Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de hafta sonundan biriken çok sayıda gelişme var. Hepsini konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bunlardan bahsedeceğiz. En son çeyrek finallerde Arjantin-İsviçre maçı oynandı. Normal süresi 1-1'lik eşitlikte bitti karşılaşmanın. Aslında İsviçre 1-0 geriye düştükten sonra beraberlik oyunu bulmuş. Maçta da daha iyi oynuyor gözüken tarafken Embolo'nun ikinci sarıdan kırmızı kartıyla birlikte 10 kişi kalması onları etkiledi. Maç uzatmaya gitti ve uzatmada da Arjantin 112'de Alvarez'in olağanüstü golüyle maçı çözdü. 120 artı 1'de Lautaro Martinez'in golüyle de fişi çekmeyi başardı. Kırmızı kart çok konuşuldu. İngiltere maçında da yine çok konuşulan pozisyonlar var. Hakem kararlarının gerçekten ön plana çıktığı bir maç. Hatta gün oldu diyebiliriz. Dünya Kupası'nda o karardan da tabii ki bahsedeceğiz. Arjantin yarı finale çıktı bir kez daha ve Arjantin'in yarı finaldeki rakibi de İngiltere oldu. İngiltere'de Norveç karşısında ancak uzatmada kazanabildi. 36'da Sheldrup'un olağanüstü golüyle Norveç 1-0 öne geçti. 45+2'de Bellingham karşılık verdi gole ve mücadele uzatmaya gitti. Uzatmada Bellingham'ın bir golü daha geldi 93'te. Ve İngiltere o golle birlikte adını yarı finale yazdırdı. Tabii bir pozisyon var top golden önce örümcek kameraya çarptı mı çarpmadı mı? Çarptıysa tabii ki golün iptal olması gerekiyor. Çarpmadıysa ki herhangi bir şey tespit edilmediğini söylüyor. FIFA yaptığı açıklamada gol nizami olarak geçerli sayılacak. Ama tabii ekrana gelen görüntülerde bir çarpma hissediliyor topun. Hızlı şekilde yere düştüğü gözüküyor. Ama ortada herhangi bir teknolojik kanıt da yok. Enteresan bir pozisyon oldu bu pozisyon. Norveç'in iptal edilen golü VAR'la birlikte o da çok tartışıldı. Dediğim gibi çok tartışmalı hakem kararları yaşandı karşılaşmada. Bunlara da bakacağız. Diğer bir çeyrek finalde de İspanya Cuma akşamı Belçika'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bir kez daha Mikel Merino'nun çözdüğü bir maç oldu İspanya adına. Fabian Ruiz'le 1-0 öne geçti İspanyollar ilk yarıda ama De Ketelare kafa vuruşuyla skoru dengeye getirdi. İspanya bu turnuvada ilk kez kalesinde gol gördü. İkinci yarıda Merino 86'da oyuna girdi ve 88'de bulduğu golle İspanya'yı bir kez daha bir üst tura taşımayı başardı ve İspanya'da yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Fransa-İspanya karşısında da Arjantin-İngiltere aslında 2022'nin bir tekrarı yaşanabilir. Fransa ve eğer Arjantin yarı finalleri geçmeyi başarırlarsa bakalım nasıl bir eşleşme göreceğiz finalde. İlginç olan taraf bu yarı finale kalan 4 takımda kurallar çekildiğinde grup aşaması için o kurallar çekildiğinde FIFA'nın sıralamasındaki ilk 4 takım olması. Halihazırda da ilk 4'teler ama yerleri değişti. Bu ilk 4 takım şu anda yarı finale çıkmış durumda. Bu da FIFA sıralamalarının oluşturulmaya başlandığı 90'lı yıllardan sonra ilk kez olmuş. İlk 4'teki takımın yarı finale çıktığı biraz o tenisteki seri başı sistemi gibi bir sistem yapmış FIFA. Ben bunu kaçırmıştım o grup aşaması çekimlerinde. 1, 2, 3 ve 4. sıradaki takımların yarı finale kadar eşleşmemeleri hatta 1 ile 2'nin de finalden önce eşleşmemeleri üzerine bir seri başı sistemi getirmiş FIFA. Dediğim gibi teniste bu var yakından bilenler için. Bunu Dünya Kupası'na uyarlamış FIFA ve bu sayede de bu 4 takım yarı finalde eşleştiler. Tabii bunun şartı da bu takımların grup aşamasını lider bitirmesiydi. Lider de bitirdi hepsi ve o yüzden de şimdi yarı finalde eşleşmiş oldular. Yarın akşam başlayacak yarı final karşılaşmaları. Onu söyleyeyim. Fransa-İspanya
oynanacak önce saat 22'de. Çarşamba günü de yine aynı saatte 22'de İngiltere-Arjantin mücadelesi futbol severleri bekliyor. Peki Dünya Kupası'ndaki sonuçlar böyleydi. Hafta sonu spor dünyasında farklı branşlarda birçok karşılaşma oynandı. Mesela Filenin Sultanları biz Cuma sabahı da ABD maçını verdik. Milletler Ligi'nde 3-2 kaybettik. Cumartesi günü Japonya ile pazar günü de kapanışta Tayland'la karşı karşıya geldik. İki maçı da kazandık ve bu galibiyetlerle birlikte Milletler Ligi grup aşamasını 4. sırada tamamladık. Burada ilk 7 çeyrek final bileti alacaktı. Ev sahibi Çin 10. oldu. Onlar da 8. takım. Biz 4. olduğumuz için 5. Kanada ile eşleştik. Çeyrek finalde onlarla oynayacağız. Ki o maçlar da gelecek hafta başlayacak. Çarşamba günü bizim mücadelemiz 14.30'da gözüküyor. Sonrasında da ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle umarız turu geçersek yarı finalde karşı karşıya geleceğiz. Filenin Sultanları'na başarılar dileyelim. Metagazoz milli okçumuz, o da Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Metagazoz'u da yine tebrik ediyoruz aldığı sonuç için. Dün teniste Wimbledon'da erkeklerde final karşılaşması oynandı. Dünya bir numarası Yannick Sinner rakibi Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Wimbledon şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Setlerde 1-0 geriye düştü Sinner. 7-6 kaybetti ama ikinci seti 7-6 aldıktan sonra gerisini getirdi ve Alcaraz'ın olmadığı turnuvada bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Bu sezona gerçekten çok formda başladı. Yannick Sinner bir önceki turnuvada Roland Garros'ta sıkıntı yaşadı ama tekrar kendini toparlamış gözüküyor. Hafta sonu bir not da U19 Avrupa Şampiyonası'ndan vereyim. Orada da final maçı vardı. İspanyollar orada da turnuvayı domine etmeyi başardılar. Kalelerinde gol görmeden şampiyonluğa ulaştı İspanyollar. Finalde de Almanya'yı 2-0 mağlup ettiler ve şampiyonluğa ulaştılar. Ondan da böyle hızlıca bir bahsetmek istedim. Cuma günü Beşiktaş'ın hazırlık maçları vardı. İki hazırlık maçı yaptı siyah beyazlar 35'er dakikadan. İkincisinde Witzel Lotz'a 2-0 kaybetti Beşiktaş. İlkinde de Mattersburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı siyah beyazlar. Büyük ihtimalle salı veya çarşamba günü de Leandro Trossard'a kavuşacak Beşiktaş. Dün Beşiktaşlı muhabirler artık anlaşmanın çok büyük oranda tamamlandığını, Başkan Serdal Adalı'nın salı günü Belçika'ya giderek Trossard'la yüz yüze görüşeceğini ve Trossard'la birlikte de İstanbul'a geleceğini paylaştılar. Artık bitti gözüyle bakılan bir transfer oldu Beşiktaş için Leandro Trossard. Benzeri Mason Greenwood için geçerli. O da Fenerbahçe transferi için şu anda gün sayıyor. Bugün yarın bu transferin de artık resmi olarak açıklanması bekleniyor. Sadece son bir imza kalmış. Yapılan haberlere bakılırsa Manchester United'ın oyuncuyu geri almayacağına dair imzası eksik. United onu gönderdiği anda da transfer resmiyete kavuşacak. Roma Atletico artık devreden çıktı. Mason Greenwood da tamamen Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda. Bir diğer bitmek üzere olan transfer de Galatasaray'dan. Galatasaray'da orta sahaya Lezzi Ugochukwu'yu transfer ediyor. Onun da çok büyük ihtimalle bugün bir aksilik olması halinde de yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Bir satın alma opsiyonlu kiralık anlaşması olacak. Opsiyonda da en son konuşulan belli bir sayıda maç oynarsa devreye gireceği şeklindeydi. Bakalım Galatasaray detayları açıklar. Galatasaray'da yazın ilk transferini bu şekilde yapmak üzere. Bunlar en sıcak transfer gelişmeleriydi ama daha fazlası da var açıkçası haberlerde. Galatasaray'da Enciso gündemi. Artı 4 kontenjanından 2 santrfor yine Galatasaray'da gündemde. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimalinden bahsedilmiş. Beşiktaş'ta bir Oğuz Aydın gündemi hafta sonu konuşuldu. Bunlara da
vaktimiz olursa programın ilerleyen bölümlerinde bakacağız. Ben özeti bu şekilde yaptım. 7-10 şarkı reklam aramız, aradan sonra buradayız.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
9: Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası'ndaki maçlarla önce başlangıcı yapacağız. Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları. Pazar sabah karşı itibariyle sona erdi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu, az önce bahsettim. Sondan başlayacağız. Ali abiyle yine birlikteyiz. Ali abi, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Arjantin-İsviçre mücadelesiydi çeyrek finallerdeki son karşılaşma. Arjantin turnuvanın favorilerinden birisi. Son şampiyon. Fakat grup aşamasından rahat şekilde çıktıktan sonra Arjantin eleme turlarında bir hayli zorlandı. Grup aşamasında Cezayir'i 3-0'la rahat geçmişti. Avusturya önünde 2-0'lık galibiyet. Ürdün maçı da 3-1 sona ermişti Arjantin için, ki Messi o maça yedek kulübesinde başlamıştı. Ama ne olduysa son 32 turuyla birlikte Arjantin zorlanmaya başladı. Yeşilburnu Adaları önünde mücadeleyi 90 dakikada bitiremedi Arjantin. Karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda öne geçse de tekrar beraberlik golü geldi. Sonra bir gol daha buldu Arjantin. Öyle son 16 turuna kaldı. Mısır önündeki karşılaşma Arjantin için daha da kötüydü. Yenik duruma düştü. 2 farklı geriye düştü. Ve 79'dan sonra bulduğu gollerle bu sefer mücadeleyi uzatmaya götürmeden kazanmayı başarmıştı Arjantin, ki uzatmaya gitmeye çok yakın bir karşılaşma olarak gözüküyordu aslında. Ama olmamıştı. İsviçre maçı da uzatmaya gitti. Arjantin uzatmaya giden ikinci maçı oldu bu Dünya Kupası'nda İsviçre önünde. Bu kez yine Yeşilburnu Adaları maçında olduğu gibi öne geçen bir Arjantin. Maçın henüz başında Messi'nin kornerinde Alexis McAllister yakın direkte iyi bir kafa vuruşu arka direğe gönderdi. Arjantin'i öne geçirmeyi başardı ama sonrasında oyunun kontrolünü pek elinde tutamayan bir Arjantin. Ve 67'de Endoy'un sol kanattan verkacıyla çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalması ve golüyle İsviçre maçta dengeyi buldu. Ama o dengeyi bulduktan sonra da hemen bir kırmızı kart geldi. Embolo, takımın golcü ismi, ikinci sarı kartı gördü. İlginç bir pozisyon. Dünya Kupası'nın akılda kalacak anlarından biri oldu ve Parades'le mücadelesinde hakem Parades'e sert bir faul yaptığı gerekçesiyle Embolo'ya kart gösterdi. Fakat VAR devreye girdi. Pozisyonda herhangi bir faul olmadığını, Embolo'nun kendini yere attığını ve bu İngilizce tabirle mistaken identity kuralıyla beraber, yani yanlış kişiye gösterilen kartla beraber VAR uyardı ve o kartın Parades'e değil Embolo'ya gösterilmesi gerektiğine hükmedildi. Ve Embolo da ilginç şekilde hiç yoktan top kendisindeyken kırmızı kartı gördü. Belki bu kadar abartılı bir şey yapmasa Embolo, hakem hani

0: farklı görüşler de var. Ondan da bahsederiz belki ama kural bu şekilde paylaşılmış Dünya Kupası öncesinde. O yüzden doğru gibi gözüküyor kırmızı kart. Kırmızı karttan sonra 90 dakika içerisinde Arjantin maçı çözemedi. Uzatmalara gitti. Uzatmalarda da ilk yarıda gol gelmedi ama ikinci yarıda Alvarez'in ceza sahası dışından, sol çaprazdan vurduğu şut olağanüstü bir şuttu. Ve Arjantin o golle maçı penaltılara götürmeden çözdü. Sonda da bir kontrada Lautaro Martinez kaleciden seken topu ağlarla buluşturdu ve Arjantin 3-1 ile adını yarı finale yazdıran son takım olmayı başardı. Arjantin ilerliyor bir şekilde ama ilerlerken de hiç güven vermiyor. Ne oynadığı oyunla ne savunmasıyla ama bir şekilde de tekrar yarı finale çıkmayı başardılar. Şimdi karşılarında da İngiltere olacak. O maça da birazdan değiniriz Ali abi. Neler dersin sen maçla ilgili?
1: Yani Arjantin açısından çok büyük bir sürpriz yok. Arjantin'i turnuva öncesinde de değerlendirenler, işte turnuva sırasında herkes izledi, hepimiz izledik. Sahaya çıkan 11, sahaya çıkan 11'in dizilimi, bütün bunları düşündüğünde Arjantin açısından çok kolay bir turnuva olmayacağı belliydi. Öyle de gidiyor turnuva. Orada bir sürpriz yok bence. İsviçre karşısında da golü erken bulduktan sonra hani bu Arjantin takımının çok fazla ön tarafta gözükmeyeceği, ön alanda baskı yapmayacağı o da 3 aşağı 5 yukarı belliydi. O yüzden karşılaşmaya bence işte az önce senin anlattığın Embolo damga vurdu. Yani orada yaptığı hareket de belki İsviçre'yi yarı finalden etti. Çünkü 11-11 devam eden karşılaşma çok ortadaydı. Çok ortadaydı ve hani İsviçre o bölümde golü de bulmuş. Biraz iğmeyi de kazanmıştı açıkçası. Ben izledim karşılaşmanın ikinci yarısını. Dolayısıyla zaten Embolo'yu turnuva başından beri gözüm tutmamıştı. Biliyorsun kaçırdığı evet. Gollerle. Ama yani orada da çok acemice bir hareket yaptı. Adeta Süper Lig'e göz kırptı. Yani Embolo orada yaptığı hareketle. Orada işte Granit Xhaka'nın bir başka İsviçreli oyuncu daha var. Onlar tabii biraz da faul yapan Paredes olduğu için orada direkt tepki gösterdiler. Az önce sen de söyledin yani Embolo da öyle bir şey yaptı ki, hareketler yaptı ki hani zannedersin Paredes çok sert bir faul yaptı. Ama işte kameraların bu kadar etkin kullanıldığı bir noktada zaten hiçbir şey olmadı. Ortadaydı. Bir de değişen kuralla beraber yani nasıl bir takım intihar eder? Nasıl bir oyuncu takımın kaderi üzerinde etkili olur? Embolo onu gösterdi açıkçası. O dakikadan sonra kolay değil tabii. Dünya Kupası çeyrek finalinde çok tecrübeli bir Arjantin takımına karşı bir kişi eksik oynamak. İsviçre bir şekilde 90 dakikayı tamamladı ama açıkçası maçı izlerken ben de hani penaltılara gitmeden Arjantin bitirir diye düşündüm açıkçası. Öyle de oldu. İşte 2-1 ardından da 3. golü de buldu Arjantin. Arjantin için turnuva böyle geçecek. İngiltere maçı da bundan çok farklı geçmeyecek açıkçası. Ama işte çok tecrübeliler. İnanmış bir takım. Bir şekilde golü de atıyorlar. Mesela onu da söyleyeyim. Daha önce o istatistiği vermiştim. Şimdi gene notlarım arasına aldım. Güncellendi çünkü. Dünya Kupası'nda 12 maçtır üst üste en az 2 gol atıyorlar. Ya bu çok acayip bir istatistik.
0: Burada ama 90 dakikada bir golde kaldılar bu turnuvada ilk kez. Uzatmada 120'ler
1: de sayıyor. Penaltılara gitmediğini düşün. 120'leri de sayıyorlar çünkü o da maçın içinde olduğu için. Penaltıları saymıyorlar doğal olarak. Yani 12 maç üst üste en az 2 gol atmak Dünya Kupası'nda bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Hani bu takım işte Messi dışında golü nereden bulacak, nasıl bulacak diye gerçekten düşünüyorsun. Ama işte Messi orta yapıyor. Çok kısa olan, çok kısa diyebileceğin McAllister bir çok güzel bir kafa vuruyor. Alvarez belki turnuva başından beri hayal kırıklığı olarak değerlendirebileceğin bir adam. O bir gol atıyor. İşte Romero kafayla gol atıyor. Ne bileyim Martinez atıyor. Yani bir sürü böyle bir şeyler çıkartıyorlar ama hani izlediğin zaman Fransa gibi güven veriyor mu? Hayır. İspanya gibi hani

0: şekilde bu maçı çevirirler dedirtiyor mu? Hayır. Bence İngiltere de Arjantin gibi gidiyor. İngiltere'yi de Arjantin gibi söyleyebilirim. Ama hani İngiltere'nin elindeki kadronun Arjantin'in elindeki kadroya göre daha iyi oynama ihtimali var benim gözümde. Ama bakıyorsun şimdi, yani Paredes, Enzo Fernandez, McAllister, De Paul. Hani nasıl olacak kanatlar? Kanatlarla bir alakası var mı? Yok. Yani kanat hücumuyla alakası yok. Ama Arjantin böyle bir takım. Hani bu sürpriz değil açıkçası. Dünya Kupası elemelerinde de, Güney Amerika elemelerinde de aldıkları skorlar genelde böyleydi. 1-0, 2-0, 2-1. Hep böyle sonuçlarla geldiler. En önemli özellikleri işte o özgüvene sahip olmaları bence. O inanmışlık. Onu görebiliyorsun Arjantin takımında. Fakat hani yarı finalden finale çıksalar, final tabii tek maç ama net şekilde Fransa ya da İspanya, oradan kim gelirse Arjantin önünde favori olacak. İngiltere maçı çok ortada Arjantin açısından, İngiltere açısından öyle. Yani orada herhalde anlar belirleyecek gibi gözüküyor. Artık o gün kim gününde olursa o belirleyecek gibi gözüküyor. Fakat nereden bakarsan bak, bence şu kadroyla, şu oyunla buraya kadar gelmeleri de takdire değer.
1: Messi bu karşılaşmada gol atamadı. 3 golden hiçbiri Messi'den gelmedi. İlk defa suskun geçirdi bir karşılaşmayı ama asisti yaptı ilk golde. Kornerde ve Dünya Kupalarındaki 10. asisti oldu Lionel Messi'nin. Maradona'nın rekorunu kırmıştı. Şimdi onu geliştiriyor ve ilginçtir. 10 asistin 10'u da farklı oyunculara karşı, farklı oyunculara yapmış Lionel Messi. İki aynı isme asist yapmıştı. Yok. Dünya Kupaları tarihinde böyle bir detay var karşılaşmadan çıkardığım notlarda. İkincisi, Arjantin Dünya Kupaları tarihinde 13. kez bir maçı uzatmaya gitmiş ve bu 13. kezde 11. kez galip ayrılmayı başarmış. Sadece 2 kez elenmiş. Arjantin seri penaltı atışları dahil olmak üzere uzatmalar Arjantin'in sevdiği bir şey. Dünya Kupalarında 13'te 11 iyi bir oran diye düşünüyorum.
0: Müthiş bir oran ya. 13'te 11. Olağanüstü.
1: Evet. Ve diğer bir not, Lionel Messi de kariyerinde ilk kez İngiltere'ye karşı forma giyecekmiş. Arjantin aslında İngiltere ile 2005'te Messi'nin milli takıma başladığı dönemde oynamış. Fakat Messi'nin o ilk hazırlık maçında, ilk dakika içinde kırmızı kart gördüğü bir karşılaşma var. O maçtaki cezası sebebiyle sıradaki hazırlık maçı da İngiltere'ymiş. İngiltere maçında oynayamamış cezası yüzünden. O da çarşamba günü ilk kez İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Bu iki takım Dünya Kupalarında daha önce çok oynadığı, en çok akılda kalan tabii 86'daki karşılaşma. Maradona'nın Tanrı'nın eliyle attığı gol, slalom golü en çok akıllarda o kaldı. Ama 98'de de 2002'de de bu iki takım karşı karşıya gelmişler. Tabii geçmişi dolayısıyla siyasi tarafıyla da ilginç bir eşleşme olacak. Bakalım nasıl bir maç göreceğiz. Çarşamba saat 22'de o karşılaşmada oynanacak. Az önce bahsettik, Embolo'nun gördüğü kart, ikinci sarı kart. Bu kural yeni geldi ve uygulamasıyla ilgili az önce de bahsettim, farklı yorumlar var. İşte mistaken identity deniyor bu. İşte Hüseyin abinin tweetini de açtım. Yanlış kimlik değerlendirmesi. Normalde akla ilk gelen, futbolda biliyorsunuz, hani yanlış oyuncuya kart gösterildiğinde takım arkadaşı olarak düşünün. Hani biri faul yapar, 5 numara sen 6 numaraya sarı kart verirsin, faul o yaptı zannedip. Vardı uyarır. 6 değil 5 numara yaptı, düzelt diye. Ama şimdi buradaki kartta ve bu turnuvada ABD maçında da olmuştu sanıyorum, evet, bir kez. Kart bir takımdan oyuncuya veriliyor ama o oyuncu değil, diğerinin görmesi gerektiği paylaşılıyor. Kural bu şekilde uygulanıyormuş bu Dünya Kupası'nda. Öncesinde de hakemlere bu yönde bir eğitim verilmiş gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu da yanlış kimlik değerlendirmesi olarak tanımlanmış.
0: Yani kardeşim, sen bir tane pozisyonu yanlış süzdün. Orada bir ikili mücadele oldu. Sen kartını kullandın ama yanlış kullandın. Ali'ye değil Mert'e gösterecektin. Aslında basit bir kural. Hı hı. Orada sonra o oyuncunun tabii cebinde sarı kartla oynamasını engelliyorsun. Öteki avantaj sağlıyor kendini. Çok büyük bir avantaj sağlıyor. Onu dengeliyorsun. Bence doğru bir kural. Yani ikili mücadele yanlış süzdüyse hakem ve kartı net şekilde yanlış gösterdiyse burada olduğu gibi bundan şikayet edecek bir şey yok. Yani burada oyuncu uyanık olacak. Yani Embolo sen söyledin az önce işte defalarca izledim hala ne olduğunu anlamıyorum diyor. Hani sanki bir hayalet tekme atmış gibi Embolo kendini atıyor orada. Yani Paredes'in hiçbir müdahalesi yok. Öyle olunca da sonuçlarına katlandılar.
1: Mesela artık yanlış ikinci sarı kartlara da müdahale ediliyor. Mesela hani Paredes ikinci sarı kartı görmüş olsa yine o şekilde de müdahale
0: aynen
1: edilebilirdi.
0: Öyle. Aynen öyle.
1: Ama Paredes'in galiba kartı yoktu o esnada.
0: Yoktu.
1: Bu şekilde bir müdahale oldu. Bu tartışılacak bir konu. Hüseyin abinin tweetinde de UEFA hakem kurulu bu uygulama yapmaz demiş. Çünkü FIFA ile UEFA da ayrışıyor bu tarz uygulamalar konusunda. O da enteresan bir maçta karar oldu.
0: Vallahi UEFA şimdi yapmaz, 6 ay sonra yapar. Bir sene sonra yapar çünkü doğru bir uygulama. Yani bu uygulamanın öyle çok fazla tartışılacak bir tarafı yok. Biz seninle ikili mücadeleye giriyoruz. Kartı senin görmen lazım. Ben kartı niye görüyorum? Ve orada niye müdahale edilmiyor eğer görülüyorsa?
1: Bu ama kural olarak bence de güzel bir kural. Katılıyorum. Fakat şeyi anlamıyorum ben. Artık mesela var her şeye karışmaya başlıyor. Yani kullanım alanı da artıyor. Hı-hı. Şimdi eskiden böyle bir uygulama alanı yoktu. Bu sarı kartlık bir durum. Bu Embolo'nun bu arada ilk sarısı var diye de uygulanmadı bildiğim kadarıyla
0: hayır,
1: değil
0: hayır,
1: mi?
0: Hayır.
1: Embolo'nun sarısı olmasaydı da bu sarı kart verilecekti Embolo'ya. Şimdi bizim en başta bildiğimiz var sadece kırmızı kartlarda devreye girecekti. Şimdi yeni yeni ikinci sarı kartlar için de devreye girecek dendi. Şimdi bu kural ikinci sarı kart olmadan herhangi bir sarı kart da devreye girecek. Yani VAR'ın kullanım şeyi artıyor. Bu da bence bir tartışma konusu. Ben tam tersi olması gerektiğini düşünenlerde de normalde VAR'ın artık minimum devreye girmesi gerektiğini ama o da gittikçe daha fazla şeyde devreye girmeye başlıyor.
0: İlk çıktığı zaman seninle konuşmuştuk burada. Barış abiyle konuşmuştuk, dinleyicilerle konuşmuştuk. Bunun kaçınılmaz olduğunu söylemiştik ama hatırlarsan. Yani ilerleyen dönemde daha fazla işin içine gireceğini, daha fazla müdahale olacağı kaçınılmazdı VAR'ın. Biraz oraya doğru gidiyor senin hani umduğundan diyelim.
1: İşte şimdi kornerler, yanlış kornerlere karışıyor. İşte duran toplarda oyun başlamadan faul olursa bilmem ne ona karışmaya başladı. Hani her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Kural i̇şte uygulaması
0: burada
1: çıkıyor.
0: Burada nasıl, nereden baktığın önemli. Hani sen diyebilirsin ki bu işin tadını kaçırıyor. Ya da ne düşündüğünü bilmiyorum.
1: İşte ben fazla şeyin kontrol edilmesinin tat kaçırdığını düşünüyorum ama uygulama olarak da ve güzel bir uygulama bir tarafta ama ben böyle her kararın en doğru verilmesi gerektiğini düşünen tarafta değilim.
0: Ben biraz o taraftayım. Eğer imkanın varsa her kararı en doğru şekilde ver. Bunu çok net bir şekilde görüyorsan, tartışma açık değilse o zaman zaten VAR esas amacına hizmet ediyor diye düşünüyorum ben. Ama mesela işte geçen haftaki konu, o Martinez'in ayağına gelen konu. Mesela orada onun şiddetini ölçemediğimiz için o pozisyonda ben mesela onun çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Orada sana gösterdiği zaman evet görüntü de var ama oyuncuyu ne kadar etkiliyor, müdahale ne kadar sert daha bunu bilmiyoruz. Fakat burada şimdi Embolo ve Paredes mücadelesinde herkes görüyor pozisyonun olmadığını, ortada bir şey olmadığını. Bunu ispatlayabiliyorsan bence karışabilirsin. Korneri ispatlıyorsan karışabilirsin.
1: Evet, burada ben de bir araya gireyim Ali abi. Doğru, burada net %100 şeyler var. Mesela dediğin gibi o penaltılarda, çekmelerde falan hani süzmen çok kolay değil vardan ama burada net bir kanıt olduğu için karışması evet bir taraftan da mantıklı, kabul ediyorum.
0: Evet, yani orada adaleti sağlıyor. O yüzden bana okey. Ama daha da fazla göreceğiz. Yani şimdi o çipli top kullanımı mesela az sonra konuşacağız İngiltere karşılaşmasında. Bir tane yabancı gazeteci yapmış. O böyle aynı EKG gibi topa böyle dokundukça ritim veriyor.
1: FIFA ile paylaşıyor.
0: FIFA mı paylaşıyor? Herhalde o da oradan aldı. Yani şimdi iş oraya kadar geldi. İşte Hırvatistan maçında saça dokunan top dedik. İş oraya kadar geldi. Bunu ispatlayabildiğin sürece hiçbir problem yok. Ama mesela İngiltere maçı şimdi nasıl oldu? Bizim gördüğümüzle şeyden gelen veriler arasında bir fark var.
1: Cüneyt Kaşeler'de gördüm galiba. Oyuncu kameranın görüntüsünü paylaşın. o anda top oraya gidiyor. Kamera sallandı mı mesela o anda? Tamam, şeyde herhangi bir dokunuş yok gözüküyor. O kalp atışı gibi verilen şeyde. Peki kameradan açıyı gösterdiniz mi diyor. Mesela kameraya değdi mi acaba?
0: Onu görmedik.
1: Onu paylaşmadılar.
0: Onu paylaşmadılar. Ha, bu arada şu da olabilir. Ne derler? O an çalışmamış da olabilir. Ha, eğer art niyet yoksa, hani böyle çünkü işte orada bir şey oldu, ne derler, biz vermeyelim gibi bir art niyetleri yoksa, bazen oluyor çünkü böyle şeyler. Hani milyonda bir kere oldu ama gol çiziz teknolojisinin de kafasını karıştırdı, gördük. Seyrek de olsa olabiliyor. Onu bilemeyiz ama ne olacak? Mesela bugün acaba değdi mi değmedi diye tartıştığımız şeyler bundan 5 sene sonra zaten hiç problem olmadan direkt olarak futbolun içine gelmiş olacak ya, daha iyi teknolojilerle.
1: Ama mesela abi, bugün de bunun tartışılmıyor olması gerekmiyor mu? Şu an teknolojinin en üst noktasındayız ama hala tartışılıyor bu pozisyon. Mesela tartışmayı bitirmedi. Değil mi?
0: Tartışmayı bitirmedi de hani daha ama kaç turnuvada kullanıldı bu çipli toplar?
1: Ali abi fark eder mi şu an?
0: Eder canım tabii.
1: Neyi etmesin, fark edecek? Şimdi, şu an güvenilmiyor mu mesela %100?
0: Şöyle düşün. Eskiden VAR'la çizilen çizgileri düşün. Şimdi 3 boyutlu olarak görüyorsun. Anlatmaya çalıştığım o. Yani o yerinde durmuyor ki.
1: Peki bunu nasıl geliştireceksin daha fazla?
0: Daha değdi hassas mi, sensörler. Mi? Daha fazla sensör. Daha hassas sensör. Yani sen bundan 10 sene önce arabalardaki sensörlerle şimdiki arabalardaki teknolojiler aynı mı? Bir yere park ederken. O da gelişecek. Daha fazla gelişecek. O zaman belki hiç şeyimiz kalmayacak. Bu olabilir diyorum.
1: Yok ben. Olabilir ama hala mesela şeyi düşün. O saçına temas ettiğini tespit etti. Burada gözün gördüğü net bir top böyle yere düşüyor. Bunun zaten, için çok olağanüstü teknolojiye de ihtiyacı
0: zaten
1: yok.
0: Zaten tartışma oradan çıkıyor. Heh. Ama diyorum ki belki çalışmadı.
1: Anlatabildim olabilir. Mi? Hani en fazla.
0: Çünkü herkesin gördüğü bir şeyde. Hani herkes baktık şimdi. Tamam mı? Topun gidişi, düşüşü normal değil.
1: Oyuncuların bunu, da evet, hareketlerini de anlıyorsun.
0: Aynen, bunu sen gördün, ben gördüm. Herkes işaret etti değdiğini. Tamam, burada çok fazla zaten soru işareti yok. Eğer burada aşırı kötü niyetli değillerse, ben de bunu herkesin gözüne soka soka yapamayacaklarını düşünenlerdenim. Hı hı. Belki o anda çalışmadı. Belki o anda ya da o veri yeteri kadar gitmedi. Bir şey oldu. Öyle düşünüyorum ben. Ama bundan diyorum ki 5 sene sonra böyle hiçbir şey olmaz. Çipli toplarla alakalı olarak hiçbir tartışma olmaz. Çünkü hani zaten iş oraya doğru gidiyor. O gelişmeye devam edecek. Aynı işte yarı otomatik offside sistemi gibi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1954 Dünya Kupası, Macaristan Almanya. Tam 32 maçtır yenilmeyen Macar takımı. Finalin favorisi ve Macarlar iyi başlıyor maça. Almanya 2. Dünya Savaşı'nın yorgunu. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ama Macarlar 2-0 önde. Artık Dünya Kupası Macaristan'a gidiyor. Sözleri statta konuşulmaya başlıyor. Çünkü 32 maçtır yenilmeyen bir ekip Macaristan. Ama Helmut Rahn diye bir oyuncu çıkıyor. Durumu 2-2'ye getiriyor. 3. golü de atıyor Almanya. Ve Almanya imkansızı başarıyor. O yenilmez denilen, mağlup edilemez denilen Macaristan Almanya'ya 3-2 kaybediyor. Ve 1954 Dünya Kupası'nı Almanya kazanıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.44 saatlerimiz Arjantin-İsviçre maçını konuşuyorduk. Embolo'nun kırmızı kartı, oradan VAR uygulamaları, onlardan biraz bahsettik. Siz dinleyicilerimizden de yorumlar gelmiş. VAR sistemini insandan kurtarırsan diyor Ender Sarıca. Yapay zeka tüm verileri yüklersen ve bunu geliştirirsen o zaman tüm hataların önüne geçmiş olabilirsin diyor. Bu öyle. Ali abinin bahsettiği de doğru. Bu teknoloji 5 sene sonra daha da gelişecek de benim kastettiğim bu pozisyon özelinde 5 sene sonra da bu pozisyon olsa yine tartışılacak. Çünkü gözün gördüğüyle teknolojinin bize sunduğu arasında çok derin fark var. Mesela diğer o saç teline değmesi farklı ama buradaki yani insanlara geçmedi. En iyi teknoloji de olsa bundan 5 yıl sonraki teknoloji de bu pozisyon bence insanlara pek geçmezdi. Benim kastettiğim o, yoksa teknoloji her geçen gün gelişiyor. Dediği gibi offside teknolojisi gelişti. Şimdi çipli top geldi. O temaslar bile artık net şekilde takip edilebiliyor. Bu nereye kadar gidecek tabii ki teknoloji? Herhalde sonuna kadar gidecek. Mesela şu anda bu kuralı tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yanlış kornerlerde VAR devreye giriyor. Yani hakem korner verdi ama pozisyon aslında out. Out'a döndürülüyor pozisyon ama mesela yanlış out verdi, kornere dönmüyor şu anda. Herhalde böyle kademe kademe yıllar içerisinde mesela bu da devreye girecek diye düşünüyorum. Böyle farklı farklı artık her şeyin VAR tarafından karışabileceği, net olarak hani karışabileceği pozisyonlarsa eğer, hani korneri out'a çeviriyor, out'u da korneri çevirir yarın öbür gün. Yani bunun için de çok büyük bir mesaiye ihtiyacı yok. Ama işte bu futbolun güzelliği mi, iyiliği mi, kötülüğü mü tartışılır. Ben bir izleyici olarak, sonuçta bir yönetici değilim, bir futbolcu değilim. Hakkım yenmiş yenmemiş benim için çok önemli değil. Benim hoşuma giden bir unsur değil. Ben futbolun o hatalarıyla güzel olduğunu düşünen taraftayım. O akıcılığı. Bazen eski maçlara denk geliyorum. Dünya kupalarında ya da işte Şampiyonlar Ligi'nde fark etmez. Gol oluyor, oyuncular seviniyor mesela. Gönül rahatlığıyla seviniyorlar. Çünkü VAR uyarmıyor sonrasında. İşte şimdi biraz daha farklı ya. Gol oluyor, insan bir seviniyor ama sonrasında kime oldu en son? Hırvatistan oldu mesela. O hayal kırıklığı. Hani o duygu geçişleri çok yoğun olabiliyor VAR'la birlikte. Onu yönetmek de bence kolay bir şey değil. Futbolcular ve hani o takıma gönül vermiş futbol severler için. Hani offside, offside en başta onu bilmek ya da golse gol onu bilmek daha az duygu geçişi anlamına geliyor. Daha yönetilebilir bir şey. Ama işte teknolojiyle birlikte takımların ve yöneticilerin de burada haklarının çok yendiğini düşünmesiyle beraber VAR artık hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Volkan Topuz, İsviçre'nin gördüğü kart yeni bir kural mı demiş. Uzun süre zaten konuştuk bu konuyu. Ankara'dan İbrahim, yayınlar, daha önce de söylediğim gibi Fransa-İngiltere finaline doğru gidiyor ama kim alır daha çözemedim demiş. Vallahi kağıt üzerinde Fransa turnuvayı alır gibi gözüküyor ama herhalde İngiltere'nin Bellingham ve Kane'e güveniyor dinleyicimiz. Kafasına soru işareti yaratan kısım o. Turgay, bir başka mesaj. Fransa sonuç Dünya Kupası'nda oynaması gereken maksimum tüm maçları oynadı. Muhtemelen bu bir rekor olabilir demiş. Bu bir rekor değil bildiğim kadarıyla. Brezilya 94'te finale çıktı, kazandı. 98'de finale çıktı, kaybetti. 2002'de finale çıktı, kazandı. Onlar da 3 Dünya Kupası üst üste finale kadar çıktılar. Nereden biliyorum bunu? Cafu üst üste 3 Dünya Kupası finalinde oynayan tek oyuncuydu. Şimdi Mbappe o rekora ortak olabilir. Oradan hatırlıyorum bu istatistiği. Mehmet Ünlü ne demiş? Fransa-İspanya maçına El Salvadorlu Ivan Barton'u vermişler. Bu Dünya Kupası'nda performansı ve tarzıyla en çok ünlenen hakem o oldu diyebiliriz diyor. Kesinlikle doğru. Bizim Paraguay maçını da yönetmişti. En çok beğenilen de isim olmuştu Barton tarzıyla. Şimdi yarı finalde ödüllendirilmiş. Onunla ilgili şimdi haber bültenini de yazıyorum, saat 9'da okuyacağım. Araştırırken geçmişte onun da böyle çok tartışıldığı bazı maçlar olmuş. İşte Meksika-Honduras maçını vermişler. Uzatmayı 9 dakika göstermiş. 12 dakika oynatmış çok fazla bir şey yokken. İşte Meksika o artı 10'da golü atmış. Hakeme bayağı tepki göstermişler falan filan. Çok hani geçmişinde böyle tartışmalı şeyler de var ama tabii ki bu Dünya Kupası baz alındığında iyi bir performans gösterdi kesinlikle. Yiğit demiş ki kurala göre Parades kart almasaydı Embolo yine kırmızı alır mıydı? Hayır, almazdı. Burada Embolo'nun kırmızı görmesi için, ikinci sarıyı görmesi için Parades'in kart görmesi gerekiyordu. Az önce bahsettim, yani Parades orada düzelteyim. Embolo orada çok abartmasa faulü, hani faul deyip geçilecek bir pozisyon olsa hakem kartına başvurmayacak. Embolo da sağda kalacaktı ama Embolo'nun dezavantajı burada çok abartması ve hakemin o abartıyı görüp sarı kartına başvurma ihtiyacı hissetmesi oldu. Kendi kendi yaktı Embolo. En büyük bence pay sahibi onun pozisyonunda. Sonra hakemin tabii süzememesi bence ikinci sırada geliyor. Parades'in zaten herhangi bir dahli yok pozisyonda. İddia için de önemli aslında demiş bu korner konusu. Evet, mesela şeyi de merak ediyorum. 6 dakika uzatma verildi. Mesela iddiada da oynuyorlar ya, 6 dakika minimum artı 6 oynanır. Hakem 6 vermesi yetiyor mu mesela tutması için? Çünkü tabii, bazı hakemler 5.50'de bitiriyor.
1: Şey yok.
0: 6 vermesi tabii, yetiyor mu?
1: Uzatma süresi direkt olarak.
0: Oluyor ya bazen. Hakem erken yani bitiriyor.
1: 7 dakika verdi, 9 dakika oynandı.
0: Sadece vermesi
1: tabii,
0: tabelada gözüken.
1: Aynen öyle.
0: Şeyin önemi var burada. Bir şey de aklıma gelmişti, bir soru daha. Hüseyin abi dinliyordur. Dinliyor zaten, mesajı da atmış, cevaplayabilirdi. Onu da merak ediyorum. Bu turnuvada birkaç kez oldu. Penaltı, seri penaltı atışları bitti. Son gol atan oyuncu formayı çıkarıyor. Kart da görmüyor. Kural olarak maç bittiği için mesela son golle birlikte sonrasındaki forma çıkarması herhalde geçerli sayılmıyor mu?
1: Herhalde öyle oluyor.
0: Ben çünkü iki oyuncu da gördüm bu Dünya Kupası'nda ve yanılmıyorsam da kartta görmediler. Anlatabildim değil mi? Bitiyor maç, seri penaltı atışları. Oyuncu formasını çıkarıyor. Son penaltı yatan oyuncu artık. O kart görüyor mu? Görmeli mi? Görmemeli mi? O kural ne? Onu merak etmiştim. Bulamadım onunla ilgili bir şey. Hüseyin abi dinliyor. Yazarsa memnun olurum.
1: Normalde
0: bilen varsa yazarsa yine memnun
1: normalde
0: olurum.
1: Normalde maçların bitiş düdüğünden sonra hakem kart gösterebiliyor mu? Gösteriyor.
0: Gösterecek, niye göstermesin değil mi?
1: Burada da gösterebilir diye düşünüyorum ben.
0: Orada hani üzerine mi yatıyor bunun, yoksa işte
1: seri penaltılar diye herhalde. Orada ona özel bir şey olması lazım anladığım kadarıyla.
0: Ben çünkü iki pozisyonda görmediğini düşünüyorum. Hani baktım, devamını hakem diğer tarafa doğru gidiyordu. Bir kart falan göstermedi. İki maçta oldu. Sadece benim hatırladığım. Bu arada Hüseyin abiden şu mesaj da gelmiş. Çok güzel aslında. Cuma günü biz de ABD maçını burada izledik. Bazı kamera açılarının ne kadar yanıltıcı olduğunu da o maçta gördük diyor ya. Hande Balad'ın çok itiraz ettiği bir pozisyona. Bir açıdan temas var diye gördü hakemler. Biz itiraz ettik. Diğer açılar geldiğinde de temasın olmadığı ortaya çıkmıştı. O açılar her zaman tabii doğruyu göstermiyor. Tek bir açıyla değerlendirmek de doğru değil futbolda. Evet, mesajlara bakıyorum. Murat Sevin, o da futbol hatalarıyla güzel ama bizim gibi ülkelerde hep aynı takımların lehine hata olunca sence mantıklı mı demiş. Ben hani mantıksız demiyorum var hayatımızda. Ben sadece hoş değil diyorum. Hani mantıklı tabii ki böyle bir teknoloji varken ve kulüpler ve taraftarlar bu kadar kararlara itiraz ediyorken açık ve bariz bir hatayı engellemesi güzel bir şey. Buna hiçbir itirazım yok ama işte insanlar sadece ona da bakmıyorlar. Hani 10 kararın 8'inde çok büyük bir hata engelleniyorsa o geri kalan ikisi çok tartışıldığı için biz yine o ikisi üzerinden tartışıyoruz. Bu varın da çok kıymetini bildiğimizi düşünmüyorum ben genel olarak futbol kamuoyunda. Çünkü o artı ikiler her zaman çok daha büyük tartışmayı beraberinde getiriyor. Maçlardan sonra futbolcular zaten forma çıkarıp değiştiriyorlar demiş Ömer Macit. Tamam, o doğru da burada sevinçten sonra normalde akan oyunda maç içinde kart gösteriyor ya hakemler. Bu da öyle bir şey. Oyuncunun forma değişimi üzerine çıkarması değil benim bahsettiğim. O yüzden merak ettim, gösterilmeli mi gösterilmemeli mi diye. Peki Arjantin-İsviçre maçı ile ilgili benim bakıyorum herhangi bir notum kalmadı. Maçla ilgili herhalde konuşacağımız her şeyi konuştuk. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da İngiltere-Norveç diğer bir çeyrek final mücadelesi. Bu da çok tartışıldı. Onunla devam edelim.
2: Müzik. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi...
10: Dükkanlar!
9: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: At yarışı oyn-

0: gelirse kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon, son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
6: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz, az önce sorduğum soruya hem Hüseyin abiden hem Genco abiden cevap geldi. Maç bitmiş sayılır demiş Hüseyin Özkök. Genco abi de benzer şeyi söylemiş. O bence demiş. Maç bittiği için kart görünmüyor denmiş.
1: Ötekinde evet. De maç bitmiyor mu? Zaten hakem düdüğü çaldıktan sonra kart göstermiyor mu? Normal maçlarda.
0: Gösterebiliyor işte itiraza falan geldiğinde. Tamam. Kural dışı bir şey olduğunda. Hı-hı. Geliyor. Bence de işte.
1: Ötekinde onu... de maç bitmiş oluyor zaten.
0: İşte bana da öyle geliyor da bilmiyorum hani tam şeyi nedir. Kural hakim olmadığım için bu işi daha iyi bilene sorduk ama Hüseyin abiden de öyle bir cevap geldi. Peki 7.59 saatlerimiz, geçelim İngiltere-Norveç karşılaşmasına. Cumartesi gecesi 12'de başladı İngiltere-Norveç mücadelesi. Bayağı da geçe kadar sürdü çünkü uzatmalara gitti karşılaşma. İngiltere karşılaşmada zorlandı, geriye düştü. Sheldrup'un olağanüstü golü. O da bu turnuvada çok iz bıraktı diyemeyiz bundan önceki karşılaşmalardan. Genelde Nusa'yı tercih ediyordu değil mi? Bu maç ilk kez Sheldrup'la başladı Norveç.
1: Ama bir önceki maçta da iki asist. Brezilya maçı. Hı hı. O karşılaşmada oyunun gidişatını net şekilde değiştiren oyunculardan biriydi. Fakat burada hepinize sorayım. Orta mı yaptı, şut mu attı? Bana, sanki arka direkte Haaland'ı hedefledi gibi geldi.
0: Bana da öyle geldi. Ama sonra tam tabii çok da analiz etmedim pozisyon tekrarını da. Okuduğum biri tekrar tekrar izleyince kaleye şut çektiğini anlıyorum diye yazmış. Ama hani dediğim gibi ben müthiş analiz etmedim. Bana da ilk başta Haaland'ın koşusunu sanki gördü, ona orta yaptı diye düşündürttü. Ama vuruş gibi de duruyor yani gidişine falan bakınca. Ortaysa da çok kötü bir orta gerçekten. Ama vuruşsa, ki vuruş olması da bence de düşük ihtimal. Yani ters ayağı bir de orada. Hani solak bir oyuncu değil. Oradan öyle şut çekmek çoğu futbolcunun hakkına gelmez. Gelirse bile bence daha çok solakların hakkına gelecek bir şey. Hani ters ayak olduğu için ayarı tutturamama ihtimali daha yüksek geliyor bana sorarsan.
1: Ben hakkımı bilmiyorum da orta yapmaya çalıştığından yana kullanıyorum. Az önce tekrar izledim pozisyonu. Bence orta yapmaya çalışıyor.
0: Sordular mı bunu Sheldrup acaba? Ben görmedim mesela.
1: Ben de görmedim. Bir şey okumadım. Ama önemli değil. Çok güzel bir gol oldu sonuçta. Hani bazen oluyor bu futbolda. Belki bilerek vurdu. Belki orta yapmak istedi ama hakikaten güzel goldü.
0: Bu karşılaşmada ben hani bir değişiklik olacaksa mesela Sörloth'un oynamama ihtimalini daha yüksek görürdüm açıkçası. O çünkü aksıyor ki bu maçta yine bir enstantanede bayağı bir yerden yere vurulmuş Sörloth değil mi? 1-0 öndeyken Norveç bir 2'ye 1 yakalıyor. Top Sörloth'un ayağında sağ çaprazda. İçeride Haaland var. Fakat bir türlü pası Haaland'a atmıyor veya atamıyor. Çünkü karşısında da çok iyi bir savunma var orada. Hem pas açısını kapatıyor hem diğer tarafa gitmesini engelliyor. Arada bırakıyor Sörloth'u. Sörloth da kendi vurmayı deneyince top savunmadan yumuşuyor ve sanıyorum o pozisyon devamında İngiltere'de golü buluyor.
1: Evet,
0: 2-0 evet, olabilecek evet. Pozisyondan maç 1-1'e geliyor ve maç içinde çok tabii kırılma anı oldu. Bu da onlardan biri olarak değerlendirilmiş. Sörloth maçta da çok fazla kalamadı. 68'de yerine klasik bu turnuvada ezbere bir değişiklik Boba bıraktı.
1: Sörloth bayağı kötü bir turnuva geçirdi. Fakat burada tabii Sörloth'tan çok Sörloth'un oyuncu profili artı Norveç milli takımda oynadığı pozisyonu düşünmek gerekiyor.
0: Hoca daha çok suçlanabilir burada herhalde Sörloth'tan.
1: Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani Sörloth direkt olarak Haaland'ın pozisyonda oynaması gereken bir oyuncu. Fakat burada tabii çok iyi bir futbolcu olduğu için, iyi sezonlar geçirdiği için Norveç milli takımında 11'de çıkıyor. Ama yani 11'de çıktığı noktada ben Sörloth'un geride kalan turnuvada iyi bırak maçın hareketini hatırlamıyorum neredeyse. Dolayısıyla bir faydası olmadı Norveç takımına. Belki biraz da onun hırsıyla o pozisyonda bir tane de ben gol atayım düşüncesi olmuş olabilir. Bayağı geride kaldı çünkü bu turnuvada. Ama ciddi bir pozisyon harcadığı doğru.
0: Hı-hı. İngiltere geri dönmeyi başardı. Bellingham yine sahneye çıkan oyuncu oldu. O da bir santrfor gibi ceza sahası içinde. Hem koşular yapıyor, topsuz, topla çok becerili işler yapıyor. Takımını kurtarıyor Jude Bellingham da. Burada da hem normal sürede golünü attı hem uzatmanın ilk bölümünde attığı golle İngiltere'yi tura taşıyan isim oldu. X faktörü oldu İngiltere'nin Bellingham.
1: Vallahi Bellingham olmasa İngiltere çoktan veda etmişti. Bir tek Harry Kane'in omuzuna yüklenmiş giden bir takım. Hani Saka devreye giremedi, Madueke devreye giremedi, Gordon devreye giremedi. Merkezde zaten Rice ve Anderson hücum olarak çok geride kalan oyuncular. Beklerde problem var İngiltere'de. Zaten sağ bek sakatlık yüzünden bir türlü istenilen performansı veremedi mevki olarak. Sol taraf içinde çok ekstra bir katkı aldığını söyleyebilir misin İngiltere'nin? Hayır. Harry Kane'in o kadar ihtiyacı vardı ki, Tuchel'in o kadar ihtiyacı vardı ki böyle ikinci bir oyuncuya, ama Bellingham'da hani Real Madrid'de geçirdiği sezona göre olağanüstü bir Dünya Kupası oynuyor. Attığı ilk gol, yani tekrar izlemenizi öneririm. Olağanüstü bir gol. Topu alışı, sürüşü, ondan sonra tam doğru yerde doğru yere müthiş bir şut çıkardı. İkinci golde takibi çok değerli, çok önemli. Orada turnuvanın iyilerinden neydi? Oyuna sonradan giren. Arsunes miydi?
0: Arsunes.
1: Arsunes. O mesela oyuna sonradan girmesine rağmen pozisyonda uyuyor. Tam kalecinin hatası var tabii ki pozisyonda. Ciddi büyük bir hata. Ama ne olursa olsun savunma oyuncusu uyurken Bellingham onun arkasından gelip pozisyonunu değiştirip avantajlı hale gelip gol vuruşunu yapıyor. Yani iki golde usta işi gol. Müthiş müthiş bir turnuva oynuyor. Ve hani Harry Kane'in devreye giremediği, Harry Kane'in iyi olmadığı, Harry Kane'in çözemediği karşılaşmalarda İngiltere'nin kurtarıcısı oldu. Valla ben çok hani neden Real Madrid oyuncusu, işte neden sezonda 20 gol atabiliyor, onu bir kez daha net şekilde ispat etti. Arda Güler açısından da gelecek sene rekabet biraz daha şey olacak, yani bu sene pek ortada yoktu Bellingham. Hani ne yaptığını çok anlamadık ama şu özgüvenle beraber işi bayağı zorlaştırdı bence Arda açısından.
0: Evet, Bernardo da takıma
1: tabii o da
0: katıldı. O
1: geldi.
0: da işi Arda açısından bir nebze daha zorlaştıran bir
1: Kaç,
0: unsur.
1: 6 gol mü oldu Bellingham'ın? 5 ya da 6 gol oldu turnuvada. Bakayım.
0: Sen bak abi istiyorsan.
1: 6 gol oldu. Bir tane Hırvatistan'a attı. Bir tane Panama'ya attı. İki tane Meksika'ya, iki tane de Norveç'e. Altı gol ne demek?
0: Şu anda listeyi açıyorum. Mbappe, Messi 8, Haaland 7, Kane ve Bellingham 6'şar
1: Evet.
0: goldeler. Dembele de 5 gol. Gol krallığı yarışında 6 oyuncunun hala
1: Yani
0: şansı var.
1: santrafor ya da forvet olmayan en golcü oyuncu oldu turnuvada.
0: Evet, yani Dembele'yi de belki
1: O kanat forvet.
0: Bellingham gibi değerlendirebilirsin. İleride Mbappe oyunda Dembele biraz daha serbest. Ama hani merkez oyuncusu olarak dediğin gibi Bellingham. O da işte tam bir merkez gibi de oynamıyor. Bayağı ceza sahası içinde. Yani
1: Evet.
0: sürekli
1: Doğru.
0: oralarda.
1: Doğru. Ama yine de hani pozisyon olarak, öz pozisyon olarak bir şey değil. İleri uç oyuncusu değil.
0: Genelde listede evet mesela İsmail Asar kenar forvet, Quiñones kenar forvet, Vinicius öyle, Oyarzabal ileride oynuyor, Deniz Sundal var. Manzambi burada sıyrılıyor herhalde şey gibi,
1: Evet,
0: Bellingham gibi.
1: aynen.
0: Böyle de çok fazla oyuncu yok gerçekten. 10 numara gibi oynayıp gol krallığında olan oyuncu sayısı çok nadir. Hatta yok denecek kadar az. 2 oyuncu olabilir sadece yani. Burada 24 oyuncu var 3'er gole ulaşmış. Hepsi ya santrforda oynuyor ya kenar forvet oynayan isimler. Böyle merkez 10 numara vari bir oyuncu. Benim gördüğüm iki. Manzambi ve Jude Bellingham. Bellingham da maç sonu Tuchel'in takımla ilgili, oyunla ilgili eleştirilerine verdiği cevap da enteresan. Tuchel iyi oynamadığımızı mı söylüyor demiş Bellingham. Belki de Haaland, Ødegaard, Musah ve Sörloth'a karşı bu şartlarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur. Karşılaşması kolay bir takım değil. Bu yüzden olumlu bir ortam yaratmaya çalıştığımızı düşünüyorum ve yarı finale giderken buna devam etmeliyiz
1: Evet, izledim ben röportajı.
0: diyor. Bellingham biraz gerginlik olmuş orada.
1: Gelişine vurdu valla.
0: Tuchel de hoca olarak zaten çok herhalde sevilen bir karakter değil.
1: Vallahi bilmiyorum ama
0: Genelde çok sevildiği
1: hani
0: söylenemez.
1: hocam biz neler yapıyoruz sen farkında değilsin galiba. Çok da karışma, çok da bir şeyler söyleme, yani şu ortamı bozma dedi. Daha ne diyebilir? Bir de hani kazandığım bir maç, mesela kaybettiğim bir maç olsa hani sinirler gergin, ondan sonra işte oyuncu üzgün, öyle söyleyebiliyorlar, ama bu kazandığım bir karşılaşma, hani mutluyken bunu söylemesi baya baya yürek de ister, cesaret de ister. Ama yani belki de Tuval soyunma odasında söyleyeceği şeyleri basına karşı söylediği için böyle bir çıkış yapmış olabilir diye düşündüm Bellingham. Yani basına karşı, kamuoyuna karşı oyuncular çok iyi mücadele etti. İşte çok mutluyuz. Şöyle böyle yuvarlak laflarla geçiştirebilirdi. Ondan sonra gider eleştirisini oyunculara. Hani bakın beyler turu geçtik ama şunları şunları düzeltmemiz lazım diyebilirdi. Belki oyuncunun beklentisi oydu. Şimdi oyuncu o kadar mücadele etmiş gerçekten de. Yani mesela Arjantin zorlandı diyoruz. İngiltere çok daha fazla zorlandı Norveç karşısında. Hani bütün istatistikler de zaten onu gösteriyor. Maçı izleyenler de onu hissettiler. Şimdi öyle olduğu anda adam canını dişine takmış. Bir şekilde Norveç'i elemiş. Eledikten sonra da biz iyi değildik diye bir şey duyduğunda o demek ki tepkiyi verdi.
0: Burada bu bir taktik de olabilir Tuchel'in yaptığı. Bazı hocalar kamuoyu önünde böyle oyuncuları ya da takımı eleştirip bir motivasyon devşirmeyi de düşünüyor. Artık oyuncuların karakterine göre Bellingham buradan bir motivasyon belki devşirecek. Bu bilerek de yapılmış olabilir. Tuchel'in tarzı da bu olmuş olabilir. Hani bunu pek fazla düşünmeden kendi içindekini tutamamış da olabilir. Onu artık bilemiyorum. Ama bunu yapan teknik direktörler çok. Basın önünde kendi oyuncularını eleştiren bu bazen işte dediğim gibi motivasyon olarak da değerlendirilebiliyor. Maçtaki tartışmalı pozisyondan az önce aslında bahsettik. İngiltere'nin golü öncesi top kamera kablosuna çarptı mı çarpmadı mı genel kanı çarptığı yönünde ama FIFA o videoyla birlikte Hırvatistan maçında olduğu gibi gösterdi ve sensörde herhangi bir sıçrama sapma tespit edilmedi dedi. Ve bunu dedikten sonra da yani çok fazla yapacak bir şey yok. Sisteme güvenmek durumundayız. Sistemin çalışmama ihtimalinden Ali abi bahsetti. Genelde mesela VAR'da eğer sistem çalışmıyorsa mesela bu bildiriliyor.
1: Tabii.
0: Yani VAR çalışmıyor. Bu 10 dakika işte VAR'dan yardım alınmadan maç yönetecek. Hatta hakemler futbolculara gidiyor. Bunun çalışıp çalışmamasıyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Hani çalışmıyor demedi FIFA. Çalışıyor dedi ve çalıştığı anda da sensörde herhangi bir sıçrama sapma tespit edilmemiş. Başka da bir açı az önce hani Cüneyt Kaşeler'e atıfta bulundum. O da hani o örümcek kameradan da bir görüntü paylaşılsa acaba hani oynadı mı böyle sallandı mı kabloya çarptıktan sonra demiş. Onu da paylaşsalar iyi olurdu demiş. Olabilirdi. Çünkü bu hiç kimse ikna etmedi. Ama yapacak da bir şey yok. Maç artık geçti. ABD'nin başına gelmiş olsaydı belki bir ihtimal bir erteleme, bir iptal bir şey olabilirdi. Ama Norveç'in başına geldiği için pek öyle bir şansı yok Norveç'in. Maç içinde bir golü de iptal oldu Norveç'in. Duran top Haaland'ın yaptığı faul. Hakem vermedi. Turpendi değil mi? Mücadelenin hakemi. Akan oyunda tespit etmedi ama VAR uyardı. Mesela VAR uyarmalı mıydı o pozisyonda?
1: Ne diyorsun itme pozisyonuna? Şiddetli mi?
0: Şiddetli gibi.
1: Yani oyuncu tabii bırakıyor kendini. O da var. Yani bunu unutmayalım. Şimdi Haaland gibi bir adam seni hafiften ittiğinde sen o güçle beraber düşebilirsin. Onu hissettiğin zaman da kendini bırakabilirsin. Kendini bıraktığın zaman o zaman zaten avantajını kaybediyorsun. Dolayısıyla var bunu gösterir. Ben öyle yorumladım açıkçası.
0: Yani sonuç olarak
1: Yani
0: doğru bir
1: işte
0: karar.
1: benim böyle şey olmuyor. Bana bunlar çok geçmiyor. Daha önceden de söyledim yani. Hani böyle bir itme var mı? Evet var. Ama yani sonuçta Haaland onu bana yapsa, ben savunma oyuncusu olsam ben de bırakabilirim kendimi o şekilde geriye. Doğru. Onu da gösterdiği zaman ne diyeceksin ki yani ne kadar şiddetli ittiğini bilemiyorsun. Ama itiyor, itiyor, itiyor mu? İtiyor. Oralar işte, oraları anlamak çok zor. Yani oyun içerisinde yani oyuncu istese ayakta kalır mı? Asıl soru bu. Ya da başka bir taraftan yaklaşmak gerekirse hani ben diyorum ya istese ayakta kalır mı? Bence kalabilir. Anlatabildim. Dengesini belki biraz böyle şey yapar. Tökezler ama düşmeyebilir
0: Kalabilir
1: oyuncu.
0: ama yine avantajını da
1: Heh,
0: kaybedebilir.
1: onu da söyleyebilirsin ama diğer tarafta mesela ayakta kalmasına gerek var mı? Bir de o soru var.
0: Çünkü bak ittirdi Haaland, ayakta kaldın ama avantajını
1: Evet.
0: kaybettin. Düşmediğin için VAR mesela bakmaz büyük ihtimalle
1: Evet.
0: ve gol olur.
1: Evet. Ama
0: Ama
1: işte bu var futbolda. Aynen az önce senin söylediğin gibi. Bu futbolun içinde olan bir şey. Yani çok garip değil futbolda. Yani ben
0: işte
1: sana omuz attım, senin şeyini bozdum, avantajını bozdum. Ondan sonra topu aldım. Bu var yani futbolun içerisinde. Çok garip değil futbolda. Fakat işte VAR olduğu noktada onu gösteriyor mu? Gösteriyor. Hakem de bakıyor. Tamam diyor. Bu yeterli. Faul için yeterli. Değişir. Değerlendirmeye göre değişir.
0: Tabii risk mesela VAR başka bir hakem tarafından devreye de sokulmayabilirdi ve sen orada kendini bırakmış biraz daha olurdu. Kolay yere bıraktığında kalmış olurdun. Böyle pozisyonlarda oluyor. Hani baskı geliyor. Oyuncu topla çıkarken mesela hemen kolay şekilde bırakıyor kendini. Çünkü hakemler o tarz pozisyonlarda hemen faulü çalıyor. Ya çalmasa? Yani risk. Hepsi bir risk. Ama VAR döneminde o riski alıyor futbolcular.
1: Bu turnuva bence genel olarak yeni kurallarıyla beraber oyuncuların oyunun içinde kalma niyetini iyice arttırdı. Tabii ki bazı istisnalar oldu. Bunu da o istisnalardan bir tanesine örnek verebilirsin. Ama genel olarak bence o alanda çok başarılı oldu. Yani sakatlanan oyuncunun çıkmak istememesi, sakatlanan oyuncunun yerde yatıp sağlık görevlilerini çağırmaması. Mesela mutlaka o istatistik çıkacaktır turnuva bittiğinde. Acaba bu turnuvada sahaya giren sağlık görevlisiyle bir önceki turnuvada sahaya giren sağlık görevlisi ne kadar sayı olarak? Onu insan merak ediyor. Tabii ki daha fazla maç oynandı. Onun oranı yapılır ama
0: maç başına
1: diye düşünmek gerekir. Ama ne olursa olsun bence o anlamda böyle mert bir turnuva oldu. İyi bir turnuva oldu. Arada istisnalar olsa da bu kurallar bence bayağı işe yaradı. Ama o pozisyonda tartışırsın. Yani Haaland şiddetli itti. Tabii ki faul. Bunu diyen olacaktır. İşte benim gibi futbola bakanlar da düşmeyebilir miydi? Düşmeyebilirdi. Olabilirdi yani orada. O da olabilirdi.
0: 8.15 saatlerimiz birkaç. Dinleyici mesajı okuyalım. Öyle reklam arasına gidelim. Dinleyicimiz ne demiş? Aydoğan Atmacı. Haaland'a yapılanlar bunların 1/3 demiş. Yani evet, benzeri Haaland'a çok yapılıyor. İtmeler, çekmeler ama bir de bir Premier Lig takımı, hani İngiltere'ye bu şeyin çalınması, genelde İngilizlerin çok duran toplarda faul oynadığını.
1: Doğru. Onlar itiraz ederler genelde.
0: Evet. Ama bu sefer
1: faul yok diye.
0: Şimdi onlar faul diye itiraz ettiler ve gol de iptal edildi.
1: Bir tane yanlış penaltı kararı verdi hakem. Spence'in pozisyonunda.
0: Ona da var müdahale etti.
1: Onu da defalarca gördük ligde, diğer karşılaşmalarda. Spence kendi ayağını rakibin önüne koydu. Zaten onun
0: çelmeyi
1: da,
0: de o taktı yani.
1: Evet, onun da döneceği belliydi.
0: Mehmet Ündü, bence Tuval'in İngilizcesi yetersiz, futbolcular yanlış anlıyor onu demiş. Bilemiyorum İngilizcesi nasıl Tuval'in.
1: Yani Tuval'in İngilizcesi o söylediklerini yanlış söyleyebilecek kadar kötü değil. Ya da yetersiz değil. Orada net şekilde iyi değildik diyor.
0: Batuhan Ergüven, Sörloth'la ilgili sanıyorum tespiti. Haaland'ın takım yıldızı olmasından rahatsız olmaya başlamış. Ben de varım pozisyonuydu ve hata yaptı demiş. Bir analiz ama ne kadar doğru bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Net şut demiş Sheldon Pinky. Solu güçlü değil ama tam oturdu top ayağına diyor. Muzaffer Yüksel o öyle tespit etmiş. Herkese günaydın. Öyle orta forveti öldürür diyor İzmir'den Onur, yetişmek için. Değil mi? Top direğe değil, biraz daha diğer tarafa gitse kendini parçalardı Haaland ama sıkıntı yaşayabilirdi. Evet, mesajlar bu şekilde. 8.17 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de İspanya-Belçika maçına hızlıca bir bakalım. Sonrasında yarı finalleri de biraz konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor!
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el. Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte.

tatil sepetinde.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.21 saatlerimiz Dünya Kupası'nda çeyrek finalde oynanan karşılaşmaları konuşuyoruz. Hızlıca bir İspanya-Belçika maçından da bahsedelim. Cuma akşamı oynandı tabii, üzerinden çok vakit geçti de. Yine de bahsetmeden geçmeyelim, Sabah Spor'unu da değerlendirmedik çünkü. İspanya turnuvanın Fransa ile birlikte en büyük iki favorisinden biri olarak turnuvaya başladı. Ve turnuva içinde de özellikle kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti İspanyollar. Turları o kadar rahat geçebildikleri tabii söylenemez. Portekiz önünde de bir son dakika golü, Belçika önünde de yine son bölümde gelen gol. Tabii şundan da bahsetmek lazım. Şu ana kadar İspanya'nın karşı karşıya geldiği takımların FIFA Dünya Sıralamasındaki ortalaması yarı finale kalan takımlar arasındaki en düşük aslında sayısal olarak. Ama en zorlusu yani.
1: Tamam. En iyi takımlarla İspanya oynadı yani.
0: Evet. En iyi takımlarla İspanya oynadı. O yüzden bu son iki karşılaşmada maçların son bölüme kalması, son bölüme çözülmesi çok anormal değil diyebilirsiniz. En kolay da bu arada Arjantin'in, takdir edersiniz ki. Sıralamadaki en yüksek, yani sayı olarak büyük takımlar, Arjantin'in karşı karşıya geldiği takımlar. Arjantin'de enteresandır. En çok zorlanan takım oldu.
1: Allah Allah.
0: Bu turlara geçerken.
1: Ne yaptık biz sana ya?
0: Bu tespitim herhalde.
1: İsviçre şey mi? Kötü bir takım mı?
0: Yok, İsviçre iyilerden de Mısır'la Yeşilburun Adaları gruptaki işte Ürdün'ü falan düşününce Arjantin açık ara burada yarı finalistler arasında.
1: Ne yapalım yani?
0: En kolay takımlarla.
1: Ronaldo olup Portekiz'de

0: ayarlaması için zaten bu ilk 4 sırada yer alan takımların hatasız geçmesi gerekiyordu.
1: Grupları lider bitirmesi
0: Grupları
1: lazım.
0: Lider bitirmesi gerekiyordu.
1: Bitirdi hepsi de.
0: Lider bitirdikleri noktada çeyrek finalde zaten zorlu rakiplerle oynayacaklardı ama onun çeyrek final yolunda o rakip eğer oraya gelemediyse ya da birinci olamadıysa o zaman tabii turnuvanın yolu tamamen değişti.
1: Bu arada sadece çeyrek finalde de değil Ali abi. Şimdi 12 grup vardı ya. Hı hı. 12 grup birincisi. Son 32 turunda tabii ki kolay takımlarla eşleştiler. Ama bu takımlardan bazıları son 6 turunda grup liderleriyle oynarken bazıları son 6 turunda da grup liderleriyle oynamadı. Mesela Fransa bu açıdan aslında şanslıydı. Mesela Paraguay'la oynadı son 16 turunda. Almanya'yla oynaması gerekiyordu bir grup lideriyle. Ama Arjantin galiba orada çeyrek finalde ilk kez bir grup lideriyle oynadı. Yani bazı takımlar son 6 turunda grup lideriyle oynadı. Lider liderle. Bazı takımlar da çeyrek finalde lider liderle oynadı. Evet. Yani orada da kura açısından bir talihsizlik olabiliyor bazı takımlar için. Bu da bu formatın gereği. Eskiden hani 8 şey varken öyle bir şey yoktu, farklılık
0: şimdi
1: yoktu.
0: Şimdi daha yeni Bismillah 64 takımlı turnuvadan konuşmaya başlandı.
1: Evet, Infantino bahsetmiş. Nasıl, neden, nereden çıktı ben de görmedim ama.
0: Hoşuna gitti
1: belki herhalde. Yapacak yani 64 takımda kılıfını uyduracak. Başka bir haber daha var FIFA ile ilgili. Bu Balogun'un kartıyla ilgili, o da bayağı gündeme damga vurdu. Maçlardan sonra onları da konuşalım. İspanya Belçika'yı yendi. Yine Merino'nun çözdüğü bir karşılaşma oldu Portekiz maçında. Olduğu gibi 88'de girdikten 2 dakika sonra Merino golünü attı ve İspanya'ya turu getirdi. İspanya bu turnuvada ilk kez kalesinde gol gördü 41'de. Sağ kanattan gelişen organizasyonda De Ketelare boş kaldı, kafa vuruşunu yaptı. Simon'u avladı ve Simon'un da 649 dakika boyunca gol yememe serisi sonlanmış oldu. Dünya Kupası tarihine geçti Unai Simon. Rekoru kırdı. Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil. Zaten 90 yılında Zenga kırmıştı. 90'dan sonra ilk kez böyle bir performans gördük ama bu da sonlanmış oldu. Ama İspanya beklendiği gibi turu geçti. Daha çok yine maça hükmeden taraf İspanya'ydı. Yani bir galip çıkacaksa herhalde İspanya'nın çıkması büyük oranda bekleniyordu.
0: Vallahi kestirmeden söyleyeyim, hayal kırıklığı yaratan bir karşılaşma oldu. Yani İspanya-Belçika mücadelesinde biraz daha iyi futbol herhalde herkes bekliyordu. Şimdi İspanya zor çözdü. Fakat maçın genelinde Belçika'nın hücum performansının da çok zayıf olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece 2 isabetli şut. Biri gol. Toplamda 5 gol girişimi sadece, ki Belçika en fazla gol girişimi yapan takımdı. Son 16 maçları sonrasında çeyrek finalde oynadılar. Yanlış söylemedim değil mi? Son 16 bittiğinde Belçika en fazla gol girişimi yapan takımdı. Ona rağmen sadece 0.35 gol beklentisi. Çok düşük. 2 isabetli şut, tekrar söylüyorum, ve 5 gol girişimiyle tamamlayabildi Belçika. Ve sahada Trossard var, Doku var, De Bruyne var. Ondan sonra De Ketelare var. Ona rağmen hücumda bayağı zorlandılar. İspanya'nın da işte biraz nasıl söyleyeyim? İngiltere, Arjantin, İspanya hepsinin farklı özellikleri var. Ama bence kesiştikleri nokta tempo sorunu yaşamaları. Tempoyu çok yükseltemedikleri için topa sahip oldukları bölümlerde de rakibi çözmekte zorlanıyorlar. İspanya takımında şimdi mesela gol silahı ya da golleri üretmesi, pozisyon üretmesi beklenen oyuncu Lamine Yamal. Ama Lamine Yamal'ın bu turnuvada istenilen seviyede olmaması, artı İspanya'nın hani Merino dışında kulübeden gelen bir skorer de bulamaması, üretememesi turnuva boyunca İspanya'yı hücumda oldukça zorluyor. İşte Oyarzabal, evet belki ilk karşılaşmada kötüydü, ondan sonra ortaya çıktı. Ama o da zaten sürekli bir skorer değil. Yani her maçta skora katkı verecek işte Kane gibi, Haaland gibi, Mbappe gibi bir oyuncu değil. O biraz daha oluşturan, kuran bir oyuncu. Mesela bu karşılaşmada maç öncesinde söylemişlerdi. Dediler ki

0: Dur şimdi bu kez yanlış söylemeyeyim. Ruiz'in adını. Fabian Ruiz. Bak gene Brian Ruiz diyecektim.
1: İlk 11 çıktı.
0: İlk 11 Ruiz oynar dediler. Ben oynamaz dedim. Hani zaten iyi durumda değil. Öyle Pedri'yi kesmez. Çünkü tek zaten Pedri'yi kesebilir oynadığı noktada. Mesela onu oynatmasına rağmen gene İspanya. Çünkü hani Ruiz direkt olarak Pedri'ye göre daha gole yakın bir oyuncu. Onu söyleyebilirsin.
1: Olmayı da kesebilirdi. Daha turnuvaya Fabian Ruiz, Pedri, Rodi ile başladı. Olmaya da
0: yani Olmo'yu kesmez diye düşündüm ben. Direkt Pedri'yi şey yapar. Çünkü orada hani mesela Olmo'yu neden keser? Olmo'nun çok böyle kötü bir turnuva geçiriyor olması lazım. Mesela Pedri çok kötü bir turnuva geçiriyor mu? Hayır.
1: İyi bir turnuva da geçirmiyor.
0: İyi bir turnuva da geçirmiyor ama işte o orayı bence biraz daha hücuma yönelik bir alternatif yaptığı için yapması gerekirdi. O yüzden Pedri diye düşündüm. Kesmez dedim ben. Açıkçası zaten Rodi ile alakası yok. İşte Baena, Lamine Yamal hepsini düşündüğün zaman İspanya'nın da böyle bir sıkıntısı var. Ama İspanya'da işte Merino gibi direkt bu işleri yapabilen, gol sezisi yüksek, doğru zamanda doğru yerde olabilen bir oyuncuya sahip. Onun da hakikaten yani iki turda oyuna sonradan girip maçları bu şekilde çözmesi İspanya adına müthiş bir katkı oldu. Hani sen Bellingham için X faktör dedin. Hani Merino da direkt turnuvanın X faktörü oldu. Çünkü iki maçı da son dakikada çözdü adam. Oyuna girdikten sonra. Belçika cephesinde de tabii hani şöyle bir şanssızlık oldu. Mesela Onana'nın sakatlığıyla Tielemans'ın sakatlığı arasında Belçika'nın hücum organizasyonu, pas kalitesi olarak ciddi bir fark var. Yani Tielemans sakatlandığı zaman başka bir hikaye. Onun sakatlığı da şanssızlık oldu, ısınma sırasında sakatlanması. İşte Doku De Bruyne oynadı. Doku biraz top tutmayı başardı. Onu bence geçen karşılaşmalara göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz İspanya önünde. Fakat bireysel anlamda De Bruyne gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir turnuva geçirdi. Bu karşılaşmada da hayal kırıklığı yarattı. Trossard diğer karşılaşmalar kadar etkili değildi bu mücadelede. O biraz daha böyle hani sorumluluk alan, topu tutan, pas bağlantısı yapan görüntüsünü İspanya karşısında pek ortaya koyamadı. Öyle olunca Belçika'da evet dirençli gözüktü ama yani az önce sen ne dedin? İşte bir kazanan çıkarsa kesin o İspanya olacaktı. Yani maç uzatmaya gitse de büyük ihtimalle İspanya 30 dakika içerisinde bir gol bulup maçı penaltılara götürmeden kazanabilir diye düşünüyorum ben.
1: Sana ek olarak bir de Courtois'un sakatlanıp oyundan çıkması da maçın kaderini değiştirdi. Aslında maç sonu açıklamasında hani devam edebilirdim, belki uzun toplarda zorlanırdım diyor Courtois. Ama hoca böyle bir takdir gösterdi. Beni çıkardı, Lamens aldı. Lamens de son golde hata yaptı. Bireysel bir hata, topu yani tutabileceği bir topu sektirdi. Merino'nun önüne düştü. Merino da gol attı. Courtois olsa oranda kalede büyük ihtimalle öyle bir hata yapmazdı. Tabii, büyük ihtimalle tabii bilemeyiz futbol ama başka bir hata yapıp da gol yedirebilirdi. Ama hani o pozisyon üzerinde Courtois çok daha güven verirdi. Bir de kalecilerin tabii sonradan girmesi, maçı ısınmaları onlar da kolay işler değil. Abdullah Avcı stoperler için söylüyordu. Genelde stoperleri değiştirmem maçında ısınmaları maça zor oluyor diye. Kaleci daha da zor ısınmak. Bir de anlık, gerçi anlık gelişmemiştir Courtois'ınki değil mi?
0: Ama ne olursa olsun hani bu turnuvada süre almak senin dediğin gibi çok kolay işler değil yani bir anda kaleye geçip konsantre olmak. Yalnız bunları konuşurken aklıma geldi. Bir parantez açayım. Onu soracaktım. Aklımda kalmasın. Mesela Haaland'ı çıkarmasını nasıl değerlendirdiniz? Çok saçma değil mi ya?
1: Evet. İkinci uzatmanın başı değil mi? Yani direkt ilk uzatmanın sonunda.
0: Hani Larsen'i almak için Haaland'ı mı çıkartırsın hocam? Hani bence iyi bir turnuva geçirdi. Sol baken ama yani çeyrek final maçında 2-1 gerideyken 10 dakika kalmışken yani eğer Larsen'i alacaksan al Larsen'i de Haaland mı çıkar ya? Hani Brezilya maçında attığı goller yeter. Hani hiçbir şey yapmadan 2 tane attı deniyor ya bir anda. Öyleydi gerçekten de. Akıl almaz bir tercih değil mi?
1: Evet yani bir sakatlığı falan yoksa pek mantıklı bir tercih.
0: Mesela fizik olarak tükenmiş olsa dahi gene Haaland çıkmaz Norveç takımında. 2-1 geridesin ya 10 dakika kalmış artık yani.
1: Penaltılarda götürebilirsin bu arada bir gol
0: tabii, tabii,
1: bulup.
0: Tabii. Ya skandal bir karar bence.

0: bence. Hani Larsen risk alacaksan atlar seni Haaland'ın yanına. Tamam mı? İkisi ileride uzun vur. Ne bileyim oradan bir şey bekle. Ya da Larsen fark yaratacağını düşünüyorsan gene tabii ki al. Ama orta sahadan eksil. Kanattan eksil. Anladın mı? Yani 50 tane şey yaparsın teknik direktör olarak. O dakikada Haaland'ı almak nedir ya?
1: E tabii sonrasında maçta dönmeyince haliyle çok eleştirilmiştir kendi basın tarafından
0: Bak
1: da.
0: yani şey de ne derler döndürse de yanlış.
1: Maçı da çevirebilirdi ama işte.
0: Hani anlatabildim mi? Mesela gitti Larsen oyuna soktu. Larsen gol atsa da yine o dakikada bence yanlış. O işi yapması. Haaland'ı alması.
1: Peki İspanya maçından bahsettik. Kaleci değişikliğinden de bahsettik. Tamam, o zaman bitti. İspanya Fransa ile eşleşti yarı finalde. İki takım yarın akşam karşı karşıya gelecekler. Çarşamba akşamı da İngiltere ile Arjantin mücadele edecek. Yol belli oldu. Az önce bahsettiğimiz gibi FIFA Dünya Sıralamasında ilk dörtte yer alan takımlar kura çekimi esnasında Kasım ayında ilk dörtte yer alan takımların tamamı şu anda yarı finale çıktılar. Bu da bu seri başı sistemi sayesinde oldu. Rastgele olmadı. FIFA bu Dünya Kupalarında ilk kez ilk dört takımın en erken yarı finalde eşleşebilmesi için, hatta ilk iki takımın en erken finalde eşleşebilmesi için bir seri başı sistemi getirmiş, tıpkı teniste olduğu gibi. Zaten kura çekimlerinde bu sistem var ama yarı finallerin böyle ilk dört arasında olması konusunda bir sistem daha önce yokmuş Dünya Kupalarında. Benim çok hakim olduğum bir konu değildi ama kaçırmışım da böyle bir sistem olduğunu. Kasım ayında ama duyurulmuş zaten. O dönemde bayağı tartışılmış. Biz burada konuşmadık. O yüzden de ilk dört takım şu anda yarı finalde mücadele ediyorlar. O esnada 1 ve 2 kim oluyor? Arjantin'le İspanya. O yüzden onlar da hani finalde eşleşebilmeleri için böyle bir sistem vardı. Sonra gerçi değişti 1 ve 2. Fransa 1'e çıktı herhalde. Ama o anki sıralamada Arjantin ve İspanya'nın finalde karşılaşabilmesi senaryosu vardı ve öyle bir finalde gerçekten şu
0: Hangi
1: an
0: finali
1: olabilir.
0: istiyorsun?
1: Arjantin istiyorum bir taraftan. Diğer taraftan da bu sefer İspanya ile bir final güzel olabilir.
0: İspanya
1: Arjantin-İspanya
0: Arjantin
1: finali. Fransa ile gördük zaten yeteri kadar. Bir tane
0: Ben de
1: yeter.
0: Arjantinli olarak İspanya'nın finale gelmesini tercih ederim.
1: Ha, galibiyet yüzdesi şans olarak. Yani ben hikaye olarak bakıyorum. Messi hani İspanya'da seçebilirdi falan deniyor ya böyle. Barcelona'da genç
0: Hikaye
1: yaşta.
0: olarak ama şey daha güzel olmaz mı?
1: Mbappe ile bir karşılıklı rövanş. O da
0: Rövanş.
1: güzel bir hikaye de ben.
0: Çünkü efsanevi bir final oynamışlardı. Gerçekten efsaneviydi. Dünya Kupası finallerinin en güzellerinden belki en güzeliydi. Bir Messi için son dans. Mbappe'nin üçüncü finali.
1: Ya bu hikaye de güzel bu arada. Büyük ihtimal daha çok bu hikayeyi isteyen olur da ben Fransa'ya çok ısınamadığım için, İspanya'ya da bir sempatim olduğu için, Yamal'ı da çok sevdiğim için, Mbappe'yi de çok sevmediğim için bana o hikaye o kadar geçmiyor. Benim hikayem İspanya Arjantin.
0: İspanya
1: İngiltere'nin olduğu bir senaryo cezbetmiyor. İngiltere'nin finali çıkması.
0: İngiltere. Evet, İngiltere tarafında pek bir şey yok.
1: Mesela Fransa İngiltere ya da İspanya İngiltere. Zaten Euro'da mı ikisi karşılaştı? Euro 2020'de.
0: Bir taraftan Messi varken tabii olmuyor iş yani. İstediğin kadar
1: Sen
0: gitsen de.
1: Kane'cisin.
0: Ne?
1: Kane'cisin.
0: Keyincim ama daha çok Messi'ciyim. Arjantinciyim. O yüzden Arjantin gelsin istiyorum ama mesela Arjantin-Fransa finali de istiyor muyum emin değilim.
1: Hikaye olarak istersin belki ama kazanma ihtimali olarak
0: Evet. Kazanma
1: istemezsin.
0: ihtimali biraz şey olabilir. Çok zor bir final olabilir. Yani Arjantin açısından. Mesela acaba diyorum Messi'nin hikayesi yarı finalde bitse de çok üzülmesek mi? Hani bir taraftan da var. Rahat bir final mi izlesek?
1: Ama önce yarı final diğer yarı final oynayacağın için belki İspanya çıkar. İspanya
0: İspanya
1: çıkarsa
0: çıkarsa o zaman çok isterim bak. Doğru söylüyorsun.
1: Arjantin'in
0: Evet.
1: finale çıkmasını tercih
0: Arjantin'in finale
1: edebiliriz ama
0: çıkmasını isterim.
1: Fransa'nın finale çıktığı senaryoda maçı izleyeceğiz istersek. Yani o
0: Evet. Zor kararlar.
1: sıkıntılı olabilir. Ama güzel yani İngiltere'de çıkarsa güzel bir final olur. En azından ad olarak güzel bir final olur. Şu an zaten dünyanın turnuva öncesinde de en favori gözüken 4 takımıydı. Bir de Brezilya vardı 5.
0: Tabii.
1: Oranlarda
0: Tabii tabii
1: ilk
0: tabii.
1: 5 bu takımlardı yani. Dördü bu, beşinci de Brezilya'ydı. Onlardan dördü kötü bir şey çıkmaz finalde ama en iyisi bana kalırsa bir Arjantin-İspanya finali diyelim. 8:38 saatlerimiz aramıza gidelim.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Bankam.com bank kartıma din. Umran Oto Ekspertiz.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
10: Otobüs.
9: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Fatih. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Radyo Spor.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: 8.41 saatlerimiz Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk, maçlardan konuştuk. Bir noktada Ali abi Infantino'nun açıklamasından bahsetti. O da İsviçre'nin Blue Sport kanalına bir röportaj vermiş ve Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında incelenecek diyor Infantino. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli diyor. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar ifadesi var Infantino'nun. Tabii kamuoyuna paylaştığı gerekçe bu. Ama perde arkasında genelde konuşulan şey şu: Infantino nasıl görevde kalabiliyor? Özellikle nasıl diyeyim, Afrika takımları ya da daha böyle güçlü olmayan federasyonların, ülkelerin takımlarına yaptığı jestlerle görevde kalıyor. Oradan da çünkü bir oy. UEFA'daki ülkelerden de birer oyu var ama Afrika takımlarını, işte ne bileyim Orta Amerika takımlarını, ne bileyim Asya takımlarını, böyle Dünya Kupalarına daha fazla kontenjan vererek oralara mavi boncuk dağıtıp işte olası bir sonraki seçimde oradan oyları toplayıp ve büyük ihtimal şeyleri de yapıyor. Ödülleri de arttırıyor bu tarz ülkelere verilen, ekonomik anlamda. Görevde kalma niyeti olduğu söyleniyor. Hani Infantino kamuoyunda işte uluslar diyor, daha fazla şans verin diyor vesaire. Güzel bu arada bu açıdan bakarsak, ama işin perde arkasında pek böyle olmadığı da düşünülüyor Infantino, ki ben de o taraftayım, diğer taraftayım. Infantino'nun derdi oradaki her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirmesi olduğunu ben pek zannetmiyorum. Bu ancak Sonsa'daki falan gündemidir Infantino'nun. Daha çok yani o koltuğa oturduktan sonra, o koltuğun imkanlarını yaşadıktan sonra o koltuktan inmek gerçekten çok zor olsa gerek. O ayrıcalık, adam her maça şimdi özel jetiyle gidiyor. Her yerde şeyde, protokolde birinci sırada, çok önemli bir isim. Giderse ne olacak? Infantino'nun iyisi pek okunmayacak. Şu an Blatter ne yapıyor mesela? Ya da işte Platini, UEFA başkanı eski, ne yapıyor? Zor yani bu koltuklardan vazgeçmek. Kulüp başkanlıkları için de ben geçerli olduğunu, TFF başkanlığı için de, her koltuk için geçerli olduğunu düşünüyorum. Infantino'da da o izlenimi ediniyorum baktığımda.
1: Yani Infantino ya da bir başkası, asıl tartışılması gereken konulardan bir tanesi Avrupa Şampiyonası, Copa America, Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası. Buradaki takım sayısının arttırılması doğru mu, yanlış mı? Asıl bence düşünülmesi gereken nokta bu. Infantino'nun bunu senin söylediğin motivasyonla yapma ihtimali kuvvetli. FIFA'nın daha çok para kazanmak için bunu yapmaya çalışması yine bir motivasyon kaynağı olabilir. Bunlara hiçbir itirazım yok. Fakat hani orasını tam olarak bilemeyiz. Ya da bilsek de değiştirme imkanımız yok. Fakat diğeri tartışabileceğimiz bir durum. Bu gerçekten bir fayda sağlıyor mu? Yoksa boş bir iş mi? Takım sayısının arttırılması. Mesela burada ne düşünüyorsun?
0: Neye fayda sağlayacak?
1: Futbola fayda sağlıyor mu? O ülkelere fayda sağlıyor mu? Daha iyi bir Dünya Kupası, daha iyi bir Avrupa Şampiyonası yapıyor mu?
0: O ülkelere kesinlikle fayda sağlıyor. Yani bugün Yeşilburun Adaları, ne bileyim kim başka o tarz ülkelerden, kimler oynadı işte?
1: Özbekistan geldi.
0: İşte Özbekistan.
1: Bu sene ilk kez.
0: O ekstra kontenjanlar. Özbekistan belki değişmese de bazıları bizim saydığımız alacaktı. Şimdi onu tam bilmiyorum elemelerden nasıl geldi, ama bu tarz ülkelerin katılması o ülkelerde farklı bir hava yaratıyordur. Kesinlikle. Dünya Kupası sonuçta.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Dünya Kupası çok büyük bir motivasyon. Yani bu sezon işte biz ligi bitirdik. Ondan sonra en büyük heyecanımız neydi? Dünya Kupası'na gideceğiz. Dünya Kupası ne olur? İşte 24 sene sonra gidiyoruz. Şöyle böyle bizde bile hani futbola dünyaları yatıran, futbolla yatıp kalkan bir ülke olarak bizde bile bizim bir Dünya Kupası'nda olmamız neleri değiştirdi? Öyle düşünün. İşte yapılan reklamları, yapılan anlaşmaları, her şeyi düşünün. Yarattığı ekonomiyi düşünün. Bunun çok büyük bir etkisi var. Şimdi bir ülke sürekli olarak Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarışıyor. Dünya Kupası elemelerinde yarışıyor. Ama Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı çok düşük. Ciddi bir motivasyonsuzluk bu. Her anlamda. Yani o kupaya katılamayacağını bile bile o yarışmaya girmek, ondan sonra onun hayalini kuramamak, o ciddi bir bence dezavantaj. Bu yarışmaya giren ülkeler içerisinde. Mesela ben Uluslar Ligi'nin o yüzden böyle bir kontenjan vermesini çok doğru bulmuştum. Bir havuç göstermesini çok doğru bulmuştum. Açıkçası. Dolayısıyla ben seviyeyi çok fazla düşürmediği sürece bunun olabileceğini, olması gerektiğini düşünenlerdenim. Belki eskiye göre takım sayısı çok fazla arttı, formatlar karıştı, farkındayım. Turnuvalar uzadı, maç sayısı arttı, farkındayım. Ama herkesi bir araya getirme şeyinde, motivasyonunda, yani bütün dünyanın turnuvaya odaklanma, bütün Avrupa'nın, işte bütün Afrika'nın gerekirse turnuvaya odaklanma ihtimali olduğunda, o zaman bence olumlu bir durum bu. Artı mesela bu turnuvada Avrupa kontenjanını sadece bir kere bir sayı arttırıldı. Bir ülke arttırıldı. Mesela bu da olumluydu FIFA'nın yaptığı. Yani o kontenjanı gidip en güçlü konfederasyona vermediler. Onu dağıttılar. O yüzden farklı ülkeler geldi. Ya da farklı ülkelerin gelme yolu açıldı. Ben bunu olumlu karşılıyorum.

0: O yüzden hani Infantino falan filan bilmem ama bunun ben genel olarak doğru olduğunu, iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir öneriyle gelsem. Diyor ya sen de Infantino'da her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Güzel. Elemelerde seri başı sistemini kaldıralım. Rastgele kura çekelim. İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya aynı gruba düşsün. San Marino, Gibraltar oldu ya rastgele çekiyoruz. Malta, işte Faroe Adaları, bir takım daha aynı gruba düşsün, denk gelsin. Onlardan lider olan direkt olarak Dünya Kupası bileti alsın. Ve 32 takımla oynansın. Ve bu takımlarda hayal kurabilsin mesela. Buna ne dersiniz? Niye seri başı sistemi var elemelerde? Hatta elemelerde artık normalleşti. Bunu kimse tartışmıyor. Şimdi Dünya Kupası'nın kendisinde de bayağı bir seri başı sistemi var. İşte ilk dördün direkt yarı finale çıkarıldığı bir düzen var. Yani sürekli iyi takımların hani kollandığı veya desteklendiği bir düzen var. Bunu kaldıralım. Türkiye Kupası için konuşuyoruz ya mesela. İngiltere Federasyon Kupası'na örnek veriyoruz. Almanya Kupası'na örnek veriyoruz. Daha ilk turda Borussia Dortmund'da Bayern Münih eşleşebiliyor değil mi? Chelsea ile City eşleşebiliyor. Kimin sahasında oynayacağı da belli değil. Bu sistem neye mesela burada düşünmüyor? Hem elemelerde hem kurallar çekildiğinde grup aşaması. Orada da mesela seri başı olmasın. Orada da mesela hadi elemelerde olsun diyeyim. Kura çekimi de olmasın. Orada da daha güçsüz takımların daha ilerleme şansı ortaya çıksın. Büyükler denk gelsin aynı grupta. Arjantin, Fransa, Brezilya, İngiltere. İki tanesi elensin. Diğer grupta da daha işte Yeşilburun Adaları bilmem kim. Dört takım. Bir tanesi lider, bir tanesi ikinci çıksın. Buna ne dersiniz? Böyle hayali arttırsak o tarz ülkelerin nasıl olur?
0: Olmaz. Çünkü burada işin senin söylediğin noktada tam karşılığı ekonomik karşılığı.
1: Tamam, ekonomiyi bırak.
0: Ekonomiyi bırakamaz.
1: Yok, şey olarak ütopik bir düzende. Tabii ki ben de böyle olmayacağını biliyorum artık. Gitgide katılaşıyor büyükler. Şampiyonlar Ligi'nde de Dünya Kupası'nda da gördüğünüz gibi ilk defa ilk dördün yarı finalde oynaması için bir düzen oldu. Bunun ben de farkındayım ama işte niyet buysa böyle de yapılabilir diyorum.
0: Ya da şöyle söyleyeyim sana. Niyet o aynı zamanda ama o niyeti gerçekleştirirken diğerlerin olmadığı bir turnuva düşünmüyorlar. Yani herkes eşit ama bazıları daha eşit durumuna biraz kayıyor bu iş. Çünkü eğer sen bir turnuvaya İspanya'yı, Fransa'yı, Almanya'yı aynı pakete koyup ikisini eleyerek sadece tekini getirirsen o zaman turnuvanın çekiciliği de azalıyor doğal olarak.
1: O zaman Ali abi bizim Türkiye Kupası ile yaptığımız eleştiriler de bir taraftan haksız. İşin
0: bak,
1: ekonomisi.
0: Biri Dünya Kupası, biri Türkiye Kupası.
1: Tamam, kendi ölçeğinde
0: şimdi
1: bak.
0: Sen kendi ölçeğinde.
1: Şampiyonlar Ligi de bak, yine seri başı yapıyor.
0: Sen kendi ölçeğinde, kendi ekonominde, Türkiye Kupası'nda Türkiye'deki futbolla gelişimle alakalı da düşünmen gerekiyor. Sadece reyting, sadece para, sadece insanlar izlesin diye değil. Ama şimdi Dünya Kupası boyutunda milyar dolarlık bir iş bu. Milyar dolar var. Türkiye Kupası'nda öyle bir para yok. O yüzden sen ondan bağımsız düşünebilirsin Türkiye Kupası'nı.
1: Ali abi o zaman bana Infantino ya da sen diyeceksiniz ki her ulusun katılma hayali falan değil, para diyeceksiniz. Ben burada eylemle söylem arasında bir farklılık seziyorum.
0: Farklılık sezmiyorsun.
1: Seziyorum.
0: Zaten sen ülke sayısını arttırdığın zaman o kontenjanı az önce söyledim Avrupa'ya çok vermedi. Bir tane verdi, bir tane arttırdı. En güçlü konfederasyon olmasına rağmen. Demek ki o kontenjanın büyük bölümü Afrika'ya, Güney Amerika'ya daha katılması zor olan şeylere geldi. O zaman o ülkelere bir fırsat veriyorsun. Ama o ülkelere fırsat vermen demek, yani ben o ülkelere fırsat verirken Fransa'yı nasıl işin dışında bırakırım diye bir şey düşünemez ki. Ya da Almanya, Fransa, İspanya'yı çarpıştırayım. Ondan sonra oradan bir tanesi gelsin diğeri gelmesin diyemez ki. İkisini beraber düşünmesi lazım. Yani seninki tek taraflı bir bakış açısı oluyor.
1: Ali abi ben diyorum ki bu
0: tek tarafa kanalize oluyorsun. Yani peki, sen diyorsun ki tamamen öyle olsun. Tamamen öyle olmasına gerek yok.
1: Ben
0: yani bir taraftan kupanın cazibesini arttıracak. Kupaya insanları çekecek takımları

0: getirirken diğer taraftan o kupaya gitme ihtimali olmayan takımları da getirerek kupayı renklendirebilirsin. Bunu yapabilirsin. Yani burada işin hem ekonomik tarafını da düşünüyorsun hem diğer ülke tarafını da düşünüyorsun. O ülke gelerek bir motivasyon sağlıyor. O ülkenin daha fazla yaptığı maçta para kazandırıyor bir anlamda. Ama senin dediğin şey de hadi hepiniz şey yapın, ne derler, girin birbirinize, 32 tane takım gelsin, hangisi gelirse. Şimdi hangisi gelirse dediğin noktada Dünya Kupası bu şekilde bir cazibe merkezi olmaz. Herkesi birbirine kırdırırsan. O zaman Dünya Kupası bu yani. İnsanlar 4 yılda bir bekliyor bunu. Şimdi ben, İtalya gelmediği zaman ya keşke İtalya'da olsaydı diyorsun.
1: Ala bunların hiçbirine itirazım yok. Ben tamam. Diyorum ki sen mesela şeyi nasıl ayırıyorsun? Dünya Kupası'nın ekonomisiyle Türkiye Kupası'nın ekonomisi. Tamam, Türkiye Kupası'nın ekonomisi milyar dolar değil. Evet. Ama kendi içinde yayıncı kuruluşunda oraya harcadığı para çok önemli bir para. Yayıncı kuruluş mesela niye o zaman ikinci turda Galatasaray'la Fenerbahçe'yi eşleştirip birinin elenmesini göze alsın? Gitsin onlar da Dünya Kupası'nda yaptığı gibi ilk dördün.
0: Almıyorlar zaten bitiren... Sen neden farklı bir şey, farklı bir uygulama yok ki?
1: Hala abi biz ama bunu eleştiriyoruz ya. Evet. Burada o zaman eleştirecek bir şey yok diyorum ben de. Yapabilir yayıncı olarak kendi ekonomisi ölçeğinde büyük takımların Fransa, Arjantin, Brezilya örneğinde olduğu gibi mümkün olduğu kadar ilerlemesini isteyebilir bir federasyonda ekonomik anlamda düşünüyorsa bunu. Diğer kulüplere de bir havuç veriyor mu? Veriyor. Katılıyorlar Türkiye Kupası'na. Dünya Kupası'nda olduğu gibi. 128 takım mı katılıyor? Katılıyorlar mı? Katılıyorlar. Belli bir yere kadar geliyorlar mı? Geliyorlar. Ona da havuç gösterdin. Büyükleri de yarı finale kadar hani bir şekilde eşleştirmediğin noktada. O da o zaman kendi içinde tutarlı bir şey. Biz yani, boşuna mı eleştiriyoruz mesela?
0: Bence pek alakası yok bahsettiğimiz şeyle. Yani
1: turnuva turnuva abi. Biri turnuva, yerel, diğer turnuva.
0: Bak, biri yerel, biri global ve Dünya Kupası 4 senede bir yapılıyor bir kere. Tamam. 4 senede bir yapılan bir şeyle her sene yapılan bir yerel turnuvayı sen nasıl kıyaslayabilirsin?
1: Şampiyonlar Ligi'ni örnek vereyim o zaman. Tamam, her sene Şampiyonlar Ligi yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de seri başı sistemi var. Elemelerden itibaren kura çekimlerinin artık seri başının çok bir anlamı da kalmadı ama önceki formatta orada da seri başı sistemi vardı. Yine hani daha güçlü olanın ilerlemesi için şey var değil mi? Bir statü vardı.
0: Evet.
1: Sonuçta birinci torba, ikinci torba, 3-4. Birinci torbadan 4 takım aynı torbada eşleşmiyordu. Birlerin daha fazla ilerleyebilmesi için. O da her sene yapılan bir turnuva. Hani burada 4 sene olmasıyla tek sene olması arasında ben çok dramatik bir fark göremiyorum. Ben
0: olur
1: bir şey kaçırıyorum.
0: Olur mu canım, yani 4 sene yaptığın şeyle her sene
1: bak,
0: yapılan
1: Şampiyonlar Ligi'nin
0: şey.
1: Örnek veriyorum sana.
0: Valla Şampiyonlar Ligi konusu da aslında yine direkt ekonomiyle alakalı. Ama Türkiye Kupası'nın zaten mevcut formatıyla, bizim istediğimiz formatıyla şu anki formatı arasında da artık işte bu sene olursa olacak o iş. Bu sene olursa.
1: Seri başı sistemi kalkacak herhalde.
0: Bu sene olursa olacak o iş yani. Araya mı gidiyoruz?
1: Valla araya gideceğiz herhalde değil mi Yücel abi? Bir dakikamız var ama var mı ekleyeceğin son?
0: Aradan sonra
1: daha detaylı konuşuruz. 8.56.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
6: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa-İspanya maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA salı akşamı saat 22'de başlayacak mücadele El Salvadorlu Ivan Barton'un yöneteceğini duyurdu. Grup aşamasındaki Türkiye-Paraguay maçında da düdük çalan 35 yaşındaki hakem Dünya Kupası yarı finalinde görev alacak ilk El Salvadorlu hakem olacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenebileceğini açıkladı. İsviçre'nin Blue Sport kanalına röportaj veren Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken bunu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha çok küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar diye konuştu. Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Senegal'de teknik direktör Pape Thiaw'la yollar ayrıldı. 13 Aralık 2024'te göreve gelen 45 yaşındaki çalıştırıcı Senegal'in başında 45 maça çıkarken 1.96'lık bir puan ortalaması tutturmuştu. Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan takımlarından Uruguay'da Bielsa'nın yerine göreve gelen isim Diego Forlan oldu. Uruguaylı efsane Mart 2027'ye kadar geçici olarak takımın başında kalacak.

0: 9.02 saatlerimiz FIFA Başkanı Infantino'nun 48 takımdan 64 takıma çıkmayla alakalı dün bir İsviçre kanalına verdiği röportaj yine bayağı bir gündem oldu. Biz de onun üzerinden konuşurken...
1: Sence yaparlar mı?
0: Yaparlar canım, niye yapmasın? 32'den 48'e çıkaran 48'den 64'e çıkarır. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 32 takımlı şekilde ilk defa düzenleyen organizasyon 48'den 64'ü de yapar. Yani bence bir engel yok. FIFA

0: takvimiymiş, maç takvimiymiş, futbolcuların yorgunluğuymuş. Bunların çok önemli olmadığı. Futbolun gelişiminin de bence çok önemli olmadığı aşikar burada. Yani
1: futbolun gelişimiyle zaten bir şey yok. Futbolun gelişimiyle burada çok bir şey yok ama...
0: Yok diyor ya Infantino, o ülkelere de gelişim için bir havuç vermek lazıma
1: yani
0: getiriyor.
1: O ülkeler için önemli.
0: Tamam, o zaman gelişim için işte. Için
1: ama hani diğer ülkeler için bir şey yok.
0: Esprisi her zaman yok. Katılanlar
1: evet,
0: için.
1: Evet, aynen.
0: Ama diğer ülkelere bir takımlar için havuç vermekten bahsediyor Infantino'da.
1: O zaman gerçi bunu konuşmuşlardı. Bak şimdi sesli düşünürken bu üçüncüler yerine direkt ilk ikilerin çıkacağı bir format 64 takımla daha doğru olur diye, değil mi? Konuşuldu bu.
0: Hı hı. Konuşulmuştur.
1: Turnuva başlamadan önce. Ben bunu okudum.
0: Saçma çünkü 12 grup liderinin olması falan.
1: Ha, 12 grup lideri. O zaman ne olacak? 64 takım nasıl yapacaklar?
0: Dörder grup yaparsa 16 grup lideri olacak.
1: 16 grup olacak.
0: 16 grup ikincisi olacak.
1: 16 grup ikincisi.
0: Son 2 turunda en iyi üçüncüler yerine sadece ikincilerin olduğu, birincilerin
1: evet,
0: olduğu.
1: Evet, aynen. İşte tam olarak bunu söylediler işte. Yani üçüncülük olayı kalkacak ortadan. O peki daha mı iyi olur, daha mı kötü olur son maçlar için? Son maçlar için sıkıntılı
0: ama
1: olabilir.
0: Ama aynı. Dünya Kupası'nda daha önce de 2-2'ler çıkıyordu. 3-4 çıkamıyordu bundan önce.
1: Ama bu şeyde biraz son maçlarda bazıları tamamen formalite için oynandı.
0: Ama bu neden böyle oynandı? İkili averaj uygulandığı için. Genel averaj olsaydı ki 64'e çıkarsa büyük ihtimal tekrar genel averaja
1: dönecekler.
0: O yüzden mesela bizim örnek veriyorum. Bir sonraki Dünya Kupası'nda ilk iki maçı böyle kaybetsek ABD maçına bir şansımız olarak çıkardık.
1: Hmm. Bak fena değil. Ne diyorsunuz?
0: Abi fazla. Tabii fazla 64. Çok fazla. Maç sayısı da artacak.
1: Maç sayısı kaç tane artacak acaba?
0: Yani onu yine Hüseyin abi yazdı dün. Detaylı okumadım ama yani süre uzayacak. Turnuvanın takvim şeyi uzayacak zaten. Bu da uzadı.
1: Zaten 5 haftaydı.
0: Evet. Yani olmaz değil, olur. Ya oldururlar, bir şey yok onda bence. Ama bizim için iyi mi, izleyenler için iyi mi? Bilemiyorum. Ben hani biraz statikocu biriyim. 32 takım. 32 takım hani çıkmış artık, ona alışmışız. Şampiyonlar Ligi'nde de öyleydi. Gerçi Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistem biraz beğenildi gibi. Çok eskiyi arayan az. Dünya Kupası'nda şu an mesela Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı kadar benimsendiğini düşünmüyorum ben.
1: Dünya
0: gösterdikleriyle evet. Şampiyonlar Ligi daha çok iz bıraktı. Bilmiyorum, iki kere belki düzenlendiği için de olabilir. Dünya Kupası tek bir edisyon yaşanıyor şu anda. Ama Dünya Kupası bilmiyorum, bu sistem çok...
1: Ben olabilir diye düşünüyorum ya. Yani 64 takım bana öyle çok geçmiyor değil. Hani işin ucunda dediğiniz gibi para da olsa, o da olsa, bu da olsa, oy kaygısı da olsa... bunlara kapıyı kapatmıyorum. İtirazım da yok. Ama ben daha başka ülkelerin de Dünya Kupası'na gelmesinin güzel olduğunu düşünüyorum yani. Sonuçta işte Yeşilburun Adaları geldi. Önemli işler yaptı. Etki bıraktı. Bırakamayan takımlar kadar etki bıraktı. Güzel bir hikaye oldu. Dünya Kupaları zaten genelde böyle hikayeler üzerine. Yeşilburun Adaları'nın kalkıp da Dünya Kupası'nı almasını zaten kimse beklemiyordu.
0: Hı hı.
1: Öyle bir şey yoktu ama ne oldu? İşte grubu geçti. Arjantin'le çok efsanevi bir maç oynadı.
0: 90 dakikada yenilmediler.
1: Evet, tamam işte. Yani bu güzel bir hikaye Yeşilburun için. Ciddi bir motivasyon mu? Ciddi bir motivasyon. Orası kesin. Böyle şeyler olabilir. Yani Özbekistan'ın gelmesi, Dünya Kupası oynaması. Bence kötü bir şey diyemezsiniz. Dememek lazım genel olarak. Ha, kaliteyi tartışabilirsin. Kaliteyi düşürüyor mu? Süreyi uzatması, takvimin sıkışık olması, bunlar doğru, haklı endişeler. Ama diğer taraftan da hani o ülkeler için bence çok büyük heyecan ya. Güzel bir şey yani.
0: Bir de hani bir şeyi değerli kılan, tamam 4 senede bir olması ama o 4 senede bir olurken de maç sayıları hep belli bir kademedeydi. En azından benim jenerasyonumda 32 takım ideal gözüküyordu. Şimdi 64 takım. Hani orada da o Dünya Kupası'ndan alacağın hevesin de şeyini azaltıyor gibi, maç sayısının fazla olması bir taraftan. Hani daha az olan daha kıymetli ya. 32 takım bence belli bir eşikteydi. İdeal bir eşikti. 64 takım turnuvanın bu kadar uzun süre oynanacak olması, bunların bence dezavantajı var.
1: Var.
0: Bu bakış açısından. Zaten her

0: seçimde avantajı da var, dezavantajı da var. Yoksa avantaj kısmına senin hiçbir itirazım yok. Hani sana muhalefet olsun diye söylemiyorum bunları. Hani sen artılarını söyledin, eksileri de var. Yani
1: Var.
0: o terazide hangisi ağır basıyorsa tabii insanlar onu isteyecek. Ben biraz daha hani 32 takım tarafındayım. 64 takım fazla geliyor bana açıkçası. O bütün artılarına rağmen ben 32 takımlı olmasını tercih ederdim. Ha 48 mi 64 mü dersen şey olarak 64'ü tabii ki tercih ederim. İlk ikilerin direkt çıkması gibi bir durumdan dolayı ama orada da maç sayısı artıyor. Yine artılar eksiler. Yani zor.
1: Ama bu kadar daha böyle Dünya Kupası devam ederken dile getirdiklerine göre bunu yapacaklar herhalde.
0: Bir an önce yapmaları lazım. 2028 ile birlikte herhalde eleme dönemi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra
1: Tabii.
0: başlayacak. Ona göre
1: Başlayacak.
0: statüyü
1: Aynen.
0: belirlemesi
1: Hemen
0: lazım.
1: ona göre
0: Bir
1: bunu
0: karar
1: boşuna
0: çıkarıp.
1: söylemedi. Yani durduk yere bir fikir değil. Yani biz böyle bazen senle işte burada konuşurken laf lafı açıyor. İşte Türkiye Kupası şöyle olsun, Türkiye Kupası böyle olsun diye konuşuyoruz ya da şu şöyle statü böyle niye böyle diye konuşuyoruz da
0: Evet.
1: bu bilinçli bir çıkış Infantino tarafından.
0: Kesinlikle. Peki 2030 Dünya Kupası Fas, İspanya, Portekiz. Mesela
1: Evet.
0: lojistik açıdan 64 takım, 48 takım. Onları lojistik açıdan oteller, antrenman sahaları
1: Vallahi işte onları kendileri düşünecekler.
0: yani onların hepsi artık bundan sonra tek ülkenin mesela ev sahibi olacağı turnuvalarda olmaz.
1: Bize
0: Büyük ihtimalle.
1: bu kez yine çölde bir şey vermesinler 2030 Dünya Kupası'nda çölde bir antrenman tesisi istemeyiz. Bir de iki ya da üç tane maç da şeyde oynanacak.
0: Güney Amerika'da.
1: Güney Amerika'da oynanacak. 100. yıl olduğu için
0: Evet.
1: Dünya Kupalarının 1930-2030 zaten galiba açılış şeyde
0: Uruguay'da.
1: Uruguay'da değil mi?
0: Hı.
1: Öyle şeyler var. 2-3 tane karşılaşma da orada oynanacak. Dün bir şey okudum. Şimdi Amerika'da Dünya Kupası için işte hiç stat yapılmadı. Yeni bir stat yapılmadı. Amerikan futbolunun stadyumları dönüştürüldü. Şöyle diyorlar. Yani Amerika aynı anda 3 Dünya Kupası da yapabilirdi. Çünkü 30 tane NFL takımı var. Amerikan futbol takımı var. Onların 11 tanesinin sahası kullanılmış bu Dünya Kupası'nda. Ondan bahsediyorlar. İşte statların zaten çoğu çok beğenildi insanlar tarafından. Belki sosyal medyada siz de fark etmişsinizdir işte böyle Avrupalı taraftarlar stada girdiği zaman inanamıyorlar. Stadın içindeki imkanlara yok havalandırması o şu bu dışarısı yanıyor. İşte stat 20-22 dereceye ayarlanmış. Ekranlar, içerideki yeme içme, oturma düzenleri. Ama böyle kaç tane ülke var? Yani böyle kaç tane ülkeyi söyleyebilirsin iş 64 takıma geldiği noktada. Çünkü bugün Almanya ve İngiltere hani stadyum, ulaşım, gelişmişlik, konaklama açısından
0: Zemin.
1: efendim
0: Zeminlerin kalitesi.
1: zeminlerin kalitesi açısından belki İspanya'yı da bu ülkeler ekleyebilirsin, ayırabilirsin. Hadi Fransa'yı da ekle, ayırabilirsin. Ama 64 takımın hepsine aynı seviyede onların bile çok zorlanacağını düşünüyorum ben. Aynı şekilde tesis imkanı vermek artı bir de tabii oynanacak stadyumlar. Hani Amerika çok ayrı, onları ayırıyorsun ama diğer ülkelerin çoğu problem yaşar. O yüzden iş senin dediğine geliyor. Yani birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı, böyle biraz da o havanın pek yaşanamayacağı Dünya Kupaları. Yani burada işte gidenlerle konuşuyorum ben arada. Yani şehirlerin çoğunda Dünya Kupası yapılıyor mu yapılmıyor mu? Pek öyle bir atmosfer, bir hava yok. Ama tek şeyde olduğunda, tek ülkede olduğunda o şehir gerçekten Dünya Kupası havasını yaşıyor. Mesela Engin Çetin Katar'a da gitti. Katar 2022'de bir günde 3 tane maça gitti Engin Çetin.
0: Çok yakın çünkü
1: Bir
0: statlar.
1: günde 3 tane maç izledi. Düşünebiliyor musun?
0: Özel jeti de yok Infantino gibi değil mi?
1: Aynen özel jeti de yok. Güzel söyledin. Ama 3 tane maç izledi. Hatta bana şöyle dedi. Çok zorlasam 4. maça da giderdim de çok zorlamadım artık dedi. Yani 3 tane maçtan sonra 4. maç bana da çok şey geliyor diye. Şimdi bir öyle bir durum var. Bir tanesinde de ülkenin doğusuyla batısı arasında 3 saat fark olan bir ülke var. Ama işte imkanlar, biri zaten anormal bir yatırım yaptı Dünya Kupası'nı alabilmek için. Neler neler. Şimdi o yüzden de 64 takıma çıktığında bayağı zor bir şey olacak. Organizasyon olacak.
0: Ki 2030 Güney Amerika'da maç var dedin. Kuzey Afrika'da Fas'ta maç var. Avrupa ayağında 3 farklı kıtada Dünya Kupası maçı oynanacak. Bu açıdan da tarihe geçecek bir Dünya Kupası olacak. Peki 9-13, az önce reklamda önceki konuyla ilgili ekleyecek bir şeyin vardı sanki reklama gitmeden.
1: Yani onunla alakalı olarak bence işin işte yerel bazlı olması, her sene olması ve federasyonun kendi açısından da bakıyor olması önemli. Yani yerel bir kupada, yerel olarak düzenlediğim bir kupada seri başı sistemi yapabilirsin. Hani seri başı sistemi yapmak belki artık günümüz futbolunda çok garipsenmeyebilir. Fakat bizde hani seri başı çarpı 8 gibi bir sistem olması zaten burada çok fazla konuşuldu. Bizde hani sürekli gruplardan çıkıyorlar gene, gruplardan çıkıyorlar gene, bir turda atlıyorlar gene seri başı. Biz bunları konuştuk. Ama farz et Almanya kupası gibi bir şey yaptın, sistem yaptın. O işte yerel bazda kupadaki şeyi, rekabeti ve adaleti daha normalleştiriyor. O zaman doğru sistem o. Çünkü yerel bazda ülkenin futbolunun gelişmesi lazım. Yani Dünya Kupası işte az önce konuştuk. Artık böyle hani dünyadaki futbolun gelişiminden çok dünyadaki futbolun ekonomisiyle alakalı bir şey. Ama Türkiye Kupası bence tam olarak ekonomiyle alakalı değil. Yani Türkiye Kupası'nın ekonomik bazlı göz önüne alamazsın yarattığı değer itibariyle. Çünkü bu kupayı daha Aziz Yıldırım başkanken, yani en az 8 sene önce söylediğini düşünürsen, hani Türkiye Kupası'na katılmanın takıma yarar değil zarar getirdiğini ekonomik olarak söylemişti Aziz Yıldırım. Hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Hani şimdi Dünya Kupası'na gittiğin zaman merhaba diyorsun, $15 milyon veriyorlar sana. Yani arada ekonomik olarak kıyaslayamayacağın bir şey var. O yüzden Dünya Kupası'ndaki ekonomi tarafını büyükleri onlardan ayırarak bence çok değerlendiremezsin. Yani burası Dünya Kupası %100 adil olsun, şey olsun, hepsi yarışsın. O biraz şey olur günümüz gerçeklerinde, hayalcilik olur. Ama Türkiye Kupası'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun asli görevi Türkiye'deki futbolu geliştirmek olduğu için Türkiye'deki o takımlar mücadele ettiğinde orayı daha adil bir hale getirmeyi düşünebilir. Kupa ekonomi yaratamadığı için. Ya da istenilen ekonomiyi yaratamadığı için. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Peki şuradan baksak Ali abi. Üçüncülük ekibisin. Şimdi kim olsun? Kırklareli Spor'sun. Hı hı. Türkiye Kupası'nda mücadele ediyorsun. Hani iki maçta elenmiyorsun da yarı finale kadar geldin o sene. Hı hı. Mesela bu Kırklareli Spor'un gelişimi için nasıl bir öneme sahip? Şöyle Türkiye bir Kupası'nda sahip oynayan bir üçüncülük takımı varsayalım. Bir kere, amatör takımı.
1: Bir kere adın duyuluyor. Bütün oyuncuların kamuoyunda ön plana çıkıyor. Şehir ilgi çekmiş oluyor. Oraya işte maç yapmaya yarı finale çıktıysan bir büyük ya da belki iki büyük takım gitmiş oluyor. Orada bir şey yaratıyorsun işte. Ne derler? Bir coşku yaratıyorsun. Bir futbol sevgisi yaratıyorsun. Bir futbola ilgi yaratıyorsun. Bütün olay onunla alakalı. Zaten Türkiye Kupası'nda. O yüzden ben söyledim. Yani mesela herhangi bir Anadolu takımının o kupayı kazanabileceğine dair bir umut vermen gerekiyor. Ya da kupada ilerleyebileceğine dair. Şimdi bizdeki seri başı sistemini öyle bir hani kast sistemi gibi yaptılar ki adamlar diyor ki yani burada hiçbir şey olmaz. Daha Türkiye Kupası'nda adam mesela ligde bir şeyi yok. Hani alt lig takımı ama kendi liginde düşme derdi yok. Çıkma derdi yok ama o kadar inanmıyor ki Türkiye Kupası'na gidebileceğini. Bir Anadolu takımı yedekleriyle mücadele ediyor. Bu bence kabul edilemez. Çünkü hani biliyor ki orada gidemeyecek. O katı seri başı sistemi yüzünden. Eleştiri ona. Ama diğer tarafta o sistem olmasa o belki gidecek. Biraz daha motive olacak kupayı kazanmak için. İşte bu da bence çok ciddi bir fark Türk futbolu için. Her anlamda. Yani oyuncu içinde, teknik direktör içinde, şehir içinde, hatta bence yayıncı içinde. Yayıncı için de daha iyi. Yani çünkü sen zorlayarak bir şey yapmaya çalıştığın zaman pek olmuyor. Onu biraz daha serbest bıraksalar. Bak tam olarak da bıraksınlar demiyorum. Hani tam olarak da %100 bıraksınlar illa orada değilim. Ama bu kadar da olmaması gerekir. Artık yani her turda da büyük takımlar seri başı olacak. Bu saçma. İşte bu sene ne yapacaklar? Ona bilmiyorum. Şeyi seri başına bakmadık biz tam olarak. Şu an bilgim yok.
0: Açıklanmamış da olabilir daha statü.
1: Seri başı sistemini. Dolayısıyla bence ikisi arasında ciddi bir fark var. Yani Dünya Kupası'yla hani diyorum ya Türkiye Kupası'nın yarattığı ekonomi, takımlara gösterdiği havuç, niyet çok önemli. Yani Türkiye Kupası bugün örnek veriyorum kazanan takıma çok ciddi bir şey verir. Ödül verir. Öyle bir kupadır. O zaman zaten takımların çoğunun bakış açısı da değişir kupaya. Ama öyle bir şey yok. Getirisi yok. Hatta işte zararı var. Devam ettikçe masraf yazıyorsun. Oradan bir şey getirmiyor sana. Diğer tarafta dedik ya kast sistemi gibi seri başı sistemi var. Oradan da bir şey görmüyor. Yani o zaman sen niye oynayasın ki o kupada? Hani ne olacak mesela oynadığın zaman? Öyle olduğu zaman da işte ortaya tamamen yedeklerle oynayan, hiç kupayı kazanmayı hayal etmeyen takımlarla dolu bir kupa çıkıyor. Bu hatta hani ben alt lig takımlarını örnek verdim. Süper Lig'deki çoğu takım için de geçerli. Yani Süper Lig'de de orta sıralarda yer alsalar dahi Türkiye Kupası maçlarında rotasyonu tercih ediyorlar.
0: Peki bir araya gidelim o zaman. Bu konuyu da noktalandırdık. Ben Twitter'da bu konuya devam ederim büyük ihtimalle. Bununla ilgili bir araştırma yapıyorum. Bu seri başı sistemidir. Dünya Kupası'dır. Güzel bir konu. Bugün de bilerek açtım bu vesileyle ki farklı fikirlerde büyüyeyim. Araştırırken çünkü her zaman karşıma çıkmıyor. Sizlerden de WhatsApp üzerinden mesajlar geldi. Onları da bir kısmını okudum, bir kısmını okuyacağım. Sonra ortaya bir şey çıkaracağım yine Twitter'dan. Diyelim araya gidelim. Aradan sonra buradayız yine.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Radyo Spor.
9: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
12: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Yasaları sundu.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
2: ...9.24 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda maç yok. Yarın yarı final karşılaşmaları başlayacak Fransa-İspanya mücadelesiyle. Bugün iddianın öne çıkardığı tek maç saat 20'de İsveç'teki Jurgarden-Halmstad mücadelesi. Onun haricinde 4 maç yarından var öne çıkardığı iddia.com'un.
3: Fransa 2.13, İspanya 2.92.
2: Evet.
3: Fransa'ya 2.13 verilmişken dener misin?
2: Yani güzel bir oran. Denenebilir tabii ki. Neden olmasın?
3: 2.5 gol üstü 1.73. 2.5 gol altı 1.75. Orada kararsız kalmışlar.
2: Evet. Yakın. 1-1 bitebilir maç. Evet. 2-0 bitebilir. Bir tarafa kırılabilir. 1.55
3: gol var verilmiş. O da biraz daha 1-1 düşünülerek herhalde. 2.13 Fransa, 2.92 İspanya.
2: İngiltere-Arjantin maçında oranlar daha da yakın. 2.36 İngiltere, 2.75 Arjantin burada da. Ve Fransa-İspanya maçına göre tabii daha az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstünün oranı burada 2.13. Karşılıklı gol varın oranı da 1.79. Fransa-İspanya maçında şimdiden o ekstra bahisler açılmış. Özel güzel kısmında da şimdiden çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Çünkü çok fazla seçenek var gerçekten. Vakit alıyor. Bugün onlara bakılabilir. Basketbolda eğer oynamak istiyorsanız NBA'de yaz ligi karşılaşmaları için oranlar açık. Bu gece de mesela New York Knicks, Detroit Pistons ve gece yarısından sonra da öne çıkan 4 maç daha var. 5 NBA karşılaşması. Onlara da bahisler yapılabilir.

0: 9.26 saatlerimiz bu saate kadar Dünya Kupası konuştuk. Yeter mi artık? Aslında bir haberim daha var ama.
1: Ne haberin ne?
0: Balogun'un ertelenen cezası sadece tek bir kişinin inisiyatifiyle alınmış.
1: Aa.
0: Kurulda kaç kişi demişlerdi? Martin Ziegler The Times'ta haberini yaptı. 18 mi? Kişi var. Tekrar bakayım ya. 18 kişi var FIFA Disiplin Komitesi'nde. Fakat bu kararın alınmasını sağlayan kişi Başkan Birleşik Arap Emirlikli Muhammed Al Kamali. Diğer hiçbir üyeye danışılmamış bu kararla alakalı olarak. Martin Ziegler'in The Times'ta yaptığı habere göre.
1: Çok iyi habermiş.
0: Tek bir kişi kararı vermiş Disiplin Komitesi'nde. 18 isim var. Başkan tek başına bu kararı aldı diyor.
1: Başkanın öyle bir yetkisi var demek ki. Onu yapabiliyor.
0: Demek ki.
1: Yani, çok iyiymiş ama. Nasıl bir tezgah olduğunun da net göstergesi.
0: Yani zaten belliydi neyin ne olduğu da. Bu da onu destekleyen
1: bari
0: bir haber.
1: Yalandan 3 kişiye falan sorsaydınız ya. Başkan artı 4 kişinin verdiği kararla falan deseydiniz yani.
0: Buna da bir kılıf uydurulabilir. FIFA belki gün içinde açıklama yapar. Vakit yoktu, şöyleydi, hızlı karar alınması gerekiyordu. Eminim yani böyle bir şey çıkar gün içinde FIFA'dan.
1: Çok güzel habermiş, çok iyi habermiş ama.
0: Haberi tıklayınca tabii şeye giremiyorum. Paralı üyelik vardı Times'ta. Ama tweet'i böyle paylaşmış, her yerde de gündem oldu. Onu da söyleyeyim. Dünya Kupası'ndan elimdeki son haber buydu. Peki geçelim Dünya Kupası'ndan. Kulüp takımlarına valla hafta sonu bayağı hareketli geçti takımlarda. Özellikle işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Trabzon'da pek bir hareket yok herhalde. Trabzon'la ilgili not almamışım hafta sonundan. Ama Beşiktaş'ta mesela Trossard transferi artık bitti gözüyle bakılıyor. Dün

0: anlaşmaların büyük ölçüde tamamlandı. Salı günü Başkan Serdal Dalan'ın Belçika'ya geçerek Trossard'la görüşeceği ve oyuncuyla geri döneceği söylendi. Trossard da Dünya Kupası'ndan sonra Belçika'ya dönmüş. Havalimanında da bazı Beşiktaş taraftarlarla da fotoğraf çekilmiş kendisi. Taraftarlar orada da yalnız bırakmamış. Eminim zaten sosyal medyada büyük bir pres yapılıyordur Trossard'a. Zaten olay bitmiş. 3+1 yıllık bir sözleşme paylaşılan bu muhabirler tarafından. O artı bir yıllık sözleşmenin o kısmında da maç sayısına bağlı olarak sözleşmenin uzayacağı söyleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bir imza parası yok. 8 milyon euronun altında net maaşı var ve başarı bonusları var sözleşmesinde oyuncunun. Anlaşma detayları böyle denmiş.
1: Evet, yani Trossard'la ilgili zaten burada konuştuk. Artık sen de söylüyorsun, Beşiktaşlı muhabirler de yazıyor bitmek üzere diye. Çok pahalı bir paket Trossard. Bayağı pahalı bir transfer. Her anlamıyla, yani Beşiktaş'ın verdiği bonservis, oyuncunun yıllık sözleşmesi. Ama diğer tarafta Beşiktaş'ın saha içerisinde böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani Trossard'la alakalı olarak belki en kritik nokta sorumluluk almak isteyen bir oyuncu olması, sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu olması. Çünkü Beşiktaş'ta işler kötü gittiğinde kafasını öne eğen oyuncu sayısı çok fazla. Trossard öyle bir oyuncu değil. Beşiktaşlı oyuncular uzun süredir diyeyim sağ içi liderini arıyor bu takım. Mesela Rafa Silva Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu, en iyi oyuncusu olarak gözükürken dahi bir sağ içi lideri değildi Rafa Silva. O yüzden de bu profil Beşiktaş'ın aradığı profil. Bunun yanında bir kanat oyuncusu olarak özellikleri, gol sayısı, asist sayısı, kalitesi, oyun kurma özelliği, bağlantı özelliği de yine son derece önemli. Neticede Beşiktaş Belçika milli takımın 10 numarasını transfer etti. Arsenal'ın geçen sene ya artık göndersek mi dediği noktada sezona damga vuran oyunculardan bir tanesini almış oldu. Geçen hafta dile getirdim. Geçen hafta çok fazla konuşulduğunda baktım şöyle bir yabancı işte taraftarlar basın ne diyor diye. Yani herkesin söylediği Arsenal çok önemli bir oyuncu kaybetti. Ama Arsenal için de çok mantıklı bu şey yapılan hamle. Çünkü Arsenal'ın aldığı rakam 24 milyon euro civarında. İşte oyuncu oynadığı süre, verdiği performans, kontratının son senesine girmesi, Beşiktaş'ın 20 milyon euro yakın bir teklif vermesiyle beraber bunu son derece mantıklı buluyorlar ama bir taraftan da üzülüyorlar. Yani benim burada az önce söylediklerimi Arsenal taraftarı da söylüyor. Diyor ki saha içi bir liderini kaybetti. Sorumluluk alan bir oyuncuyu kaybetti. Önemli bir oyuncuyu kaybetti diyorlar. Eğer burada herhangi bir şey olmazsa, bir problem yaşamazsa, yani Beşiktaş için çok iyi bir transfer olarak gözüküyor. İhtiyacı olan bir transfer olarak gözüküyor. Ama işin diğer tarafı, tekrar söylüyorum, çok pahalı. Çok çok pahalı bir transfer.
0: Bir başka pahalı transfer Mason Greenwood. Şimdi sıcağı sıcağına bir haber var Greenwood transferinde de. Sercan Hamzoğlu paylaşmış. Fenerbahçeli yönetici, futboldan sorumlu isim Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'i taşıyan özel uçak Marsilya'ya hareket etmiş. Zaten hafta sonu bu transferin artık bittiği de paylaşıldı muhabirler tarafından. Onunla ilgili yine Sercan Hamzoğlu'nun paylaştığı oyuncuyla sözleşme ve maaş imzaları atıldı. Bonservis konusunda anlaşma sağlandı. Satış için gereken 3 kulüp imzası da tamamlandı. Şu anda sadece United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair prosedür geriye atacağı son imza bekleniyor. En geç o da pazartesi salı günü atılıp Fenerbahçe gönderilecek demişti hafta sonu. Bugün yöneticiler maaşı hareket ettiklerine göre o imzanın da eli kulağında. Yani Greenwood transferinde de Fenerbahçe mutlu sona ulaşmış gözüküyor. Roma ve Atletico Madrid de bu transferde yarıştı Fenerbahçe.

0: Roma Deve'den daha önce çekildi. Atletico'nun son bir hamle yaptığı söylendi ama yeterli olmadı Greenwood'un Fenerbahçe'de oynama niyetini ilgilenen kulüplere bildirdiği ve anlaşmanın bu sayede tamamlandığı söylendi. Greenwood da herhalde bugün yarın resmi olarak Fenerbahçe tarafından açıklanacak. İki yıldız transfer benzer günlerde takıma katılacak gibi gözüküyor. Peki Galatasaray'da durum nedir? Galatasaraylılar da merak ediyorlar takımlarındaki transfer durumunu. Galatasaray'da da bir hareketlilik var ama Greenwood ve Trossard kadar taraftarı heyecanlandıracak bir isim değil. Ugo Çukwu transferi Galatasaray'da bitti. Bu oyuncunun da satın alma opsiyonlu şeklinde kiralanacağı bilgisi var. Toplamda opsiyonu böyle 30 milyon euroya tekabül ediyor herhalde. Belli bir maç sayısını oynarsa geçerli olacağı söyleniyor. Ugo Çukwu'nun da bugün, en kötü yarın İstanbul'da olması ve Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor. Galatasaray'da ilk transferini orta saha yapmış olacak bu şekilde. Ama Galatasaray'ın tabii transferi bunda sınırlı kalmayacak. 10 numara arayışı en başından beri devam ediyor. Can Uzun, Okan Burun en çok istediği isim. Sky Almanya hafta sonu bir haber yaptı. Frankfurt'un bonservis talebi 60 milyon euroyu buluyor dedi. Can'ın da Galatasaray'a veya Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığını duyurdu. Sky Almanya haberinde Galatasaray'ın vereceği rakamlar da 30-35 milyon eurolar civarıydı en son konuşulan. Arada çok büyük fark var. O yüzden bu transferin kısa vadede bitmesi kolay gözükmüyor eğer Galatasaray Frankfurt'un talebine yaklaşmazsa. O yüzden bu zaman alacak. İkinci santrfor konusunda Duran en yakın isim gözükürken Duran'da da bir problem çıktı. Al Nassr'ın bir bonservis talebi oldu ve Galatasaray'ın da burada farklı alternatiflere yöneldiği söylendi. Farklı alternatiflerden biri Matvey Ponomarenko, Dinamo Kievli genç oyuncu. Diğer isim de yine Yağız'da gördüm, Midtjylland forması giyen Franculino. Genç o artı dörtlük rotasyon için düşünülen adaylar Osimhen'in alternatif olarak şu anda Galatasaray'ın gündeminde. 10 numara transferi için de en büyük aday Can Uzun diyorum ama Galatasaray orada farklı kollardan ilerliyor. Sportsel'de Safa Kaan Öztürk Paraguaylı Enciso'nun Galatasaray'ın listesinde olduğunu, hatta Galatasaray'ın bu transferde büyük mesafe kat ettiğini ve anlaşma noktasına geldiğini duyurdu. Herhalde burada Can Uzun'da oluşabilecek problemleri hesaba katarak Galatasaray Enciso transferinde de belli bir mesafe kat etti. Ve Can Uzun'da artık olmaz diye düşündüğü anda Enciso'ya da imzayı attıracak. Enciso'nun yaşına da bir bakayım, ona bakmayı es geçmişim. Enciso'da 2004 doğumlu bir oyuncu bu da, evet. Bu oyuncu da o zaman mantıklı Galatasaray için. Artı 4'e yazabileceği bir isim. Ve tecrübe olarak da aslında yaşına göre tecrübesi de yüksek bir oyuncu Enciso'nun. Milli takım tecrübesi de var. Artık Dünya Kupası apoleti de var üzerinde. Galatasaray için fena bir takviye olmaz gibi gözüküyor. Enciso Dünya Kupası'nda iz bırakan oyunculardan bir tanesi oldu. Bizim maçında en çok öne çıkan oyuncusuydu. Brighton'ın normalde oyuncusuyken sene başında onlar Strasbourg'a sattılar. 9,5 milyon euroya. Strasbourg'da da bu sezon 27 maçta 3 gol 6 asistlik bir performansı var oyuncunun. Bakalım bu transferde iş nereye gidecek.
1: Ama hani Enciso'yu Paraguay'da sadece kontrol oyununda gördük. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani Galatasaray'ın oyun anlayışıyla Paraguay'ın oyun anlayışı ya da Strasbourg'un oyun anlayışı bir değil. Hatta Brighton'ın oyun anlayışı da bir değil. En önemli detay bu.
0: Peki Enciso'ya baktığında bireysel olarak takımlarının oyun anlayışından bağımsız, bireysel olarak sence nasıl bir oyuncu?
1: Bireysel olarak çok iyi bir oyuncu.
0: Yok yani kapanan savunmalar açabilecek mi yoksa kontrada mı daha
1: etkili? İşte onu tam bilmiyorum. Onu tam bilmiyorum yani. Brighton'da maçlarını izledim ama öyle mesela müthiş kapalı savunmayı açmaya çalışırken oynadığı bir karşılaşmayı hatırlamıyorum. Hani o gözle izlemediğim için oraya bence en kritik nokta bu. Bizim büyük takımlar hatta stoperlerini daha iyi seçerken buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hani bir oyuncu hareketli bir oyuncu, geniş alanda iyi bir oyuncu,

0: Zaten bunlar hepsi iyi oyuncular. Ama oyuncu profili de çok önemli. Yani iyi oyuncu olması yetmiyor bizde. Dolayısıyla mesela Napoli'den gelen bir Mertens'le Brighton'dan gelen bir 10 numara ya da Strasbourg'dan gelen bir 10 numara arasında bir anlayış olarak fark oluyor. Bir de profil de eğer ona uymuyorsa o zaman zorlanabilir bu tarz oyuncular. Ona bence çok dikkat etmek gerekir. Herhalde dikkat etmişlerdir diye düşünüyorum ona.
1: Hani ben de gidip Enciso'yu çok detaylı şey yapmadım, takımlarını izlemedim ama benim izlediğim maçlarda gördüğüm dar alan becerisi yüksek
0: var,
1: bir oyuncu.
0: İyi oyuncu zaten.
1: Hani yetenekli bir oyuncu. O yüzden çok da sırıtmaz gibi geliyor kağıt üzerinde ama kağıt üzerinde bu ilk ayda mesela çok mantıklı bir transferdi bence ama olmadı. Bakalım Enciso'da gelirse nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz diyelim. Üç büyüklerden haberleri böyle hızlıca verdim. Araya gideceğim. Aradan sonra da daha haberler var transferle ilgili. Onlarla devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1954 Dünya Kupası, Macaristan-Almanya. Tam 32 maçtır yenilmeyen Macar takımı. Finalin favorisi ve Macarlar iyi başlıyor maça. Almanya 2. Dünya Savaşı'nın yorgunu. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ama Macarlar 2-0 önde. Artık Dünya Kupası Macaristan'a gidiyor. Sözleri statta konuşulmaya başlıyor. Çünkü 32 maçtır yenilmeyen bir ekip Macaristan. Ama Helmut Rahn diye bir oyuncu çıkıyor. Durumu 2-2'ye getiriyor. 3. golü de atıyor Almanya. Ve Almanya imkansızı başarıyor. O yenilmez denilen, mağlup edilemez denilen Macaristan Almanya'ya 3-2 kaybediyor ve 1954 Dünya Kupası'nı Almanya kazanıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
12: Tatil Sepeti.
13: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
14: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
15: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Radyo Spor.
5: Reklam.
10: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
16: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.44 saatlerimiz Beşiktaş Trossard transferinde, Fenerbahçe Greenwood transferinde, Galatasaray'da Ugochukwu transferinde mutlu sona çok çok yakın. Gün içerisinde 3 takımdan da transferlerle ilgili resmi açıklamalar, sosyal medya paylaşımları gelebilir. Peki bunların haricinde neler var? Benim en çok dikkatimi çeken Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istemesi haberi oldu. A-Spor kaynaklı ben gördüm. Oyuncunun menajeri de dün Avusturya'da Fenerbahçeli yetkililerle görüşmüş. Oğuz'la ilgili kararı İsmail Kartal'ın vereceği söylenmiş haberde. Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planından da bahsediliyor ki son hazırlık maçında da Oğuz Aydın o şekilde değerlendirildi sağ bekte. Sonra çıkan haberlerde Oğuz'un ayrılmaya sıcak bakmadığı da söylendi. Ama tabii haberler ne derece güvenilir onu bilemiyorum. Fakat Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu ben anlıyorum burada. Ki çok daha normal bir ilgi olmadığını düşünüyorum. Oğuz rotasyonda Fenerbahçe'de ön tarafta en azından bayağı gerilerde kalmıştı son dönem performansıyla. Beşiktaş'ın sağ tarafta Raşit'e gönderip bir transfer yapması bekleniyor. Bunu da bir yerli oyuncuyla yapabilirse Beşiktaş'ın da çok mantıklı. Cengiz'den o katkı gelmediği için Cengiz'e bir daha gidilmedi. Gidirebilecek.
1: Cengiz olmadı. Elinizde başka kim var? Yani. Mantığıyla mı ilerliyor Beşiktaş? İşte.
0: Yo tabii sen güzel latife yaptın. Ama şu an piyasada sağ kanat yerli olarak düşünüldüğünde ve çok da pahalı olmazsa herhalde almaya çalışsa belki kiralar bile Beşiktaş. Makul bir opsiyon Beşiktaş için.
1: Ya evet makul bir opsiyon. Fakat işte makul bir opsiyon olması Beşiktaş'ın sorunlarını çözecek mi ya da Beşiktaş'a katkı verecek mi? Bunu da düşünmek gerekiyor. Yoksa kağıt üzerinde teorik olarak 10 üzerinden 10. Çünkü Raşitsa'dan verim alamıyorsun. Yabancı kontenjanını kaplıyor. Oraya bir tane as oyuncu alacaksın ya da Çerni orada kalacak. Onun yedeğinin yerli olması lazım. Yerli havuzda kim var? Sonuçta milli takımın oyuncusunu alıyorsun. 10 numara 5 yıldız. Fakat bir de performans alman lazım. O konuda şüphelerim var. O konuda şüphelerim var. Yani Oğuz'a sıra geldiğinde Oğuz senin takımını taşır mı? Aynı seviyede tutar mı? Katkı verir mi? Emin değilim. O yüzden mesela ben gitmezdim.
0: Peki ne yapardın?
1: Yabancı düşünürdüm. Gene. 23 yaş altı bir yabancı düşünürdüm oraya.
0: Yani bu tabii akla gelen ilk şey. Ama orada da herhalde düşündüğün noktada çift taneli bonservisleri de düşünmen gerekiyor ekonomik anlamda. Yani Beşiktaş da sol kanada bayağı yatırım yapıyor. Anladığımız kadarıyla santrfora da o yatırımı yapacak. Kaleye zaten belli bir yatırım yaptı. Sol beke yaptı. Sağ kanada da hani parası varsa dediğin gibi olması daha mantıklı belki. Daha az riskli Oğuz'a göre. Ama yoksa da biraz da mecburiyetten bu ekonomik şartlarda Oğuz ya da evet. Türevi benzeri oyuncuya gitmek.
1: İşin ekonomik tarafı da var. Doğru söylüyorsun. Belki orada bir kiralama işte Galatasaray'ın şu an yapmaya çalıştığı gibi U23'te sonrasında bir satın alma opsiyonu. Hatta zaten o daha mantıklı. Yani özellikle genç bir oyuncu alırken oyuncuyu tam olarak görmeden alışıp alışmadığını performans vermeyeceğini bilmeden direkt olarak o rakamları çift taneyi vermek yerine opsiyonlamak eğer opsiyonlayabiliyorsan iyi bir şey. Onu da bulabilirsin diye düşünüyorum. Opsiyonlayacak bir yabancı da bulamıyorsa Beşiktaş 23 yaş altı kanat oyuncusu. Hani zaten bu işi yapmasın. Ne Graf yapsın ne Beşiktaş yapsın kapısına kilit vur. Yani bulabilirsin yapabilirsin. Burada önemli olan getirdiğin oyuncunun tekrar söylüyorum yani o sıra geldiğinde performans verip vermeyeceği. Eğer o performansı vereceğini düşünüyorsanız okey problem yok. Ama ben Oğuz Aydın'ın Oğuz Aydın'a sıra geldiğinde Beşiktaş'ta o etkiyi gösterebileceğinden emin değilim. Emin olmadım oyuncuya da gitmem diye düşünüyorum. Yapma daha iyi mesela bu tarz transfer.

0: haberleri. Mesela oyuncunun motivasyonu ne olacak Beşiktaş'a geldiğinde? Yani Cengiz de mesela motive geldi. Bayağı motive geldi Cengiz. 5 maç sürdü Cengiz'in motivasyonu Beşiktaş'ta. O kadar. Sürmedi yani, yapamadı. Hı hı. Olmadı. E ne oldu şimdi? Cengiz'den Beşiktaş 2-3 tane gol katkısı aldı. Aa olur mu falan, işte bak Sergen Yalçın haklı çıkmış dendi. Ama Cengiz ismi gündeme geldiğinde ben burada söylediklerimi hatırlıyorum yani. Olmayacağı belliydi. 3 aşağı 5 yukarı Cengiz'in son dönem performansıyla. E olmadı da. Oğuz Aydın'ı Cengiz'den tabii ki ayırırım. Cengiz kadar motivasyonu düşük bir oyuncu değil. Ama asıl olan Beşiktaş için, Beşiktaş şampiyon olmayı düşünüyorsa sıra geldiğinde katkı verecek oyuncuya ihtiyacı var. Seni aynı seviyede tutacak oyuncuya ihtiyacı var. Kenardan girdiğinde skor katkısı verecek, gol katkısı verecek oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Eğer bunu sağlayamıyorsa az önce söylediklerim bence hiçbir anlamı olmuyor. Yani kağıt üzerinde çok iyi. Çok iyi. Ama bir soru işareti varsa dahi bu tarz oyunculara gitmemek lazım. Bende de var, fazlasıyla var.
1: Şimdi kafamda bazı parçalar birleşti. Ne kadar doğru bilemiyorum ama Oğuz Hollanda doğumlu bir oyuncu. Doğru. Orkun Hollanda doğumlu bir oyuncu. Yanlış bilmiyorsam fena da anlaşmıyorlar milli takımda. Salih Özcan transferine de biraz Orkun atfedildi. Acaba Oğuz transferinde de Orkun'un bir önerisi olabilir. Olmuş olabilir mi? Şu an valla aklıma geldi. Konuşmuşsa da ben olabilir. Kaçırmışımdır. Ama öyle bir şey düşündüm. Salih'le yani işte, de çünkü o bağlantı var.
0: Geçen gün de söyledim galiba, Cuma günüydü. Yani Önder Özen söyledi, Orkun'un etrafında bir takım oluşturmak istiyoruz dedi. Orkun'un Beşiktaş'taki ağırlığı net şu an. Bir numaralı yerli ve açık ara bir numaralı yerli. Onun mutlaka söylediklerine ya da isteklerine Beşiktaş belli ölçüde uymaya, yapmaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Bu senin söylediğin, kurduğun mantık da çok uzak bir mantık değil.
1: Dün Kaya Temel A-Spor'da demiş ki Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi. Rakamsal boyutlarda farklılık var. Ama oyuncunun menajeri bugün İstanbul'a gelmişti. Yüzle görüşme olabilir diyor Muhammed. Salah'ın da hala yeni takımı belli olmadı. Normalde onun çoktan Suudi Arabistan'a imza atması değil mi? Bekleniyordu gideceği takım. Avrupa'da kalmayacağı varsayılıyordu ama orada herhangi bir imza yok. Acaba bir ihtimal var mı hala Salah konusunda Beşiktaş için?
0: Enteresan ya, az önce olur. Sen söyledin hani Beşiktaş şimdi Oğuz'a gitme sebebi ne? Daha çok ekonomik. Eğer ekonomi anlamında Beşiktaş'ın böyle bir zorluğu varsa, çünkü daha santraforunu getirmedi Beşiktaş. Daha takımda eksikler var. Öyle olduğu noktada Salah'a gidersen sadece maaş bütçesi olarak bile seni inanılmaz zorlayacak bir oyuncu yani. Salah herhalde 12'den 15'ten aşağısını istemez diye tahmin ediyorum ben. O yüzden de bence pek mümkün değil.
1: Evet, böyle haberi yapan Galatasaray muhabiri, onu söyleyeyim. Beşiktaşlı muhabirlerden bir Salah haberi görmedim. Ama ilk şeyi, nasıl diyeyim, ilk neyi o attı? Kaya Temel attı.
0: Taşı mı?
1: İlk taşı o attı. Bakalım devamı gelecek mi? Ersin Destanoğlu, o da Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Sözleşme inlemedi. Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Cezire'ye transferi resmi olarak duyuruldu. O da değişik bir tercih yaptı. Bakalım Birleşik Arap Emirlikleri'nde nasıl gelişecek.
0: Yani kötü bir tercih yaptı. Belki iyi bir kontrat almıştır ama hani Birleşik Arap Emirlikleri, yani bari Suudi Ligi'ne gitseydin hani en kötü. Hı hı. O da değil. Suudi Ligi de değil. Zaten Suudi Ligi'nin seviyesi tartışılırken Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek demek biraz erken vazgeçmek anlamına geliyor. Yani ben Ersin'in gitmesini desteklemiştim ama ben mesela Avrupa'da orta seviyede bir takıma gider diye düşünüyordum. Biraz Berke gibi o mücadeleyi verir diye düşünüyordum ama direkt El Cezire'ye imza attığın zaman, yani o zaman bazı şeyleri geri plana atmışsın anlamına geliyor.
1: Dün Oscar'ın John Obi Mikel'e verdiği röportajdan bazı enstantaneler paylaşıldı. İlk teklifi aldığında Oscar Çin'den, maaşı gördüğünde 2 gün uyuyamamış. Eşi de yarın Chelsea formasıyla oynarken bacağın kırılabilir diyerek bana destek oldu. Herhalde maça çıkmamış. O yüzden kabul ettim diyor. John Omiker de sormuş. Çin'de 8 yılda 150 milyon sterlin kazandığın doğru mu? Cevabı şöyle vermiş Oscar. Maaşımın tamamını ayrı bir hesaba yatırdım ve tek bir kez bile dokunmadım. Ailemle birlikte

0: Sadece maç primleriyle geçindik. Çünkü onlar bile zaten devasa miktarlardaydı, diyor Oscar. 8 yılda kazandığı 120, 50 milyon sterlin dokunmamış. Sadece primlerle hayatını ve etrafındaki yakınlarının, kalabalık bir aileyiz de diyor röportajının bir kısmında, onu idame ettirebilmiş dediğine göre. Oscar Çin'de kazandığı para. Tabii ki Ersin o kadar kazanmayacak da aklıma geldi. Bazen o kazanılan paralar da cezbediyor insanları, o transferler.
1: Tabii zaten onun için cezbettiği belli.
0: Ersin için de benzer şey.
1: Ama onu gene yapabilirdi o tercihi. Hani 2 sene Avrupa'da oynayıp gene o tercihi yapabilirdi.
0: Tabii genç.
1: Ersin'in yaşı genç çünkü. Tabii o yüzden söyledim genç. Ben.
0: 25 yaşında Ersin Destanoğlu.
1: Çünkü tersi biraz daha zor. Yani Avrupa'dan El Cezire'ye her türlü gider de El Cezire'den Avrupa'ya geri dönmesi çok kolay olmaz. Yani El Cezire'den dönerse Türkiye'de bir Anadolu takımına döner gibi gözüküyor.
0: Belki El Cezire'den Al Nassr'a doğru. Ha, yani, hadi ya da yani, oradaki Neom'a falan. Hadi ha,
1: bunu
0: olmasında.
1: Tabii şunu da karıştırmasın insanlar. Yani burada ben Ersin'in tercihini ekonomik olarak yorumlamıyorum. Sportif olarak söylüyorum.
0: Yoksa
1: onun hayatı, onun kazanacağı para.
0: Iş, tabii.
1: Hiç oraya hiçbir şey diyemem. Ama ben normalde hani gider Berke gibi o şeyini ne derler, hani böyle stresten arındığı bir ortamda, biraz daha oyuna konsantre olduğu bir ortamda daha iyi işler çıkartır. Kariyerini daha yukarı basamağa taşıyabilir diye düşünüyordum ben Ersin açısından. Daha bu kadar genç yaşta olduğu için.
0: Bir de milli takıma şimdi seçilmişti.
1: Evet.
0: Geniş kadroda o ihtimali de biraz azaltıyor bu tercihle. Diyelim. Programı bitirelim. 9.55 saatlerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah biliyorsunuz gündemle ilgili dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434. 0-212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde geriye düştüğü maçta Tayland'ı 3-1 yenerek grup aşamasında aşamasını galibiyetle tamamlamıştı. Rakibimiz Kanada oldu biliyorsunuz. Çin'in Macau Özel İdare Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı eğer yenerse ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. 18 yaş altı kadın milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası da Avrupa ikincisi oldu. Grup etabını 7-7 yaparak lider tamamlayan milliler yarı finalde Macaristan'a da 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşması

0: yarışmasında İtalya'ya 3-0 mağlup olmak olan Ay Yıldızlar turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Milli okçumuz Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Ve tabii ki transfer haberine gireceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcisi Al Cezire, Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Hafta sonu oynanan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını biliyorsunuz. Kapsamında Polonya ekibi Pogon'la karşı karşıya geldi. Bu maçı 4-0 kazandı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan çok önemli transfer haberleri var. Ugoçu diye okunuyor değil mi? Ugoçu. Bu Galatasaray'ın yeni Leslie diyelim biz ona da. Öbür kısmını öğrenmeye çalışacağız. Leonardo Trossard'da biliyorsunuz Beşiktaş'ın son transferi, İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş. Hepsinin detayına birazdan gireceğiz. Günaydın. Alo.
1: Alo Aydın Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz, nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Daha önce görüşmüştük sizle.
0: Evet, isim?
1: İsmail Adam.
0: İsmail Bey, hoş geldiniz.
1: Aziz Başkan takdirini yapmıştık.
0: Biliyorum sesten biliyorum. İsmail Bey, hoş geldiniz. Evet.
1: Hoş buldum. Şey diyeceğim ben, bu Greyfurt geliyor mu acaba?
0: Yani gelen bilgiler her şeyin olumlu gittiği, anlaşmanın sağlandığı, bugün en geç de yarın kampta olacağı yönünde.
1: Sizce ihtiyaç mıydı Fenerbahçe?
0: İhtiyaç tabii ki.
1: Yani, değil mi? Tabii. Bence de. Tabii. Şu anda Cengiz'le mesela İrfan Can Kahveci geri geldi ama bir de orta saha benim düşüncem yani bu Fred... Fred giderse eğer benim bir iyi bir 8 numaraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Kante olsun, Gendüzü olsun, İsmail Yüksek olsun, bunların hepsi 6 numara özelliğinde futbolcular. Hani oraya box to box bir 8 numara olsa takım süper olur.
0: Fred giderse İsmail... olma ihtimali yüksek tabii ki, doğru söylüyorsun.
1: Tabii, çünkü İsmail Kartal'ın oyun düzeni biliyorsunuz box to box böyle yani ileride pres yapan yani hücum oynayan bir sistem olduğu için.
0: Bastı yani.
1: Öyle bir tane futbolcumuz var ya, ileri geri giden, ayağı iyi, Tilemans gibi mesela. Tilemans çok uygun bir futbolcu bizim için. Hollanda'da. Öyle bir futbolcu lazım. Bir de forvete ben
0: var mı takviye yapılması lazım. Doğru. Çalışmalar devam ediyor. Var.
1: Sizin bir isminiz var mı bildiğiniz? Yani?
0: Şu anda duydum, herhangi bir isim yok. Bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Mason Greenwood 5 büyük ligde evet, skora en çok katkı yapan kanat oyuncusu diye geçiyor. Yani Lamine Yamal işte 4. sırada, Luis Diaz 2. sırada, Olise 1. sırada. Mason 45 maçta, şimdi önümde açtım ona bakıyordum, 26 gol 11 asist, toplamda skora katkısı 37. Gol olarak da skora katkısı olan bir futbolcu.
1: Gerçekten yani
0: en iyi, en çok skor katkısı alan 5 büyüklükte oynayan 4. sırada olan bir oyuncu Mason Greenwood.
1: 5 büyüklükte bunu yapıyorsa Aygün Bey Türkiye'de neler yapmaz yani.
0: Abi göreceğiz. Bence. Yapacak değil mı? Yaptırmayacaklar mı? Yaptırmazlar mı?
1: İnşallah yapar yani, bence yapacak gibi. Peki. Çünkü daha çok genç, bir de ayağına çok hakim yani, içeri girip şutları da çok iyi.
0: Evet, doğru.
1: Bence bu eksiğimizi tamamlayacak diye düşünüyorum. Bir de ben şey diyeceğim Aygün Bey, bu mesela Hakan Mert Hakan'la sözleşme imzalanmasını ne diyorsunuz acaba?
0: Valla işte zaten o biliyorsun önümüzdeki sene Nisan'a kadar zaten biliyorsun onun cezası var. Onunla ilgili itirazlar yapıldı. Ondan dolayı da yani şey anlamında asgari ücret üzerinden bir sözleşme yapıldı. Ama ben bununla ilgili yorumumu zaten hep yaptım. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye en ufak bir katkısı olmayan bir futbolcu.
1: Bence aynen.
0: Yapılmaması gerekirdi diye düşünenler. Bu benim kendi görüşüm tabii ki.
1: Hı-hı. Son sorum da şu olsun. Kaleci hakkında bir bilgi var mı?
0: Ederson'la bir görüşme yapacak Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Eğer ikna ederse ve karşılıklı anlaşırlarsa kalacak. Olma takdirde bir yabancı kaleci gelme ihtimali var. Ama isim yok şu anda.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygı bizden. Evet. Evet, bunu okuyalım hemen. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Geçen yıl santrafora 80 milyon, kaleci 36, sağ beke 35 milyon ödeyen, limit hesabı yapmayan 40 milyonluk bir kanat oyuncusunu limit için bangır bangır bağıran o gazeteciyle ilgili yazmış Yaşar Bey. Katılıyorum ben de. Ona bu hafta cevap vereceğim zaten YouTube'dan. Ankara Taş Hocan Ali Aygün abi demiş. Günaydın Greenwood diyebilir miyiz artık demiş. Diyebiliriz kardeşim. Alo, günaydın. Günaydın. Alo.
2: Alo, günaydın.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: Ben İstanbul'dan arıyorum abi. Adım Samet.
0: Samet, hoş geldin.
2: Merhaba, nasılsın abi?
0: Sağ ol, hoş, sen nasılsın? Samet, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim abi, ben de çok iyiyim.
0: Sağ
2: biraz trafiklerin de azalmasıyla daha da iyi olacağız inşallah.
0: Azalmadı mı ya? Artık okullar kapandı, her şey, millet tatile kaçmaya

0: Başladı. Yavaş
1: Ya bu
0: yavaş.
1: iş birazcık daha var ama abi.
0: Hadi inşallah diyelim.
1: İnşallah abi. Ya ben bu şeyle ilgili aradım abi sizi de. Bu pasolik uygulaması kalkacak diye bir ara
0: Yok yok yok yok kalkmıyor. Kalkmıyor.
1: Söylemde bulundular. Artı
0: İnanma.
1: pasolik ücretli
0: Uçuk
1: 1500
0: rakamı.
1: lira civarında bir şey oldu herhalde. Uçuk bir rakama geldi.
0: Dur bir daha bakalım ona ya, tekrar. Ona biraz kafaya taktık zaten biliyorsun. Ha dinliyorum seni.
1: Buna biraz şeyde bulunmak, sistemde bulunmak istedim abi. Bir de
0: Sonuna kadar
1: mesela
0: haklısın.
1: arkada arkadaşlarım mesela şey arıyor mesela kombine falan alıyor bulamıyoruz. Ben bu pasolik uygulamasında farklı şeylerin döndüğünü düşünmeye başladım artık. Telegram gibi gruplarda mesela grup kurulmuş mesela. İşte Fenerbahçe kombinesidir, Galatasaray kombinesidir. Bu tarz satışların yapıldığını düşünüyorum. Bunu da pasolinin kendi elemanlarının yaptığını düşünüyorum. İnsanlar bu konuda mağdur oluyor. Yetkililerin bu konuda bir şeyler yapmasını
0: Tamam.
1: istiyorum artık yani.
0: Tamam. Tamam. Buradan sesini duyurdun zaten. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
1: Çok teşekkür ederim abi. Bu
0: Kendine çok
1: konuda
0: iyi
1: senin
0: bak.
1: de değerli yorumlarını bekliyorum
0: Abi
1: yani.
0: ben pasolyeyi zaten kafaya takan bir insanım. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Bunu açıklayayım. Ondan sonra istesen reklama gidelim. Şimdi pasolik geldiği zaman ne dediler? Her statta 200 kamera olacak. İnsanlar göz bebeğinden itibaren tanınacak. İşte sahaya bir şey atan anında tespit edilecek. Hemen çıkartılacak. Ceza uygulanacak dendi. Biz buna güvendik. Şimdi pasolik ücretlerine bakıyorum. 2026 pasolik e-bilet sistem kart ve yıllık vize ücretlerine kulüplere göre değişmekte olup demiş. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın logolu kartlar 1200 TL. Trabzonspor 750 TL, Göztepe, Kocaeli 600 TL, diğer kulüpler 350 ile 500 TL arası değişmektedir diyor. Arkadaş, şimdi statta hadi diyelim ki bir tane hadi Fenerbahçe stadından bir örnek verelim. Açık tribün 12 bine yakın kişi orada maç izliyor. Kale arkaları diyelim yani açık tribünün kale arkasından adamlar maç izliyor. Kale arkasından atıyorum 50 kişilik 100 kişilik bir grup hadi tasvip etmiyoruz küfür ediyor. Abi sen 12 bin kişiye ceza uyguluyorsun ya. Orada etmeyen kişilerin ne günahı var? Adam bir yandan 1200 lira sana para verecek. Bu insanları tespit ettiği. Sen onları tespit edemeyeceksin. Ondan sonra blok kapatmaya gireceksin. E ne oldu? E zaten 17-18 tane adam almış olduğu kombinele maç deplasmana gidemediği için iç maçta 17-18 en fazla 20 maç. E bunlara da veriyorsun ceza. Hakikaten yani. Bence Pasolik'le ilgili kulüpler birine bir top atacağım ama kulüpler birliği de yani yemin ediyorum. Çay kahveden başka bir şey yapmadıklarından dolayı sevgili Ertuğrul Doğan Başkanım hakikaten seviyorum kendisini. Ya şu işe bir mutlak surette eğilin Sayın Başkan ya. Bu Pasolik hakikaten taraftar açısından kanayan bir yara haline gelmeye başladı. Hiçbir katkısı yok Pasolig'in. Hiçbir katkısı yok. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'ta gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt.

0: Getir.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Greenwood'la ilgili çok fazla sorular geliyor. WhatsApp'tan da bakıyorum. Şimdi Aygün Bey, Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Greenwood transferde Kante transferine döndü. Alınıp alınmadığını bilinmiyor. Gelecekti, geldiydi. Her gün değişik bir haber veriyor. Yönetim taraftara bilgi vermiyor. Artık bir an önce transferin bitirmesi lazım. Çünkü transferleri 15 günde bitireceğiz, şampiyon olacağız diyerek geldiler. Bir de Oğuz Aydın'ın Beşiktaş transferine karşıyım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Beşiktaş transferiyle ilgili herhangi bir şey yok. Onu ne söyleyeyim. Böyle bir düşünce de yok. İki kulüp açısından. Geçen hafta sonu baktım iki başkanı bir araya getirdiler. Pazarlık yaptılar. Hafta sonu ben de böyle kahvemi yudumlarken bu haberleri okudum ama böyle bir şey yok. Oğuz Aydın Fenerbahçe'de kalacak. Ama tabii oynamak istiyor. Onu da söyleyelim. Geçen sene biliyorsunuz oynayamadığından dolayı hatta Sayın Fatih Tekin ile Trabzonspor'la ciddi anlamda görüşmeler yapmıştı ama son anda o transfer olmadı. Oynamak istiyor. Fener futbolcu oynamak istiyor, orada oynamak istiyor ama Oğuz Aydın kısmı kesinlikle şu an itibariyle, ya yarın olur bilemem ama şu dakika itibariyle, yani bugün 13 Temmuz Pazartesi saat 10.15 itibariyle yalan. Ama yarın ne olur bilemem. Günaydın.
6: Günaydın Aygün abi.
5: Kimle görüşüyoruz?
6: Müdavimim Serdar ben.
5: Nasılsın? Serdar hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın?
6: İyiyim abi ben de ya. Şimdi az önce Pasolik'te kanayan yarama bastınız da abi, bir bağlanmak istedim.
5: İyi yaptın kardeşim. Abi 1200 liraymış bir rakam, doğru söyledim değil mi? İnternet öyle yazıyordu.
6: Evet abi, çok güzel bir düzen kurulmuş. Şimdi Fenerbahçe, ben Fenerbahçe özelinde bakıyorum olaya. 1200 lira adam başı biz Pasolik'e para ödeyeceğiz. Kaç bin kişinin alacağını sen düşün abi. Hani taraftarı ne olarak görmeye başladı?
5: Pasolik'e olmayan biliyorsun şey de alamıyor biliyorsun, bilet de alamıyor. Doğru mu?
6: Bilet alamıyor. Hiçbir şey yapamıyor abi maçlarla alakalı yani.
5: Yani herkesin... Ya benim bizim evde de yemin ediyorum iki tane Pasolik var. Duruyor evde. Hanımla kızımın Pasolik kartları var. Hani ben yarın bir maç falan olur diye. Duruyor evde abi. Yani maça evet. Da gittikleri yok. Dediğin doğru. Yani baktığın zaman benim hanede üç kişiyiz. İkisinde Pasolik var. Her haneye çarptığın zaman yani ciddi bir... Nereden baksan herhalde bir 40-50 milyon kişi de vardır Pasolik.
6: Tabii kesinlikle abi.
5: Ciddi bir rakam abi bu.
6: Evet.
5: Yücel sizde kaç kişi de var? Yücel'lerde de 2 mi dedi, 3 mü dedi?
6: 2 tane kişi. Oğlum var, bir de ben 3.
5: Evet abi. Bak sen 3, ben 2, 5. Yücel 2, 7. Bir anda 3 kişide 7 tane
6: çıktı. Burada 7 kişi saydın abi hemen 30 saniye.
5: 30 saniye biledir, 10 saniyede saydım valla.
6: Aynen.
5: 30-35 milyon, en az 30-35 milyon kişide Pasolik kartı var.
6: Bir de ben şey mantığını anlamıyorum abi. Buradan Pasolik'ten direkt bizim Fener'ıma geçeyim.
5: Geç.
6: Yeni sezon formaları satışa çıktı 5900 liradan. Hı hı. Ya şimdi benim oğlumun bedeni S beden. Ben 2x taşıyorum şimdi. Bana kullanılan kumaşla ona kullanılan kumaş yarı kadar. Abi aynı fiyat ya. Ben bunu anlam veremiyorum. Neden?
5: O zaman sen bebek kıyafetleri çalmamışsın kardeşim.
6: Abi yok, bebek kıyafeti almıyorsun. Ya abi ama yani bak, aklım almıyor. İnsanların da aklı almıyorlar Aygün abi yani. Şimdi ben
5: sen benim dediğimi anladın mı?
6: Sen anladım abi ve inan hani oğlum forma diyor ya, büyüğüne diyorum ki ya ikimiz ortaklaşa bir forma alalım küçüğüne, hani üçümüzü almak hayal oldu artık yani.
5: Bir tane büyük al, XXL, ikisinden iki tane small çıkartırsın. 6000 lira geçer. İki tane small
6: abi çıkar. Abi bak mantıklı sen bunu düşünmüyor.
5: Götür terziye, yemin ediyorum 3 tane bile yapalımlar terziler biliyorsun.
6: Abi yani ya kurban olayım, ben buradan, bizim yöneticiler zaten seni mutlaka dinliyorlar, ben
5: mutlaka
6: biliyorum.
5: Mutlaka değil, dinliyorlar hepsi.
6: Allah aşkına hani bizi de düşünerekten atıyorum yılda 200 bin formayı bu fiyattan satacağına yap 3 bin liradan da fix 500 bin tane sat ya.
5: Tamam peki.
6: Kendine çok iyi bak abi.
5: Sağ ol, görüşmek üzere. Şu bu çocuk kıyafetleri de çok enteresan abi, yani kendine bir tişört alıyorsun. Şimdi bir marka var. Hakikaten çok da iyi bir marka. Güzel de ürünleri var. İşte gidiyorsun 200-300 liraya hakikaten böyle güzel gömlekler falan alıyorsun. 300 lira 500 lira gömlek alıyorsun. O markanın çocuk bölümüne geçiyorsun abi, tamam mı? Şimdi çocuk bölümüne geçiyorsun, gömlek 500 lira gömlek alıyorsun, çocuk bölümüne geçiyorsun.

0: Abi ufacık çocuk tişörtü 300-400 liradan başlıyor ya. Aynı mantık abi. Bir gömlek alıp terziye götür. Günaydın da diyemedim. Günaydın. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın.
1: Aygün Bey, iyi yayınlar diliyorum. Adana'dan arıyorum sizi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Serdar ben.
0: Buyurun Serdar Bey.
1: Ben biraz daha geriye gidip şu milli takımla ilgili bir
0: tabii ki.
1: Kafamdaki soru
0: en
1: işaretini
0: sevdiğim, en sevdiğim kısım. Sormak. En sevdiğim kısım, söyleyin.
1: Şimdi malum siyaset illaki sporun içerisinde, biliyorsunuz.
0: Spor soktu siyaseti ama. Bak bir şey sana söyleyeyim mi? Özür dilerim. Buyurun. Maalesef spor siyaseti işin içine soktu. Vergimi ödeyemiyorum, destek ol. Stadımı yapamıyorum, yardımcı ol. Doğru mu? Para doğru, ödeyemiyorum. Aynen. Yani siyaseti maalesef spor soktu. Şimdi spor siyasetten şikayetçi oldu. Buyurun, söz sizde.
1: Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe Kante futbolcuyu transfer etti.
0: Evet.
1: Devletimiz bu işin içerisine girdi.
0: Doğru.
1: Normaldi. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım ama olması gayet normaldi. Milli takımımızın kamp yeriyle ilgili bayağı bir tartışma yaşandı.
0: Doğru.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın da malum Amerika Başkanı'yla arası gayet iyi. Bu konu hakkında bir talebi olabilir miydi federasyonun?
0: Hayır, şunu ricası söyleyeyim.
1: Olabilir miydi?
0: Hayır. Diyorlar ki Arizona diyorlar. Ama değişiklik yapmak istersen, o hakkı veriyor sana zaten Amerika. Demiş ki yani 1,5-2 milyon dolar ödersen farklı bir yerde kamp yaparsın demiş zaten Amerika. Bizimkiler Arizona'ya 10 kişilik ekip götürdüler çöl sıcağında. Adamlar çöl sıcağını görmelerine rağmen burada kamp yapılır dediler ve gelindi. Başka ülkeler farklı yerlere biraz daha para ödeyerek farklı yerlere geçtiler. Bizimkiler yapmadı bunu. Ha, İbrahim Bey diyebilirdi. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, Trump'lar aranız iyi. Ya 2 milyon dolar istiyorlar. Konuşsanız belki de Sayın Cumhurbaşkanı devreye girse bedava da başka yere geçilebilirdi. Anladın mı demek istediğimi? Ama böyle bir istek de bulunmadı federasyon. Onu söylemeye çalışıyorum. Amerika size o şansı verdi. Dedi ki Arizona, ama dedi farklı bir yer istiyorsan, farklı yerler de var. Bir rakam ödersin, orada devam edersin kampa dedi. Bizimkiler bunu yapmadı. Bizimkiler sadece ne yaptı? İnfluencerları götürdü. Neye yaradıysa o influencerlar. Onların ceplerindeki paralar da kaldı. Bir sürü masraflarını influencerlarına yaptılar. Yediler, işler döndüler influencerlar. Doğru mu?
1: Doğru. Evet. Yani o zaman şöyle de söyleyeyim.
0: Federasyon hatası o. Söyleyeyim.
1: Federasyonun zaten hatası. Yani bizim federasyon 1,5-2 milyon dolar veremeyecek bir federasyon mu?
0: Demek ki.
1: Yani insanlar da fazla aldı
0: olur. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey, isim neydi? Çok özledim, unuttum.
1: Serdar.
0: Serdar Bey. 14 milyon euro futbolculara şey verildi. Serdar 16 milyon pardon 14 oradan geldi. İki de bunlar cebinden koymuşlar. Cepten de federasyon. 16 milyon euro futbolculara prim dağıtıldı. Bunun 2 milyonla kamp yeri değiştirilemez miydi Serdar Bey? Değiştirilirdi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Daha ne diyelim?
1: Yazık. Yani gerçekten yazık. Üzülüyorum.
0: 38 derecede antrenman yapıyorsun. 20 derecede maç oynuyorsun. Yani inanır gibi değil ya.
1: Yani bir de başarısızlığın faturasını bir türlü kimseye kesmedi. Aa. Yani bütün federasyona, bütün Dünya Kupası takımlarının hocaları, başkanları, federasyonları gitti. Maalesef bizden bir kimse şey olmadı. O da bizim aybımız olsun, ne diyelim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Biz başarılıydık ya Amerika'da. Amerika'yı yendik abi. Unutmayın. 1000 zafere bedel bir galibiyet elde ettik dedi Montella. O da bizden biri oldu yemin ediyorum ha. Tam böyle gazcı. Yemin ederim öyle güzel gazlar veriyor ki. 1000 galibiyete bedel zafer elde ettik. Amerika'yı yendik dedi böyle. Konuşacağız da işte. Çıkıyorlar konuşuyor. Gene bak bu milli takım girdi mi öyle şekerim çıkıyor abi bu milli takım. Benim şekerim çıkar. Bir de o villa kısmı, para mara falan. Hakikaten enteresan. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ankara'dan Murat abi.
0: Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Pasolik deyince ben de aramak istedim.
0: İyi yaptın kardeşim, söyle.
2: Abi Ankara'da oturuyoruz biz. Ben ve iki tane çocuğum var.
0: Allah bağışlasın.
2: Allah razı olsun abi. Bu sene Galatasaray Pasolik'i alalım diye düşündük.
0: 1200 lira.
2: Maçlara gelelim dedik. Abi söylemesek biz senede iki sefer gelebiliriz. 3 kişi aldığımız zaman 3600 lira. Bunu hesapladığın zaman yol parasıydı, maç bileti dediğimiz zaman bize büyük bir külfiyet oluşturuyor.
0: Ve hiçbir katkısı olmayan bir Pasolik'e para veriyorsun.
2: Aynen öyle abi. Hiç bana bir katkısı yok bunun yani.
0: Cüzdanlarda taşıyorsun o Pasolik. Cüzdanlarda da bir şey kimliklerin içine koyuyorsun.
2: Tabii. Aynen abi. Gereksiz onu saklamak zorundayız bir de yani.
0: Bir de orada yer işgal ediyor. O da yer işgal ediyor.
2: Yani şimdi ben bunu almak istesem abi. Yani bu sene çocuklarıma da söz verdim. Gideceğiz maçlara diye bir şekilde. Ha büyük sükseli maçlara gitme şansımız kalmıyor. Zaten bilet de kalmıyor.
0: Evet.
2: Yani dedim bir

0: Eyvallah, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. İyi yayınlar Aygün Bey. Alanya Spor'u Ümit transferi hakkında bilginiz var mı demiş. Nida Yüksel yazmış. Yok. Gerçekten yok. Bir anda böyle şeyden sonra sessizlik oldu yok deyince. Çok güzel bak, Mustafa Demirka'dan gelmiş. Aygün abicim yayınlar. FIFA Başkanı Infantino açıklama yaptı biliyorsun. Bir dahaki Dünya Kupası'na 64 takım çıkarmayı düşünüyorlarmış. Adam bizim için elinden geleni yapıyor. Biz 64 takım değil 164 takım da çıkarsa bir saçmalık yapar eleniriz Mustafa Demirka'ya demiş. Sonuna kadar katılıyorum kardeşim. Alo, günaydın.
1: Günaydın Aygün abi, nasılsın abi? İyi yayınlar.
0: İyi misin senaryocu? İyiyim sevgili kardeşim.
1: Teşekkür ederim abi. Senaryocu soy ismim Ulucalı abi. Kesin iş bulurum bu sefer.
0: Ne oldu soy ismi?
1: Soy ismim Ulucalı oldu. Kesin iş bulurum diyorum.
0: Tamam. Dinliyoruz seni kardeşim.
1: Ha, Aygün abi. Şimdi kısa değinimle konuşacağım. Loca kapatma yok değil mi abi?
0: Bu şey değil ki loca abi, kapatma... böyle bir restoran veya şey değil ki, gittiğin bir mekan değil ki kapatacaksın locayı. Niye kapatmaya kalktın?
1: Hayır, locayı alıyorsun ya, locayı kapatma, ya şeyi kapatıyorlar ya tribünü.
0: Loca kapatma yok.
1: Ha, o zaman şunu mu diyor abi, 300 bin lira ver, bir maça küfür etmez serbest. Ya o anla. Loca kaç para abi, 300 bin değil mi bazıları?
0: Her yerde farklı rakamlar, bilemem evet. Şimdi yani.
1: Tamam 50 bin olsun. 50 bin olsun. 50 bin olsun. Tamam bizim 50 için 50 bin.
0: 50 bine loca varsa hemen gidelim alalım. Ne 50 bini?
1: İşte yoktur. Ben de 300 bin diye biliyorum o yüzden.
0: Eurolar üzerinden satılıyor localar. 150 bin, 200 bin eurolardan başlıyor. Uğur.
1: İşte 300 bin. O parayı ver, küfür etmez serbest.
0: Küfürü tasvip etmediğimizi söyleyelim. Küfürü tasvip etmediğimizi söyleyelim. Maçlarda
1: tamam, küfür tasvip Tamam, bir kişinin ettiği küfürü 1000 kişi çekiyor ya Aydın abi, blok olarak. Onu söylüyorum. 1200 kişi çekiyor
0: yani,
1: ya.
0: Ne demek istediğini çok iyi anladım Uğur. Anladım ne demek istediğini. Bizi dinleyen de çok abi. Anladım.
1: Anlıyorum abi, çok kötü bir şey yani. Bir kişi küfür ediyor, 1200 kişi şey yapıyor.
0: Doğru
1: abi.
0: Söylüyorsun.
1: Blok kapatılıyor. Ben televizyon seyircisiyim. Girişli şeyimi alıp izliyorum da dekoderimi. Üzülüyorum yani o tribünü boş görünce. İkinci bir konuyu da hemen kısa bir şey söylemek istiyorum abi. 14 milyon euro mu vermiş federasyon? Verecek değil mi? Verecek.
0: Devlet. Ben Fenerbahçe'liyim. Dünya Kupası'ndan gelen 14 milyon. Evet. Federasyon 2 üzerine koymuş 16 milyon.
1: Ben Fenerbahçe'liyim. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam buna itiraz ederim. Derim ki ben yılda 36 maça çıkıyorum. Kulübün marka değeri için senede bir defa kaybediyorum veya kaybetmiyorum. 5 yıldır şampiyon oluyorum arkadaş. Evet. 25 tane şampiyonluğum var. Bana veriyorsun 7 milyon dolar. Verdiğin para tekabül ediyor. 180 dakikada elenen bir gruba sen veriyorsun 14 milyon euro. Doğru mu Aydın abi?
0: Burada haklı. Burada.
1: Benim abi.
0: Burada haklısın.
1: Bu Trabzon'da 5'ten 3 fark etmez. Şampiyonluğa başlıyoruz. Kim olsa olsun abi itiraz etsin.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Şampiyonluk filmi 70 milyon euro olmaz. 70 milyon euro olmaz lazım kardeşim. Bana 180 dakika denen bir milli takıma bu parayı veriyorsan
0: aynısını ben bir daha söylüyorum. Nur Tekar'a düştüğünü öpüyorum seni canım kardeşim.
1: Düşmüyorum abi.
0: Sağ ol. Görüşürüz.
1: Kapatsa ben şunu söyleyeyim abi. Kursunu söyleyeyim abi Aydın abi.
0: Söyle.
1: Duyuyor musun beni?
0: Diyoruz.
1: Oğuz Aydın şu anda Türkiye'nin en iyi kanat bindirmeleri yapan kanat oyuncularından
0: sağ,
1: bir tanesi.
0: Sağ kanatta oynatacak büyük ihtimalle. Onları evet, da satmayı düşünmüyorum.
1: Kanat, en iyi kanat oyuncusu oynayan oyuncularından birisidir abi. Oğuz Aydın'ı kaybetmek hata olur. Bence bu çocuğa sahip çıkıyorsun.
0: Peki çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar abi.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Dinleyicimiz ne demiş? İsmine bakalım, sonu 87 ile biten K.Güneş demiş ki Hacı Osmanlı yeter artık, istifa et demiş. Montella da aynı şekilde gitsin demiş. Burası neresi böyle? Abi günaydın. Ha, Halıdere. Kardeşim benim ya. Abi günaydın yine, ben Yalova'dan ayrıldım. Dün memleketindeydik demiş. Ne kadar güzel resim ya. Ama sen yoktun, buruk ayrıldık. Seviliyorsun, herkese selamlar, saygılar. Sevgili kardeşim çok teşekkürler ya. Halıdere, Değirmendere de Serdar Akçar. Birazdan bağlanacak Serdar hocamız da Değirmendereli. Biz Halıdere'yiz yan yana böyle. Şahane bir fotoğraf ya. Teşekkürler sevgili kardeşim Harun. Güzeldir oralar. Ya ev kiralarını sordum ki nedir falan filan diye, tamam mı? Bak Halıdere'de deniz kenarında oturmak istersen 7-8 bin lira. En fazla 10 bin lira veriyorsun. Anladın mı? Yemin ediyorum sana ya. Ya 10 kağıt ver. İstanbul'da 70 yaşın altında ev yok. Her gün arabanla git gel. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
2: İyi günler Eşref.
0: Eşref Bey hoş geldiniz.
2: Fenerbahçeliyim.
0: Hoş geldiniz.
2: Ben sizden hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şeyi öğrenmek istiyorum, bu transferle ilgili Greenwood ne zaman geliyor Aygün?
0: Valla sosyal medyada bana çok yükleniyor. Sanki Greenwood'un gelişini ben engelliyormuşum gibi.
2: Aygün Bey bir gün bana gelin ya.
0: Abi Twitter'da iki gündür TT oldum ben ya, anlamadım. Ben

0: Greenwood geliyor arkadaşlar dedi. Hay ama böyle bir şey yok. Abi yemediğim hakaretler, küfürler, git uyulardan tut bilmem neye kadar. Sanki ben Hacı getiriyorum.
1: Bu veriyorsunuz ya. Yoksa parayı.
0: Ben veriyorum. Federasyondan alıp ben vereceğim.
1: Evet evet.
0: Federasyon paraları evet. Dağıtıyor zaten ha.
1: Evet, biraz da bizim tabii milli takıma da verin. Az geldi o paralar. Çünkü biraz da siz destek çıkın.
0: Allah'a doğru söylüyorsun.
1: Onu söylemek
0: istiyorum. Greenwood bugün veya yarın gelmesi bekleniyormuş. Onu söyleyeyim. Evet. Yani uçak kalktı diye haberler dolaşıyor ama artık uçak kısmına girmiyorum. Ya bugün evet. Ya da yarın gelmesi bekleniyor
1: ben
0: diye konuşuyorum.
1: Ben de sosyal medyadan bugün akşam...
0: Abi bana sallayanlardan mısın? Sen de Allah aşkına söyle. Bak aramızda kalacak. Kimse duymayacak.
1: Yok abi.
0: Salladın mı sen de bana?
1: Yok abi. Abi bir de şey santrafor konusunu bir öğrenmek istiyorum.
0: Forvet'le ilgili hazırlık şey maçına kadar Avrupa maçına kadar bir tane santrafor indirmeyi düşünüyormuş başkan. Ama Vedat Muriç'in yetişme ihtimali de günden güne arttı. Hayır artmış artmış onu söyleyeyim.
1: Ay, çok güzel çok sevindim.
0: O artmış ama dediğim gibi eğer bir sıkıntı olsa bir forvet getirmek istiyorlar şu anda görüntü
1: İnşallah, olarak. İnşallah Aygün Bey çok teşekkür
0: Rica
1: ediyorum
0: ederim, size. Rica ederim kendinize iyi
1: bakın. İyi ki varsınız.
0: Seni siz de iyi ki varsınız Allah razı olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Sağ olun. Günaydın Aygün Bey. Norveç'in iptal edilen golü hiç konuşma birazdan konuşacağız sevgili kardeşim. Birazdan o konuyu Serdar Akçay'la konuşacağız. Göztepe Hayrettin'e teşekkür ederim şimdi kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Bankam Tombank kartıma bin. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Aygün Bey, iyi günler. Bursa'dan İbrahim Kaya. Bilgisayardan açtım sizi. Sizin sitenizde bu radyoyu dinleyemiyorsunuz. Dinleyemiyorsunuz yazıyor. Başka sitelerde dinleyebiliriz, bilginiz olsun demiş. Onu bir söylesene. İyi ki söyledin sevgili kardeşim. Şu an hemen Yücel'e söyledim. Sonu 38'de biten Yücel. Kaçta atmış mesajı? Hemen söyleyeyim. 10.08'de atmış mesajı. Şimdi mesaj kontrol ediliyor. Az önce de şahane bir fotoğraf geldi ya. Yani gerçekten Halıdere'den geldi. Hem de dinleyicimiz attı. Harun kardeşimize teşekkür edelim. Neden Halıdere dedim? Aynı tarihlerde tahmin ediyorum. O da dün çekmiş. Aynı tarihlerde sevgili Serdar Akçer de benim köyümdeydi. O da Değirmendereli biliyorsunuz. Yan köy. Şu an atımızda FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer bizlerle. Hocam hoş geldin.
1: Hocam merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Günaydın hocam, Halıdere'den resim geldi hocam, dinleyicimiz dün çektirmiş.
1: Dün oradaydım, çok da güzel bir hava vardı, harikaydı, güneşliydi, sıcaktı ama esiyordu. Yani gölgeye oturduğun zaman harika bir deniz havası ile beraber.
0: Hocam Halıdere'nin gölgesi ve deniz havası farklıdır hocam. Halıdere'nin gölgesi ve deniz havası farklıdır.
1: Siz Değirmendere'yi bilemezsiniz. Yan köyde bizim olduğu için fark etmiyor hocam.
0: Şimdi hocam aslında şu o dinleyicimizin mesajından başlayalım. Göztepe Hayrettin Bey dedi ki günaydın Aygün Bey. Norveç'in iptal eden golü hiç konuşulmadı demiş. Fenerbahçe ve Galatasaray aslında ve iptal edilse şu anda yer yerinden oynuyordu. İyi günler demiş. Oradan başlayalım istersen hocam. Sen de bununla ilgili tweetler de attın. Twitter'da da gördük şeyini. Attığın tweetleri. Ne diyorsun hocam iptal edilen golle ilgili?
1: Haaland'ın pozisyonunu
0: Haaland'ın evet. Çarptı mı çarpmadı mı şeye?
1: Ondan önce o değil, onu sormuyor. Onu da anlatacağım, onu da anlatacağım.
0: Onu da anlat işte.
1: Onu da anlatayım. Şimdi Haaland'ın itmesini bahsediyor. Şimdi bu Dünya Kupası'ndan önce İFAB bir açıklama yaptı. Dedi ki top oyuna girmeden önce taç atışla serbest vuruşlarda ve kornerlerde top oyuna girmeden önce, ama bu ikisini söyledi. Taç atışları bunun içine dahil değil. Kornerlerde ve serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce bir oyuncu, hücum oyuncusu eğer rakibine faul yaparsa video yardımcı hakemler bunu hakeme

0: gösterecek. Çünkü sonucunda gol olursa bunu hakeme gösterecekler ve hakemler faulü tespit ederlerse, onaylarlarsa golü iptal edecekler. Ancak müsabaka tekrardan kornerse kornerle, serbest vuruşta serbest vuruş tekrar başlayacak. Eskiden geçen sene, yani bu açıklanana kadar biz bunu yapamıyorduk. Çünkü niye? Şöyle bir durum vardı. Bu aynı şekilde defans oyuncuları için geçerli değil, onu da söyleyeyim. Sadece hücum için böyle bir istisna koydular. Çünkü top oyunda değilken video yardımcı hakemlerin bir inceleme yapması imkansız.
1: Evet.
0: Top oyunda olmadığı için bir faul tespit edemezler. Ama bu Dünya Kupası öncesinde sadece korner ve serbest vuruşlar olmak üzere ve sadece hücum oyuncuları için böyle bir istisna koydu İFAB. Bundan dolayı da Erik Haaland'ın rakibi itmesini video yardımcı hakem hakeme izlettirdi. Hakem faulü tespit etti. Golü iptal etti. Kornerle tekrar başladı. Hı hı. Diğer konuya gelince şu örümcek kamera meşhur. Bizim Türkiye'de pek olmuyor ama bazı maçlarda böyle derbilerde Galatasaray Fenerbahçe'de falan oluyor genellikle. Hı hı. Örümcek kamera diye bir sistem var biliyorsun. Tam yukarıdan çekebiliyor. Kameranın tam üstünde.
1: Doğru.
0: İddia o ki kalecinin kullandığı atış top örümcek kameranın tellerine çarptı. Ondan falso aldı ve oyuncunun önüne düştü ve gitti gol attı diye iddia var. Ancak şimdi bizim bu Dünya Kupası'nda kullanılan topların içinde bir sensör var, bir çip var. Bu çip saniyede 500 tane veriyi işleyip yapay zekaya gönderiyor. Bakın bu toplar esasında hakemler için üretilmiş toplar değil. Bu topların özellikleri, asıl amacı takım analistleri var işte, ne kadar pas yaptık, top ne kadar hızlı gitti, kime gitti, nerede oynandı, ne kadar yüksekten oynadık vesaire, bunun için yapılmış topta. Ama bunu hem offside'da hem de elle oynamalarda temas noktasında ve topun başka bir cisme temasında kullanabiliyoruz. Şimdi FIFA diyor ki bizim toptan aldığımız verilere baktığımızda onlar böyle bir kalp atışı gibi şeklinde grafikte gözüküyor. O dediğiniz, iddia ettiğiniz tele çarpma anında bir veri yok.
1: Ama Norveç'te ısrarla var diye, Norveç medyası da ısrarla var diye, hatta görüntü falan, böyle bir resim gördüm hocam,
0: evet,
1: da.
0: Evet, yandan bir tane şey, ama bu ne kadar doğru. Şimdi bakın şunu söyleyeyim, video yardımcı hakemlerin oyuna müdahale edebilmeleri, yani hakemi dış bir müdahale nedeniyle çağırabilmeleri için, böyle bir durumda çağırabilmeleri için ellerinde kanıt olması gerekir. Hı hı. Çünkü kanıt yoksa zaten bunu çağıramazlar bu bir. Kanıt yok çünkü, ortada bir kanıt yok, kanıttan bahsediyor. Kanıt olmayan, yani siz ne diyeceksiniz? Top çarptı. Tamam ki veri vermemiş top. Topa göre top herhangi bir noktaya temas etmemiş. Belki bir kavis aldı. Top bir şekilde döndü oradan. Bir rüzgar nedeniyle etkilenmiş de olabilir. Şimdi bunu bilemiyoruz. Burada bir iddia var sadece. Tele çarptı iddiası var. Çünkü kameranın, örümcek kamera o sırada orada değil. Örümcek kameranın telleri var. Onun üzerinde ray gibi böyle gidip geldiği.
1: Evet, doğru.
0: O tellere çarptığı iddiası var ama İddiayı ispatlayabilecek sadece şunu diyorlar. Top falso aldı, erken düştü. Ya topun falso olup erken düşmesine sebebiyet verecek dış etmen illa tel olmak zorunda değil. Rüzgardan da bu toplar. Çünkü bu topların üzerine, bilmiyorum, bu topu hiç gerçek anlamda, bu kullanılan topu eline aldı mı bilmiyorum. Ben en son Zürih'e gittiğimde FIFA merkezinde bana da bir tane verdiler sağ olsun.
1: O toptan sende vardı, hatta TV yayında da göstermiştin
0: evet,
1: hocam.
0: Evet evet. Ya o topun üstünde böyle kanallar var hocam. O kanallar topa zaten rüzgar etkisinin daha fazla hissedilmesini sağlayan kanallar. Yani
1: o mesela çarpmayı o top hissetti, şeye aşağıya bilgi olarak verebilir miydi hocam?
0: Tabii ki. Eğer top tele çarpsaydı, şimdi şey de yanlış. Bak şu konu da yanlış. Çok yüksekte veri almıyor filan. Hayır. Veri zaten çatının içinden geliyor. Yani bütün veriyi sağlayan sistem çatıya yüklenmiş durumda. Yani çatıdan oyun alanına bakıyor antenler. Topun antenleri. Hı hı. Yani o topun yüksekliğinin ancak çatının üstüne çıkması lazım veriyi almaması için. Zaten örümcek kameranın telleri çatının altında olmak zorunda.
1: Doğru.
0: Yani hiçbir şekilde bunun mantıklı bir açıklaması yok. Ha, doğru söylüyorsunuz. Göz hizasına baktığınızda topta bir anormal falsolanma var mı? Var. Ama şunu hatırlatalım. Zamanında Roberto Carlos'un dışarıya giden topu içeriye
1: dönmüştü.
0: Yani bunlar da olabiliyor futbolda.
1: Hocam nereden hatırladın onu be? Helal olsun sana.
0: Ya hocam eski olduğumuz da belli oldu be.
1: Vallahi helal olsun ya. Yani kolay kolay hatırlanacak bir şey değil. Helal olsun.
0: Ya bunları da ciddi anlatıyorum. Öyle basit şeyler değil. Bu Dünya Kupası'nda çok farklı oyun

0: kuralları var. Mesela hala daha eğitimcilerin bile hemfikir olamadıkları mistaken identity diye bir kuralımız var bizim. Bu sene yeni bir değişiklikle geldi. Kafa karıştırıyor. İşte aldatma yapan oyuncuyu rakibi cezalandırılmışsa video yardımcı hakem çağırıyor, izlettiriyor, attırıyor. Mesela bu Embolo mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Bir bakalım tam olarak ismini de doğru söyleyelim. Embolo. Bundan dolayı ihraç edildi Arjantin maçında. Arjantinli oyuncunun hakem faul yaptığını zannetse sarı kart gösterdi. Ama Embolo öyle bir aldattı ki gitti kendisi taktı ayağını. Video yardımcı hakem devreye girdi. Embolo'nun da sarı kartı vardı. Hakem geldi, video yardımcı hakemin izledikten sonra Embolo'ya sen beni aldattın ikinci sarı kartı gösterdi, kırmızı kartla verdi. Türkiye'de bunları uygulayabilecek hakem var mı? Göreceğiz. Uygulaması gerekiyor. Çünkü bu kural opsiyon kural değil. Bu kural zorunlu kural. Bunlar uygulanacak. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'dan gelen ben sirküleri de yayınlamıştım. Kendi sayfamda UEFA neyi istiyor bizden diye Türkiye'den, ülke federasyonlarından. Bununla ilgili olarak mutlak surette Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde ben şu kuralları uygulayacağım, bu kuralları ise uygulamayacağım diyebilir.
1: Ama açıklama yapmış Habertürk'te bir tek o su molası hariç bütün kurallar uygulanacak diye bir haber vardı HT Spor'da.
0: HT Spor'daki haber doğruyu yansıtmıyor. Çünkü niye şunu söyleyeyim. Futbol Federasyonu...
1: Ama yalanlanmadı haberin olsun. O haber yalanlanmadı.
0: Şöyle anlatayım sana. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle. Diyorlar ki UEFA'dan bir sirküler geldi. O sirkülerde yazılanları aynen uygulayacağız. Ben UEFA'nın sirkülerini UEFA'dan istedim. Bana da gönderdiler.
1: Ne var onun içinde hocam? Neler var içinde mesela o sirkülerde?
0: Onu anlatayım. Mesela UEFA diyor ki ben ağız kapatmaya kırmızı kart kabul etmiyorum.
1: Sarıya çevirdi.
0: Sarıya çevir. Yani mesela en basitinden bir tanesi bu. Evet diyor, kornerlerin video yardımcı hakem tarafından düzeltilmesini kabul ediyorum. Buna da sorun yok diyor benim açımdan. Mesela diyor ben diyor bir oyuncunun hakemi protesto amacıyla oyun alanını terk etmesinin kırmızı kart olarak değerlendirmiyorum diyor. Yani FIFA'da bu kırmızı kart bunun karşılığı.
1: Evet ya, normalde bunun kırmızı gibi, kart bunun karşılığı.
0: Ya bunun gibi farklılıklar var. Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili çalışmasını yapıp mutlak surette açıklayacaktır diye ben tahminim bu. Tahmin olarak söylüyorum. Mutlaka açıklayacaktır. Neden olduğunu söyleyecektir. Tabii ki şunu da söyleyelim. Hani buradaki her şeyi uygulamak, uygulamamak ülke federasyonlarının takdirinde, bak onu da söylüyorum. Bazı kurallar var. Kesinlikle uygulamak zorundasınız. Mesela taç atışındaki 5 saniye kuralı gibi, kale vuruşundaki 5 saniye kuralı gibi. Ama bazı kurallar var opsiyonel. Mesela diyor ki korner yanlış verildi, bunun VAR tarafından düzeltilmesi bu opsiyonel bir kural. Futbol Federasyonu diyebilirdi ki ben bunu uygulamak istemiyorum. Ama Futbol Federasyonu bunu uyguluyor. Mesela ağız kapatma. Ağız kapatma opsiyonel bir kural. Türkiye Futbol Federasyonu belki ağız kapatmayı şöyle diyecek. Hayır, benim ülkemde bunun karşılığı kırmızı kart değil sarı karttır diyecek. İşte UEFA mesela ben bunu sarı kart olarak söylüyorum diyor. FIFA diyor ki ben kırmızı kart olarak istiyorum. Burada bile bir ayrım var. Şunu da söyleyelim. Artık UEFA ile FIFA arasında çok büyük ayrımlar olduğu aşikar. Yani çok büyük bir kavga var Seferin'le Infantino arasında. Bu nereden başladı? Bu Dünya Kupası ile iyicene ayyuka çıktı. İşte o Somalili hakemin Dünya Kupası'na gitmemesi nedeniyle Süper Kupa'ya davet edildi. Arkasından bu sadece ve sadece Amerikalı futbolcunun kırmızı kartının ertelenmesi, İngiliz futbolcuya benzer hareketten 2 maç ceza verilmesi sonrasında UEFA'nın çok sert bir açıklama yayınlaması. Arkasından UEFA Hakem Komitesi'nin FIFA'nın uyguladığı kuralları ben uygulamayacağım demesi. Ya bunlar biraz UEFA ile FIFA arasında bir çatışma başladı. Ben çok eskiden beri FIFA UEFA işlerini böyle takip ettiğim, bundan da mutlu olduğum için kendi kendime. Eskiden bu vardı. Bu 2002 ile 2015 arasında çok da yüksek derecedeydi. Ama 2015 yılında, 2014, 2015, 2014'ün sonu 2015 gibi Collina, Infantino ile beraber şeye geldi 2016 içinde. FIFA Hakem Komitesi'ne girdi. Ve orada şey dedik biz artık, tamam ya eski UEFA'nın başkanı FIFA'ya geldi. FIFA'yı da UEFA ile aynı noktaya getirir ama FIFA kültürü farklı bir kültür. FIFA Collina'yı kendine çevirdi. Collina UEFA'daki çok dirayetli olan Collina'dan daha politik olan bir Collina durumuna dönmüş durumda. Ona göre kararlar veriyorlar. Şimdi mesela en basitinden sana şunu da söyleyeyim. bu haftaki işte yarı final maçları var.
1: Evet.
0: Salı çarşamba. Yarı final maçlarından birinin hakemi belli oldu. Ivan Barton bizi çok sevmiş.
1: Onu soracağım ben sana hocam. Fransa-İspanya. Ivan Barton, David Moran, Antonio Pupiro de yardımcıları galiba. Neler söylersin hocam bunlarla ilgili?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere Ivan Barton'u biz hani şey maçından biliyoruz. Kendi maçımızdan biliyoruz. Türk milli takımının maçından biliyoruz. Şimdi bana göre bu atama biraz sert bir atama. Niye sert bir atama? Çünkü Ivan Barton'un tarzı UEFA tarzı değil. Ivan Barton o klasik El Salvadorlu olan, biraz beden diline fazla kullanan, sert keskin kullanan bir hakem. Biz UEFA'da böyle hakemler alışık değiliz. Şimdi Fransa ve İspanya oynuyor. İspanya'nın ana dili İspanyolca, El Salvador'un ana dili İspanyolca. Bir kere İspanya 1-0 önde başlıyor hakem konusunda. Kendi ana dilini konuşan bir hakemle maça çıkacaklar. Onu söyleyelim. Ama şu da var. Bu hakemin tarzı bizim UEFA hakemlerine göre çok daha sert olduğu için ben bu maçın, yani Fransa-İspanya maçının biraz böyle sert geçeceğini düşünen biriyim.
1: Ne anlamda? Yani, bu sertliğe biraz daha...
0: Tartışması anlamında birbirlerine, çünkü bunu yapabilecek çok var. Kupraya gibi, işte Mbappe gibi birçok Fransa'da da ve İspanya'da oyuncu var. Böyle bir anda ateşlenip birbirlerine girebilen oyuncular var. Yani ve bunların çoğu zaten kendileri de şeyde Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine karşı oynadıkları için, bazıları da aynı takımda, bazıları farklı takımda oynuyor biliyorsun. Birbirlerini çok iyi bilen oyuncular. Hakem ise onlara göre daha az bunları biliyor. Daha az bu şeylere yatkın diyelim, stil olarak, hakemlik stillerine yatkın. Zor bir maç ama şu bir gerçek, Ivan Barton bu Dünya Kupası'nda bunu hak etti. Niye hak etti? Çok iyi maçlar yönetti. Çok eleştiriliyordu ama gerçekten çok iyi maçlar yönetti. Şimdi baktığın zaman bu yarı finalden çok bir final maçı gibi. Çünkü İspanya ile Fransa'nın karşı karşıya gelmesi ve Avrupa Şampiyonası'nda da geliyorlar karşı karşıya. Bir nevi Avrupa Şampiyonası'nın finali gibi. Avrupa Şampiyonası'nın finali gibi olan bir maçı yönetmek kolay değil. Bütün hakemler açıklandı bu arada. Kaç tane hakem kaldığını biliyoruz. Oradaki birçok hakem gitti. Elimizde Dünya Kupası finali için, şu dakika için işte Ali Rıza Fegani kaldı. İran kökenli, Avustralya'da hakem. Adram kaldı Ürdün'den. Jayet kaldı Fas'tan. Ivan Barton'u zaten maç verdiler. Bana göre final için büyük bir ihtimalle yine Infantino'nun telefonu çalar.
1: Amerika mı diyorsun? Amerika mı?
0: İsmail El Paç. Amerikalı hakem final için benim en büyük favorim. Çünkü maç Amerika'da, işte bari bir Amerikalı hakem verelim, Amerika'ya çıkartamadık finale diyebilir FIFA. Bura biraz bir siyasi davranabilir. Jesus Venezuela var. Venezuela'dan. Gene Brezilya'dan Sampaoria var.
1: Wilton Sampaoria.
0: Sampaio. Sampaio. Doğru söyleyelim. Sampaio değil. Sampaio. Espan Escas var. Büyük bir ihtimalle bunların bazıları...
1: Marciniak'ta görüyorum hocam. Marciniak'ta görüyorum şeyde.
0: Marciniak final için ben zor görüyorum ama eğer Marciniak bir final daha yönetirse dünyada ilk olacak. Niye ilk olacak? 2002 Katar Dünya Kupası finali de Marciniak çünkü. Yani iki finali arka arkaya yöneten hakem olur. Dünyada ilk olur. Ben eğer bu Dünya Kupası'nda şöyle bir şey olursa, bir taraftan Arjantin gelip, yani Arjantin İngiltere'yi yenip finale gelip, diğer taraftan Fransa ya da İspanya fark etmez, bir şöyle diyelim, bir Güney Amerika Konfederasyonu takımı artı bir tane Avrupa Konfederasyonu takımı maçına büyük bir ihtimalle o zaman da rahat bir şekilde CONCACAF'tan, yani Kuzey ve Orta Amerika Federasyonu'ndan İsmail El Fak Amerika'yı temsilen verilir diye tahmin ediyor. Ama iki tane Avrupalı takım olursa, bir taraftan İngiltere, bir taraftan Fransa ya da İspanya gelirse, işte o zaman da büyük belki bir Avrupalı hakeme tekrardan maç gelebilir diye bir kafamda
1: düşünce
0: şey var. Içinde, burada, düşünce var. Burada mesela o zaman da İtalyanlar devreye girer. Onu da söyleyeyim, çünkü Collina ile Massimo Busacca İtalyan kökenli biliyorsun.
1: Evet, doğru.
0: Onlar da biraz milliyetçilik bizim gibi böyle çok fazla seviyorlar. Kendisi bu finali vermese bile ben eminim ki üçüncülük maçını verecektir öyle bir durumda. Bayılıyorlar çünkü öyle şeyleri yapmaya. Kendi ülkelerinden birilerinin olmasına. Bakalım göreceğiz. Yani ben

0: bu dakikadan sonra, yani yarı finaller çok zevkli olacak, o bir gerçek. Biraz saatlerinde sorun var gene, her zaman olduğu gibi. Bizim ülkeden dolayı kaynaklanıyor. Bunu da söyleyelim.
1: Bizden yani, kaynaklanıyor hocam. Bizim bu, alakalı. Biz
0: yani bu bizle alakalı. Bizim saat dilimimizle alakalı. Ama galiba maçlar 22'de, final de 22'de. Sadece 3. lig maçını gece 12'de diyebiliyorum. Güzel maçlar var. Zevk alınacak maçlar var.
1: Favorin ben kim hocam?
0: Ya o... benim favori finalde beklediğim İngiltere-Fransa finali bekliyorum. İşin gerçeğini söylemek gerekirse.
1: İngiltere-Fransa.
0: Ben İngiltere-Fransa finali bekliyorum. Yani İngiltere Arjantin'i yenebilir. Çünkü Arjantin'de Messi yoksa Arjantin yok orada.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Yani Messi kitleyebilirler ama şey var. Bellingham var orada. İşte Kane var. Farklı orta sahada yapabilecek adamları çok İngiltere'nin. İngiltere daha avantajlı. Bir de şunu unutmayalım. İngiltere 1966'dan beri kupada final oynamıyor.
1: Evet hocam ya. Yerde
0: yok. Yani... Hiç kupa da almadı. Çok
1: öyle bir almadı. Öyle hatta tribünlerde öyle tişörtler gördüm. 1966, 2026 falan filan böyle tişörtler gördüm. Kısa bir ara gitmemiz lazım. Tatilde bile sizi dinlemeye devam ediyorum demiş. Edirne Yayla'dan selamlar, mutlu haftalar Murat ben demiş. Sevgili kardeşimize iyi tatiller diliyoruz. O da güzel bir yerden bir fotoğraf atmış. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 10.52 gösteriyor. FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçay'la sohbetimizden. Hocam, bizim hakemlerimiz şu an ne yapıyor?
0: Alo. Bizim hakemlerimiz büyük bir ihtimalle şu anda kamplarda bu maçları izliyorlar. Kendi federasyonunda bir kamp listesi vardı. Şu anda aslında yok. Hazırlık kampları ama şöyle bir sıkıntı var. Bildiğim kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu daha yabancı eğitimci arıyormuş. Ben bunu geçen sene senin programında söylemiştim. Bu Portekizliler gidecek.
1: Evet, doğru.
0: Beşiktaş çok fazla bastırdı. Beşiktaş'ın şeyine karşı geliyorlar diye özellikle söylemiştim. Yabancı eğitimcileri istemediği için. Büyük bir ihtimalle onların yerine başka yabancı eğitimciler arıyorlardır diye tahminim bu. Yani biri paylaşmıştı, hatta ben de yorum yapmıştım da kimdi onu bilmiyorum. O yazmıştı, Ali Bey'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra derim aklıma gelirse biraz sonra. Yani yabancı eğitimci arıyorlar diye. Yabancı eğitimciyi bulurlarsa demek ki sezona hazırlık yapacağız. Ama ben hani çok geç kalırlar. Ali Fuat Duatepe paylaşmış.
1: Ali Fuat Duatepe mi?
0: Evet. Hmm. Ali Fuat Duatepe paylaşmış. Hemen söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu video yardımcı hakem direktörü Portekizli Vitor Melo Pereira, VAR eğitimini Portekizli Joao Capelle ve VAR yardımcı hakem eğitimcisi Joao Ferraluz sözleşme yenilemeyecek demişler. Yeni isimler için FIFA ve UEFA ile görüşülüyor. Bir gün önce paylaştı bunu. Şimdi bu zamanda eğer görüşüyorlarsa çok geç kalmışlar, onu söyleyeyim. Çünkü çok geç bir zaman. Sezon başlıyor. Yani sezonun şurada başlamasına kaç gün kaldı? Bugün ayın...
1: Az kaldı hocam, öyle söyleyeyim.
0: Yani yaklaşık olarak bir aydan daha
1: bir
0: az
1: aydan
0: var.
1: Bir aydan daha az kaldı, evet.
0: Bir aydan az var. Yani ya da tam bir ay var. Yani galiba bu 15'inde başlayacak, değil mi? Süper Lig.
1: Evet, 8, hocam. 8, evet.
0: 15'inde başlayacak, tam bir ay var. Yani bir ay kala biz hala yabancı eğitimci arayacaksak ve o az kişi de gelip hazırlık yapıp sezon hazırlığına başlayacaksa, ki Ağustos'un hemen başında bizim kampımız.

0: yapımız kampa da 2 hafta kalmış demektir bu. 2 hafta kala kala biz hala bir yabancı eğitimci arıyorsak vay Türk futbolunun haline demekten başka bir şey de gelmiyor aklıma.
1: Söyleyeyim.
0: Bu sene bizi dinleyenler şunu not alsınlar. Bu sene Türk hakemleri açısından gerçekten biz çok eğlendik.
1: Ne anlam? Devamlı bunu söylüyorsun hocam da ne anlamda eğleneceğiz
0: hocam,
1: yani?
0: Hocam bundan dolayı şimdi bu yeni kurallar.
1: Kural anlamında.
0: Bak kural anlamında çok kaotikler. Şimdi bir hakemin alışkanlıklarını bırakıp yeni kurallara adapte olması kolay değil. Hani ben şundan da korkmuyor değilim. Hani kural hatası geçen sene mesela oldu. Kural hatası Fenerbahçe maçında oldu. Kimse takmadı, anlamadı, geçti gitti. Hakem biliyorsun Eyüp sporlu oyuncu yanlış taç atmıştı. Top evet. Fenerbahçelilerde kalmıştı. Fenerbahçe gole giderken durdurup tacı Fenerbahçe'ye vermişti.
1: Doğru.
0: Bu kural hatasıydı. Bu çok kuralda net bir şekilde açıklaması vardı bunun. Hatta bu sene tekrardan altını çize çize bir kere daha açıkladı İFAB bununla ne alaka olduğunu. Hatta sana demiştim ki bak bunun İFAB soru cevaplarda yayınladı. Bizim federasyonun haberi bile yoktur. Hakemlerin de haberi yoktur. Atlamışlardır büyük ihtimalle. Seneye de bunu kurala yazacaklardır demiştim. Yazdılar.
1: Yazdılar kurala da doğru kurala. Söylüyorsun.
0: Büyük bir ihtimalle bu sene de bizim hakemlerimizin büyük bir ihtimalle kural hatası yapma potansiyeli yükselmiştir. Bu son özellikle bu mistaken identity yani yanlış oyuncuya kart gösterilme var müdahaleleri çok tartışılacak. Benim tahminime göre özellikle de bu kornerler vesaireler çok tartışılacak. Video yardımcı hakem burada müdahale etmeliydi etmemeliydi çok tartışılmaya başlayacak gene klasik olaraktan Türkiye'de. Futbol Federasyonu çiftli top getirecek mi getirmeyecek mi bak daha bununla ilgili bile bir gelişme yok. Kulüpler Birliği bunu istiyordu. Ne olduğunu kimse bilmiyor.
1: Ya, Kulüpler Birliği'nin sen faaliyetlerini iyi bir şekilde yürüttüğüne emin misin?
0: Yok ben çok kötüler. Bak onu söyleyeyim sana. Zaten bir kere birlik değiller onu söyleyeyim. Kendi evet. işlerinde bir olamadıkları için bu haldeler. Çünkü mesela Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralına karşı bir ses çıkarttılar ama devamı gelmedi. Bunun sonucunda da ekstradan da hani birlik olaraktan top istediler. Mesela çift topu özellikle söylediler. Merkez Hakem Kurulu'nun gitmesini söyledi Sayın Ertuğrul Doğan Başkan. Açık açık söyledi. Bu Merkez Hakem Kurulu değişmeli dedi. Hacı Osmanoğlu dinlemiyor. Kafasına göre takılmaya devam ediyor. Zaten ben hep söylüyorum. Bizde hata yapan, iyi performans gösteremeyen, başarısız olan insanların pek istifa etme gibi kültürü yok.
1: Evet, doğru.
0: Bizde bu kültür yok. Bu kültür olmadığı için de bizde herkes bildiğine göre. Ya nasıl olsa kabullenirler arkadaş diye. Çünkü biz kabulleniyoruz. Biz kötüyle kabulleniyoruz. Ya bizim hakemlerimiz böyle diyoruz. Yapamıyor diyoruz. Beceremiyor diyoruz. Kabul ediyoruz. Ama işte El Salvador'dan bir hakem çıkıyor. Ivan Barton isimli. Bak biz onu hemen sahipleniyoruz. Keşke bizim hakemlerimiz böyle olsa. Bunu getirin bizim ülkemize maç yönetsin diyoruz.
1: Diyoruz doğru.
0: Ama diğer tarafa geldiğinde bizim hakemlerimiz niye bu adam gibi performans gösteremiyor lafını kimse konuşmuyor.
1: Orada haklısın. Ben... Orada haklısın. İngiltere kupayı alırsa Charles amca bir gün resmi tatil verecekmiş. İngiltere'den Erkan para yok diyor. Onlarda resmi tatil var. Ne diyorsun hocam?
0: Hocam şu var. Şimdi ben şuna eminim ki İngiltere eğer futbolun doğduğu nokta olarak kabul ediliyor.
1: Evet.
0: Oyun kurallarının yazıldığı yer olarak kabul ediliyor. İngiltere eğer işte 1966'dan bu tarafa kadar gelen süreçte şampiyonluğu kazanırsa büyük bir ihtimalle Londra yıkılır. Yani Londra'da bayağı bir eğlence olur. Bunu söyleyeyim. Öyle tatil matil de ondan dolayıdır. Çünkü Londra biraz biliyorsun demagojik olarak, demagojik yapı olarak da çok değişti. Bu yapısında değişti. Çok fazla göçmen var. Eğlenceye daha açıklar. Büyük bir ihtimalle ülke açısından bir bayram yerine döner. Eğer İngiltere Dünya Kupası'nı müzesine götürürse.
1: Abi şuna bak ya. Abi Artvin Şavşat'tan selamlar. Güne çağ dönerle başladık. Seni dinlerken yemenin zevki bir başka oluyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Döner, piyaz, salata, ayran. Hocam ne diyorsun? Saat 10.58.
0: Hocam.
1: 56 pardon. 58
0: biliyorsun,
1: pardon.
0: Biliyorsun Artvin güzel bir yer ya.
1: Çok güzel bir yer ya.
0: Güzel bir yer. Yani o yeşiller falan harika. Bir de et konusunda şunu da söyleyeyim. O hayvanlar doğal beslendikleri evet. için lezzetli oluyor etleri de. Bizim de mi karnımız acıktı? Ne yaptık bilmiyorum. Saat 11 yenildi. Bu arada Artvinli bir arkadaşım var benim. Bilmiyorsa ona da çok çok selamlar.
1: Kim o hocam? Kim o? İsim ne?
0: Bizim Yeliz Hoca.
1: Ha Yeliz Hoca Artvinli mi?
0: Evet.
1: Ha ona da selamlar iletelim. Dinliyordur kesin Yeliz Hoca.
0: Büyük bir ihtimalle.
1: Büyük bir ihtimalle dinliyordur. Onu da bir gün yayın alalım ya. Yeliz Hoca'yı.
0: Faal hocam o gelemez. Faal
1: ondan dolayı
0: faal,
1: diyorsun
0: faal gözlemcilik yapıyor.
1: Ondan dolayı.
0: Şimdi bak bunu söyledik ya. Kıza şimdi merkezdeyken kuru takmasa bari.
1: Yok be abi, o kadar da değil ya. Tahmin
0: ya
1: ediyorum.
0: Vallahi billahi o kadar ya. Türkiye'de korkuyorum artık, çocuklara zarar veriyoruz farkında olmadan diye. Yani.
1: Çok kısa bir ara ekmemiz lazım hocam. Aradan sonra tabii sohbetimiz hocam, devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa-İspanya maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA salı akşamı saat 22'de başlayacak mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barto'nun yöneteceğini duyurdu. Grup aşamasındaki Türkiye-Paraguay maçında da düdük çalan 35 yaşındaki hakem, Dünya Kupası yarı finalinde görev alacak ilk El Salvadorlu hakem olacak. FIFA Başkanı Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenebileceğini açıkladı. İsviçre'nin Blue Sport kanalına röportaj veren Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken bunu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar diye konuştu. Dünya Kupası son 32 turuna veda eden Senegal'de teknik direktör Pepe Thiaw'la yollar ayrıldı. 13 Aralık 2024'te göreve gelen 45 yaşındaki çalıştırıcı, Senegal'in başında 45 maça çıkarken 1,96'lık puan ortalaması tutturmuştu. Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan takımlarından Uruguay'da Bielsa'nın yerine göreve gelen isim Diego Forlan oldu. Uruguaylı efsane Mart 2027'ye kadar geçici olarak takımın başında kalacak.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Senegal bile hocası istifa etmiş, bizimkiler göreve devam ediyorlar. Hocam, son olarak neler eklemek istersiniz sevgili Serdar Akçar hocam?
2: Hocam şunu söyleyeyim, bu 64 tane Dünya Kupası 64 takıma çıkacak falan muhabbeti var ya şu anda, FIFA daha çok para kazanmak
1: evet istiyor, hocam,
2: haklı olarak. Bu bizim için güzel bir şey ya. Gideriz geliriz, orada da bir maç kazanırız. Bin maça falan bedel olur böyle. Çok
1: bin zafere olur. Bedel dedi hocam ya, bin zafere yani, bedel dedi.
2: Bin zafere bedelmiş de bin neyse bilmiyorum artık ona göre. Ya bilmiyorum hocam ya, artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini inanıyorum Türk futbolunda. Ama biz talep etmeliyiz bunu, yüksek sesle talep etmeliyiz özellikle.
1: Peki hocam, çok teşekkürler.
2: Hocam iyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Öğleden sonra görüşmek üzere.
1: Evet, MK Haber TV'de saat 14'te sevgili Serdar Akçar hocamız canlı yayında olacak. Dijitürk'ten 72. kanaldan ve MK Haber TV'nin YouTube kanallarından, D-Smart'tan ve uydudan da takip edebilirsiniz derim. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
2: Kendinize iyi bakınız.
1: Evet, 35 yaşına gelen Mertens'e bir şey demezken Trossard 31 yaşına geliyor diye ortalığı yangın yerine çeviren renkli takım yorumcuları görev başına demiş. Hasip Sile'ye de teşekkürlerimizi iletelim. Hattımızda gazeteci sevgili Süleyman Arat var. Sevgili Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Çok teşekkürler sevgili Ergün.
1: Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyi, dinleyen herkese de selam olsun, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Fenerbahçe'den başlayalım istersen. Hafta sonu Pogon'la bir mücadele vardı. Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı. Tabii hazırlık maçları, bunları onu da söyleyelim. Oradan başlayalım istersen. Maçı nasıl buldun? Neler söylersin?
3: Sevgili Aygün, tabii bunlar ölçü değil yani. Pogon aynen takımı da, Admiral Walker takımı da Fenerbahçe'nin çapında bir takım değil yani. Bunlar bizim ligimizde olsa direkt küme düşerler aynı sene. Alt lig takımı gibi bir görüntüleri var. O yüzden de ölçü olarak göremiyorum yani. Ama bazı oyuncular yani tabii ki dikkatini çekiyor insanın. Mesela Asensio paslarıyla ve etkili oyunuyla dikkatimizi çekti hemen. Genç Hakan Baltan'ın oğlu dikkatimizi çekti. Yani gelecek vadeden çocuklardan biri olarak öne çıkıyor bence. Hı hı. Bunun yanı sıra Sıdıkı Şerif özgüvenini tekrar kazanmış. Çünkü birinci santrafor olarak oynamak ona çok sert ve ağır gelmişti. Yapılan eleştiriler de. Çünkü küçücük çocuk da 18-19 yaşında. Tabii ki bunlardan çok olumsuz etkilendi. Ama şimdi önüne santrafor alındığında, iki tane daha forvet alındığında, şimdi ikinci, üçüncü, hatta belki de bazı maçlarda dördüncü forvet durumunda olacak. Ve bu onun mentalite olarak baktığın zaman daha rahatlamasına sebep olacak gibi gözüküyor. Daha da öne çıkma ihtimali

0: Fenerbahçe'ye yarar verme ihtimali de ortaya çıkıyor böylelikle. Yani dediğim gibi ölçü değil ama Fenerbahçe'yi bekleyen zor bir maç var. Fenerbahçe acaba bu kolay takımlarla oynayarak hata mı yapıyor? Yani çünkü Gornik Zavze maçı gerçekten çok kritik olacak Fenerbahçe için. Herkes bu çantada keklik gibi görüyor ama ben bununla ilgili bir YouTube şeyi de çektim. Çünkü bir Türkiye'de görev yapan, Fenerbahçe'de de uzun yıllar görev yapan bir Polonyalı ile konuştum ve onun ardından da araştırmalarımı derinleştirdim. Yani gerçekten korkulacak bir takım Gornik Zavze. 1970'te yarı final oynamış Roma ile Kupa Galipleri Kupası'nda ve 3 maç oynamış. 3'ü de berabere bitmiş. Onun ardından kura, o zaman kura atışı varmış böyle, para kurasıyla kaybetmiş Roma'ya. Ama bir sonraki sene finale kadar çıkmış Kupa Galipleri Kupası'nda. Manchester City'ye 3 maç sonunda kaybetmiş. 2-1 kaybetmiş. Ve finalde elenmiş. Yani kendi liginde 5 tane şampiyonluğu var. Çok köklü bir kulüp. Taraftarları inanılmaz kalabalık. Yani Gornik Zavze'nin maçı olduğunda sokakta sokağa çıkma yasağı var gibi bir durum var. Herkes stadyuma gitmeyenler de evlerinde televizyonda seyrediyor maçlarını. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var. İşçi takımı. Zaten Gornik demek işçi demek.
1: Evet.
0: O yüzden de yani baktığın zaman 21 Temmuz'da oynanacak maç gerçekten biraz... Yani
1: 8 gün kaldı işte gözüküyor. Süleyman. 8 gün kaldı.
0: Evet. Ciddiye almak gerekiyor. Fenerbahçe böyle önemsiz takımlarla oynayarak hata mı yaptı? İnşallah hata yapmamıştır. İlk maç çok önemli tabii. Fenerbahçe oradan puanla dönerse bence bu işi İstanbul'da bitirir diye düşünüyorum ben.
1: Tabii ki transferlerin yetişmesi lazım Süleyman.
0: Evet. Hoş, bu şu anki kadroda bu takımla başa baş oynayabilir ama hafife alınırsa bu takım ciddi bir takım. Yani bu sene 6-7 tane nokta transferler yapmışlar. Sezonu Fenerbahçe'den önce açtı. Fenerbahçe'den çok daha fazla hazırlık maçı oynadı. Mesela Podolski takımın başkanı biliyorsunuz %85'e yakın oranda sahibi ve oyuncuları motive ettiği söyleniyor Fenerbahçe'ye karşı. Kendisi Galatasaraylı olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla da yani hala Galatasaraylılığını sürdüren çünkü çok Türk arkadaşı var özellikle Almanya'da. Onlarla birlikte Galatasaray sempatizanı olduğunu ve onu hala devam ettirdiğini biliyoruz. Biraz da bileyliyor takımı. Tabii kırıcı bir skor alıp kendi takımını da ileriye taşımak istemesi çok normal. Çünkü böyle bir takımın yani Polonya takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması çok önemli bir olay tabii ki. O yüzden de onu sağlamak istiyor. Ona da o yüzden de çok biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Kadroda da şekilleniyor Fenerbahçe'nin şimdi. Zaten kalede ya Mert ya Tarık oynayacak. Öyle gibi gözüküyor.
1: Doğru, doğru.
0: Ama hazırlık kampını Tarık'la
1: ben Tarık'ı daha iyi gördüm. Bilmiyorum ama
0: ben
1: sen
0: de daha iyi, ben de daha iyi gördüm. Çünkü bunun nedeni Mert milli takımdaydı. Tarık topuk yaylasına çalıştı ve orada daha hazır hale geldi. O yüzden Tarık daha öne çıkıyor ama tabii burada hocanın tercihi ne olacak bilemiyoruz. Nedense hep Mert Günokuz tercih ediyorlar. Sağ bekte Mert oynayacak. Skriniar Ake ikilisi ilk kez burada ciddi bir maçta Fenerbahçe taraftarlarının karşısına çıkacak. Sol bekte acaba Osterwalde mi oynayacak yoksa Archie Brown mu oynayacak?
1: Sanki Osterwalde biraz önde gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
0: O zaman işte Archie Brown sadece 10+4 nedeniyle mi takımda tutulacak? Çünkü burada Levent de var. Osterwalde de var, Archie Brown da var. Eğer sürekli Osterwalde oynayacaksa Archie Brown gibi gelecek vaat eden bir
1: bak,
0: genç oyuncu.
1: Şimdi artı 4'e ben sana şöyle söyleyeyim. Fener'in şu anda artı 7'si var sevgili evet. Süleyman. Ömer Fayet 1, Archie Brown 2, Mimović 3, Aziz Abdulaziz 4, Amoro Diaf 5, Dorgeles Nene 6, Sıdıkı Şerif 7.
0: Evet ama onların içinde takımda oynama şansı olan, oynama potansiyeli olanları bir
1: ayıracak.
0: Kenara koymamız lazım.
1: O zaman kimi koyacaksın? Bir kere
0: Sıdıkı Şerif'i koyarım.
1: Sıdıkı Şerif 1 olur, doğru söylüyorsun.
0: Archie Brown'u koyarım. Nene'yi, Archie Brown'u, Sıdıkı Şerif'i. Bir de Mimović olabilir çünkü Mimović eğer Semedo'yla bir yol ayrımı yaşanırsa burada alternatif sağ bek olarak hem
1: doğru.
0: Mimović hem Mert Müldür hem de Oğuz Aydın öne çıkıyor. 3 tane sağ beki olacak Fenerbahçe'nin ama 3'ünü toplasam bir gerçek orijinli sağ bek yok Fenerbahçe'de. Semedo eğer giderse ki böyle bir durum söz konusu olduğunu biliyoruz yani anlaşmaya çalışılıyor. Çünkü maaşı yüksek, verimi düşük Fenerbahçe'de. O yüzden de sıkıntı olabilir. Yine kadroya dönüyorum.

0: dönecek olursak orta saha Gendüzi, İsmail, Asensio şeklinde şekillenecek. Fred de tabii hamle oyuncusu olarak kulübeden devreye girecek. Eğer Greenwood yetişirse diyeceğim ama çok az bir süre kaldı. Zannetmiyorum yetişeceğini bu maça. Sağ kanatta büyük bir ihtimalle Nene oynayacak gibi gözüküyor. Ama onun da bir sakatlıktan çıktı biliyorsunuz. Evet. Ameliyat geçirdi. Belki oraya Musa Bayı çekebilir bu maçlığına. Veya İrfan Can Kahveci'nin form durumunu şu an bilmiyoruz. Son maçta da çok kısa süre aldı. Milli takım kampından geldi. O yetişirse belki İrfan Can Kahveci veya Oğuz Aydın da olabilir. Sağ kanatta. Göbek'te Talişka ile oynayacak. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu olma ihtimali yüksek. Ama Vedat Muriç'in de ben ilk maçta son 5-10 dakika belki bir denenebilir diye düşünüyorum. O, çünkü 8 gün var. O zamana kadar biraz daha bir tık daha kendini iyi hissederse bu maçta denenebilir. Olmadı. İkinci maçta bence kulübeden devreye girecektir diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi Adnan Çal demiş ki bu Pasolik'le ilgili konuşmuştuk da Aygüme tribünde 3 kişi küfür ediyor, komple tribün kapatıyor diyorsun. Evet, sebep bu şu olabilir. Bence maçlarda güvenlik görevlisiyim. Protokol aç, kimse yerine oturmuyor. Boş bulduğu yerde oturuyor. O yüzden nokta atışı yapacaklarını söylediler. 200 tane kamerayla her statta görev yapacaklarını söyledi Pasolik ilk çıktığı zaman. İnsanlar göz bebeklerinden tanınacak dendi. Ceplerindeki kartlardan nereye giderse gitsin takip edileceği söylendi. Ondan dolayı diyorum yani Pasolik'le ilgili çok tepki var Süleyman. Yani 3 kişi
0: işe yaramıyor Pasolik gibi görünüyor.
1: Bravo. 1200 lira bu senede bir bedeli. Yani insanlar evet. Bir yandan Pasolik oluyor, bir yandan da devamlı ceza yiyor tribünlerde. Adam maçta küfür etmiyor. Bir bakıyorsun ertesi hafta cezalı. Komple evet. Kapatıyorlar artık. Ondan dolayı biraz isyan var. Onu dile getirmiştik. İstersen kısa bir araya gidelim sevgili Süleyman.
0: Tabii ki.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe turumuza devam edecek.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili gazeteci Süleyman Atlı sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Süleyman, Greenwood ne zaman geliyor?
0: Fenerbahçelilerin çok merak ettiği soru. Çok izlenmiş sordun sen de. Şimdi Greenwood.
1: Hani niye sordum? Hafta sonu beni TT yaptılar biliyorsun Greenwood'dan dolayı. Yani evet. Yemediğim hakaretler, küfürler kalmadı.
0: Neden?
1: Nedeni işte Greenwood geliyor dedim.
0: Evet, yani ben de aynısını diyorum ama umarım bana aynı hakaretlik de gelmez. Çünkü şöyle söyleyeyim yani iş bitti. Yani iki tarafla da anlaşıldı ama Manchester City'nin bir şeyi var biliyorsunuz. opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanmadığına dair, kullanmayacağına dair bir belgeyi vermesi gerekiyor. Hafta sonu olduğu için o belge gecikti. Yani ya bugün ya en geç yarın o belgede geldikten sonra tüm işlemler tamamlanmış olacak ve Avusturya kampına gelecek, son bölümüne yetişecek Greenwood. Onun ardından da İstanbul'a gelecek. Yani orada ıslak imza orada yapılacak, sağlık kontrolü orada yapılacak şeklinde bilgi geliyor bize tabii ki. Ama bunlar neticede sevgili Aygün, transfer, sevgili dinleyicilerimiz tabii bu mesleği bilmedikleri için haliyle sitem edebiliyorlar. Yani şu şekilde düşünmeleri gerekiyor. Yani transferde bir dakikada her şey değişebiliyor. Yani hep bu örneği veriyorum mesela, en son yaşadığım örnek olduğu için çok başımıza geldi. Bu da en son bu geldiği için mesela Abdülkerim Bardakçı biliyorsunuz gelirken Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye geliyordu. Gece saat 11'de Konya tarafıyla görüştüm ben yöneticilerle. Biz de söz ağızdan çıkar dedi. Verdik Fenerbahçe'ye dedi. Oyuncu da istiyor Fenerbahçe'ye gelmeyi dedi. Bu iş tamam dedi. Fenerbahçe de yarın imzayı atar dedi. Sayfayı değiştirdik, manşeti aldık. Hürriyet'teydim o zaman. Dedik ki Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de. Sabah bir uyandım. Dırır dırır telefon çalıyor. Hemen bir baktık ya Galatasaray'a gitmiş.
1: Evet.
0: Yani çünkü neden? O zamanki Sayın Başkan.
1: Başkan Ali Koç.
0: Ali Koç'un söylediği bir laf onun tersine gelmiş. Yani sen bu kadar eder misin gibi. O da Galatasaray'ı yönetici.
1: Yani 1,5 1 milyon istiyorsun ama sen bu rakam eder misin diye bir cümle söylemiş Ali Bey.
0: Ona kızmış o da.
1: Ondan
0: yani
1: dolayı da.
0: Galatasaray yöneticilerini aramış daha önce teklif yapan o yöneticilere. Teklifiniz hala geçerliyse ben Galatasaray'a gelmek istiyorum demiş. O attı da Galatasaray'a geldi. Şimdi burada tabii ki herkes haberi yapanı suçlar. Yani sallıyorsunuz, böyle bir şey yok. Adam Galatasaray'a geliyor. Yani çünkü o neticeye bakıyor.
1: Süleyman, transferi biz yapmıyoruz ya, kulüpler yapıyor.
0: Tabii,
1: biz
0: tabii,
1: duyduklarımızı, yani öğrendiklerimizi yazıyoruz.
0: Evet, yani şunu, bunun için anlattım ki yani bir dakikada değişebiliyor. Bir karar, bir laf, bir şey değiştirebiliyor. Aynı şeyi biliyorsunuz, daha önce Efecan Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gidecekti. Onda da aynı şey oldu. Yani bir kelime yani şeyi bozuyor. Bütün anlaşmayı bozabiliyor. O yüzden hiçbir transferde hiçbir garanti yoktur. Ama tabii ki gelen bilgiler doğrultusunda biz de kamuoyunu ve taraftarları aydınlatmak için haberlerimizi yapıyoruz. O ayrı bir şey ama şu Greenwood'da da gelinen nokta bu yani. %100 gibi gözüküyor. Ama hiçbir şey için bu hayatta %100 diyemeyiz. Çünkü hayat bu, netice itibariyle yarına
1: her an her şey olabiliyor. Doğru.
0: Yani o yüzden de bir transferde bir sapmalar olursa o taraftarlar da dinleyiciler de kusura bakmasınlar.
1: Ya Fenerbahçe basın sözcüsü Abdullah Kığlı'ydı. Dere ağzında Kalamış'taki o kulüp binasına girerken dedim ya, ismi hatırlamıyorum şimdi futbolcunun ismini. Başkan dedim, bu geliyormuş dedim. Ya Aygün dedi, nereden çıkarıyorsun kardeşim dedi. Öğleden sonra baktığım imza töreninde o futbolcuyla beraber Abdullah Kığlı yan yana oturuyordu.
0: Roberto Carlos'u kaç defa yazdık Aygün. Sayın Aziz Yıldırım hepsini yalanladı.
1: Hep yalanladı.
0: Hepsini yalanladı ama sonunda Roberto Carlos'u getirdi.
1: Aynen, yani aynen, aynen. Evet, Greenwood'dan sence tabii kadro çok geniş Süleyman. Nasıl bir değişim bekliyorsun kadroda?
0: Vallahi
1: gönderilme anlamında soruyorum. Sakın yanlış anlama. Gönderilme anlamı. Tabii senin tecrübelerine dayanarak sormak istiyorum. Buyur sevgili kardeşim.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin zaten kiradan dönen oyuncularıyla başı dertte, çok fazla sayıda oyuncu var biliyorsun kiradan dönen ve onları şu ana kadar halledemedi. Çünkü neden? Fenerbahçe ile yaptıkları kontratlar çok sağlam ve bu sağlam kontratlardan iyi paralar kazanıyor oyuncular. Haliyle de parasını almadan ayrılmak istemiyor. O yüzden de eli kolu bağlı kalıyor Fenerbahçe'nin yönetiminin. Ama bir yandan da bunu hayata geçirmek lazım. Öyle ya da böyle bu oyuncular, oynamayacak oyuncular ayrılacak takımdan. Ha, Diego Carlos'a mesela kontrat yapıldı. Acaba kontrat diyorum. Sağlık kontrolünden geçildi ve ismi listeye konuldu. Acaba neden? Yani bir stoper olarak değerlendirme mi planlanıyor? Yoksa pes ettirmek için karşılıklı yapılan santraş oyunundaki hamleler gibi mi? Onu zaman içinde anlayacağız ama şu maçlarda da çok fazla şans göremedik yani, değil mi Diego Carlos'tan?
1: Doğru, göremedi. Doğru.
0: O halde bence sanki bir sıkıştırma hamlesi gibi bir şey düşünülüyor gibi geliyor bana. Doğru hamle ayrıca. Yani Amrabat Dünya Kupası'nda süre aldı. Aslında Fenerbahçe'de oynayabilecek potansiyeli var ama şimdi orta sahaya baktığın zaman gerçekten Kante problemi var mesela. Kante'nin de çok yüksek maaş aldığını biliyoruz. Yani hatalı bir kontrat yapılmış olduğunu şimdi fark edebiliyoruz. Çünkü çok yüksek maaşı Fenerbahçe için. Yaşı ve maaşı baktığın zaman Fenerbahçe'ye dert açacak pozisyonda. Aynı şekilde Ederson. Ederson'un da maaşı 30 milyon eurolara dayanıyor. Gerçekten bir, eğer gönderilirse, ki bütün taraftarlar gönderilsin diyor. İyi gönderilsin, güzel gönderilsin. Taraftarlar arası açıldı.

0: ama bu gönderilme nasıl olacak? Yani seni istemiyoruz kardeşim dersen adamın hak edişlerini ödemek zorunda kalacaksın. O da çok önemli bir mali külfet. İkinci bir Mourinho vakası olur maddi anlamda. Dolayısıyla bir anlaşacaksın oyuncuyla. Ya kalacak taraftar destek olacak ve takıma elinden gelen katkıyı sağlayacak. Veyahut da oyuncuya ihtar edeceksin, bir kulüp bulunacak ve minimum zararlı hasarlı atlatacaksın bunu. Daha Livakovic'in var elinde, senin iki yabancı kaleci olmaz. Bu elinde Tarık var, Mert Günok var. Şimdi böyle olduğu zaman bir an önce kurtulman gereken durumlar olduğu gayet net çıkıyor ortaya. Semedo'yla zaten hem aldığı maaş yüksek hem verimi düşük kaldı geçen sene. O da çok tartışıldı. İşte sol tarafta temin söyledik bek konusunda. Osterwalde şimdi soldaki tekrar geçince orada Archie Brown var, Levent Müldür var. Şimdi orada da bir üçlü var. Şimdi hiç oynamayacaksa Levent'e de gerçekten yazık yani. O yüzden acaba orası oradan biri gidecek mi? Yani ya Osterwalde ya Archie Brown, üstüne de teklifler olduğu kulağımıza geliyor. Sağ tarafta aynı şekilde yığılma var. Şimdi geldiği zaman yeni transfer. Burada ne olacak? Şimdi Musabba var, İrfan Can Kahveci var, Oğuz Aydın var. Greenwood da geldiği zaman orası bir ciddi anlamda yığılma olacak. Nene var. Sakatlıktan döndüğü zaman Nene de orada görev bekleyecek. Dolayısıyla 5 tane sağ kanadın olmuş oluyor. Yani her yerde bir yığılma var. Bir an önce tabii kadro mühendisliği biz yapacak durumda değiliz ama antrenmanda Avusturya kampı olsun, Topuk Yaylası kampı olsun, buralarda İsmail Kartal bunları gördü ve yönetime raporunu verecektir. Gitmesi elzem olan, randıman alamayacağı veya minimum randıman alacağı oyuncuları yönetime bildirecek ve onlarla bir yol ayrımı yaşanacak. Bazı oyuncular kiraya verilecek, bazı oyuncular kulüp bulurlarsa satışa geçilecek ama bunda herkes yönetimin geç kaldığını düşünüyor ama hep bunu söylüyorum, böyle bir durum yok, geç kalma gibi bir durum yok. Yani çünkü kontratları var oyuncuların, onlar da Fenerbahçe'den aldıkları paranın çok yüksek olduğunu anlasın lütfen dinleyiciler. Yani kapı gibi kontrat yapmış mesela Bekao. Yani sen bu yaşta bu oyuncuyla 4 yıllık kontrat yaparsan işte son 2 yılı senin başına dert olur. Bir de sakatlık geçirdi. Belki sakatlık geçirmeseydi böyle düşünmeyecektik, böyle de konuşmayacaktık. Stoper arayışında da olmayacaktı. Belki Fenerbahçe'yi Ake'yi de almayacaktı. Gerçekten iyi bir stoper olduğunu biliyoruz yani gösterdiği verimle, randımanla. Ki kendine de gelmiş, kilo da vermiş, zımba gibi gördüm ben Pogon maçında. Çok beğendim de ayrıca. Şimdi nasıl bir strateji uygulanacak? Bunları ancak İsmail Kartal'ın vereceği rapordan sonra göreceğiz ama takımdan ayrılması gereken en az 15 kişinin olduğu gerçeğini de önümüze koymamız gerekiyor. Yani sorunlu oyuncular var, kiradan dönenler var. Evet. Tüm bunlara baktığım zaman korkunç bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Yönetimin hatırlıyorsan seninle yaptığımız canlı bağlantıda seçimden önce hep ne diyordum? Seçilecek yönetim gerek Hakan Safi olsun gerek Sayın Aziz Yıldırım olsun, kim seçilirse seçilsin işinin çok zor olduğunu söylemiştim ben. Şimdi o günleri yaşıyoruz işte.
1: Evet, bir son dakika gelişmesini verelim. Fenerbahçe yöneticileri Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, futbol aklı Oğuz Çetin diyelim, Mason Greenwood transferini tamamlamak için Marsilya'ya şu dakika itibariyle inmişler. Haberiniz olsun.
0: Evet.
1: Zaten şu an görüntülerde şu anda Marsilya Havalimanı'ndan da görüntüler de gelmeye başladı. Demek ki Greenwood'i akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin kamp yapmış olduğu Avusturya'ya götürecekleri gözüküyor diyelim şimdilik ama tabii.
0: O uçak boş gitmez diyorum ben. O uçak dolu gider.
1: Dolu döner.
0: Evet.
1: İnmişler. İkisi ikili inmiş. Artık Greenwood
0: dolu gider diyorum Avusturya kampına.
1: Dolu, bravo dolu gider. Ben de aynı şunu dedim sevgili Süleyman Arat. Evet. Devam edelim sevgili Süleyman. Forvet transferi anlamında ne düşünüyorsun?
0: Vallahi yani bir sürü oyuncunun orada da adı geçiyor ama şimdi Vedat Muruç var, orada Talişka var. Şimdi ayrıca mesela çıkılması gereken ve yoğunlaşma dediğimiz isimlere Talişka'yı da dahil etmemiz lazım. Eğer buraya bir transfer gelirse, golcü transferi gelirse o zaman Talişka'nın da şimdi, ama Talişka'nın Fenerbahçe'den aldığı parayı Brezilya konuşuluyor, hiçbir takım veremez. O yüzden de gerçekçi gözle bakmak gerekirse buradan da zarar eder Fenerbahçe. Çünkü yani her şey ortada, net biçimde ortada. Alınan paralar ortada. Bu paraları Avrupa'nın birçok kulübü, Brezilya takımlarının hiçbiri veremez yani Fenerbahçe'nin verdiği paraları. O yüzden de veda çok zor yani. Cepten para çıkarak ancak veda olabilir eğer Talişka'dan bir çıkılacaksa ki. Talişka'nın da yani hem forvet arkasında hem de forvette Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağı gibi bir

0: nedenlerle böyle bir transfer olmaz diye belirtti kendisi. Yani Türkiye'de kalmak istiyor ailevi nedenlerle. O yüzden de zaten Benfica'dan gelme nedeni yani vatana dönmek, evlendikten sonra ailesini, çocuklarını bu ülkede yetiştirmeyi düşündüğü için, hayal ettiği için burayı tercih etmişti ve Fenerbahçe'ye de yeniden bir çıkış yaşamayı hayal ettiği için gelmişti. Şimdi yeniden bir gurbete çıkmayı çok sıcak bakmıyor. Bunu da ifade etti. Ama belli olmaz işte. Yine aynı noktaya geri geliyorum. Transferde hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Yani son saniye çok cazip bir teklif gelir. Yani ailesiyle konuşur. Böyle bir adımı atalım mı derler. Atalım derler ve yola çıkılır. Yani bunlar yaşandı daha önce. Yeniden yaşanabilir yani.
1: Evet Süleyman, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman Arat? Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik çünkü. Evet. Çok da mesajlar geldi arkadaşlar, okuyamadıklarım da var. Özellikle Pasolik üzerinden çok fazla mesaj geldi. Bu konuyu bu hafta biraz daha işleyelim. Sezon yaklaşıyor çünkü, maçlar da yaklaşıyor. Bu konuyu biraz daha yoğunlaşalım. Sizler de ara ara bağlandığınızda mutlak surette bu Pasolik'le ilgili konuşun. Buyurun sevgili Süleyman Arat, sevgili Süleyman.
0: Evet, yani son kelime olarak ben Gornik-Sabzi maçının çok tehlikeli olduğunu tekrar ederek kapatmak istiyorum. 21 Temmuz'daki maç Fenerbahçe için çok önem taşıyor. Burada bir kırılma yaşanırsa, bir beraberlik ve elenme durumu söz konusu olursa çok kırıcı olur. İsmail Kartal'ın adına güven sarsıcı ve taraftarların bu sene yine olmayacak zihninde soru işareti şekilleneceği için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu takım az önce söylediğim gibi 1970'de yarı final, 1971'de de final oynamış bir takım. Yabana atılmaz 5 şampiyonluğu var. 70-71 sezonunda Göztepe ile karşılaşmış Kupa Galipleri Kupası'nda. 1-0 ve 3-0'la geçmiş. İki maçta da yenmiş Göztepe'yi. Yani hafife alınmaması gereken bir takım. Yani o Oleg zamanında, efsane futbolcu Oleg Lubanski, bu Gornik-Sabzi'nin efsaneleri. O yüzden ciddiye alması gerekiyor Fenerbahçe'nin hazırlıklarını. Keşke bir hazırlık maçı daha yapsa diyorum İstanbul'a döndükten sonra kuvvetli bir takımla ve onun ardından bu maça çıksa diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Az bir zaman kaldı. 8 gün aşağı yukarı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da tüm Türk takımların tabii ki Avrupa'da ayrı gayrı yapmadan hepsini yürekten destekliyoruz. Hepsi inşallah çok başarılı olurlar.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman Atı, yerimize bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
1: Çok sağ ol. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan

0: tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1954 Dünya Kupası. Macaristan-Almanya. Tam 32 maçtır yenilmeyen Macar takımı. Finalin favorisi. Ve Macarlar iyi başlıyor maça. Almanya 2. Dünya Savaşı'nın yorgunu. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ama Macarlar 2-0 önde. Artık Dünya Kupası Macaristan'a gidiyor. Sözleri statta konuşulmaya başlıyor. Çünkü 32 maçtır yenilmeyen bir ekip Macaristan. Ama Helmut Rahn diye bir oyuncu çıkıyor. Durumu 2-2'ye getiriyor. 3. golü de atıyor Almanya. Ve Almanya imkansızı başarıyor. O yenilmez denilen, mağlup edilemez denilen Macaristan Almanya'ya 3-2 kaybediyor ve 1954 Dünya Kupası'nı Almanya kazanıyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor!
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
1: Radyo
4: Reklam.
8: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
10: Efendim herkese günaydın. Bugün 13 Temmuz, günlerden ise pazartesi. Son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve Elazığ yarışları ile ilgili konuklarımla değerlendirmelerde bulunacağız. Bursa'da sevgili Metin Abacı 10 koşuluk yarış programını değerlendirecek ki o şu anda, hatta sonrasında da Elazığ'a gideceğiz. Sevgili Serkan Çömez Elazığ sizler için değerlendirecek. Günaydın sevgili Metin Abacı.
11: Günaydın, iyi yayınlar olsun. Herkese iyi haftalar ve bol şanslar diliyorum.
10: Evet, 10 koşulu bir yarış programı var ve bültene baktığımızda da oldukça zor bir program olduğunu görüyorum. Neler söylersin? İstersen ilk koşudan başlayalım.
11: Tabii, hemen başlayabiliriz. Burada iki safkan ön plana çıkıyor. Özellikle son iki yarışta arda arda tabel içinde yer buldular her ikisi de. Değişen jokeyleriyle 4 numaralı Zeki Reis ve 2 numaralı Golden Sail hemen arkasında tabelada yer buluyordu. Bu iki safkan arasında bir incelik mücadelesi bekliyor. Küçük orta ölçekli kuponlar yeterli. 3 numaralı Yuant mi, 9 numaralı Sosan ve önde yalnız kalabilir, aman dikkat diyorum, 1 numaralı Çoğuzum var. Geniş oyunlar sürprizde bu safkanlara yer verebilir.
10: Evet, günün birinci koşusunda 4 numaralı Zeki Reis ile 2 numaralı Golden Sail. Bu iki isim yeterli dedi ama daha geniş kurgular 3 numaralı You and Me, 9 numaralı Sosan ve 1 numaralı Chosen One yazarak günün ilk koşusunu geçebilirler Bursa'da. Geldik günün ikinci koşusuna. Maiden mücadele, 2 yaşlı İngilizler, 1300 metre çim pist, neler söylersin?
11: Burada da Köstenceli Bey henüz tabelaya bile doğru düz girmemiş. Vasat isimlerin arasında son iki tane yarışındaki ikinciliğiyle ön plana çıkıyor. Risk edilebilir bir safkan ama ben burada Baba Giray, sevgili Erdinç Sümer'le görüştüm. Özgür Atbasan Sümer kardeşi, ikisi de avukat dostlarım. İyi durumda olduğunu, çimde etkili koşmasını beklediklerini söylediler. Ben de 1-2 olarak buraya geçmeye karar verdim. Altın ve Lampanero'nun da idman durumu çok çok iyi. İlk yarışında bir dinşik yarış yaparak sürpriz yapabilir, dileyen ekleyebilir.
10: Evet, ikinci koşuda

0: ise bir numaralı Köstence Bey'i isteyen risk alabilir bu ismi Köstenceli Bey ile alakalı, ama sevgili Metin Abacı bir numara ve iki numara, yani Baba Giray'ı daha ön planda tuttuğunu söyledi ama daha geniş kurgular ilk defa start alacak olan 6 numaralı Lampo Nero yazarak bu koşuyu geçebilirler. 1-2 öncelikli, sonrasında 6 Bursa'da Osman Gazi Podrumu'nda ikinci koşuda. Evet, geldik üçüncü koşuya. Handikap 16 mücadele, 4'lük Araraplar, 1300 metre.
1: Evet, ara sonrası birkaç yarış ardından muhteşem bir dönüş yaparak 1.30.55 ile kazanan, üstelik 61 kilo sikletle hızlı eren. Burada bu safkan yine çok şanslı olarak görüyorum ama aynı yarışta 11 numaralı Deniz Tutkusu vardı. Bu kez Onur Atmaca gibi hafif kilolara çok iyi binen bir jokeyle, değişen jokeyle ilk rakibi olacaktır. 4 numaralı Kaptan Aras, 8 numaralı Baba Zaman, 1 numaralı Bay Umut, yine son yarışları parlak olan sürpriz yapabilecek isimler diyorum. 5-11-4-8-1 sıralama.
0: Evet, burada 5 isim önerisi var sevgili Metin Abacı'nın. Kim o isimler? 5 numaralı Hızlı Eren bu koşuda ön planda tuttuğunu söyledi. Sonrasında 11 numaralı Deniz Tutkusu, 4 numaralı Kaptan Aras, 8 numaralı Baba Zaman ve 1 numaralı Bay Umut şeklinde değerlendirdi. 5-11-4-8-1 üçüncü koşuda. Dördüncü koşuya geldik. Bir kum yarış, şartlı 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 2100 metre.
1: Evet, tempocu diyebileceğimiz Jix Life son 4 yarışın 3'ünü kazandı. Bunlardan ikisini de Efe Aktunar'la kazanmıştı. Safkan'ı çok iyi tanıyor. Önde yalnız kalacak, temposunu bozacak isim de yok burada. Kolay bir birincilik bekliyorum. 1 numaralı Jix Life benim bankom.
0: Evet, günün 4. koşusunda net bir banko geldi. O da %73'lük bir oynanma oranına sahip. Jix Life bu koşuyu kazanır dedi. Baktığımız zaman Apranti Efe Akpınar'la start alacak bu isim. Gidişat da lehine görünüyor. 1 numaralı Jix Life banko günün 4. koşusunda. Geldik 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağına. Maiden mücadele, 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pistte sahne alacaklar. 10 isim var bu koşuda sevgili Metin Abacı. Neler söylersin bu koşuda?
1: Ben burada 5 numara soncesiyle başlayacağım ki bu safkan Urfa'da 2 yarış gördü. 2 tane ikincilik yaptı. Urfa'da hazırlanıyor. Buraya özel olarak geliyor. Bu yarış için geliyor. Çünkü Baba kanatına baktığımızda Upamecano gibi bir kalitenin de babadan kardeşi. Çim pistte çok farklı koşmasını bekliyorum. Bu kadar yol kat edip gelen bu safkan bu yarışı kazanır görüşündeyim. Tabii ki rakipleri var. Bunlar 3 numara I Love Speed, Vedat Abiş'le 6 numaralı Storm Chaser ve 10 numaralı Kraliçe Monika olacaktır.
0: Evet, 5. koşuda da 4 isim sıraladı. Onların başında 5 numaralı Son Jesse geliyor ki öncelik onda koşmuş olduğu 2 kum yarışından ikincilikle ayrılmıştı bu isim. Aradan sonra sahne alacak 1 numaralı Çilli Cafer ikinci sırada önerdi. Sonrasında 6 numaralı Storm Chaser ve 10 numaralı Kraliçe Nonika dedi. 5-1-6-10 ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında Bursa'da. Evet, 6. koşu handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar 1500 metre çim pistte start alacaklar. Bana göre günün de en zor yarışı. Neler söylersin, katılır mısın?
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok zor bir yarış. Çok güzel bir sürpriz yaparak son yarışını kazanan Kumkango bugün de yine iddialı olabilecek bir isim. O yarışın ardından izleyenler bu yarışta da bu rakipler geçebilir diye düşünebilirler. 15 numaralı Korhan Bey. Ben bu safkandan bugün gerçekten iyi bir yarış bekliyorum. Kilosu biraz daha hafifledi. Yine 3 numaralı Genç Çürek aynı yarışta bu safkanda etkili koşabilecek bir isim. Bu üçlünün dışında ki bunlar küçük oyunlarda bile mutlaka bulunmalı. Geniş oyunlar için ben 9 numaralı Arkadya, 11 numaralı Güleycanoğlu ve 7 numaralı Ayca Say'ı sürprizden vereceğim.
0: Evet, zor bir koşu. 8 numaralı Kungango, 15 numaralı Korhan Bey, 4 numaralı Sultan Beşir.
1: 3 numaralı Genç Yürek, pardon.
0: Evet, 3 numaralı Genç Yürek, 9 numaralı isim Arkadya ve yine 11 Güleycanoğlu, 7 numaralı Aycasa şeklinde sıraladı. Sıralaması 8, 15, 3, 4, 9, 11 ve 7 şeklinde 6. koşuda. Evet, geldik günün bir sonraki yarışına, yani 7. koşuya. Kısa vade 6 mücadele, dişilere mahsus bir koşu. 1500 metre çim pist, neler söylersin?
1: Evet, burada Muhammed Mir Bilgin'le 3 farklı şehirde hat-trick yapan, üçünü de ayrı ayrı şehirlerde koşarak kazanan 2 numaralı Hadiye'nin ben bugün bir kez daha kazanmasını bekliyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum.
0: Evet, bu koşuda da bir banko geldi. O da

0: Kim? Sevgili Metin Abacı'nın bankosu Hadiye. 2 numaralı isim Hadiye Banko dedi. Sevgili dinleyenler, günün 7. koşusunda 2 numaralı Hadiye koşmuş olduğu son 3 yarışını kazanmıştı. Bugün de yine birincilik için çıkacak sahneye sevgili Metin Abacı'nın da net bankosu. Geldik günün 8. koşusuna. Kısa vade 8 mücadele, 3 yaş Araplar, 1200 metre kum pisti.
1: Evet, burada yarış sever tercihini altın buradan yana kullanmış. Bende de ilk at ama bende banko değil. Bu kadar çok yüksek AGF'sinin yanında ben rakiplerden önereceğim. Tabii ki 4 kum yarışında kazandı. Daha sonra Çim'de grup 2 yarışta da 5. oldu. Çim'i biraz eksik olmasına rağmen çok iyi koştu aslına bakarsam. Bir de bana göre aynı yarışta hemen arkasında çok yakın ara 6. olan 7 numaralı Üstün Soylar. Bu safkana da baktığımızda ilk kez kuma çıkıyor ama ana baba bir kardeşim Memduh Ağa zır kumcu deli gibi kum 11 yarışta 10 kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Bence kumda Üstün Soy da çok çok çok iyi koşacak. Elip Tayyaresi'nde 3 milyon 700 bin liraya alınmış kaliteli bir isim. Bugün çok ciddi rakip olacak Altın Boya'ya. Bu ikilinin dışında 3 numara Er Güneş'te sürpriz severler değerlendirebilirim.
0: Evet, 8. koşuda 3 isim önerdi sevgili Metin Abacı. Kim onlar? 7 numaralı Üstün Soy, 1 numaralı Altın Bora ve 3 numaralı Er Güneş. Sevgili dinleyenler, 8. koşuda sıralamam 7, 1 ve 3 şeklinde dedi günün 8. koşusunda. Geldik günün 9. koşusuna. Günün 9. koşusu ise gene bir kısa vade 8 mücadele. 3 yaş İngilizler, 1400 metre kum pisti.
1: Evet, White Wolf burada son 4 kum yarışını kazandıktan sonra 5. kum yarışında Prenses Sylvester gibi çok güçlü bir safkana zor anlar yaşatmıştı. Orada 2. olmuştu. Orada da çok başarılı koşmuştu. Tek olur mu acaba diye bakarken ben 2 numaralı Good Weave Glory. Bu safkanda baktığımızda son 5 yarışının 4'ünü kazanmış bir isim. Ercan'la 4'te 4 yaptı. Ercan bugün 5'te 5 için sahada çok ciddi rakip olacak. Bence son metrelere kadar çekişmeli, zevkli bir yarış izleyeceğiz. 7 ve 2 bence yeterli olacaktır. İlla ki bu ikiliyle yıkacağım. Erken kapışırlar, sürpriz olur diyorsak o zaman 6 numaralı Tizabella ve 4 numaralı Miss Conqueror'u kuponlara ekleyebiliriz.
0: Evet, günün 9. koşusuna baktığımız zaman 7 numaralı White Wolf ve 2 numaralı Good Vibe Glory arasında korakor bir mücadele bekliyor ama bu iki isim eksik koşması halinde diyelim. Devreye 6 numaralı Tizabella ve 4 numaralı Miss Conqueror girer dedi. 7-2 öncelikli, sonrasında 6 ve 4. Geldik günün son koşusuna, yani günün 10. koşusuna ve kapanış bu koşuda Handikap 14 mücadeleyle olacak. 3 yukarı İngilizler, neler söylersin?
1: Evet, burada da bir alternatif Bankom var. Cazip de bir isim olduğunu düşünüyorum. Özellikle son 3 kum yarışına baktığımızda 3. 2. 2. ve iyi dereceler yaptığı İzmir'de 1.28, 1.15.200'ü kumda yaptığı bu yarışlara baktıktan sonra Thomas Shelby gibi çok kalite bir ismin ana baba bir kardeşi olan Grey Empress'ten bahsediyorum. Bu saftan çime çıkınca bir tık daha iyi koşacak. Yeni yeni form tutmaya başladı. Eski yarışları aldatmasın. Kumda bile böyle iyi koşuyorsa bugün Çim'de bence Muhammed Mirbilgin de fotoyu önde geçer. Alternatif banko adayım. Rakipler kimler olur? Çok zor bir yarış. Trafik sorunu yaşayabilir tabii ki. 7 numaralı Sirena, 8 numaralı Ghost of Night, 20 numaralı bebeğim oldu. Aman dikkat diyorum, 10 yaşı çok çok iyiydi. 17 numaralı Rotas Cup'tan yine önde yalnız kalacak. Kovalacak at yok. Mesafe kısa, belki bir sürpriz gerçekleştirebilir. Son olarak üstüne Filius Vent istiyorum. Biraz kilosu ağırlaştığı için onu daha geride aldım. Aslında buradaki gruptan daha iyi dereceler olan bir isim ama kilosu ağırlaştı. Dileyen yine ekleyebilir. 10 alternatif banko 7, 8, 20, 17 ve 3 benim sürpriz adaylarım.
0: Evet, günün son koşusunda yani Bursa'da kapanış ayağında 10 numaralı Gray Empires alternatif Bankom dedi ama daha geniş kurgular 7 numaralı Srena, 8 numaralı Ghost of Night, 20 numaralı Bebeğim Oldun, 17 numaralı Rotasız Kaptan ve son olarak 3 numaralı Filius Ventus yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Çok teşekkür ederiz sevgili Metin Abacı, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de inşallah altını yakalatırız.
0: Evet, dün için takipçiler. Gerçekten tebrik ederim. Güzel bir kurgu, uygun da bir kupon bedeliyle altılı ganyanı zorlanmadan içeriye attın. Darısı bugüne.
1: İnşallah. Herkese bol şans.
0: Evet sevgili dinleyenler, son düzlükte Bursa yarışlarını yorumladı sevgili Metin Abacı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, yayını kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. Yapmanız gereken işlem aplikasyonlardan son düzlük uygulamasını indirip uzman yorumları, hazır kuponları tekrar kontrol etme fırsatına sahip olacaksınız. Ve Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan son düzlükte kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz sevgili dinleyenler ve çeşitli kampanyalardan faydalanıyor olacaksınız. Altınız 5'te kalsa bile %25 iadesi hesabınıza geçecek. Yine altılı ganyanlarda oynamış olduğunuz kuponlarda ikili sıralı ikili bahis çiftede 500 TL'ye varan yine %25 kazanç, 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası ve yine altılı ganyanda 100 bin TL'ye varan ekstra kazanç fırsatından da yararlanıyor olacaksınız. Evet, Elazığ'a gideceğiz. Sevgili Serkan Çömez hattımızda olacak. Sevgili Serkan Çömez bağlandığı zaman kendisinden Elazığ yarışlarını değerlendireceğiz. Metin Abacı bugün sevgili dinleyenler 4. koşuda net bir bankosu vardı. Hemen onu da söyleyeyim ben Serkan hatta bağlanana kadar. O kimdi? 1 numaralı Jix Life net bankosuydu. Sonrasında günün yine 7. koşusunda bir bankosu vardı. O da 2 numaralı Hadiye. O isimleri sizler için banko olarak önerdi. Tekrar ediyorum. Günün 4. koşusunda 1 numaralı Jix Life net bankosuydu. Yine bir diğer net bankosu Hadiye. Yani 7. koşuda 2 numaralı Hadiye bir diğer bankosuydu. Alternatif tekleri var. Onlar kim? Onlardan birisi tabii ki 10 numaralı yani son ayakta Bursa'da Grey Empers'i banko olarak önerdi. Artık zamanı geldiğini düşünüyorum dedi. Çim pistede de daha iyi koşacak bu isim dedi. 10 numaralı Grey Empers onun alternatif tekiydi. Günün ilk koşusunda bir ikili tercih de olabilir demişti. 4 numaralı Zeki Reis ile 2 numaralı Golden Sail arasında bir ikili mücadele beklediğini ama daha geniş kurgularda 3 numaralı Yuent Me ile 9 numaralı Sosan'ı hatta 1 numaralı Chosen One'ı da ekleyebilirsiniz dedi. Evet sevgili Serkan hattımızda Elazığ'ı yorumlayacağız kendisi için. Serkan hoş geldin hattımıza.
2: Sevgili Hulk, iyi haftalar diliyorum. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerinizi iletiyorum. Elazığ'da güzel bir program var. 8 koşu, 2 altılı ganyaya bağlayan. 5. koşuda bankomuz var. Şans yanımızda olsun. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız.
0: Evet, bugün ilk koşu maiden mücadeleyle başlayacak Elazığ'da. 3 yaş araplar, 1200 metre kum pist. Neler söylersin?
2: 3+1 yazacağız. Hı-hı. Özellikle 1 numara Mertens sert gruplarda koştuğu yarışları bu gruplara yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben ilk şansı ona veriyorum. Rakiphanesinde 3 numara Beşiran Bey diyeceğim. Hayatın ilk startında 1300 metrede Şanlıurfa'da ters bir kulvar dışarıdan çıkma dezavantajı yaşadı. Ön taraflar erken gelemediği için beklentilerin gerisinde kaldı. Bugün İsmail Kavuz'da bir anda ön tarafa çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. Yine ilk kez start alacak isimlerden aldığım duyumlar neticesinde gayet yeterli altıda sahip olduğunu duyduğum Ateş Atar. Her kuponda olsun. 1-3-2 öncelikli geniş kurgularda takip isteme aldım ve Apprentice'nin de koşmasını beklediği Çelik Sarı'da süper tanesini yazacağım. 1-3-2 çizgi 5.
0: Evet, birinci koşuda 1 numaralı Mertens, 3 numaralı Beşirhan Bey ve 5-2 numaralı Ateş Atar öncelikli dedi ama daha geniş kurgular 5 numaralı Çelik Tar yazarak bu koşuyu geçebilirler. Geldik günün ikinci koşusuna. Handikap 14 mücadele 4 yukarı Araplar 1800 metre kum pisti.
2: Bugün yarış gidişatı lehin olduğunu düşündüğüm 5 numara Mohitay beyaz bayrak aynı yarış yapmasını bekliyorum. Alternatif bank olarak önereceğim. Rakip hanesinde 3 isim önereyim. Bunlardan birincisi bu gruptan daha üstün olduğunu düşündüğüm ağır sıkletine rağmen 2 numara Bıçkın Kral. Yine son katılmış olduğu kısa vadeli yarışındaki 4.'lüğü beğenimi kazanan 4 numara Şahkaya. Ve uzun aradan sonra gördüğü yarışla nefes açan 7 numaralı Keskin Kaan diyeceğim. 5 çizgi 2-4-7 buradaki sıralama.
0: Evet Elazığ'da ikinci koşuda da sıralaması şöyle. 7'li plase ve 7'li ganyanı oluşturan bir koşu. Ayrıca onu da belirteyim. 5 numaralı Mohitay alternatif banko ismim dedi ama daha geniş kurgular. 2 numaralı Bıçkın Kral, 4 numaralı Şahkaya ve 7 numaralı Keskin Kaan yazabilirler dedi. 5 öncelikli alternatif tek rakip 2, 4 ve 7. Geldik gün 3. koşusuna maiden mücadele 3 yaş araplar 1200 metre.
2: Gerçekten bu 3 ve 4. koşular biraz kalabalık olacağız çünkü hayatın ilk startına çıkacak 8 numara Kral Lami Utkan gibi bir ismin kardeşi kumpiste başarılı yarışları var. İlk sıraya yazdım. 2. sıradan hayatın ilk yarışında burada 3. kalıp daha sonra Bursa'da etkisiz kalmış olsa da orada saptı. Diğerinde de Adana'da jokeyini düşürmüştü Avuz Mazen. Hüseyin Altınkuruş'un tercih kıymetli 12. sıra yazdım. 3. sıradan 5 numara Emo Halil. 9 numara Malatya Çapkını iyi duyumlar aldım. 11 numaralı 10 numaralı Mirza Can. 12 numaralı Öztürk Pınarı ve 6 numara Enes Paşa. Ayrımsız olsun derim çünkü gerçekten 3. ve 4. koşular bu kırılma noktası.

0: denilecek ayaklar olacak.
1: Evet, günün 3. koşusu bir hayli kalabalık tuttuk. Neden? Çünkü zor bir koşu. 8 numaralı Kral Lami yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak. Sonrasında 3 numaralı Avus Mazen, 5 numaralı Emo Halil, 9 numaralı Malatya Çapkını, 10 numaralı Mirza Can, 11 numaralı Özgürak, 12 numaralı Öztürk Pınarı ve 6 numaralı Enes Paşa. Sıralaması 8, 3, 5, 9, 10, 11, 12 ve 6 şeklinde günün 3. koşusunda Serkan Çömez'in. Geldik günün 4. koşusuna. 15 handikap mücadele, sevgili Serkan, neler söylersin?
0: Yani aradan sonra katılmış olduğu yarışında viraj üzerinde tam öndeki rakibini atladım derken geriden gelen rakibine direnemedi. Üçüncü kaldı Maya Reçeli. Bugün artan kondisyonuyla kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinde takip sistemde olan Close Time bir yarış gördü burada. Ondan etkili bir yarış performansı bekliyorum. Önü yakın takip edecek bir 5 numaralı Information. 14 numara Rez son yarışında bu grupta 3 ismi birden geçmişti, geride bırakmıştı. 11 numara Saklı Kapı geçen ekibi kazanmasını bekliyordu. İkinci oldu, bence ideal mesafesine çıkıyor. Son olarak da 12 numara Sea Smoke artık kazansın diyorum. 13, 6, 5, 14, 11 ve 12 bu da 6.
1: Evet, günün 4. koşusu 13 numaralı Maya Reçeli çok ön planda dedi. Bugün için Maya Reçeli'ni çok önde tutuyorum dedi sevgili Serkan'ım. 6 numaralı Cloudy Times, 5 numaralı Information, 14 numaralı Reese, 11 numaralı Saklı Kapı ve 12 numaralı Sea Smoke'da bu koşuda muhakkak değerlendirilmeli dedi. Geldik günün 5. koşusuna, neler söylersin? Şartlı 4 mücadele 3 yaş İngilizler.
0: Bence cazip çıkmasını beklediğim ismi Vanko olarak önereceğim. Yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta Black Cup, Goodbye Maymun, Telgraf ve Deniz Zahra gibi ön tarafta numara almayı seven isimleri görüyoruz. Son yarışında erken yürüdüğü için bence kaybettiren 8 numara Yeleli Kız İsa Katar bugün sprint mesafesini ayarlaması halinde sonlarda etkili ataklarıyla koşuyla yine çevirecektir. 8 numara Yeleli Kız net şekilde Bankom olacak.
1: Evet, günün 5. koşusunda 8 numaralı Yeleli Kız net Bankom dedi. Elazığ'da 5. koşuda 8 tek. Geldik günün 6. koşusuna, kısa vade 6 mücadele 3 kar İngilizler 1800 metre.
0: Tempo süratli olacak, bu ön tarafı yakın takip edecek ve son yarışındaki kolaylığıyla dikkatleri çeken 8 numara As Altın ilk sıradan yazdım. Rakiphanesinde 10 numara Sıkıntı Yol diyeceğim ki özellikle müthiş pedigriye sahip bir isim. Ön taraflarda da gider, önü yakın da takip edebilir. 54,5 kilo sikleti, gençliğinin ateşi burada alev alabilir. 10 numara sikletural ikinci sıradan olsun. 8-10 öncelikli geniş gruplarda Emin Amca daha sert gruplardan geliyor ve son olarak da önü yakın takip edecek. Son yarışında yarış içerisinde yaşadığı sıkıntıyı bugün nüksetmediği takdirde 1 numara Kinkova devreye girebilir. 8-10 çizgi 5-1.
1: Evet, günün 6. koşusunda da sıralama 8 numaralı As Altın, 10 numaralı Secret Royal, 5 numaralı Emin Amca ve 1 numaralı King Ova. Bu 4 ismi ayrımsız yazalım dedi sevgili Serkan. Geldik 7. koşuya, Maiden mücadele 3 yaş Araplar.
0: Özellikle takip istemde olan son Diyarbakır performansı kesinlikle ölçü olmayan 11 numara Yürekoğlu'yu sıraya yazdım. Rakip hanesinde son 2 kolobunu çok beğendiğim, bugün kazanmaya yakın olan 10 numara Şirinat ve grubun gerçekten istikrar koşan ismi 1 numara Baba Akit deyip 11-11 şeklinde 3 kısımda geçecek.
1: Evet, bu koşuda da 3 isim önerdi. Kim onlar? 11 numaralı Yürekoğlu, 10 numaralı Şirinat ve 1 numaralı Baba Akif. 7. koşuda Elazığ'da yeterli dedi sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün kapanış ayağına. Şartlı 4 mücadelede dişlere mahsus 4 yukarı Arap atları Elazığ'da günün son koşusuna çıkacaklar. Yurt başında neler söylersin?
0: Ters mesafeye rağmen son 6.lığı bile bu gruba yetecek 7 numara Nevakçı'yı sonlarda etki gelecektir. Kaynar Hanım Jockey ile 2'de 2 yaptı. Bugün bir kez daha şans arayacak. Önleri erken gelecek olan 2 numara Öz Nilay. 13 numaralı Prenses Dilara süratli giden yarışta sonlarda etkili gelir. Yine 12 numara Tumbul Nazlı ve ön tarafta seri çıkacak isimlerden 11 numara Şekli deyip 7-6-2, 13-12, 11 şeklinde günün son ayağını geçebilir.
1: Evet, kapanışta 7 numaralı Neval Çiçeği, 6 numaralı Kaynar Hanım, 2 numaralı Öz Nilay, 13 numaralı Prenses Dilara, 12 numaralı Tumbul Nazlı ve 11 numaralı Şekli yazarak günü noktalayabiliriz dedi Serkan Çömez. Çok teşekkür ederiz değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Ben teşekkür ederim sevgili, iyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Evet sevgili dinleyenler, Serkan Çömez hattımızdaydı. O da sizler için Elazığ yarışlarını değerlendirdi. Bugün net bir bankosu vardı. Kim o isim? Hemen söyleyeyim. 8 numaralı Yeleli Kızı bugün net banko olarak tuttuğunu söyledi sevgili dinleyenler. Evet, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden salı ve yarını yarının konuklarıyla beraber değerlendiriyor olacağız sizler.

0: için. Dediğim gibi bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Radyo Spor.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Tüm takımlarımızla ilgili transfer gelişmelerini yayınımızda paylaşacağız. Hemen önemli bir transfer gelişmesiyle başlayalım. Hep programımızda bahsettik. Leandro Trossard Beşiktaş'ta siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Trossard için Beşiktaş kulübü Arsenal'a yaklaşık bonuslarla birlikte 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Oyuncu Dünya Kupası'nda tüm maçlarda oynadı. Çeyrek final karşılaşmasında da bilindiği üzere İspanya'ya karşı Belçika milli takımında ilk 11'de oynamıştı. İspanya Belçika'yı mağlup etmişti. Adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de çok çok önemli maçlar var sevgili dinleyenler. Yarı final heyecanına dair de sizlerin yorumlarını alacağım. Mesajlarınızı okuyacağım. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin. Sizce finalin adı final hangi takımlar arasında geçer? Yarı final maçları başladı. Yarı final maçları yarın oynanacak olan Fransa-İspanya maçıyla başlıyor. Çarşamba günü ise İngiltere-Arjantin maçı var. Hafta sonunda da büyük bir final var. Dünya Kupası'nda finalin adı ne olur? Yarı final maçlarını paylaştım. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Güncel transfer gelişmelerini aktaracağım. Yayına girmeden önce Ajans Spor'da yapmış olduğum özel bir haber vardı. Onu da paylaşmak istiyorum. Tayyip Talha Sanuç Süper Lig'de Çaykur Rizespor Gençler Birliği ve Kasımpaşa'nın gündemine geldi.

geldi. Rize Spor transferde birkaç adım önde. Karadeniz temsilcisi bu transferi bitirmek istiyor. Çaykur Rizespor bu transferi bitirmek istiyor sevgili dinleyenler. Birazdan Gençler Birliği'ndeki seçim sürecini de konuşacağız. Gençler Birliği'nde seçim süreci var. Seçim süreciyle ilgili başkan adayı Ali Osman Avşar bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. Gençler Birliği başkan adayı Ali Osman Avşar bizlerle birlikte olacak. Ali Osman Avşar'ı 12.30 gibi arayalım istersen. Şu an bağlantı sağlandı mı Batıkan? Tamam, 12.30 gibi arayalım. Bugün planladığımız bağlantılar Ali Osman Avşar, Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı. Bülent Hoca da bizlerle birlikte olacak. Ben de hafta sonunda Sarıyer'in ve Bandırma'nın kampını ziyaret etmiştim. Bolu'da kamp yapıyor birincilik takımları. Hazırlık maçları oynuyor. Birçok takım, birinciligin birçok ekibi, yurt dışından gelen takımlar Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Konya Spor basın sözcüsü ve yöneticisi Yusuf Küçükbakırcı bizlerle birlikte olacak. Şu anda Konya Spor takımı Slovakya'da kampta. Yusuf Bey ile Konya Spor'un transferindeki son durumu konuşacağız. Beşiktaş gündemini Emre Tanrıver ile değerlendireceğiz. Emre Tanrıver yayınımızda konuklarımız arasında yer alıyor. Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Galatasaray'da da bugün transferde hareketli saatler yaşanacak. Yeni transfer hemen paylaşalım. Biraz telaffuzu zor, kusura bakmayın lütfen. Galatasaray bilindiği üzere ilk transferini gerçekleştirdi. Galatasaray kadrosuna sevgili dinleyenler Lesley Ogu Uçbu'yu dahil etti. Anlaşma sağlandı. Kiralık satın alma şartıyla bu transferde anlaşma sağlandı. Oyuncu Burnley takımından geldi. Bunun da altını çizmiş olalım. Oyuncunun transferi ile ilgili son detayları Ferhat Kızıltaş bizlerle paylaşacak. Duruma göre sürpriz bağlantılarımız da olabilir. Birkaç kişiden haber bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. İlk mesaj bugün Sefaköy'den Satılmış Bey'den gelmiş. Günaydın, kolay gelsin güzel insan Salim Bey. Sana ve Batıkan kardeşimize, Radyo Spor çalışanlarına ve sevgili dinleyenlere, tüm konuklarına selamlar, sağlıklı, mutlu haftalar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Hüseyin Mecit yazmış. Hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Tüm konuklarına selam olsun, Radyo Spor dinleyenlerine selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Batıkan kardeşime de selamlarımı ilet demiş. İlettim Hüseyin Mecit, çok teşekkür ederim. Selam Salim abi, ben Orhan. İki maçta berabere biter. İngiltere kazanır demiş. Kupayı alır diyor İngiltere. Selamünaleyküm transfer ateşine. Hoş geldin kardeşim. 5 günlük tatil arasındayım. Sonra yine beraberiz. Çok şükür Dünya Kupası şekillenmeye başladı. Fransa İspanya'yı zor da olsa geçer. Arjantin İngiltere sanki Fransa İngiltere finali diye düşünüyorum. İngiltere'yi bir adım önde görüyorum demiş Derfin Yunusnane. Tatil yapıyor. Tatil yaparken bizleri ihmal etmiyor. Teşekkürler Yunus abi. Çok çok sağ ol mesajın için. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Acaba Türkiye Futbol Federasyonu neden yabancı transferleri kısıtlıyor? Fenerbahçe'nin yerli yabancı olarak futbolcu sayısı fazla. Bunu bilen kulüpler ucuza kapatmaya çalışıyor. Örneğin Diego Carlos'u kullanabilirler. Şimdi yerli stoper aranıyor. Bırakın kulüpler kendi bildiklerini uygulasın. Siz ne dersiniz demiş. Ben şunu derim yabancı kuralıyla ilgili. Geçtiğimiz hafta da bu kuralla ilgili düşüncemi dile getirdim. Fatih Terim Hoca'nın futbol direktörüyken getirmiş olduğu bir kural vardı. 14 yerli kuralı. Ne yazık ki ülkemizde, ülke futbolunda 14 yabancı kuralı olarak empoze edildi. Benim düşüncem 14 yerli, 14 yabancı. Toplamda 28 kişilik kadro oluşturabilir takımlar.

0: oyuncunun yani futbolcunun iyisi kötüsü, yetenekli ve yeteneksizi vardır. Disiplinli olanı, disiplinsiz davranışsız, disiplinsiz olanı vardır. Davranış anlamında. Bu yönden futbolda yerli yabancı kısıtlamalarına katılmıyorum. Salim abi selamlar, iyi haftalar. Bolu'da Batman Petrol'ün kampını ziyaret ettin mi demiş. Batman Petrol Spor'un kampını ziyaret edemedim, ancak Bandırma Spor'un Gürcistan ekibiyle bir hazırlık maçı vardı. O hazırlık maçına gittim. Hazırlık maçında birçok Bursa Sporlu oyuncu da oradaydı. Gelecek hafta sonu da gidebilirim Bolu'ya hazırlık maçlarını takip etmeye. Çok teşekkür ederim mesajın için Turgut. Batman Petrol Spor'da takımını oluşturuyor. Yapılan transferler var. Batman Petrol Spor teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin hocayla anlaştı. Batman Petrol Spor için de yeni bir dönem başlıyor. Birinci ligin ben bu sezon çok keyifli ve zor geçeceğini düşünüyorum. Selamlar Salim kardeşim. Ben Sedat Kaymaz. Bence İspanya İngiltere finali olur. Kupayı da İngiltere alır. Tüm Radyo Spor'a sevgiler demiş. Teşekkür ederim düşünceniz için. Saatlerimiz 12.11. Mesajlarınızı göndermeye devam edin. Bağlantılarımızı az önce paylaşmıştım. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından biz burada olacağız sevgili dinleyenler.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var. Dinleyenimiz yazmış. Satılmış Bey. Kupanın sahibi İspanya diyor. Teşekkür ederim. Mustafa Demirkaya'nın mesajını Ali Osman Bey'e bağlantı sağlandığında ileteceğim. Teşekkür ederim Mustafa Bey'in mesajın için. Hatta bazı mesajlara unutmamak adına beğeni emojisi gönderiyorum. Lütfen yanlış anlamayın dinleyenlerimiz. Konuklarımız bağlandığında direkt kontrol ettiğimde o mesajları okuyorum. Çok teşekkür ederim güzel mesajın için. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salimciğim. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere selamlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız.
1: Estağfurullah.
0: Hocam ben de gelip ziyaret ettim. Bolu'da takımlarımız kamp çalışmalarını sürdürüyor. Sarıyer'de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Sizin adınıza nasıl bir kamp süreci geçiyor hocam? Neler söylersiniz?
1: Ya bizim adımıza çok keyifli. Çocukların katılımı, isteği, arzusu bizi hakikaten memnun ediyor. Memnun etti yani bir ilk etaptaki süreçte. Tabii sonradan katılan arkadaşlar oldu. Onların birazcık sürece katılmaları biraz daha zaman isteyecek, zaman istiyor. İnşallah da onlar da katılırsa daha farklı bir ikinci etap kampı yapacağız inşallah. Maçlarım da dahil oldu. Bir ikinci etap kampı yapacağız. Ama ilk etap benim için çok verimli ve çok güzel geçti.
0: Hocam son olarak kadroya dahil edilen oyuncular oldu. Josef Atamah geldi. Eze ile sözleşme uzatıldı. Bu noktada hocam neler söylersiniz? Hangi pozisyonlara takviye yapmayı planlıyorsunuz?
1: Ya istediğimiz oyunculardı zaten. Josef benim Kayseri'den tanıdığım, bildiğim, benim Kayseri zamanında oraya dahil ettiğim, kadroya dahil ettiğim bir oyuncuydu. Eze de zaten buradaydı. İhtiyacımız olan bölgelerde açıkçası, yani oyuncumuzun fazla olmadığı bölgelerde, ama tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Yani eksiğimiz olan eksiğimiz daha var. Yani en az 3-4 tane daha net oyuncuya ihtiyacımız var. İnşallah onlar da ikinci etap kampına katılırlar. Biz de lige hazır bir şekilde gireriz.
0: Hocam ifade ettiğiniz gibi ikinci etap kamp çalışması başlayacak. İkinci etapta planladığınız hazırlık maçları var mı hocam?
1: Evet var. Yani bir 4 tane planladım ama şu anda tabii o sayı değişebilir. Çünkü sayısal olarak biraz eksiyiz. Hazır olmayan oyuncuları da orada kullanıp kaybetmek istemiyorum. O yüzden belki o sayıyı değiştirebilirim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı. Bülent Hocam, geçtiğimiz yıla oranla birinci ligin zorluk seviyesinin daha yüksek olacağı konuşuluyor. Bu yorumlara katılır mısınız? Düşünceniz nedir? Takımlarımız da transfer çalışmalarını sürdürüyor bu süreçte. Neler söylersiniz hocam?
1: Ya tabii biraz daha zor bir süreç geçecek. Geçen sene Adana Demir ve Hatay'ın erken ligden kopması, ki Adana benim memleketim. Adana Demir'in durumu beni hakikaten çok üzüyor, Adana Spor'un durumu. Ama onların ligden erken kopması ligi biraz daha kolay hale getirdi diyebilirim bu sene. Şu anki görüntüde öyle iki takım yok. Ve gelen Batman, Bursa, Muğla, yukarıdan Süper Lig'den gelen Kayseri, Karagümrük. Bunlar hep camia takımları, büyük takımlar. Antalya, yani hepsi söz sahibi olmak isteyecekler. Hem çıkmakta hem playoff potasında. Dediğim gibi yani hem şampiyonluk için, hem playoff için, hem de küme düşme için herkesin iddialı olacağı, herkesin mücadeleye gireceği bir lig olacak diye düşünüyorum. Yani bu sene hakikaten zor geçecek.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Bülent Bölükbaşı. Bülent hocam, yeni sezonda Sarıyer'in hedefleri nelerdir?
1: Ya şöyle, şimdi Sarıyer olarak hedeflerimiz, hedef koymak için şu anda çok erken. Yani tamamlamamız gereken pozisyonlar var. Almamız ve ihtiyacımız olan yerler var. Alternatif oyuncular var. Ligin zorluğu ortada, bütçeler ortada. Bu bütçelerle mücadele etmek, başa çıkmak hakikaten zor. Biz de bu anlamda yarışın içerisinde yer almak istiyoruz. Yer almak istiyoruz ama tabii bu da biraz bize de zaman lazım. Başkanımız bu konuda hakikaten özveriyle çalışıyor. Onu da yormadan, kulübü de yormadan kendi şartları içerisinde bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Yani hedef olarak şu anda bir şey söylemek için erken diye düşünüyorum. Yani herkesin bir ligde yukarı çıkma hedefi var. Ama tabii biraz gerçekçi olup bu ligde kalıcı olup ondan sonraki süreçleri değerlendirmek lazım.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bülent Bölükbaşı sohbetimiz sürüyor. Bülent Hocam, Sarıyer İstanbul'un çok önemli ilçelerinden birisi. Çok güzel ve önemli bir ilçe, bunu söyleyelim. Tribün potansiyeli de var. Taraftar potansiyeli olan bir takım. Bunun da altını çizmiş olalım. Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etti. Ciddi bir destek var. Bunu da belirtelim. Taraftara göndermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Hatta şunu da biliyorum. Gelecek hafta sonu sizin hazırlık maçınızı da takip edecekler.
1: Evet, bize de ziyaret edecekler. Bizi de mutlu edecekler. Açıkçası bizim ilk geldiğimiz günden beri Sarıyer'de gördüğümüz ortam, taraftarların takıma sahip çıkması hakikaten bizi memnun ediyor. Yani semt kültürünü, ilçe kültürünü kaybetmemiş bir yer Sarıyer. Taraftarıyla, camiasıyla hakikaten uzun yıllar ligde oynadılar. Bir dönem ara verdiler. Çok uzun yıllar ara verdiler. Şimdi tekrardan o heyecanı yaşıyorlar. Takımına çok bağlı bir taraftar grubumuz var. Bunu zaten semte geldiğinizde, Sarıyer'e geldiğinizde, ilçeye geldiğinizde girişte hissediyorsunuz. Diğer takımlardan daha farklı, diğer ilçelerden daha farklı bir görüntü var. Biz onların lig süreci içerisinde yanımızda olacaklarını biliyoruz. Biz de onlara layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Bülent Bölükbaşı. Sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Bülent Hocam, hemen şunu sormak istiyorum size. Geçtiğimiz sezon Ümraniye Spor takımındaydınız. Ümraniye Spor takımında da uzun bir süreçti sizin adınıza. Birinci ligi yakından tanıyorsunuz. Daha öncesinde yurt dışı süreciniz vardı. Bu noktada hocam, birinci ligin kalitesiyle ilgili bir teknik direktör bakış açısında yorumunuz ne olur?
1: Ya, ligin kalitesi aslında dışarıdan birazcık böyle küçümsenen bir lig ama her dakika, her maç konsantre olmanız gereken bir lig. Yani hiç böyle bir boşluğa, hiç böyle bir nasıl diyeyim, konsantrasyon kaybına müsaade etmeyen bir lig. Bir anda hedeften uzaklaşmanıza sebep oluyor. Biraz daha konsantre olan, iyi başlayan takımlar yukarıda kalıyor. Sezonun içerisinde bunu gördük. Yani geçmiş sezonlarda da bunu defalarca yaşadık. Yani çok iddialı takımlar bir anda tepe taklak gidebiliyor. Çok iddiası olmayan fakat konsantre olmuş, birleşmiş, bütünleşmiş takımlar bir anda yukarıya çıkabiliyor. O yüzden çok fazla böyle laubaliliğe direyim ya da konsantrasyon eksikliğine müsaade etmeyen bir takım bu anlamda çok kaliteli. Çünkü her maçın önemi var. Her puanın önemi var. Diğer liglerden biraz daha farklı. Kopmalar çok fazla olmuyor. Kopmuş gibi görünüp ondan sonra tekrardan yakalanıyor bazı şeyler. O yüzden ligin kalitesi hakkında yorum yapmam gerekirse hakikaten çok kaliteli ve konsantre gerektiren bir lig.
0: Hocam, bir de birinci ligin keyifli yanı, birinci ligde siz de yıllardır takip ediyorsunuz. Her takım her takımı yenebiliyor.
1: Evet.
0: Çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Hiçbir maçın favorisi yok.
1: Evet.
0: Maçlarda erken kopmalar oluyor ama erken kopmalar olan maçlarda dahi sürpriz sonuçlar elde edilebiliyor. Geri dönüşler yaşanabiliyor.
1: Evet.
0: Ve bu ligde de en önemli güç, ifade ettiğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi, en önemli güçlerden birisi taraftar ve tribün desteği. Evet. Sarıyer'in Sam Stadyumu'nda oynamasının bu yönüyle katkıları var mı hocam? Ümraniye Stadyumu ile Hekimbaşı Stadyumu ile biraz da birbirine benziyor.
1: Ya tabii, yani taraftarın etkisi büyük bu ligde. Yani camianın etkisi, taraftarın etkisi, oyuncuya baskısı, oyuncuyu da harekete geçiriyor. Yani daha böyle butik takımların konsantrasyon anlamında sıkıntı yaşadığı durumlarda taraftarı olan takımların buna çok fazla imkanı olmuyor. Çünkü taraftar baskısı var. Taraftarın önemi büyük. Ligin konsantre düzeyi çok yüksek. Yani ligin başında, geçen sene Sarıyer özelinde gidersek, ligin başında küme düştüğü gözüyle bakılan bir takım. Ligin devre arasında işte başkanın özverili çalışmalarıyla tekrardan bir takım kuruyorlar ve playoff'u yakalama noktasına kadar geliyorlar. Yani sezon başında küme düştü gözüyle bakılan bir takım sezonun sonuna doğru playoff yakalama noktasına bile gelebiliyor.

0: cazip bir yer. İstanbul'da olması, büyük bir camia olması, kulüp yapısı, kulüp potansiyeli, bu anlamda oyuncuların tercih ettiği, tercih noktasında öncelik verdiği bir takım. Şu anda gelişmeler, yani görüşmeler sürüyor tabii. Almak istediğimiz oyuncular var. Bunu CEO'muz Cenk Tekelioğlu yürütüyor bu süreçleri. Yani biraz kulüp odaklı gidiyoruz. Kulübün menfaatlerini ön planda tutarak gidiyoruz. O da sağ olsun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii görüştüğümüz oyuncular var ama şu anda ne aşamada ya da ne durumda onları, onlarla ilgili sağlıklı bilgiyi tabii yönetim verecektir. Bu anlamda ben sadece oyuncularla, sahayla ilgileniyorum. Eksiklerimizi söylüyorum, anlatıyorum. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Başkanımız, CEO'muz, yönetim kurulumuz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama tabii takviye yapacağız.
1: Hocam Burak Çoban gündeminize geldi mi? Çorum FK'dan.
0: Ya birçok isim geldi. Yani Çorum'la da böyle bir şeyimiz de oldu aslında. Yani sürekli Çorum'dan oyuncular bizim için yazılıyor. Birçok isim gündemimize geliyor. Burak da çok kıymetli bir oyuncu. Süreç neyi getirir neyi götürür bilmiyorum tabii. İlerleyen süreçlerden dediğim gibi yönetimin haberi var. Yönetim yürütüyor. Başkanımız, CEO'muz. Onlar yürütüyorlar. Tabii daha sağlıklı bilgiyi onlardan alabilirsin Salimciğim.
1: Evet. Yani bir de şundan dolayı ben dinleyenlerimizle de paylaşalım. Sarıyer Kulübü eski başkanı Salih Bey, Salih Bayraktar şu an Çorum'da transferde yetkili isimlerden birisi ve Sarıyer'le de ciddi bir gönül bağı var. İkincilikte şampiyon olan takımın başkanlığını yaptı, mimarlarından birisiydi. Bundan dolayı da bu yakıştırmalar olabiliyor Bülent Hocam. Bu da gayet normal ifade ettiğiniz gibi.
0: Doğrudur. Yani ben tabii o süreçlerde burada yoktum. Şu anda tamamen takımla ve gelen oyuncularla ilgileniyorum. Dediğim gibi yönetimden ya da CEO'muz Cenk Tekelioğlu'ndan daha sağlıklı bilgi alırsın.
1: Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Hazırlık maçları planladınız. Yurt dışından evet. Gelen takımlar var. Evet. İkinci etap da Bolu'da devam edecek. Sonrasında hocam çalışmalar nasıl sürecek? Ligin başlamasına da yaklaşık 3 haftalık bir süreç kaldı.
0: Evet.
1: Ağustos'un ilk haftasında sezon açılıyor. Fikstür belli oldu. Fikstürle ilgili de yorumunuzu merak ediyorum. Buyurun hocam.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi oradaki Bolu ikinci etapta maçlarımız var. Ama sayısal olarak da eksik olduğumuz bölgeler var. İnşallah onlar orada tamamlanır. Oyuncularımız da yetişir ama ligin başlamasına yakın da katılacak oyuncular olacak diye tahmin ediyorum. Yani şu anda tam kadro değiliz. Tam kadro çalışamıyoruz. Yani eksik bölgelerimiz çok. İnşallah ikinci etapta tamamlanır. Onları da maçlara yetiştirebiliriz. Fakat maçlarda oynatma sürelerini biraz ayarlamak zorundayız. Çünkü Sarıyer'in oyuncu kaybetme lüksü yok. Bu anlamda bütün maçlarda tam kadro olamayabiliriz. İnşallah ligin başladığı süreçte tam kadro gireriz lige. Ondan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz. Fixture'la ilgili de yani evet Muğla'yla başlıyoruz, içeride bir avantaj ama bu ligde her takımla oynayacak. Yani ben o fixture avantajını çok önemsemiyorum. Nasıl diyeyim, her maç kazanılmak zorunda, her maç oynanacak, her maç konsantre olunmak zorunda. O yüzden öyle bir çok bir fixture avantajı ya da dezavantajı diye bakmıyorum mevzuya.
1: Hocam numarasının sonu 50 olan dinleyenimiz mesaj göndermiş. Sarıyerliyim, maçlara gitmeye çalışıyorum demiş. Hedefleri sormuş evet. Zaten ben bunu seyretmiştim. Hocama başarılar diliyorum. Sarıyer takımına başarılar diliyorum demiş. Ve teşekkür az önce de konuştuğumuz gibi hocam. Sarıyer'de ilçede yaşayan insanlar maçlara geliyor, destek veriyor. Benim de birebir de yakından tanıdığım arkadaşlarım var Sarıyer'de oturan. Maçlara gidip takip ediyorlar. Hafta sonu onlar için de güzel bir etkinlik oluyor hocam. Gerçekten çok güzel bir yerde stadyum. Yani bu yönüyle de avantajlı Sarıyer'de yaşayan futbol severler.
2: Yani dediğim gibi Sarıyer ilçe kültürünü, semt kültürünü kaybetmemiş bir yer. Taraftarların rahatlıkla gelip başa girebilecekleri, destek verebilecekleri bir yer. O kültürü kaybetmemişler. Evet. Farklı bir takım fazla tutulmuyor Sarıyer'de. Bu anlamda bize hakikaten güç verecekler. Geçmişte takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmamışlar. Bundan sonraki süreçte de bırakmayacaklardır diye düşünüyorum.

0: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dinleyenlere, saygılar.
0: Selamlar, saygılar hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı'ydı. Şimdi çok kısa bir aramız olacak. Aranın ardından Gençler Birliği Başkan Adayı Ali Osman Avşar bizlerle birlikte olacak. Yayınımız devam ediyor. Zaten bağlantıları paylaşmıştım. Bugün planladığımız bağlantılar Bülent Bölükbaşı, Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, ardından Gençler Birliği Başkan Adayı Ali Osman Avşar, Konyaspor basın sözcüsü, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu, transferde yetkili isimlerden birisi Yusuf Küçükbakırcı, Emre Tanrıver, Ferhat Kızıltaş, planladığımız bağlantılar arasında belki sürpriz birkaç isim de olabilir yayınımızda. Birkaç muhabir arkadaşımdan haber bekliyorum. Yayınımızın gidişatına göre konuklarımızla sohbetimiz devam edecek. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Bankam Tombank kartıma bir...
7: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Detmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen detmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Detmobil. Akıl var, mantık var, Detmobil var.
8: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ali Osman Avşar olacak. Ali Osman Avşar'la birlikte Gençler Birliği'ndeki başkanlığa aday oldu kendisi. Bu süreci konuşacağız. Birazdan hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Ali Osman Avşar olacak. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da ileteceğim. Çorum Spor'la ilgili bir soru var. Çorum Spor'un transferleriyle ilgili. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yazmış. Çorum Spor son olarak Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil etti. Bunu paylaşmış olalım. Bolu Mengen Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen, sevgiler Salim kardeşim demiş. Maradona'dan bugüne kadar Arjantinliyiz diyor. Ali Osman Bey'e de selamlarımı iletir misin demiş. Teşekkür ederim. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Ali Osman Avşar. Sohbetimiz sürüyor. Yayınımız devam ediyor. Konuğumuz Ali Osman Avşar. Ali Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Hemen şunu sormak istiyorum. Gençler Birliği'nde aday oldunuz. Süreç başladı.
1: Evet.
0: Yönetim kurulu listenizde de, oluşturduğunuz listede de geçtiğimiz yönetimden isimler de var. Hakan Kaynar gibi önemli bir isim var. Birçok isim dahil oldu. Gençler Birliği'nde bu süreçte hedefler nelerdir?
1: Salim Bey, çok güçlü bir yönetim oluşturduk. 25 kişilik, kendi sektöründe çok güçlü insanlar, çok

0: güzide iş adamlarıyla beraber, eski gençle birliklerle beraber 25 kişilik çok güçlü bir yönetim oluşturduk. Büyük hedeflerimiz var. Göreve geldiğimiz takdirde 6-7 tane transfer yapıp önümüze bakacağız. Onun dışında Metin Hoca'yla devam etmeyi düşünüyoruz. Metin Hoca'yla uzun yıllar devam edeceğiz. Şu anda güzel bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah güçlü bir şekilde gelmeyi planlıyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Ali Osman Avşar sohbetimiz devam ediyor. Ali Bey, sizin bir yapmış olduğunuz açıklama vardı. Taahhüt ettiğiniz miktar vardı. Bağış olarak taahhüt etmiştiniz. Bu evet. Miktarla ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz?
0: Şimdi biz 25 kişilik yönetim kurulu arkadaşlarla oturduk. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber 400 milyon kasa kolaylığı sağlayıp yönetim kuruluyla beraber geldiğimiz takdirde 400 milyon kasa kolaylığı sağlayıp bu taahhüdümüzü yerine getireceğiz tabii ki.
1: Peki mevcut yönetimin yapmış olduğu transferler var. Yapılan transferler var. İç ve dış transferde yönetim yoluna devam ediyor. Bu noktada teknik direktör Metin Hoca. Metin Hoca da sizin yakından tanıdığınız bir isim. Daha önce çalıştığınız da yönetici
0: tabii,
1: olarak.
0: Tabii Metin Hoca'yı ben getirdim. Son iki hafta kala ben getirdim. Benle bizim futbol şube sorumlumuz Haluk Bey'le beraber biz getirdik.
1: Evet.
0: Zaten transferler Metin Hoca'nın doğrultusunda gittiği için şu anda herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Çünkü Metin Hoca'nın onay verdiği futbolcular transfer edildiği için şu anda onunla ilgili zaten bir sıkıntı yok.
1: Zaten Metin Hoca ile devam edeceksiniz. Selçuk Bey de mesajını göndermiş. Ali Osman Bey'e seçimde başarılar demiş. Metin Hoca ile devam edilecek mi diyor. Evet, devam edeceğinizi açıkladınız.
0: Tabii Metin Hoca ile sözleşmemizi daha uzun bir süreli. Yani daha uzatmayı da düşünüyoruz. Uzun yıllar Metin Hoca ile çalışmayı düşünüyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Peki sportif direktör Cemcan Hoca var. Cemcan Hoca ile devam edecek misiniz?
0: Tabii Cemcan Hoca da başladı. Onunla da görüşürüz. Yani şartlarımız uyarsa... uygun olursa Cemcan Hoca'yla da çalışırız. Yani onunla ilgili de bir problemimiz yok şu anda.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Ali Osman Avşar, sohbetimiz devam ediyor. Ali Bey, siz geçtiğimiz yönetimde yer almıştınız ve ayrılan birçok isim vardı. Ayrılık sebebiniz neydi acaba?
0: Ayrılık sebebim bazı sebeplerden dolayı ayrıldık. Arda Başkan'la da herhangi bir sıkıntımız yok. Arda Başkan'ı da çok sever sayarım. Ben de mevcut yönetimde başkan yardımcısıydım. Yani eski yönetimle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Yani evet. Arda Başkan'la da bir problemimiz yok zaten.
1: Yani fikir ayrılığı sebebiyle bir ayrılığı yaşandı.
0: Tabii bir fikir ayrılığından dolayı. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok yani.
1: Peki Sayın Başkan, Gençler Birliği denince ülkemizde bir dönem altyapısıyla ve yurt dışından getirdiği potansiyeli olan oyuncuları önemli kulüplere, yurt içinden, yurt dışından takımlara satışıyla anılan bir kulüptü. Altyapı noktasında ve scouting anlamında çalışmanız var mı?
0: Tabii var. Şimdi 3 tane profesyonel yönetici arkadaşımız bu konuyla ilgili özellikle altyapıyla ilgilenecek. Yani eski Gençler Birliği'ni eski haline getirmek için 3 tane profesyonel yönetici arkadaşımız sırf bununla ilgilenip eski günlerimize kavuşacağız yani. Kimse merak etmesin bununla ilgili.
1: Peki görüştüğünüz isimler var mı scouting olarak?
0: Tabii.
1: Scout noktasında.
0: Scout ekibi de bir 4-5 kişilik scout ekibi oluşturuyoruz. Onunla evet. ilgili de yönetici arkadaşlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Ama transferle ilgili bizim de 3-4 tane şu an eski yöneticilerimizden Harun Bey olsun, ben olayım. 2-3 tane profesyonel arkadaşımız transferlerle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. 3-4 tane oyuncuyla da görüşüyoruz. Göreve geldiğimiz takdirde aynı hafta 3 tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Toplamda 6 tane futbolcu transfer edeceğiz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor Salim Bey.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ali Osman Avşar, Gençler Birliği Başkanı adayı Ali Osman Avşar bizlerle birlikte sohbetimiz sürüyor. Peki Ali Bey, çalışmalarınız bu doğrultuda devam ediyor. Az önce evet. kasa kolaylığı sağlayacağınızdan bahsettiniz.
0: Doğrudur.
1: Bu noktada noter eşliğinde taahhüt ettiniz, bu miktarı da önemli bir miktar, 400 milyon TL.
0: Tabii ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız, 25 kişilik yönetim kurulu arkadaşımızla beraber 400 milyon kasa kolaylığı.

0: sağlayacağız. Taahhüdümüz evet. geçerlidir yani.
1: Peki Sayın Başkan, Ali Bey, hemen şunu da sormak istiyorum size. İsim sponsorluğu noktasında bakış açınız nedir?
0: Biz isim sponsorluğunu camiada çok tepki olduğu için, yani Gençler Birliği camiasında isim sponsorluğuna karşı çok ciddi bir tepki olduğu için biz isim sponsorluğunu kaldırıyoruz. Yani evet. kongrede de geldiği zaman bizi destekleyen arkadaşlarımızdan ricamız reddoyu vermeleri. İsim sponsorluğu kesinlikle Gençler Birliği'nin önüne isim sponsorluğu gelmeyecek. Taahhütnamemizde onu da noterden verdiğimiz taahhütte onun da taahhüdünü verdik zaten.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Diabate, eğer başkanlık görevine gelirseniz Diabate'nin transferiyle ilgili bakış açınız nedir? Oyuncu yurt içinden ve yurt dışından ilgilenen takımlar var. Ancak orada şöyle bir durum var Ali Bey. Buyurun. Oyuncunun bonservisiyle ilgili paylaşım noktasında %50'si Gençler Birliği kulübüne ait, %40'ı eski kulübüne ait, %10'luk bölümse oyuncunun menajerlik şirketine ait.
0: Evet.
1: Buradaki bakış açısı nedir?
0: Biz öbür %50'yi de ben başkan olduğum takdirde kalan %50'yi de satın alıp Diabete'yi satmayı düşünmüyoruz. Çok beğendiğimiz, Metin Hoca'nın da çok arzuladığı bir futbolcu. O yüzden biz kalan %50 payı da satın alıp Diabete'yi satmayı düşünmüyoruz. Öyle söyleyeyim.
1: Peki Onyekuru ile ilgili bakış açınız nedir? Yönetim sözleşme fesih için görüşmeler yapıyor. Onyekuru evet, öncesinde de Mbaye Niang'la evet. yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sözleşmesi feshedildi. Sizin bakış Doğru. açınız nedir Onyekuru'ya? Birlikte şimdi de çalıştınız.
0: Çalıştık, doğrudur. Onyekuru ile ilgili de yani şimdi bir çalışma yapılıyor. Sanırım sözleşmesi feshedilecek. Feshedilmediği takdirde yine Metin Hoca'yla oturup İstişare edip Metin Hoca'nın raporu doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ali Osman Avşar. Ali Bey, Anadolu kulüpleri için özellikle de oyuncu satışları önemli bir gelir kaynağı. Bununla evet. birlikte sponsorluklar, forma, göğüs reklamı, saha içi sponsorluklar, loja satışları, kombine satışları önemli bir gelir ama kalıcı gelir noktasında var mı proje? 400 milyon taahhüt ettiniz, çok ciddi miktar ama Gençler Birliği'nin sizden sonraki nesillere ulaşabilmesi adına kalıcı gelir projeleriniz var mı?
0: Tabii yani altyapımızı güçlendireceğiz. Ondan sonra birkaç tane projemiz var. Önümüz günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Bazı kalıcı gelirler için Gençler Birliği Kulübü'ne bazı projelerimiz var. Açıkladığımız zaman zaten görürsünüz. Çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Kalıcı gelirler de sağlayacağız. Şu an üstünde çalıştığımız 2-3 tane projemiz var. İlerleyen günlerde basınla paylaşacağız bunu zaten.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ali Osman Avşar sohbetimiz sürüyor. Ali Bey, hemen şunu da sormak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Kalıcı gelir noktasında altyapıyı güçlendireceksiniz. Mevcut hala hazırda Beştepe tesisleri var. Önemli bir konumda. Stadyum evet. konusunu da takip ediyorsunuz. Stadyum konusunda Ankara futbolunun özlemi bilindiği üzere 19 Mayıs stadyumu. Siz maçlarınızı Ankara gücüyle birlikte Eryaman'da oynadınız. Bu Doğru. süreci takip ediyor musunuz? Bendeki bilgi Tabii. Eylül ayına hazır olması yönündeydi Eylül ayında.
0: Muhtemelen Eylül ayına yetişmeyecek. İkinci yarıya yetişecek. Ocak ayından sonra hazır olacak diye görüşmelerimiz doğrusu öyle bilgi aldık. İkinci dönem hazır olduğu takdirde yeni statta maçlarımızı oynayacağız tabii.
1: Evet. İkinci devre 19 Mayıs tabii. stadyumunda oynayacaksınız. O Aynen. stadyumda da yine eskiden olduğu gibi Gençler Birliği ve Ankara Gücü maçlarını oynayacak diye biliyorum.
0: Tabii aynı şekilde yine bir hafta biz oynayacağız, bir hafta Ankara Gücü oynayacağız. Biz de o şekilde bilgi aldık. İkinci devre maçlarımızı 19 Mayıs'ta oynamayı planlıyoruz yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım Ali Osman Avşar. Ali Bey, taraftara göndermek istediğiniz mesajlar nelerdir?
0: Vallahi taraftarımız hiç merak etmesin. Yani eski özlenen gerçekliğini geri getireceğiz. Hedefimiz bu sene ilk 8'de olmak, diğer yıllarda Avrupa kupalarına katılmak. Yani özlenen Gençler Birliği'ni geri getireceğiz. Maddi sıkıntıları aşıp güçlü bir şekilde, güçlü bir yönetimle

0: kalıcı gelirlerle güzel bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Kimsenin bundan kuşkusu olmaz. Güçlü bir şekilde geliyoruz inşallah.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Ali Osman Avşar'dı. Ali Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
0: Salim Bey, ben de teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sevgiler, saygılar.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşürüz, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Gençler Birliği Başkan Adayı Ali Osman Avşar'dı. Şu anda Gençler Birliği'nde iki aday var. Mevcut Başkan Arda Çakmak ve Ali Osman Avşar. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Salim kardeşim, Allah kolaylık versin, iyi yayınlar diliyorum. Bu sezon Süper Lig'in ve 1. Lig'in sürpriz takımları sizce hangileri olur demiş. Çok erken bir soru çünkü 1. Lig'de ve Süper Lig'de transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında baktığımızda Fenerbahçe şu anda son düzlükte. Ake'den sonra Greenwood'u kadrosuna katmak üzere. Beşiktaş, Trossard'la kişisel şartlarda anlaştı. Oyuncunun hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor birçok ismi kadrosuna dahil etti. Birçok isim Trabzonspor'la anlaştı. Trabzonspor bu noktada olayının satışıyla ilgili belki bir gelişme yaşanabilir. Onarçu'ya Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler var. Galatasaray aksilik olmazsa bugün ilk transferini gerçekleştirecek. Ben şampiyonluk yarışının Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında geçmesini bekliyorum. Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferleri beğendim. Trabzonspor'un da aynı şekilde. Fenerbahçe iki takviye yaptı toplamda. Vedat Muriç ve Ake. İki isim de önemli isimler. Greenwood gelirse özellikle de Dünya Kupası'ndan sonra düşündüğümüzde Dünya Kupası ile birlikte Anadolu takımlarının Dünya Kupası'ndaki oyun anlayışından yola çıkarak defansif oynayacaklarını düşünüyorum. Çizgiye inen kanat oyuncularının Süper Lig'de fark yaratacağı düşüncesindeyim. Bu noktada bence Greenwood hamlesi önemli bir hamle. Trossard hamlesi önemli bir hamle. Galatasaray taraftarının net bir şekilde eleştirisi var. Fakat Galatasaray'ın hali hazırda mevcut kadrosunu da Galatasaray koruyor. Icardi'nin ayrılığı söz konusu. Icardi defteri kapandı diyebiliriz. Icardi ile ilgili de birçok kez gündeme geldi. Bendeki bilgi, anlaşılmama sebebi Icardi ile sözleşme şartı. Icardi cephesi 2 yıllık sözleşme istiyor. Galatasaray'ın talebi ise burada. Teklifi ise Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşmeydi. Bunu söyleyelim. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Salim, Beşiktaş bağlantısını kaçta yapacaksın? İkinci bölümde yapacağım Beşiktaş bağlantısını. Aksilik olmazsa ikinci bölümde 13-14 diliminde Beşiktaş bağlantısı olacak. Dinleyenimizin Serdar Bey'in sorusuna birincilikle ilgili de şunu söyleyebilirim. Birincilikte şu an için Fatih Karagümrük önemli takviyeler yaptı. Bursa Spor zaten mevcut kadrosu, geçtiğimiz sezon devre arasında oluşturmuş olduğu kadro Bursa Spor'un gayet iyiydi. Sarıyer'in takviyelerini beğeniyorum. Bunun dışında birincilikte Batman Petrospor, Mardin Spor, Ankara Keçiören Gücü takviyelerine devam ediyor. Muğla Spor yerli yabancı birçok oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Bu sezon bence net bir şekilde söyleyelim. Bu sezon şunu ifade edebilirim. Birincilikle alakalı ligde kalmak, playoff oynamak, ilk 2'de zirveye ulaşmak çok zor olacak. Çünkü geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Adana Demirspor ve Hatayspor lige erken havlu atmıştı. Serik Spor'un kadro kalitesi belliydi. Geçtiğimiz sezon özelinde Sakarya'nın küme düşmesi sürpriz oldu. Sürpriz de diyemem. Çünkü Sakarya Spor devre arasında birçok oyuncuyu kaybetti. Sevgili dinleyenler, birçok oyuncuyu kaybetmesiyle birlikte sıkıntılı süreçler yaşadı. Devre arasında eğer mevcut kadroyu koruyabilselerdi daha farklı olabilirdi sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili de Önemli transfer gelişmeleri yaşanabilir. Bunun altını çizelim. Bir haber var. Bu haberi teyit ettikten sonra sizlerle ve Ajans Spor okuyucularıyla paylaşacağım. Fenerbahçe bölümünde de bunu detaylandırırız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Daha önce ismi yazıldı ama haberin detayı farklı. Malcolm'la ilgili, bilindiği üzere Malcolm şu anda El Hilal'de oynuyor. Santrafor forvet pozisyonunda diyebilirim. Sağ kanat, sol kanat. Kariyerini incelediğimde orta sahada oynamış olduğu, 10 numara pozisyonunda oynamış olduğu pozisyonlar da var. Bu transferin detayıyla ilgili bir bilgiye ulaştım. Teyit ettikten sonra hem sizlerle hem de Ajans Spor okuyucularıyla paylaşacağım. Danoğlu Galatasaray'la anılıyor. Olursa bu transfer yılın transferi olur. Senin düşüncen nedir Salim kardeşim demiş dinleyenimiz. Danoğlu gelişimini uzun süredir takip ettiğim bir oyuncu. Dinamo Zagreb döneminden beri takip ettiğim bir isim Danoğlu. Hatta Danoğlu ile ilgili ilginç bir detay. Danoğlu Dinamo Zagreb'e Barcelona B takımından gidiyor. Dinamo Zagreb'den sonra bilindiği üzere adresi Bundesliga Leipzig oldu. Ardından Barcelona'ya gitti. İspanya milli takımında da, İspanyol milli takımında da süre alan bir oyuncu. Şu anda Dünya Kupası'nı takımıyla birlikte Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. Yarı finalde İspanya. Geçtiğimiz sezon istatistiklerine baktığımda önemli bir yıldız. 31 maçta oynadı. 8 gol, 9 asist kaydetti. 31 maç ilk 11 olarak başladığı maçlar. Toplamda 49 maçta süre alan bir oyuncu. Bu sezon oynamış olduğu maç sayısı geçtiğimiz sezonlara göre daha fazla. Danoğlu mu gelirse ben Süper Lig'de ciddi derecede fark oluşturacağını düşünüyorum. Salim Bey, Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in satmasını hiç istemiyorum. Bir de Icardi kalırsa bu sezon demiş, yayıncı kuruluşa abone olmayacağım demiş. Dinleyenimizin düşüncesi bu şekilde. Fikret Bey yazmış. Teşekkür ederim Fikret Bey mesajınız için. Şöyle ki, Davinson Sanchez Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımıyla iyi işlere imza attı. Zaman zaman benim de eleştirdiğim oldu Davinson Sanchez'i. Davinson Sanchez özgüveni yüksek olan bir stoper. Özgüveni yüksek olduğu için hatalar yapabiliyor. Bu hatalar özellikle de çalıma girdiği pozisyonlarda pahalıya mal olabiliyor. Yani şöyle ki Davinson Sanchez ile ilgili yorumum. Davinson Sanchez Como'ya gitti diyelim. Davinson Sanchez ayarında bir stoperi almak için ciddi ücretler harcamanız gerekiyor. Bundan dolayı şu aşamada Davinson Sanchez'in kalması, Davinson Sanchez kalırken stoper pozisyonunda bu sezon Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ikilisi görev aldı. Galatasaray'ın bu oyuncuların yaşlarını da düşünerek ileriye dönük takviyeler yapması gerektiği düşüncesindeyim. Ümit Akdağ bir dönem gündeme gelmişti. Sol stoper pozisyonu için Galatasaray'ın takip ettiği oyunculardan birisiydi. Fakat Alanyaspor'un bu noktada net tavrı var. Bunun da altını çizmiş olalım. Alanyaspor Ümit Akdağ için ciddi bir bonservis ücreti talep ediyor. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. Ardından ikinci bölümde önemli konu ve konuklarımızla biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
0: Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle. Radyospor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi. Radyospor!

Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa-İspanya maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA, salı akşamı saat 22'de başlayacak mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton'un yöneteceğini duyurdu. Grup aşamasındaki Türkiye-Paraguay maçında da düdük çalan 35 yaşındaki hakem, Dünya Kupası yarı finalinde görev alacak ilk El Salvadorlu hakem olacak. FIFA Başkanı Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenebileceğini açıkladı. İsviçre'nin Blue Sport kanalına röportaj veren Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken bunu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar diye konuştu. Dünya Kupası son 32 turuna veda eden Senegal'de teknik direktör Pepe Tihav'la yollar ayrıldı. 13 Aralık 2024'te göreve gelen 45 yaşındaki çalıştırıcı, Senegal'in başında 45 maça çıkarken 1,96'lık puan ortalaması tutturmuştu. Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan takımlarından Uruguay'da Bielsa'nın yerine göreve gelen isim Diego Forlan oldu. Uruguaylı efsane Mart 2027'ye kadar geçici olarak takımın başında kalacak.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden pazartesi. Bugün Bursa'da tam 10 koşu var. 2. Altılı Ganyan 5. koşuyla birlikte başlayacak. 2. Altılı Ganyan'da 3 numaralı I Love Speed ve 5 numaralı Son Cesi Şanlıurfa'dan geliyor. Bu safkanları ben ön planda değerlendiriyorum. 2. ayak kalabalık bir grup. 8 numaralı Kunkango son yarışını çok fiyakalı kazandı. Bugün dezavantajları var. Özellikle dış start olmasının dezavantajını yaşayabilir ama kazandığı yarışta çok fiyakalı. 17 numaralı Baş Aktör, 15 numaralı Korhan Bey, 4 numaralı Sultan Beşi ve 12 numaralı Zıpkın Osman. Özellikle Zıpkın Osman'a dikkat. Hep idman pistinde iyi ama bir türlü yarışa sonucu yansıtamıyor. 8, 17, 15, 4, 12 ikinci ayak tercihlerimiz. 3. ayakta 1 numaralı Frozen Love. Çim kuma ayırt etmiyor bu safkan. Benim favorim. 4 numaralı Güler Yüz. Bugün İzmir'den çok hazır geliyor. 3 numaralı yine Şukela. 9 numaralı Demre'nin kızı, 2 numaralı Hadiye ve 6 numaralı Pir Nur'un da bugün şanslı olduğunu söylemek istiyorum. 1-4-3-2-9-2 ve 6 3. ayak için önerilerimiz. 4. ayakta 1 numaralı Altın Bora ve 7 numaralı Üstün Soy arasında bir mücadele bekliyorum. 1 ve 7 yazarak bu koşuyu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. 5. ayakta ise 7 numaralı White Wolf'ün bu yarışta şanslı olduğunu düşünüyorum ama 2 numaralı God We Glory'nin de yine Ercan Çankaya ile 4'te 4 yaptığını unutmamak gerekir. Günün sürpriz adayıdır. Bu safkan için şunu söyleyebilirim. Her pisti koşabilen bir isim, çok yetenekli bir safkan. Gidişat dezavantajı yaşayabilir ama 2 numaralı God We Glory'ye de ben bir çarpı atmanızı öneriyorum. Son ayakta 3 numaralı Vilius Ventus'un kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz. Sizlere bu safkanı banko olarak öneriyorum. Bursa programını da bu şekilde tamamlamış olduk. Tam 20 safkan içerisinde 3 numaralı Vilius Ventus bankomuz oldu. İlerleyen vakitte tabii ki Elazığ programı var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Elazığ programında görüşünce dek hoşça.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu, yöneticisi, Konyaspor'un yöneticisi Yusuf Küçükbakırcı. Yusuf Bey hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Yusuf Bey hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Selamlar. Hattan düştü galiba, tekrardan arayalım Batıkan. Konyaspor'la ilgili transfer gelişmelerini konuşacağız. Konyaspor Flamingo forması giyen João Pedro ile de anlaşma sağlandı. João Pedro Mata ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Konyaspor ile ilgili son gelişmeleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Gündemde önemli isimler var Konyaspor cephesinde. Bunun da altını çizmiş olalım. Adil Demirbağ ve Melih İbrahimoğlu ile ilgili de transfer gelişmesi yaşanabilir. Hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri, birazdan Yusuf Küçükbakırcı olacak. Tekrardan ben kendisine ulaşmaya çalışayım. Batıkan

0: Gelen sorular var. Bu bölümde de soruları kontrol edelim. Dinleyenimiz yazmış. Galatasaray ne yapıp edip kendi evladı Ozan Kabak'ı kadroya katmalı demiş. Stoper rotasyonu için süper olur demiş. Ozan Kabak geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da, sizler de yakından takip ettiniz, Bundesliga'da birkaç haftanın da oyuncusu olduğu önemli işlere imza attı. Ozan Kabak rotasyondan ziyade ilk 11'in bence yaşamış olduğu bir sakatlık vardı. Sakatlık sürecini atlattı. Atlattıktan sonra Hoffenheim'da çok önemli işlere imza attı. Bence ilk 11 noktasında Ozan hem Galatasaray'da hem de milli takımımızda önemli bir parça olur diye düşünüyorum. Dinleyenimiz bir mesajını iletmiş. Teşekkür ederim mesajınız için. Yurt dışından yazmış Ali Bey. Mesajınız için teşekkür ediyorum. Bir dinleyenimiz yazmış. Evet, Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi. Haberini göndermiş. Dinleyenimiz Ahmet Bey yazmış. Bu haber doğru mu? Kaya Temel'in haberi. Kaya Temel imzasıyla paylaşıldı dün bu haber. Ben de Kaya'yla birlikte A-Spor'da yayındaydım. Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi. Kaya da bu bilgiyi paylaştı. Dinleyenimiz iyi topçu, çok beğeniyorum ancak yaşı itibariyle sıkıntı olabilir demiş. Muhammed Salah, ben de aynı fikirdeyim. Kaliteli bir oyuncu, yaşı 34. Net bir şekilde katkı sağlayabilir. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Yusuf Küçükbakırcı, sevgili dinleyenler. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz, teşekkür ederim. Yurt dışında Konyaspor'un kamp çalışmaları devam ediyor. Siz de şu anda Konyaspor'la birlikte kamp çalışmalarını yakından takip ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Son olarak kadroya João Pedro Mata geldi. 3 yıllık anlaşma sağladınız. Oyuncu kampa katıldı mı?
1: Yarın sabah bizimle beraber olacak Salim Bey. Bugün Konya'da sağlık kontrolleri tamamlanacak. Yarın sabahtan itibaren Slovenya kampımıza dahil olacak.
0: Peki, Mata dışında biten transfer var mı acaba?
1: Mata dışında Young Boys takımından Ebrima Kole ile anlaştık. O da şu an Konya'da sağlık kontrollerinden geçiyor. Yarın sabah Slovenya kampımıza iki oyuncuyu da dahil edeceğiz.
0: Peki Yusuf Bey, taraftarının çok merak ettiği sorulardan birisi Adil Demirbağ ve Melih İbrahimoğlu'nun transferi ile alakalı. Adil için siz daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'den resmi teklif aldığınızı ifade etmiştiniz. İsmi
1: Evet.
0: oyuncunun son dönemde Fenerbahçe ile anılıyor. Fenerbahçe cephesinden size sözlü ya da yazılı teklif geldi mi? Menajerler aracılığıyla teklif geldi mi?
1: Şu ana kadar herhangi bir teklif almadık Fenerbahçe'den. Ne yazılı ya da sözlü olarak hiçbir teklifte bulunmadılar Salim Bey. Şu anda tarafımıza gelen bir şey yok.
0: Peki sizin bakış açınız nedir? Adil yapmış olduğu açıklamada Konyaspor'un menfaatlerini düşünüyorum, takım kaptanıyım demişti. Sizin Adil
1: Evet.
0: transferi noktasında teknik direktör İlhan Palut Hoca'nın bakış açısı nedir bu konuda?
1: Yani Adil bizim takım kaptanımız ve takımımızın en değerli oyuncularından bir tanesi. 6 yıldır da burada bir geçmişi var Adil'in. Yani eğer kulübün menfaatleri doğrultusunda bir şey olursa, yani karşılıklı konuşarak karar verebiliriz. Şu an o vaziyetteyiz.
0: Peki Yusuf Bey, Adil transferinde %50'lik payda kardeş kulübünüz Adana Demirspor'a ait. Bendeki bilgi, Adana Demirspor'a 400 bin euroluk bir teklif yaptığınız yönünde. Bu bilgi doğru mu acaba?
1: Görüşmelerimiz sürüyor ama rakamla alakalı bir şey söylemem doğru olmaz Salim Bey. Yani net bir durum yok şu anda orada.
0: Adama Nagolo'da merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak PSV Eindhoven'dan gelmişti. PSV Eindhoven'da oyuncuya ciddi bir bonservis miktarı ödemişti. Adam Anadolu
1: Evet.
0: konusunda olumlu gelişme yaşandı mı?
1: Yani Adamo'yla hem kendisiyle hem kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Adamı buraya tekrardan dönmeye çok istekli. Hocamızın da çok istediği bir oyuncu. Görüşmelerimiz sürüyor. Herhangi bir aksi durum yok. Pazartesi günü takımla beraber çalışmalarına başladı o. Süreci takip ediyoruz. Olumsuz bir durum yok.
0: Yine kiralık satın alma şartıyla mı gerçekleşecek peki, transfer olursa?
1: Yani muhtemelen

0: Yani o şekilde gerçekleşecek yani. Biz adamayı almak istiyoruz açıkçası. Kiralıktan ziyade.
1: Bonservisiyle kadronuza katmak istiyorsunuz. Abi.
0: Evet, doğrudur.
1: Peki Melih İbrahimoğlu ile ilgili Başakşehir cephesinden bir ilgi oluştu mu? Oyuncunun ismi Trabzonspor'la danıldı.
0: Şu ana kadar tarafımıza gelen herhangi bir şey yok. Teklif yok.
1: Peki bakış açınız nedir bu transfere ilişkin?
0: Yani gelmeden bir şey dememiz doğru olmaz Salim Bey. Yani Melih de bizim değerli oyuncularımızdan bir tanesi.
1: Yakın dönemde dünya evine girdi o da.
0: Evet,
1: Konya Spor'un yurt dışından yapmış olduğu transferlerden birisiydi. Peki Yusuf Bey, Konya Spor için en önemli güçlerden birisi taraftarı. Kombine ve loca satışıyla ilgili son durum nedir acaba?
0: Ya ben yaklaşık 4 gündür Slovenya'da olduğum için son rakamlara hakim değilim. Onunla alakalı şu an hani bir şey diyemeyeceğim Salim Bey sizlere.
1: Abdullah Bey yazmış. Sadece alt tribünde taraftar olacak deniliyor yeni sezon için. Doğru mu? Yusuf Bey'e iletmişsiniz yani, demiş.
0: Şu şekilde önce biz alt tribünleri satma hedefiyle yola çıktık bu yıl.
1: Evet.
0: Eğer alt tribünde yeterli çoğunluğu sağlarsak üst tribünleri de açmayı düşünüyoruz.
1: Yani öncelikle satış alt tribün, ardından üst tribünlerin satışı başlayacak.
0: Aynen öyle.
1: Bir de Anadolu
0: o coşkuyu, atmosferi sağlamak için hani böyle bir düşünceyi.
1: Bir de Anadolu kulüplerindeki yöneticilerle konuştuğumda şunu dile getiriyorlar. Özellikle de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarında tribündeki sayı artıyor ama bütünlük sağlanamadığı yönünde serzenişleri oluyor. Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: İşte biz o bütünlüğü bütün maçlara yaymak için önce alt katlardaki kombineleri satma hedefiyle yola çıktık. Çünkü bir üst bir alt parça parça oluyor. Tribün bütünlüğü ve o ambiyans sağlanmadığı için önce altları doldurabilirsek sonrasındaki üst satışlarla beraber o geçmiş sezonlardaki atmosferi yakalamanın peşindeyiz bu yıl.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Konya Spor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı. Yusuf Bey, Slovenya'da planladığınız hazırlık maçları var mı ve sonraki kamp süre Slovenya'dan sonra planladığınız bir kamp var mı, yoksa takım Konya'ya mı geçecek direkt?
0: Şimdi Salim Bey, biz cumartesi burada kampımız başladı. Slovenya'nın iki farklı bölgesinde kamp yapacağız. Toplam 20 gün sürecek. Şu anda biz Maribor'dayız. 10 gün sürecek buradaki ilk hazırlık kampımız. Sonrasında Slovenya milli takımının hazırlıklarını sürdürdüğü kamp bölgesine geçeceğiz. Biraz daha Ljubljana bölgesine yakın bir şekilde. Burada 4 tane hazırlık maçımız olacak. İlk maçımız çarşamba günü Luhansk takımıyla. Sonrasında 3 tane daha maçımız olacak. Ayın 30'unda da Türkiye'ye dönüş yapacağız.
1: Bir iş transfer haberi var sizinle alakalı. Eren Kabak için bir anlaşma sağladınız mı? Erzurum Spor'la.
0: Şu anda yok. Şu anda herhangi bir anlaşmamız yok. Adem Eren görüşüyor kulüplerle. Şu anda tarafımıza gelen bir şey yok. Ama görüşmelerini sürdürüyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yusuf Küçükbakırcı sohbetimiz devam ediyor. Yusuf Bey, Hull City ile hazırlık maçı yapacağınıza dair bilgi paylaşıldı ama doğru mu acaba?
0: Doğrudur. Burada Slovenya kampımızda hazırlık maçımız olacak.
1: 25 Temmuz olarak tarih belirtilmiş.
0: Doğrudur.
1: Yusuf Bey, bir dinleyenimizden soru var. Mustafa Bey yazmış. Salim Bey, Yusuf Bey'e selamlar. Yusuf Bey'e şunu sormak istiyorum. Kulüpler Birliği'nde yeni sezon için nasıl kararlar alındı? Anadolu takımlarının gelir pastasında çok düşük rakamlar olduğunu biliyoruz. Rekabetin artması için daha fazla pay sağlama düşünceleri var mı demiş. Sizler de yakından takip ediyorsunuz toplantıları.
0: Bizim başkan vekilimiz Lütfi Başaran Bey katılıyor genelde o toplantılara. Biz gerekli taleplerimizi ilettik en sonki toplantıda. Onunla alakalı bir fikir birliği şu anda oluşmamış ama biz taleplerimizi ilettik. Biz de onunla alakalı haber bekliyoruz.
1: Sponsorluk noktasında gelişmeler var mı Yusuf Bey? Çünkü sponsorluk, altyapı gelirleri, oyuncu satışları Anadolu kulüpleri için bir nefes kaynağı oluyor.
0: Mevcut sponsorlarımızla görüşmelerimiz sürüyor yeni sezon için Salim Bey. Önceliğimiz mevcut sponsorlarımızla görüşmelerin neticesine göre karar verilecek. Şu an görüşmelerimiz sürüyor.
1: Çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Yakın zamanda da amcanızı kaybettiniz. Tekrardan başsağlığı diliyorum. Samimi açıklamalarınız için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar. Sağ olun Salim Bey. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Konya Spor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'ydı. Şimdi reklamlarımız var. Reklamların ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Hızlıpor'dan genel yayın yönetmeni Emre Tanrı var. Kendisiyle Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşacağız. Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Emre, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Selamlar.
1: Hoş bulduk. Salim Arap, iyi yayınlar. İyiyim, teşekkür ederim. Seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Teşekkürler Emre. Kırmadın, yayınımıza bağlandın.
1: Her zaman.
0: Trossard transferiyle ilgili gelişmeler yaşandı. Dün itibariyle evet. Olumlu gelişmeler yaşandı. Oyuncuyla Arsenal'ın ardından oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Hafta içerisinde oyuncunun transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Senin bu konuyla ilgili bakış açın nedir? Nasıl değerlendirirsin? Beşiktaş transferde hızlı gidiyor. Bunun da altını çizmiş olalım.
1: Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı zaten böyle bir şeye. Geçen sezon devre arasında başlayan bir transfer operasyonu oldu Beşiktaş'ta. Ki bunun devam edeceğini biliyorduk. Çünkü şampiyonluk yarışı vermesi için Beşiktaş'ın bu operasyonun sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyordu ve şu ana kadar da öyle gerçekleşti. Gerçekten yapılan transferler bence Beşiktaş'ın ihtiyacı olan noktalara nokta transferler yapıldı diyebilirim. İşte kaleci Nübel transferi bence çok önemli bir transfer ki Beşiktaş'ın kalede yıllardır problemi vardı. Fabri gittiğinden beri Beşiktaş Süper Lig'de rakipleriyle mücadele edebilecek seviyede bir kaleci getirememiş. Yani Mert Günok vardı ama çok öyle sezonu kurtaran performansları olmadı Mert Günok. Belki birkaç maç kurtarmıştır ama sezon genelinde çok pik yaptığı noktalar olmamıştı. Dolayısıyla evet. Beşiktaş'ın orada bir eksiği vardı. Nübel, şimdi rakiplerle karşıladığınız zaman Ederson'la, Onana'yla, işte Uğurcan Çakır'la rekabet edebilecek seviyede bir kaleci. Bunun yanında Salih Özcan transferi ki yedek kulübesine yapılan bir transfer Salih Özcan.

0: Tabii performansla belki ilk 11'i zorlayabilir, zaman zaman ilk 11'de forma gelebilir ama oradaki asıl planlama Salih Özcan'ın yedek olduğu bir senaryo ki yerli rotasyonunda Salih Özcan çok önemli bir milli futbolcu. Oraya değer katacaktır. İşte ve Trossard transferi özellikle bence son yılların en önemli transferi olabilir Süper Lig'de. En önemli transferlerinden biri olabilir daha doğrusu. Çünkü Trossard buraya Premier Lig şampiyonu Arsenal'da 50 maç oynayarak geliyor ki bu 50 maçın 32'sinde ilk 11 oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. İşte İngiltere Lig Kupası'nda final oynadı. Belçika ile Dünya Kupası'nda 6 maçta işte 5 golluk bir katkısı var gol ve asist sayısı olarak. Dolayısıyla kariyerin en olgun döneminde daha 31 yaşında Trossard. Türkiye için çok büyük olmayan bir yaş 31. Kariyerinin en olgun döneminde Beşiktaş Trossard gibi bir dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor, Süper Lig'e getiriyor. Bu bence çok önemli ki Beşiktaş'ın Enkudu'dan sonra bir sol kanadı olmadı. Yani oraya hep yama yaptı Beşiktaş. Yetersiz futbolcular geldi ya da orijinal mevkili sol kanat olmayan futbolcular geldi. Trossard bu boşluğu, Beşiktaş'taki bu sol kanat açlığını bence doyuracaktır diye düşünüyorum. Tabii bir sakatlık olmazsa, bir sakatlık yaşamazsa. Trossard hem Beşiktaş için hem de Süper Lig için çok önemli bir futbolcu, çok önemli bir transfer. Süper Lig'e renk katacaktır, değer katacaktır. Ve kariyerin olgun bir döneminde geldiği için de Beşiktaş'ta bence sağlıklı olduğu sürece çok önemli skor katkıları yapacaktır, maçlar kazandıracaktır. Ve Beşiktaş'ın en azından sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışında olması için Trossard A taraf futbolcu olacaktır diye düşünüyorum ki Beşiktaş hani sol kanattan ziyade Beşiktaş'ta bir üretkenlik problemi de vardı. Burada bütün yük neredeyse Orkun Kılıç'ın üzerindeydi. Trossard'ın gelmesiyle Orkun'un yükü de azalacak. Dolayısıyla Orkun'dan daha iyi bir performans da görebilir Trossard'ın gelmesiyle ve Orkun Trossard uyumu çok önemli. Burada Santrofor'da şu anda birinci tercih olarak gözüküyor ki oraya da transfer yapılacak. Santrofor yapılacak bir takviyeyle birlikte Trossard'ın ve Orkun'un o Santrofor'da uyumu çok önemli diye düşünüyorum. Beşiktaş önemli takviyeler yaptı. Bunlardan en önemlisi şu ana kadar Trossard'dı. Devamı da gelecektir ve Beşiktaş bence şampiyonluk yarışında tutunmak için en az bir 4-5 transfer daha yapmalı diye düşünüyorum.
1: Peki Muhammed Salah Beşiktaş'ın gündemine geldi. Hı-hı. Kaya Temel'in haberi, kaynakta belirtelim.
0: Evet.
1: Menajerler tarafından önerildi. Muhammed Salah çok çok önemli bir süreç yaşadı Liverpool'da. Liverpool'un unutulmaz ve efsane oyuncular arasına adını yazdırdı. Dünya Kupası'nda önemli bir iş çıkardı Mısır milli takımıyla birlikte. Yorumun ne olur bu transfere ilişkin?
0: Tabii Muhammed Salah dünyanın sayılı futbolcularından birisi kendi mevkiinde. Belli bir yaşa geldiği için 34 yaşında Muhammed Salah. Tabii hem yaşından dolayı bir tereddüt var Beşiktaş cephesinde. Kaya'nın haberi bu şekildeydi. Hem de maliyeti sebebiyle de bir tereddüt var burada. Ama uygun maddi şartlar oluşursa bu transfer gerçekleşebilir diye düşünüyorum ki Muhammed Salah takıma çağ atlatır. Yani gittiği her takıma Muhammed Salah çağ atlatır, seviye atlatır. Yani öyle bir futbolcu. Arabistan'da oynamak istemiyor diye yurt dışında haberler gördüm. Ben yurt dışı kaynaklı haberler gördüm. Evet. Arabistan'da oynamak istemiyorsa Avrupa'nın Suudi Arabistan'ına gelebilir Türkiye'ye. Çünkü özellikle son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katkılarıyla Türkiye'deki transfer pazarı 5 seviye birden atladı neredeyse. Maddi anlamda söylüyorum. Biz Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı gibi olduk futbolculara verilen maaş konusunda. Suudi Arabistan'a gitmek istemeyip Avrupa'da kalmak isteyen bir futbolcu Avrupa'nın Suudi Arabistan'ına yani Süper Lig'e gelmek isteyebilir. Dolayısıyla Muhammed Salah'ın Türk kulüplerinin önerilmesini ben çok doğal karşılıyorum. Aradaki o maddi fark kapanırsa Muhammed Salah bence gittiği her takıma zaten çağ atlatır ve o maddi farkın kapanmasına bence transfer gerçekleşebilir ama işte o noktada maddi fark çok fazla maddi fark var diye Kaya haberini yaptı. Nasıl kapanır? Orada bir sponsor desteği mi olur ya da Muhammed Salah biraz daha aşağıya mı iner maaş konusunda? Bu önemli. Fakat gerçekleşirse gerçekten çok iyi bir transfer olur.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Emre Tanrıber. Sohbetimiz sürüyor. Emre, Muhammed Salah'la ilgili bilgiler şu şekilde, aktaralım haberin detaylarını. Yıllık ücret beklentisi 13 milyon euro civarında. Fakat Muhammed Salah gibi bir isim geldiğinde

0: ciddi bir kitlesi var. Verdiğinden fazlasını alabilme ihtimali var Muhammed Salah'a transfer ettiğin zaman. Yani forma satışı, sponsorluk gelirleri, işte çok büyük bir kitleye hitap etme ihtimali. Bu Muhammed Salah üzerinden sen verdiğinden çok daha fazlasını kazanabilirsin. Bu sadece bir futbolcu transferi değil, aynı zamanda bir yer çalışması. Bu gözle de bakmak gerekiyor ki birkaç gün önce yurt dışı kaynaklı şöyle bir haber okudum sevgili Salim. İngiltere'de yeni doğan çocuklara verilen isimlerde Muhammed ismi hala ön planda. Ki Muhammed Salah'ın o prime döneminde Liverpool'da adına besteler yapıldı. Müslüman olan vatandaşlar oldu İngiltere'de. Yani çok büyük bir kitlesi var. Çok büyük bir gücü var Muhammed Salah'ın. Yani İngiltere gibi Hristiyan bir ülkede doğan çocuklara Muhammed ismi veriliyorsa Salah'tan dolayı, işte tribünlerde Muhammed Salah'la ilgili besteler yapılıyorsa, sonradan Müslüman olan insanların sayısı artış gösteriyorsa Muhammed Salah'ın prime olduğu dönemde, bu harika bir şey. Böyle bir futbolcu transfer etmek sadece futbolcu transferi etmek değildir. Bir imaj transferi etmektir aynı zamanda. Bir PR transferidir, bir reklam transferidir, bir kitle transferidir. Dolayısıyla verdiğin maaştan çok daha fazlasını kazanabilirsin maddi olarak. Manevi olarak da sana paha biçilemez bir değer katabilir Muhammed Salah.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrı var, sohbetimiz sürüyor. Emre, şu ana kadar Beşiktaş'ta yapılan transferler bir hayli fazla. Kaleci bölümü sen de ifade ettin. Kaleci transferi noktasında Beşiktaş o pozisyonu sağlam aldı. Sol bek tamamlandı. Stoper takviyesi bekliyorum ben. Udokai'nin satışı gündemde. Gelen teklifler var, sözlü ve yazılı. Beşiktaş olmazsa olmaz transferleri şu anda stoper. Stoperle birlikte 6 numara pozisyonu ve santrafor. Evet. Lukaku ismi gündeme geldi. İlk hedef zaten Vlahovic.
0: Evet.
1: Lukaku ismi gündeme geldi. Maaş beklentisi oyuncunun 10 milyon euro bandında. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Tabii Lukaku'ya bu noktada bakış açın nedir?
0: Evet, şimdi öncelik Vlahovic burada. Ben 2 gün önce yaptığım bir görüşmede Vlahovic'i sonuna kadar bekleyeceklerini öğrendim. Yani sonuna kadar zorlayacaklar Vlahovic'i. Yönetimin ve teknik ekibin ilk tercihi Vlahovic ki Vlahovic'in maaş şartı Lukaku'dan daha aşağıda diyebilirim. 8 milyon euro civarında bir teklif gitti Vlahovic'e, evet. Ve bekliyorlar şu anda. Lukaku'nun maaş beklentisinden sen bahsettin. Lukaku Vlahovic'den daha yaşlı, daha yüksek bir maaş beklentisi var ve Lukaku'nun bonservisi de var aynı zamanda. Bu noktada Lukaku transferi bence Beşiktaş'ta Vlahovic transferinin biraz arkasında. Vlahovic'e göre burada Beşiktaş adım atacaktır diye düşünüyorum ama Lukaku ihtimalini biraz düşük görüyorum açıkçası. Ve hani iki futbolcuyu karşıladığımız zaman, ki Lukaku geçen sezon top maç kaçırdı sakatlığından dolayı, bir sakatlık problemi de var. Burada Beşiktaş Vlahovic'i sonuna kadar zorlayacaktır. Lukaku biraz daha geri planda.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıver sohbetimiz sürüyor. Emre, Ndidi noktasında oyuncunun bu noktada var mı bir ayrılığı? Ayrılığı gündemde mi?
0: Teknik heyette şu anda Ndidi'nin ayrılığı ile ilgili bir gündem yok. Çünkü zaten 23 Temmuz'da Beşiktaş'ın bir maçı var Nijerland'la. Avrupa elemesinden önce böyle, o bölgede eksiklik istemiyor. Çünkü Ndidi ayrılırsa orada Kartal Kayra ve Salih Özcan ikilisi muhtemelen görev alır. Yani şu anki mevcut kadroda. Bu riske girmek istemiyor yönetim ve Ndidi'nin de faydalı olacağına inanıyorlar ki İtalyano'nun sisteminde Ndidi'yi biz bu sezon daha önde görebiliriz. Çünkü İtalyano oyuncu rakipleri sahaya yıkmayı amaçlayan bir teknik adam ve burada hücum plas noktasında Ndidi'yi top rakipteyken biraz 8-10 pozisyonda görebiliriz. Ndidi'nin de zaten alameti farikası top kazanma noktası, savunmadaki artıları. Bu noktada Ndidi Beşiktaş'a faydalı olacaktır İtalyano döneminde diye düşünüyorum. Şu anda ayrılık noktasında İyi bir teklif gelmediği sürece en azından satış listesinde dinlendiydi.
1: Devre arası gelen teklifler olmuştu ama tatmin etmemişti. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Evet, zaten devre arasında Beşiktaş birçok oyuncusuyla da yollarını ayırmıştı. Endidi o noktada gelen teklifler karşılığında satılmaya değer görülmedi.
1: Ancak Beşiktaş'ın orta saha hattına baktığımızda Endidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü geldi, tabii, dahil oldu.
0: Kâr, karşısında güçlü bir orta saha aslında.

0: ki evet, daha da güçlenecek.
1: Yani Beşiktaş'ın ama temel problemi bence şampiyonluk yarışına erken havlu attığı sezonlarda, bilmem katılır mısın buna? Erken havlu atmasının sebeplerinden birisi bu noktada yerli oyuncu kalitesinin düşük olmasıydı.
0: Evet, katılıyorum ki bu kaliteyi artırmaya çalışıyorlar. Şu anda hatta Mert Kırmır da Bundesliga'dan, Augsburg'dan genç futbolcu, Beşiktaş'ın yerli transferinde önceliklerinden birisi. Salih Özcan transfer edildi zaten 6-8 numara olarak. Bu da yerli rotasyonu güçlendiren bir isim. Stopere transfer yapılacak, sen de belirttin. Ki sol stoperde Emirhan gibi bir isim var ki ben Emirhan'ı da bence beğeniyorum. Emirhan bence en azından masa türlü bir futbolcu. Emirhan'ın yedek kulübesinde olması da Beşiktaş'ın yerli rotasyonu noktasında, en azından stoper bölgesinde elini güçlendirecektir. Beşiktaş yerli arayışına devam ediyor ki kaleye de Doğan Alemdar gibi genç bir futbolcu geldi. Bence Ersin'den daha yetenekli Doğan Alemdar. Özellikle Kayserispor'a yaptığı çıkış sonrasında Ligi'de transferi Ligi'de tutunamadı ama hala çok genç, yetenekli bir futbolcu. Bulduğu şansları iyi değerlendirirse o da önümüzdeki yıllarda milli takım havuzunda, yerli rotasyonunda çok önemli bir isim haline gelecektir. Beşiktaş'ın şu anda ana hedeflerinden birisi yerli rotasyonunu güçlendirmek. Doğan'la, Salih Özcan'la buna başladılar. Devamı gelecek. Mert Kömür de listede diye belirteyim.
1: Mert Kömür geçtiğimiz sezon da gündeme gelmişti. Hı-hı.
0: Evet Mert, evet. Orada geçen sezon gündeme geldi. Süper Lig'e gelmek istemedi Mert Kömür. Orada hatta ben babasının da müdahale ettiğini öğrendim. Ama şimdi Beşiktaş iyi bir kadro kuruyor. Şampiyonluk mücadelesi verecek iyi bir hocası var. Belki mevcut şartlarda ikna edilebilir Mert Kömür ve ailesi.
1: Yani Mert Kömür'le ilgili detay şu, babasının dahil olduğunu söyledin.
0: Hı. Zaten gurbetçi futbolcularda bu var biliyorsun.
1: Evet. Yani gurbetçi futbolcularda bu var ama yani ben annelerin, babaların, ailenin, bu kadar çok fazla abilerin, kardeşlerin transfer işlerine dahil olmasını da sevmiyorum.
0: Daha profesyonel yönetmeleri gerekiyor. Evet. Yıllar önce hatırlayacaksın Hakan Sahnoğlu bir problem yaşamıştı. Evet. Babasından dolayı Trabzonspor'a imza attı. Babası Hakan istemedi. Orada Hakan Sahnoğlu ceza aldı FIFA tarafından vesaire. Bence de bu işler daha profesyoneller tarafından yönetilmeli. Her futbolcunun bence bir menajeri olmalı, bir iletişim ajansı olmalı.
1: Bir mentor olmalı. Evet, yani burada kesinlikle. Halk arasındaki tabirle para bölünmesin diye, aile içinde kalsın diye futbolcular zarar görebiliyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. İşte genç futbolcuların bence bu noktada biraz daha profesyonelleşmeye ihtiyacı var.
1: Evet. Emre çok teşekkür ederim. Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik. Transfer gündemiyle ilgili son bilgileri aktardın. Tayyip Talhasan Ucun'un da Rize Spor'a transferi gündemde. Oyuncuyu Kasımpaşa Gençler Birliği ve Rize Spor gündemine almıştı. Rize Spor bu transferde birkaç adım önde. Rize Spor bu transferi bitirmek istiyor.
0: Tayyip Talha da bence önemli bir futbolcu. Sakatlık yaşamasaydı Tayyip Talha sonuç ki sakatlık yaşayana kadar ilk 11 futbolcusu Beşiktaş'ta. Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşamıştı. Evet. O sakatlıktan maalesef iyi dönemedi. Bence tekrar form tutarsa iyi bir seviyeye gelecektir Tayyip Talha sonuç. Umarım gittiği takımda oynama şansı bulur ve bunu iyi değerlendirir.
1: Çok teşekkürler Emre. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıverdi. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
6: Nasıl duracak?
7: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
9: Reklam.
10: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ferhat Kızıltaş, kendisiyle birlikte Galatasaray ve Süper Lig'deki transfer gelişmelerini konuşacağız. Ferhat, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Ferhat. Galatasaray bugün itibariyle ilk transferini gerçekleştirecek. Detayları alabilir miyim transferle ilgili?
1: Yani Galatasaray orta sahaya bir arayışı vardı. Senin de bildiğin üzere. Leksey Ogurçuklu bugün gece saatlerinde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Zaten Galatasaray'da Abdullah Kavukçu bu transferi gerçekleştirmek için dün gece yurt dışına gitmişti. Fransa tarafına gitti. Ve bu gece de onun aynı zamanda Özgür Uçay'la beraber oyuncunun gelmesini bekliyoruz.
0: Bunun peki, transferin tarafı, şartları nelerdir peki? Kiralık zorunlu satın alma şartıyla kadroya dair olacak.
1: Benim bilgim şu şekilde. Burnley zaten sadece kiralama seçeneğine bakmıyordu. Elinden çıkarmayı düşünüyordu. İpi küme düştüler. Talipleri de vardı Leicester'in. Galatasaray benim bildiğim 27-28 milyon euro bandında zorunlu satın alma opsiyonu beraber kiraladı. Yaklaşık 3 ve 5 milyon euro arasında bir kiralama bedeli var. Sonrasında da 20 ile 25 maç arası da bir maç sayısı var. Bu maç sayısı tüm kulvarlar dahil en azından gerçekleşme ihtimali çok çok yüksek olduğu için Burnley bu şartları kabul etti. Bunun yanında oyuncunun da tabii ki tavrı da çok belirgin oldu bu konuda. Çünkü kolaylık sağlanmasını istedi kulübünden. Galatasaray'la ilgili düşünce de çok sıcak, çok olumlu. Bu transfer de böylelikle bu gece artık tamamlanmış olacak.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ferhat Kızıltaş. Ferhat, ayrılacak olan oyuncular da var. Talipli olan bazı oyunculara talipler de var. Bu noktada son durum nedir? Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu ayrılması muhtemel isimlerden.
1: Evet. Yani Ahmet Kutucu'dan başlayalım istersen. Benim bildiğim Ahmet Kutucu'nun Rizespor'u kiralanacağı. Çünkü Recep Uçar da kendisini çok istiyor. Yanılmıyorsam oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirmiş. Bunun yanında Çorum FK da Ahmet'le ilgileniyordu. Ama Rizespor'un bu transferi bitirmeye yakın olduğunu öğrendim. Kısa süre içerisinde muhtemelen Avusturya kampında Galatasaray hazırlık maçları oynayacak. Ama ben bu transferin %80 itibariyle gelecek hafta sonuçlanmasını bekliyorum. Diğer tarafta Davinson Sanchez'e çok ilgi var biliyorsun. İtalya'da fabrikasını çalıştırdığı, Thierry Henry'nin de yatırımcı olduğu Como yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde stoper bölgesinde iyi bir transfer yapmak istiyorlar. Davinson Sanchez de çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Dolayısıyla Galatasaray'a 20 milyon euroya kadar çıktılar ama Galatasaray bu teklifi kabul etmedi. Satışına çok sıcak bakılmıyor ama Davinson Sanchez'in de Como'ya biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün İtalyan basında da bu haber geçti. Yani Como, Davinson Sanchez'le transferini bitirmeye yakın ama buradaki tek engel onlar için diyorum. Galatasaray'ın bonservis talebi. Çünkü en az 30 milyon euro istiyor Galatasaray. Como ile arasında da şu an 10 milyon euro bir fark var. Bu farkın kapanması durumunda ben Galatasaray'ın da bu satışa onay vereceğini düşünüyorum. Como'da biliyorsun Aslan Diallo var, sol kanat oynuyor. Bu transfer sonrası da Como'dan bu transferle ilgili bir kolaylık sağlanmasını da bekliyorum. Oyuncunun kiralık Galatasaray'a gelmesi açısından.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Ferhat Kızıltaş, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Ferhat, Como'nun ciddi şekilde bir ilgisi var. Zaten Cesc Fabregas'ın stoper adayları arasında birinci sırada yer alan isim Davinson.

0: Davinson Sanchez. Galatasaray'ın talebi 30 milyon euro. Fakat Galatasaray Davinson Sanchez'in yokluğunu bu ücrete kapatabilir mi?
1: Yani orada çok büyük tereddütler var. Çünkü
0: yani Galatasaray uzağa gitmeyelim. Sasha Boy'dan sonra bu sıkıntılı süreci ayrılığından sonra yaşadı.
1: Evet, Sasha Boy hatırlarsan Galatasaray Bayern Münih'e sattıktan sonra 30 artı 3 milyon euro bonus vardı. 33 milyon euroya yani Sasha Boy satıldığında yerine bir türlü oyuncu getirilemedi. İşte Asignon'la ilgilendi, olmadı. Oraya geldi, sakattı, çok şans bulamadı. Bunun yanında Yelert geldi 11 milyon euroya. Şu an kiralık takım aranıyor kendisine. Frankowski geldi Fransa'dan, Nantes'tan. Olmadı, Rennes'e gönderdin. Yani o kadar doğru bir soru sordun ki. Yani Davinson Sanchez ayrılırsa Galatasaray 30 milyon euro veya 40 milyon euro nasıl dolduracak? Yani bu büyük soru işareti. Benim bildiğim o bölgede şu an en yakın isim, hani daha önce Van Dijk gündeme gelmişti ama ben biraz zor görüyorum Van Dijk'ı. Bunun haricinde Kim Min-jae çok konuşuluyor. Ama Kim Min-jae'nin ayak kalitesi Davinson'dan ne kadar iyi? Hiç iyi değil bence. Yani Davinson ondan çok daha özel bir stoper. Yani Okan Hoca'nın bu konuda biraz zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Galatasaray iyi bir stoper bulursa sağ tarafa, tabii ki bu ayrılığa izin verecektir. Ama diğer tarafta oyuncu da yeni bir maceraya açılmak istemesiyle burada sizin de eliniz zorlaşıyor. Ama dediğim gibi yani hiç kolay değil Davinson ayarında bir stoper bulmak şu an için.
0: Evet. Yani siz oyuncu satışı önemli. Oyuncu satışlarından ücret kazanmak önemli ama burada da oyuncu gittikten sonra yerini ücret noktasında yani ücret olarak nasıl dolduracaksınız? Daha fazla bir ücretle doldursanız veya daha az ücret aldığınız oyuncu katkı sağlamazsa tekrardan transferler yapılacak. Yani evet, burada oyuncu satışı önemli ama oyuncu satışında o boşluğu doldurabilmek daha önemli.
1: Ya top kesinlikle öyle. O yüzden çok riskli bir satış aslında yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ferhat Kızıltaş sohbetimiz devam ediyor. Ferhat, Galatasaray'ın kamp çalışmaları başladı. İlk olarak Galatasaray İstanbul'da toplandı. Galatasaray'da kamp çalışmaları devam ederken transfer noktasında da tepkiler var. Sosyal medyada devamlı gündeme geliyor. Bu tepkilerde haklılık payı var mı? Sen Galatasaray'ı yakından takip eden bir muhabir olarak neler söylersin?
1: Yani tabii ki aslında ben iki tarafa da hak veriyorum. Çünkü yani Galatasaray taraftarı geçen sene öyle bir tabloyla karşılaştı ki Victor Osimhen transferini saymayın. Bunun yanında İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır gibi isimler bile transfer döneminin son günlerinde, hatta Şampiyonlar Ligi kadro bildirimine çok yakın bir saat diliminde transfer edildi. Dolayısıyla böyle bir denklemde taraftarlar çekinebiliyorlar. Acaba transferler yetişecek mi? Yeterli sayıda oyuncu alınacak mı? Çünkü Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne çok riskli bir rotasyonla girdi. Yani orta sahası eksikliği, dev arasında Niyaga geldi, kanatlar eksikliği, Noelan kiralandı, Aspiri'ye kiralandı. Bugün bakıldığında bu kadro bence artık Süper Lig'de doğrudan favori olarak ben gösteremiyorum. Çünkü kolay değil. 4 yıldır şampiyonsunuz. Kemik bir kadronun doymuşluğu var. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. İki kulvar çok zor olacak. Fenerbahçe çok iyi transferler yapıyor. Beşiktaş çok iyi hamleler yapıyor. Trabzonspor inanılmaz hazırlanıyor şu an. Yani böyle bir durumda Galatasaray taraftarların yerinde saymaktan ziyade aynı seviyenin çok çok üstüne çıkmasını bekliyor. Evet. Burada biraz hani çekinceler, korkular oluştu. Evet. Ama Galatasaray'ın önünde bence çok uzun bir süre var. Bunu değerlendirebilir. Yani henüz çok geç kalınmış değil.
0: Yani burada tepkilerin sebebi şu olabilir mi? Galatasaray'la ismi anılan futbolcular yıldız oyuncular ve çok çok önemli isimler. Bundan dolayı da tepkiler olabilir diye, tepkilerin olmasını gayet normal karşılıyorum ben.
1: Yani ben de hani biraz öyle düşünüyorum ama tabii ki burada da aceleci kararlar verilmiyor. Bakın geçen sene, iki sene önce Yelert transfer edildiğinde yine buna yakın bir transfer yangını vardı diyeyim öyle. Çünkü neden? Farklı oyuncular istendi. Olmadı. Taraftar tepkisi dinsin diye o gün 5. sırada olan Yeler transfer edildi. Bugün sen bu oyuncudan çıkmaya çalışıyorsun. Hani şimdi ne kadar mantıklı bir iş beraber çözüm gelin yani. Ha. O yüzden taraftarın da buradaki tepkisi evet haklı olabilir. Ama yönetim de daha iyi adımlar atmalı. Yani telaşa kapılıp da 4. 5. sıradaki isimleri almamalı.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ferhat Kızıltaş sohbetimiz sürüyor. Ferhat, Süper Lig'de de transfer çalışmaları devam ediyor tüm takımlarda. Bir Anadolu turu yaparsak, Çorum FK'nın transferlerini sormuş dinleyenimiz. Başarılı buluyor musunuz diye yöneltmiş. Çorum yani FK son olarak Hüseyin Bulut'u aldı.
1: Evet, Çorum FK biliyorsun Eyüpspor'dan bildiğimiz bir kaleciyi de aldı.
0: Evet, Felipe'yi.
1: Felipe'yi aldı ki Felipe kısa bir süre içerisinde çok iyi bir performans göstermişti. Tabii Jankat sonra formayı ondan almıştı. Bunun yanında senin de verdiğin bir haber vardı. Gerçekten konusu çok iyi, Aubameyang. Yani gerçekten Çorum FK gelirse kısa sürede etki bırakabilecek bir oyuncu. Ama oyuncu ne kadar motive, o da önemli. Yani bu tarz oyuncular geldikten sonra kendini maalesef kulübün üzerinde çok gördüğünde yeterli motivasyonu sağlayamıyorlar ve devre arası ayrılmak zorunda kalıyorlar. Evet. O yüzden Aubameyang transferi gerçekleşirse önemli. Bunun yanında ligin yeni bir takımı. Kolay değil. İyi bir harcama yaptılar geçen sene. Tefri 1. Lig'de. Güzel statları var. Güzel tesisleri var. Stadın hemen yanında, yakınında. Yani böyle bir ortamda Çorum FK'nın yeni sezonda kalıcı olması hedeflenir Süper Lig'de. Umarım onlar da başarılı olur ama değerli buluyorum hamleleri.
0: Aubameyang'la ilgili de şunu belirtelim. 37 yaşında, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla gol ve asist sayısı olarak 20 barajını aştı toplamda.
1: Evet. Greenwood'la beraber gayet iyi bir sezon geçirdiler.
0: Greenwood noktasında da gelen soru var. Greenwood transferi artık bitmek üzere, son düzlükte Greenwood. Bu transferi nasıl değerlendirirsin?
1: Yani Fenerbahçeli muhabiri arkadaşlarımızın yazdığı son haberlere baktığımızda bu transfer artık bitmiş yani. Hani bitme noktasında. Ben hani iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zaten özel hayatındaki sebepler olmasa, yaşadığı olaylar, yani muhtemelen bu yaş grubunda kolay kolay Süper Lig'e gelmesini bekleyemezsiniz. Marsilya'da iyi bir dönem geçirdi. Öncesinde Getafe'de de gayet iyi oynamıştı. Fenerbahçe açısından bence başarılı. Özellikle Şampiyonlar Ligi playoff haftalarının geldiği dönemlerde bu transferlerin yetişmesiyle beraber bence Fenerbahçe hiç olmadığı kadar Şampiyonlar Ligi lig aşamalarına yakın. Çünkü geçen sene Benfica, bir önceki yıl Lille maçları Fenerbahçe açısından biraz stresli geçti. Kesinlikle eleyebileceği takımlardı ama eleyemedi. Transfer planlamasında hatalar yapılmıştı. Ben o yüzden bu transferden yetişmesiyle beraber Fenerbahçe'yi lig aşamasına da gelebilme potansiyelini yüksek görüyorum Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Evet. Gelen mesajlar var. Salim Bey, tekrardan iyi yayınlar. Ferhat Bey'e selamlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasında olacağından hem de son 4 senenin şampiyon olmasından dolayı gidilecek futbolcuların daha çabuk ikna edileceğini düşünüyorum. Yönetimin buradaki stratejisi ne acaba? Selamlar demiş Mustafa Bey.
1: Yani Galatasaray'ın düşüncesi şöyle. Tabii ki kadro güçlenecek. Bazı bölgelerde önemli dönüşümler yaşanacak. Ama burada yeni yabancı kuralından dolayı zaten aşağı yukarı gidilen isimlerin birçoğu 23 yaşında daha düşük oyuncular. Hani bunların da sonraki satışı mümkün olan isimler. Zaten Sayın Başkan Dursun Özbek de bundan sonra yapacağı yüksek meblağlı transferlerde oyuncunun son kontratının olmamasını istiyor. Yani günün birinde elimden çıkarabilirim mantığıyla yaklaşıyor. Bu transferlerden biri de Can Uzun. Çünkü Can Uzun'u çok istiyor. 20 yaşında gelmesi halinde doğrudan ilk 11'de düşünülüyor. Yani bu tarz isimler başladı Galatasaray. Santrafor'da da öyle. Inter'den Boni mesela. Bunun yanında Brighton'dan Evan Ferguson. Bu tarz isimlere gidiyor. Tabii bunda da yabancı sınırının kısmen dolu olmasıyla beraber bu tarz hamleleri gerçekleşiyor. Ama şimdi Davinson Sanchez ayrılırsa sizin orada eliniz güç

0: olmuyor. Yani farklı bir oyuncu katıp biliyorsunuz Icardi süreci resmiyete kavuşunca tamamen orada bir tane isim daha düşüyor. Onun yerini doldurabiliyorsunuz. Gabriel Sara, Singo bunlar takip edilen oyuncular. Teklif alabilecek isimler. Evet. Bu noktalarda da daha tecrübeli isimlerin gelmesini bekleyebiliriz.
1: Hemen gelen sorularla devam edelim. Süper Lig özelinde bir soru var. İyi yayınlar. Diyarbakır'dan Zülküf ben. Ahmet Spor'un yaptığı transferlerin Süper Lig seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Ferhat Bey'in görüşünü sormuş. Ferhat yani, ne dersin?
0: Şöyle selamlar olsun Zülküf Bey. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi orada bir Gakpo krizi var yanılmıyorsam. Teknik direktör Bessinkasi biraz fiziksel kapasiteye önem veren, yanılmıyorsam Anderlet'i çalıştırmıştı bir dönem.
1: Evet.
0: Yakın bir zamanda.
1: Doğru.
0: O tarz bir teknik direktörün bence Ahmet Spor için şans olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani Thomas Reis, Gistol kafa yapısına sahip. Hani disiplini bir takım yapmaya çalışıyor. Ama Jagdin'e sistemine uyuyor mu? Şu an uymadığı görülüyor. Hani Jagdin biraz daha top tutmayı isteyen, çok fazla sağ içinde aslında koşmayan, bitiriciliğini konuşulan bir isim ama Besiktaş'ı Ahmet Spor'da tamamen bir takım görüntüsü istiyor. Ama yeni transferleri ben de kısmen görüyorum. Yani geçtiğimiz günlerde mesela bir oyuncu getirmişlerdi Afrika'dan. Afrika kökenli. 20 yaşında genç, potansiyelli. Ama diğer transferlerde de yani ne kadar işte Furkan Suat geldi. Geçen gün görmüştüm. Ya kadronun biraz güçlenmesi lazım. Çünkü bu kadro kalitesi bence de Süper Lig'e şu an çok uyumlu mu tartışılır. Ya çok iyi bir teknik direktör performansı almanız lazım ki o kadro zafiyetini biraz en aşağı indirmelisiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar, ben Yasin. Fenerbahçe bence çok iyi bir transfer yaptı. Greenwood İngiltere milli takımında ilk 11'de net oynar demiş.
0: Yani oynar ama şimdi şöyle bir durum, orada da inanılmaz bir rotasyon var. Hiç bir kadro yapısı var İngiltere'de. Yani bugün Rashford bile yedek kalıyor orada. Hani Barcelona'da çok iyi bir dönem geçirmiş. Bukayo Saka var, Gordon var. Yani forvette Watkins var mesela. Bu oyuncular bile şans bulamıyorlar. Şimdi İngiltere'nin gerçekten çok iyi bir geniş kadrosu var. Bir de şimdi bu da hayatın bir gerçeği. Şimdi Greenwood'un özel hayatındaki o problemler, yaşadığı olaylar, ceza alması, sonrasında İngiltere'de çok kolay kolay bunlar unutulacak şeyler değil. Hani ben kısmen onun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü daha farklı isimlere gidiyorlar burada. Oyuncu için çok yetenekli gerçekten. Hani bakıyorsun geçen sene muazzam bir dönem geçirmiş. Neden milli takımda yok? Çok iyi bir geniş kadro var. Bir de bu özel hayatındaki sebeplerin de etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Ya bir de şöyle bir durum var Greenwood'la ilgili. Ben Greenwood transferiyle ilgili düşüncem şu. Greenwood yaşı itibariyle de henüz 24 yaşında.
0: Evet.
1: Yani iyi bir performans ortaya koyduğunda 5 yıl, 4-5 yıl verim elde edebilirsiniz. Böyle evet, bir isim.
0: Yani Fenerbahçe'nin öyle bir oyuncu ihtiyacı vardı. Çünkü kanatlarda evet, geçen sene gerçekten oyunu sıkıştı anladı. Asensio'yu, Talisca'yı çıkarın. Size çekerem aksik oldu. Buraya bence biraz yakındı. Evet. O da son haftalarda açıldı. Çiftaneye ulaştı yine. Yani Greenwood tarzında oyun açacak, kilit açacak, iyi paslar atacak, şut deneyecek, çalım atacak. Çok az oyuncu var şu an Fenerbahçe'nin ilgilenebileceği.
1: Evet.
0: Greenwood'a doğrudan bu transferi karşılıyor.
1: Evet. Bir son dakika gelişmesi var. Galatasaray ilk transferine kavuşuyor. Fransız orta saha Leslie Ogwuchu 20.30'da İstanbul'da olacak.
0: Evet. Biz de akşam demiştik. Sonra
1: evet, 20.30'da İstanbul'da yeni transfer. Hayırlı Leslie olsun. Bunu da paylaşmış olalım. Çok teşekkür ederim Ferhat değerli yorumların için.
0: Ne demek?
1: Son çok bilgileri aktardın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor'da transfer ateşinde son konuğumuz Ferhat Kızıltaş'tı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elam, Ali Erim ve Gence Boran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bankam Tombank kartım Ali.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

0: basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği

0: günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
1: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
2: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.02. Bugün yine yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Beklendiği gibi Genç abi burada. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Pek beklenmediği gibi Ali abi de burada. Arada yapıyor gerçi ama.
2: İnsaf ya.
0: Arada da yapmıyor.
2: Sanki ilk kez geliyoruz pazartesi günleri.
0: Yok. Genel olarak gelmiyorsun canım.
2: Hani genel olarak gelmiyorum.
1: Bence ilk başlarda geliyordu. Sonra bir iş yoğunluğun arttı.
2: Özlüğü çok güzelmiş. Güle güle kullan.
1: Aa, teşekkür ederim.
2: Yakışmış.
0: Ben fark etmedim. O kendi söyledi bana.
2: Yakışmış.
1: Teşekkür ederim.
2: Güzel olmuş. Güle güle kullan.
1: Sağ ol. Sonra bir herhalde iş yoğunluğundan böyle az gelmeye başladın. Ama beni Amerika'dayken özledin. 2'de 2 gidiyoruz şu anda.
0: Evet ya. 2'de 2 ya.
2: Ben buradayken eğer işim yoksa gelirim. Eğer işte bazen olmuyor yani. Planladığımıza göre gitmiyor işler. O zaman gelemiyorum. Bazen de tabii yorgun olduğum için erken çıkıyorum.
0: Peki bugün yoğun mu gündem? Şimdi ben kaçırdım. Gelmeden hemen önce Twitter'a bakmıştım ama yoktu. Şimdi kanallar son dakika geçmeye başlamışlar. Galatasaray ilk transferine bu akşam kavuşuyor. Leslie Ugochukwu saat 20.30'da İstanbul'da olacakmış Galatasaray kulübünden. Herhalde muhabirlere mi bir bilgilendirme geçildi. Ugochukwu bu akşam İstanbul'da olacak. Sabah bahsettiğimiz 3 transferden geliş saati resmi olarak duyurulan ilk futbolcu oldu Ugochukwu. Diğer 2 oyuncu Greenwood ve Trossard'dı. Henüz Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bu oyuncuların transferleriyle ilgili bir resmi açıklama yok ama Fenerbahçe sabah yöneticilerden Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin Marsilya'ya gittiler. Görüntüleri de sosyal medyada servis edildi. Greenwood'un Marsilya'ya dönüş görüntüleri yine servis edildi. Bir aksilik olmazsa da Greenwood'u alıp Avusturya'daki kampa geçecekmiş Fenerbahçe heyeti. Yani o transferde de gün içerisinde bir resmi açıklama gelebilir. Trossard'da da başkanın yarın gideceği söyleniyor Belçika'ya. Orada da yarın için bir uçuş açıklaması İstanbul'a ya da kampa ne zaman katılacağına dair görebiliriz. Hareketli bir hafta başlangıcı oldu kulüpler adına.
2: Evet, öncelikle Galatasaray'a hayırlı olsun. İlk transfer, sezonun ilk transferi.
1: Çok yavaş gitmiyor mu?
2: Vallahi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer söyledikleri gibi geliyorsa bence iyi. Ya ben ne zaman işte Leslie diyeceğim oyuncuya daha kolay diye şu an.
0: Öyle.
2: Leslie ismi ne zaman gündeme gelse şu söylendi. Bir opsiyon konulacak. Dolayısıyla opsiyon konulması iyi böyle oyuncular için. Galatasaray hani oyuncuya bir bakar. Eğer oyuncu üstün performans gösterirse ya da sınıfı geçerse o opsiyonu kullanır. Böylece yoluna devam eder. Ama diğeri de ihtimaller dahilinde. Eğer diğeri olmazsa, Galatasaray'ın beklediği performans gelmezse de eğer o opsiyon, tabii opsiyonun ne olduğu da önemli. Hani maç sayısı mı sadece bir rakamdan mı oluşuyor? Neyle alakalı? Onu da iyi tabii masada pazarlığını yapmak lazım ama örnek veriyorum, maç sayısıysa işler kötü giderse zaten bir yerde durdurabiliyorsun. Oyuncuyu kadroya almayarak öyle bir alternatifim var. Yeter ki zorunlu bir opsiyon şey olmasın o. Kızıyor şimdi Hüseyin Özgür.
0: Madde.
2: Madde olmasın, zorunluluk olmasın o işin sonunda. Onun dışında herhalde oyuncuya bakmıştır Galatasaray. Sonuçta geçen sene full Premier Lig'de oynayan. Önceden yaşı zaten baya baya küçükken keşfedilmiş. Potansiyeli olan bir oyuncu. Tabii bu oyuncuyla alakalı olarak Galatasaray taraftarlar sosyal medyada görmüştür. Pek iyi şeyler yazılmadı. Özellikle hücum aksiyonlarıyla alakalı olarak. Yani 3. bölgede pas denemesi, 3. bölgeye hat kıran pas. Bunlarla ilgili pek iyi şeyler yazılmadı. Daha çok savunma ağırlıklı bir merkez orta saha oyuncusu olarak tarif edildi. Pas yüzdesinin çok iyi olmadığından bahsedildi gene. Açıkçası ben Burnley izlediğimde çok dikkatimi çeken bir oyuncu değildi. Onu da söyleyeyim yani geçen sene.
1: Aynısını söyleyeceğim.
2: Yani full oynamasına rağmen böyle işte ne kadar iyi ya da işte ne kadar kötü. Ben de pek iz bırakmadı oyuncu. Geçen sene izlediğim karşılaşmalarda. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu bir bölge. Ama aynı zamanda Galatasaray'ın başarılı olması gereken de bir bölge. Yani Galatasaray buraya transfer yaparken zaten elinde aslında Galatasaray'ın genç ve potansiyelli bir merkez orta saha oyuncusu var. O yüzden bu transfer önemli bir transfer. Fakat ne olursa olsun en üst tarafta ben şeye bakıyorum işte, opsiyon mu değil mi? Çünkü normalde mesela böyle bir oyuncuya Galatasaray 25-30 milyon euro verse o zaman farklı konuşurdum. Şimdi verme ihtimali olduğu için farklı konuşuyorum ben.
0: Genç abi sen neler dersin?
1: Valla aynı Ali'nin söyleyecekleri bende de var. Ben Burnley'nin geçen sene iki tane maçını izledim. Bir tane Arsenal maçı, bir tane Liverpool maçı. İki maçta da Leslie hiç aklımda kalmadı. Yani hani dönüp baksam acaba oynadı mı oynamadı ya, oynamadı diye o kadar aklımda kalmadı. Aynı şekilde ben de istatistiklere baktığımda o mevkideki defansif orta saha oyuncusu için bence de pas yüzdesi düşük. Hani Bernardo Silva bölgesinde oynuyor olursun, Bruno Fernandes olursun, işte kaçan oyuncuya beslemek zorunluluğun daha fazladır. O riski daha fazla almak durumundasındır. O zaman bu pas hatalarını anlarım. Ama 6 numarada hücuma da çok fazla çıkmıyor gibi gözüken kağıt üzerinde bir oyuncu için bana da gerçekten pas yüzdesi çok iyi gelmedi. Yani Galatasaray yaptığı çalışmada tahmin ediyorum ki herhalde savunma anlamında Galatasaray'ı rahatlatacak, savunmasına yardım edecek.
2: Boyu 1.90.
1: Hava topları aynı şekilde. Yani burada ciddi bir destek alabileceğini düşündüğü için bu transferi yapacağını, yani yapmak istediğini ben de tahmin ediyorum. Ben de yine tam Ali'nin söyleyeceğini söyleyecektim. Yani 2-2,5 sene önce Chelsea tarafından alındıysa bu oyuncu, demek ki bir potansiyeli var. Bir şey gözüktü. Ya Chelsea, Arsenal, Liverpool, bunlar 18-19 yaşındaki birini ya almaz durduk yere. Ama illaki her 18 yaşında Chelsea'ye, Arsenal'e, Liverpool'a gidecek giden oyuncu da çok iyi oyuncu olacak anlamına da gelmez. Sonuçta o oyuncunun disiplini, çalışma azmi, gittiği kulüplerdeki işte kendini göstermesi ve geliştirmesi, bunlar hep birbiriyle bağlantılı, paralel durumlar.
2: Ya kime benziyor? Size birini hatırlattı mı? Şimdi bu Genco'nun söylediği.
0: Endidi mi?
2: Ha?
1: Endidi mi? Fizik olarak bana Yaya Touré'yim.
2: Yok yok, şey olarak değil. Senin bu anlattığın hikaye üzerine, hani Chelsea önceden keşfetti oyuncuyu ama her keşfedilen oyuncu Chelsea'de oynamak Kendus zorunda değil. Bence direkt Sidiki Şerif'i şey yapıyor. Mesela Sidiki Şerif de işte Fransız genç oyuncu. Ondan sonra Fenerbahçe alıyor ama aldığı rakam mesela yüksek geliyor. Ama mesela Galatasaray aynı yaşta bir oyuncuyu almak istiyor şimdi. Rakamlara dikkat edin. Gene aynı baraj. 20-25-30 barajı. Yani aslında bu iş böyle. Yani bu yaşlarda bir oyuncuyu almak istiyorsan, potansiyelli bir oyuncuyu almak istiyorsan, ama aldığın potansiyel işte Genco'nun dediği gibi, yani gerçekleşme ihtimali de var, gerçekleşmeme ihtimali de var, ama bu paralar.
1: Yani Fransa... Ama bu paralar acaba Türkiye olduğu için mi? Ali bak, dün aynısını Ulaş'a söyledim. BBC'de futbolcu transferlerine baktık.
2: Sen şeye bak.
1: Neydi Dortmund'lu golcü?
0: Girassi mi?
1: Adeyemi. Adeyemi. Adeyemi Barcelona'ya gidiyor. 31 milyon euro. Çukwu Adeyemi 31 milyon euroysa, ama Dortmund'dan onun, Barcelona'ya onun gidiyorsa
2: ne kadar şeyi var?
0: Bir yıl.
1: Bir yıl kontratı. Adeyemi'nin
2: bir yıl. Şeyinki 5 yıl. 2030'a kadar. Burnley ile kontratı. Yani bunlar da tabii fiyatı belirleyen ya faktörler mutlaka. Ama yani demek istediğim, hani bir potansiyeli, artık bu yaşlarda bir potansiyeli çekmek istiyorsan, almak istiyorsan
1: bir şeyler vereceksin.
2: 15-20 zaten gözün kapalı gidiyor. Yani bu oyuncularda bir de şey etiketi de var. Yani ne kadar sen isteme, hem Fransız olması, hem Fransız alt milli takımlarında oynamış olmaları, bir de tabii Galatasaray'ın getirdiği Leslie'de Premier Lig şeyi de var.
1: Etiketi
2: mesela
1: var.
2: Mesela şeyde Sidiki Şerif'te yoktu o. Peki. Ama şöyle düşün. Sidiki Şerif'te yoktu. O bir golcü. Hani o da mevkiler de fark ediyor. Şimdi Galatasaray daha çok merkezde savunma yönelik bir oyuncuya bu kadar para veriyor. Onun sebebi ne? Premier Lig etiketi. Ötekinde o etiket yok. 20 milyon euro ama o da golcü oyuncu. Yani aslında gene dengede.
1: Evet, evet, evet.
2: Baktığında ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Bu böyle yani. 15-20 milyon euroyu bu tarz bir oyuncu alacaksan, çekeceksen oralardan, artık vereceksin mecbur. O yüzden işte şey çok iyi. Opsiyon olayı müthiş bence.
1: Bana biraz şey de avantaj geldi. Burnley'de hemen hemen her maçta ilk 11 çıkmış olması. Burnley'den önceki sezonda Southampton'da hemen hemen her maçta,
2: evet,
1: ilk 11
2: geçen
1: çıkması.
2: Geçen sene sadece 2 maçta kadrodaymış, oynamamış. 38 maçın bir tanesinde de kart cezalısıymış.
1: Kırmızı kart bir tane gördü. Evet.
2: O kadar yani. Aynen. Yoksa full oynuyor.
0: Ve son iki sezonda sakatlığı da gözükmüyor. Bir önceki sezon ciddi bir sakatlığı var. 4,5-5 ay kadar sahalardan uzak kalıyor
1: Chelsea'deyken. İşte o yüzden az oynamış. O sırada da oynuyormuş galiba Chelsea'de. Çünkü bir 10 maçı falan var galiba. 10-12 maçı öyle var mi galiba?
0: En son ciddi sakatlığı o dönem geliyor. Ondan sonra da bir daha bir sakatlık yaşamıyor. Yalnız şimdi gelen mesajlarda bir tanesi dikkatimi çekti. Sezon başında Turam Kamavinga haberleri yaptırıp şimdi bu adamı almak ne kadar doğru demiş. Hani nereden başlandı? Çıtı olarak nereye düşüldü?
2: Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe 10+4 olacağına inanmıyordu.
0: Evet, Kamavinga 2002, Turam 2001 doğumlu. O artı 4'e uymayan evet, oyuncular.
2: İnanmıyorlardı. Yoksa öyle düşünüyorlardı. Öyle de alırlardı.
1: Bu biraz yaş sorumluluğu. Biraz değil, tamamen yaş sorumluluğu.
2: Tabii yani o planlamayı yapmadılar. Dediler ki biz her şekilde değiştiririz bunu. Federasyon arkasında durmaz, değişir. Öyle bir şey yaptılar, düşündüler. Ondan sonra federasyon iki kere değiştirmeyeceğim deyince şimdi zaten hani Galatasaray'da Icardi'yi çıkardığında 9 muydu?
0: Lemina'yla 9.
2: Lemina'yla 9. Düşün yani. Bir tane şey alabiliyorsun.
0: 2003'ten yaşlı.
2: 2003'ten yaşlı bir tane oyuncu alabiliyorsun yani. Tek kontenjanı kaldı. Fenerbahçe'de hani artı 4'lere uyan oyuncular var ama Fenerbahçe'nin de artı 10'u dolu. Yani hepsi o şeyde kamyona çarpmış gibi oldu.
0: Ama burada Galatasaray taraftarının bu serzenişinde bence şey de var. Mesela Ugo Çukwu'yu direkt bonservisiyle almıyor. Kiralamayla alıyor ve Galatasaray'da para yok mu diye de düşünüyor ya taraftar. Sürekli ha, bir hani bak, bu kural işte değişmeseydi bile belki Kamavinga ve Turam alınamayabilirdi.
2: Tamam, onu bilemem. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Yani ona bence itiraz etmeyeyim. Hani bu mesela opsiyonlama işi gerçekten para olmadığı için mi? Yoksa bilinçli bir şey mi? Fakat bence Galatasaraylar mutlu olsun. Erisi doğrusuna denk geldi.
1: Peki ben bu arada bir şey soracağım size. Yani geçen sezonun sonlarına doğru Real Madrid başkanının Kamavinga ve Arda siz hariç çıkın soyunma odasından, diğerlerini haşlayacağım dediği bir oyuncu bu kadar genç yaştayken yani bir Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor mu? Hadi ayrılacak diyelim, Galatasaray onu alabilir mi? Hani bir kere şey oldu, tamam, Victor Osimhen oldu da hani ben mi yanlış hatırlıyorum? Arda ve Kamavinga siz çıkın, diğer ya, oyuncuları haşladı. Ben ikisi birden diye hatırlıyorum.
0: Ama rotasyonda öyle çok önde de bir oyuncu değil Kamavinga. Yani
1: tamam değil ama Galatasaray mı gelir? Kamavinga açısından düşünüyorum ben.
0: Çıkar bence.
1: Tabii ki.
0: Falan. Çıkabilirdi. Bu dediğim konu var işte, parasal konu. Orada da tabii beklemek lazım. Bence hala konuşmak için erken. Galatasaray öyle bir bütçesi varsa belki başka bir mevki için de harcamayı düşünüyor olabilir. O yüzden orta sahayı böyle geçmek isteyebilir. Can Uzun'u istiyorsa 50 milyon euro verecekse orta sahayı ben kiralık yapayım. O parayı Can Uzun'a harcayayım ya da ihtiyacı olan başka bir bölge neyse kenar olabilir, ikinci santrafor olabilir. Belki orada harcamak da istiyor olabilir. O yüzden bence transfer döneminin sonuna kadar beklemek lazım bir yargıya varabilmek için. Erken davranmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Valla ben beraber değildik. İkinize de tekli tek tekken programlarda söyledim.
2: Ayrı şeyler söyleseydin keşke.
1: Aynı

0: söyledim.
1: Kesin,
0: ayrı mı?
1: Kesin haklı çıkardım.
0: Tabii birinden
1: her
0: biri
1: haklı çıkar. Ben sana söylemiştim diyebilirdi
0: doğru,
1: yani.
0: Hiç düşünmedim.
1: İlerleyen dönemde.
0: Yani şimdi hep beraberken söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın mesela geçen sezon bir sene öncesinden kalecisinin ayrılacağı halde Uğurcan olayını ben çok başarısız bir hamle olarak gördüğüm gibi, yani transfer sürecinin gelişmesi anlamında.
2: Evet, performans değil.
0: Evet, performans değil. Sakın artık yanlış anlaşılma olmasın o konuda. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gideceği kesin. Çünkü Türk takımlarının iyi bir transfer yapmadan önceki en büyük soru işareti takımın ön eleme oynaması ve yıldız oyuncunun takımın ön elemeyi geçip geçmemesine göre cevap vermesiydi ve transferi gerçekleştirememesiydi. Galatasaray 4 senedir şampiyon oluyor. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde de garanti oynayacak. Şu ana kadar hala Galatasaray'ın bir oyuncu, biri geçtim, 2-3 tane oyuncu transfer yapmamış olmasının ben çok büyük bir başarısızlık olarak düşünüyorum.
1: Dünya Kupası?
0: Tek soru işareti, acaba Dünya Kupası'nda oynayan ve Dünya Kupası'ndan sonra size yanıt vereyim diyen oyuncular varsa o
1: mesela
0: zaman susarım.
1: Dünya Kupası sırasında çok transfer haberi duyduk mu?
2: Avrupa çapında mı? Hmm. Saibari yaptı. Bernardo Silva yaptı.
1: Onlar başlamadan değil mi? İlk hafta olmadı mı onlar?
2: Başladıktan sonra. Maç oynadıktan sonra. Saibari hatta 3 maç yaptıktan
1: Real
2: sonra.
1: Real Madrid çok hızlı girdi transfere. Açıkladı isimleri. Ondan sonra bir durdu. Ama mesela diğer Avrupa kulüplerinden, mesela İngiliz kulüplerinden.
0: Ben hiç görmedim.
2: Dumfries'i de açıkladılar galiba. Ama hı-hı, Real Madrid tabii örneğin.
0: Ama ya hakikaten bir elin beş parmağını geçmiyor. Ben de bakıyorum BBC'ye
1: ya
0: falan.
1: Böyle çok yoğun bir şeye geçmedik Avrupa çapında. Hı-hı.
0: Ama o şundan olabilir hakikaten. Bak Galatasaray için geçerli midir değil midir onu bilmem. Ama şimdi bir oyuncu sözleşmesi bitmek üzereyse ya da sözleşmesi bitiyorsa, tabii ki Dünya Kupası öyle bir vitrin ki, yani Trabzonspor Kabral'ı o golden önce almasaydı bambaşka bir senaryo gerçekleşirdi. Bu Dünya Kupası böyle bir vitrin gerçekten. O yüzden onu gerçekten üst düzeydeki oyuncular ya da o potansiyeli verebileceğine inanan oyuncular bunu bekleyelim demiş olabilirler. Ama ben yine de Galatasaray'ın bir transfer, iki transfer yapmış olmasını beklerdim. Yani burada benim haklı olup olmadığımı, benim düşünce yapımın doğru olup olmadığını Dünya Kupası bittikten sonra Galatasaray'a bakalım. Belki Bruno Fernandes'le görüşüyor. Bernardo Silva deniyordu. Galiba Real Madrid'e gitti. Muhammed Salah mı acaba? BBC'de bir Muhammed Salah haberi çıktı. Öyle şeyler talep etmiş ki Muhammed Salah Suudi Arabistan kulübünden. Ya yani biz bile bunu veremeyiz demiş. Yani Muhammed Salah Arabistan kulübüne gitmemek için bu talepleri söylemiş. Ya da kabul edilirse gideyim köşe olayım gerçekten diye. Yani bundan aklıma geliyor benim sadece isim
2: bir ara,
0: olarak.
2: Bir araya gidelim, 14-19 aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Hotline, hotline. İstediğin enerji olsun.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılır. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Yerim, Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz Galatasaray'ın Leslie Ugochukwu transferiyle başladık. Resmiyete dökülmesi an meselesi transferin bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Leslie Galatasaray'la kiralık bir sözleşme imzalayacak. Sırada Mason Greenwood ve Leandro Trossard transferleri var. Şimdi dinleyicilerimizden neler gelmiş bir onlara bakalım. Galatasaray asıl parayı 10 numara ve kanada kullanacak gibi demiş Erkan Bey gönderdiği mesajda.
1: Kanada nereye kullanacak? Sağ mı sol mu? Zaten Sané var, Barış Alper var. Hı-hı. Direkt banko olan oyuncular. Onların alternatife ihtiyacı var mı? Var. Ama Galatasaray çok büyük paralar verip Barış Alper ya da Sané'yi yedek bırakacak ya da rotasyona sokacak birini almaz.
0: Yok.
1: Bence şey kıvamında alır. Hollandalı gelen kimdi en son?
0: Lang.
1: Evet. Lang kıvamında bir oyuncu gelir. Yani ben de iyi bir oyuncu gelir ama.
2: Tam onu diyecektim. Bence bir bulunca ana Lang'la bile devam edilebilirdi. Ben o konu neden bitti bilmiyorum ama Lang'dan dolayı mı Galatasaray'dan dolayı mı?
1: Aspiri olmadı mesela. Lang biraz daha olmuştu.
2: Bence tarz, de Lang gayet olurdu.
1: O tarz bir oyuncu gibi.
0: Hala olabilir bu arada. Kiralık. Olabilir. Çünkü Lang'da satın alma opsiyonu 30 milyon euro yakın bir paraydı. Galatasaray'da kullanmamayı tercih etti. Ama bir yıl daha kiralık ya da olmazsa bile başka bir oyuncu piyasada herhalde bulunur.
1: Ama 10 numara olabilir. 10 numaraya bir itirazım yok.
2: Ben de.
0: O da yani çok para mı acaba da işte diğer bölgelere kiralık düşünüyor Galatasaray yoksa ekonomik anlamda?
2: Bence birine gömebilirler parayı.
0: Hani hala Bruno Fernandes'i mi çok düşünüyor?
2: Ya bak ben bir Galatasaray taraftarı olarak ve Premier Lig'i çok yakından takip eden biri olarak bir ikilemdeyim. İkilemim şu. Bruno Fernandes'i çok isterim. Ama geçen sene Premier Lig'de yılın oyuncusu seçilmiş oyuncuyu da yani Galatasaray'a gelmek ister mi acaba? Yani parayı düşünüyor deseniz o zaman
1: parayı pek düşünmüyor çünkü Suudi Arabistan'a gitmedi.
2: O zaman niye Katar'a Suudi Arabistan'a gitmesin diyeceğim zaten.
1: Suudi Arabistan'dan çok net bir teklif vardı. Çok büyük bir teklif vardı. Ona rağmen gitmedi.
2: Burada hem UEFA hem para mı?
1: Mesela bu United'da kaldı. Hani şeyde oynarsın ne bileyim bu sezonki Arsenal'da oynarsın, Manchester City'de oynarsın, sürekli şampiyon oluyorsundur. Ondan sonra keyfin yerindedir, sportif başarı vardır. Öyle bir şey yapmadı mesela. United'da kalmayı tercih etti. Demek ki çok şu an için önceliği para değildi. Ha, değişir tabii bunlar ama belki bir iki seneye değişir.
2: Yani işte Türkiye Ligi'nin çünkü en büyük avantajı geçen sezonun başında bir Alman makalesinde görmüştüm. Türkiye transfer piyasasında alt üst etti. Çünkü neredeyse Arabistan kulüpleri parası veriyorlar. Hem de UEFA nezdinde mücadele etmeye devam ediyorsun. Şampiyonlar Ligi ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ise Avrupa Ligi diye. Yani böyle bir avantajı var Galatasaray'ın ama işte Premier Lig'de yazarlar tarafından yılın oyuncusu seçilmiş bir oyuncu da bilmiyorum. Yani Türkiye'ye gelir mi?
0: Bir diğer mesaj, Emre Kaplan 25 maça çıkarsa 1+4'lük bir anlaşma olacak demiş. 25 maç 90 yani ilk 11 çıkması mı?
2: Ugochukwu için mi?
0: Evet, Ugochukwu için. Ki Şampiyonlar Ligi, lig, kupa derken 25 maç düşük.
1: Çok kısa sürede 25 maça çıkabilirsin.
2: Çok rahat.
0: Yani ilk 11 için düşünüyorsa Ugochukwu herhalde.
2: Tabii.
0: İlk 11 için düşünülüyor diye ama varsayıyorum.
1: 20 maç civarında da zaten oyuncuyu anlarsın ya.
2: Tabii.
0: Peki ligin ikinci yarısında performansı beğenmedin. Kritik viraj, orta sahanda eksikler var.
1: Göndereceksin onu.
2: Hemen birini bulacaksın.
0: İkinci yarısı, devre arası göndereceksin.
2: Tabii.
1: Devre arasını göndereceksin. Ya oralarda çabuk karar verebilirsin. Ama tabii Galatasaray yönetimi hani az önce siz konuştunuz acaba para var mı diye.

0: Demin gündeme gelmedi ama yani Icardi konusunun hala belli olmuş, hala sonuçlanmamış olması büyük bir skandaldır. Yani adamın sözleşmesinin biteceği, serbest oyuncu olarak kalacağı bu yılın başında belli oldu. Galatasaray'ın en kötü 8 ayı vardı. 7. aydayız. Hani 8 aydan beri Icardi ile ilgili neyi çözemedi Galatasaray? Ben müthiş merak ediyorum.
1: Bir
0: Yani
1: önceki sene kaleci de böyle çözülemedi.
0: bu ortada çok büyük bir beceriksizlik bu iş. Ama diğer tarafta hani Wesley konusunda oyuncu oynar. Zaten iyiyse hemen kendini belli eder. O zaman klasik seninle böyle haberleri okursun sabah. Wesley ile Galatasaray yönetimine devam etme kararı aldı diye. Eğer kötü çıktıysa da hemen ara transfer döneminde kulübüne geri yollayıp oyuncuyu sözleşmeden çıkıp başka bir oyuncuya yönelebilirsin. O yüzden opsiyon işi mesela Lang da iyi bir örnek. Yani Lang kötü bir oyuncu değil ama mesela 30 milyon euro vereyim alayım der miydiniz Lang'a? Bence demezdi kimse Galatasaray'da.
1: Şu rotasyon varken özellikle sağ ve sol açıkta denmez
0: İşte
1: hakikaten. Ama sıfırsa belki denir.
0: ama
1: Sıfır
0: bak mesela
1: kimse
0: kötü mü
1: yoksa.
0: oynadı Galatasaray'da? Kötü oynamadı. Ama işte 30 milyon euroluk da oynamadı. Şimdi belki Leslie de öyle olacak. Belki iyi oynayacak ama ya bu oyuncu 30 milyon euro çok diyecek Galatasaray. Bir noktada da vazgeçecek. O yüzden bu opsiyon işi iyidir.
2: Burada opsiyonlu transfer edilebilecek oyuncular takımlarında da gözden düşmüş oyuncular oluyor. Bu arada iyi bir oyuncuyu da çok büyük oranda getiremezsin. Bu şartlarda satın
0: Tabii
2: alma
0: orada
2: opsiyonu
0: direkt vermen
2: ya
0: gerekiyor.
2: bonservis
0: Tabii.
2: vermen lazım.
0: Tabii.
2: Öbür türlü zaten satmaz, göndermez bu şekilde. Yani takımının değerli bir parçasını kimse
0: Opsiyonlamak istemez.
2: zorunlu bir madde olmadan göndermez.
1: Peki gereğinden daha fazla para kazandığını düşünüyorsa, söz konusu bir Türk kulübüyse, ben bu oyuncunun Türkiye haricinde bir yerde 30 milyon euro verileceğine inanmıyorum açıkçası.
0: İngiltere içi yapsaydı da olurdu o kadar
1: İngiltere
0: ya.
1: olabilirdi, ama
0: O kadar olurdu
1: İngiltere
0: yani.
1: içinde de acaba Premier Lig olur muydu? Championship'e gitse bu
0: Yani
1: para gene olmazdı.
0: olabilir, doğru. Ama hani Mert'in söylediği hani böyle gözde bir oyuncuyu opsiyonlamak kolay değil. İşte gözde bir oyuncuyu opsiyonladığın zaman en fazla Orkun gibi yapabiliyorsun.
2: Zorunlu.
0: Zorunlu olarak bastırıyorsun parayı. En fazla bir
2: Zorunlu.
0: sene erteliyorlar yani ödemeyi. O oluyor. Başka bir şey olmuyor. Ya da çok taksit.
2: Ya da işte Osimhen gibi problem yaşayacak kulübünde.
0: Ya
2: Ya
0: işte
2: Leslie
0: aynen.
2: Ugochukwu gibi küme düşecek bir takımda olacak. Anca o şekilde. Lang takımında düşünülmeyen bir oyuncuydu. Öyle geldi. Aspiria tahmin ediyorum ki benzer şekilde Granada'da da çok düşünülmüyordu. Galatasaray da kendini konumlandırdığı nokta itibariyle aslında direkt oyunculara da gitmek istiyor, direkt performans alacağı. Değil mi? Sonuçta Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk hedefi var orada bir taraftan.
0: Şimdi şeyi bilemiyorum. Hani sizin söylediğiniz ya da endişelendiğiniz Galatasaray'da gerçekten para var mı? Çünkü bu da çok konuşuluyor. Dile getiriliyor. Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ama ne söyleyebilirim? Hani Galatasaray'ın bu kadar sportif başarıyla parasının olmaması, o da ayrı bir skandal olur. Eğer öyle bir durum varsa. Onun zaten gündemde olmaması gerekir Galatasaray açısından. Ama işin diğer tarafı biraz karar alma, biraz hazırlıkla alakalı olur.
2: Peki 14.30 saatlerimiz, reklam vaktimiz geldi. Araya gideceğiz. Aradan sonra da ilk etapta İzgecan Günal'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve onunla bu hafta sonu Almanya'da koşulan MotoGP yarışını konuşacağız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hayır.

0: Reklam.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Radyo Spor.
2: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
3: 14.31 saatlerimiz iki teker bölümüne geldik. Telefon hattımızın diğer ucunda İzge Can Günal var. İzge, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk abi, selamlar, iyi yayınlar, nasılsınız?
3: Eyvallah, iyiyiz biz de. Burada biz transferleri konuşuyorduk ama bir MotoGP arası vereceğiz seninle birlikte. Bu hafta sonu Almanya'da güzel de bir yarış olmuş anladığım kadarıyla ama Marc Marquez bir kez daha bu pistte kazanmayı başarıyor. 10. zaferi oluyor ve tarihe geçiyor efsane pilot ve şampiyona yarışı da bayağı bir yakınlaşmış gözüküyor.
4: Kesinlikle öyle aslında, yani tek cümleyle yapılabilecek en iyi özet oldu bu. Tabii ben biraz daha ayrıntısını vereyim. MotoGP tarihinde tek bir pistte en çok yarış kazanma rekoru 10 galibiyetti. Efsane Giacomo Agostini'ye aitti bu rekor. Finlandiya'nın Imatra pistinde bunu çok geçmişte kırmıştı. Marc Marquez modern dönemde çok daha zor olan bir şey yaptı ve bu rekoru egale etti. Üstelik sadece pazar günü ana yarışı kazanmakla da kalmadı. Cumartesi günü sprint yarışının da galibi oldu ve hiç geçilmeden pole pozisyondan başlayıp hafta sonu boyunca aslında hiç kimsenin kendisine rakip olmasına izin vermeden bunu yaptı. 37 maksimum puan alabiliyordu. Alabileceği puanın tamamını aldı ve dünya şampiyonasında puan farkını 18'e kadar indirdi. Ciddi sakatlıklar yaşadı. 4 tane yarış kazandı. Puan farkı bir noktada 102'ye kadar çıkmıştı. Yaz arasına giriyoruz. Yani MotoGP'de sezonun yarısı geride kaldı. Tam 11 yarışlık sezonda puan farkı sadece 18'e inmiş durumda.
3: Evet, şu anda Jorge Martin 208 puanla liderlik koltuğunda. Ogura Japon sürücü, o da 194 puan. Marc Marquez 190. Bezeki bu hafta sonu bir sakatlık yaşadı değil mi? Yarışamadı.
4: Doğru. Sol köprülük kemiği kırıldı. Cumartesi günü gidip ameliyat olmak durumunda kaldı. Böylece Marco Bezzecchi de son 4 yarıştan, 4 pazar gününden daha doğrusu 0 puan almış oldu. Aslında biraz puan farkının kapatmasını bu getirdi beraberinde. Çünkü Bezzecchi de şampiyon lideri, Martin de değildi aslında. Hı hı. Şu anda ilk 3'te saymıyoruz Marco Bezzecchi'yi. Yani bir yarışta hakeme tokat attığı için diskalifiye edildi. Bir yarışta işte burada sakatlandı, birinde düştü falan derken son 4 pazar gününden 0 puanla ayrıldı o da.
3: Bayağı da yakın bir yarış. 5. Gian Nantonio 184 puan, 6. Fernandez 159, Acosta 148. Bilmem bu kadar yakın giden bir sezon var mıydı son dönemde İzgi acaba?
4: Son dönemde yok. Buna hem iyi hem kötü taraftan bakabiliriz. İyi taraftan Mert abi dediğin gibi ilk 8 şu anda, hatta Pecco Bagnaia'ya kadar alırsak ilk 8 65 puan içinde sıralanıyor. Bu da yani sezonun ikinci yarısında aslında herkesin şampiyonluk şansı var. 8 kişinin şampiyonluk şansı var anlamına geliyor. Hı hı. Bir yandan da MotoGP'nin son 10 yılına baktığımızda, yani modern döneme ya da işte Marc Marquez'in yarıştığı döneme baktığımızda aslında devre arası geldiğinde bu kadar liderin az puan topladığı başka bir sezon yok. Hı hı. Hatta şöyle söyleyeyim, sprint sistemiyle birlikte işte 2023 öncesine göre 1,5 kat daha fazla puan kazanılıyor. Hı hı. Bu günümüz sonrası, son 4 yıldır. Sprint öncesinde sezonun ilk yarısını 208'den fazla puanla tamamlayanlar var. Yani aslında kimsenin istikrarlı olamadığı, kimsenin şampiyonluk mücadelesinde tam anlamıyla bayrağı eline alamadığı ama bu sayede de aslında herkesin şampiyonluk şansının devam ettiği, heyecanının da arttığı bir sezon oluyor.
3: Peki Toprak Razgatlıoğlu'ndan da biraz bahsedelim. O da bu yarışı 15. basamakta bitirdi. Bir puanı aldı ama 15 sürücü zaten sona kalmıştı. Toprak yarışta kalanlar arasında son basamakta yer aldı. Tabii yarışı bitirmesi de bir başarı ama pek istediği gibi bir hafta sonu olmadı herhalde onun için.
4: Evet, kesinlikle öyle. Yani Almanya'daydık, Sachsenring pistindeydik. Sachsenring'de geçen sene sadece 10 kişi yarışı bitirebilmişti. Yani %50 bir yarış bitirme oranı vardı. Bu sene biraz daha fazlaydı ama hani yarış bitirebilmenin, 30 turu bitirebilmem de uzun bir yarış. Yani tur sayısı anlamında uzun bir yarış oldu. Yarışı bitirebilmenin başarı olduğu pistlerden bir tanesindeyiz. Ama tabii ki Toprak Razgatlıoğlu, biz onu Superbike'deki dünya şampiyonlukları yatanıyoruz. Toprak kesinlikle yarışı 10. sırada tırnak içinde bitirmekten mutlu olmayacaktır. Hı-hı. Her ne kadar MotoGP'de ilk sezonumuzu geçirsek de puan almaktan, bu şekilde puan almaktan çok mutlu olmayacaktır. Esas rakiplerimiz çünkü Toprak için baktığımızda Yamaha pilotları hep. Hem takım arkadaşımız Jack Miller hem diğer Yamaha'lar, Quartararo ve Rins. Onların hepsinin gerisinde kalmış olduk aslında. Toprak Razgatlıoğlu'nun şu ana kadarki MotoGP kariyerinin en kötü hafta sonu olduğunu söylemek çok rahat bir şekilde mümkün. Hı-hı. Tabii ki yani bu sezona kimse bir başarı beklentisiyle girmedi. Toprak için değil sadece. Hiçbir Yamaha için başarı beklentisi yok. Yamaha çünkü tamamen aslında bu sezonu 2027 ve sonrasında yeni kurallara hazırlanmak için kullanıyor. Fakat ona rağmen tabii ki Toprak Razgatlıoğlu bir şampiyonun kalbine sahip ve hiçbir zaman bu rekabette geride kalmak istemiyor. O açıdan en kötü yarış olduğunu net söyleyebiliriz. Bunun ana sebebi de lastiklerle ilgili bir türlü doğru ayarı bulamamış olmamız. Doğru uyumu bir türlü sağlayamamış olmamız. Zaksanikis'te sürekli sola doğru dönülen virajlara sahip. Yani 10 tane sola viraj var, 3 tane sağa doğru viraj var. Öyle olduğu zaman da lastiklerin sol tarafı, özellikle ön lastiğin sol tarafı çok ısınıyor. Lastiğin sol ön tarafı fazla ısındığı zaman da bir yerden sonra kavruluyor, bitiyor ve performans vermiyor. Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışta tur tempolarına baktığımızda son 10 turda özellikle lastiğin hiç kalmadığını görüyoruz. Yani o lastiği yettirebilmek de bir sürgün uyumunu gerektiren bir durum aslında, lastiği düzgün kullanabilmek. O departmanda bu hafta sonu birazcık sıkıntı yaşadık gibi gözüküyor. Yamaha takımıyla veya takımımızla birlikte, ama bunlar olacaktır. Yani zaten Toprak Razgatlıoğlu'nun alışma sezonu dediğim şey biraz da bu. Hı hı. Takıma alışmak, markaya alışmak. Aradaki iletişimi bazen hiç konuşmadan herkesin birbirini anlayabileceği noktaya getirmek. O açıdan bir öğrenme deneyimi olarak bunu görmek gerekiyor. Yani seneye tabii ki mesela daha rekabetçi olmamız gereken bir sezonda böyle bir yarış çıksa çok daha sert konuşuruz, çok daha farklı konuşuruz. Gerçekten suçlayacak birini ararız belki. Toprak Razgatlıoğlu'nun potansiyeli harcandığı için özellikle, ama şu anda böyle bakmamak gerekiyor. Şu anda biraz daha sakin kalmak gerekiyor. Şu anda 2027'ye hazırlık olarak bunu görmeye devam etmek gerekiyor aslında.
3: Peki İzge, şimdi az önce Batıkan'a senin telefon numaranı gönderdim. Ben de İzgecan 144 diye kayıtlısın. Batıkan
4: ben
3: dedi
4: de
3: ki
4: abi,
3: 144 ne alaka?
4: 139 diye kayıtlısın.
3: Ne diye kayıtlıyım? 139.
4: 139 değil mi sahibim?
3: Tabii 139'um canım.
5: İzge beni kaç numara olarak kaydettin?
3: Mesela Ali Erim nasıl kayıtlı sende? Kayıtlı mı ya da? Değil. Şöyle bilmeyenler için söyleyeyim. Batıkan da garipsedi, 144 ne alaka hani bir ismi yanında. Galatasaray Lisesi mezunu İzge'de. Benim alt dönemim oluyor. Ben 139. O 144. O yüzden böyle kayıtlıyız. Bilmeyenler için de söyleyelim. Mert abi de dedi. Biz de abilikte tabii, bilenler bilir. Kullanılıyor. İzge'yle de öyle bir bağımız var. İzge'yi de ben de beğenerek takip ediyorum. İzge teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
4: Ben de teşekkür ederim Mert abi. 19 yıl sonra aslında, yani ben hazırlık sınıfındayken sen İttu abisiydin. Evet. Oradan çok hatırlamıyoruz da birbirimizi. Evet. Sen hazırlıka çok bakmıyordun o dönemde İttu abisiyken, ama yani benim Galatasaray'ın girişinden senin de mezun oluşundan itibaren 19-20 yıl geçmiş oldu aslında. İlk kez bir yayında buluşmuş olduk.
3: Evet,
4: biz seninle çalışmamızla beraber çok doğru. Güzel oldu benim için de.
3: Bir kere Galatasaraylılar Cemiyeti'nde galiba bir konferansta birlikteydik. Ilgaz Çınar, sen ben hatırlar mısın bilmiyorum.
4: Evet. Hatırlamaz mıydın?
3: Bir de bu oldu. Daha sonraki seferlerde de o zaman görüşmek dileğiyle diyelim. Seninle.
4: Zevkle.
3: Görüşmek üzere, hoşça kal.
4: Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Teşekkürler.
3: Eyvallah.
5: Ali biz kalkalım.
3: Biz yapıyorduk İzge'yle ya, güzel. İzge'yi bir programa da davet edelim o zaman.
5: İzge zaten cuma günleri geliyorlar buraya Mehmet Ali ile beraber. Hı-hı. Şimdi araya mı gideceğiz?
3: Sen bitir, öyle araya gidelim.
5: Sağ olsunlar, stüdyoya da geliyorlar. Mehmet Ali de İzge de motor sporları konusunda üst düzey bilgiye sahip. Ve o bilgileri de çok güzel aktarabiliyorlar. Ben ne zaman ikisini dinlesem bir şey öğreniyorum. Zaten bir şey bilmiyorum. O yüzden her duyduğumu öğrenmiş oluyorum, ama yine de çok güzel anlatabiliyorlar. O bakımdan ikisini de ben çok beğeniyorum. Tebrik de ediyorum. MotoGP sezonu boyunca, şimdi yaklaşık bir aylık bir ara var galiba. Evet. Sonraki yarışa kadar. Bizimle beraber olacaklar yarış öncesi ve sonrasında. Dolayısıyla cuma günleri İzge buraya geldiğinde, gerçi sen olmuyorsun ama bir gün kalırsan İzge şeye gelir, yani stüdyoya da gelir.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu. Radyo

0: 14.41 saatlerimiz motor sporlarından bahsettik. Galatasaray'ın yapısı bu işte diye mesaj gelmiş Hakan Dinç'ten. Öyle her yerdeyiz. İzgi o kadar hızlı konuşuyor ki sanki birazdan MotoGP'ye gideceğiz gibi diye bir mesaj.
1: Ben de bu arada anlatımını çok sevdim. Çok çok yalın ve güzel anlattı.
2: Aynen öyle.
1: Ve çok sahiplenmiş.
0: O yıllardır zaten Mehmet Ali de İzgi'ye de anlatıyorlar, yorumluyorlar. O sola dönüş detayı değil mi?
2: Evet, evet, lastik bizim detayı acayipti yani.
0: Dikkatimizi çekti.
2: Ona... Lastiğin ön tarafının ucu falan diyor yani, yok artık.
0: Evet. Peki motorsporlarından bahsettik. Galatasaray'dan bahsettik. Dünya Kupası konuşmadan da bitirmeyelim
2: programı. Nasıl istersen.
0: Dün bir tweet paylaştım, gördünüz mü? Çok alakalı bir yerden başlayacağım bu arada. Gördüm. Bir tane kullanıcı.
1: Takipleşme.
0: Portekiz
1: milli takımındaki. Ben gördüm, bayıldım, bayıldım.
0: Futbolcuların kim kimi takip ediyor bunu tablo halinde paylaşmış.
2: Hmm.
0: Ronaldo kendi hariç 25 futbolcu var. 21'ini takip etmiyormuş sosyal medyadan. Sadece 4'ünü takip ediyormuş. Ronaldo'yu da 3 kişi takip etmiyor takımda. Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes. Böyle bir liste yapmıştı. İşte Bruno Fernandes herkes takip ediyor. Herkes onu takip ediyor. Ben de bunu alıntıladım, tweet attım.
2: Kim herkesi takip ediyormuş herkesi?
0: Bruno Fernandes.
2: Şey yazmışım.
1: Takibe takip.
2: Takibe takip yazmışım. Şeyin altında Bruno Fernandes'in altında öyle yazıyor mu?
0: Bir de ilginçtir. Ronaldo'nun mesela bu takımda en çok anlaşamadığı söylenen isim kim? Bruno Fernandes değil mi? Evet, Ronaldo'nun evet, takip ettiği 4 isimden birini Bruno Fernandes. Bence enteresan bir detay.
1: İşte geçmişe saygıdan dolayıdır.
0: İkisi aynı takımda de da oynadılar değil mi? Tabii, United'da tabii, birlikte tabii, de tabii oynadılar. Sonra altına da şöyle bitirdim ben. Ya bunun acaba bizim milli takımla ilgili biri yapar mı diye. Sabaha karşı biri de uğraşmış, evet, paylaşmış. Ben onu da retweet yaptım. Twitter hesabında görebilirsiniz.
1: Ben gördüm.
0: Gördüm, onu inceledim mi? Orada da
1: Can Uzun.
0: Can Uzun takımdan tamamen kopuk bir görüntüde evet, sosyal medyada.
1: Evet.
0: Yani takımın yarısına yakını takip etmiyor, yarısına yakını da Can Uzun takip etmiyor. Bir yani onda farklılık
1: var. Antrenman testlerine girdiğinde Can Uzun tanımayacaklar. Bu kim diyecekler. Belli fiziğinden futbolcu ama kim bu diyecekler yani.
0: Valla evet, takım içinde sosyal medya üzerinde konuşuyor olursak pek takip edilmiyor. Kendi de takip etmiyor. Hakan Çağanoğlu mesela kaptanımız full takip ediyor, full takip ediliyor. Orkun full takip ediyor, full takip ediliyor. İşte Kerem Yunus Abdülkerim Bardakçı'yı takip etmiyor. Abdülkerim Bardakçı işte Yunus Kerem'i takip etmiyorlar.
1: Aa, orada bir eski dava var.
0: Fenerbahçe'ye transfer tabii sürecinden kaynaklı. Bizim takım daha iyi bu arada. Sosyal medya takipleşmesi konusunda Portekiz'e kıyasla. Bunu da şey yormuşlar tabii, Portekiz'le ilgili bu şey paylaşılırken Portekiz milli takımındaki işte sıkıntıyı gösteren bir unsur gibi. İşte Ronaldo kimseyi takip etmiyor. Burnu büyük, burnu havada ya, diye düşünmüş herhalde.
1: Ben Portekiz milli takımındaki tek sorun bence Ronaldo. Yani şimdi şu anki genel teknik direktör bile Ronaldo'nun artık ne kadar o takıma zararlı olduğunu çok net bir şekilde gösteren bir transfer. Yani gitti adam Suudi Arabistan'daki teknik direktörünü getirdi. Niye? Oynamak istiyor. Yani öyle bir rekor kıracağım ki ben diyor. Portekiz milli takımının başarısı başarısızlığı benim umurumda değil. Ben rekorlarımı, hatta ben dün Ulaş'a söyledim, size de söyleyeyim. Portekiz Federasyonu'nda bence Ronaldo diyordur ki hazırlık maçlarımızı San Marino, Cebeli Tarık, Andorra ile yapın. Ben 3-5 tane atayım, atabildiğimi atayım son giderek 42 yaşında. Öyle gideyim diyor.
0: Bingole de bir an önce ulaşayım.
1: Yani hani bin gol,
0: kulüp takımında ulaşamazsa.
1: Oynama seviyesi, milli takımlardaki attığı gol seviyesi. Yani ultra bir bencillik seziyorum ben artık Ronaldo'da. Ya yani şu Dünya Kupası'nda bile teknik direktöre demeliydi ki benim önümde işte şimdi adını unuttum, hiç oynamadı. Halbuki elemelerde Ramos. Aynen. Ya o varken, forvete Leao çekilebilecekken, Conceição falan çekilebilecekken ya da koskoca Portekiz'de sabit santrafor olarak da birileri varken, eminim vardır. Yani beni oynatma ama bir sıkışırsak son 20 dakika ben gerçekten elimden geleni yaparım diyecekken patron hiçbirini oynatmıyorsun. Beni 75'te falan alırsan da kızarım sana, ki kızmış da bir önceki maçta. İspanya maçında 90 dakika oynatıldı diye bu sefer kıyamet koptu. Çünkü bir önceki maçta da 70 küsürde oyundan alındı diye kızmış. Olay olmuş. Ya böyle bir bencillikle karşı karşıya Portekiz yani.
2: Yani böyle konuşmaya devam edecekseniz bir yarım saat daha uzatabilirim programı.
0: Sana bir şey kalmadı size, ama genç abi.
2: Size kıyak yapıp bir yarım saat daha şeyden çalabiliriz. Rica ederim Ercan abiden. Ercan abi konu önemli, bölmeyelim diye. Yoksa benim söyleyecek bir şeyim yok.
0: Bu bayağı olay oldu bu paylaşım. Ben çok geç alıntıladım. Daha önce görmüştüm de dün aklıma geldi milli takımda bu var mıydı diye. Şeye baktım. Hemen tabii onu tweet atmadım ama Messi mesela kaç kişi takip ediyor diye hızlı bir baktım. 14 kişi o da takip ediyor. 11 kişi takip etmiyor takımda.
2: Ne demek ki her şeyi ifade etmiyor bu.
0: Tabii ki her şeyi ifade etmiyor. Ama Ronaldo kadar da mesela az kişi takip etmiyor. Messi daha fazla. Bir, o yakın ekibi zaten onun klasik işte Depay, Parades. Ağır topların hepsini ilk 11'deki Emiliano'sudur, Otamendi'sidir.
2: Ya şimdi mesela normalde Ronaldo'nun telefonunda Instagram uygulamasının olması demek mesela o telefonun bir saniye bile bildirimsiz kalmaması anlamına geliyor. Acaba var mıdır?
1: Yok, onu şey yapıyorlar. Ali kapatıyorlar.
2: Komple kapatıyorlar mı?
1: Evet.
0: Ben de yok bildirim. Ben görmüyorum bildirim.
2: Hiç değil mi? Sıfır bildirim gelmesi lazım.
1: Onu
2: yoksa...
1: nerede gördüm biliyor musun? Kendall Jenner'a yaptılar onu. Ha. Bildirimi açar mısın diye telefon kilitleniyor.
2: Değil mi yani? O...
1: Kendall Jenner'ın bildirimi Instagram'da açıldığında yukarıya bildirim gelmesinden 10 saniyede telefon kilitleniyor.
2: Evet, öyle oldu.
1: Kapatıyor o yüzden.
2: Adam dünyanın en çok takip edilen adamı. Yani o hani tamam bildirim konusunu da geçeyim. Doğru, öyle olur. Ama normalde Instagram'a girdiğinde olan dur bu ne demiş diye baksa zaten günlük acayip bir mesai olur. 6 saatini falan ayırman lazım yani hani. Dolayısıyla hani çok fazla bir şey ifade etmiyor.
1: Sırf bence takip edenlerin yazıları gelsin opsiyonu
2: tabii,
1: var.
2: Tabii yani o bile gene de yani çok büyük bir iş yani. 600 milyon kişi takip ediyor abi adamı.
0: Evet,
2: 600 milyon kişi ne demek yani?
0: Peki Ronaldo kaç kişi takip ediyor?
2: Kaç?
1: 292.
0: 632.
1: İyiymiş.
0: Messi'den fazla. Messi'ninki 300 küsürdü. Messi de 367 kişiyi takip ediyor sadece. Hmm. Ama daha çok takım arkadaşın takip ediyor. Lionel Messi, Ronaldo'da bu rakam sadece 4. Takımın geneli onu takip etmemesine rağmen, onun takip etmemesine rağmen Ronaldo'yu da takip ediyorlar ilginç şekilde.
2: Mecbur.
1: Orada hakikaten mecbur.
2: Şeyi merak ettim ben. Al Nassr'dan takip ettiği oyuncu var mı?
0: Al Nassr'dan.
2: Kulübü falan takip ediyor mu mesela? Hani Al Nassr'ın.
0: Felix'i bile takip etmiyor galiba bak. Hı? Dur bakacağım ona da. João Félix Al Nassr'da takım arkadaş. Portekizli yani milli takım.
2: Portekiz'i geçtim de Al Nassr'la alakalı neyi var acaba?
1: Anderson Talisca'yı takip ediyor mu? Şu büyük olay olur.
0: John Duran'ı eski takım arkadaşı. John Duran
2: etmiyordur. John Duran etmiyordur. Bence de kavgalı onlar.
0: Ama bak Al Nassr'dan kaç kişi takip ediyor? İşte takip ettiği oyuncular şu anda Dalo, Cancelo, Ronaldo'nun bir de Leao ve Bruno Fernandes. Hmm. João Félix takım arkadaşını takip etmiyor mesela.
1: İlginç.
0: Bence de ilginç.
1: Bir maçta mutlaka bir Félix ona pasmas vermemiştir. Hemen alınmıştır. Hemen daralmıştır. Bir şey olmuştur.
0: Mesela João yazdım. Palinha'yı takip ediyor. Moutinho'yu ediyor. João Mario'yu ediyor. Cancelo'yu ediyor. Félix'i etmiyor. Félix'in eğer hesabı varsa tabii Instagram.
1: Ha bir de o da var doğru.
0: Onları ama var demek ki listeye çıkmış, şey doğru yapmışlar. Başka kim var? Mane mi mesela? Sadio Mane'yi takip ediyor.
2: Hı, güzel.
0: Takım arkadaşı. Diğer kanat
2: ama
0: kimdi?
2: Ama ben mesela bir Suudi bir oyuncu takip etmesini istiyorum.
1: Coman. Evet güzel olurdu.
0: Kingsley Coman da takip ediyor.
2: Tamam. Suudi bir oyuncu takip ediyor mu?
0: Bana Suudi oyuncu söyleyin.
2: Bilmiyorum işte.
1: Nereden al ya da el yaz.
0: Mantıklı bu arada ama. Ünlü yani iyi bir oyuncu herhalde takip ediyorsa ediyordur.
2: Hani ediyorsa büyük ihtimalle şey ediyordur. Suudi Arabistan Devlet Başkanı.
1: Evet.
0: Prensi ediyordur.
2: Onu Suudi Arabistan Devlet Fonu'nun şeyini resmi hesabını. Suudi Arabistan Merkez Bankası gibi şeyler Ronaldo'nun.
1: Ekonomi Bakanı.
2: Ekonomi Bakanı. Aynen onun gibi.
1: Zaten Ekonomi Bakanı veriyor maaşını.
2: Aynen. Onun gibi şeyleri takip ediyordur. Evet. Ne yapsın yani şimdi Suudi Arabistan'da hangi futbolcuyu takip etse ne işine yarayacak?
0: Yani evet o da şimdilik bulamadım listede de Coman'la Mane'yi takip edip vatandaşı Felix'i takip
2: ediyor. Şöyle bir şey var hadi ben de biraz hafif şimdi Ronaldo severlerin şeyini alayım. Ne derler? Gazını alayım şu dakikada. Şimdi adam düşüşte ya her taraftan vurmaya çalışıyorlar. Bu da hayatın gerçeği. Yani şu an bir söylediği söz, yaptığı hareket, attığı bir fotoğraf, gittiği bir yer. Bir kere didik didik edilecekse şu an 10 kere didik didik ediliyor.
0: Geçen ne yaptı?
2: Takımdan ayrı gittiği için
0: Neyi paylaştı sosyal medyada? 2006 Avrupa Şampiyonası'nı evet. paylaştı.
1: Tabii, elendiği
2: kötüydü.
1: Gün.
2: O çok kötüydü. O
0: şey değil, elendiği yani. Gün değil.
1: Elendikten bir sonraki gün.
0: İspanya'nın maçının başladığı saatte atmış. Yani bir sonraki turda. İspanya'nın maçı.
2: O, değil mi? O felaketti zaten. Yani Avrupa Şampiyonu
0: 22-04'te mi ne atmış? İspanya maçı onda başladı.
2: Şey de o. Onlar, yani, onlar tam Ronaldo'luk hareketlerdi. Ama şimdi diğer taraftan da hani öyle bir şey var. Hani aa, bak bunu da yaptı. Şunu da yapmıştı zaten. Bunu da yapmıştı. Mesela ben hani Ronaldo'yu sevmem. Ronaldo ile ilgili şeyler de benim timeline'ıma düşüyor. Ben o şeyi ilk kez gördüm. Uluslar Ligi'nde Bernardo işte turnuvanın oyuncusu ödülünü aldıktan sonraki şeyi ben görmemiştim. Benim hiç önüme düşmemiş. Kaç yıl oldu yani. Ondan sonra ama şimdi ne oldu? Onlar hep tekrar ısıtılıyor ya. Tak diye mesela benim önüme geldi. Oh, içim yağları erdi böyle. Oh dedim, bakın görün işte adamınızı falan, ama böyle oluyor.
1: Ben yani. Bu arada bilmiyorum ne oldu Bernardo Silva'yla ödül alınca.
2: Orada bütün takım böyle 5-6 tane oyuncu var. Hı-hı. Bernardo da turnuvanın oyuncusu ödülünü almış.
1: Tamam.
2: Ondan sonra takım arkadaşları bununla şakalaşıyor. Ronaldo'nun bir surat ifadesi var, bir vücut dili var.
1: Ha, neden ben,
0: ben diye almadım.
2: Öldürecek yani Bernardo'yu. Ne bir Bernardo'yu tebrik, ne böyle bir evet. şey hani suratında gülümseme, ne ortamla beraber eğlenme. Hani neredeyse alacak ödül Bernardo'nun kafasında kıracak yani, o kadar böyle uyuz olmuş duruma. Ama biraz böyle yani, bunlar kaşınıyor şimdi.
0: Şeyden ama oluyor bence biraz da etki olarak. Ronaldo'cuların Ronaldo'yu böyle çok savunmaya çalışmasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
2: Tabi.
0: Hani Ronaldo Messi'den iyi, işte şöyle istatistik yaptı dendikçe bir cephe açmış oluyorsun sen Messi üzerinden bir kariyer inşa etmeye çalıştıkça. Onun da
2: o zaman da çıkıyor işte, geçen günde şey çıkmadı mı? Hani takımdan ayrı özel uçağıyla.
0: Evet.
2: İşte şeye gitti yani. Gitti. Normalde planı odur yani. Portekiz belki Dünya Kupası'nı alsa da adam aynı şeyi yapacaktı. Yani. Ama olmayınca batıyor işte.
0: Evet, Dünya Kupası'ndan bu önemli gündemle programa veda ediyoruz. Kim kimi takip ediyor, kim kimi etmiyor. Milli takımda en azından böyle sorunlarımız yok bizim. Kısa vadede takımda işte hoca ile ilgili büyük problemimiz yoktu. Sahiçi ile ilgili sıkıntılarımız oldu. Umarız şimdi sırada Uluslar Ligi var bizim adımıza. Bu takipleşmeyenler takipleşir. Birlik beraberlik içinde Uluslar Ligi maceramıza başlarız. Orada da Fransa çok formda olarak herhalde Eylül ayında da karşımıza çıkacak. Belçika biraz toparlandı gibi. Diğer takım da İtalya.
2: Orada normalde mesela Fransa'dan belki fazla korkmayabilirdik. Deschamps devam etseydi belki rotasyon yapacaktı Uluslar Ligi'nde, ama şimdi Deschamps ayrılacak büyük ihtimalle.
1: Evet.
2: Ve Zidane'ın gelmesi bekliyor. Şimdi Zidane'la ilk maçları mesela bizde olacak.
0: Hı-hı.
2: O bakımdan mesela biraz daha işimiz zorlaştı normale göre.
1: Yani oyuncuların turnuva motivasyonu çok düşük, fakat yeni teknik direktör motivasyonu evet. olacak.
2: Çünkü büyük ihtimalle şeyi oynatmayacaktı Deschamps. Dünya Kupası'nda
1: evet,
2: o kadar
1: evet.
2: görev alan, hırpalanan oyunculara izin vereceklerdi.
0: Hala
2: şimdi
0: yine olabilir.
2: Olabilir. Ama kısmen de bazıları çağrılabilir.
0: Çünkü Kurtağ da bunun yolunu yaptı mesela.
2: Aynen öyle.
0: Bir sonraki Avrupa Şampiyonası elemelerine kadar gelmesem olur mu dedi. Eğer federasyon kabul ederse. Böyle sakatlığıyla ilgili ya da sezon uzun çok yorulduk diyen oyuncular varsa, ki mesela Portekiz'de Kulüpler Dünya Kupası'ndan beri Şampiyonlar tabii, Ligi finaline kadar devam eden süreç. Şimdi bir daha resmi maç yaptılar. Belki işte Vitinha'yı örnek veriyorum Eylül'de çağırmayabilir bir ihtimal Uluslar Ligi olduğu için. Peki 14.54 saatlerimiz bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Bankam Tombank kartıma değil.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa-İspanya maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA, salı akşamı saat 22'de başlayacak mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barto'nun yöneteceğini duyurdu. Grup aşamasındaki Türkiye-Paraguay maçında da düdük çalan 35 yaşındaki hakem, Dünya Kupası yarı finalinde görev alacak ilk El Salvadorlu hakem olacak. FIFA Başkanı Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenebileceğini açıkladı. İsviçre'nin Blue Sport kanalına röportaj veren Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken bunu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar diye konuştu. Dünya Kupası son 32 turuna veda eden Senegal'de teknik direktör Pepe Thiaw'la yollar ayrıldı. 13 Aralık 2024'te göreve gelen 45 yaşındaki çalıştırıcı, Senegal'in başında 45 maça çıkarken 1,96'lık puan ortalaması tutturmuştu. Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan takımlarından Uruguay'da Bielsa'nın yerine göreve gelen isim Diego Forlan oldu. Uruguaylı efsane Mart 2027'ye kadar geçici olarak takımın başında kalacak.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız sevgili Ercan Taner'le birlikte. Selamlar abi, hoş geldin.
3: Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum.
2: Evet abi, transferde hareketlilik başladı. Şu an az önce resmi bir açıklama geldi. Son dakika geçelim. Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmi olarak açıklamış.
3: Önemli bir transfer olarak değerlendiriyorum. İçimizde basketbolla daha çok ilgilenen sensin. Tabii ben de seyrediyorum ama bir de basketbolla ilgilenmek, bakmak, olayın tamamen içine girmek. Bu son dakika gelişmesiyle biz de tabii ister istemez bayağı önemli bir transfer olarak değerlendireceğiz.
2: Abi şöyle bakmak lazım, en büyük ezeli rakibinin hani basketbol dinamiklerinde Fenerbahçe ve Efes'i orada yan yana koyabiliriz. En büyük ezeli rakibinin bayrak oyuncusunu alıyorsun.
3: Larkin zaten ayrıldı değil mi? Fenerbahçe'ye gidebileceği konuşuluyordu. Önemli bir transfer. Burada Fenerbahçe neyi hesapladı Euroleague ve basketbol ligi için sence?
2: Burada şöyle bir şey var abi. Bu arada Larkin'in kontratı devam ediyordu. Fenerbahçe için Efes'ten ayrıldı. Hatta alacaklarından fedakarlık da yaptı. Şimdi şey vardır ya. Bazı oyuncular vardır, maçı belli bir yere kadar taşırsın ama final anlarını oynayan oyuncular biraz daha başka oluyor. İşte futbolda Messi örneğinde mesela Dünya Kupası'nda somut olarak gördük. Larkin son yıllardaki sağlık durumuyla birlikte takımı sezon boyu taşıyacak oyuncu değil belki ama final maçlarında işte el yakan toplarda onu kullanabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe için hani şey gibidir bu. Çok sağlam bir bina dikersin ama o mimari son rötuşları atacak bir tane usta gerekir ya. Fenerbahçe o ustayı buldu.
3: Öyle diyebiliriz. Güzel bir örnek oldu. Beşiktaş da transferde Euroleague'de devam ediyor. Euroleague için.
2: Orada da fena gelişmeler yok. Jalen Nowell diye bir oyuncu açıklandı son olarak. Twitter'dan da sürekli bu konuda soru geliyor. Taraftarları da kırmamaya çalışıyorum. Bu hafta içi YouTube kanalında öyle bir video da yapacağım. Kendi YouTube kanalımda beklerim. Şimdi Beşiktaş'ı şimdiye kadar hamleleri bence şüpheliydi abi. Orada takımın tabanını bana sorarsan belirleyecek hamleler vardı. Hani taban ve tavan hamlelerini ben ayırıyorum birbirinden. Bana sorarsan taban çok yüksek değil. Tavanı belirleyecek iki hamle geldi bu hafta ki bir iki tane daha bekliyorum 5 ve 2 pozisyonuna. Jalen Nowell eğer Avrupa adaptasyonunu çabuk atlatabilirse şayet Beşiktaş'la birlikte Avrupa'nın en iyi skorerlerinden biri olabilir. Öyle bir güdüye, öyle bir beceriye sahip. Öte yandan Daquan Jeffries ismi geldi. Çok iyi bir atlet, iyi bir savunmacı. Burada yine geçiş hücumlarında Duşan'ın da sevdiği fark yaratabilir. Fena bir şutör değil. Beşiktaş bu hafta biraz daha umut verdi. Bundan önceki transferler dediğim gibi hani Euroleague'de play-in yapar. En azından fikrini bana çok geçirmiyordu ama şu iki transferle birlikte en azından bir seviye atladığını gördük.
3: Tabii şu konuyu açalım. Play-in demek Euroleague'de ne demek?
2: Şöyle, Euroleague'de ilk 6 takım doğrudan play-off'a gidiyor. Biliyorsun play-off normalde 8 takımla oynanıyor. O son 2 sıra için 7-8 ve 9-10. Sıra eşleşmeleri maç yapıyor. 7-8'in kazananı direkt olarak 3. ile eşleşiyor. 6. düzeltiyorum 4. 2. ile eşleşiyor. 7. olarak 9-10'un kazananıyla 7-8'in kaybedeni bir tek maç yapıyor. Onun kazananı da 8. sırayı alıyor. Böyle bir sistem var NBA'den buraya gelen.
3: O da yola devam mı tamam mı yeni sezonda Beşiktaş için Euroleague'de önemli bir konu.
2: Şöyle Euroleague'de Beşiktaş C lisans anlaşması yaptı 1 yıllık. Yani buradaki başarısı Beşiktaş'ın en azından play-in yapması kalıcılık adına kritik. Eğer tutup dibe demir atarsan seneyelik genişlese bile aşağıdan mesela Cedi Osman'ın imza attığı PAOK gibi, Aris gibi, Bahçeşehir Koleji gibi, Hapoel Yeruşalem gibi oraya gelmek isteyen çok takım var. O yüzden kalıcı olamayabilirsin. Bu sene en azından belli bir standart yakalaman hem seyirci özelinde hem evindeki maçlarda, ligin sonunda bittiğinde bulunduğun konum itibariyle bir derece elde etmen gerekiyor. Çok öyle sancılı olursa şayet geçiş sezonu, gelecek sezonun bir garantisi yok. Onu net söyleyebiliriz.
3: Bu da önemli. Bence bunu düşünüyorlar.
2: Yani Dušan Olimpijević dedim bu arada Beşiktaş sözleşme uzattı.
3: 2 yıl.
2: şunu söylemek isterim. Çok genelde abartılı ifadeler kullanmayı sevmiyorum ama bir ruhani lider Dušan Olimpijević. Yani Beşiktaş'ta unutulmaya yüz tutmuş basketbol şubesinin etrafında çok ciddi bir taraftar kitlesini kenetledi. Belki burada futbolda başarısız olunması da son yıllarda bunu tetikleyen unsurlardan biriydi. Avrupa'da teveccüh gören bir koç. Sırp milli takımının başına yani. Avrupa'nın en büyük basketbol ekolünün şu an baş antrenörlüğünü yapıyor. 2 yıl daha takımda tutmak Dušan Olimpijević'i de bence başarılı bir iş. Bu şekilde bir düşüncem var Beşiktaş için. Bundan sonrası ne olur dediğim gibi. Şu an en büyük eksik Beşiktaş'ta yapılacak iki hamle üzerinde onu söyleyebilirim. Euroleague deneyimi olan oyuncu sayısı çok az. Ya burada işte NBA basketbolundan çok farklı, Avrupa'nın çeşitliliklerinden çok farklı bir basketbol iklimi var Euroleague'de. Buna adapte olma süreci oyunculara sancılı olabilir. O yüzden bir iki tane orada hem yol gösterecek, bir yandan mentörlük edecek hem de saha içinde o kırılım anlarında takımın nabzını düşürecek bir iki tane tecrübeli isme ihtiyaç var bana sorarsan.
3: Bana sorarsan da. Ve onu da bence alacaklar.
2: Ya son iki hamle bana umut verdi. Bundan sonrası için de mesela Alex Avramovic ismi konuşuluyor orada. İşte Partizan'da daha önce oynamış, CSKA'da oynamış, Sırp milli takımında da oynayan lider bir oyuncu. İyi bir savunmacı. Yani tutup maç kazandırmaz ama orada güvenebileceğin, takımın içinde amiral olarak konumlandırabileceğin bir isim olabilir. Alex Avramovic, böyle düşünüyorum. Ya şu an için Euroleague'de gelişmeler bunlar. Transferler herhalde, takımlar birçoğu iskeletini oturtturdu. Herhalde her takımdan en fazla bir iki transfer daha, evet, göreceğiz bundan sonrasında. Futbol tarafına geçelim dilersen abi. Orada da önemli gelişmeler var. Şu an geçen hafta da konuşmuştuk. Artık sona yaklaşıldığı için rahat rahat dile getirmeyi makul görüyorum. Beşiktaş'ın Leandro Trossard, Fenerbahçe'nin de Mason Greenwood transferlerinin de sona yaklaştığı ortaya çıktı. Dün Beşiktaş'ın anlaşmayı tamamladığı söyleniyor. O yüzden biraz daha net olduğu için istersen Trossard isminden başlayalım.
3: Ya şimdi Trossard'ı Dünya Kupası'nda da izledik. İyi oyuncuların arasında Trossard bireysel anlamda ön plana çıkmayı başaran bir oyuncu. Yani Belçika milli takımında özellikle de Senegal maçıyla 2-0 yenik durumdaydılar. 1-0. Bize onu gösterdi. Ben Trossard'ın Beşiktaş'ta, hani az önce basketbolla ilgili söyledin ya, hücumda bu liderlik işinde önemli işler yapabileceğine inananlardım. Ya şimdi Trossard tabii ki şöyle değerlendiriyorlar. Yani Beşiktaş aldı da işte Mbappe'yi mi aldı ya da başka bir isim söyleyelim. Yine forvetlerden gidelim.
2: Yamal'ı mı aldı?
3: Yamal'ı mı aldı? Tabii ki almadı. Onları zaten kimse alamaz.
2: Onları Türkiye'ye turizm amaçlı bile getirmen çok zor. Saçları dökülmediği tabii sürece ki onları çok kolay olmaz.
3: Fakat Trossard da kendi çapında ligde ön plana çıkabilecek bir oyuncu aldı Beşiktaş. Ligde ve tabii ki Avrupa kupalarında.
2: Abi şöyle bir şey söyleyelim. Mesela hani Beşiktaş taraftarlarından da Trossard transferini eleştirenler var. Bir gerçekçi olmak lazım. Geçen sene Premier Lig'de şampiyon olmuş. Toplam 50 maça çıkmış. Şampiyonlar Ligi'nde finaline ilk 11'de çıkmış bir oyuncuyu yani kolay kolay Türkiye'ye getiremezsin. Bunları azımsamayalım bence.
3: Bu bile yeter. Ya Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesi için uğraşan
2: takımın en iyisiydi belki turnuva genelinde.
3: Evet. Belçika milli takımında forma giymiş. Seyrettik daha yeni. Bir hafta önce.
2: Gayet de başarılı gözüküyor.
3: Evet. Ve aynı şekilde Arsenal maçında finalde de seyrettik. Arsenal lig şampiyonu oldu. Birçok maçtaki katkısını da izledi.
2: En büyük jokeriydi bana sorarsan orada.
3: Bence iyi bir transfer oldu. Ben öyle bakıyorum. Tabii ki böyle bu tarz oyuncuları lige getirmek için, Süper Lig'e özellikle, bazı maliyetleri olacak. Ya Beşiktaş bu maliyetleri yıllardır yapmayıp çok adam almaya çalışıp hiçbir şey kazanamadığı için böyle önemli oyuncuları almayı bu sezon akıl etti.
2: %100 katılıyorum. Burada bir daha artık Fenerbahçe ile Galatasaray ile gelinen noktada rekabet etmek için bu nokta atış hamleleri yapmak zorundasın. Öyle tabii ki deneme atışı yok artık.
3: Ya Beşiktaş'ı şu yanılttı. Yıllar öncesinde şampiyon olmuş kadroda iki isim. Gezal ve Rozier. Ya biz her sene böyle oyuncular buluruz. Bunların maliyeti de fazla olmaz. Biz yine şampiyon oluruz ya da şampiyonluğa oynarız mantığı her sene tutmaz. Özellikle de bizim ligde tutmaz.
2: Çoğu zaman tutmaz hatta.
3: Ve bu yüzden de 4 yılı çöpe attı. Bunu söyleyelim.
2: Rekabetin çok uzağında kaldın.
3: Ya bu her sene biz Larin gibi oyuncu buluruz. Gezal gibi oyuncu buluruz. Ondan sonra Rozier gibi bir oyuncu da bulduk mu her sene böyle isimleri biz getirebiliriz. Bir sürü oyuncuya inanılmaz maliyetler verildi. Çok paralar verildi.
2: Hala bazıları duruyor. Onana duruyor. İşte Musrati duruyor.
3: İşte böyle oyuncuları Onana ile Musrati yerine Tosa gibi bir oyuncu alsan ikisine verdiğin parayla şu anda o zirveden kopmayı yaşamazsın. Ben böyle düşünenlerdenim.
2: %100.
3: Ben böyle düşünüyorum.
2: Ha, maliyete şikayet edenlere de şunu söylemek istiyorum abi. Senin şu an rakibinde işte Osimhen 20 milyon alırken, Asensio 10 milyon, Skriniar 10 milyon alırken Trossard'ı da sen 3-4 milyona getiremezsin. Öyle bir dünya niye gelsin ki? Avrupa'dan da o teklifi bulur.
3: Ha şimdi Trossard geldi. Dediler ki evet Türkiye'de bir kulüp var, Beşiktaş transfer böyle oyuncuları düşünebiliyor. Şimdi bir de olayın o yüzünden bakalım. Alman milli takımının 2 numaralı kalecisi. 1 Neuer, 2 Nübel. Bak Beşiktaş bu oyuncuyu aldı. Belki Almanya'dan başka bir transfer yapacaksan o oyuncunun ya da Avrupa Ligi'nden, Belçika'dan, Hollanda'dan başka transfer yapacaksan o oyuncunun gelme ihtimalini de arttırmış oluyorsun.
2: Emsal teşkil ediyor çünkü.
3: İtalya'dan da transfer yapacaksan emsal teşkil ediyor tabii. Ya Muslati'yi aldım ben, Mucci'yi aldım ben. Emsal teşkil ediyor mu?
2: Premier Lig'deki bir oyuncuyu cezbeder mi bu isimler? Ben zannetmiyorum.
3: Ben o geçmiş dönemdeki transferlerden bahsediyorum. O yüzden tabii ki insanlar eleştirebilirler. Ama bu maliyet böyle. Eğer artık Türkiye'de zirveye oynamak istiyorsan yapacak bir şey yok. Ya da ben hayır, hep daha düşük oyuncular alıp onları yıldız yapacağım diyorsan o da ayrı.
2: Öyle de şampiyonluk yarışına girmen çok zor abi. Taraftarın
3: girersin ama 6 yılda bir girersin.
2: Bir kolej havası yakalarsın, rüzgar arkana alırsın ama onlar sürekli sağlayabileceğin evet. Şeyler değil. Kısa bir aramız varmış abi. Dilersen reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
7: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Evet abi, Trossard transferini konuşuyorduk. Yani mesela sezon bittiği andan itibaren Atletico Madrid'in Juventus'un da oyuncuya ilgisi oldu. Tabii maaş beklentisini karşılayamadıkları söylendi. Orada brüt maaş kavramı olduğu için bildiğin gibi böyle bir oyuncu alıyorsun. İşte 17 tehlikeli gol pozisyonu yaratıp Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar...
3: Bir numaraydı.
2: Ya burada bir numara, bu turnuvada Messi gibi, Olise gibi, Mbappe gibi oyuncular çok iyi oynuyor. Öncelikle onu söyleyelim. Onların arasından bir numara. Ben hala burun kıvıranları anlamıyorum. Herkesin
3: yani kilit pas verme. O kilit pas... %60-70 goldür. Ceza sahasına doğru verdiğinde.
2: Tabii. Ve...
3: tehlikedir. Asiste doğru gidersin.
2: Bu oyuncunun bu oyun kurucu pas özelliklerinden bahsediyoruz ve aynı zamanda bu adam çift ayaklı. Şut özellikleri de var. Yani geçen sene 20 gole katkı yapmış.
3: Onu hiç söylemiyorum zaten.
2: Bir skor sen tehdidi. Söyledin.
3: Bu yüzden imzalarsa, ki imzalayacak gibi gözüküyor, bu önemli bir transfer. Beşiktaş'ta transferlerin de devam edeceği havası var tabii ki. Zaten etmesi de lazım. Bazı oyunculara, belki sağ kanada da bir oyuncu alacaklar. Ya orada Raşit'sa kamp dönüşü bir karar vermek zorunda bence. Onun kendisiyle de konuşurlar. Ya Raşit'sa, belki Černý.
2: Černý Rangers'ın bu arada 5 milyonluk bir teklifi olduğu
3: konuşuluyor. Kendisi belki konuşulur. Belki Beşiktaş sağ kanada daha birebir de adam geçebilecek. Rakipten sıyrılabilecek. Daha tehlike meydana getirebilecek bir oyuncu buldu. Bunları da göreceğiz.
2: Oğuz Aydın ismi gündeme geliyor birkaç gündür görmüşsün.
3: Ya Fenerbahçe'nin Oğuz'la ilgili olarak tabii Fenerbahçe'ye bir teklif yapılır. Ne istedir ne onu bilemem. Kulüpler arasında o sadece söylenti bu şu anda. Ya Beşiktaş'ın resmi bir açıklaması da yok.
2: Somutlaşan
3: Fenerbahçe'nin şey de resmi bir açıklaması yok. Bu yüzden de bu konuyla ilgili ne kadar yorum yapsak şu anda boş.
2: Afaki kalır evet.
3: Yani bir sürü yorum yapıyorlar. Yok Oğuz'dan memnunmuş İsmail Kartal. Sağ bek oynatacakmış. İşte Semedo giderse o olursa bu olursa. Bunu bilemeyiz. Bu şu anda transferde kullandığımız bir kelime de değil de hani şu deyim kullanılır fısfıs. Şu anda fısfıslar üzerinden gidiyoruz.
2: Vesvese.
3: Vesvese. Yani şu anda Oğuz gelecek mi gelmeyecek mi? Şu anda bu fısfıs.
2: Peki şeyi sorayım abi. Beşiktaş'ın transfere devam edeceğini söylemiştik. Birazdan Fenerbahçe ve Galatasaray'a da geçeceğiz ama sence şu noktadan sonra işte sol kanadın da tamamlandığını varsayıyorum. Santrfor, orta saha, sol stoper gibi düşünüyorum. Ya da belki bir sağ kanat eklemesi de gelecektir. Sence hangi noktalara bir ekleme gelecek?
3: Aynı yerlere söylediğin. Söylediğin aynı yerlere mutlaka. Orada bulabilirlerse yaş kategorisine göre giden oyuncular anlamında da söyleyeceğim bunu. Ayrılan oyuncular da olacak Beşiktaş'ta kamptan sonra.
2: Gerekiyor ayrılmaları.
3: Evet gerekiyor. Benim ekleyebileceğim bir tek stoper olabilir.
2: O da sol stoper biraz da özellikle olarak bence şef oyun kurabilen geriden bir stoper.
3: Benim ekleyebileceğim olur. O olabilir. Yoksa onun dışında daha başka hiçbir şey olmaz. Öyle düşünüyorum.
2: Burada abi ne tarz bir stopere gidilmeli sence? Şu an Beşiktaş'ın elinde hamle stoperleri var çünkü.
3: Hamlenin dışında top oyuna daha iyi sokabilecek. Orta alandaki arkadaşlarına o geçişte destek sağlayabilecek. Yeri geldiği zaman o stoperi rakip ceza sahasının yakın bölgede gördüğümüzde şaşırmayacağımız bir stopere ihtiyacı var bence.
2: Burada mesela bir yine kamuoyunun medyanın ortaya attığı isimlerden biri bilmiyorum gerçeklik payı var mı ki Başkan Serdar Adal'ın önce Viyana sonra Madrid'e gideceği söylendiği için bir düşündüm ama Mario Hermoso ismi var mesela. Burada ben şu problemi görüyorum. Hermoso Atletico'da da Roma'da da üçlünün solunda oynayan bir stoper. Mesela dörtlü sistemde hantal kalabilir Hermoso. Doğru bir tercih
3: düşünmüyorum. Katılıyorum. Hermoso da konusunda katılıyorum. Diaz olur mu Beşiktaş'ta mesela bir anda? Brahim Diaz.
2: Sağ tarafta.
3: Evet.
2: Yani?
3: Yani Real Madrid'in şu anda bütün muhtemel 11'lerine bakıyorum. Yeni sezonda Jose Mourinho ile beraber Diaz yok.
2: Ceballos için de benzeri bir söylenti var.
3: Evet Ceballos, Diaz. Ya o tarz oyuncular Mourinho'nun düşüncesinde değiller. Acaba olabilir mi? Satın alma opsiyonlu. Abi, önce kiralık sonra satın alma opsiyonlu transfer anlaşmaları yapılabilir mi?
2: Şu an...
3: Çünkü İspanya seyahati bir isim daha söyleyeyim. İspanya seyahatinde Sörloth ön plana çıkabilir mi mesela?
2: Çok iyi olur.
3: Bu söyledi... Çünkü şöyle bir gerçek var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı İspanya'ya gidecek. Ya İspanya'ya gidip Hetafe'nin stoperiyle görüşmeyecek herhalde.
2: Çok yüksek ihtimalle öyle olmaz.
3: Ya da Hetafe diyorum, Villarreal, Valencia onlarla görüşmeyecek tahmin ediyorum.
2: Net isimlere gidecek burada.
3: Net isimlere gidilecek. Benim de aklıma sıcağı sıcağına Mourinho'nun 11'inde yer almayan bu isimler geldi.
2: Ya şimdi Brahim Diaz'ın sağda Trossard'ın solda olduğu, işte orta sahada hemen arkalarında Orkun'un olduğu bir denklemde herhalde onlar, o üçünün açamayacağı bir kilit yok gibi Süper Lig savunmalarına karşı.
3: Tabi oraya geldiğinde istediğin kadar kapan. Yani Süper Lig'de de kapanmanın bir sonu var.
2: Tabii.
3: Bu kilidi açabilecek oyuncuları aldıktan sonra istediğin kadar kapan.
2: Bu mesela Paraguay rakipleriyle alakalı konuşmuştuk ya abi Dünya Kupası'nda. Sen şey demiştin mesela orada bir Arjantinli olsa, Agüero olsa, ne bileyim Canigi olsa zamanında onları bir şekilde kapalı savunmayı da deler geçer diye. Bu üç oyuncu da kapalı savunmayı açacak oyuncular.
3: Evet,
2: mesela.
3: Evet. Ya bu açılır gider.
2: Ceballos'a ne dersin abi?
3: Ya Türkiye'de ya Real Madrid'de oynamak ayrı. Real Madrid dışında herhangi bir İspanya Ligi takımı işte Barcelona, Atletico Madrid tarihi oynamak ayrı. Ceballos'un forması Türkiye'de oynar değil mi?
2: Ki Arsenal'da da başarılı oldu mesela
3: evet,
2: geçmişte.
3: Öyle biliyorsun. Değil mi? Formayı çıkarsan Ceballos'un. Diaz'ı hiç söylemiyorum bile. O apayrı bir oyuncu bence. Biraz o da özel bir oyuncu.
2: Türkiye şartları için S-class bir oyuncu bence.
3: Öyle değil mi?
2: İlginç olur.
3: Bayağı ilginç olur. Madem hemen bir an önce zirveye oynamak istiyorsun. O zaman büyük denize doğru açılacaksın biraz.
2: Risk alacaksın.
3: Biraz açılmak zorundasın.
2: Abi dün Trossard transferi açıklanmadan sevgili Caner Aydaş'la konuşuyorduk. Şey diye sordu mesela. Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı hamleleri nasıl değerlendiriyorsun? Bilmiyorum katılır mısın? Trossard hamlesine kadar, dün, yani netleşmeden öncesine kadar söylediğim şuydu. Beşiktaş gemide su alan yerlere yama yapmayı başardı. Ama bu şey demek değil, hani müsabık bir yarışta senin daha hızlı gideceğin anlamına gelmiyor. Motorun da güçlü olmalı. Bundan sonra motoru güçlendirecek hamleler.
3: Öyle konuşulmuştu. Gerekiyor. Önder Özen basın toplantısında iki aşamalı, hatta üç aşamalı bir transfer planlamasından bahsetti. Önce bulduğun işte takımda o su alan yerleri kapatabilecek oyuncu tipi. Mesela Trossard tamamıyla motorun önemli bir parçası.
2: İtici güç.
3: Geminin motorunun. Öyle değil mi?
2: %100.
3: Şimdi santrafor ve orta saha olarak ikinci aşama tamamlanacak. Üçüncü aşamayı da söyleyeyim. Ellerinde bulabilirlerse o da transferin artık Avrupa'da kapanıp son günlerine gelindiğinde. Türkiye'de yine bir hamleler olur ya, biz daha geç kapatıyoruz. Fırsat
2: akşam
3: transferi. Oradan da yine iki transfer inebilir. Böylece ligde ve Avrupa'da devam edildiğinde güçlü bir kadroya sahip olursun. Bunlar önemli bence.
2: Önce sağlamlığı halledeceksin, sonra sürdürülebilirliği, finalde de estetiği.
3: Evet.
2: Yani bahsettiğin isimler bende bir nabzımı arttırdı, yalan yok işte. Sörlot'tu, Brahim Diaz'ı, Ceballos'tu. Hakikaten
3: ya bunlara teklifi yapacaksın. Niye yapmayacaksın? Yapan var çünkü.
2: Tabii.
3: Sen de yapacaksın.
2: Bir de burada
3: ya plan, önemli olan planı anlatmak. Tabii ki teknik direktörün yine Avrupa piyasasında bilinmesi, özellikle İtalya piyasası, Avrupa piyasası diyelim. O da transferde bir avantaj. %100. Şimdi daha çok yabancıyla oynandığı için artık, Süper Lig çerçevesinde konuşuyorum. Teknik direktörün oyun planı kimdir, İtalya'da ne yaptı, bunlar zaten o yabancı oyuncular tarafından eğer Avrupa'da oynuyorlarsa zaten biliniyor. Bu da önemli. Ya. Teknik direktör de onlarla konuşuyor, oyun planını anlatıyor. Bunlar da olayın pozitif tarafları. Onu da söyleyeyim.
2: İki kere konferans liginde final yapmış bir hocadan bahsediyoruz ki beş kere.
3: Bilinmiyor mu?
2: Sadece.
3: Biliniyor.
2: Yani bundan sonraki hamleleri göreceğiz. Ben bu arada şeyi de takdir ediyorum. Hani Midland eşleşmesine gidilirken Beşiktaş transferi tamamen bitirdi mi? Hayır, ama bugüne kadar genel itibariyle takımlarımızın şeyi çok görmedik. Hani Temmuz ayında transferde büyük ölçüde yol kat ettiğini görmedik.
3: Hayır, şu var. Midland'a, sözünü kestiğim için özür dilerim.
2: Estağfurullah.
3: Midland'a tamamen teslim olacak bir 11 çıkmayacak sahaya.
2: Şu anki
3: ben de onu gördüm. Öyle değil mi?
2: Döndü birçok oyuncu Dünya Kupası'ndan.
3: Evet.
2: O olacak, Agbado olacak. Orkun Kökçü döndü tatilinde, erken kesti mesela.
3: Ya bir de şu var. Midland'a Shakhtar Donetsk değil. Ya Beşiktaş geçen sene çok kötü hazırlandı. Oyuncu da yoktu. Shakhtar antrenman maçı yaptı. Böyle bir maç yaşamayacağız Midland maçında. Benim gördüğüm o.
2: Katılırım. Ki orada da mesela şu an Frank Kulino'ya, biliyorsun Aral Şimşir ayrıldı. Bu Beşiktaş'ın da hayrına olan bir şey bence. Frank Kulino'ya ilgi var. Galatasaray'da ilgilenen takımlardan biri. Orada da Midland'da önümüzdeki 10-15 günde maça kadar, tam 10 günümüz var. Bazı ayrılıklar yaşanabilir.
3: Yaşanırsa o ayrılıklar tabii ki o oyuncuların yerine gelecek oyuncular iyi olabilir. Ama onlar da hemen o oyuncuyu oturtamayabilirler. Onu da söyleyelim.
2: Bir de genel transfer yapısı itibariyle onlar genç oyunculara yatırım yapan, geliştirme odaklı takımlar oldukları için o transferler de mutlak suretle katkı sağlamıyor genelde, biliyorsun. Biraz
3: tabii.
2: Daha yazı turu oluyor.
3: Hemen sağlamıyor ya da. Onların oturmasını bekleyeceksin.
2: Bu arada iki gün önce de bir hazırlık maçı vardı abi Midland'ın. Cardiff City'ye 6-0 yendiler. O biraz korkutucu bir görüntüydü, yalan olmasın.
3: İkincilikte değil mi Championship?
2: Championship'te de düşüyordu geçen
3: düşüyordu
2: sene. Teğet geçtiler. Evet.
3: Onlar şimdi form zirvesi. Böyle devam ediyorlar.
2: Lig başlıyor.
3: Lig başlıyor. Ama dediğim gibi geçen seneden daha iyi bir Beşiktaş göreceğimizi tahmin ediyorum. Sezon başı itibariyle.
2: Burada
3: ya bu eleyecek anlamına gelmiyor ama en azından uğraşacak.
2: Teslim olmayacak.
3: Evet, uğraşacak. Bunu mesele taraftarın bunu görüp anlaması.
2: İkna olması oyuna.
3: Ya işte ondan sonra da konferans ligine kadar eğer elenirse daha oturmuş ve lige kalabilecek bir takım göreceğiz. Eğer elenirse. Ama ben elenme konusunda bile o maçın %50 %50 olduğu kanaatindeyim.
2: Hemfikirim burada. Bu arada Avrupalı hocaların avantajlarından biri de şu. Bizim yerli hocalarda bunu isim zikretmeden söyleyeceğim. Bence birçoğunda var. B planı yok hiçbirinde. Da maça göre hazırlık yapmıyorlar. Hani şeyin getirdiği bir alışkanlık var. Süper Lig'de kendi oyun sistemini koyarak herkesi yenebiliyorsun ya bir şekilde. İşte
3: evet.
2: Galatasaray'da da böyle, Fenerbahçe'de de böyle. Özellikle Vincenzo Italiano gibi bulunduğu ligde nispeten baş alt takımdan gelmiş bir hocanın ben maç maç yapacağı planlara da daha çok güvenirim, onu da söyleyeyim.
3: Tabii ki maç maç. Bir de kendisine şöyle bir soru sorulmuştu. Siz 11'de çok sık oynama yapıyorsunuz. Cevabını çok beğenmiştim. Biz iki defa final oynadık. Bir Avrupa'da oynuyoruz, bir İtalya'da oynuyoruz. Bir de İtalya Kupası'nda oynuyoruz. Takdir ederseniz ki dedi, her maça aynı 11 çıkamayız. Aynı şey dedi Beşiktaş'ta da olursa her maça tabii ki aynı 11 ile çıkamayız dedi. Çünkü oyuncuların sakatlanması, yıpranması, formsuzluğu bunlar oluyor dedi. O zaman da 11'deki değişiklikler gayet doğaldır dedi. Ben bu cevabı çok beğenmiştim.

0: yapılıyor. Maç trafiğine adelelerin dayanmadığı. Avrupa'da da yapılıyor bunun araştırması. Bu sakatlıklar çünkü Manchester'da da işte Bayern'de bile oluyor.
1: Dünyanın her yerinde oluyor.
0: Çünkü adreler bir yere kadar.
1: Ya burada bir daha bir hep söylüyoruz ya, maç temposu da çok arttı. Haftada 2 bazen 3 maç oynuyor futbolcular. Basketbolcular, evet. Bu ben insani bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Yani
0: ya öyle bir arttı ki voleybolda bile var. Bir gün önce işte kadınlar voleybol Amerika'ya biz 3-2 kaybettik. Mesela bir gün sonra bir bakıyorum Japonya ile oynuyoruz. Ya bu takım dinleniyor mu? 5 set oynamışsın. Ertesi ya bu ertesi gün devam. Ya bir gün bile ara yok.
1: Bir de normal sezon oynayıp bunu yaz aylarında yapıyorsun abi.
0: Ya bu tamam, spor hep her alanda yüklenmeli de hiç efor sarf etmediğin okçulukta bile yorulursun.
1: Hazırlığı vesaire mental olarak yorulursun abi. Hadi beden tarafında geçtim. Sürekli rekabetçi kalmak da insanı yorar. Bazen de gevşemen lazım her insanda olduğu
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii.
1: Ben çok
0: sağlıklı. Ya her gün mesela 30 saat mesai yaptığını düşün. Her gün.
1: Bitersin. Bedenin dayansa bile ruhun dayanmaz abi ona.
0: Mümkün değil.
1: İnsan fıtratına ters bir şey ya. Enteresan, gerçekten enteresan. Ben bir düzenleme beklemiyoruz ama artık sporcuları da şey, neden orana çok hoyrat kullandığını düşünüyorum ben genel bütün dünya genelindeki federasyonlar.
0: İşte bu yüzden de şey diyorlar, alternatif bul diyorlar koçlara. Onlar da geniş kadro ve alternatif olarak dinlendirmeye öyle gidiyorlar. Çünkü dönem değişti. Ya bu teknik direktörler için de, basketbol, voleybolda koçlar için de, ya takım sporlarında geçerli. Yapacak bir şey yok.
1: Premier Lig'de takımların 25-30 kişilik rotasyonu var abi, biliyorsun. Mesela forma numaraları orada sıraya göre veriliyor ya. Chelsea'de mesela 56-57'ye kadar giden forma numaraları veriyoruz.
0: Evet. Yapacak bir şey yok.
1: Şimdi adam
0: madem böyle diyor o da, ben de olayı diyor daha geniş bakarım. Daha geniş düşünürüm. Teknik direktörler de onu yapıyor.
1: Adam haklı abi. Karabağ Cup'ta şu an mesela 3. lig takımıyla oynadığı maçta Cole Palmer'ı niye yiyorsun ki? Yanlış mı düşünüyorum?
0: Doğru düşünüyorsun.
1: Yani bilmiyorum, bu sistem değişir mi ama oyuncular açısından yıpratıcı. Bu anlamda bizim takımlarımızın da mesela geniş rotasyonlara sahip olması lazım. Galatasaray'ın ne kadar sıkıntı yaşadığını gördük Şampiyonlar Ligi dönüşlerine bu sene.
0: Geçen sene çok yaşadı.
1: Evet.
0: İyice yaşadı. Şampiyonluk potasında da yaşadı. O yüzden ben de transferde neleri düşündüklerini merak ediyorum. Çünkü eli rahat şu anda transferde. Ama mutlaka bizim bu konuştuğumuz konuları, kadroyu zengin tutma, yedek kulübesini hazır hale getirme, mutlaka Galatasaray'da onu düşünüyordur.
1: Genç eklemeler de var. Birazdan bahsederiz galiba. Birazdan bir yarış aramız olacak ama sonrasında bunu da uzun uzun masaya yatırırız. Onun haricinde Beşiktaş tarafından bahsettik abi. Bir iki mesaj alalım mı?
0: Alalım, hay hay.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar. Ben Yasin. Bence Greenwood, Saka ve Rashford'dan daha iyi bir futbolcu olabilirdi. Daha önce yaşadığı makus olaylar olmasa İngiltere milli takımında banko 11 oynardı.
0: Katılıyorum.
1: Bir yarış aramız varmış abi. Dilersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: O da kulvarına yöneltildi. En dış kulvardan koşuya başlayacak Dark Ramparts. Dört numaralı Smart Sosa biraz hareketli box içinde. Yerini almak üzere iki numaralı Dark Ramparts. Dark Rampart da yerini aldı. Taylar box içinde. Dört numaralı Smart Sosan biraz hareketli olduğu için bu tayı kontrol altına almaya çalışıyor görevliler. Evet, kontrol altına alındı Safkan. Taylar hazır box içinde. Ancak Smart Sosan'ın üzerinden Aprantis Enes atlamaz. İndi.

Evet, 4 numaralı Smart Sosa şimdi box dışına alındı. Üzerinde değil Enes Atlamaz, Safkan'ın bir kez daha kullarına yönlendirilecek. Hareketliydi box içinde. Bir kez daha kullarına doğru ilerliyor 4 numaralı Smart Sosan. Şimdi bir tur daha atacak Tay. Enes Atlamaz tekrar bindi Tay'a. Gözleri örtülü biçimde kullarına yönlendirilecek 4 numaralı Smart Sosan. 9 Tay box içinde hazır durumda. Smart Sosan da yerine alınca ikinci altılı ganyan başlayacak Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda.

0: Evet, değerli yarışseverler, 9 tie box içinde evet, Smart Sosan koşmayacak değerli yarışseverler. Startı almıyor 4 numaralı Smart Sosan. 9 style koşu başladı Bursa'da. Koşunun ilk metrelerinde birlikte liderliği 6 numaralı Storm Chaser aldı bir boy gerisine. 5 numaralı Soncesi gelmişti. Şimdi dışarıdan temposunu arttırıp öne gelen Safkan 7 numaralı Trust My Power oldu. Daha sonra yine 8 numaralı Blue Royal takipte. 3 numaralı I Love Speed hemen dışına sokuldu bu tayın. 3 boy kadar geride 2 numaralı Dark Rampart dışında 9 numaralı Çikok Fırtınası, daha sonra 1 numaralı Çilli Cafer, dışında da 10 numaralı Kraliçe Nonika sırasıyla son 800 metreye girildi. 7 numaralı Trust My Power koşunun lideri, fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Storm Chaser var. Hemen içinde 5 numaralı Soncesi, daha sonra 3 numaralı I Love Speed, içinde 2 numaralı Dark Rampart sırasıyla Taylor virajı dönüyor. 7 numaralı Trust My Power virajı da önde döndü. Hemen dışından 6 numaralı Storm Chaser'ın, ortadan da 5 numaralı Soncesi'nin atakları var. 6 numaralı Storm Chaser, içindeki 7 numaralı Trust My Power yakalayıp liderliği aldı. İkincilikte kaldı 6 numaralı Trust My Power. Dışarıdan da 3 numaralı I Love Speed'in ve 5 numaralı Soncesi'nin atakları olsa da 6 numaralı Storm Chaser son yüze de 2-3 boy farklı önde giriyor. 6 numaralı Storm Chaser koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Trust My Power ikinci, 5 numaralı Soncesi üçüncü, 3 numaralı I Love Speed dördüncü, 10 numaralı Kraliçe Nonika da koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Storm Chaser Salih Çelik'le kazandı koşuyu. 4 numaralı Smart Sosan start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1954 Dünya Kupası. Macaristan-Almanya. Tam 32 maçtır yenilmeyen Macar takımı. Finalin favorisi ve Macarlar iyi başlıyor maça. Almanya 2. Dünya Savaşı'nın yorgunu. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ama Macarlar 2-0 önde. Artık Dünya Kupası Macaristan'a gidiyor. Sözleri statta konuşulmaya başlıyor. Çünkü 32 maçtır yenilmeyen bir ekip Macaristan. Ama Helmut Rahn diye bir oyuncu çıkıyor. Durumu 2-2'ye getiriyor. 3. golü de atıyor Almanya. Ve Almanya imkansızı başarıyor. O yenilmez denilen, mağlup edilemez denilen Macaristan Almanya'ya 3-2 kaybediyor ve 1954 Dünya Kupası'nı Almanya kazanıyor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
11: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
6: Reklam.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le. Fenerbahçe'ye biraz göz gezdirelim istersen abi. Orada bir buçuk aydır, hatta seçim öncesinden bu yana bir Greenwood gündemi vardı artık. İyice sona yaklaştığı söyleniyor transferin. Evet. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna. Marsilya'yla makas iyice kapanmış durumda, talepler ve teklif arasında. Ne dersin, Mason Greenwood daha önce de konuşmuştuk ama evet, taraftarda büyük heyecan uyandırıyor.
15: Bugün sosyal medyada görüntüleri vardı Greenwood'un. Marsilya'ya dönmüş durumda.
14: Antrenmanlarda.
15: Artık havaalanından çıkıyordu yanılmıyorsam görüntüde. Marsilya ile Fenerbahçe arasındaki bilmiyorum son görüşmeler. Ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin anlaştığı kanaatindeyim. Bu yüzden de bu tabii futbol için, yani futbol severler için heyecanlandırıcı bir transfer. Burada en çok sevinenler tabii ki Fenerbahçe taraftarları. Greenwood defalarca programımızda söylediğimiz gibi sağ kanatta içeri doğru yöneldiğinde her türlü tehlikeyi meydana getirebilecek. Taraftarın çok hoşuna gidecek. Gol ve asist anlamında. Başarılı bir oyuncu. Bunu geçen sene Fransa'da oynadığı dönemdeki rakamlar da bunu iyice ortaya koyuyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bu hamlesi çok önemli. Ve Fenerbahçelilerin hoşuna gidecek bir transfer.
14: Yani %100 katılırım. Çift ayaklı, kendi skorunu yapabilen, birebir de adam eksiltebilen, uzun boylu nispeten bir oyuncu. Yani santrfor orijinli bu arada. Mesela deniyor ya işte Vedat sakatlandı
15: diye. Şöyle örnek vereyim. Mutfağa giriyorsun, köfte pişireceksin. Köfteyi pişiriyor. Yanındaki patates kızartmasını yine koyuyor, pişiriyor. Salatayı hazırlıyor. Masayı kuruyor. Oturuyor. Arkadaşları varsa ikram ediyor. Olmazsa kendi de yiyor. Ama çok da güzel bir yemek yapıyor.
14: Full pansiyon.
15: Full. Ya Greenwood öyle bir oyuncu.
14: Özel oyuncu gerçekten.
15: Onu söyleyelim.
14: Ya burada Atletico Madrid'in araya girmiş olması beni ürpertmişti ama neyse ki burada Fenerbahçe'ye döndü biraz. İbra oyuncunun da buraya gelmeye bir arzusu var. Tabii burada finansal şartları da göz önünde bulunduruyordur.

0: diye tahmin ediyorum. Hakikaten özel oyuncu.
1: Bu özel oyuncuyu transfer etmek başarı.
0: %100.
1: Bu tabii ki bizim lig için de başarı. Yani şimdi Greenwood geliyor. İşte Trossard gelmek üzere deniyor ya. Biz konuyu böyle açtık.
0: Osimhen geldi.
1: Süper Lig'in izlenme oranı. Oradan da başka bir konuya geçeceğim. Yayın gelirlerinin artma olayı için kuvvetli örnekler oluyor kulüplerin elinde.
0: Tabii.
1: Biz bu oyuncuları getiriyoruz. Tribünler de olacak. Bu da ister istemez yayın gelirlerine pozitif bir etki getirebilir.
0: Dekoder satışlarına.
1: Tabii ki. Bu kulüplerin de bu konuda beklediği kazanç var. Artmasına da yol açacaktır.
0: Ben kulüplerin bugüne kadar bu yayın ihale sürecini iyi yönettiğini ya da tam olarak arzularını elde edebildiklerini düşünmüyorum bu arada.
1: Bu sadece ihalenin yapıldığı ki büyük emeği vardır Şenez Erzi'nin bu ihalede. Yani futbolun bir havuz oluşturulmasında. İlk 3-4 senesi dışında olay negatif yazmaya başladı.
0: Maalesef.
1: En çok yayın gelirlerini İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da kulüpler kazanırken zarar etmiyorlar ve önemli gelir elde ediyorlar. Bizim ülkemizde 3-4 yıl sonra bu maalesef düşmeye başladı.
0: Burada kaçak yayının maalesef bence çok olumsuz etkisi.
1: O var bir. İki, dediler ki işte dolar üzerinden ya da euro üzerinden yapılıyor yayın ihaleler. Bizim Türkiye kuru diye bir şey çıkardılar. Ya dolar artsa da, euro artsa da işte o sabitleniyor. Sabit kur daha doğrusu bunun tanımı. Bu tabii kulüplerin o zaman işine gelir gibi oldu ama daha sonra da zarar ettiklerini bir kez daha gördüler.
0: Yani burada dışarıdan, Türkiye dışından bakan biri olarak şimdi göz gezdirelim abi. Süper Lig'i hiç bilmeyen biri olarak, bir futbol sever olarak bakıyorsun. Osimhen burada, Sané burada, Asensio, Skriniar gibi oyuncular burada. Trossard da Greenwood geliyor. Dışarıdan aslında cazibe merkezi haline geliyor bana sorarsan.
1: Birçok lige göre evet. Avrupa'daki birçok lige göre evet.
0: Bu saydığımız oyuncuların muadillerini Serie A'da bulamazsın mesela. Napoli'de, Inter'de, Juventus'ta baktığın zaman bu kadar. Mesela Sané gibi, Osimhen gibi, Greenwood gibi, Trossard gibi, Asensio gibi çok fazla oyuncu yok bana sorarsan.
1: Bana sorarsan da gerçekler bu.
0: İlginç değil mi? Buna rağmen mesela hala işte İtalya'da yayın gelirleri, İspanya'da, İngiltere'de yayın gelirleri bu kadar uçukken bizim şampiyonun abi şampiyonluk geliri 6 milyon euro. Böyle bir ligden bahsediyoruz.
1: Evet, 6 milyon euroya şu anda bir oyuncu alamıyorsun.
0: Maaşını bile ödeyemiyorsun ki.
1: Ya aldın maaşı. Zaten ona göre bakıyorsun oyunculara. Bu oyuncuyu bonservis ödersem ne kadar ödeyeceğim? Oyuncunun maaşı ne kadar olacak? Ya da oyuncunun imza parası var mı? 6 milyon euroya bunu gerçekleştirebilir misin? Şu anda gerçekleştiremezsin.
0: Büyük takımlar mümkün yapamaz. Değil. Yapamaz.
1: Gelecek vadeden ya da 30'un üzerinde oyuncu alıyorsan, ki büyük takımlar buna tercih etmek istemiyorlar. Ya 35'e yakın oyuncu almak istemiyorlar. Bu yüzden de ortaya böyle bir tablo çıkacak. Ya Trossard bile daha yaşlı değil, 31 yaşında.
0: Tabii burada Tadic'in, Mertens'in 35 yaşında gelip yaptıklarını biliyoruz.
1: Onu da söyleyelim bu arada.
0: Örnekleri var. Burada sürecin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Dediğim gibi abi, yani Şampiyonlar Ligi'ne giden takım belki biraz belini doğrultuyordur ama oraya da tek takım yolluyoruz. İşte ayak bastı parası, maç başı biliyorsun galiba.
1: Bir yere kadar ama o da. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde gittin. Tamam. Şampiyonlar Ligi'nde her sene gidip belirli bir yerde elendikten sonra puanın yine düşüyor. Bu sefer yine ön eleme oynamak zorunda kalıyorsun. Ya şimdi bunların hepsi önemli.
0: Tabii. Ülke puanında şu an 9. sıradayız Çekya'nın önünde. En azından orayı muhafaza etmemiz lazım. Hani 8. Belçika'yı geçebilir miyiz? Emin değilim. Biraz puan farkı var. O 9'u muhafaza etmek lazım. Direkt katılım sağlayamazsak geçmiş olsun. Çünkü
1: ya böyle giderse geçme ihtimalimiz var. Ya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yolu açık olursa Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe de katılırsa yine o sonuçları alabilirse, istediği sonuçları Galatasaray'la beraber, neden olmasın? Çünkü Şampiyonlar Ligi'ye avantaj puanı getiriyor.
0: Ciddi. Ülke puanına katkısı yatsınamaz. Evet. Yani kulüpler açısından da galibiyet primi 2.8, beraberlik 1 milyon euro. Bunlar büyük paralar.
1: Büyük paralar tabii. Yani şimdi bu oyuncuları alıyorsun, ona göre bütçe yapıyorsun. Erken elendiğin zaman oyuncuların da motivasyonunu düşürme ihtimalini unutma.
0: Dağılabilir takım.
1: O ihtimaller de mevcut.
0: Elenme biçimine göre eğer çok fahiş bir biçimde elenirsen oyuncular mental olarak bir çöküntü içerisine girer tabii. Onlar için de netice itibariyle Avrupa futbolunun vitrininde ciddi bir reputasyon kaybı birey bireyde.
1: Öyle tabii. Bir anda lig ve kupada kalıyorsun. Artık Şampiyonlar Ligi'nde elenince Kupa 2'ye devam edemiyorsun.
0: O da bence kötü oldu abi.
1: Çok kötü oldu.
0: Ya ben mesela şundan net eminim. Geçen seneki kadrosuyla Galatasaray eskaza UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etseydi çok ciddi şampiyonluk adayı olurdu.
1: En azından bir final görebilirdi tekrar. Görebilirdi. Ya da yarı final.
0: Hele ki İstanbul'da bir de final mesela.
1: Neden olmasın? Öyle değil mi?
0: Bu kötü bir sistem oldu bana sorarsan.
1: Bana sorarsan da ama buraya artık ne diyorlar buraya kadar. Eleyemedin mi geçmiş olsun diyorlar.
0: İlginç. Yeni formatı beğenmiş miydin abi? Daha önce bunu konuşmamıştık. Bu 8 maç eliminasyon.
1: Lig gibi oldu. Ya benim hoşuma gitti. Çünkü neden? Hemen gruplar belli oluyordu ya.
0: Aha.
1: Belki son maçlara kadar ilk iki, diyelim güçlü gruba düştün. İlk iki tamamıyla garantiledikten sonra o maçların havası kayboluyordu bence Burak.
0: Burada ilk 24 hesabı var. Çok daha karışık tabii.
1: Ya burada bir hep bir iddia kovalıyorsun saha içinde.
0: Aha.
1: Ya şunu yapabilirim, şuraya girebilirim, şu golleri atarsam tur atlayabilirim. İlk 24. Bunlar çok önemli bence.
0: Burada şöyle bir yola gidilebilir miydi? Mesela ilk 24'ün direkt yola devam ettiği işte 24-28 arası takımların Avrupa Ligi'ne düştüğü, Avrupa'da 24-28'in konferansa gittiği bir format yapılabilir miydi?
1: Yapılabilirdi. Neden yapılmasın?
0: Ya burada çünkü şey var hani UEFA Avrupa Ligi, ben şampiyonaya giden takımların gelmemesinin UEFA Avrupa Ligi'nde UEFA'dan da konferansa takım gelmemesinde konferans ligi rekabet düzeyini düşürdüğünü düşünüyorum.
1: Evet, katılabilirim.
0: Mesela geçen sene Avrupa Ligi yarı finaline bakalım abi. Aston Villa, Nottingham Forest, Porto vardı. Bir de Freiburg vardı galiba.
1: Evet.
0: Yani burada mesela şampiyonlar giden takım gelen denklemde son yıllarda burada Chelsea'yi görürdük, Manchester United'ı görürdük.
1: Belki Avrupa Ligi'nin iddiasının o kapasitedeki takımları geliştirmesi için düşündü UEFA bunu.
0: Bu da mantıksız değil aslında, evet.
1: Ya hemen çünkü Şampiyonlar Ligi'nden güçlü bir kadro orada devam ederse ya da kadrolar. Freiburg orada yarı final göremezdi.
0: Tabii. Belki Porto da göremezdi.
1: Göremezdi.
0: Burada bütün takımları gözeten bir yaklaşım olabilir dediğin gibi. Bu arada geçtiğimiz haftalarda seninle sohbet ederken bir şey söylemiştin. Şimdi önüme bir son dakika haberi geldi. Slaven Bilic Hırvatistan milli takımının başına geçmiş. Orayı bekliyor olabilir mi demiştin şimdi aklıma geldi. Slaven Bilic
1: evet,
0: başlayacakmış orada.
1: Zlatko Dalic sözleşmesi bitince uzak mıdır Hırvatistan? Daha önce de Hırvatistan milli takımını çalıştıran ve sonra da Beşiktaş'a gelen Slaven Bilic tekrar kadronun başına geçti. Rakiplerinden çekinmeyen, sistemi iyi olan, takımı iyi oturtan yapısıyla Hırvatistan'ın zaten bence çok iyi bir ekolü var. Ve oyuncu da buluyorlar. Onu söyleyeyim. Bilic'le de yoluna devam edecektir Hırvatistan milli takımı.
0: Çok şahsına münhasır da bir kişilik. Rock müziği olan
1: iyi
0: gitar çalması falan.
1: Entelektüel bir kişilik.
0: Entelektüel bir kişilik. Severim kendisini. Onu tekrardan futbol sahnesinde görmek de güzel olacak. Kısa bir aramız varmış abi. Oraya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
8: Nasıl duracak?
9: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, kaldığımız yerden devam edelim Spor Kazanı'nda. Birkaç mesaj alalım istersen abi. Çok fazla mesajımız var. Dinleyicilerimiz sonra kırılıyor, darılıyor. Diğer yayınlara yazıyorlar. Bu vicdani yükü tek başıma taşımak istemiyorum. Uğur Pekşen. Merhaba Burak kardeşim. Ercan abiye de selamlar. Soy isminin anlamı yeşil ağaç anlamına gelen futbolcunun transferinde gelişme var mı? Greenwood'dan bahsetmiş. Bahsettik zaten bundan.
5: Mesaj bayağı vermiş. Konuştuk.
4: Salah'ın menajeri İstanbul'da diyorlar. Beşiktaş'ta adı anıldığı söyleniyor. Doğruluğu var mıdır?
5: Duymadım.
4: Ben de duymadım. Peki kafanda oturdu mu abi?
5: Oturmadı.
4: Benim de oturmadı. Hani biraz para harcasın, biraz da cesur olsun, net hamleler yapsın dedik ama bu kadar da değil.
5: Evet. Oturmadı. Şu andaki görüntüsü de Dünya Kupası'nda iyi değildi.
4: Dünya Kupası'nda da iyi değildi. Arne Slot da bu yaşadığı anlaşmazlıktan ötürü son 1,5 sezondur da bence çalkantılı geçiriyor. Net bir Salah gelmiyor buraya, gelecekse.
5: Düşüş var.
4: Bariz.
5: Şu anda düşüş var. Ha, düzelir mi? Düzelir. Ama o riske de girilir mi? Bence girilmez.
4: Burada talepleriyle ilgili bir haber gördüm abi. 30 milyonlar vesaire Suudi Arabistan'dan masaya konulmuş ama biraz daha rekabetçi bir ligde kalmak istediği için 12 milyon euro, düzeltiyorum, 10 milyon euro imza parası, 12 milyon euro maaş, 3 yılda sözleşme istiyormuş.
5: Fazla.
4: 3 yıl fazla bence.
5: Yani fazla.
4: 1 artı 1 olsaydı ama oyuncu da
5: o bağlayamaz. Gelen yani son piyango diyor.
4: Emekli ikramiyesi.
5: Müthiş ikramiye değil mi?
4: Vallahi güzel. Önümü 20 yıl sonra burada olursa böyle bir teklif beklerim mesela. Sevgili Ali Erim'e de buradan selam olsun. İyi yayınlar. Türkiye'ye getirme şartı ile espriniz çok iyiydi ama güme gitti. Türkiye'ye getirme şartı hangi espriydi acaba bu?
5: Hiç bilmiyorum.
4: Ha şey, Mbappe ve Yamal için.
5: Evet,
4: şart
5: evet.
4: Konusu şey, eğer saçları dökülmediği sürece turistik olarak bile gelmez demiştim. Ona binaen.
5: Olabilir, evet.
4: Bu 40, 50, 75 bin euro maliyetler normalde kulüpleri bataklığa sürükler mi demiş. Hadi burada mesajı biraz daha seyredelim.
5: Ya şu var, bu peşin verilmiyor bunlar.
4: Büyük taksitler var.
5: Taksitler var ve taksitler bayağı zaman, tabii ki bunu peşin verirsen batarsın hemen. Hemen batarsın.
4: Tabii.
5: Yarım saat sonra battığını ilan edersin.
4: Orada da bir sıkıntı var abi. Mesela taksitle buradan Türk lirası üzerine bir şey aldığımızda o aylık ödeme enflasyon karşısında eriyor. Makul geliyor ya. Dövizle aldığında enflasyon karşısında o aylık ödeme de şişiyor. Öyle bir problem de var.
5: Maalesef. Kader.
4: Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Evet. Diyelim yani.
5: Ya burada bütçen varsa bunu karşılayabiliyorsan yapabilirsin. Boşa kürek çekiyorsan da batarsın. Bu işler böyle.
4: Burada mesela bazen bu tekrardan kendini yenileme dönemlerini görüyoruz. Beşiktaş'ın bir feda dönemi vardı, hatırlarsın.
5: Ya o fedalara girmeden, bu durumları yaşamadan düşüncelerin ve matematiğin çok hesaplanması lazım. Boşu boşuna fedaya girmemiş olursun böylece.
4: İbretlik bir durumla karşı karşıya, evet, kalmamış olursun. Selamlar Emre ben. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray için transfer dönemi size göre plansız mı, planlı mı? Başka yatırımlar mı öncelik? 10 artı 4 mü çok etkiledi? Bayern Münih olacak söylemleri hayal kırıklığı ile mi son bulacak? Sizce nedir son durum diye birkaç madde.
5: Şimdi madde plan sorsanız. Var bence.
4: Acele yok ama.
5: Acele yok. Yavaş yavaş. Çünkü Galatasaray'ın kadrosu tam geçen sene lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlandığını gösterdi. Buna göre oyuncu alacaklar. Şu anda bir de kadrodan hadi güle güle diyeceğin takımda net oynayan oyuncu sayısı, yabancıları kastediyorum. Icardi büyük ihtimal gitti. Lemina kaldı. Ne yapacaksın öbür oyuncuları? Yani Sané duruyor. Herkes duruyor.
4: Giden başka.

0: Ömür yok tabii.
1: Ya bu Galatasaray'ın bu yüzden sabırla ben transfer arayışında olduğu kanaatindeyim.
0: Bir daha acele yok şimdi. Bir hamle gelmiş abi Burnley'den. Lezzy Goçuk bu.
1: Geçen hafta da konuştuk, evet. O da işte hemen o oyuncuyla ilgili bu olur mu olmaz mı konuşmaları yapılıyor. Bir gelsin oyuncu. Chelsea'den geliyor. Bir şeyleri görmüş ki Okan Buruk ve teknik heyet. Oyuncuyu getiriyorlar. Bir gelsin bakalım oyuncu. Yaşı da çok genç oyuncunun.
0: 10+4'e uyuyor, evet.
1: Mesele 10+4'ün içinde bu tarz oyuncuları kullanabilmek. Ya oyuncu hiç adını duymadığımız bir takımdan gelmiyor.
0: Burnley'den geliyor. Evveliyatında da Chelsea yatırım, evet, yapmış oyuncu, evet. İyi ölçüp biçilmiştir diye tahmin ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Brahim Diaz aslında forvet arkası 10 numara pozisyonunda kariyerine başlamıştır. Bazı mecburiyetlerden dolayı sağ kenara evrilmiştir. Öyle düşünmekte fayda var, selamlar demiş. Yani City çıkışı, Milan dönemi 10 numara gibi, evet.
1: Orada da oynayabilir. Orada da oynar. Sağ kanat da oynar.
0: Teknik kapasitesi ikisine de müsait.
1: Ya, oyun aklının çok iyi olduğunu biliyoruz. Zekası yüksek oyun saha içinde. Ya bizim lige gelirse çok önemli işler yapar.
0: Fark yaratır, katılırım. Selamlar, medyada çıkan haberlere göre burada bir oyuncu isminden mi bahsediyor? Şimdi Türkiye'de olmadığı için marka reklama girmez. Rahat söyleyeyim, Chevrolet Juventus'tan 4 milyon euro, Fenerbahçe veya Türk takımlarından 15 milyon euro yıllık ücret istiyor. Kimden kastetmiş olabilir acaba?
1: Hiç bilmiyorum bu konuyu.
0: Yani
1: konuyu bilmiyorum.
0: Marka model de belirtirseniz biraz daha şekillenebilir ama. Ama genelde oyuncuların böyle bir algısı var işte. Sörlot'ta da konuşuluyordu ya. 4 milyon istiyordu Juventus'tan, anlaşmıştı prensipte. Türk takımlarından 15 istiyor diye bunu.
1: Abi, Türkiye fiyatı var.
0: Tabii Suudi Arabistan'ın farklı fiyatı var. Türkiye'nin var.
1: Var ya, bunlar farklı. Var maalesef.
0: Yani. Burak Bey, Ercan abiye sorar mısın? İngiltere-Norveç maçında 1-0 Sörlot önünde kaleci, yanında savunma oyuncusu, diğer yanında Haaland bomboş. Boş kaleye atacak. Büyük ihtimalle maçı bitirecek. Sörlot ne yapmaya çalıştı da toplu o kadar oynadı?
1: Çok heyecanlandı. İstediğini yapamadı. Maçın kader anıydı. Bazen maçların kırılma anı olur saha içinde. Norveç için oydu. Maç 2-0'a gidebilirdi. Evet, Sörlot pası verdiğinde Haaland golü atar mıydı? %50'den fazla ihtimal verebilir. %70 atardı.
0: Orada şey de var abi.
1: Atamadı.
0: Turnuvayı kötü geçirmenin getirdiği baskı da var oyuncunun üzerine.
1: Ya bunu da ben atayım dedi.
0: Evet.
1: Bunu ben atayım dedi.
0: Yazık oldu.
1: Yoksa çok iyi yakalamıştı Norveç İngiltere'yi. Ya maçın kesinlikle dinleyicimizin saptaması doğru. Maçın kırılma anıydı Burak. Onu evet. Söyleyeyim.
0: 2-0 olsa İngiltere bence orada...
1: 2-0 olsa geçmiş olsun.
0: Knockout.
1: Geçmiş olsun. İstediği kadar baskı kursun sonra.
0: Abi selamlar, makam şoförü olarak sabah 6'dan akşam 22'ye kadar çalışıyorum.
1: Kolay gelsin.
0: Maaşını belirtmiş dinleyicimiz. Bütün gün yollardayım. Bırakın sporcuları, sporcuları da o parayla oynasınlar sıkıyorsa diye bir eleştiride bulmuş. Bir yarış aramız varmış abi. Bir eklemek istediğim şey var mı mesaj için?
1: Allah kolaylık versin. İşte saha içi yetenek ayrı.
0: %100 katılırım. Bir araya gidelim, sonra sizlerleyiz. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Radyo Spor! Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Ve onun dışında 15 numaralı Korhan Bey. Son 600 metreye yaklaşıyor atlar. Yarışın lideri 2 boy farklı önde olan 8 numaralı Kunkango'da. 10 numaralı Hanen Kız ikincilikte. 1,5 boy geride 1 numaralı Güzel Nisa. İçeride 11 numaralı Güleycan Oğlu. Daha sonra 17 numaralı Başaktör. 2 boy geride 2 numaralı Editör. İçeride ise Arkadya sırasıyla son 600'e girdi atlar. 8 numaralı Kunkango yarıştaki liderliğini kuruyor. Güleycan Oğlu ikinciliğe girip arayı azalttı. Daha sonra Editör, içeride de Arkadya sırasıyla viraj dönüldü. Kunkango son düzü önde çıktı. Dışında 11 numaralı Güleycanoğlu var. Daha geriden 17 numaralı Başaktör'ün de atakları var. Dıştan da Sultan Beşir'in gayretleriyle son 200'e yaklaşılırken Güleycanoğlu içindeki Kunkango'dan kurtuldu. Farkı da 1,5 boy kadar çıkarttı. Kunkango tazelemeye çalışıyor. Son 100 metre 11 numaralı Güleycanoğlu farkı açmaya başladı. Son 50'de fark 4 boy kadar. 11 numaralı Güleycanoğlu kazandı. 4 numaralı Sultan Beşir ikinci oldu. 8 numaralı Kunkango 3. 3. 3 numaralı genç yürek.

0: Dördüncü 17 numaralı baş aktörle daha öncesi fotoyu beraber geçtiler değerli yarış severler. 13 numaralı daha öncesi ve 17 numaralı baş aktör de tabelanın diğer yanları için fotoyu beraber geçti. 11 numaralı Güleycanoğlu Alican İnci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında bir yarış arasının ardından sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ercan Taner'le gündemi değerlendiriyoruz. Birkaç mesaj da alalım ister misin abi?
1: Hay hay.
0: Burak Bey'i yayınlar, Ercan abiye selamlar. Beşiktaş için selamlar. Bu yıl sizce Avrupa Ligi mi yoksa konferans ligi mi daha iyi olur? Yeni yapılanan bir takım olduğumuzu göz önüne alarak demiş.
1: Ben Büyükdeniz'i severim. Avrupa Ligi tabii ki.
0: Ne olacaksak Büyükdeniz'de bulunur.
1: Büyükdeniz'de. Tabii ki Avrupa Ligi. Yani... Ya mutlaka bir ki Avrupa olmalı ama bana sorarsan Avrupa Ligi.
0: Hemfikirim bu konuda. En azından daha dişine göre daha denk rakiplerle oynayıp kendi geliştirmen de lazım. Orada
1: tabii geliştireceğim. Ya bu kadronun, oluşturulan bu kadronun ve oluşturulacak isimlerin mutlaka kendini geliştirmesi, ya beraber oynama alışkanlığını bu tarz stresi yüksek maçlarda geliştirmesi gerekiyor. Bu taraftarın da hoşuna gider. Ne olacak? Orada da lig var. Lig usulü. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi. İnsanların hafta içinde gelip takımlarını destekleyeceği maçların çoğalması önemli.
0: Bir daha bir şampiyonluk için rekabet etmek istiyorsan o rekabeti Dior Garden'da oynayarak kazanamazsın. Senin Aston Villa ile Nottingham Forest'da oynamanın.
1: Tabii.
0: İyi yayınlar. Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu hala transfer etmeye çalışıyoruz. Ya Hakan Safi yanlış bilgi verdi ya da biz bu işi beceremiyoruz gibi sanki demiş Özay Bey.
1: Kulüp için anlaşıyor. Oyuncu. Fenerbahçe kulübü için anlaşıyor. Kişiler için değil.
0: Tabii.
1: Ya bir transfer politikasında bu yönetimde evet oyuncunun çünkü CV'si ve rakamları iyi. Öyle bir imkan varsa ve gelmek istiyorsa neden faydalanmayacaksın?
0: Tabii. Burada Çağlar Bey yazmış. Dün bir soru yönetmiş. Sana da yönetmek istemiş abi. 10 yabancı artı 4 potansiyelli genç Fenerbahçe'de Nene, Şerif, Arçi ve bir tane daha Oğuz, Mert, İsmail, kaleciler, Kerem, İrfancan, Cengiz, Bartu ve gençlerle yeterli bir kadrosu var bence. Fenerbahçe'nin en büyük derdi hangi yabancılardan çıkılacak? Bence asıl sıkıntı orada demiş.
1: Her kulüp için aynı sıkıntı orada. Yani bu Beşiktaş için de öyle. Fenerbahçe için de öyle. Fenerbahçe'de rakam daha fazla tabii. Dinleyicimiz haklı. Bence Galatasaray için de öyle.
0: Tabii. Burada Galatasaray'da da mesela senelerce işte Zaniolo'dan çıkılacak mı? Ziyech'in durumu ne olacak? Mesela tabii. Düşünceler vardı. Bakalım abi. Abiler selamlar. Sizce Dünya Kupası'nda geleceğe bırakacak bir anı yaşandı mı şimdiye kadar?
1: Yaşanmıştır da şimdi daha kupanın içindeyiz.
0: Bir sindirmemiz lazım önce tabii.
1: Bir olayı iyice bir görelim. Ama bence geleceğe Norveç'in Brezilya'yı elemesi bir anı.
0: Paraguay'ın Almanya'yı elemesi.
1: Bir anı.
0: Gol rekoru iki kere kırıldı mesela. Evet. Bir sürü şey var aslında.
1: Ya Messi'nin 40'ına merdiven dayamışken gol krallığında 3 oyuncuyla beraber hala o yarışı devam ettirmesi bence bir anı.
0: Kupayı kimin kazanacağına göre de farklı bir anı.
1: Tabii. Kupa finalin ve yarı finallerin hikayesi çok önemlidir Dünya Kupası'nda.
0: İlerleyen dakikalarda da konuşuruz. Çok fena da yarı final eşleşmeleri var abi.
1: Var tabii canım. Olmaz mı?
0: Yemyeşil bir futbol sahasından görüntü gelmiş. Londra'dan selamlar. Bir futbol antrenörü olarak futbolun bu kadar endüstriyel olması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Ruhundan uzak bir Dünya Kupası izliyoruz. Ercan Bey'in Dünya Kupası anılarını dinleyince emin olun ne kadar güzel günlerdi diyoruz. Selamlar demiş.
1: Çok teşekkür ederiz. Hayatımız endüstri oldu. Bütün dünyanın öyle. Oyunlar için de böyle. Sinema için de böyle.
0: Müzik için de böyle.
1: Müzik için de böyle. Ya yapay zeka ve müzik yan yana gelir mi diye 10 sene önce söyleseler hiç kimse inanmazdı. Ama şimdi yapay zeka beste yapıyor.
0: Ben çok saygı duymuyorum bu duruma açıkçası.
1: Ben de. Gerekirse. Mesela ama her şey bir endüstri. Dijitalleşme artık hayatımızda her alanda. Ne diyorum bak yapay zeka denilen sistem artık beste yapıyor. Yapay zekanın başrolde oynayacağı acayip filmler de izleyebiliriz. Gerçekmiş gibi.
0: Ya mesela beste konusuna geldin ya abi. Güncel müzikte de yapay zeka haricinde de şeyi görüyoruz mesela işte geçmiş şarkıları konuştuk. Eric Clapton'ı bilirsin. Tears in Heaven diye bir şarkısı var. Hikayesi şu. Connor Clapton 6 yaşında oldu. İşte eski eşiyle İtalya'da yaşarken ziyarete geliyor Eric Clapton'ı ve bir otelde kaza eseri otelden düşerek hayatını kaybediyor. 6 ay odasına kapanıyor klasik gitarıyla birlikte. Yemeği içmesi her şey odasına geliyor. Asla çıkmıyor. Bu şarkıyı yazıp Grammy alıyor. Burada acıdan dökülen kelimelerle günümüz mesela rap piyasasında da şey var ya lüks markalar, lüks arabalar kompleksten ortaya çıkmış şeylerle acıdan ortaya çıkmış şeyleri ben aynı kefeye koyamıyorum.
1: Ya bunu hayatın içinden diyoruz buna. Ama bir makine geliyor. Senin 6 ay içeride kapandığın,
0: bunalımlara girdiğin
1: odada gidiliyor. 3 saatte besteyi yapıp çıkıyor. Şimdi bu normal mi?
0: Bence normal değil.
1: Ya
0: bence
1: bu his var
0: bu.
1: Mı?
0: Yok.
1: Bence normal değil.
0: Bu sanat değil abi bence.
1: Bence de değil.
0: Ya da şey mesela John Frusciante diye bir gitarist var. Red Hot Chili Peppers'ın gitaristi. Adam işte ailevi sıkıntılar yaşıyor, yalnız yaşıyor. Günde 15 saat gitarı elimden hiç bırakmadım senelerce diyor. 15 saat 24 saatin şu anda virtüöz ayarında bir gitarist mesela. Bu kadar emek varken bilgisayardan bunu tık diye yaptın. Prodüktör oldun, piyasaya çıktın. Yok bence öyle bir dünya.
1: Yok da endüstri işte dinleyicimizin belirttiği gibi. Şimdi dijital endüstri diyorum ben buna. Her yere girmiş durumda.
0: Maalesef. Sinemada, müzikte bence büyük insanların kıymetini bilmek lazım. Nolan'ın mesela...
1: Her yerde büyük insanların kıymetini bilmek lazım.
0: Her sektörde.
1: Her meslek dalında bence.
0: Katılıyorum. Ya mesela bu şeyi görmüşsündür abi. Şimdi CGI diye bir teknoloji çıktı. Motion effect, yapay zekayla ya da bilgisayar yordamıyla işte uçtun kaçtın aksiyon sahnelerinin maliyeti olmasın diye böyle yapıyorlar. Nolan Tenet filminde uçağın hangara girdiği bir sahne var. Gerçek uçakla çekmiş adam onu.
1: Mesela.
0: Yani şimdi bilgisayar başında yapılan bir şeyle bunu bir tutmak bana bilmiyorum doğru gelmiyor.
1: Ya yapay zeka mesela James Cameron'un Titanic filminde olsaydı çok kolay çekimler olacaktı.
0: Tabii.
1: Muazzam dev bir set yapıyor James Cameron o Titanic filmiyle ilgili olarak. Şimdi yapay zeka olsa bunların hiçbiri konuşulmazdı. Ne olacak yapay zekayla? Değer bile görmezdi.
0: Çünkü öyle yüzlerce eser çıkacaktı. O dönem evet. Çağ dışı bir şeydi ama o. Star Wars da öyle mesela.
1: Star Wars da öyle. Olmayacaktı. Ya da Spielberg'in E.T. filmi.
0: E.T., Jurassic Park, Jaws.
1: Onlar olur muydu?
0: Sırada anlaşırdı. Merhaba iyi yayınlar. İzmir'den Kaptan 35 ben. 1968 doğumlu ve İzmir'de yaşayan birisi olarak Ercan abi çok iyi hatırlar. Eskiden 1. Lig'de maçlardan önce aynı statta PAF takımları maç yapardı.
1: Hatta PAF takımı da değil o. Genç takımdı onların adı. Gençler Ligi olarak değerlendiriliyordu. Dinleyicimiz bayağı iyi bir örnek verdi. Benim de 1983 TRT'de ilk dönem. Ama daha önceki dönemlerde bu Gençler Ligi yapılıyordu. Maçlardan önce tribünlerde doluyordu. Sonra saha bozuluyor dediler. O masraf oluyor dediler. Ve oradan da bayağı iyi oyuncular çıktı takımlarda. Maalesef o olay artık şimdi dış sahalarda takımların kendi tesislerinde oynanıyor.
0: Suni içimde.
1: Tabii suni içimde oynanıyor. Bu yüzden de zemin bozulmadan diyorlar. Biz bunu oynuyoruz.
0: 2-3 yıl önce de böyle bir teşebbüs geldi abi hatırlarsın. Rezerv lig projesi olmuyor ya dediler bıraktılar.
1: Abi ki olması lazım. Ya İspanya bunu halletmiş durumda. Almanya'da da var bir çalışma. Pilot takımları var. Yeri geldiğinde öyle bir kanun koyuyorlar ki takım çıkamıyor lige. Şampiyon olsa bile çıkamıyor.
0: İspanya'da mesela Real Madrid'in B takımları, C takımları var. Yine Barcelona 2 var, Sociedad 2 var. Hiçbiri çıkamıyor Liga 1'e.
1: Çıkamadı ama orada da gençler yetişiyor.
0: Mesela.
1: Kötü mü? Bence gayet iyi.
0: Ya şu an orada oynayan oyuncuların çoğunun 2-3 sene sonra adını Avrupa futbol kamuoyunda duyuyorsun zaten. Yani. Bu arada Dünya Kupası'nın unutulmaz anılarından Donald Trump'ın kırmızı kartı iptal ettirmesi yazmışlar.
1: O ayrı. O anı değil skandal.
0: Mesela İngiltere'de de Gerald Kuansa'ya 2 maç ceza çıktı kırmızı kartla.
1: Evet sonra. O anı değil skandal bence.
0: Yani iyi hatırlanmayacak. Mart 2027'den sonra Infantino'yu da herhalde tarihin tozlu sayfalarına gömecektir diye düşünüyorum dünya futbolu.
1: Seçimlerde

0: şansını çok azalttığı kanaat. Avrupa ve Afrika'dan oy almayabilir.
1: Ben Cefer'in orada seçime aday olacağını düşünüyorum abi.
0: Olabilir.
1: Ercan abi, FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'nın tüm dünya için olması gerektiğini ve 64 takıma çıkarma planlarının değerlendirileceğini
0: ya
1: söyledi.
0: Esasında elemelere gerek yok. Bütün dünya katılsın, başlayalım.
1: 2 ay olsun turnuva.
0: Değil mi? Ne eleme oynayıp stresini yaşayacaksın? Bakalım ne olacak?
1: Artık şey argümanları da çıkmaz abi. Biz bu takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdük argümanlarından.
0: Evet. Herkes Malta'sından Somalisi'ne kadar bütün Cebeli takımlar Tarık. Gelsinler, oynasınlar.
1: Bilemedim. Kısa bir aramız varmış abi. Oraya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sohbet ediyorduk abi. Biraz yine günümüz dünyasının endüstrileşmesinden şikayet ediyorduk. İşte Infantino'nun en son 64 takımlı Dünya Kupası planından bir mesaj üzerine bahsetmiştik. 365 gün futbol oynansın istiyor kendisi. Herhalde şey zannediyor bunu, bilgisayar programı falan zannediyor.
9: Ya öyle saçma sapan şey olmayacak. Ben inanmıyorum artık. Bence, hakikaten bir yere kadar artık.
8: Mart işler. 2007'de bitmiştir abi bu iş. Ben Infantino'nun bir dönem daha
9: şimdi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2029'da tekrar Katar'da yapmaya çalışıyor Infantino. Fakat o zamana kadar o gerekli desteği bulacağı kanaatinde değilim.
8: 27 Mart ya da 29 Mart 2027'de abi seçim. Mart'ın sonuna doğru. Ben o seçimden sonra Infantino'nun adının bir daha FIFA çevresinde konuşulacağını dahi düşünmüyorum. Ya da iyi anılmayacak en azından.
9: Öyle ufukta öyle bir şey var.
8: Ama futbol rezil etti ya. Gerçekten yani işte kırmızı kart iptalleri, turnuvada takım kapasitesinin artması, reklam için verilen su molaları. Vancouver'da maç oynanıyor. 17 derecede 2 tane su molası veriliyor. Hiç ihtiyaç yok ki aslında buna.
9: Ama Amerikan televizyonları zarar edecek diye ve para kazansınlar diye yapılmış bir şey bu. Ya çünkü Amerika'da her spor dalında ara var.
8: Tabii. Amerikan futbolunda şey var abi, biliyorsun topu 10 yarda taşımak için 4 hakkın var. O 4 hakkın her birinin arasında birer dakika ara var. Böyle bir sistem olmamalı bence. Biz sıkılırız mesela.
9: Beyzbolda ara var. Onun için sıkılıyorsun zaten Amerikan futbolunu seyrederken.
8: E tabi.
9: Ya da NBA'yi otur uzun süre seyret. Bol bol ara var biliyorsun.
8: Molalar 3 dakika NBA'de.
9: Neden 3 dakika? Bütün reklamlar girsin diye 3 dakika.

0: veriyorlar. Salonda işte sahneye bazı sanatçılar çıkıyor, jonglörler çıkıyor. İşte ne bileyim
1: Tabii.
0: ağzından ateş püskürüyor.
1: Ama ona alışmış onlar. Onların yıllardır var bu. Onların beyni buna alışmış durumda. Biz onun için kabul edemiyoruz. Şimdi bir anda 3 dakika mola beni maçtan kopartıyor biliyor musun?
0: Abi bu hani izleyici bazında da böyle takım bazında da tam ritim yakalamışken seni kesiyor. 3 dakika soğumak için, dağılmak için çok yeterli bir süre sporda ya.
1: Bence çok uzun. Hele futbolda. Düşünsene iyice sıkışmışsın. Rakip boğuyor seni. Seni kurtarıyorsun molası.
0: Seni kurtarıyor rakibi, belki bütün ivmesini
1: Tabii.
0: kesiyor, soğuyorsun abi ya, bu bence doğru bir şey değil. Yani bu uygulamanın ben ümit ediyorum Avrupa'ya tesir etmemesi gerekiyor.
1: UEFA yaptı o açıklamayı zaten.
0: UEFA FIFA'yı çok ciddi veto ediyor abi son dönemde bu arada. Bu benim çok hoşuma giden bir tutum.
1: UEFA burada diyor gerçek futbol oynanıyor.
0: Doğru biliyorum.
1: Ya maçlarda diyor çok sıcak olursa hakeme bağlıdır diyor su molası. Özel bir su molası olmayacak diyor. Hakem diyor maçtan önce bakar çok sıcaksa yetki hakem nedir diyor. O zaman hiçbir reklam kuruluşu da bu işe müdahale edemez.
0: Gayet tertemiz bir metot bulmuşlar
1: Tabii.
0: burada. Gerçi orijinali bu. Yapay zeka ile şarkı yapma örneğini vermiştin abi. Bir dinleyicimiz hemen isminizi de bir kontrol etmek isterim. Savaş Bey, İstiklal Marşı 40 günde yazıldı demiş.
1: Mesela.
0: Merhaba, bence turnuva adına akıllarda kara leke olarak kalacak detay Amerika'nın iptal edilen kırmızı kartı demiş Zafer Bey. Bu artık...
1: O skandal. Güzel bir anı değil o. Skandal.
0: Bence de skandal.
1: Anı değil yani. Bu Dünya Kupası'nın, Dünya Kupaları tarihinde yaşanan skandallar var. İşte hemen aklıma geliyor. Mesela 1966'da Jules Rimet Kupası'nı çaldılar İngiltere'de.
0: Münih Olimpiyatlarında bir skandal vardı. 72 miydi?
1: Evet. Çaldılar. Kupa bir parkta bulunuyor. Bir tane köpek işaret ediyor işte. Gezintiye çıkmış sahibiyle beraber. Kupa öyle bulunuyor 1966'da. Sonra 84'te bir daha çalınıyor Brezilya'da. Bir daha bulunamıyor mesela. Replikası var şu anda. İşte
0: İlk orijinal kupa yok.
1: bunlar, evet, bunlar skandal.
0: Tabii.
1: Onlar bayağı... Ben Johnson mesela 88 Seul'de Kanadalı atlet. Acayip dünya rekoru kırıyor 100 metrede. Adam doping yapmış. Mesela skandal.
0: Tabii.
1: Yani yakalanmayacağını zannederek doping yapıyor mesela.
0: O dönem şey varmış abi Sovyet sporcularda. O da mesela büyük skandallara daha sonra neden olmuş bir şey. Kadınlarda hamilelik döneminde testosteron hormonu daha fazla salgılandığı ve enerji seviyesi daha yüksek olduğu için mesela erken dönem hamilelik pozisyonunda kadınlar orada atletizm müsabakalarında
1: Evet, öyle
0: kadınlar
1: şeyler
0: kürtaj
1: var.
0: yaptırmış.
1: Demokratik Alman yine şimdi yok artık Demokratik Almanya. Bayağı sporcusunda doping şüphesi var. Yüzmede ve atletizmde. Şu anda Rusya'nın katılmama sebeplerinden biri sistematik dopingten yakalanmaları. Atletizm konusunu kastediyorum. Ambargo değil. Yani savaş dolayısıyla değil. Rusya'nın öyle bir yakalanması var. Sistematik doping. Bununla ilgili atletizmde çok büyük darbe aldılar. O işi nasıl halledecekler bilmiyorum.
0: Böyle skandallar var. Bu da bu turnuvada herhalde bu
1: Evet, bu
0: kırmızı kart.
1: skandalların arasına giriyor.
0: Ha şimdi bir dinleyicimizden bir soru gelmiş. Bu da mesela üzerine kafa patlatılabilecek bir konu bana sorarsan. Merhaba, iyi günler. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde sizce hala statların büyük kapasiteye çıkartılması ne kadar doğru? Sonuçta insanlar artık evde oturduğu zaman dört boyutlu, hatta çok boyutlu stadyumdaymış gibi seyredebilme imkanına sahip, siz ne dersiniz? Mesela bu bahsedilen şey dijital film platformlarıyla sinemayı öldürdü.
1: Ya
0: Futbolda da olur mu?
1: olmaz. Mesela dün beyzbol maçı var Amerika'da. Onun görüntülerine baktım. Tribünler nasıl biliyor musun? Tıklım tıklım dolu. Onların tabii bu konuda bizden daha gelişmiş. O 4K'sı şu bu. Yerinde seyretmek isteyen taraftar var. Yerinde seyretmek isteyen.
0: Bir anı biriktiriyorsun orada, evde izlemek
1: Ya
0: gibi değil.
1: bu artık o taraftarı engelleyemiyorsun. Konsere gitmek gibi. Konseri sonradan çekiliyor. Bazen satın alıyorsun ya görüntüleri izlemek için. Ama orada binlerce kişi var değil mi?
0: Tabii.
1: Yani o anda yerinde izlemek, o anıya sahip olmak. İşte yarın ve öbür gün oynanacak Dünya Kupası yarı finallerini benim imkanım olsa ben yerinde izlerim. Amerikalı olsam ya da Amerika'da otursam ya da bir gazeteci olarak orada görev alsaydım ben elimden geleni yapardım orada izlemek için.
0: Tabii ki.
1: Ya televizyondan izleme şansım var mı? Var tabii ki.
0: Her zaman.
1: Ama yerinde izlemekle televizyon arasında dağlar kadar fark var. Ya onu bilen de çok büyük bir kesim var.
0: Burada sinemadan tabii biraz ayrılıyor. Sinema canlı akan bir şey olmadığı için ama mesela...
1: O bir kere olacak o maç.
0: Tabii.
1: Bir filmi 10 sene sonra da seyredebiliyorsun hiç seyretmese.
0: Tabii daha reklama girmeden Goodfellas'dan bahsediyorduk mesela.
1: Evet. 10 sene sonra da seyrediyorsun.
0: Spor müsabakalarında farklı bir durum var tabii. Bu arada sinemanın ölmesi için ne dersin abi? Seninle çok fazla sinema muhabbeti, sohbeti yaptığımız için de aklıma geldi.
1: Ama bu mesela Amerika'da ölmedi. Yine millet seyrediyor gidip.
0: Pandemiden sonra birçoğu yerde biz de bu arada yaşadık bunu. Nedense bir duraksadı. Ben salondayız, film izledim.
1: Ya bilmiyorum, Michael Jackson'ın filminin gelirini gördüm. Bayağı yüksek.
0: Obsession diye bir film abi 750 bin dolara çekilip 1 milyar doları geçmiş kişide.
1: Yüksek.
0: Yüksek.
1: Ya bazen o konuşmalar ön plana çıkıyor. Fakat filmi sinemada izlemenin zevkinin yerinin apayrı olduğunu biliyorsun. Gelirin çok iyiyse, paran varsa evinde kendine bir sinema ortamı meydana getirebiliyorsun. Ama bu çok az kişiye nasip olacak bir şey.
0: %1 belki.
1: Çok birden de az.
0: Muhtemelen.
1: Sinemanın yeri ayrı. Onu kabul edelim.
0: Valla şimdi Odyssey geliyor, heyecanlıyız, o salonda izlenir mesela.
1: İzlenmez olur mu? Şimdi Odyssey geliyor mesela dediğin gibi. Nolan değil mi? Christopher Nolan. Yani o belki de Oscar'ın yine ödül alabilecek filmlerinden biri geliyor. Ve çok masraf yapılmış bir film geliyor. İyi olduğu söyleniyor yorumlar ve değerlendirmelerde. Tabii Christopher Nolan'ın da adı var. Neden seyredilmesin?
0: O sinemada izlenir mesela. Onu mesela, evde izlemem. Hiç sinemada izlemezsem evde izlemem muhtemelen. Yazık mesela, olur çünkü.
1: Yani Avatar'ları sinemada izlemedikten sonra hiçbir kıymeti yok.
0: Oppenheimer de mesela çok başarılı. Oppenheimer. Olmuş.
1: Öyle değil mi?
0: Yani sinema ölmesin ya. Böyle filmleri yerinde izlemekte çok fayda görüyorum.
1: Bence o zor. Yani sinemanın zevki apayrı.
0: Eskisi gibi şeyleri de görmüyorum abi salona gittiğimde. Eskiden mesela büyük bir film çıktığında ben kısa sürede çok fazla hani filmle ilgili bilgi almamak adına, daha doğrusu maruz kalmamak adına giderdim. Eskisi kadar salonların kalabalık olduğunu da görmedim son 2-3 seferde.
1: Evet, bizde böyle oldu. Ama bu tabii ki sinema bir de kış döneminin vazgeçilmezlerindendir.
0: Tabii.
1: Yaz döneminin de çok iyi çalışan klimalı salonlarında hem filmini izlersin hem de filmin süresine göre çok güzel serinleyebilirsin. Onu da benimseyen insan sayısı çok fazla. Dünyada ama bizde değil.
0: Bizde o kültür tam yaz aylarına oturmuş değil, evet.
1: Evet, bizde ya bizim yaşam tarzımızda eskiden mahallelerin çoğunda vardı. Yazlık sinemalar vardı açık. Mesela o bitti. Yazlık o kadar güzel ki yazlık sinema. Orada tabii ki çekirdek, gazoz.
0: Sohbet.
1: Sohbet. Öyle değil mi?
0: Şimdi gözümde canlandırınca benim bile bir içim ısıttı. Hiç denk gelmedim ama.
1: Ya mahallelerde bayağı yazlık sinema kültürü denilen bir olay vardı.
0: Yeşilçam filmleriyle.
1: Yeşilçam, Avrupa filmleri de vardı. Ya bu o sayı o kadar azaldı ki. O sinemalar ya otopark oldu ya da anlaştılar, oralara apartman diktiler. Geçti gitti. Bence çok iyi bir kültürdü.
0: Şimdi bazı
1: İki ay boyunca izleniyordu ve büyük bir ilgi vardı. Ne olacak? Gece 10'da başlayıp mesela 12'de bitiyordu. Ya da 1'de. Kötü bir şey mi?
0: Çok keyifli. Keşke yine böyle şeyler görebilsek.
1: Keşke.
0: İnsanların genel sanata, hobiye olan ilgisi biraz azaldı herhalde. Hayatın temposunun artmasından kaynaklı olabilir.
1: Onunla ilgili tabii.
0: Güzel bir mesaj gelmiş abi sana. Bir spor efsanesi olan Ercan Bey'e saygı ve sevgilerimi sunarım.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sevgiler, sizlere de ayrıca sevgiler, saygılar. Tüm dünyadaki herkese selamlar. Denizli'den Atilla. Beşiktaş taraftarı olarak buradan size sorum. Veya daha doğrusu duyulmasını istediğim önerim şu. Beşiktaş neden Weghorst'u düşünmüyor forvet olarak? Bence düşünmeli demiş. Twente ile imzaladı Weghorst, onu söyleyeyim.
1: Evet, Twente ile imzaladı. Bu yüzden düşünemez.
0: Artık seçenekler aynı değil.
1: Evet.
0: Bu arada sevgili
1: insan... Onu zaten Twente ile imzalaması şu anlama geliyor. Ben Hollanda dışına çıkmak istemiyorum.
0: 34 yaşında artık abi. Kabul edilebilir bence.
1: Bir de Weghorst'un aileden gelen...
0: Varlıklı biri.
1: Varlıktan daha öte... Avrupa'nın sayılı zenginlerinden bir ailenin çocuğu.
0: Benzin istasyonları var bir de.
1: Evet, size. Zincir. Ya o yüzden de Weghorst'un öyle parayla pulla işi yok. Ya şimdi o son dönemlerini işte Twente ile bitirecek. Ya da başka bir takıma gidecek. Yine öyle kaç yaşına kadar oynar bilmiyorum.
0: Beşiktaş şeylerde belki yönetim kurulu üyesi olarak gelebilir diye düşünüyorum.
1: Ya Weghorst'un, onu belirtelim. Belki birçok dinleyicimiz bilmiyordur. Aileden gelen Kaka gibi. Kaka nasıl Brezilya'da? Çok zengin bir ailenin çocuğu. Ya Brezilya sosyetesinin içinde. Ki Brezilya'da genelde

0: diye de bir dipnot
1: Evet
0: düşmüş.
1: ya şimdi aklıma şu geldi. Dijital çağ işte gazeteler okunmuyor edinmiyor deniyor ya. Japonya dijital çağda sence nerede?
0: Teknolojide bir dünya devi abi. O konsol, kamera, saat her şeyde şu
1: Bir
0: an
1: numara diyebilir miyiz?
0: net bir şekilde diyebiliriz.
1: Peki Japonya'da niye günlük çıkan ve 5 milyon tirajı olan hala gazeteler okunuyor?
0: Okuma kültürü bambaşka bir şey çünkü bence.
1: Bir de Japonya'da şöyle bir yine alışkanlık var. Mesela kitap okuyorsun Japonya'da, metroda.
0: Çıt yok.
1: Çıtın dışında o kitabı kaplıyorlar. Hani biz kitapları ilkokula giderken kaplanırdı ya kitap defter. Ne okuduğun gözükmesin diye, bana ait diye. Öyle bir alışkanlıkları var biliyor musun?
0: Burada motivasyon nedir abi?
1: Ya insanları rahatsız etmeyeyim okuduğum, ne okuyorsam.
0: Biraz da
1: İlgi
0: mahremiyet.
1: çekmeyeyim, evet. Mahremiyet. Ya ne okuyorsam okuyorum. Kapatıyor ve öyle okuyor. Öyle bir kaplama adeti de var kitapları.
0: Ahlaki olarak çok enteresan insanlar ya. Çok hassaslar.
1: Ya bütün cep telefonlarının sesi yok. Titremeyle çalışıyor. Yürürken cep telefonuyla konuşmuyorlar. Kulaklık. O da çok yavaş ses. Metroda hiç konuşmuyorlar. Böyle çok enteresan şeyleri var, gelenekleri var. Mutlaka bir yerde sıraya giriyorsun. Bir şey alacağın önemli sıra var. Böyle çıt çıkmıyor mesela.
0: Çok enteresan.
1: Ya metro mesela 30 saniye geç kaldı. Ekranda yazı çıkıyor. 30 saniye geç kaldık, özür dileriz diye. 30 saniye. Ya böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bu acayip bir şey değil mi?
0: Şu an gözümün önüne şey geldi abi. O kültürü iyi sindirmiş oralı birini şu an Hacı Osman'dayız biliyorsun. Buradan metroya bindirip yeni kapıya gidene kadar adam deli gömleğini giyer diye düşünüyorum bu arada.
1: Japon değil mi?
0: Aynen. Burada kendini kaybeder abi.
1: Ya düşün, o bütün her şeyini Japonya'da yaşamış. İşte gelmiş İstanbul'da şöyle bir gezeyim demiş, metroya binmiş. Adam herhalde yıkılır mı?
0: Şok olur. Ya burada bazen şey olur ya mesela hani gece yürürken tekinsiz bir yere girersin. Bir kendini güvensiz hissedersin. Adam anksiyete krizi geçirir bence burada.
1: Ya Japonya bu en son NATO toplantısı oldu ya. Japonya Dışişleri Bakanı, ha bizim ufak sular vardır ya böyle bardak gibi plastiğin
0: Plastik.
1: içinde, üstü. Adam onu görmüş, önce şey demiş. Mum mu acaba bu demiş. Hayatımda diyor, adama soruyorlar, yok diyorlar su. Ben diyor böyle bir dizayn görmedim. Ya biz de bunu diyor esasında akıl edebilirmişiz diyor. Çok hoşuna gitmiş adamın. Ya bir kişiye yeter diyor mesela.
0: Enteresan, pratik bulup beğenmesi ben
1: Ya bayağı pratik bulmuş.
0: enteresan bir yarışımız varmış abi. Gidelim sonra sohbetimize devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bu kadar geride de 8 numaralı Mah Çiçek var. 4 numaralı Güler Yüz 1,5 boy farklı önde. 6 numaralı Pirnur ikinciye girdi. 1 numaralı Frozen Love 3.'lükte 1 boy kadar geride. 3 numaralı Şukela. Dışında 5 numaralı Gümbür Berk 1,5 boy kadar geride. 10 numaralı Gülümse Biraz 1 boy kadar geride. 11 numaralı Mürdün Kız daha sonra. Dışarıda 7 numaralı Prenses Melika, içinde 9 numaralı Demire'nin Kızı, ortada 2 numaralı Hadiye. Son sırada 8 numaralı Mah Çiçek sırasıyla. Kısraklar düzlüğe çıkıyor. 3 boy farklı düzlüğe lider çıktı. 4 numaralı Güler Yüz. İçeri geriye geldi 1 numaralı Frozen Love. Dış kulvarda 6 numaralı Pirnur var. Son 400 metreye de 4 numaralı Güler Yüz önde geldi. Frozen Love bu kez de dışarıya çıktı. Daha geriden 6 numaralı Pirnur'un, onun dışından 3 numaralı Şükela'nın atakları var. Son 300'e girildi. Güler Yüz direnmeye çalışıyor. Dışarıdan 1 numaralı Frozen Love. Onun dışından 3 numaralı Şükela daha geriden işten. Demre'nin kızının da atakları var. Son 100 metre. Güler Yüz önde, dışarıdan Şükela içeriden. Demre'nin kızı geliyor. Güler Yüz direniyor. Demre'nin kızı Şükela geldi. Seni 3 safkan. Arasındaki mücadele fotoda bitiyor değerli yarış severler. 1 numaralı Frozen Love'la 2 numaralı Adiye'de. Dördüncülük için fotoyu beraber geçtiler. 4 numaralı Güler Yüz. Dışında 3 numaralı Şükela, içinde 9 numaralı Demre'nin kızı. 3 kısrak fotoyu beraber geçti.

0: E-Bayi, evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.org.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Abi, reklam öncesi egzantrik bir konuya değindiğimiz için devam etmek istedim. Japonya ile alakalı birkaç şeyden bahsetmiştin. Hakikaten çok farklı bir kültür. Yani...
9: Ya biz futbolda ileri gitmek istiyorlar mesela.
8: 2050'ye kadar şampiyonluk sözü vermişler Dünya Kupası'nda.
9: Ya şöyle, gidiyorlar Zico'yu getiriyorlar. Bize diyorlar futbolu öğret. Futbolun ruhunu, her şeyini öğret. Zico'nun heykelini dikiyorlar sonra. Bize saygı çok şey kazandırdı diye. Şimdi yıllarca Japon futboluna hizmet verdi. Ve onlar da iyi kötü bir yere geldiler futbolda. Almanya'ya 4 attılar. Bize de. Biliyorsun. Ya bu Almanya'ya bir de Almanya'da 4 attılar.
8: İspanya'yı yendiler.
9: İspanya'yı yendiler. Yani neden Japonya bu konularda ya evet dünyada bir de güven olarak ya yani, sana bir makine imal ediyor. Diyor ki bunu 50 yıl kullanırsın.
8: Seninle saat sohbetini yapmıştık. Çok malum bir marka var mesela. Evlat değilik hala. İnsanlarda işte 70'lerden 80'lerden kalan bir modeli var. Spor meşhur işte. O dönemde konuşmuştuk. Hala evet. Çalışıyor tıkır tıkır.
9: Bozulmuyor. Bozulmuyor.
8: Ya bu konuda şey de yok mesela abi. Hani ne bileyim İsviçreliler ya da ne bileyim otomotiv sektöründe Almanlar gibi fahiş fiyat da uygulamıyorlar. Adamların tek kaygısı şu abi, estetikten arınmış bir biçimde mühendislik ve sürdürülebilirlik kafayla her şeyin en iyisini yapıyorlar.
9: Mühendislik ve istikrar motorda mesela onların düşünce. Yaptılar mı çok iyisini de yapıyorlar. Ne markalar var?
8: E tabi.
9: Lider olan markalar. Çok iyisini de yapıyorlar. E tamam, onun da Avrupa gibi belirli bir piyasası, fiyatı pahalı. Ama normal diyelim ki bir Japon vatandaşı en fazla o da zevkine iki arabayla emekliliği gelebilir Japonya'da.
8: Tabii.
9: İki arabasıyla. Ya bir araba alır gençken diyelim. Sonra da işte evlendi, çoluk çocuk sahibi. O ikinci arabayı da emekli olabilir. Sistemi o Japonya'nın.
8: Burada da öyle. Bir tane Japon arabası alsan 10 yıl çok rahat kullanabilirsin. Gözünü yolda bırakmaz diye düşünüyorum.
9: Tabii tabii.
8: Onlar da kültürden gelen şöyle bir şey duymuştum abi. Bir markanın belgeselini izlerken. Yurttaş odaklı bir yaklaşımları var ve Mesela bir saat markası için zamanda eski Japonya kralının bir vasiyeti varmış. Şu şu yüzden yapın diye. Toplumda en zenginden en fakirine herkesin alabileceği, herkesin sahip olabileceği ve uzun yıllar kullanabileceği şeyler üretme mantığı var işte. Otomotivde böyle, teknolojide böyle, saatte böyle. Adamlar tamamen tüm işte kitleye hitap edecek, herkesi tatmin edecek, herkesin ihtiyaçlarını giderebilecek kaliteli ürünler yapıyorlar.
9: Bir de ülkenin bu kültür yapısına baktığında dile kolay. İki tane bir de değil. İki tane atom bombası yemişsin İkinci Dünya Savaşı'nda.
8: Dünyada başka bir örneği yok.
9: Yok, hiç yok.
8: Neyse ki.
9: Hiroşima ve Nagasaki denilen iki kent dümdüz olmuş. Milyonlarca insan gitmiş. Ve oradan ayağa kalkıyorsun.
8: Senelerce radyoaktif etkilerini yaşıyorsun.
9: Radyasyon yiyorsun. Ve oradan ayağa kalkıyorsun.
8: 100 yıl bile olmadı bu arada. Oradan ayağa kalkıyorsun dediğimiz süreç de çok uzun bir süreç
9: tabii
8: değil.
9: Tabii canım.
8: Bir sürü deprem atlatıyorsun. Tsunami atlatıyorsun.
9: Evet.
8: Ya mesela işte bina konusunda bile adamlar raylı sistem diye bir şey geliştirmiş. 9 şiddetinde depremde kimsenin burnu kanamadan günü...
9: Evde oturuyor.
8: Ne, panik bile yapmıyor. Çok ilginç bir model. Emsali var mıdır abi dünyada? Mesela
9: bence yok. Başka.
8: Bence de yok.
9: Bence yok.
8: En yakın Almanya diyebilir miyiz?
9: Avrupa'dan evet. Mühendislikte, kimyada. En yakın Almanya diye, ağır sanayi deniyor ya. Almanya diyebiliriz.
8: İsviçre'yi de ben 3'e yazarım.
9: Evet tabi.
8: İsviçre'de tabii ki biraz daha bu bütün yapımlarda yine bu saydığımız sektörlerde biraz daha artistik taraf daha güçlüdür. Mühendislik de güçlüdür ama onlar sanat eseri gibi genelde işte araç yaparken, saat yaparken bakıyorlar. Japonlar tam mühendislik kafası.
9: Tam Almanlar da öyle, tam mühendislik kafası.
8: %100. Yani bence bunların gelişmekte olan ve gelişme arzusu olan ülkelere emsal teşkil etmesi lazım. Birey de bu tabii ki hani genel toplumsal olarak da böyle.
9: Evet.
8: Mesela ilginç bir şey söyledin. Japonya'da çöp kutusu yok diye arada söylemiştin. Ama sokaklarda...
9: Meydanlarda falan yok ama çöp yok. Yok. Bu çok enteresan bir şey.
8: Bilinç çok ayrı bir düzeyde ya. Yanında muhtemelen çöp poşeti falan taşıyorlar.
9: Herhalde. Olarak. Yok ya öyle meydanlarda.
8: Vallahi bambaşka bir toplum.
9: Bambaşka gerçekten öyle. Abi. Bu yüzden az önce söyledin ya biz Dünya Kupası'nı kazanacağız planları var.
8: 2050'ye kadar söz vermişler.
9: Neden olmasın derim.
8: Valla şey de değiller abi, kontrolsüz büyüme de yok. Mesela bizde hani federasyon başkanının bir açıklaması vardı ya kupayı alıp geleceğiz diye. Adam 2050'ye kadar önüne 4 tane 5 tane turnuva koymuş. Kontrolle büyüyor.
9: Ve iyi oynuyor.
8: Her turnuvada iyiye gidiyor evet.
9: Benim diyor böyle bir hedefim var.
8: Hoca değiştirmiyor mesela. Moriyasu'yla bu 8. yıl 2018'den bu yana.
9: Evet. Devam.
8: Gerçekten çok ilginç insanlar. Bakalım abi başka neler gelmiş. Güzel bir sohbet oldu. Herkes katılırsa ızdırap olur. O Dünya Kupası'nın cazibesi kalmaz. Cebeli Tarık Malta maçında oynandığını düşünsene demiş.
9: Seyretmem ben mesela sen. Abi, ben onu espri olarak söyledim tabii.
8: Ve şeyi düşünüyorum ben Cebeli Tarık vatandaşı bir birey olsam aynı saatte Almanya'nın maçı olsa Almanya maçını izlerim.
9: Herhalde canım. Yani. Ben onu espri olarak söyledim. Ama 64 takıma olmaz bu iş. Böyle giderse biri Infantino'yu tutsun. Bir dakika desin.
8: Tutup atsalar daha iyi olur.
9: Bir abi. Sakin ol desin. Değil mi? Birinin bir tutması lazım.
8: Tutup atsalar daha iyi olur. Bu arada babam sevgili Mustafa Alca yazmış. Küçük yılda iki tane yazlık sinema vardı biz yer bulamazdık zamanında demiş.
9: Doğru.
8: Bu arada sevgili Ali Yiğit de bizleri dinliyormuş. Kendisine de buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.
9: Sevgiler.
8: Bakalım. Başka nelerimiz varmış. Ben Dünya Kupası'nın 100. yıl dönümü nedeniyle tüm dünya ülkeleri katılmalı işte o zaman gerçek bir Dünya Kupası olur diye düşünüyorum. 1934 müydü abi ki 30 muydu?
9: 30.
8: O zaman sıradaki Dünya Kupası. Tüm ülkeler katılsın. Ben bu fikre sıcak bakamadım.
9: Zor.
8: Ya bir de bu hani medya sektöründe çalışan biri olarak hani sezon bittikten sonra bir 90 gün daha futbol izlemek istediğimden emin değilim. Özür diliyorum affınıza sanıyorum ama.
9: O espriyi kaybediyoruz. O kadar çok maç var ki. Eskiden yoktu. Maçları hasrettik. Yani bu dünyanın sayılı takımlarının oynadığı maçlara şimdi 3 tane Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, milli maçlar, diğer turnuvalar, Dünya Kulüpler Futbol Şampiyonası derken beyni yoruluyor insan.
8: Neredeyse 365 gün maç var abi.
9: Beyin yoruluyor. Ya yani bu Amerika bile bunu bölmüş durumda. Bunu düşünmelisi lazım FIFA'nın. NBA'in bir süresi var.
8: NFL'in bir süresi var.
9: NFL'in bir süresi var. Beyzbolun bir süresi var. Bu sokeyin de bir süresi var. Hepsi çok büyük ilgi görüyor ama hepsinin bir süresi var.
8: Pastayı bölmüşler.
9: Ya futbol ayrı bir oyun değil ki. O bitiyor, o başlıyor, o bitiyor. Aynı oyun. Yeşil sahada oynanıyor.
8: Aynı oyuncular oynuyor.
9: Aynı oyuncular.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Race

0: oynuyor. Öyle bir oyun değil futbol. Ben bunu anlayacakları kanaatindeyim.
1: İnşallah.
0: Ya bu oyunun sihrini bozmamak gerekiyor artık.
1: Burada hayatta her şeyde böyle değil mi? Sen en sevdiğin yemeği sana 15 gün arda arda verseler ondan bile tiksinirsin. Biraz özlemen, hasret gibi huslat girmesi lazım araya.
0: Evet. 15 gün her gün kuru fasulye pilav yedir mi? Yenebilir zor durumda kalırsan ama.
1: Bayarsın.
0: O bayağı 16. gün dersin ki ya canım istemiyor işte. Aç kalmamak için yiyeyim dersin.
1: Sevgiyle bakmasın eskisi gibi. Biraz hasret girmesi lazım.
0: Evet. Evet.
1: Bu arada Bielsa'dan geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik. Sevgili Uğur Pekşen yazmış. Uruguay milli takımının başına Diego Forlan geçti.
0: Bir Uruguaylı.
1: Bir efsane.
0: Bir efsane Uruguay futbolunun. Başarılı olması Uruguay için. Ki başarılı olma ihtimali Bielsa'ya oranı daha fazla.
1: Ben yeni nesil en azından oyuncularla...
0: Taktik stratejiler arasında gömülmeyecek. Bir de yeni nesil oyuncu. O çok önemli. yepyeni, bambaşka bir nesil. Ve honesti kabul etmeyen teknik direktörler zaten bu mesleği yapmamalı. Hangi dal olursa olsun. Teknik direktör olabilirsin bir yerde... Başka bir yerde müdür olabilirsin. Yani o gençlerle iletişimini iyi kuramıyorsan zaten o iş başarılı olmaz.
1: Tabii.
0: Nesiller çok değişti. İnsanlar çok farklı şeyler düşünüyorlar. O farklı düşüncelere mutlaka işle ilgili de saygı duyman lazım.
1: Ayak uydurabilmen lazım.
0: Ve ayak uyduramazsan zaten sen gidiyorsun. Bielsa'nın gittiği gibi futbola dönersek. Sen gidiyorsun.
1: Burada eski nesil hocalarda bu sıkıntıyı görüyoruz ya. Yani Wenger'de bunu mesela Arsenal'da bir 10 yıl falan gördüğümüz için onun net bir şekilde evet. Bir örnek olduğunu düşünüyorum mesela. Bir tespit mi eleştiri mi denir bir mesaj gelmiş. Önce dinleyicimizin adına bir bakayım abi. Doppelganger. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Hadi bizler neyse bizim yaşıtlarımız zaten hayatı artık biraz daha yavaş yaşamaya başladık. Ama yeni nesil sporla yeni tanışan nesil daha hareketli, daha tez canlı. Bu aralar onları gerçekten spordan uzaklaştırıp tekrar ellerine telefon almalarına sebep oluyor demiş. Burada herhalde isnaden söylemiş. Yani spor yapıp da çok çabuk sonuca ulaşamayıp erkenden bıkma. Yani bir gayretsizlik belki de bilmiyorum.
0: O zaman sağlık için bunun devam edeceğini o arkadaşlara anlatmak gerekiyor. Bu da tabii ki bir eğitim seviyesi. İlkokuldan itibaren başlayarak. Spor sağlıktır. Kafaya kazınması lazım bunun. Spor yapmak sağlıktır.
1: Pragmatik olarak bakmamak lazım.
0: Her şeyi yarışmacı olarak düşünme. Ben büyük oyuncu olacağım ya da büyük sporcu olacağım. İşte Dünya Kupası kazanacağım. Bir hedefin olması güzel. Ama olmadığı zaman da ben vazgeçtim evde oturacağım diye bir şey yok.
1: Her zaman ikinci bir seçenek vardır.
0: Spor çoğu zaman sağlık için de yapılırsa bir de dopamin denilen beyinden salgılanan spor insanlara mutluluk verir. O dopamini kazandın mı zaten kolay kolay spordan kopamazsın. Yani bunu yürüyüşle yapabilirsin. Hafif tempo koşarak yapabilirsin. Haftada 2 gün yarım saat basketbol oynayarak yapabilirsin. Yapabilirsin bir şekilde. Mesele spor yapmak.
1: Yaşam kaliteni.
0: Ya da top oynayarak yapabilirsin.
1: Yaşam sana da iyi gelir bu arada belli bir
0: tabii tabii.
1: Sonra. Bunları senin de dediğin gibi her şeye rekabetçi bakmak insanı bitirir abi. Keyif almazsın.
0: Yani mahalle maçında rekabet vardır ama gazozunadır ama. Gazozunadır. O gazozu unutmayacaksın. En sonunda bir gazoz içiyorsun işte. Değil mi?
1: Ne yani? Keyif almaya bakacaksın. Hayatta iş de böyle bu arada. Hani biz bilmiyorum işte bu sektörde olmanın da güzel yanı. Hani hep söylüyorum geçenlerde Bahçede Ali abiyle konuşurken de ben başka bir işle uğraşsam da oturup eş dostla sohbet ederken spor illaki masaya gelecekti. Gelip bunu iş olarak yapıyorsun. Keyif olarak bakmak lazım ya.
0: Ya yaptığın her türlü işten kişisel keyif almadığın sürece o işte başarılı olamazsın.
1: Hayat geçmez, ömür bitmez.
0: Mümkün değil. Bunu biliyor, herkes biliyor zaten.
1: Film önerisi gelmiş abi bir dinleyicimizden. Ya, vizyondaki filmlerden biri az önce de adını andık İsmail Bey yazmış. Obsession iyi film gerilim seversen şu an sinemada zirvede demiş.
0: Evet.
1: 750 bin dolara çekip 1 milyar gişe yapmışlar abi ki çok zor biliyorsun 1 milyarı geçmek.
0: Bazı filmlere de büyük yatırım yapıyorlar. Zararı ancak karşılıyor mesela.
1: Tabii.
0: Bu yüzden dinleyicimiz haklı. O filmi takip ediyoruz.
1: Şeyini gördüm abi bir dilek çubuğu varmış. Vanmış bir şey. Bir dilek dileyip onu kırdıktan sonra işte dilediği dilek biraz ayağına dolanıyor. Galiba filmin başrolündeki arkadaşım. Biraz da gerilim filmi. Hani detaylara biraz baktım ama anlatmayayım izlemek isteyenler için. Enteresan evet. Bir konu.
0: Bayağı enteresan.
1: Peki abi bir dilek çubuğu elimize tutuştursalar. Şu an ne dilerdin mesela?
0: Hiç bilmiyorum ki. Ya Dünya Kupası'nı yaşıyoruz. Keşke şampiyon olsaydık ya.
1: Güzel bir öneri.

0: devam edip şampiyon olsaydık.
1: Ben ne dilerdim şu an ben de emin değilim ya. Turnuva özelinde ya Messi'nin kupayı almasını dilerdim ben de. Geçmişe yönelik bir şey değiştirmeyeyim, bundan sonrasında müdahale edeyim ben de. Messi evet. kupayı alsın, hala olasılık var zaten. Devam edelim. Ercan Bey'e bir sorum olacak. Dünya Kupası tarihinde kupaya katılan takımın hakeminin olmadığı bir kupa oldu mu, yoksa biz ilk ve tek takım mıyız demiş.
0: Olmuş olabilir. Bakmam lazım.
1: Neredeyse bu kaç? 94, 96. yıl Dünya Kupası.
0: Ya şu var. Olmuştur. Mesela Kamerun'la hakem var mıydı? Kamerun katıldığında. Muhteşem bir Kamerun. 1990. Ben hatırlamıyorum.
1: Vallahi ben bir fikrim yok inan abi.
0: Çünkü ben kupa hem anlatıyordum da. Ben hatırlamıyorum. Olabilir. Ya Malta katılıyor ya Avrupa Futbol Şampiyonası elemelere, şu bu Dünya Kupası. Maltalı hakem bulamıyorum mesela.
1: İlla ki olmuştur abi bu arada ya.
0: Olmuştur da az. Yani. Ama ben Kamerunlu hakemi o kupada hatırlamıyorum mesela.
1: Yani ilk biz değiliz de, bir de daha önce şey var ya, hani zor şartlarda katılan ülkeler var ya, hakem gönderemeyen ülkelerde olmuştur. Mesela daha önce biz galiba 1950'de bir katılım hakkı elde edip o dönemki finansal konjonktürden katılamıyoruz. Mesela olmuştur böyle şeyler o yüzden.
0: Tabii tabii.
1: Bu arada ilginç bir video dün önüme çıktı abi. Sana bir soru daha gelmiş, onu da okuyayım sonra ondan bahsedeyim. Murat Yakın'la alakalı, görmüşsündür belki. Ercan abi, bu Dünya Kupası'nda dönen film fırtınalardan sonra sadece dünyadaki arabesk bizde yokmuş. Ben hiç tat almadım Dünya Kupası'ndan. Bu kadar futbol neden globalleşti? Ne dersin bu konu hakkında? Bir tık devik bir cümle
0: olmuş ama. Futbol zaten globalleşecekti. Ama şöyle bir gerçek var. Futbol Avrupa'da oynanıyor gerçekten. 3 tane Avrupa takımı yarı finalde. Bu Dünya Kupası da bana bunu gösterdi tekrar.
1: Arjantin zaten son şampiyon olarak tek Güney Amerika takımı orada.
0: Ya futbolun amiral gemisi Avrupa. Bunu bir kez daha gördük.
1: Ortaya çıktı, katılırım. Avrupa demişken bir video çıktı. James Corden diye bir reality show yapan bir kişi var biliyorsun Amerika'da. Bir reklam aramız varmış. Onunla alakalı bir Dünya Kupası'ndan bir içerik çıktı. Ondan bahsedeceğim ama dilersen kısa bir araya gidelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklama girmeden önce bir konudan bahsediyorduk. James Corden'ın yaptığı bir reality show'un Amerika'da Murat Yakın konuk oldu. Kendisinin tarzı, gözlükleri, saçı vesaire bir James Bond kötüsü olabileceğinden vesaire bahsettiler ve video ile Murat Yakın girdi programın içerisine. İşte bizi kimse sevmiyor ama biz İsviçre çikolatası kadar tatlı, İsviçre saatleri kadar dakiyiz. Tek problemimiz sadece önümüze gelen herkesi eliyoruz diye bir espri yapmış. Güzel bir...
0: Güzel espri. Ya İsviçre her zaman iyi oynuyor biliyor musun?
1: Tıkır tıkır.
0: Böyle bir takım. Yani İsviçre'nin 6-0 yenildiği, ezildiği maç var mı? Hatırlıyor musun?
1: Herkes iş geçiriyorlar abi.
0: Ya ben diyor sana yenilebilirim ama beni zor yenersin diyor özetle.
1: Teslim olmuyor.
0: Evet. Bu oyun yapısı bence hakikaten bütün teknik direktörler tarafından çok iyi değerlendirilmeli. Çok iyi bir oyun yapısı var bence.
1: Kompakt.
0: Ve bunu hep sağlıyorlar.
1: Senelerdir tabii öyle abi. 2018'den bu yana Murat Yakın döneminde İsviçre'nin hep bir kalite standartı var. Ne 10 üzerinden 9'a çıkıyor ne 6'ya düşüyor.
0: Bence çok iyi bir yapısı var.
1: Murat Yakın'ın teknik direktör olarak geleceğini nasıl görüyorsun abi?
0: Ya İsviçre'de çalışmak bence kolay.
1: Keyiflidir de.
0: Evet. Zaten o biliyorsun İsviçre asıldı.
1: Evet.
0: Ya Türk asıllı ama İsviçre vatandaşı.
1: Çocuk yaşta gidiyorlar. Evet.
0: Ve bence gayet başarılı.
1: Daha önce Basel'le de iki şampiyonluğu var biliyorsun. Orada artık İsviçre futbolunun iyice kanıksadığı biri.
0: Ve İsviçre'nin çok iyi tanıdığı bir kişilik.
1: Yani büyük takımlarda, büyük liglerde çalıştığını görmek isterim ya. O karizması gerçekten hani James Bond kötüsü gibi. Hakikaten reklamda da konuştuk. Hani gözlükleri, saçı bir 80'ler Martin Scorsese suç filminde kötü adam olarak
0: atarsın. Gidebilir, iş yapabilir.
1: Yapar mesela. Robert De Niro ile takıştığını gözümde canlandırabiliyorum şu an Goodfellas'daki gibi. Gerçekten şahsına münhasır bir kişilik. Yaklaşık yarım saatimiz kaldı abi. İstersen biraz yarı final eşleşmelerine de değinelim. Çok
0: tabii
1: heyecanlı.
0: İstersen reklam sonrası. Gidelim biraz mesaj yapalım.
1: Reklamımıza da 6-7 dakika varmış. Evet, doğru. Mesajlardan devam edelim o zaman. Gaziantep'te her hafta açık hava sineması kültürü var. Bizler için de çok güzel etkinlik oluyor. Yeşilçam'ı izlemek demiş bir dinleyicimiz. Semih Bey.
0: Evet. Benim kastettiğim çok güzel. Semih Bey'e teşekkür ederiz. Bütün sinema filmlerini yazın izleyebiliyorduk. Yani yazın sinemalarda... Havalandırma falan da azdı tabii.
1: O dönem tabii.
0: Yani kapalı olarak değerlendireceğimiz sinema salonlarında. Ama bahçe sinemaları kültürü bambaşkaydı. Her mahallede neredeyse vardı.
1: Ha, galiba eskisi kadar hayattan keyif almıyoruz ya.
0: Yani bilmiyorum bayağı. Tabii bu aynı zamanda bir sosyalleşme. Gaziantep'ten dinleyicimizin söylediği gibi. Orada komşular geliyor. İşte selam sabah. Güzel bir sohbet.
1: Yeni insanlarla tanışıyorsun belki.
0: Evet tabii. Kötü bir olay değil bence.
1: Şimdi insanlarla tanışma işi bile biraz sosyal medyaya kaydı abi. Yani bunu arkadaşlık olarak söylüyorum, farklı olarak da hani iş olarak da her anlamda.
0: Ay, iyi mi? Tartışmaya açık bir konu.
1: Bence değil abi. Ya karşındakini gördüğün anda bir enerjisini alıyorsun ya da pozitif ya da negatif. O telefondan olacak bir iş değil
0: ya
1: bence.
0: Ya bir düşüncem var benim. İnsanlar insanların genetiğinde var sıkılmak. En sonunda o çok popüler sosyal medya denilen olaydaki bazı uygulamalarda o ilginin azaldığını görüyoruz. Sosyal medyada birçok uygulamada da o ilgi önümüzdeki yıllarda azalacaktır. Çünkü insanın yapısında var bu.
1: Gandhi'nin bununla alakalı bir sözü var abi. İnsanoğlunun fıtratında memnuniyetsizlik vardır der mesela.
0: Evet. Ya biraz olayın o yönünü de düşündüğümde tekrar o eskiye özlem de olabilir.
1: Nostalji.
0: Eski özlem dediğim normal olması lazım. Şimdi apayrı bir çağdayız. Apayrı şeyler yaşıyoruz. Ama Gandhi'nin lafını tekrar söyleyebiliriz.
1: İnsanoğlunun fıtratında derin bir memnuniyetsizlik
0: vardır
1: diyor kendisi.
0: Vardır. Hoşnutsuzluk, sıkılma. Bunlar vardır. Burada bunu değiştiremezsin.
1: İçinde olduğumuz çarkta benim korktuğum nokta şu abi. Sosyal medya tüketimleri. Mesela eskiden işte bir takım uygulamalar vardı, kapandı etti falan. Sürekli yerine yenisi getirip insanlar bir şekilde meşgul ediliyor mesela. Bu beni çok rahatsız ediyor.
0: Final olur ama.
1: Her şeyin tabii ki bir finali var.
0: Mutlaka bir finali olur.
1: Nasıl bir geri dönüş bekliyorsun abi? Ne yöne evrilecek yani, sence?
0: Kötüye evrilmez bence.
1: Ya şu an insanları bence çok körelten bir sistem var. Bundan daha kötüye nasıl evrilir ben yani de.
0: Onu demek istiyorum. Evrileceği kadar evrildi. Belki de finalini görüyoruz biz.
1: Olabilir. Ya şu an mesela şey var abi. Belki iki ay eve kapatsan eline internet telefonunu versen evden çıkmayacak insanlar var. Böyle bir noktaya
0: var, var var. Ondan da memnun olan var, ona da saygı duyuyorum. Ya memnun olan var, benim hayatıma karışmayın, ben böyleyim diyen. Onu peki sen mutluysan diyorum. Var öyle insanlar.
1: Ya tercih olarak tabii ki.
0: Tercih herkesin... yapacak bir şey yok.
1: Ama insan biyolojisine aykırı bir durum abi bence.
0: Ya onu bilemiyorsun da, her şeyi yaşıyorsun çünkü. Tabii. Biyolojiye aykırı mı değil mi? Pek bu konuda şikayetçi olan da olmadı.

0: Yani bize ters geliyor belki de, bilmiyorum.
1: Olabilir.
0: Saygı tabii ki. Şimdi çok güzel bir soru gelmiş abi. Ercan abinin anlatımını yaptığı ve unutamadığı maç hangisi demiş Turgay Bey İstanbul'dan.
1: Çok maç var isimlere doğru. O kadar çok maç anlattık ki.
0: Abi yani geçen seninle konuşurken şeye şok oldum mesela. Ben o dönem hani daha doğmamış olduğum için 92 Barcelona olimpiyatlarını yerinde anlattım dedin. Dream Team
1: tabii, tabii.
0: Önce şok oldum mesela.
1: Olimpiyatlarda görevliydik o yıllarda. İşte TRT'den yayınlanıyordu. O ekipte vardık. Dream Team'de de muazzam oyuncularla Murat Dedin'le beraber basketbol oyununa girmiştik.
0: Kendi izlediğim maçlardan senin anlattığın abi, 2011 Real Madrid Barcelona 5-0'lık maç. Barcelona Real Madrid.
1: Var canım, yani mesela Tansu abiyle anlattığımız daha çok 1988 finali. Sovyetler Birliği Hollanda.
0: 2-0.
1: Mesela bir de öyle dünya kupaları var. Çok maç var.
0: Van Basten de Gullit atmıştı galiba golü.
1: Evet, muazzam golü Van Basten'in Dasaev'e. Stad'da izledim mesela anlatırken.
0: Çok enteresan. Senin açından hakikaten o en olacak maçı seçmek zor abi.
1: Şimdi olmayan ülke, şimdi olmayan stat. Bir tanesi Mini Olimpiyat stadı. Kullanılıyor ama şu anda Bayern Mini orada oynamıyor. Olmayan ülke Sovyetler Birliği.
0: Aldı.
1: Düşün.
0: Çok enteresan abi.
1: Mesela bir maç anlattım. Avusturya, Demokratik Almanya. O zaman milli takımımızın da çıkma şansı vardı. Aynı gruptaydılar. Madem konu Dünya Kupalarına geliyor. O ülkenin son maçıydı Demokratik Almanya'nın o gün. Çünkü Demokratik Almanya ile Federal Almanya birleşiyordu. Ve tarihteki son maçlarını oynuyorlardı.
0: Yerinde anlattın.
1: Yerinde. Ve hayatında ilk defa Demokratik Almanya dışına çıkması serbest olan binlerce Demokratik Alman o maçı seyretmeye gelmişti Viyana'ya mesela.
0: İlk anlattığın maçı hatırlar mısın abi?
1: Beşiktaş Adana Demirspor Akın Göksu ile beraber radyo 0-0 maç.
0: Yıl kaç abi?
1: 84-85 olabilir. Babam da aşağıda Beşiktaş'ın antrenörüydü.
0: O da çok enteresan abi.
1: Enteresan, evet.
0: Şimdi sen böyle anlatınca benim bile tüylerim ürperdi bu arada.
1: Düşün ya, Beşiktaş 0, Adana Demirspor 0'dı, evet.
0: Abi herhalde sizin olduğunuz çağ, hem bunu şey olarak söylüyorum, tüketici bazında söylüyorum. Bu arada son durummuş, okey, bir son dakika değil. Çünkü şey var, hani büyüklerimiz anlatıyor, izleyenler vesaire. Tüketim açısından da, sektör kalitesi olarak da sizin olduğunuz şey herhalde. Siz medyanın en güzel dönemini yaşatan insanlarsınız bana sorarsan.
1: Ya bizden önce de medyanın güzel dönemi. Bizim dönemimiz de öyle. Bir de o dönem spiker yetiştirme tarzına şöyle bakıldığında, maç spikeri de spor spikeri yetiştiriyorlardı. Ya yani TRT o yıllarda öyle düşünüyordu.
0: Her şey.
1: Onun için ben bir sürü olimpiyata gittim. Diğer spor dallarını anlattım. Çünkü diğer konularda da eğitim almak büyük bir avantaj. Yani sadece olayı futbol olarak değil, kartında spor spikeri yazıyor. O yıllara bakıldığında. İşte bizden önceki dönemlerde Halit abiler, Tansu abiler, Abidin abiler.
0: Bütün müsabakalara.
1: Ya, evet. Bunlara bakıldığında bizim devremiz vardı. Rahmetli Hüseyin, Levent, Barbaros. Hep diğer spor dalları anlamında bakıldı ve eğitim verildi. Bu çok önemliydi.
0: Bence de çok kıymetli bir şey. Dediğim gibi o dönem spor medyası güzel değil. Sizin güzelleştirdiğiniz bir dönem olarak da söylemiştim. Altını çizmek lazım.
1: Evet,
0: şimdi insanlar aynı tadı alıyor mu bilmiyorum. Hani güncele de sizin döneminize de daha vakıf olan insanlar vardır. Bilmiyorum ne düşünüyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Herhalde bu sektöre giren ben ve benim üst jenerasyondaki herkesin de büyüdüğü ve muhtemelen örnek aldığı birisindir. O anlamda böyle seninle konuşunca da bir tuhaf hissediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Bir yarış aramız varmış, ona gidelim abi, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Hazır. Start verildi ve yarış başladı. Liderlik mücadelesinde 8 numaralı Haydi Sevda geldi. Liderliği aldı. Dışından 7 numaralı Üstün Soy'un, içinden de 4 numaralı Köse Recep'in atakları var. Haydi Sevda'yı dıştan gelen Üstün Soy yakaladı. Aspark döne geçti. 8 numaralı Haydi Sevda ikincilikte. Bir boy kadar geride 3 numaralı Ergüneş. Üçüncülükte içeride 4 numaralı Köse Recep. Ortada 2 numaralı Dadak Bey. Onun dışından önlere doğru 1 numaralı Altın Bora geldi. Daha sonra 6 numaralı Uras Efe var. 2 boy kadar geride de 5 numaralı Starça. Son 600 metreye doğru

0: 7 numaralı Üstün Soy önde, hemen dışında 3 numaralı Er Güneş bir boy kadar geride, içeride 8 numaralı Haydi Sevda dışarıda, 1 numaralı Altın Bora var ortada da, 2 numaralı Dadak Bey, bariyer dibinde 4 numaralı Köse Recep sırasıyla Taylar virajı dönüyor. Üstün Soy'u bariyer dibinden gelen Haydi Sevda yakaladı ve Aspak döne geçti. Daha geriden 1 numaralı Altın Bora'nın da atakları var, inişte de Köse Recep de gelmeye çalışıyor. Aralarda Er Güneş ve Dadak Bey de var. Üstün Soy tazelemeye çalışıyor, dışından Altın Bora da geliyor, içeriden Dadak Bey de geliyor. Haydi Sevda da pes etmiyor. Son 200'e girdi atlar. Aspak önde şimdi, Haydi Sevda içinden, Dadak Bey dışarıdan. Altın Bora'nın atakları var, içeriden gelen 2 numaralı. Dadak Bey yarışın liderliğini alıp farkı bir boya kadar çıkarttı. 2 numaralı Dadak Bey kazandı. 1 numaralı Altın Bora ikinci, 8 numaralı Haydi Sevda üçüncü. Dördüncülük için 5 numaralı Star Şah ve 3 numaralı Er Güneş. Fotoyu beraber geçtiler. 2 numaralı Dadak Bey Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
4: İnternet TürkNet.
5: Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa-İspanya maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA Salı akşamı saat 22'de başlayacak mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton'un yöneteceğini duyurdu. Grup aşamasındaki Türkiye-Paraguay maçında da düdük çalan 35 yaşındaki hakem Dünya Kupası yarı finalinde görev alacak ilk El Salvadorlu hakem olacak. FIFA Başkanı Infantino 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenebileceğini açıkladı. İsviçre'nin Blue Sport kanalına röportaj veren Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken bunu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar diye konuştu. Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Senegal'de teknik direktör Pape Thiaw'la yollar ayrıldı. 13 Aralık 2024'te göreve gelen 45 yaşındaki çalıştırıcı, Senegal'in başında 45 maça çıkarken 1.96'lık puan ortalaması tutturmuştu. Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan takımlarından Uruguay'da Bielsa'nın yerine göreve gelen isim Diego Forlan oldu. Uruguaylı efsane Mart 2027'ye kadar geçici olarak takımın başında kalacak.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Elazığ programı için birlikteyiz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, 3. koşuyla birlikte 2. altılı gayenin başlangıç saati 19. 1 numaralı Mert Oltay, 10 numaralı Mirza Can, 8 numaralı Kral Lami ve 6 numaralı Enes Paşa sıralamasını ilk ayakta bu maiden mücadelede şanslı gördüğümü söylemek istiyorum. Sıralamam 1, 18, 6 hatta 5 numaralı Emo Helil'i de eklemenizde fayda var ki 5 numaralı Emo Helil için özellikle Elazığ ekibi bu safkandan başarılı bir performans bekliyorlar. İkinci ayakta 14 numaralı Res biraz mesafe dezavantajı yaşar diye ben banko olarak öneremedim. 13 numaralı Maya Reçeli kilosu uygunlaştı, rakiplerine daha yakın. 5 numaralı Information için her şeyle yine kondisyonunu geliştirdi. Bu safkanın da dikkate alınacak bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. 14, 13 ve 5 altılı ganyanın ikinci ayağı için söylediklerim, analiz ettiğim isimler. 6 numaralı Telgraf çok fiyakalı bir yarış kazandı. Bu mesafede şanslı ama ekip arkadaşlarım 8 numaralı Yeleli kız diyorlar. Gelin o zaman ayırmayın. 6 ve 8 yazarak bu ayağa geçin. 4. ayakta ise 9 numaralı Gökberk'in ilerlettiği formu, kondisyonuyla bu yarışı kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. 5. ayakta 10 numaralı Şirin At, 2 numaralı Adanalı Demir, 1 numaralı Baba Akif, 8 numaralı Serhan Ateşi ve 11 numaralı Yürek Oğlu. 10, 2, 1, 8, 11 sıralaması yine bu koşuda da yer bulmalı değerli Radyo Spor dinleyicileri. Altılı gayenin son ayağında 15 numaralı Zulema ile başlayacağım. Son elde ettiği performansa bayıldım. 3 numaralı Aslı Nuray, 2 numaralı Öznivel, 4 numaralı İrem Hatun, 7 numaralı Neval Çiçeği gibi isimleri de, hatta 13 numaralı Prenses Dilara'yı da tercih edebilirsiniz. 15, 3, 2, 4, 7 ve 13 şeklinde bu koşuyu da ön planda değerlendirin. Ama zor koşu 11 numaralı Şekli, 5 numaralı Larissa, son yarışını uzak kazanan 6 numaralı Kaynar Hanım gibi isimler tabii ki bütçeler ölçüsünde değerlendirilmelidir. İki isimlerde genellikle ağırlık verdik. Bankomuzu sizlere önerdiğimizde performansı yüksek isimler olacağını da vurgulamak istiyorum. Bu bizim analiz yorumlarımızda özellikle bahsettiğimiz safkanlar üzerinde. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son dakika bilgilerini sizlere ulaştırmamda vesile oldular. Sizlere de bol şanslar diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yaklaşık 15 dakikamız kaldı abi. Yarın ve çarşamba günleri Dünya Kupası'nda finalistler belli olacak. Çok güzel eşleşmeler var.
1: Final gibi. Ya, sanki final, adı yarı final de sanki final gibi.
0: Ya şeyi bir sorayım mesela abi. Turnuva başladığında önüne aldın. Braket deniyor galiba bu turnuva ağacına.
1: Evet.
0: 4 tane takımı yarı finale yazacaksın. Hani seyir zevki olarak, bir futbol sever olarak. Herhalde bu 4 takım olurdu ya.
1: Olabilirdi. Yani ben bir de daha muhteşem olması için tabii eski Brezilya'yı yazardım. Yenisini değil. Bu seyrettiğimizi değil.
0: Yenisi çok tat vermedi turnuva boyu.
1: Vermedi. Ama şu anda en iyi 4 takım diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz.
0: Ya bu arada profil olarak da birbirinden farklı 4 takım. Hiçbiri birbirine benzemiyor.
1: Ya ben İngiltere'nin oyun tarzı bile kötü gelmedi bana bu turnuvada.
0: Sonuç odaklı bence iyi bir oyun kimlikleri var. Yani göze hoş gelir mi tartışılabilir ama sonuç alıyorlar.
1: Ve o sonuca gidiyorlar. Evet. Rahat rahat.
0: Burada peki istersen yarının eşleşmesinden başlayalım. Son Avrupa şampiyonu İspanya, son Dünya Kupası finalisti Fransa'yla. Zaten maçın başlığı bile başlı başına her şeyi anlatıyor.
1: Bu iki takım 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Paris'te oynadı. Fransa 2-1 kazandı. İspanya'yı mağlup etti. Platini'nin bir frikikten golünde İspanya'nın kalecisi Arconada'nın büyük hatası var. Kontrol ettiği topu bacaklarının arasından kaçırdı frikikte. Ve Fransa Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol futbolu iyiydi. Her zaman kulüpler

0: düzeyinde bambaşkaydı. Milli takımlar düzeyinde o meşhur çıkışını Dünya Kupası anlamında söylüyorum bir türlü başaramıyordu. Ama Avrupa şampiyonalarında her zaman bir İspanya vardır şampiyonluk final derken. Fakat Fransa İspanya'ya oranla çok daha büyük atılım yaptı futbolda. İki dev endüstrinin bence karşı karşıya geleceği bir maç. Şimdi yıldızlar topluluğu kimde dersen?
1: Fransa.
0: Fransa'da. Takım oyunu ve içinde yıldız olan ne olursa olsun takım kim dersen İspanya. Ya bu maçın sonucu işte şu kazanır bu kazanır diye düşünelim. Şu anda kağıt üzerinde Fransa finale yükselebilir gibi geliyor. Ama öyle geliyor. Yani kağıt üzerine isimlere, oyunculara baktığın zaman diyorsun ki ya sanki Fransa biraz daha yakın. Ama şans yine matematiksel orana bakayım diye düşünüyorum. Bence %50, %50.
1: Ya burada şey olarak özetleyebilir miyiz abi sence? Kadro kalitesi olarak Fransa, oyun kalitesi olarak İspanya daha önde.
0: Evet. Ya bu yüzden %50, %50.
1: Güzel maç olacak. Çok da gollü bir maç bekliyorum biliyorsun. Uluslararası Ligi'nde son oynadıkları maç 5-4 bitti.
0: Yarı finaller biraz stresli olur. Kimse kaybetmek istemez. Gol pozisyonlarının bile azaldığı yarı final maçları çoktur. Umarım onlardan biri olmaz, senin dediğin olur.
1: Burada şey olarak baktım bu arada abi. Söylediğine katılmakla birlikte hani İspanya'da Fransa'da çok savunarak belli bir yere kadar durdurabileceğin takımlar ya. Hani
0: Evet.
1: mesela İngiltere Arjantin maçını ben uzamasını beklerim. Şaşırmam ama bu maçta hani savunma bir noktada nafile kalabilir diye düşünüyorum.
0: Oyunculara bakınca savunmanın engelleyemeyeceği oyuncu tipleri çok fazla.
1: Yamal, Olise, Mbappe.
0: Çok fazla. Bu yüzden senin dediğine de uzak değilim. Fakat yine de garanti oyunla başlayacaklar. Onu söyleyeyim.
1: Temkinli olacaklardır, katılırım.
0: Ya dün bile tenisten örnek vereceğim. Çok temkinli başladı Sinner ve
1: Zverev.
0: Zverev. Ya ilk sete bakıyorum, ikisi de servislerindeki avantajı korumak istediler. Sonra ralliler artmaya başladı. Oyun ağırlığı derken mükemmel bir final izledik. Umarım öyle takım sporu olarak futbolda da öyle çok maç vardır. Umarım buna yansır.
1: Bu arada dün de Yannick Sinner 3-1 ile Zverev'i geçerek şampiyonluğa
0: Evet.
1: uzandı Wimbledon finalinde. Onu da bilmeyenler için
0: Zverev
1: söylüyorum.
0: için de bu sporu yapan ya yani spor yapan insanlar için bir örnek vermek isterim. Tip 1 diyabet, şeker hastası. Dün şeker seviyesini bir azalma olduğu için insülin yaptı maç anında. O bir dakikalık mola onun için 2 dakikaya çıktı. Özel izni var. Ve telefona bakabilen tek sporcu şu anda şeker hastası olduğu için. Çünkü bir uygulama var. O uygulamayla şekerini ölçebiliyor. Bu sebeplerden dolayı şunu demek istedim. Hani spor konusunu yaptık ya. Tip 1 şeker hastası olmasına rağmen Wimbledon finali ve dünya sıralamasında 2 numara olmak sporun ne kadar önemli olduğunu en önemli ispatlarından biri bence.
1: Bir ay önce de bir Grand Slam kazandı biliyorsun. Roland
0: Roland
1: Garros
0: Garros
1: şampiyonu.
0: kazandı. Evet. Onun için dedim. Dünya 2 numarası şu anda.
1: Çok da talihsiz bir adam abi. Bence çok iyi bir tenisçi ama çok sıkıntılı bir jenerasyona denk geldi. Alcaraz'la Sinner'in arasında.
0: Evet.
1: Yani yaş itibariyle de 29 yaşında işte bu Nadal, Djokovic, Federer üçlüsünün son döneminden tam kafayı çıkarttı. Sonra diğer iki tane genç adam geldi ve işler
0: Fakat
1: yine karıştı.
0: Zverev böyle devam ederse yine şampiyonluklar kazanacaktır.
1: Daha Grand Slam kazanacaktır bana biraz şeyi hatırlatıyor abi talihsizlik olarak. Andy Murray'i hatırlatıyor.
0: O da tabii ki çok sakatlıklarla boğuştu. Yoksa Andy Murray daha büyük şampiyonluklar getirebilirdi.
1: Bir Wimbledon şampiyonu her şeyden öte tabii ki.
0: Tabii kesinlikle. Wimbledon'da yeri var.
1: Burada peki abi İspanya-Fransa maçı ortada diyoruz. Burada maçın kaderini belirleyecek oyuncular kimler olur
0: Onlar
1: sence?
0: klasikler sayarsak. Bence klasikler.
1: Tabii. Ya, burada Yamal, Mbappe, Olise gibi isimleri
0: Tabii.
1: sayabiliriz.
0: Yamal, Olise, Mbappe. O klasikler ön plana çıkıyor.
1: Vallahi en son şeyi dediğim gibi abi, tadı damağımda kalmıştı. UEFA Uluslar Ligi yarı finalde 5-4 biten maç. Öyle bir şey olsa mest oluruz mesela finale giderken.
0: Nefis olabilir. Ya Fransa şöyle bir şey var. Fransa 2-0 yedik duruma düşse bile bu maçı kaybeder diyemem ben.
1: Tetikte olman lazım her an Fransa'ya karşı.
0: En büyük örneği Fransa-Arjantin maçıdır. Dünya Kupası finali. Öyle bir şey yok. Ya maçı kazandı diyemem İspanya için.
1: Yani orada Kolo Muani belki biraz daha net bir vuruş yapsa Fransa bir de penaltılara gitmeden bitirecekti maçı geriden gelip biliyorsun.
0: Dünya Kupası'nı alıyordu.
1: Emiliano Martinez de mesela 2022 Dünya Kupası'nın en ikonik anı olabilir mi?

0: Olabilir. Oradaki en önemli an. Norveç için nasıl kader anı? Bak, ekonomik anlardan biri. Pası verse
1: Sørloth.
0: Sørloth ikinci gol olacak. Belki Norveç'i göreceğiz.
1: Yarı finalde.
0: Evet. Öyle değil mi?
1: Bu Norveç de 94'ten beri ilk kez katıldığı bir turnuvada yarı finali teğet geçti bu arada. Onun da bir altını çizelim. Bence çok büyük iş.
0: İnanılmaz büyük.
1: Dilersen abi İngiltere Arjantin maçına bakalım. Bu maç da 15 Temmuz'da oynanacak Atlanta'da.
0: Evet.
1: Mercedes-Benz Stadyumunda. Son şampiyon Arjantin tökezliğe tökezliğe geliyor. Burada yara bere alsa da işte Yeşilburun maçında, sonra Mısır maçında, sonra
0: Şampiyonlar
1: Kisilya
0: böyledir.
1: maçında. Tabii ayakta kalman lazım.
0: Darbe almasına rağmen yola devam eder. İşte gerçek şampiyon öyle deniyor ya. Arjantin nasıl şampiyon olduğunu gösteriyor şu anda. Fakat bu maç son durağı olabilir mi Arjantin'in? İhtimal var.
1: İngiltere çok ters gelebilir abi.
0: Bir de iki ülke arasında savaştılar. Falkland Savaşı. Resmen büyük bir savaş yaşadılar. Falkland Adaları yüzünden. Sonra 86 Dünya Kupası oynandı.
1: Maradona canını sıktı biraz İngilizlerin.
0: Evet. Ondan sonra tabii ki oynadılar ama bu maç şimdi her şeyin rövanşı anlamında düşünüyor olabilir İngilizler. Arjantin'de bunu bırakmama, o rövanşı vermeme konusunda sahaya çıkacağı için her yönüyle hem sosyolojik hem de takımların sahadaki mücadelesiyle büyük bir maç izleyeceğiz bence.
1: Rocky ile Apollo Creed arasındaki ikinci maç gibi bakabilir miyiz buna?
0: Bakabiliriz.
1: İlk maç biliyorsun soluk soluğa bitmişti 12 roundda puanla. Bu ikinci maç olabilir mi?
0: Olabilir ya da neydi? Dragon muydu?
1: Ivan
0: Ivan Drago İngiltere olabilir mi bu maçta?
1: Ya şimdi Arjantin'in genel sempatisine bakınca
0: Evet.
1: İngiltere'ye Ivan Drago benzetmesi yapabiliriz.
0: Onun
1: Bu da
0: için
1: çok
0: yaptı.
1: düşündüm.
0: Ama Drago ne yaptığını biliyorsun.
1: Apollo Creed'i maalesef Allah rahmet eylesin buradan. Carl Weathers da bu arada gerçekte de vefat etti geçtiğimiz yıllarda.
0: Evet.
1: Buradan mekanı cennet olsun diyelim. Ivan Drago soğuk ve antipatik olduğu için İngiltere'ye çok şık bir benzetme oldu.
0: Bu yüzden İngiltere'de şu var, Harry Kane tarih yazabilir. Arjantin'de tarih yazacak isim belli.
1: Messi.
0: Messi. Ama İngiltere'de de Kane yazabilir. Neden olmasın?
1: Ya burada abi İngiltere'nin Maradona travmasından sonra Messi ile de böyle bir anı biriktirmesi gerçekten Arjantin'den büyük kin duyabilirler bu maçtan sonra öyle bir şey olursa.
0: Yıkılırlar bence. Ama şu da var. 1966-2026. 60 yıl.
1: Tam 60 yıl İngiltere kupayı alalı.
0: 60. yılında 60 yıl sonra finale çıkmak bir hikaye değil mi?
1: Çok büyük bir hikaye.
0: Şimdi bir sürü olay geliyor aklıma. Maradona konuştuk. Falkland Savaşı dedik. Aztek Stadı. Ve aradan 60 yıl geçmiş. 1966 İngiltere kupanın sahibi. 2026 kupaya çıkmak için 90 belki uzatmalar ve penaltılar var. Arjantin için de geçen Dünya Kupası'nın şampiyonu. Nereden bakarsan bak şu kazanır demem. Ben diyemem. Sen der misin?
1: Çok zor. Ya şu maçın mesela 3 sene sonra bir dijital platforma belgeseli gelir eminim.
0: Bence de gelebilir.
1: Burada abi Arjantin çok yorgun olduğu için maçlar uzaya uzaya geldi. Çok yıprandılar. İngiltere'nin bu fizik gücü ve Tuchel'in oyun anlayışıyla çok problem yaratabileceğini düşünüyorum ya.
0: Ben de bırak şunu söyleyeyim. Bu maçlarda yorgunluk akla gelmez. Vücuda da gelmez. Yarı finaldesin.
1: Bu şey
0: ve
1: gibi.
0: final oynayacaksın.
1: Yüzdün kuyruğuna geldi. Son soluna kadar.
0: Finalden sonra istediğin kadar dinlen moduna geçti Arjantin. Arjantin o durumda artık. İngiltere de o durumda. Finale kadar, finalden sonra istediğin kadar dinlen.
1: İngiltere'de de Bellingham açıldı abi son maçlarda.
0: Kendini aştı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu esasında gösterdi.
1: Hatırladı diyebiliriz. O
0: Evet,
1: da
0: o
1: önce unutmuştu.
0: sakatlık da onu biraz sarstı. Real Madrid'in kötü gitmesi de sarstı. Ama gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bayağı konuştu. Bellingham hakkında konuşabiliriz bundan sonra. O havayı bana verdi.
1: Ya bu arada İngiltere'de çok teveccüh gören bir oyuncu. Takım içinde hali tavrı oyuncular çok ciddi saygı duyuyor. Yani bir de hani biliyorsun şey var Beatles'ın Hey Jude şarkısıyla onu
0: Evet.
1: özdeşleştirdikleri için İngilizlerin de çok sevdiği bir oyuncu.
0: Bu arada yine de Harry Kane'in yeri ayrı bende.
1: Harry Kane İngiliz tarihinin en iyi oyuncusu olabilir mi abi?
0: Golcüsü diyebiliriz.
1: Totalde mesela kimlerle kıyaslarız?
0: Ya, iyi oyuncular var İngiltere'de de.
1: George Best.
0: O İrlandalı zaten. Ama İngiltere'den. Yani İngiliz olarak
1: Bill
0: değerli.
1: Busby'nin Manchester United.
0: Harika çocuklar. Harika. Busby'nin çocukları.
1: Busby.

0: Bir Babes.
1: Evet. O takım, ya İngiltere'de seyredemedim mesela. Bobby Charlton'lar, bilmiyoruz. Alan Ball mesela, bilmiyoruz. Bayağı çok önemli oyuncular İngiltere futbol tarihinde var. Sen örneğini de verdin az önce, İrlandalı. Gelmiş geçmiş dünyada Pele kadar yetenekli bir oyuncu diyorlar ama bilmiyoruz. George Best.
0: Şimdi arşivde yeri yok.
1: O kadar yeri yok. Bilmiyoruz o yüzden.
0: 60'lar.
1: Fakat anlatanlar, ya Beatles'ın 4. üyesi diyorlar.
0: Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison.
1: 5. üye diyorlar. O kadar harika bir oyuncuydu diyorlar.
0: O dönem için tarzları da çok iyi değil mi abi? Uzun saçlar, evet, büyükler falan. Ringo Starr'ın bakmaya, evet, favoriler hakikaten renkli dönemler. Arşiv olsa da keşke bunları bir oturup daha ciddi masaya yatırabilsek ya. Bence keyifli konular çünkü.
1: Doğru söylüyorsun. Özellikle de ya ben dediğim George Best'in tabii futboldan kopuşu, futbol sonrası özel hayatının çok kötü olması. Maalesef kötülüklerin arasından biri olan alkol arası, çok sağlığını bozması. Onlar acı şeyler, gerçekler.
0: Bununla çok ikonik açıklamaları var abi, biliyorsun 40 bin kişide, Anfield'da 40 bin kişinin önünde gol atmak mı yoksa kainat güzeliyle sevgili olmak mı bilmiyorum. Bunu seçmek çok zor olurdu ama ben ikisini de yaptım gibi bir açıklaması var mesela. Evet. Çok ikonik bir kişilik.
1: Çok ikonik. Ha diyorsan zaman zaman akıl hastanesinde tedavi edilen, onun da özel hayatından dolayı, Gascoigne var.
0: Paul Gascoigne.
1: O da muazzam bir oyuncu ama özel hayatıyla barışık olmayan bir oyuncu.
0: Bu çok zor bir şey abi. Sürekli kendinle savaşmak da onun bir sonu yok çünkü.
1: Evet ya, İngiltere İskoçya'yı yeniyor. Taraftarlarla beraber bir pub'da mesela galibiyeti formayla kutluyor. Şimdi bu normal bir davranış mı? Değil mi?
0: İlginç bir davranış.
1: Hayır, maçta giydiği forma, şort, tozluk, krampon. Taraftarlarla nerede? Galibiyeti kutluyor. Maçtan hemen sonra çıkmış. İskoçya galibiyetinden sonra duş falan yok. Ama daha sonraki dönemlerde akıl hastanesine geçen bir süresi var.
0: Ada futbolunda neden böyle şeyler varmış abi, çok merak ettim ya.
1: Enteresanlar değil mi? İklimle mi ilgili acaba?
0: Ya herhalde bilmiyorum, insanlar bu duruma şeyden mi sürükleniyor? Sürekli kasvetli, yağmurlu, ne bileyim İngiltere.
1: Böyle acayip bir şey.
0: İlginç hikayeler. Batıkan abi buraya doğru bakıyor mu, bir yoklama çekeyim. Bakıyormuş. Ağzına sağlık abi, çok teşekkür
1: Görüşürüz.
0: Ederim.
1: Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.
0: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Yarın sevgili Ercan abi, sevgili Mehmet Sevinç de yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları, Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1954 Dünya Kupası. Macaristan-Almanya. Tam 32 maçtır yenilmeyen Macar takımı. Finalin favorisi. Ve Macarlar iyi başlıyor maça. Almanya 2. Dünya Savaşı'nın yorgunu. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ama Macarlar 2-0 önde. Artık Dünya Kupası Macaristan'a gidiyor. Sözleri statta konuşulmaya başlıyor. Çünkü 32 maçtır yenilmeyen bir ekip Macaristan. Ama Helmut Rahn diye bir oyuncu çıkıyor. Durumu 2-2'ye getiriyor. 3. golü de atıyor Almanya. Ve Almanya imkansızı başarıyor. O yenilmez denilen, mağlup edilemez denilen Macaristan, Almanya'ya 3-2 kaybediyor ve 1954 Dünya Kupası'nı Almanya kazanıyor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön

0: heyecanı zirvede yaşa.
1: Milyoner.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendirin kardeşi Bilyoner.
6: Reklam.

Bir numaralı Boundless Power. Yerine oldukça yakın. Arka kapaklar. Şimdi kapatılmak üzere. Çabalar sürüyor.

Evet, Bundles Power da içeride. Atlar hazır. Son kontroller yapılıyor. Start verildi ve 9. koşu başladı. Çıkışta 5 numaralı My Chakra 4 boy kadar geç çıktı. 7 numaralı White Wolf yarışın liderliğini aldı. 6 numaralı Tizabella ikincilikteydi. En dıştan da 1 numaralı Boundless Power doldurdu geldi ve liderliği o aldı. 7 numaralı White Wolf ikincilikte, 6 numaralı Tizabella üçüncülükte. İçeride 2 numaralı Good View Glory 1 boy kadar geride. 3 numaralı Has Serçe daha sonra Miss Conqueror yer tutuyor. Onların da 5 boy kadar gerisinde 5 numaralı My Chakra. 1 numaralı Boundless Power yarıştaki liderliğini sürdürüyor. Fark 1.5 boy. 7 numaralı Fight Wolf ikincilikte dışarıda. 6 numaralı Tizabella yer tuttu. Tizabella'nın da 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Good View Glory. Daha sonra dışta Miss Conqueror ortada. Has Serçe sırasıyla atlar düzlüğe çıkmak üzere. 1 numaralı Boundless Glory 1.5 boy farklı önde. Boundless Power koşunun lideri. Orta kulvardan White Wolf'un atakları var ve viraj dönüldü. 1 numaralı

0: Boundless Power düzlüğe de lider çıktı. Ortadan 7 numaralı White Wolf'un dışından Tiza Bella'nın daha geriden Good Will Glory'nin atakları var. 200'e doğru Boundless Power'ı White Wolf geldi, yakaladı, öne geçti şimdi White Wolf. Geriden Tiza Bella'nın da atakları var. 200'e girildi. 7 numaralı White Wolf yarışın lideri. Good Will Glory geliyor, orayı azaltıyor. Son 50 metre. White Wolf önde, içeriden Good Will Glory gelse de White Wolf kazanıyor. 2 numaralı Good Will Glory ikinci oldu. 6 numaralı Tiza Bella 3. 1 numaralı Boundless Power 4. 3 numaralı Asterçe de 5. oldu. 7 numaralı White Wolf Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesne saatlerinden herkese merhaba, Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Günün maçlarını konuşacağız ama zaten bugün çok fazla karşılaşma da yok. Daha çok ağırlıklı olarak Dünya Kupası'nı konuşacağız. Takımlarımızın yeni sezon hazırlıklarından da bahsedeceğiz. Hattımızda sevgili Anıl Yazar var, Nesne editörlerinden. Anıl hoş geldin.
7: Hoş bulduk abi, yayınlar.
6: Teşekkür ederim, nasılsın?
7: İyiyim abi, yani şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası tabii çok yordu bizi maç saatlerinden dolayı. Yani biraz Dünya Kupası bittiği için aslında normalde hüzünlü olmamız gerekiyor. Çünkü bir bu futbol şöleni ama çok farklı bir Dünya Kupası'nı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hem saatler bakımından konuşmuyorum tabii ki, sadece maçların saatlerini çok ters olması.
6: Uyku düzenine kavuştuğumuz için de herhalde sevineceğiz biraz değil mi?
7: Evet, biraz o açıdan açıkçası dünya, yani 98'den beri ben ilk defa 98 Dünya Kupası'nı izlemiştim. İlk defa bir Dünya Kupası bittiği için üzgün değilim. Hani seviniyorum demeyeyim ama üzgün değilim.
6: Evet, doğru yani gerçekten saat konusu zorluyor açıkçası, her maçı da seyredemiyoruz, bazılarını sonradan seyretmeye çalışıyoruz, bazılarının özetleriyle yetindik, ama güzel maçlar oldu yine, bazı tartışmalarla beraber uygulama bazında özellikle, yine de fena bir tat bırakmıyor bence.
7: Ya maç kalitesinden, maçların seyir zevkinden bağımsız konuşuyorum. Evet, güzel maçlar oluyor. O konuda hani bize güzel maçlar izlediğimizi söyleyebilirim yine. Ama hani genel anlamda işte Amerika kıtasının, Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor olması, işte maçların su molası adı altında bir şark kurnazıyla dört farklı çeyreğe bölünmesi, evet, sürekli bölünmesi maçların, işte bir balogun skandalı FIFA'nın yaptığı. Evet. Yani bunun yanında biraz da yine açık konuşurum. Yine konuşmak gerekirse Arjantin kısmına birazdan gireceğiz. Biraz Arjantin'in artık fazla bir şekilde bu iteklenmesi, ittirilmesi diyeyim.
6: Pozitif ayrımcılık diyelim Arjantin'e.
7: Yani biraz fazla artık Arjantin için bu ayyuka çıkmış durumlar. Bunlar biraz böyle ağızda acı bir tat bıraktı diyebilirim.
6: Evet, yani bunlar gözlerden kaçmıyor. Ama yine dünyada futbolun trendlerini değiştiren, yeni kuralların da uygulandığı, bence yararlı kuralların da uygulandığı. Evet. Diğer tarafta da son senelerdeki akımların değiştiği bence bir turnuva, o değişim tohumlarının atıldığı bir turnuva oluyor. Mesela işte bunların başında en bence dikkat çekeni de klasik santrforların tekrar iade itibar görmesi diye, evet, düşünüyorum. Yani ben pek sevmiyorum santrforsuz oyunu, malum. Dolayısıyla bu turnuva o bakımdan benim hoşuma gitti. Bazı yani etkisi olumlu olacak o noktada, öyle söyleyeyim. Umarım ki bu su molası gibi işte hikayeler kalıcı hale gelmez. Yani ihtiyaç halinde tabii ki su molası verilebilir ama hiç ihtiyaç yokken anlamı yok. Oyunun bölünmesine, temponun aksamasına sebep olan şeyler. Özellikle biz bahis severler için pek de faydası olmuyor. Mesela tam tempo yükseliyor, gol bekliyorsun, bir su molası, tekrar bambaşka bir oyun başlıyor su molasından sonra. Değil mi? Yani öyle de şeyler yaşadık. Evet. Dolayısıyla bakalım. Yani umarım pozitif etkilerinin daha çok hissedileceği bir kupa olsun. Şimdi istersen çeyrek final maçlarıyla bizim tabii en son cuma günü burada Nesne Saatleri yayındaydı ve Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları oynanmamıştı henüz. Bu iki karşılaşmayla alakalı senin gözlemlerini alalım. Norveç-İngiltere maçı 2-1'lik İngiltere galibiyetiyle sona erdi. Açıkçası ben Norveç'in turda atlayabileceğini düşünüyordum. Zaten öne de geçmişlerdi. Uzatmalarda ilk yarının uzatma anlarında, duraklama anlarında bir gol geldi. İngiltere adına daha sonra da 90 dakikalık bölüm 1-1'lik skorla bittikten sonra uzatma anlarında yine günün yıldızı Bellingham sahneye çıktı. Takımına maçı kazandıran golü attı. Kendisinin de ikinci golü tabii aynı maçta. İngiltere'yi yarı finale çıkardı. Sen nasıl gözlemledin bu maçı?
7: Yani senle Bellingham'ı konuşmuştuk abi, hatırlarsın. Evet. Önceki yayında da Bellingham'ın formundan bahsetmiştik. Norveç karşısında da İngiltere'yi ipten alan isim Bellingham oldu diyebiliriz. Yani bunun haricinde aslında maçın geneline bakarsak Norveç'in tur şansını da ben maç öncesinde hiç az görmüyordum.
6: Bellingham'la alakalı bir şey sorayım. Turnuva sonunda en iyi 11 yapsan Bellingham'ı koyarsın herhalde, değil mi?
7: Tabii, yani Bellingham bence kesinlikle turnuvanın 11'inde olacaktır.
6: Evet.
7: Hatta Haaland'ın bile yani belki bu turu geçseydi kesin koyardık ama Haaland'ın bile bence ortaya koyduğu performansa baktığımızda Haaland bile bence yer alabilir. Norveç için bence tur şansı hiç az değil. Yani maç öncesinde de benden 55-45, belki hadi biraz daha hani dengeye getirmemiz gerekirse 51-49 gibi İngiltere'ye biraz daha yakın olduğunu düşünüyordum. Açıkçası Norveç öne geçince de İngiltere'nin işinin oldukça zor olacağını düşünüyordum. Çünkü Norveç istediğinde Brezilya maçında gösterdiği gibi yerinde de iyi savunma yapabilen bir takım aslında beklediğinde. Ama çok çabuk, yani İngiltere çok çabuk cevap verdi ilk yarı bitmeden. Belki o ilk devreyi Norveç gol yemeden girebilseydi, ikinci yarı 1-0 çıkabilselerdi çok daha farklı bir oyun anlayışıyla belki ikinci yarıda turu geçebilirlerdi. Tabii orada İngiltere'nin attığı gol de biraz tartışmalı.
6: Kablo yani işine ne diyorsun?
7: Yani abi bak, ben bununla ilgili sana bir örnek vereyim. Çünkü oradaki o İngiltere'nin attığı ilk golde top biliyorsun şeye çarpıyor. Kamera ekipmana evet, çarpıyor yani evet, sahanın üzerindeki. Yıllar evvel 2000 yılların başı olması lazım. Bir Ülker Spor Sibona Zagreb maçı var Euroleague'de. Maçın son topunda Ülker hücumunda top, yani kimin şutu kullandığını hatırlamıyorum ama top çemberi giderken yine aynı şekilde böyle çok fazla bir biçimde sahaya girmiş olan bir Jimmy kameraya çarptığı için çembere tam yönelemedi ve Ülker maçı kaybetmişti son topta.
6: Evet.
7: Sonrasında o dönem Euroleague
6: müthiş bir hafıza bu arada, tebrik ediyorum seni.
7: Olduğunu, bunun bir ekipman dışı, yani sahada olmaması gereken bir ekipmana çarptığı için ve oyunun gidişatını, olağan gidişatını bozduğu için bu maç sonrasında tekrar edilmişti. Ha, sonrasında Ülker tekrar edilen maçı yine kaybetmişti. Ama en azından zamanında böyle bir karar çıkmıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum.
6: Evet.
7: Hani burada da çok net bir şekilde top orada ekipmana çarpıyor. Yani orada topu gidişatı değişiyor. O topu sonra İngiltere orta sahada kazanıp direkt kaleye yöneliyorlar. Bir gol oluyor işte. Bellingham'ın attığı gol oluyor. O hatanın başlangıcı oluyor. Yani enteresan bir pozisyon oldu yine. Orada Norveç için çok şanslı bir pozisyon oldu. Yani belki hani böyle çok ince nüanslar olarak gözükebiliyor ama maçın kaderini bence ciddi anlamda değiştiren bir sonuç oldu bence.
6: Şimdi,
7: an oldu.
6: Şöyle aslına bakarsan, yani ben maç içerisinde o işe çok takılmadım. Maçtan sonra düşündüm, yani acaba işte oraya tabii ki top çarpmamış olsa o atak yenmezdi diye düşünüyor insan ister istemez. Bir yandan da mesela senin verdiğin örnekte işte basketbol maçında potaya gönderilen bir top var, atılan bir şut var ve onu engelleyen bir ekipman var. Burada öyle bir durum da yok. Yani ama atak baştan başlatan bir ekipman var burada da neredeyse, değil mi? Yani öyle bir durum.
7: Evet.
6: Çok karmaşık. Evet. Ben böyle çok %50-%50 durumdayım orada. Çok ortada geliyor bana pozisyon. Ama şunu sorguluyorum tabii ki, ya artık bu işi, tamam futbol çok endüstriyel bir şey oldu ama yani acaba bu kadar da oyunun içinde böyle ayak altında böyle şeyler olmasa mı? Bir yandan yani, da bunu düşünüyorum.
7: Evet, evet, evet. Yani ben de katılıyorum abi, aynı aslında. Yani biraz işte böyle ağızda maalesef acı tatlar bırakan bir takım tecrübeler de oldu. İşte Balogun olayı mesela, turnuva genelinde evet, konuşulsa cezasını kaldırılması. O yüzden biraz böyle yani, turnuva bittiği için çok üzülüyorum da tam diyemiyorum. Ama Norveç-İngiltere maçına dönersek Norveç için üzüldüğümü söyleyebilirim. Yani ben Norveç için hatta seninle konuşurken turnuvada sürpriz adayım demiştim. Yarı finale de bence çok yakınlardı. Sol bakkenin bu arada Haaland tercihi tartışılır. Yani ikinci uzatma diye birisi başlarken çıkardı sanırım. Haaland'ı ben çıkarmasını orada anlam veremedim.
6: Yani evet, biraz da tabii şimdi dayanıklı da bir oyuncu neticede Haaland.
7: Tabii yani Haaland'dan bahsediyoruz. Hani bu 120 dakikayı çok rahat çıkarabilecek bir oyuncu. Premier League oyuncusu
6: evet,
7: her şeyden önce. Orada Haaland'ın kaybettiği an bence Norveç'in biraz mental olarak da maçı kaybettiği andı. Çünkü en önemlisi lideri çıkarıyorsun yani.
6: Doğru.
7: Yani senin savaş alanındaki komutanını sen geriye çekiyorsun. Bu takımı bence geri kalanına da direkt olarak etki eder.
6: Yani üstelik Charlotte da kenarda o dakikada. Tabii. Ki aslına bakarsan müthiş bir zenginlikleri var hücumda. Bir yandan bu müthiş bir zenginlik, bir yandan da aslında şanssızlık. Yani Haaland muazzam bir oyuncu, Charlotte aynı şekilde muazzam bir oyuncu ama ikisini bir arada kullanabileceğin doğru bir kurgun yok bence. Yani Charlotte'u kenara sağ kanada hapsetmek, çizgiye hapsetmek bence bir yerde onun da verimini böyle nereden baksan yarı yarıya düşüren bir şey.
7: Çok düşürüyor. Çok düşürüyor.
6: Yani topu ayağına aldığında çok enteresan işler yapabilen bir oyuncu Charlotte neticede. Ama ya oynatacaksın bir yerde de. Yedek de bırakamazsın. Sanki böyle bir 4-4-1-1 gibi bir düzenleri olsaydı, hani Haaland'ın bir tık arkasında olsaydı Charlotte daha etkili mi olurdu acaba diye de düşünmeden edemiyorum.
7: Aslında elemeleri öyle oynamışlardı abi.
6: Evet.
7: Aslında elemeleri 4-4-1-1 gibi senin dediğin gibi o tarz bir dizilişle oynamışlardı. Elemelerde de galiba yanlış hatırlamıyorsam Norveç gol rekoru kırmıştı zaten bu düzenle ama Dünya Kupası'nda senin dediğin gibi bir çok fazla şekilde Charlotte'u sağ kenara hapsetti.
6: Bunun da sebebini birazcık şeye bağlıyorum. Yani orada iki defansif orta sahaya yer açmak için sanki böyle bir şey yapmış gibi geldi bana. Çünkü Odegaard'ı da oynatman lazım.
7: Tabii.
6: Schjelderup da var elinde. Dolayısıyla hani orada vazgeçtiği nokta sanki böyle bir fazla hücumcudan vazgeçmiş gibi geldi bana.
7: Yani evet biraz bana da öyle geldi diyebilirim abi. Bence de bir hücumcudan fazla yani vazgeçti gibi diyebiliriz bence de.
6: Peki şimdi Arjantin maçına geçelim. Arjantin de çok zorlandı. Ben yine İsviçre'nin Arjantin'i zorlamasını bekliyordum. Benim de maçla alakalı öncelikli tercihim karşılıklı gollerdi. Ki İsviçre gayet de iyi bir pozisyonla maçı götürüyordu 1-1'di. Fakat Embolo'nun çok enteresan kırmızı kartı. Hani kime kızacaksın bilmiyorsun. Orada da tartışmalar var. Var acaba burada müdahil olmalı mıydı olmamalı mıydı tartışmaları ön plana çıktı. Olsun olmasın Embolo'nun bir şekilde kendini aldatmaya hareket, hakemi aldatmaya hareket, yönelik hareket yapmaması gerekiyordu. Yani orada ben Embolo'nun bu yapmaya çalıştığı şeyi de anlayamadım yani. Gerçekten hani çok büyük tepki gösterirdim herhalde Murat Yakın'ın yerinde olsam. Büyük bir şanssızlıkla Arjantin'e elendiler. Arjantin'de de turnuva başından bu yana çok fazla varlık gösteremeyen hatta eleştiren Julian Alvarez'in muazzam golünü izledik. Bilmiyorum yani ben Arjantin'in açıkçası senin de işte programın başında dile getirdiğin gibi birazcık daha pozitif ayrımcılıkla muhatap olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mısır maçında bayağı bir kullandıklarını da düşünüyorum. Yani burada olmamaları lazımdı mesela. Bu turda çeyrek final maçında Arjantin değil Mısır olmalıydı bence.
7: Kesinlikle.
6: Sen nasıl bir maç izledin? Arjantin-İsviçre karşılaşmasını nasıl yorumlarsın?
7: Arjantin-İsviçre maçında da aslında Arjantin-Mısır maçında da çok ufak ufak böyle göstermeden hakemler yavaş yavaş Arjantin'e doğru maçı deviriyorlar. Yani
6: rakipleri sindirerek, sinirlendirerek
7: bunu
6: hatta.
7: Bunu göstermeden çok profesyonel bir şekilde ufak hani belli olmayacak bir güdükle yapıyorlar. İşte bir Mısır maçında Mısır'ın iptal edilen bir golü var. Çok iyi bir kontratak, harika bir kontratak başlangıcı. Bunu çok böyle hakemler çaktırmadan yapmaya çalışıyorlar ama artık tabii birçok kişi bunu artık fark ediyor.
6: Çok fahiş hata değilmiş gibi gözüküyor ama oyunun gidişatını etkiliyor değil mi?
7: Kesinlikle etkiliyor. Yani İsviçre maçında da bence bu yine vardı. Hatta Akanji'nin maçtan sonra bir açıklaması var. Hayatımda hiç böyle bir maç oynamadım. Evet. Hayatımda oynadığım en yani sinir bozucu maç diye bir açıklaması var Akanji'nin. Yani bunların hepsine bakınca Arjantin için hakikaten bu durum artık belli bir noktadan sonra ki ben Arjantin'e bundan önceki turnuvalarda çok büyük sempatiyle bakıyordum. Ama bu turnuvada gerçekten birçok futbol severin antipatisini kazandı diyebiliriz Arjantin için. Bunda FIFA tabii etkisiyle biraz da. Ki ben şu iddiada da bulunacağım. Dün Nesine TV'deki yayında da söyledim. Arjantin eğer turnuva ağacının yani eğer FIFA ilk 4 takımı işte FIFA sıralamasının ilk 4 ülkeye dağıtmasaydı turnuva genelinde Arjantin eğer oldu da turnuvanın diğer tarafında yani ağacın diğer tarafında olsaydı yani işte İspanya, Paraguay, Fransa tarafında olsaydı bu taraftaki ülkeler arasında olsaydı diyelim ki Arjantin'in ben açıkçası çeyrek finale kalabileceğini düşünmüyorum. kalamazdı. Çeyrek final, finale ben kalabileceğini Arjantin'in eğer diğer tarafta olsaydı düşünmüyorum. Yani Arjantin grupta oynadığı maçlar Ürdün, işte Avusturya ile oynadılar. Sonra Cezayir sanırım yine bir de aynı

0: noktalarda. Sonrasında yeşil burun adaları, Mısır ve İsviçre. Belki de İsviçre. Yani İsviçre de turnuvada şu ana kadar bence karşılaştıkları en sert takım.
1: Aynen öyle.
0: Ona karşı da İsviçre 10 kişi kalana kadar İsviçre Arjantin kalesini abluka altına almış.
1: Nispeten rahat bir fikstürle geldiler, doğru.
0: Çok büyük bir fikstür avantajı da var. Dediğim gibi abi, bence turnuva ağacının diğer tarafında olsaydı Arjantin, biz bugün Arjantin'i son 4 takım arasında görmeyecektik.
1: Şimdi Fas'la karşılaşsa veya Fransa'yla karşılaşsa Arjantin ne yapabilirdi? Ben de çok emin değilim açıkçası.
0: Çok bir problem yaşarlar.
1: Evet. Peki kısaca şeye geçecek olursak, yarı final maçlarına geçecek olursak, Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin. Sanki bana Fransa, İspanya galibi kupayı da alır gibi geliyor. Bilmiyorum, sen ne dersin?
0: Ya ben de öyle düşünüyorum. Zaten benim her zaman favorim turnuva öncesinin Fransa'ydı. Yani ikinci bir favori bahsetmiyordum. İkinci bir favoriden bahsetmiyordum. Tek favorim Fransa'ydı. Ki bunun da bence altını dolduran bir oyun ortaya koydu diyebiliriz şu ana kadar Fransa. Yani Paraguay maçındaki Paraguay'ın biraz zaman zaman sportmenlik dışı oyununa bile çok mental bir olgunlukla yaklaşarak saha içindeki tüm oyuncular, o aslında çok zor bir maçtı. Belki de Paraguay maçı Arjantin'in şu ana kadar oynadığı en zor maçtı. Pas maçından bile zor bir maçtı. O mental durumu düşündüğümüzde o olgunlukla da o turnu geçmeye başarmışlardı. Şimdi bunu düşündüğümüzde ben de İspanya, zaten Nico Williams ve Yamal çok formda bir sezon, çok formda bir turnuva geçirmiyorlar sakatlıkları nedeniyle. İyi bir oyun ortaya koyduğunu, İspanya turnuva genelinde en azından Fransa'yı anımsatacak bir oyunu ortaya koyduğunu çok düşünmüyorum. Çok güçlü bir oyuna sahip olduğunu düşünmüyorum İspanya'nın.
1: Savunmayla ayakta kaldı.
0: Savunmayla ayakta kaldı kesinlikle. Şimdi Fransa karşısında ben turu tabii ki Fransa'nın daha yakın olduğunu düşünüyorum ama bu maçında açıkçası hani bahis açısından da bir öneride bulunmam gerekirse uzatmalara gideceğini düşünüyorum. Bunda İspanya'nın özellikle maçın genelini, çok büyük bir bölümünü Fransa'nın güçlü hücumcularına karşı savunmada bekleyerek, yerinde bekleyerek, yani oyunu kendi yer alanında biraz daha sıkıştırarak, ikinci, üçüncü bölgede sıkıştırarak oynamasını bekliyorum. Bunun da
1: devamını reklamlardan sonra konuşalım.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
9: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Devam ediyoruz. Tansu Gürsel, ben Anıl Yazar'la yarı final maçlarını konuşmaya başlamıştık ve sevgili Anıl, senin sözün yarım kalmıştı Fransa-İspanya maçıyla ilgili.
5: Evet. Yani abi ben maçın uzatmaları gideceğini düşünüyorum. Bunda da az önce belirttiğim gibi İspanya'nın bu maçı zaten çok Fransa'nın yetenekli hücumcularına karşı önlem alarak, fazlasıyla önlem alarak oynayacağını düşünüyorum. Zaten savunma performansıyla genel anlamda öne çıktı İspanya turnuvada. Ekstra bir önlem alarak bu maçta da sahada yer alacaklardır bana kalırsa. Şimdi Fransa açısından da baktığımda Fransa'da tam çok yetenekli ayaklar var ama Döşram'ın da aslında unutulmaması gerekiyor ki hem 2022'deki turnuvada hem 2018'deki şampiyon oldukları Dünya Kupası'nda o pragmatik, zaman zaman sahada pragmatik bir Fransa olduğunu da unutmamak lazım. Mesela Paraguay maçında da bunu gördük aslında. Hatta Paraguay'ın öncesi işte maçtan sonra 1-0 öne geçtikten sonra Fransa top dolaştırdı, topu bize vermediler, işte zamana oynadılar gibi bir açıklama yaptılar ama aslında Fransa'nın tarzı bu. Yani oyunun o andaki gidişatında onlar için hangi senaryo yararlı olacaksa bir anda ona dönebiliyorlar. Yani belki de saldırsalar hani diyelim ki Paraguay'a karşı ikinci golü bulabilirler diye cümleselerdi ama o anki senaryoda işte Enciso da zaten kenara gelmişti. Almiron da kenara almıştı hoca. Paraguay'ın zaten hücum edecek gücü kalmamıştı ve geride. Yani zaten hücum gücü kısıtlı olan bir takıma karşı niye ben geride boşluk bırakayım ki, niye ben arkada alan vereyim ki diye düşünerek oyunun temposunu sanki maç 0-0'mış gibi düşürüp oynayan bir Fransa vardı. Böyle bir pragmatik anlayışa fazlasıyla sahip olan bir takım. Şimdi bu bir yarı final maçı ve karşınızda da ne olursa olsun son Avrupa şampiyonu İspanya olacak. Onların da ekstra önlem alacağını düşünüyorum. O nedenle maçın 90 dakika içerisinde çözümlenebileceğini çok düşünmüyorum. Uzatma devrelerinin İspanya'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Bahis olarak da ben bunu öne çıkarmak isterim.
4: Fransa'nın değil mi?
5: Düzeltiyorum. Evet. Fransa'nın uzatma devrelerinde Fransa'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Bahis olarak da yine Fransa'nın uzatma devrelerinde kazanır ve turu geçer bahsini öne çıkarıyorum.
4: Bana da böyle biraz İspanya'nın savunma performansından dolayı takım top çalma tercihlerinde İspanya en az 17 top çalar. 1.73'lük bir oranı var. Bu da tercih edilebilirmiş gibi geliyor.
5: Evet, bu da
4: evet. Peki, Arjantin İngiltere'ye geçelim. Aslına bakarsan ben iki tarafında oynadığı futboldan bu zamana kadar, bu tura kadar keyif almadım, tatmin olmadım. Ama tabii ki bireysel performanslar ayrı. İngiltere özelinde özellikle Bellingham ve Harry Kane gerçekten hani turnuvaya iz bırakan oyuncular oluyor. Özellikle de Bellingham. Arjantin tarafında ise zaten konuştuğumuz şeyler malum, birazcık böyle it deliliklerini de düşünüyoruz. Yalnız dikkatimi çeken bir konu var. Scaloni'nin kulübede çok böyle demokratik bir teknik direktörlük anlayışı var. Bilmiyorum, senin dikkatini çekti mi? Yardımcısı Aymar'la olan diyalogları, hatta futbolcularla olan diyalogları. Mesela Paredes'te olan bir son maçta diyalogları var. Paredes hocayı ikna ediyor ve Otamendi'yi oyuna aldırıyor. Dikkatini çekti mi böyle bir şey?
5: Evet, gördüm abi, onu gördüm ben de.
4: Yani sosyal medyada da bayağı paylaşıldı hatta bu durum.
5: Yani oyuncu grubunun çok fazla zıtına gitmemeye çalışan bir hoca. Evet. Net bir şekilde. Bu ortaya çıkarttı. 2022 Dünya Kupası'nda da böyleydi. 2026 ama elemelerde, yani daha doğrusu son 4 senedir artık elemelerle birlikte ve bu turnuvayla birlikte daha da bu gözlemleniyor fazlasıyla. Orada zaten Messi faktörü olduğu için mesela orada işte bir Nikopas tartışması var. Nikopas'ı evet. Hiç bilmiyor, hiç oynatmadığı için. Bu da çok bence orada biraz Arjantin'de daha önce Messi'nin işte kadro üzerindeki ağırlığını yine ortaya koyan göstergelerden biri. Nikopas'ın mesela hiç görev almaması, süre almaması. Tabii Messi sahadayken nasıl değerlendirilir? O da hani teknik anlamlı bir başka.
4: Nikopas şey ya, yedek lastik.
5: Yani evet, ama işte aynı anda zaten kullanamayacağın için...
4: Yani hani bir tane hakem olur da yanlışlıkla Messi'ye bir hak ettiği kırmızı kartı falan verir de... Hani ne bileyim, ya da Messi sakatlanır oynayamazsa diye bence.
5: Yani evet, muhtemelen o sebeple zaten. Yani bu maça gelirsek İspanya, İngiltere-Arjantin maçına gelirsek de... Bir maçtan çok daha fazla, yani iki ülke arasında zaten dinleyenlerimiz bilirler belki... geçmişten de gelen hem sportif hem de politik... Çok fazla bagaj var iki ülke arasında. Yani bir Falkland Adaları Savaşı ile başlayan, sonra 86'da Maradona'nın...
4: 86 zaten direkt akıllara gelen maç.
5: Aynen, Maradona'nın o meşhur Tanrı'nın eli golü attı. 86'daki Meksika'daki çeyrek final maçı. Çok fazla maç var bu anlamda. İşte 98 Dünya Kupası'nda karşılaşmışlardı. 2002'de karşılaşmışlardı.
4: 2002'de Sebastian Veron performansı.
5: Tabii yani. Hep, böyle iki ülke arasında bir şey var. Hatta ben bugün hem İngiliz basını hem de Arjantin basınındaki bazı haberlere biraz baktım, okumaya çalıştım. Aynı Arjantin basını yine biraz daha provokatif bir şekilde yaklaşmış bu maça. Aynı 86'daki maçtan önce attıkları gibi, mesela Falkland'ın intikamını alın bizim için tarzı manşetleri vardı. Bu maç içinde hani ikinci bir Falkland muharebesi tarzı böyle bazı göndermeler yapılmış Arjantin basını. İngilizler biraz daha
4: soğukkanlı
5: diyorlar. Aynen, daha soğukkanlı gidiyorlar. Aslında bu maç yani sportif açıdan baktığımızda da yine çok büyük bir heyecanı sahne olacak bir karşılaşma, ama taraf bahsini yönelmek çok kolay gelmiyor bana. Ama Arjantin'in ben bu turda eleneceğini düşünüyorum. Yani İngiltere'nin ben turu geçeceğini öne çıkarabilirim burada. Çünkü bunun sebebi de Arjantin'in bence çok yetenekli bir ayakları var. İşte Messi çevresinde de buna çok eklenebilecek oyuncu var, ama Arjantin'de bence ciddi anlamda bir fiziksellik ve atletizm sorunu var diye düşünüyorum ben. Tempo sorunu var diye düşünüyorum. İngiltere ise burada tam olarak işte o fiziksellik ve atletizm konusunda Arjantin'e üstün gelebilir düşüncesindeyim. Yani burada ciddi manada Arjantin'in sert de bir takım olacak. Ne olursa olsun İngiltere turnuvadaki en sert rakibi. Ciddi manada bu noktada problem yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden İngiltere'nin ben turu geçeceğini düşünüyorum.
4: İngiltere turu geçer 1.58. Yani bana yine uzatmaya kalabilecek bir maç intibası bırakıyor. Yani maç sonu beraberliği de 2.66. Hatta ilk yarı beraberliği de bence düşünülebilir. Muhtemelen her iki takımın gollerini izleriz. Karşılıklı goller 1.70 veriyor. Hiç de fena bir oran değil. Bu arada tabii ki Meksika 86 Dünya Kupası gerçekten... bu iki takım arasındaki rekabette en göz önündeki, en hatırlanabilecek, hani yaşı yetenlerin hatırlayabildiği, yetmeyenlerin de mutlaka araştırdığı veya bir yerden duyduğu bir karşılaşmadır. 51. dakikada Maradona sanırım, yani yanlış hatırlamıyorsam, Valdano ile bir verkaça giriyor ve İngiltere savunmasının havalandırdığı topa eliyle müdahale ederek golü atıyordu ve maçtan sonra şey demişti, yarı kafa, yarı Tanrı'nın eli.
5: Evet.
4: Bu
5: evet,
4: şekilde bir Tanrı'nın eli gibi bir lafı futbol literatürüne de böyle kazandırmıştı. Hatta 2015 senesinde maçın Tunuslu hakemini ziyaret etti, evet, Maradona ve imzalı formasını da ona verdi. Daha sonraki yıllarda tabii bilerek vurduğunu da, elle oynadığını, bilerek elle oynadığını da itiraf etmişti. Gerçekten ilginç bir, yani çok enteresan bir şekilde.
5: Valdano'nun şöyle bir açıklaması var o golden sonra. Messi ile kutlamaya gittiklerinde golü, Arjantinli oyuncular da o görüntüde bakılınca zaten fark ediliyor.
4: Tereddüt
5: onlar da şaşkınlar. Messi
4: Maradona,
5: çenenizi kapatın ve golü kutlayın diye bir uyarıda bulundu diyor.
4: Evet, ve golden 3-4 dakika sonra bütün İngiliz oyuncuları böyle çalımlayarak, slalom yaparak harika bir gole imza atıyor. Yani aslına bakarsan dünya futbol tarihinin en sahtekarca golüyle belki de estetik olarak en güzel golünü 3-4 dakika arayla barındıran çok böyle epik bir maç. O maç gerçekten hani futbol tarihine geçecek bir maç. Bakalım yani bu karşılaşma tabii öyle bir kaç karşılaşma olmayacak. O zaman çünkü bir VAR yoktu. Muhtemelen bu sene, ya bu aralar olsa VAR'dan dönerdi o gol, ama hoş. Yani o karakteri koyacak oyuncu da yok sahada. Hani ben Messi'yi beğenirim ama bir Maradona değildir benim gözümde. Yani en utanç verici olayla en gözlerin pasını silen, insanın ruhunu okşayan hareketleri bir arada yapabilecek, aynı kısa zamana sığdırabilecek kadar özel bir adamdı işte Maradona. Ve o 50 attığı gole rağmen insanlara hayranlık duydurabilecek bir insandı. Antipati toplamayan bir insandı. Öyle bir futbolcuydu. Günümüzde nerede kaldı? İşte öyle Maradona gibi oyuncu yok yani. Hani Messi evet büyük yetenek, Mbappe büyük yetenek vesaire ama o dönemki oyuncuların aurası bir başkaydı yani.
5: Ya evet, ben de aynı şekilde sana katılırım abi. Açıkçası Messi'nin tarzı biraz daha başkaydı.
4: Evet.
5: Maradona'nın tarzı daha başkaydı.
4: Peki bu iki eşleşmeden sen Fransa-İngiltere finali bekliyorsun. Anladığım kadarıyla. Ve pazar akşamı da eğer tabii ki bu konuştuğumuz gibi gelişirse Fransa-İngiltere finalinden de bir Fransa galibiyeti anladığım kadarıyla bekliyorsun.
5: Evet, aynen öyle abi.
4: Peki. Çok teşekkür ediyorum Anıl. Programıma değerli yorumlarına katıldın. Şimdi biz yine bir araya gideceğiz sanırım. At yarışı olacak. Ama çok kısa bir süre var at yarışına. Bugünkü programda bir karşılaşma var benim dikkatimi çeken. Çok kısa o karşılaşmayla alakalı da yorumları vereyim size. İsveç Ligi'nde Dürger'den Hamstad karşılaşması olacak. Saat 20'de İsveç Ligi maçları oynanıyor malum. Saat 20'de de Dürger'den ile Hamstad karşılaşıyor. Dürger'den 9. sırada ligde. Aslında dengeli bir performans var. Zaten orta sıralarda olmasından da anlaşılıyor. Yani iç sahada çok iyi, deplasmanda kötü diyemiyorsunuz. İç sahada da deplasmanda da birbirine yakın performanslar sergilen, inişli çıkışlı sonuçlar alan bir takım Jürger'den orta sıralarda yer alıyor. Hamstad ise puan tablosunun en dibindeki takım. 5 deplasman karşılaşmasında galibiyet alamamış. Bunların 4'ünü kaybetmiş. Ve toplam 12 gol yemiş deplasmanlarda. Yani maç başına 2'nin üzerinde gol yiyen bir takım. 2 haftadır da ligde kaybeden bir takım. Lige verilen tabii aranın ardından Vasteras karşılaşmasıyla lige döndüler. O karşılaşmayı da içeride kaybettiler. Dürger'den de Haken deplasmanında 4 gol atarak kazandı. Lige galibiyetle döndü. Haken'in de 3. sırada olduğunu söyleyelim. Yani iyi bir performansla döndü Dürger'den ve son sıradaki Hamstad karşısında galibiyet arayacak. Şimdi bu karşılaşmayla ilgili neler tercih edebilir size şöyle bir söyleyeyim. Dürger'den galibiyetinin 1.06'lık bir oranı var. Ben tabii 1.06'lık oranı tercih etmiyorum. Herhalde çoğu dinleyicimiz de tercih etmez. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. 2.10'luk bir oran veriyor. Bunu tercih edebiliriz. Dürger'den her iki yarıda galip gelmesini. İlk yarı 1.5 üst yine burada düşünülebilecek tercihlerden birisi. İlk yarı 1.5 üstün oranına bakıyorum. 1.73. Ev sahibi maç geneli en az 3 gol atar. Ev 2.5 üst. 1.57'lik bir orana sahip. Bu da bence cazip gözüküyor. Yine ev sahibi her iki yarıda gol atar. Dürger'den her iki yarıda da gol atar. 1.48. Normal şartlarda aslında 1.48 de çok böyle sevdiğimiz, böyle çok tercih ettiğimiz bir oran değil ama neticede her iki takım arasındaki güç farkını da düşündüğümüzde burada 1.48'lik oran fena durmuyor açıkçası. Maçın kendi şartları dahilinde bence değerlendirilebilecek bir tercih. Ama yine dediğim gibi ilk yarı 1.5 üst, ev sahibi her iki yarıyı kazanır. Bunlar biraz daha cazip gözüküyor. Tercih edilebilir. Hatta burada oranların birazcık da düştüğünü söyleyelim. Yani 1.85'lerdeydi ilk yarı 1.5 üst. 1.73'e gelmiş. Ki hala daha aslında düşen oranlar var. Karşılıklı goller 1.64 veriyor. Bu da olabilir. Yani Dürger'den kazanırken gol de yiyebilir. Hatta maç sonu 1 ve karşılıklı gol var da. Yine bir seçenek, onun da 2.21'lik bir oranı var. O da düşmüş bu arada. Daha yüksek seviyelerdeydi. 2.25'lerdeydi. 2.21'lere gelmiş. Bugün için çok fazla önemli bir karşılaşma da göremiyorum. Yarın sabah Çin Süper Ligi'nde bir erteleme maçı olacak. Şimdi bir at yarışı var. Yarıştan sonra tekrar birlikteyiz.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta, her anında daima yanında.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Detmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen detmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Detmobil. Akıl var, mantık var, Detmobil var.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bank gücülük.
5: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
6: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
8: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
13: Radyo Spor.
14: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
15: Ghost of Night. Lord of North. Box'ın dışındaki atlar, evet, Ghost of Night tekrar kulvarına yöneltildi. Ghost of Night yerini aldı bir kez daha. Dışarıda kalan artık Sontay. 13 numaralı Lord of North. Metin Günçaldı ile en dış kulvarı kullanacak 13 numaralı Lord of North. Oldukça yakın kullarına Lord of North ve o da içeride. Taylar hazır, atlar hazır. Start verildi ve son koşu başladı Bursa'da değerli yarış severler. Bu arada bir safkan jokeyini düşürdü. Ancak şu anda göremiyorum hangi safkan olduğunu. Evet, 2 numaralı Simina Power jokeysiz bir şekilde koşuyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarışa dönüyorum. Yarışın liderliğini 13 numaralı Lord of North aldı. 15 numaralı Vodo People ikincilikte, 7 numaralı Sirena üçüncülükte. 19 numaralı Manti Sister dördüncülüğe sokuldu. Daha sonra dış kulvardan önlere doğru Ghost of Night gelmeye çalışıyor. İçinde de 9 numaralı Golden Apple, düzeltiyorum, 12 numaralı Yıldız Meydanı var. Safkanlar bu sırayla virajı dönmek üzere. 13 numaralı Lord of North 1.5 boy farkla lider. 15 numaralı Vodo People ikincilikte. 1.5 boy geride 19 numaralı Mantis Sister, içeride 7 numaralı Sirena. Daha sonra 12 numaralı Yıldız Meydanı sırasıyla viraj dönüldü. Ortadan şimdi 19 numaralı Mantis Sister geldi. Lord of North'u yakaladı. İçeriden Sirena'nın, daha geriden Yıldız Meydanı'nın atakları var. En içten de Red Smoke gelmeye çalışıyor. Sirena geldi, şimdi yarışın liderliğini aldı. Bari yerdiminden 11 numaralı Red Smoke daha geriden. 19 numaralı Mantis Sister'ın da gayretleri var. Dışarıdan Golden Apple'la Mahsa da geliyor. İçerideki Red Smoke önde dışarıdan. Mahsa'nın gayretleri sürüyor. Red Smoke önde. Mahsa geliyor. Red Smoke kazanıyor. 5 numaralı Mahsa ikinci. 20 numaralı Bebeğim Oldun üçüncü. 7 numaralı Sirena ile 9 numaralı Golden Apple'da dördüncülük için fotoyu beraber geçti. 11 numaralı Red Smoke Zülfikar Karabulut da kazandı son koşuyu.
16: Thank you.
14: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
16: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
17: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
13: Radyo Spor.
18: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Yarıştan önce Çin Ligi'ndeki karşılaşmadan size bahsediyordum. Bir erteleme maçı, hafta sonu oynanması gereken aslında bir karşılaşma. Cumartesi günü oynanması gerekirken ertelenmiş bir mücadele. Zhejiang'la Qingdao karşılaşıyor Çin'de. Yarın öğlen saatlerinde saat 14.35'te olacak bu karşılaşma. Zhejiang aslında ligin iyi kadrolarından biri ama istikrarsız. Birçok takım gibi bu sezon Çin'deki birçok takım gibi istikrarsız. Kolay gol yiyebilen bir takım. Kendi sahasında da hem atan hem yiyen bir takım. Qingdao ise sezonu kötü başlayan bir takım ama sonrasında form grafiğini yükselten bir ekipti. Bu karşılaşmada önceliğim karşılıklı goller olacak. Zhejiang Qingdao maçında. Şimdi hattımızda sevgili Mertcan Bulca var. Mertcan, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Şimdi bugün Brezilya Serie B'de, Uruguay'da, Arjantin'de maçlar var. Bunlardan mı bahsederek başlayalım, yoksa Dünya Kupası'ndan mı konuşalım? Tercihi sana bırakıyorum.
1: İstersen abi Dünya Kupası'na geçelim. Çünkü tamam. Yani Arjantin ana lig değil. Brezilya Serie B'de ben çok fazla takip etmiyorum bu sene.
0: Tamam.
1: O sebeple de Dünya Kupası hazır yarı finale gelmişken bence uzun uzun belki de buraya konuşmak daha doğru olabilir.
0: Aynen öyle. Peki şimdi yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fransa, İspanya ve İngiltere, Arjantin. Sanki Fransa, İspanya tarafı bu maçı kazanan kupayı da kazanır gibi düşünüyorum. İngiltere ve Arjantin'in çok da hak ederek gelmediklerini düşünüyorum. Senin fikrini de merak ediyorum.
1: Ya abi tabii Fransa-İspanya maçı enteresan bir karşılaşma. Belki de turnuva öncesinde kağıt üzerinde bir final yapılsa yol haritasından bağımsız olarak bu iki takım tepeye yazılabilirdi şampiyonluk adayı noktasında. Bildiğin gibi şu anda İspanya'nın devam eden hala bir 36 maç yenilmezlik serisi var. Diğer taraftan Fransa için ne söylenebilir bilmiyorum ama en kusursuz gelen ülke. Bütün maçları uzatmaya bile bırakmadan normal sürede kazanmasını bildiler. En zorlandıkları maçı hatırla abi, Paraguay maçı ama yani bir futbol müsabakasından ziyade neredeyse başka bir spor dalını andıran garip bir hakem tutumu oldu. Enteresan bir karşılaşma.
0: Tamamen rakibi bozmaya yönelik ve fizik gücüyle iyi bir takımla karşılaştı.
1: Ve hakem burada buna biraz da imkan verince haddinden fazla, Paraguaylılar da tabii ki buradan güç bularak çok saçma sapan bir maç oldu. En nihayetinde Fransa oturu da geçmiş oldu.
0: Ama oynadıkları hemen her maçta da beğeni kazandılar.
1: Kesinlikle, yani ona hiç şüphe yok. Fransa yani genel olarak zaten bireysel olarak daha bir öne çıkıyor. Hatta son maçta Mbappe çıkmıştı oyundan bildiğin gibi bir sakatlanarak ama Deschamps açıklama yaptı geçenlerde. Herhangi bir ciddi sorun yok, yetişecek dedi. Sadece galiba Kone'nin oynamama durumu söz konusuymuş. Tabii oynamasa bile Tchouaméni var. Gayet o da hazır durumda. Ki hala Kante mesela süre bulamadı.
0: Evet.
1: Böyle düşünürsek çok çok zengin bir rotasyon söz konusu malum. Diğer taraftan ve biz hani burada İspanya'nın savunmasını konuşuyoruz ama bir detay da şöyle ekleyelim. Fransa'da 340 dakikadır gol yemiyor. Yani bu gerçekten ciddi bir rakam. Neredeyse 4 saate tekabül edecek. Çok ciddi bir durum. Yani aslında şunu diyoruz. Fransa gruplarda belki başlangıç olarak biraz sıkıntılar yaşadı savunmada ama ritim buldukça savunmadaki sertliğini arttırarak fark yaratmaya devam etti. Yani İspanya için ne söylenebilir tam bir şey demek gerçekten çok kolay değil. Çünkü hoca da bence hala istenen noktayı göremedi bazı sporcular kısmında. Özellikle Lamine Yamal. Yani ben biliyorsun abi bu iki defa mı üç defa mı ne takım oyuncusu seçildi, MVP seçildi maçta ama. Yani onu herhalde oylama yapıldığı için seçilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yani özellikle son maçta ne yaptı da oyuncuyu seçilebilecek noktada geldi ki anlamadım.
0: Kupiyer karşısında çok da zorlandığını görüyoruz hatta son
1: kesinlikle
0: maçta.
1: Kesinlikle yani sakatlıktan dolayı turnuvada hiç yok.
0: İsmin
1: yani
0: popülerliği birazcık sanki onu getirdi gibi, haklısın.
1: Kutuptan öyle gözüküyor. Williams zaten yok. Pedri gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Birkaç maç iyi gibiydi ama galiba Rodri'yle toparlandıktan sonra son iki maçta biz yine onunla beraber Fabian Ruiz'i göreceğiz. Muhtemelen Fabian Ruiz'i merkezde. Ön tarafta da acaba bu kez Merino'yu 11 başlatırım diye düşünüyorum. İki maçtır malum bu kadar girdi, attı çok kilit golleri. Ferran'ı hani denedi dönem ama galiba yine Oyar Zabal'dan devam edip oyun ikinci bölgede biraz daha sıkışırsa o zaman bu formülü devreye sokabilirler ki zaten abi bildiğin gibi bekler üzerinden daha aktif bir İspanya görüyoruz. Merkez yani,
0: tam bir joker zaten Merino, oynamayacağı mevki de yok neredeyse. Dolayısıyla orada senin dediğin gibi bir tercih yapılacağını ben de düşünüyorum.
1: Ya burada bence maç hani iddia tahmin noktasına gelirsek de dengeli geçmesini ben bekliyorum. Yani tabii ki iki takım da sunumun noktasına kadar bu kadar kendileri kadar zorlayıcı rakiplerle karşılaşmadılar. Artık yarı final telafi noktası çok zor. Döşematında da bir rekor ihtimali de var, onu da söyleyeyim. Daha doğrusu rekoru da egal edecek. 26. maç olacak ve Helmut Schont'u geçecek. Yani efsane Alman hocayı. Final uzanması demek aslında Dünya Kupaları tarihinde en çok maç yapan antrenör olarak rekoru da kırması anlamına gelecek. Şahsen abi ben burada İspanya konusunda yani şöyle düşünüyorum, bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun ama ilk defa galiba bu Fransa bu turnuvada topa daha az sahip olarak daha fazla direkt hücumları görebileceğiz. Acaba bu Fransa'nın hani etkinliğini bir tık daha arttırabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü biliyorsun diğer maçlarda hep kapanan takımlar açmak için uğraştılar. Bu da Mbappe, Olise gibi oyuncuları bazen zorlayabiliyordu. Bu kez topa sahip bir İspanya karşısında Fransa'nın kazandıklarını hızlı hücumlarla değerlendirmek ihtimali söz konusu olsa bile ben iki takımdan da temkinli oyunlar beklediğim için her iki yarıda da bir gibi çok kafama yatan bir tercih oldu. Yine en çok gol ikinci yarı olur noktasına da gidip geldim ama ya sanki abi bu tercih özellikle bir tarafta ilk yarı önde bitirirse ikinci yarıda dengeyi sağlayıp uzatma ihtimali olabileceği bir senaryo gelebileceği için bu seçimi daha çok önde tutuyorum diyebilirim.
0: Yani beraberlikte bir seçenek olabilir diye düşünüyorsun. Bende de İspanya'nın top kazanma yani şöyle söyleyeyim top çalma istatistiklerinde 17 top çalma yapacağını düşündüğüm için öyle bir tercih var. Bunu denedim. Yani açıkçası bir devre beraberliği olabilir mi diye düşündüm ama senin dediğin gibi hani bir takım belki önde kapatabilir 1-0 bitebilir diye devreyi ona girmedim. Hani maç sonu beraberliğini alırım daha çok güvenirim ona devre beraberliğine göre ve İspanya en az 17 top çalar diye düşünüyorum. Diğer karşılaşmaya geçelim. İngiltere-Arjantin mücadelesi. Arjantin birazcık bu turnuvada antipatileri de üzerine çeken takımlardan biri. Yine Embolo'nun enteresan kırmızı kartıyla kopan bir maç. Julian Alvarez'in turnuva boyunca
1: acayip
0: çok aslında hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu ve muazzam bir gol attı. İngiltere'de Bellingham herhalde turnuvanın yıldızı İngiltere adına. Onun performansıyla turu geçmişti. Ne olur bu iki takım arasındaki mücadele?
1: Şimdi abi ben İngiltere'nin ciddiyeti yüksek maçlarda iyi performanslar verdiğini düşünüyorum. Yani 2018'den beri her turnuvada yarı final gördü. Bu alışkanlık devam etti. Hatırlayalım yani bu turnuva üzerinde fark yarattıkları maçlar aslında 3 maç. İlk Hırvatistan maçı, Meksika maçı ve öncesindeki yine geriden gelip kazandıkları Kongo maçı. Ya her maçta bence bir ortaya karakter koydular. Zorluk düzeyi yüksek maçlarda ve hepsinin de kendi içinde aslında farklı sebepleri de vardı. Geri dönüşler, işte Meksika maçında yorgunluk faktörü, tribün atmosferi, rakibi dönük olması, yüksek rakım, Meksika'nın o maça kadar gollemeden çok yüksek bir seviyeyle gelmesi gibi gibi. Ama dediğin gibi abi Bellingham'ın acayip bir performansı var ki yani Dünya Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in aldığı sezonu hatırlarsın Benzema sonraki süreçte. Evet. Yani o performanstan biraz resteller görüyoruz bence. Ve hatta ben bu turnuva üzerinde de şunu gördüm. Dönem dönem sanki 9 numara Bellingham, 10 numara Kane gibi. Biliyoruz ki Bayern Münih'te daha fazla geriye gelerek bağlantı oyunlarına yardım eden bir Kane vardı. Hatta ısaritası da çok meşhurdu böyle orta sahada sanki daha çok görülen.
0: Doğru, doğru.
1: Biz 8 numara mı bu adam falan diyebileceğimiz tanımasak. Yani bunları da gördük ve Bellingham o yüzden bence turnuvada ciddi şekilde öne çıktı. Yani bu boş koşuları çok yapıp bitiriş noktasındaki zekası yüksek bir oyuncu olduğu için 2 maçta 4 gol ve bu en son Maradona'nın başardığı bir iş 86'da. Yani playoff döneminde üst üste 2 maçta 2'şer gol attı.
0: Yani şimdi bak Maradona ismini andın. Az önce bir izleyicimizin mesajını gördüm. Maradona yeter Maradona falan demiş. Yani kusura bakmayın arkadaşlar Maradona'dan bahsediyoruz lütfen. Bak Mertcan da şimdi
1: Bir daha ben sana bir şey daha söyleyeyim. Sözünü bölüyorum ama 78 Dünya Kupası'da eğer Arjantin şampiyon olmasaydı emin ol o gün 17-18 yaşındaki Maradona neden alınmadı şeyi çıkardı yani.
0: Tabii.
1: O dönemin gündeminde de vardı bu. Hatta Kaptan Passarella'nın kararı olduğu söylenir. Yani bizim önümüze geçmesini istemiyoruz bu genç. Tabiri caizse veli tabiri ettiği oyuncu için o dönem için.
0: Evet.
1: Ve o yüzden alınmamıştı. Zaten 82-86 ne olursa olsun 86 zirve ama 82 performansı da bence elenene kadar küçülmüştü fena değildi. O yüzden ben de açıkçası küçümsemek istemiyorum. Ben ne kadar çıplak gözle izlemesek bile.
0: Vallahi ben hani çıplak gözü olmasa da bile televizyondan yani hani 86 Dünya Kupası'nı hayal meyal hatırlıyorum ama sonrasında da bayağı hakimim. Kimse kusura bakmasın yani Maradona'yı yedirtmeyiz yani gerçekten benim için hani Messi'ye büyük saygı duymakla birlikte gelmiş geçmiş en büyük futbolun yıldızıdır. Peki bu karşılaşmada yine bir beraberlik ihtimalinden söz edebilir miyiz?
1: Ya abi ben öyle düşünmüyorum. Arjantinlilerin sanki bu biliyorsun Sant Adası mevzusundan önce de aslında 66 Dünya Kupası'nda yaşananların 70'e yansıması da vardı. Orada belki bu hikayeyi anlatanlar da olmuştur. Muhtemelen sen de hakimsindir. 66'da biliyorsun Arjantin İngiltere yenilirken yaşanan olaylardan dolayı dönemin İngiltere hocası Ramsey'in çok çirkin bir tabiri vardı Arjantinlere ve evet. O günden beri aslında bir kaos hep devam ediyor. Hatta 70 Dünya Kupası'nda da şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. Meksika'daki ilk turnuva İngiltere koşullara alışmak için yüksekliğe özellikle Kolombiya'ya gidiyor. Kamp yapmaya ve dönemin ünlü futbolcusu bu Bobby Robson'da garip bir şekilde mücevher hırsızlığı suçlanıyor. Ya ve bunu yapanlar bir komplo kuran Arjantinliler olduğu ortaya çıkmıştı. Evet. Yani o günlerden beri aslında gelen bir durum var. Ben o yüzden maçı hani bu sertliğin siyaret etmesini bekliyorum. Hakem kim oldu bilmiyorum ama galiba diğer maçın hakemi El Salvador hakem olmuştu. Bu maçın hakemi kim bilmiyorum ama o abi eğer sertliğe izin vermeyen türde bir hakem olursa burada kartlar da coşabilir düşüncesindeyim ben. İki takımda da hani parlayabilecek isimler var bildiğin gibi saha içerisinde. Yani ben bu maçta açık konuşayım, İngiltere'yi tura yakın görün. Beraberliğe gitmeyeceğim. Normal sürede İngiltere'nin galibiyeti değil ama İngiltere 1.5 gol üstü benim denediğim bir tercih oldu. Ama 4.5 barem üstündeki kart tercihleri de gayet güzel olabilir. Ben Arjantin orta sahasında abi şöyle bir göz önüne getirince İngiltere'deki oyuncuların da bu sivrilmeye çok fazla karşılık verme ihtimali düşünürsek kartlar da güzel olur. Ancak bana bir tercih sun dersin ilk etapta. Kesinlikle İngiltere 1.5 gol üstü bekliyorum. Ya benim favorim bu maç üzerinde İngiltere. Çünkü Arjantin bilmiyorum abi ne kadar katılsın ama hem çok yoruldu hem yani 3 maçtır geliş serüvenleri o kadar üst üste zıpladılar ki çekirge misali. Evet. Artık bir yerde bu iş olmayacak o belli. Eğer uzatmaya gidersek o şans devam eder. Çünkü neden dersen 13 kere uzatmaya gitmişler Dünya Kupası tarihinde. 11'inde tur atlamışlar. Yani orada Arjantin'in bir becerisi var. Onu kutlamak lazım. Ama o yüzden İngiltere'nin ilk bölümde maçı bitirme ihtimali var 90 dakikada. Benim beklentim İngiltere'nin 1.5 gol üstü ama tabii ki galibiyetine de güveniyorsak eğer bu tercihi vermişseniz galibiyetle deneyenler olursa da tabii ki İngiltere'nin galibiyeti ve 1.5 gol üstü denenebilir. Sen galiba beraberlik mi bekliyorsun bu maçta?
0: Beraberlik bekliyorum ama çok büyük bir sihirli hakem dokunuşu olmazsa ben de İngiltere'nin turu geçeceği düşüncesindeyim.
1: Güzel.
0: Değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum Mertcan.
1: Demek haber zaman.
0: Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Nesne Saatleri yarın aynı saatte Radyo Spor'da görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankam, bank, kartım hadi. Umran Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
10: otobüs.
9: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Bilyoner.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: At yarışı oynuyorsan
13: bir tanesin olacak.
12: An be an.

0: Erken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Dünya Kupası'nda yarı final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın gece 10'daki Fransa-İspanya maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. Bugün 1,5 saat boyunca sporun gündemiyle birlikte olacağız. Yarım saat erken bitireceğiz. 20'de Demir Leydi adlı program Radyo Spor ve Espor Plus ortak yayınında sizlerle buluşacak. Haftanın ilk gününde tabii tüm takımlarda, özellikle futbolda, transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçeliler Mason Greenwood'u bekliyor. Ne zaman oyuncu gelecek, şu ana kadar transfer neden gecikti? Bu sorulara yanıt arayacağız. 19.15'te bir telefon bağlantımız olacak. Fenerbahçe'nin kampı devam ediyor yurt dışında ve bu bağlamda da oyuncuların açıklamaları var kampa dair, İsmail Kartal'a dair. Bir yandan da Fenerbahçe'de ayrılması beklenen oyuncularla hangi takımlar ilgileniyor, hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Malcolm'un menajeri bir süredir İstanbul'daydı. Fenerbahçe Malcolm'u transfer edecek mi? Bu soruların hepsine yanıt vereceğiz program içerisinde. Galatasaray'da Leslie Ugochukwu bu akşam İstanbul'a gelecek. 1+4 yıllık anlaşmadan bahsediliyor. Tabii opsiyon da var sözleşmede. Zorunlu satın alma opsiyonu mu, kaç maçı kapsıyor? Galatasaray bundan sonra hangi oyuncuları transfer etmeyi düşünüyor? Kadrodaki oyunculara teklif var mı? Özellikle Davinson Sanchez'in ayrılmak istediğine dair haberler vardı. Birazdan telefon bağlantısıyla bu sorulara da yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta Leandro Trossard konusunda her şey iyi gidiyordu. Aslında anlaşmanın olduğuna dair ki hem Beşiktaş cephesi hem de Beşiktaş'ı takip eden gazeteciler hafta sonu haberleri paylaştılar. Ama bugün Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Hebel'den ilginç bir açıklama geldi. Onu da sizlerle paylaşacağım. Sky Sports'a açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ama henüz bir karar vermedik diyor. Bu ne anlama geliyor? İlerleyen dakikalarda bunu da paylaşacağız sizlerle. Trabzonspor'da Fiorentina ile Cristolai için görüşmelere devam ediyor. Anlaşmanın yakın olduğuna dair haberler var. İtalyan kulübü 30 milyon euroyu bulmuş durumda. Yani teklif ettiği rakam 30 milyon euroyu bulmuş durumda. Trabzonspor'un beklentisine herhalde bu hafta içerisinde o konuda çözülecek gibi değerli dinleyenler. Avrupa'da bugünün en dikkat çekici transferi Manchester United'dan geldi. Manchester United, Euro Tielemans'ı kadrosuna katmak üzere ki anlaşmalar da yapıldı, artık resmi açıklamalar bekleniyor ve Aston Villa'da Tielemans'ın yerine Manzambi'yi aldı Freiburg'dan. 2026 Dünya Kupası'nın yıldızlarındandı İsviçre'nin genç oyuncusu. Hatta Newcastle'ın listesindeydi ama Manzambi 60 milyon euroya Freiburg'dan Aston Villa'ya transfer oldu.

0: özellikle Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Manzabi'nin Newcastle yerine Aston Villa'yı tercih ettiği yazıldı bugün Avrupa basınında. Ve Arsenal'dan bir transfer girişimi İngiliz basınında yer alıyor bu bilgi. Arjantin'in forveti Julian Alvarez'i istediğine dair daha önce Atletico Madrid satmayacağını açıklamıştı ama görünen o ki oyuncuyu sadece Barcelona değil birçok kulüp takip ediyor. O kulüplere Arsenal'da eklendi. Dünya Kupası sonrası birçok ülkede hocaların istifasını gördük. Uruguay milli takımında da Marcelo Bielsa görevi bırakmıştı ve Uruguay milli takımı eski efsanesi Diego Forlan'la anlaştı. 47 yaşındaki teknik adam geçici olarak milli takımın başına getirildi. Hırvatistan milli takımında da Slaven Bilic 14 yıl sonra ülkesinin milli takımının başına geçti. Bugünü şöyle kısaca bir özetleyecek olursak durum bu değerli dinleyenler. Basketbolda da Shane Larkin'in Fenerbahçe ile anlaştığını daha önce paylaşmıştık sizlerle. Resmi açıklamada yapılmış oldu. Sarı lacivertli kulüpten Shane Larkin artık Fenerbahçe Beko'da kariyerine devam edecek. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz, yazabilirsiniz değerli dinleyenler. Tabii Dünya Kupası'nda da heyecan artık sona doğru yaklaşıyor diyebiliriz. Yarın akşam ilk finalist belli olacak. Avrupa futbolunun iki önemli ülkesi turnuvaya favori olarak başlayan İspanya ile Fransa saat 22'de kozlarını paylaşacak değerli dinleyenler. Çarşamba akşamı yine saat 22'de İngiltere-Arjantin maçıyla finalistler belli olacak. Bugün FIFA İspanya-Fransa maçına Ivan Barton'u atadı. Ivan Barton biliyorsunuz bizim, daha doğrusu Türk milli takımının Paraguay'a 1-0 yenildiği maçı yönetmişti ve o maçta yönetimiyle Türk halkının sevgisini kazanmıştı. Bu turnuvada da çok iyi bir idare gösterdiğini söyleyebiliriz saha içerisinde. FIFA'da ona yarı final maçı verdi. İspanya-Fransa arasında çok önemli bir maçta El Salvadorlu hakem düdük çalacak yarın akşam. Burada tabii bugün de böyle sosyal medyayı dolaşırken, X'te paylaşımlara bakarken, Türkiye'de ben yüz binlerce insan tweet atmış Ivan Barton hakkında. Türkiye'de de artık öyle bir durum var ki hani böyle işini iyi yapan, ahlaklı bir şekilde yapan, güvenli insana böyle bir artık açlık var ve dünyanın neresinde böyle bir insanla karşılaşırsak o açtığımızı bir şekilde gösteriyoruz. Ivan Barton da özellikle Paraguay maçında çaldığı düdükler, gösterdiği saha içinde gösterdiği otoriteyle Türk halkının sevgisini kazanmıştı maçı kaybetmemize rağmen. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim değerli dinleyenler. Şimdi telefon bağlantımızı da gerçekleştireceğiz. Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'la Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. Lesley Ugochukwu, Nijerya asıllı Fransız ön liberonun bu akşam İstanbul'da olacağını paylaştı. Uçaktan da bir mesaj yayınladı. 22 yaşındaki genç oyuncu. Aslında şöyle baktığımda 22 yaşında olmasına rağmen Fransa'nın 17, 18, 19, 20 takımlarında oynamış. Resmi maç sayısı çok yüksek. 156 resmi maça çıkmış 22 yaşa rağmen. 6 gol 5 asistlik performansı var. Avrupa Ligi'nde maçı var. Lig 1'de 47 maç, Premier Lig'de 73 maç, 4 gol 3 asist. Hani genç oyuncu işte bizim maalesef ülkemizde aşamadığımız sorunlardan biri bu yaşlara geldiğinde oyuncular bu kadar maç sayısına ulaşamıyorlar. Nevzat Dindar telefon attığında Nevzat abi merhaba.
1: Merhaba Ayhan.
0: Galatasaray ilk transferi gerçekleştirmiş oldu. Leslie Ugochukwu son 2 haftadır gündemde olan bir isimdi. Tabii çok rakam yazılıyor. Ben özellikle 1 artı 4'e takıldım. Her ne kadar opsiyon olsa bile Galatasaray önümüzdeki yaz bu oyuncunun bonservisini kesin alabilecek diyebiliyor muyuz?
1: Yani kesin gibi diyelim. Zaten belli bir maç sayısı. O maç sayısına da çıkaracağı düşünülüyor, bekleniyor. Yani sonuçta oyuncu da kendisi açısından kritik bir karar vermiş oluyor. O da kendisini sağlam almıştı. 1 artı 4 senelik bir anlaşma yapılıyorsa bence o net bir anlaşmadır.
0: Rakamlara dair bilgin var mı? Çok rakam paylaşıldı kamuoyunda ama hani resmi bir
1: Yani
0: açıklamada.
1: kap açıklaması gelecek gene. Ben yani 3 milyon euro civarında bir kiralama bedeli, 22,5-23 bandında da bir zorunlu satın alma opsiyonu olacağını düşünüyorum. Yani bu rakamlara yakın, 30 olmayacak. Bernie zaten transfer ederken bu rakamları vermiş. 27,8 ya da 28,7 vermişti. Dolayısıyla Championship'a düştükten sonra onlar da oyuncuyla alakalı teklifleri değerlendireceklerdi ki oyuncu da zaten Galatasaray'a gelmek istedi. Dolayısıyla bu transfer gerçekleşti. Okan Hoca'nın istediği profilde bir oyuncu. Galatasaray taraftarını çok heyecanlandırmadı. Tabii çok sansasyonel isimler, flash isimler ortada dolaşırken böyle hani çok bilinmedik bir isme gitti Galatasaray. Maliyet olarak da çok bir maliyet yok. 3 milyona kiralanıyor belki ama Galatasaray paket olarak 26-27 milyon euro maliyeti olacak. Sonuçta zorunlu satın alma opsiyonu var. 20 maçta oynarsa ki o şartın yerine gelmesi zor bir olasılık değil. Oyuncu zaten kaliteli bir oyuncu. Yani şans bulabilecek bir oyuncu ve Okan Hoca'nın şans vermeyi düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray'da tabii ki değişik özellikler, özellikle defansif yönüyle, güçlü fiziği de Okan Hoca'nın Avrupa'da şans vereceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi olacaktır. Çünkü baktığımız vakit özellikle orta sahada Galatasaray Avrupa yarımadasında zorlanıyordu. Fizik takımlara, tempolu atletik takımlara karşı ve deplasmanlarda özellikle. Bu oyuncudan ne beklediğinize bağlı Ayhan. Yani oyuncu eğer için savunma tarafında bir rol veriyorsanız bu işi layıkıyla yapabilecek bir oyuncu. Ama ofansif tarafına baktığımızda ki tabii bu hani taraftarı mutlu edecek ya da Galatasaray'a maç kazandıracak özelliklere sahip bir oyuncu değil ama gelişime açık bir oyuncu sonuçta. Bekleyip görmek lazım.
0: Katılıyorum sana. Yani şu an istatistiklerine bakıyorum. 22 yaşında olmasına rağmen 156 resmi maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun 73'ü Premier Lig maçı. O fiziksel kaliteyi zaten ortaya koymuş. Kendini bir anlamda o açıdan ispatlamış bir oyuncu. Yeni dönemde Torreira'yı daha çok 8 gibi mi göreceğiz? Arkada Ugochukwu mu yer alacak? Okan Hoca'ya bununla dair bir sohbetin oldu mu yakında?
1: Şöyle hocayla olmadı ama hocanın çevresi, yöneticilerle yaptığımız sohbette bir kere Koçuk transferinden bağımsız Galatasaray orta saha hamlesi yapacak. Ayrıca Lemina da kalıyor. Orta saha tabii bir denkleme dönüşecek yani birkaç bilinmeyenli bir denkleme dönüşecek. Burada lig maçları için ben yani 6 numarada evet faydalı olur ama ön tarafta bir kere Fransız ön liberonun yani Türkiye'de o kilidi açabilecek oyuncu olmadığını, Galatasaray'ın zaten bu pozisyonu oyuncu aradığını belirtelim. Mutlaka bir orta saha transferi olacak. Ön tarafa zaten bir orta saha transferinden ziyade şimdi gördüğüm kadarıyla Galatasaray 10 numara pozisyonuna transfer yapacak. Can uzundan bağımsız. Burada Can'ı nasıl kullanacağı da önemli. Farklı oyuncu profilleri var ama hepsinin ortak noktası güçlü fizikleri, atletizmleri ile dikkatimi çekiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular. Yani Galatasaray Okan Hoca'nın o istediği ön alan baskısı presini yapabilecek
0: O
1: isimlere
0: oyuna
1: dönmek istiyorum.
0: uygun profilde oyunculardan bahsediyorsun. Biz birkaç gündür hatta birkaç aydır Bruno Fernandes de o listede olan oyunculardan biri. Can Uzun ve Bruno Fernandes biraz daha ön plana çıkmış gibi. Bu oyunculardan hangisi daha yakın diyebiliriz Galatasaray'a?
1: Can yakın. Can yakın. Ya Bruno Fernandes Manchester bırakmak istemiyor. Yani bıraksa dahi belli bir bonservis beklentileri var. Hani 40-50 diyelim. Manchester okey dese bile Bruno Fernandes'in istediği rakamlar çok anormal rakamlar. Yani onu Galatasaray'ın vermesi çok zor. Tabii ki Bruno Fernandes'i her takım ister. Birçok takım ister. Dolayısıyla o mali şartları yerine getirmesi Galatasaray'ın kolay görünmüyor. Benim duyduğum tabii ki Galatasaray'ın bir ara gündemine gelip konuşulan rakamlar abartılmayınca Galatasaray'ın frene bastığı şeklinde. Yani o yüzden orada bir sıcak gündem yok. Ama Can Uzun'la alakalı net bir şekilde Galatasaray'ın ısrarı sürüyor ve bu transferde Galatasaray kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu menajeri İstanbul'a geldi. Görüşmelerde bulunuldu. Oyuncu tarafında problem yok. Frankfurt'un direnci kırılmaya çalışılıyor. Orada da çıkış maddesi atmıştı. 50'ye kadar indiler. Biraz daha ineceklerini düşünüyorum. Yani o rakam biraz daha aşağı çekilir diye zaten Galatasaray'da bir beklenti var. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. İşin bence en can alıcı noktası futbolcunun başka teklifler de almasına rağmen bunların başında Roma geliyor. Galatasaray'ı tercih etmesi. Dolayısıyla Galatasaray yani Can Uzun transferini Ayhan günün sonunda bitirecek. Bu hafta olur. Ağustos'ta olur. Ya da Ağustos'un sonunda olur. Yani bu transferi Galatasaray bitirmez konusunda kararlı. Futbolcu da Galatasaray'a gelme konusunda kararlı. Pazarlıklar başladı. Öncelikle futbolcu tarafını ikna etmek, futbolcu tarafını projeye ikna etmek ve şartlarda anlaşmak önemliydi. O kısım geçildi. Şimdi pazarlık süreci. Orada da müzakereler resmiyete dökülecek. Yani ön hazırlıklar, ön çalışmalar, ön tesisler sunuldu. Karşı taraftan bir rakam alındı. Belli bir noktada onlar inebilecekleri rakamı ilettiler. Galatasaray verebileceği maksimumu söyledi ama daha pazarlık masasına oturulmaz net bir şekilde. Pazarlık masasına oturulduğu vakit bence kıran kırana pazarlıklar sonunda Can Uzun Galatasaray formasını giyecek.
0: Forvet konusunda da bugün yine yeni bir isim, hatta birkaç gündür de yazıldı. Midtjylland'ın genç oyuncusu Francolino, yine Enkiso, Julio Enkiso da Paraguay'la iyi bir Dünya Kupası geride bırakmıştı. İsmi şu an aklıma gelmedi. Dinamo Kiev'in forveti var.
1: Sanırım... Ponomarenko. Evet, Ponomarenko.
0: Bir forvet de alacak Galatasaray. Zaten şu an ihtiyaç da var. Sayısal olarak da eksik orada sarı kırmızılı takım. John Duran artık kesinlikle alınmayacak diyebiliyor muyuz şu şartlarda?
1: Yani şu an John Duran Galatasaray'ın önceliği değil. Tabii ki 23 yaş altı, az önce Goçu okudu, o detayı belirtmedik. Sonuçta Galatasaray'ın 10+4 için yapacağı hamleler önemliydi. Burada o artı dörtlük kontenjan için yapılan ilk hamle. Yani Duran'da böyle bir şansınız var. Elinizi güçlendirebilir. Maliyet olarak yüksek değil. Ama Duran'ın sicili bunu elverir mi? Galatasaray bu problemli oyuncuyu kadrosuna katar mı? Ya biraz daha soru işaretleri var. Maliyet olarak Duran bence en cazibi. Ama diğer seçenekler listenin ön sırasında. İşte Ponomarenko bunlardan bir tanesi. Onu da tabii Porto istiyor. Ajax istiyor. Strasbourg istiyor. Özellikle Porto Fransa'da çok istekli. Dolayısıyla Galatasaray yine kiralık satın alma opsiyonu şeklinde transferi bitirmeye çalışıyor ama Ukrayna ekibi de sonuçta 25-30 milyon euro bandında bir bonservis bekliyor. Orada süreç devam edecek. Başka isimler de gündeme gelebilir. Ama Galatasaray'ın özellikle yedek golcü transferinde maliyeti çok yukarılara çekmemeye çalıştığını biliyoruz. Yani orada işte 30 milyon euroluk bir transfer yapıp 5-6 milyon euroluk bir maaş verip kulübede bekleteceği bir oyuncuya Galatasaray yatırım yapmaz diye tahmin ediyorum. Orada biraz daha maliyet açısından kendilerini zorlamayacak bir isme kadrolarına katmaya çalışıyorlar. Yani sıradan bir isim değil tabii almaya çalışacakları. Ama mesela Ponomarenko hem geleceği var hem ileride satışı olabilecek. Potansiyeli yüksek, istatistikleri gayet iyi bir oyuncu. Zaten Avrupa piyasasında da adı geçmeye başladı. Dolayısıyla Galatasaray'da da kendini geliştirebilirse çok farklı noktalara gelebilir. O yüzden kiralık satın alma opsiyonu eğer Ukrayna tarafından kabul görürse Galatasaray'ın önceliği olarak şu an listede bu futbolcu söyleyebiliriz. Ensis'e biraz daha o Sivan arkasında bekleyecek oyuncu olarak Ponomarenko ya da başka bir isim, bu Duran da olabilir. Günün sonunda hiçbir olmazsa Duran'a da Galatasaray gidebilir. Ama Ensis'e bunlardan farklı. Ensis'e biraz daha geride. Yani biraz daha 10 numara pozisyonu için. Hem de 23 yaş altı olması bir avantaj olarak görülüyor. Sol kanatta oynayabiliyor, 10 numarada oynayabiliyor, ikinci forvet olarak oynayabiliyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Paraguay milli takımıyla da gayet iyi performans sergiledi. Milli takımıza karşı da oynamıştı. Enciso, Okan Hoca'yı çok heyecanlandıran bir. Yani o yüzden Enciso transferi bence Can Uzun gibi Galatasaray'ın bundan sonraki gündemini fazlasıyla meşgul edecektir.
0: Son iki sorum olacak. Bir dinleyicimiz de sormuş. Sana sormamı istedi. Brahim Diaz haberleri var. Galatasaray ilgileniyor mu diye sormuş. Zannetmiyorum. İlgileniyor mu?
1: Evet. Galatasaray Brahim Diaz'la ilgileniyor.
0: Peki.
1: Yani şöyle kafa karışabilir. Enciso'yu alacak Galatasaray. Can Uzun olacak. Brahim Diaz ne alaka denilebilir. Hepsi birbirinden bağımsız. Hepsinin farklı özellikleri var. Özellikle Enciso ön alan baskısı, yaşı ve 23 yaş altı bir olması göz önünde bulundurularak düşünülen bir isim. Sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Diğer taraftan baktığımızda Can Uzun zaten yetenekli bir oyuncu ve Can Uzun 10 numara pozisyonda ikinci forvet olarak oynayabilir. Belki sol kanatta da düşünebilirsiniz. Orta sahada bile zaman zaman oynatabileceğiniz özelliklere sahip bir oyuncu ve milli futbolcu sonuçta. Şimdi Brahim Diaz 26 yaşında, biraz daha Galatasaray'ın o spektaküler 10 numara, zaten Enciso'daki o pozisyonda biraz daha oynayabilir dedik ama Enciso ile Brahim Diaz arasındaki fark, Brahim Diaz biraz daha işin işte asist tarafında, oyun kurma,
0: kreatif tarafında daha etkili bir oyuncu. Tabii doğru söylüyorsun.
1: Tabii, yani profiller biraz farklı ama neticede bunun kararını Okan Buruk verecekti. Belki bir arada oynatacak. Belki Enciso'yu sola çekecek. İkinci forveti oynatacak. Brahim Diaz. Ya tabii Brahim Diaz için Real Madrid'in vereceği, Mourinho'nun vereceği karar önemli. Ama Brahim Diaz Galatasaray'ın radarında.
0: Son olarak da Leroy Sané ve Davinson Sanchez. Yani Leroy Sané'ye teklif yok ama işte bu kadar isim sayınca benim aklıma geldi. Acaba Galatasaray Leroy Sané'ye bir teklif gelirse oyuncu da
1: Sane'yle ilgili yöneticilerle konuştum. Net bir şekilde bu sene daha motive olduğunu söylemiş. Sane İstanbul'u seviyor, Galatasaray'ı seviyor ama bu sene daha farklı bir Sane izleteceği konusunda garanti vermiş. Tabii bekleyip görmek lazım. Sonuçta Almanya milli takımıyla da bir hayal kırıklığı yaşadı Dünya Kupası'nda. Ama Sane Galatasaray'da kalacak. Sizce Arabistan'dan ilgi vardı. O teklifleri değerlendirmeyecek. En azından bu sezon şu aşamada. Davinson Sanchez Como ilgisi ısrarlı. Ama ben bu transfere çok düşük bir ihtimal veriyorum. Galatasaray'ın planını da bozar. Burada Sanchez'in çok böyle anormal bir kriz çıkarması lazım gitmesi için. Yoksa Galatasaray bugün Davinson Sanchez'i yani 35 de gelse çok sıcak değil Galatasaray. Evet, yani bir alt barem konuldu. Orada hani 35'in altında bir satmayız denildi ama 35 de gelse Davinson Sanchez'i Galatasaray'a satmak gibi niyeti yok. Burada Davinson Sanchez'e bağlı bir durum. Sanchez'in de tabii dönmesi bekleniyor. Orada Como ısrarlı şekilde Fabregas futbolcu istiyor. Ben biraz daha Sanchez'in gitme olasılığı az olduğunu söyleyeyim. İtalyan basını ise ısrarlı şekilde Sanchez konu haberleri çıkarmaya devam edecek. Bakalım, yani o süreçte sonuçta bugün hayır diyoruz, Galatasaray'da satmayacağız diyoruz ama az önce söyledim, yani Sanchez geçmişte Bado Endia'yı yaptı, gitmek istiyorum diye diretirse o zaman hayır diyemezsiniz. Yani böyle de bir durum. Kaldı ki değerini bulduğu vakit futbolcuyu satmak zorundasın ama Galatasaray'da 35'e sattığını varsayarsak yerine kimi olacak? Van Dijk kariyer olarak, performans olarak eski günlerinde değil. Dolayısıyla Van Dijk daha çok sol stoper olarak Liverpool'da hafızalarımızda. Dolayısıyla Galatasaray'ın zaten hali hazırda bir stoper arayışı varken Davinson Sanchez'in gitmesi planları daha da etkiler, bozar. Burada biraz daha beklemek lazım ama ben bugün için Sanchez kovuyor diyeyim.
0: Nevzat Dindar'la Galatasaray gündemini konuştuk. Nevzat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Rica ederim. İyi akşamlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor.
6: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
8: Temizlik günü mü?
9: Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
11: Dükkanlar.
10: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Bilyoner.
12: Bankam Bank kartıma bin.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
14: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
15: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: QNB'ye geçiyorum.
16: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
17: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
19: Radyo Spor.
18: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Mantıklı Telefon'un adresi GetMobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Leste Ugoçuk bu transferinde Victor Osimhen'in de dahili var. Oyuncunun Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna ettiğine dair. Aslında İngiltere'de de Leste Ugoçuk boyu isteyen takımlar varmış. Bugün birçok yerde okudum bunu. Ve Victor Osimhen kariyeri için Galatasaray'ın daha faydalı olacağını oyuncuya anlatıyor. Ve aynı zamanda Nijerya vatandaşı, Nijerya asıldı. Leste Ugoçuk bu. Bu transferde etkili oluyor. Şimdi orta saha kurgusu konusunda hani Can Uzun'un geldiğini varsayarsak ki Galatasaray bu yaz tüm odak noktasını Can Uzun'dan yana kullanacak gibi. Geçen sene Victor Osimhen'di o odak noktası ve geç de olsa transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala da olsa Victor Osimhen'i takıma katmayı başarmıştı Galatasaray. Bugün itibariyle de hani hem Leste Ugoçukwu'nun bonservisini seneye alma opsiyonu devreye girdi, biliyorsunuz sözleşme o şekilde. Parayı Can Uzun'un bonservisine ayırmış durumda. Can Uzun geldiği ihtimal üzerinden konuşacak olursak Torreira, Leste Ugoçukwu, Can Uzun orta sahası. Sane kalacak dedi az önce Nevzat Dindar. Ben de bir ayrılık beklemiyordum ama acaba işte Arabistan'dan iyi bir teklif aldığına dair 18 milyon euroluk bir yıllık ücretten bahsetti. Geçen hafta bir kaynağım. Ama gidebilir mi diye düşünürken Leroy Sané'nin ayrılma ihtimaline pek o ihtimale olmayacağı görüşünde Nevzat Dindar, ki yöneticilerle de konuştuğumda bunu paylaştı bizde. Sağda Leroy Sané, az önce paylaştığım gibi orta alanda Hugo Çukwu, Torreira, Can Uzun, solda Barış Alper, eldeki oyuncular üzerinden gidecek olursak ileride Osimhen. Burada Gabriel Sara, yine İlkay Gündoğan ve Lemina dışarıda kalmış oluyor. Orta sahada ciddi bir zenginlik yaratıyor ama Lemina'yı da yeni sezonda Okan Hoca daha çok stoper alternatifi olarak düşünüyor. Orta sahada da mutlaka kullanacağı maçlar olacaktır. İki farklı oyuncu ile devam edecek gibi Galatasaray şu görüntüde. Acaba bir 8 alır mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Şimdi konuşulanlara bakıyorum. Orta sahada hani bir 8'i daha ihtiyaç duyabilir o zaman. Çünkü Gabriel Saray'ı da satma düşüncesi var Galatasaray'da. Gabriel Saray'a şu ana kadar tekliflerin gelmemesi de biraz planları aksattı. Yavaş ilerlemesine sebebiyet verdi. Saray'ı sattığı takdirde farklı profilde mutlaka bir 8 numara alacaktır Galatasaray. Hatta şu ana kadar da Gabriel Saray'ı çoktan satma düşüncesi vardı ve o istediği teklifler oluşmadığı için de beklemeye geçmiş durumda. Stoper konusunda bir arayış yok Galatasaray'ın. O beni biraz şaşırttı. Hani işte Singo'nun kaldığını düşünürsek şu ana kadar ona da bir teklif, resmi bir teklif yok. Davinson, Abdülkerim ve devam edecek gibi yine sezona. Şampiyonlar Ligi'nde de Davinson, Abdülkerim ikilisinin özellikle üst seviye maçlarda yetersiz olduğunu gördük. Liverpool deplasmanı, Manchester City deplasmanı, Frankfurt deplasmanında Singo ile Davinson oynamıştı. Çok kötü bir maç çıkarmışlardı o kurgu. Ama o gün tabii biraz anlayışla karşılamak lazım. Uğurcan, Singo, Davinson ilk defa bir yerde oynadığı bir maçtı. Onun da azizliğine uğradı Galatasaray. Şimdi bu tabloda da stoperde Arda Ünyay, işte Kaan Ayhan'ı kullanabilirsiniz. Hala Galatasaray'ın oyuncusu alternatif olarak. Şampiyonlar Ligi'nde biz daha çok Lemina, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'i göreceğiz. Sanki Şampiyonlar Ligi için bu savunma hattı da yetersiz gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler de katılır mısınız? Oraya da bir ihtiyaç var düşüncesindeyim ama tabii transferin son gününe doğru bazen böyle işte büyük takımlarda boşa çıkan oyuncular oluyor. Kiralama yöntemiyle oraya da bir takviye yapabilir Galatasaray. Süper Lig'den bazı isimler gündeme gelmişti. Ümit Akdağ oyunculardan biriydi. Orada da Alanya Spor'un çok yüksek perdeden bonservis bedelini açması transferin önüne engel oldu. Ümit Akdağ bildiğim kadarıyla Trabzonspor'la Fenerbahçe'de bir ara istemiş, ilgilenmişti. Daha çok böyle orta saha ve ön tarafa bir yoğunluğu var bu transfer döneminde Galatasaray'ın. Hala şu an bir forveti var. Az önce Galatasaray'ın kadroya bakarken Halil Dervişoğlu hala Galatasaray'ın oyuncusu olarak görünüyor. Onu da şaşırdım. Yani sanki yıllardır Galatasaray'da ama bir yıl daha kontratı varmış şu an. Kampa katıldı galiba Galatasaray'la. Takımda düşünülmeyen oyunculardan biri. Herhalde bu sene bonservisiyle gider diye düşünüyorum. Çünkü bir yıllık kontratı kalmış. Muhtemelen Galatasaray yolları ayırır ama yedek olarak da forvet olarak Ahmet Kutucu görünüyor şu an mevcut kadroda isimlere bakacak olursak. Forvet konusunda ciddi eksik var. Sadece bir oyuncu da yetmez gibi geliyor. Hani Can Uzun alırsa işte belki bir forvet İşte hani örnek veriyorum, bu Ukraynalı golcü az önce Nevzat Dindar'a da konuşurken paylaşmıştı. Galatasaray'ın yakın olduğu forvet mevkisi konusunda isim olduğunu söylemişti. Dinamo Kiev forması giyen Panomarenko. Panomarenko'yu aldı diyelim. Can Uzun da Osimhen, Panomarenko ve Can Uzun şeklinde belki o rotasyonda sezonu tamamlayabilir. Mutlaka bir forvet alacak Galatasaray. Şu anda da görüştüğü birçok oyuncu var. Sol açık mevkisinde bir arayış var gibi. Yunus Akgün şu an Galatasaray'da biraz daha geri plana düşmüş gibi. En azından eğer sezon içerisinde çok iyi bir çıkış yakalayıp formayı alamazsa yeni sezonda yedek olarak düşünülen oyuncu gibi geliyor bana. Şu an Galatasaray'ın arayışta olduğu, görüştüğü oyunculara da bakacak olarak söylüyorum bunu. Ve en önemlisi de Barış Alper mevzusu. Ben hala satılabilir düşüncesindeyim. Bakalım ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda Ağustos ayında bir hareket olacak mı? Barış Alper'i Galatasaray bu yaz satmayı planlıyordu. 10+4'ten sonra düşünce değişmiş midir? Ki aslında bu kural geçen seneden belliydi ama 10+4 devam etmez düşüncesi de vardı. Bunu bir şekilde değiştiririz düşüncesi de vardı. Yani bu yaz Galatasaray'ın satmayı düşündüğü 3 oyuncu vardı. Şu ana kadar 3'üne de teklif gelmemesi biraz planları bozdu. İşte az önce paylaştığım gibi Singo, orta alanda Gabriel Sara, diğeri de Barış Alper Yılmaz'dı. Şu ana kadar 3 oyuncuya da teklif gelmedi. Bir buçuk ay öncesini hatırlarsanız böyle 3 oyuncudan 100 milyon euro hedefleniyor diye birçok haber okumuştuk. Bu da Galatasaray'ın aslında biraz transferde yavaş gitmesine sebep oldu diyebilirim. Yusuf Akçiçek'i sormuş. Acaba stoperde bir alternatif olabilir mi diyor Savaş Bey. Bir ara gündeme geldi ama şu an pek konuşulmuyor. Bakalım ilerleyen günlerde Galatasaray'ın tekrar girişimi olacak mı? Ama benim fikrim bir stoperde lazım gibi geniş kadroda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bazen çok önemli bir oyuncunuz sakatlanıyor. Tüm planları bozabiliyor. Yani sezon içerisinde Abdülkerim ya da Davinson böyle bir sakatlık yaşasa Galatasaray çok zorlanır düşüncesindeyim. Bir stoper takviyesi yapmazsa, ki bu oyuncuların da yaşı ilerliyor. Her sene 40-50 ortalama maçı çıkıyorlar. Biraz yaşın ilerlemesiyle sakatlık riski de artıyor. Her ne kadar kendilerine iyi baksalar da. Bu ihtimalle göz önünde bulundurması lazım Galatasaray'ın. Hani en yakın örneği Fenerbahçe yaşadı. İşte geçen yıl Skriniar sakatlandı. Osterwolde sakatlandı. Bir maçta YTF ile Mert Müldür savunmada oynuyordu. O kadar zor durumda kalmıştı Fenerbahçe ve o dönem şampiyonluğa mal oldu. Kayıplar, puan kayıpları. Nihayetinde Galatasaray'ın da bunu hesaba katacağını düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçeceğim. Yarış vakti geldi mi diye bir yandan bakıyorum. Yarış vakti henüz gelmemiş. Trossard konusu var Beşiktaş'ta şu an en sıcak gelişme. Aslında cuma günü yapılan görüşmeler de olumlu geçmişti. Trossard'ın menajeri Dirk Heber'le, ama bugün Sky Sport'a ilginç bir açıklamada bulundu. Belçikalı futbolcunun menajeri şöyle diyor. Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim, ancak henüz bir karar verilmedi. Leandro masadaki tüm teklifleri değerlendirecek ve yakında kararını verecek. O Arsenal'da kalmak dahil birçok seçeneği göz önünde bulunduruyor şeklinde konuşmuş. Hala dünya klasmanında iyi bir oyuncu diyor Leandro Trossard için. Tabii ki değerli bir oyuncu. Bu örneği sık sık veriyorum. Geçen yaz Luis Diaz'ı almadan Bayern Münih Leandro Trossard'la görüşmüştü. Orada Arsenal'ı bırakmak istememişti. Sonrasında Luis Diaz'a çok büyük bir bonservis bedeli ödedi. Ki bence iyi de yaptı Bayern Münih. Çünkü çok büyük fark yarattı Bayern'de geçen sene. Luis Diaz ve Harry Kane üçlüsü. Şimdi Saibari'yi de aldılar arkalarına. Bambaşka bir ön hat olacak yeni sezonda. Tabii bu oyunculardan herhangi birini satmazsa Bayern. Son bir yılı da çok iyi geçirdi Leandro Trossard, ama hala şunun altını çizmekte fayda var ki Beşiktaş'ın yaptığı yıllık maaş teklifinin üzerinde çok büyük teklif yok ki Beşiktaş'ta yetkililer de bunu doğruluyor. Leandro Trossard Avrupa'da tabii parayı tercih etmeyebilir, belki daha böyle üst düzey bir ligde oynamak istiyorum düşüncesinde olabilir. Maaş teklifi olarak da en iyi teklifi siyah beyazlar yapmış durumda Trossard'a. Beşiktaş'ta tabii farklı mevkilere de arayışlar başladı. Şimdi temel ihtiyaçları giderdi Beşiktaş. Bir uzun süredir sol bek yoktu, kaleci yoktu, orta sahada eksik vardı. Şimdi forvet mevkisi için ve orta sahaya tekrar oyuncu almak için girişimlere başladı ama yarış vakti gelmiş. Yarışın ardından Beşiktaş'a dair haberleri paylaşmaya devam edeceğim.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
19: Numaralı bilden birin seyisi görebildiğim kadarıyla safkına doğru şimdi yaklaşacak. Evet, starting box'ın arkasına doğru gitti. Görebildiğim kadarıyla

0: Evet. Safkan kontrol altına alındı değerli yarışseverler. Bizler de yarış heyecanı için start hakemine gözlerimizi çevirdik ve bayrak kalktı, start verildi Elazığ'da. Üçüncü koşu heyecanı başladı değerli yarışseverler. 7 numaralı Gülpaşa çıkışla birlikte 5-6 boy kadar gecikti. Liderliği ise 12 numaralı Öztürk Pınar'ı aldı. 2 boy kadar gerisinde. İçeride 1 numaralı Mert Oltay var. Hemen dışında 9 numaralı Malatya Çapkırı'nı görüyorum. 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Emo Helil var. Hemen içinde 2 numaralı Atakaya hükümdarını görüyorum. Bu şekilde taylar son 600 metreye doğru ilerliyor. 12 numaralı Öztürk Pınar'ı liderliğini koruyor. 1,5 boy kadar geride. 1 numaralı Mert Oltay ikincilikte. Onun da 2 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Emo Helil var. O üçüncülükte ilerliyor. 5-6 boy kadar geride. 11 numaralı Özgür Ak var. Bu şekilde taylar viraja doğru ilerliyor. 12 numaralı Öztürk Pınar'ı virajı 2 boy kadar önde dönüyor. 1 numaralı Mert Oltay ikincilikte. Gerilerden Emo Helil'in 11 numaralı Özgür Ak'ın atakları var. Şimdi dışına sokuldu 1 numaralı Mert Oltay. Öndeki 12 numaralı Öztürk Pınar'ını son 300'e girildikten sonra yakaladı. Yarışın liderliğini de 1 numaralı Mert Oltay aldı. Farkı bir anda da 3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 12 numaralı Öztürk Pınar'ı var. 1 numaralı Mert Oltay farkı 6-7 boya kadar çıkarıyor. 1 numaralı Mert Oltay Necmi Altın'la fotoya doğru gidiyor ve koşuyu 1 numaralı Mert Oltay Necmi Altın'la kazandı değerli yarışseverler. Son hamlesiyle 8 numaralı Kral Lamı ikinci oldu. 12 numaralı Öztürk Pınar'ı üçüncü olurken 3 numaralı Avus Mazen dördüncü, 10 numaralı sayın yarışseverler Mirzacan da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 1 numaralı Mert Oltay Necmi Altın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Radyo Spor.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Tanıtıcı reklam.
5: Bu bölümde teknoloji alışverişi yapmayı düşünen ya da çekmecesinde kullanmadığı telefon, tablet veya bilgisayarı bulunan dinleyicilerimiz için güzel bir önerimiz var. Futbolda her zaman en pahalı transfer kazandırmaz, en mantıklı transfer kazandırır. Aslında teknoloji alışverişinde de durum çok farklı değil. Yeni bir telefon almak istiyorsunuz ama tek seferde yüksek bir ödeme yapmak da istemiyorsunuz diyelim. İşte burada Getmobil devreye giriyor. Getmobil, Ticaret Bakanlığı standartlarına uygun şekilde yenilenen, sertifikalı yenilenmiş telefonları 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Sıfır telefonlarda bulamadığınız bu taksit avantajı sayesinde bütçenizi zorlamadan telefonunuzu yenileyebiliyor. Getmobil bu yaklaşımı mantıklı telefon olarak tanımlıyor. Çünkü aynı ihtiyacı karşılayan telefonu daha kolay bir şekilde almak gerçekten mantıklı. Sadece satın almak da değil, kullanmadığınız telefon, tablet veya bilgisayarlarınızı da Getmobil üzerinden kolayca satabilir, çekmecede bekleyen elektronik ürünlerinizi nakde dönüştürebilirsiniz. Getmobil'in internet sitesinden birkaç adımda cihazınız için hemen ilk teklifi alabiliyorsunuz. Seçili illerde Getmobil kuryesi kapınıza kadar geliyor ve ödemeniz kapıda anında hesabınıza yatırılıyor. İsterseniz cihazınızı kargoyla da Getmobil'e ulaştırabiliyorsunuz. Yeni bir telefon almak ya da mevcut cihazını değerlendirmek isteyenler için tüm detaylar getmobil.com'da. Üstelik yenilenmiş telefonlara 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla ulaşabiliyorsunuz.
3: Tanıtıcı reklam.
7: Radyo Spor'da saatleri 19.17 yaptık. Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Beşiktaş'ın transfer gündeminde Leandro Trossard'ın menajerinin açıklamalarını aktarmıştım. Şimdi Beşiktaş'ın hedefi stoper, orta saha, sağ kanat ve forvet mevkisi olmak üzere 4 transfer daha yapacak. Siyah beyazlar bu bağlamda Vlahovic'den haber bekleniyor ama Beşiktaş alternatifi de olarak da Patrick Schick'i belirledi. Siyah beyazlı yetkililerden aldığımız bilgi bu şekilde. Bayer Leverkusen'in golcüsü Patrick Schick de Beşiktaş'ın yeni sezonda forvet adaylarından biri. Orta sahaya Ceballos ismi geçmeye başladı. Bugün birçok meslektaşımız da yazdı. Real Madrid'in yeni sezon planlamasında yer almayan oyunculardan biri. Beşiktaş'ta Muhammed Salah'ın menajeri İstanbul'da 2 gündür. Tabii İstanbul'daki bazı takımlarla işte Galatasaray'a oyuncusunu önerdi, Beşiktaş'a önerdi, Fenerbahçe'ye önerdiğine dair haberler var. Beşiktaş'ın şu ana kadar bu transferde bir ilgisi olup olmadığını öğrenemedim. Onu paylaşmış olayım ama oyuncunun menajeri İstanbul'da Muhammed Salah da bonservisi elinde olan bir oyuncu değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de de tabii herkes Mason Greenwood'u bekliyor. Sabah gazetesinden Ceyhun Samet telefon attığında kendisi de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor ve hemen kendisine sormak istiyorum. Ceyhun merhaba.
8: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkürler. Tüm dinleyicilerimiz, hatta daha çoğu Fenerbahçeliler daha doğrusu, Mason Greenwood niye gelmedi, ne zaman gelecek diye soruyor. Sendeki bilgileri paylaşır mısın?
8: Tabii. Yani şöyle bir durum var. Sadece Fenerbahçeliler değil, herhalde Galatasaraylılar da, Beşiktaşlılar, ya tüm futbol severler Greenwood'u merak ediyordur. Çünkü lige direkt etki edecek olan bir futbolcu. Hani doğal olarak en büyük rakibiniz bile bu transferi merak ediyor, soruyor. Yani benim çevremdeki Galatasaraylı arkadaşlarım dahi Greenwood ne durumda diye sorular geliyor tabii. Doğal, büyük bir yıldız, önemli bir futbolcu. 24 yaşında çok yetenekli bir sağ kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonda oynayabilir. Çok etkili bir sol ayağı var, sağ ayağını da iyi kullanıyor. Böyle bir futbolcu tabii büyük bir etki oluşturacaktır. Ne zaman geliyor? Yani şöyle bir durum var. Bugün Fenerbahçe yönetimi Cihan Bey ile birlikte Fransa'ya gittiler. Marsilya'da bulunuyorlar şu anda. Greenwood da İngiltere'den geldi Fransa'ya ve görüşmeler orada da artık son noktayı koyma adına başlamıştı. Bugün hala oradalar. Yani şu anda Marsilya şehrinde devam ediyor görüşmeler. Tabii artık ufak tefek pürüzler diyebiliriz. Yani her konuda anlaşıldı.
7: Ceyhun niye gecikti? Yani cuma günü her şey olumlu ilerliyordu. Ne oldu da bugüne kaldı iş? Hala bir sürüncemede. Ona dair bir bilgin var mı?
8: Ya şöyle, şimdi oyuncunun bonservisi sadece direkt Marsilya kulübüne gitmiyor. Marsilya kulübü Manchester United'a bir para ödeyecek. Onun görüşmeleri var. Oyuncunun eşyaları, kendi kişisel bazı problemleri oluşturdu. Onların giderilmesi gerekiyor. Yani büyük bir transfer, maliyetli bir transfer. Tabii hemen bir gün sonra olmuyor. İki gün içerisinde bitmiyor bu işler. Çünkü Manchester United tarafı var, Marsilya tarafı var. Son gün Arabistan devreye girdi. El Ahli kulübü bir Greenwood için nabız yokladı. Marsilya'ya direkt olarak 50 milyon euro teklif ettiler. Oyuncunun kendisine 10 milyon euro artı bonus teklif ettiler.
7: Hangi kulüpten geldi o teklif?
8: Greenwood'a tabii yani.
7: El Ahli mi demiştin?
8: Duyamadım.
7: El Ahli'den mi geldi o teklif, son teklif?
8: Tabii tabii. Aynen öyle. El Ahli kulübü 50 milyon euroyu direkt nakit olarak ödeme teklifinde bulundu Marsilya kulübüne. Son dakika, son iki günde olan bir konu mesela bu. Fenerbahçe 40 milyon euro veriyor. Marsilya tabii ki 10 milyon euro daha fazla olan 50 milyon euroluk rakamı istiyor doğal olarak. Ama Greenwood'un burada bir önemli bir duruşu var. Hem Roma sürecinde de aynı şekilde El Ahli sürecinde de ben Fenerbahçe ile anlaştım, İstanbul'a gidiyorum şeklinde bir açıklaması var yani isteyen kulüplere.
7: Bu yüzden gecikti diyorsun transfer.
8: Bence artık son noktaya geldi. Son noktaya geldi. Bugün ya da yarın ben açıklanacağını düşünüyorum. Artık Greenwood Fenerbahçe'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Artık uçak planlamasını bekleyeceğiz. Şu anki nokta o. Uçuş planlaması yapılacak. Greenwood ya bugün ya yarın artık İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe yönetimi de büyük bir imza töreni planlıyor. Onu da söyleyeyim.
7: Şimdi bir dinleyicimiz de sormuş. Mehmet Bey'in sorusu. Fenerbahçe'nin Greenwood'la beraber yabancı sayısı 23'e çıkıyor diyor. Yani Fenerbahçe bu yabancı oyunculardan nasıl kurtulacak? Buna dair bir planlama var mı? Yani illaki planlama vardır ama ne aşamada o planlama?
8: Evet, çok da doğru bir soru, çok da yerinde bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu yabancı futbolcunun sayısı, Fenerbahçe şimdi 9 tane 10 tane futbolcuyla vedalaşmak zorunda zaten. Zorunda. Bu bir mecburiyet. Diego Carlos'lar, Amrabat'lar, belki elindeki Sidiki Şerif, Nene, Musaba bir futbolcular da buna dahil olabilir. Yani burada şöyle bir yol haritası izlenecek. Mesela örneğin Sidiki Şerif için, Nene için ya da Musaba için bir İsmail Kartal görmek istedi. Yani hazırlık maçlarında da süre verdi. Hem Nene, hem Şerif, hem Musaba, bu isimler örneğin takımda kalabilir mi, kalamaz mı? Onların bir yol haritası çizildi. Ama Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, bu isimlerle yollar ayrılacak. Artık yani maaşlar yüksek bir kısmının, bazılarına teklif var, bazı futbolculara teklif yok. Artık orada da Fenerbahçe fesh edebilir. Maaşının bir kısmını ödeyip de kontenjan açabilir. Örneğin Amrabat'a Suudi Arabistan'dan teklif bekleniyor. Resmiyetse dönüşmedi henüz ama öyle bir durum olursa önemli bir artı olacak Fenerbahçe yönetimi için. Diego Carlos Como çok sıcak. İtalyan kulübü Como Diego Carlos'u ısrarla istiyor. Böyle bir durum olursa yine kontenjan açılacak. Livakovic Hırvatistan'a dönecek. Dinamo Zagreb forması giyecek çok büyük ihtimalle. Onun pazarlıkları devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi burada bir bonservis kazanma amacında tabii ki. Ama kolay mı değil yani, maaşları çok yüksek. Burada artık bir kısmını Fenerbahçe ödeyip kalan kısımlarını da diğer kulüpler ödeyecek ve böyle bir anlaşma zemini oluşacaktır. Ama diğer konu mesela eldeki diğer futbolcular. Kante maaşı çok yüksek. Fenerbahçe yönetimi de bu tarz çok yüksek maaşlı futbolcuların açıkçası yani tekrar bir görüşme yapılabilir ya da takımdan ayrılmaya varabilir. Bunlar ciddi konular. Kante maaşını indirime gitmez ise kendisine kulüp bul denilebilir. Onu söyleyeyim. Önemli bir konu bu çünkü maddi anlamda, ekonomik anlamda Fenerbahçe daha transfer de yapacak. Zaten maaşlar çok yüksek. Bir forvet transferi daha yapacak.
7: Birkaç gündür Malcolm ismi yazılıyor Fenerbahçe'ye. Suudi Arabistan Ligi'nde oyuncu. Şu an ne aşamada? Menajerle İstanbul'da bir görüşme de yapıldı bildiğim kadarıyla.
8: Evet, o görüşmeler yapıldı ama o yani Greenwood bir B plan olarak tutuluyordu. Onu söyleyeyim. Malcolm transferi olmayacak Fenerbahçe için. O defter kapandı. Greenwood son dakika Suudi Arabistan teklifini kabul etseydi ya da Roma'nın teklifini son dakika kabul etseydi şeklinde bir düşünceydi o. B planı gibiydi. Greenwood hamlesinden sonra Malcolm transferi olmayacak. Artık Fenerbahçe Santrfor tarafına yoğunlaşmış durumda.
7: Santrfor konusunda da aslında yönetim göreve gelir de 5 hafta oldu yanlış bilmiyorsam. Şu ana kadar da taraftar tabii daha erken bitmesini bekliyordu. Onu da anlayabiliyoruz. Sonuçta yeni gelen bir yönetim, işte işin mali boyutu var, yabancı sayısı boyutu var. Sergi Cirasi konusunda Fenerbahçe'nin teklifini Dortmund kabul etmedi. Keza Watkins konusu öyle. Şu an hangi oyuncuya daha yakın? Benim aldığım en son bilgi İsmail Kartal'ın ola Watkins'i istediğine dairdi. Sendeki bilgileri de paylaşır mısın lütfen?
8: Çok çok doğru. Sendeki bilgi son derece doğru bir bilgi. Watkins transferinde Fenerbahçe kulübü çok yani listenin birinci sırasında diyebiliriz. Ama Aston Villa kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Çünkü forvet transferi konusunda zorlanacaklarını düşünüyorlar. Premier Lig temposunu kaldırabilecek ve o seviyede forvet transferini biraz zor görüyor Aston Villa cephesi. Aldığımız bilgiler o yönde. O yüzden kolay kolay bırakmayacaklar. Sayın Aziz Yıldırım Sörlot'u çok istiyor. Bir tarafta Sörlot görüşmeleri yavaştan devam ediyor. Watkins 35-40 milyon euro civarında bir rakam bonservisi. Yine Jurassic aynı şekilde 35-40. Sörlot 35-40. Yani Fenerbahçe yönetimi bir transfer yapacak ve o en azından şunu söyleyebiliriz. Henüz isim zaten net değil. Yani 3-4 isim var, hepsi masada. Ama Fenerbahçe 35-40 milyon euro bonservis ödeyecek.
7: Benim ama öğrendiğim yine şeydi. Yani 25-30 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödemek istediğine dair. Ama mecbur kalırsa diyorsun bu rakamı ödeyecek Fenerbahçe.
8: Mecburen olacak. Çünkü 25 denildiği zaman Sorloth olmuyor, Jurassic olmuyor, Watkins olmuyor. 25 dediğiniz zaman bir tık altına inmeniz gerekiyor. Premier Lig'de örneğin Arakodare var mı? 1.97'lik bir santrfor. Mesela 20 milyon euro civarında, doğru. Ama o zaman da biraz seviye düşmüş oluyor. Ya bu yönetimin vereceği ciddi kararlardan bir tanesi olacak. Mesela Marcus Rashford ismi şu an çok gündemde, sıcak. Fenerbahçe yönetimi soruyor acaba Rashford olabilir mi diye. Kendi aralarında konuşma var. Rashford santrforda oynayabiliyor biliyorsun. Sol kanatta da oynayan bir futbolcu. Şimdi Rashford transferi olursa mesela santrfora biraz daha düşük maliyetli bir forvet alınabilir. Belki 15 milyon euro civarında denilebilir. Yani çünkü Rashford santrforda da oynayabilir. Vedat'la yan yana oynar, tek başına oynar, sol kanatta oynar. Olası bir Rashford transferinde santrfor hamlesinde planlama değişir. Rashford gibi bir isim olmazsa Kerem Aktürkoğlu'yla devam edildi. O zaman da santrfora 35-40 milyon euro bandında bir transfer yapılacaktır.
7: Anladığım kadarıyla Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde daha böyle yoğun bir tempoya girecek. Sabah gazetesinden Ceyhun Samet Yüksel ile Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuştuk. Ceyhun Samet çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum sana.
8: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
7: Şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlar ve sorular da var. Onları da hemen yanıtlayalım. Kimse konuşmuyor ama Fenerbahçe'nin en çok stopere ihtiyacı var. Geçen seneki duruma düşeceğimiz kesin gibi. Şimdi Nathan Ake geldi oraya. Çağlar Söyüncü, Osterwolde, Skriniar. 4 tane stoperi var Fenerbahçe'nin ki o mevkide oynayabilecek. İşte Yiğit Efe var elinde, hala tabii kiralık gitme durumu söz konusu. Ben başka bir stoper takviyesi yapacağını düşünmüyorum.

0: Galatasaray'ın. Barış Alper'e kimse 50 milyon euro vermez diyor dinleyicimiz. Şu an ben de Galatasaray'ın 50 milyon euro beklentisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki 35-40'a da satabilir ama tabii Okan Hoca ne düşünüyor? Barış Alper'i satarsa Galatasaray onun yerine alacağı oyuncu yine o kadar para harcamak zorunda kalacak. O da bir muamma var. Son mesajı da okuyalım. Alexander Solot ve Vedat Muriç aynı tarz santraforlar. Watkins olmazsa Şerif'le yola devam edilebilir demiş. Ben de aynı kanaatteyim. Bunu zaten sık sık dile getiriyorum. Yani birbirine çok benzeyen oyuncular Vedat Muriç de Solot. Bu yüzden İsmail Hoca da Watkins'in alınmasını istiyor. Bakalım alabilecek mi Fenerbahçe yönetimi? Yarışa gidelim. Ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var, radyo, spor.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
2: İnternet TürkNet.
4: Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa-İspanya maçını yönetecek hakem belli oldu. FIFA Salı akşamı saat 22'de başlayacak mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton'un yöneteceğini duyurdu. Grup aşamasındaki Türkiye-Paraguay maçında da düdük çalan 35 yaşındaki hakem Dünya Kupası yarı finalinde görev alacak ilk El Salvadorlu hakem olacak. FIFA Başkanı Infantino 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenebileceğini açıkladı. İsviçre'nin Blue Sport kanalına röportaj veren Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken bunu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil tüm dünya için organize etmek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar diye konuştu. Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Senegal'de teknik direktör Pape Thiaw'la yollar ayrıldı. 13 Aralık 2024'te göreve gelen 45 yaşındaki çalışan Senegal'in başında 45 maça çıkarken 1.96'lık puan ortalaması tutturmuştu. Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı yaratan takımlarından Uruguay'da Bielsa'nın yerine göreve gelen isim Diego Forlan oldu. Uruguaylı efsane Mart 2027'ye kadar geçici olarak takımın başında kalacak.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, SigortamNet.
4: Radyo Spor!
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Derken rezervasyon, son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
2: 1954 Dünya Kupası. Macaristan Almanya. Tam 32 maçtır yenilmeyen Macar takımı. Finalin favorisi ve Macarlar iyi başlıyor maça. Almanya 2. Dünya Savaşı'nın yorgunu. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ama Macarlar 2-0 önde. Artık Dünya Kupası Macaristan'a gidiyor. Sözleri statta konuşulmaya başlıyor. Çünkü 32 maçtır yenilmeyen bir ekip Macaristan. Ama Helmut Rahn diye bir oyuncu çıkıyor. Durumu 2-2'ye getiriyor. 3. golü de atıyor Almanya. Ve Almanya imkansızı başarıyor. O yenilmez denilen, mağlup edilemez denilen Macaristan Almanya'ya 3-2 kaybediyor ve 1954 Dünya Kupası'nı Almanya kazanıyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Fast Photon'da yerini alıyor ve safkanlar box içinde hazır. Start verildi değerli yarış severler. Evet, çıkışa birlikte 2 numaralı Lola Summer biraz safkan dışarıya doğru savruldu ve rakiplerinden 5-6 boy kadar gecikmeli yarışa başlayabildi. Liderliği dışarıdan yükten 6 numaralı Cloudy Times aldı. Hemen içinde 13 numaralı Mayar Eçeri var. Onların da yarım boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Information var. O da 3.lükte ilerliyor. Information'dan 1 boy kadar geride 3 numaralı Sydney Show. Daha sonra 1 numaralı Fast Photon. O da 5.lükte ilerliyor. 4-5 boy kadar geride 8 numaralı Bay Jura'yı görüyorum. Bay Jura'nın yarım boy kadar hemen dışında 4 numaralı Cool Power. Cool Power'ın 1 boy kadar gerisinde 14 numaralı Riz. Riz'in de 3-4 boy kadar gerisinde 7 numaralı Naduh. Naduh'tan 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Melisa'nın 1 boy kadar dışında 10 numaralı Çiftçi. 2 boy kadar geride 12 numaralı Sea Smoke. Sea Smoke'un da 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Saklı Kapı grubun sonunda 2 numaralı Lola Summer var bu şekilde. Safkanlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. 6 numaralı Cloudy Times liderliğini koruyor. 3 numaralı Sydney Show ikinciliğe geldi. 2 boy kadar gerilerinde 13 numaralı Mayar Eçeli var. Yarım boy kadar hemen dışta. 1 numaralı Fast Photon. 3-4 boy kadar geride 5 numaralı Information. Hemen içine sokuldu 14 numaralı Riz. 2 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Bay Jura. 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Melisa'nın dışında 7 numaralı Naduh var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Cloudy Times liderliğini koruyor. Bu arada Cloudy Times dışarıya açıldı. Yanında 4 numaralı Cool Power da var. Şimdi liderliği ise 14 numaralı Riz aldı. Riz'in 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Bay Jura var. Daha sonra Fast Photon hemen içinde 9 numaralı Melis Hanım'ın ataklarıyla safkanlar virajı dönüyor. Düzlüğe de ilk çıkan isim 14 numaralı Riz oldu. Fark 3-4 boy kadar. 8 numaralı Bay Jura dışında 9 numaralı Melis Hanım. Öndeki 14 numaralı Riz'i yakalamaya çalışan isimler. Şimdi dışarıdan 9 numaralı Melis Hanım. Aradaki fark kapatmaya çalışan isim o. 14 numaralı Riz. Liderliğini koruyor ancak 9 numaralı Melis Hanım. Çok güçlü gelmeye çalışıyor 9 numaralı Melis Hanım. 14 numaralı Riz rakibine direniyor. 14 numaralı Riz rakibine direndi ve koşuyu da kazandı. 9 numaralı Melis Hanım ikinci oldu. 8 numaralı Bay Jura üçüncü. 2 numaralı Lola Summer ve 12 numaralı Sea Smoke da tabelanın son iki basamağı için aynı yakın geçen isimler oldu. Dördüncü koşuyu 14 numaralı Riz Aziz Akdemir'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal

0: bahisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Trabzonspor'dan bir açıklama geldi. Tam da Trabzonspor'un gündemini paylaşacaktım sizlerle. Matias Lovic devre arasında Parma'dan transfer edilmişti. Oyuncu Molde'ye transfer oldu. Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biriydi. Lovic ve Molde'ye transfer oldu. Şimdi Trabzonspor'da da tabii yabancı oyuncu sayısında oldukça artış var. Stefan Savic, Batista Mendy 2, John Lundstram 3, Falcorelli 4, Bucari 5, Unacho 6, Draguş 7, Ernest Mucci 8, Sidney Lopez Cabral 9, Rustam Malinovski 10, Andre Onana 11, artı 4 kontenjanı için Batagov, Chibuke, Saviolo, Chris Olayi ve Wagner Pina yer alıyor. Matias Lovic de bu listedeydi. Lovic bugün itibariyle artık Trabzonspor'a veda etmiş oldu. Bordo Maviler Batista Mendy, John Lundstram ve Draguş'u kesin olarak takımda düşünmüyor. Dolayısıyla buradaki sayı 8'e inmiş olacak ve 2 yabancı oyuncu daha kadrosuna katmayı planlıyor Bordo Maviler. Bu bağlamda da tabii birçok oyuncuyla görüşülüyor bu oyuncuların başında. Prestiani yer alıyor ama arada ciddi demeyeyim aslında 3-4 milyon euroluk bir farka inmiş Benfica'nın talebiyle Trabzonspor'un teklif ettiği rakam. Ve ilerleyen günlerde sanki burada bir orta yol bulunacak gibi. Ümit Aktağ konusunda Trabzonspor indirim bekliyor. Alanya Spor'dan takasta önerdiği oyuncular var. Yurt içinde de bazı oyuncularla temas kurmuş durumda. Yine Mithat Pala hala Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncu. Çaykur Rizespor'la bu konuda pazarlıklar devam ediyor ve Chris Olay konusunda da Fiorentina'nın teklifi 30 milyon euroya yaklaşmış durumda bonuslarla beraber o civarda. Artık Fiorentina'ya transferi yani her an gerçekleşebilir düşüncesindeyim. Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşlar da bunu paylaşıyorlar. Şu ana kadar en yüksek teklif Fiorentina'dan gelmiş durumda. Brentford'un olayı ilgisi vardı. Brentford'un da önümüzdeki günlerde tekrar Trabzonspor'la bir görüşme yapacağına dair bilgiler söz konusu. Bakalım Trabzonspor'da ne yönde gelişmeler olacak? Hep birlikte takip edip sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Tabii bu bölümde biraz da Wimbledon konuşmak istedim. Dün erkekler finali vardı. Yannick Sinner finalde Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı. Toplamda ise 5. Grand Slam zaferini elde etmiş oldu. Sport spikeri sevgili Can Ayhan telefon attığında. Can merhaba.
7: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Erkeklerde beklenen bir şampiyon diyebiliriz ama kadınlarda benim için sürpriz oldu. Önce kadınlarla başlayalım, ne dersin?
7: Tarafında tabii sürpriz bir sonuç olarak nitelendirilebilir. Çünkü pek çok aslında konuşulan seri başı oyuncular, özellikle Rybakina, Świątek, Sabalenka gibi oyuncular ikinci haftayı çok fazla göremediler. Ve 2016'dan bu yana yani Serena Williams'ın üst üste kazandığı Wimbledon şampiyonluklarından sonra kadınlarda da Wimbledon'da ünvan koruyabilen bir sporcu yok. Ve bu senede yeni bir şampiyon çıktı. Linda Noskova şampiyon oldu ve Muhova'yı finalde mağlup etmeyi başardı. Çok çok özel bir hikaye. Çok da genç yaşında zaten böyle bir başarı elde etti ve ikinci sette 5 şampiyonluk puanı değerlendiremedi ve seti kaybetti Muhova'ya, Noskova.

0: Ama burada yılmadı genç yaşına rağmen. Demoralize olmadı. Ve üçüncü sette tekrar geri döndü. Yani paralel vuruşlarını özellikle oyuna katarak. Zaten servisinde çok etkili birisiydi. Ve Wimbledon'da iyi servis performansı tutturduğunuzda Çim Zem'in hızlı bir kort olduğu için çok kolaylıkla puanları alabildiğiniz sekansları da oynayabiliyorsunuz. Ve bir anda aslında puanları üst üste almaya başladığınızda maçı kendi tarafınıza daha rahat da çekebiliyorsunuz. Bu sebeple de üst üste farklı şampiyonlar çıkıyor da diyebiliriz kadınlar tarafında. Bir etken de bu. Ve 21 yaşında Petra Kvitova'dan sonraki en genç Wimbledon tek kadınlar şampiyonu oldu. Linda Noskova.
1: İlerleyen yıllarda böyle bunu sürdürebilecek durumda mı? Kadınlar tenisinde aslında birçok böyle arada şampiyonlar çıkıyor ama o sürdürülebilirlik pek olmuyor. Linda Noskova hakkında ne düşünüyorsun? Bunu devam ettirebilir mi?
0: Yani o istikrarı yakalamak tabii ki kolay değil. Çünkü sezon içerisinde farklı zeminlerde pek çok sporcu parlayabiliyor kadınlar tenisinde. Şimdi erkeklerde daha güçlü servisler, daha güçlü vuruşlar olduğu için orada bir dominasyon daha fazla yaratıldığını görüyoruz. İşte Federer, Djokovic, Nadal'ın üzerine şimdi Sinner, Alcaraz döneminde olduğumuz gibi. Ama kadınlarda o güç tenisinin en büyük örneklerinden biri herkes hatırlar tabii ki Serena Williams'tı. Ama ondan sonra böyle bir dominant güç bulabilmek çok kolay değil. Yani Rybakina, Świątek, Sabalenka üçgeninde bile inişli çıkışlı çok fazla dalgalanmalar yaşandığını oyuncularda görebiliyoruz. Bu sebeple Noskova şu anda alır ve buradan tenise damga vurur yakın döneme demek çok kolay bir şey değil. Ama bir Grand Slam'i ilk kez kazanmak her zaman zordur. Devamını getirmek bir parça daha kolaydır. O yüzden burada ciddi bir özgüven elde etti. Onun da performansını yakından takip edeceğiz ilerleyen günlerde. Çünkü özellikle yaratıcı oyun anlayışına ayak uydurabilen bir tenisçi. Yani sadece güç tenisi ya da servisi yok. Oyununu çeşitlendirirken kısa toplar, açıya attığı toplarla hani tenis IQ'sunu da ortaya koyduğu pek çok puan izletti bizlere. Bu turnuva içerisinde de riskli anlarda da, baskı altındaki anlarda da. O sebeple bir gözümüzde tabii ki Noskova'da olacak ilerleyen dönemde.
1: Erkeklerde ise senin de bahsettiğin gibi favorilerden biri, dünya bir numarası son şampiyon Yannick Sinner ki üst üste ikinci Wimbledon şampiyonu, totalde beşinci Grand Slam'i ve zafere ulaştı. Alcaraz katılabilseydi farklı olur muydu?
0: Alcaraz katılsaydı tabii ki farklı olurdu. Çünkü zaten dünya iki numarasıydı Alcaraz ve Zverev bu turnuvada. Alcaraz tablonun alt tarafında, Sinner de üst tarafında başlayacaktı ve büyük ihtimalle daha önce iki kez de Alcaraz Wimbledon'ı kazandığı için Zverev'in o taraftan çıkması çok olası gözükmeyecekti. En azından tahminlerde büyük favori tablonun alt tarafı için Alcaraz olacaktı. Hazır ondan konu açılmışken çok kısa bir bilgilendirme yapayım. Masters 1000 turnuvaları olacak Amerika Açık öncesinde Ağustos ayında ve onun ilkine de katılmayacağını Alcaraz açıkladı. Cincinnati turnuvası ile, yani Ağustos'un ortasıyla beraber dönmesi bekleniyor şu anda. Fakat tabii çok uzun bir ara vermiş olacak. Yani toprak sezonunun ortasından ele alırsak yaklaşık Mart-Nisan ayından Ağustos'a kadar da tenis oynamamış bir Alcaraz Amerika Açık öncesi yeni yeni tekrar tenise geri dönmüş olacak. O sebeple Amerika Açık'ta da en büyük favori Yannick Sinner diyebiliriz burada. Ama burada olsa ve sağlıklı bir Alcaraz olsa tabii ki şampiyonluğun da en büyük adaylarından biri olacaktı. Geçtiğimiz senede final oynamıştı. Novak Djokovic tabii ön plana çıktı erkeklerde Sinner'le beraber ve aynı taraftalardı. Yarı final mücadelesi özellikle erken final gibi de biraz değerlendiriliyordu. Ve Novak Djokovic 5 saat 14 dakika yanlış hatırlamıyorsam süren bir çeyrek final mücadelesini kazanıp o yarı final karşılaşmasına kaldı. Fakat Yannick Sinner gerçekten çok büyük bir dominasyon ortaya koydu. Hatta basın toplantısında ne yanlış gitti sorusuna Novak Djokovic de yani tümüyle bu karşılaşmada hiçbir şey yapamadım minvalinde bir cevap verdi. O da maçın çok tek taraflı geçtiğini zaten söyledi. Final açıkçası Djokovic-Sinner beklenen eşleşmeden bir parça daha keyifli oldu. Burada Alexander Zverev'e bir parantez açmak lazım. Kendisi Fransa Açık şampiyonu oldu Mayıs ayının sonunda ve kariyerinde, uzun kariyerinde 29 yaşında Zverev ilk kez bir Grand Slam kazandı. Bu da onun performansına açıkçası çok iyi geldi. Çünkü bir özgüven kazandı oyuncu oradan. Wimbledon'da daha önce hiç dördüncü turu geçememiş bir sporcu olarak finale yükseldi. Rahat da maçlar oynadı. Ama tabii Sinner bambaşka bir setti. İlk sette tiebreak'e gitti set. Çok az servis kırma şansı oldu. Sadece bir şans Sinner elde edebildi. Ve tiebreak'te açıkçası o güç tenisiyle forehandlerini daha etkili kullanarak, ki pasif kaldığı yönünde forehand konusunda çok eleştirilen Zverev zayıf yönünü ortaya çıkartarak o seti almayı başardı. Ama ikinci setin tiebreak'ine kadar da yakın giden oyun orada kırılma yaşadı. Ve Sinner tiebreak'te ciddi bir üstünlük kurarak kazandı. Üçüncü sette Alexander Zverev'in kayıp düştüğü bir an vardı. Çin kortta bir tenisi yakından takip edenler bileceklerdir ama çok kaygan bir kort zemini. Oyuncuların çok iyi adımlama yapması gerekiyor. Ve orada ters bir adımlama yaptı. Sağ dizinde bir problem oluştu Zverev'in. Durum böyle olunca setin sonuna doğru hem serviste o bol toz denilen topa vuruş yüksekliğini normalden biraz da alçaltmak zorunda kaldı. Diziye el vermediği için o anda, acıdığı için. Ve backhand'de yine sağ dizini öne atıp vuruşu aldığından mütevellit backhand'de de rahat edemedi. Ve o hatalar ona oyunu kaybettirdi ve Sinner öne geçmiş oldu. Zaten o front runner denilen, yani önde gitmeyi scoreboard'da çok iyi oynayabilen bir sporcu. Dünya bir numarası Sinner. Maçı da 3-1 ile kazandı. Evet, beklenen bir şampiyon oldu ama Zverev açıkçası bir sürpriz yaptı ve oyununda büyük ilerlemeyle hem finale kaldı hem de finale renk kattı diyebiliriz Wimbledon'da.
1: E-Sports spikeri Can Ayhan'la Wimbledon tenis turnuvasının şampiyonlarını konuştuk. Can, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Çok kısa şunu da ekleyelim.
1: Lütfen.
0: Zeynep Sönmez de 48 numara olarak bu hafta.
1: Ya evet, bak not almıştım onu. Başladı. Türk tenisinde birilik ilk 50'ye giren ilk sporcu oldu bu arada.
0: 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Onu da eklemek isterim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet, programı da yavaş yavaş noktalayacağız ama son bölümde birkaç gelişme var. Onları paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bonservis bedeli 2,5 milyon euro. Şarta bağlı 1,9 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında Lovik Molde'ye gitmiş. Amelie Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalmıştı. Rakibimiz Kanada oldu değerli dinleyenler. 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Macao kentinde düzenlenecek finallerde Türkiye çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak. Kanada'yı elememiz halinde yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Diğer tarafta İtalya, Hollanda, Brezilya, Japonya maçları oynanacak. Bizler de merakla bekliyoruz bu turnuvayı. 9 gün sonra başlıyor maçlar. Trabzonspor'un eski oyuncusu Bakasetas'la alakalı bir transfer iddiası var. Onu da aktarmak isterim. Panathinaikos ile yollarını ayıracağı iddia ediliyor ve Bakasetas'a Türkiye'den Başakşehir talip olmuş. Bir dönem Trabzonspor ve Alanyaspor'da oynamıştı. 2,5 yıllık Panathinaikos macerasını sona erdirmek üzere 33 yaşındaki oyuncu kulübüyle yollarını ayıracak denilmiş Yunan basınındaki haberler bu şekilde. Ve Bakasetas'la Başakşehir'in yakından ilgilendiği paylaşılmış. Başakşehir'de Avrupa'da ülkemizi temsil edecek yeni sezonda. Dirk Kuyt'ın açıklamaları var, onu da paylaşayım. Fenerbahçe TV'ye konuştu. İsmail hocamızın liderliğinde bütün teknik heyet çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Gençlere kendilerini göstermek için fırsat vermemiz önemli. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi eleme maçları için takımı hazırlamalıyız. Dünya Kupası'nda aktif olarak maç ve antrenman temposu içinde yer alan oyuncular var. Her şeyi iyi organize etmemiz gerekiyor. Yani bu oyuncuların fiziksel yükü de en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor demiş. Herkesin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar fiziksel yükleme yapmamız gerekiyor. Detaylı bir şekilde verimli bir kamp geçiriyoruz diye eklemiş. Maçı domine etmek temennimiz. Bunun için her gün çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Fenerbahçe taraftarının keyif alacağı bir takım sahada olacak diyor. Matteo Guendouzi de kampta açıklamalarda bulundu ve çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha

0: daha iyi uygulamaya başlayacağız. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla birlikte daha iyi bir evreye geçeceğiz demiş. Ofansif bir oyun sergilemeye çalışıyoruz demiş. İsmail Hoca'nın planının bu olduğuna vurgu yapıyor. Hocamızın bizden istediği şeylerden birisi de önde baskıyı güçlü bir şekilde sağlayabilmek. Atak yapmayı seven bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Zaten 2023-24 sezonunda da böyle bir Fenerbahçe izletmişti İsmail Kartal ve yeni sezonda da taraftara bunu vaat ediyor. Bakalım ne kadar sahada uygulayabilecek temsilcimiz Sarı Lacivertliler. Şimdi FIFA Dünya Kupası'nda tabii sona doğru yaklaşıyoruz ama 2030 Dünya Kupası'nda takım sayısı 48'den 64'e çıkacak mı? Gianni Infantino bununla ilgili düşüncelerinin olduğunu paylaştı. Özellikle 48 takımlı yeni formatta organizasyonun sağladığı finansal getiriden ve küresel ölçekteki izlenme oranından oldukça memnun FIFA ve bu rakamı 2030 Dünya Kupası'nda 64'e yükseltmeyi planlıyor. FAS Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2030 Dünya Kupası. İlerleyen günlerde bunu gözden geçireceklerini paylaştı FIFA Başkanı Gianni Infantino. Futbol tarihinin en çok takımlı, en yoğun fikstür organizasyonu olacak 2030 Dünya Kupası. Eğer bu yürürlüğe girerse sanırım ilerleyen günlerde çok tartışılacak bu. Radyo Spor'da haftanın ilk gününde derin pası noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4

0: taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin.
2: Radyo Spor.
1: Demir Lady başlıyor.
3: Jason İnşaat'ın sunduğu Demir Lady'ye hoş geldik. Sevgili Demir Lady'miz de burada. Nesli'cim hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Viyana'nın grup etaplarını bitirdik. Final etabı öncesi Japonya'daki 3. etapta 4-3 ile kapadık. Ve Çin'deki finallere gitmeyi garantiledik. 1. sırada yer alan Amerika karşısında kazanmaya çok yaklaştık. Ama 3-2 mağlup olup 1 puan çıkarmayı başardık. Asya voleybolu bize hep ters geliyor dedik. Ama Japonya'yı da Tayland'ı da geçtik ve onlardan evet. Çıkardığımız puanlarla finale gidiyoruz. Bu 3. etaptaki performansımızı nasıl değerlendiririz?
4: Bana göre diğer etaplara göre aslında daha iyi başladığımızı düşünüyorum bu etaba. Yani Amerika mağlubiyeti, yani Amerika kazanmadı aslında bana göre. Biz kaybettik, çok fazla hata yaptık. Hani bu hatalar düştüğü andaki, hani Amerika mağlubiyetinden sonra oynadığımız iki Asya voleybol takımı Tayland ve Japonya'ya bu kadar fazla hata yaparsak onları bizi rahatça yenebileceğini düşünebilirdik. Ama dediğin gibi tam tersine acayip iyi maçlar çıkardık ve hani finallere kalmayı bildik. Daha iyi olabilir miyiz? Olabiliriz ama bunun için zaten epeyce bir zamanımız var. Şimdi finallere oynamakta, yani finallere gitmek önemliydi bizim için. Ne kadar fazla maç yaparsak, ne kadar fazla o sahanın içinde kalırsak bizim için o kadar önemli bence.
3: Amerika Birleşik Devletleri maçında çok hata yaptık evet. dedin ama 3. etapta hatalar bizi gerçekten acıttı diyebiliriz. Yani evet. sayıyı zor kazanıyoruz ama hatalarla sayıyı veriyor durumdayız.
4: Evet.
3: Ve hata oranımız da her geçen gün artarak devam etti. Bu yani sayıyı kaybetmek, hatayla kaybetmek psikolojimizi ve performansımızı nasıl etkiliyor?
4: Ya tabii ki de çok kötü etkiliyor. Çünkü oynuyoruz. Hani biz bir sayı alırken gerçekten rakibi hataya zorluyoruz. En son rakibi pes ettiriyoruz. Ama biz hani o kadar basit bir hata yapıyoruz ki rakibin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bu tabii senin de dediğin gibi bizi üçüncü ayakta çok yordu. Ama biz bunları hani... Atıyorum Amerika maçında herkes bireysel hatada ikişer tane daha az hata yapsaydı biz o maçı 3-1 hatta 3-0 kazanabilirdik. Çünkü ciddi anlamda bana göre Amerika belki bu turnuvayı iyi oynamış olabilir ama bizim çok rahat yenebileceğimiz bir ekip.
3: Evet, kesinlikle ben yani. De aynı düşünüyorum. Şimdi 3. etapta tabii sakatlıklar dedik bu evet. milli takım sezonunu açarken. Sakatlıklar hep bizi çok üzdü. İşte Ebrar yok, Derya yok, Eda dinleniyor, Zehra'nın belindeki sakatlığı ve küçük sakatlıklar da ortaya çıkıyor. 3. etapta Zehra Güneş'in geri döndüğünü evet. gördük. Ve Viyana'nın geneline baktığımızda 4 maçta, bu son etaptaki 4 maçta iyi bir performans sergiledi Zehra. Ve en iyi blok yapan ismimiz oldu 15 evet. blokla. Zehra'nın performansını nasıl değerlendirirsin? Isındı diyebilir miyiz?
4: Yani direkt zaten ısınık başladı bence. Çünkü baktığında 64 gündür maç yapmıyordu. Evet tabii ki antrenman yapılıyor ama hani antrenman bizde sabaha kadar antrenman yap. Her türlü antrenmanı yap ama maçı oynamazsan o gelişimini göremiyorsun. Zehra da artık bana göre geçen gün de doğum günüydü galiba. Evet. 27 yaşına girdi. Çok tecrübeli bir oyuncu artık. Hani hala biz genç görüyoruz onu ama bize göre tabii oldukça genç ama o sahadaki duruşu, zaten kulübünde yaptığı kaptanlık bunların hepsini birleştirmiş ve hani hiç bırakmamış gibi yani dün bırakmış hani hiç maç yapmıyormuş gibi değildi. Gayet iyi bir performans çıkardı bence.
3: Evet, orta oyuncu ve tecrübeli evet. orta oyuncu deyince tabii Sinet Çekin de altını evet. çizmek lazım ki aynen. bu etapta parlayan isimlerden biri oldu ki hafif bir sakatlığı oldu ve evet. Bir maçta oynamadı.
4: Evet yani.
3: Oynamamasına rağmen oynadığı 3 maçta da ikinci en skorer isim olarak adını altın harflerle skorerler listesine yazdırmayı başardı. Tecrübeli orta oyuncu olmak desem ne dersin?
4: Tecrübeli orta oyuncu olmak yani oldukça zor, hani tecrübeli pasör gibi bir şey. Sürekli tecrübelenmen gerekiyor. O tecrübe bitmiyor yani. Her gün yeni bir şeyle karşı karşıyasın. Challenge diyeyim sana, hani böyle sürekli seni zorlayan bir şeylerle. Ha, bunlara karşı gösterdiğin direnç bence seni nasıl diyeyim, tecrübeli yapıyor. O anlamda hani Jack'i de çok takdir ediyorum. O da çok uzun yıllardır aslında ülkemizde voleybol oynuyor. Ama son 2 yıldır milli takımda. Bence bu takıma çok iyi uyum sağladı. Ve zaten bunu hani performansından da görüyoruz. Çok korktuk sakatlandı diye. Bir de hani bir önce Carmen'in sakatlığında yaşadığımız, yani hani bir şey yok diyoruz. Ön çapraz yani, bu aslında bu etabın ve yani bu VNL'in en büyük, sadece bizim için değil yani, bu kopan 3. veya 4. ön çapraz. Yani çok ciddi bir ön çapraz furyası var, hani Allah korusun, çok yoğunluktan, dinlenememekten mi belki, takvimden dolayı. Ama vallahi hepsine başarılar diliyorum. Oldukça zor yani bu kadar tempoyu kaldırabilmek. Yani her gün üst üste maç yapmak çok zor.
3: Evet, gerçekten sizin döneminizde de daha evet, bile zordu diyebilirim evet, aslında. Yani. Çünkü her hafta oynuyordunuz
4: yani
3: genelde.
4: Evet, her hafta yani bir oradayız bir oradayız. Ben hep şeye benzetirim, sirk gibi açıyorduk çadırımızı. Bir hafta buradayız gelin diye, ondan sonra oradan bir de hani gittiğimiz yerlerde işte bir hafta Sırbistan'dayız, oradan Çin'e, oradan dönüyoruz İtalya'ya. Atıyorum kaldım finallere, haydi tekrar Japonya'ya şeklinde, bayağı dünya turu gibi dünya oluyordu.
3: Aynen, dünya turuydu. Peki bir de smaçör rotasyonunu soracağım. Bu etapta daha çok Hande ve İlkin'i kullandığımızı gördük ve bu iki isim de aslında işte İlkin birinci etaptaki performansı sonrasında çok eleştirildi. Hande aynı şekilde Ankara'da ilk oynadığı maç ardından çok eleştirdi. Sonrasında Çin maçında iyi bir performansla geri dönüş yaptı. Hem defansif anlamda katkı veriyorlar, hem de skor anlamında bence ilk iki etaba göre bu etapta daha fazla katkı vermeye başladılar. Bu etapta aktif olarak o 4 numara rotasyonunu kullanabildiğimizi düşünüyor musun?
4: Yani bana göre şu an birazcık Santarelli'nin seçimleri olduğunu düşünüyorum. Yani işte ilkini oynattı, ondan sonra dinlendirdi. 2 hafta ilkin yaprak belki oynadı. İşte Hande kendini toparladı. Çünkü baktığınızda hani bizim bir şu an bir sabit 4 numaraya, işte %100 oynayacak bir 4 numaraya değil, aslında neler yapabildiğini, 4 numaralarımızın neler yapabildiğini görmemiz gereken bir dönem. Burada da bana göre dengeli kullandı. Yani işte son maçta Saliha'yı da oynarken gördük. O yüzden iyi bir 4 numara rotasyonumuz var. Sakatlarımız var. Derya, Ebrar, onlar geri döndüğünde orası bayağı bir rekabet alanı. Yani orada bilmiyorum kim girecek kadroya. Orada da yani bu 3 etapta da 4 numaramız kendini bence gösterdi ve Santarelli'nin kafasında bir şeyler oluşmaya başladı diye
3: evet,
4: düşünüyorum.
3: Kesinlikle. Bence bayrağı birbirlerine teslim ederek performans
4: evet, yani
3: devam
4: yani giren edeceğim. Çıkanı aratmıyor bir kere, o çok sevindirici. Hani birisi o gün kötü, istediği performansı vermeyebilir ama giren arkadaşımız kim olursa olsun derliyor, topluyor yani. Yani biz kenardan çok destek alıyoruz, bu da önemli bence.
3: Şimdi kenardan destek demişken aslında takımın smaçörlerinin, hücumcularının performansını aslında takımın beyni pasörler belirliyor. Evet. Elif'le Cansu'yu da bir 4 numara rotasyonu dengesinde kullanabildiğini düşünüyor musun Santarelli?
4: Bence şu an Cansu'yu çok daha az kullanıyor ama Cansu'nun bence form grafiği yüzünden ve ben bunun şey olduğunu düşünüyorum. Cansu'ya da zarar vermemek adına, çünkü sen de tanıyorsun Cansu'yu, çok mükemmeliyetçi bir karakter. Hani en iyisini yapmak istiyor ama şu an işte fitness'ı, yüklenmesi, koşturması derken henüz ayarlar oturmuş değil ve kendi

0: yemesin diye bana göre Cansu'yu biraz daha böyle arkada tutup onun toparlanması için vakit veriyor. Çünkü hani dediğim gibi Cansu da aslında Zehra gibi. Cansu da maç oynamasa bile girdiğinde tekrar oynayabilecek. O tecrübeye ulaştığı için bence Elif'e daha fazla şans veriyor. Ama bu final etabında ben Cansu'yu daha çok göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, daha böyle dengeli olarak izleyeceğiz.
0: Evet, daha dengeli olacağını düşünüyorum.
1: Peki şimdi sen tabii hani seni hepimiz Demir Lady'miz olarak ve pasör çaprazı nedir'in karşılığı olarak tanıdığımız için hani Türk voleybolunun bu noktaya gelmesinde çok büyük bir emeğim var. Hem skorer anlamda hem de defansif anlamda. Şimdi Vargas'a dikkat çekeceğim. Vargas'ta ikinci etapla birlikte her maçta en skorer olarak, en skorerler listesine girmeyi başararak Amerika maçında da 35 sayı üretti, 62 pas aldı durumda. Yani bu kadar pas alıp hücum etmesine rağmen defans anlamında da özellikle evet. Japonya ve Tayland maçında yerlerde süründüğünü ve inanılmaz toplar çıkardığını gördük. Evet. Vargas'ın performansı hakkında neler söylersin? Bir Neslihan oldu mu diyeyim. Aa,
0: yani ve estağfurullah biz Vargas'ın ayakkabıları olacağız herhalde bu gidişle. O kadar güzel bir performans sergiliyor. Yani dediğin gibi her alanda var. Bu ne demek oluyor? İşte fundamental, yani oyunu biliyor. O sadece kendini pasör çaprazı olarak hani bana top atılsın ben vurayım değil. Oyunu okuyabiliyor. Oyunun nereden ilerlediğini, nerede durması gerektiğini, nerede sıçraması gerektiğini biliyor. Bu da gerçekten bir... Nasıl diyeyim, standart donanımında mı geliyor? ciddi anlamda çok böyle büyülü duruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani galiba doğru kelime bu, büyülü duruyor yani her yerde. Hücumda yani 25 sayı aldığı zaman falan hani o kadar bizi şımarttı ki beğenmiyoruz. Ay bugün çok şey yapamadı gibi böyle düşünüyoruz ama hani Vargas bana göre hani Türk voleybolunu çok daha yukarılara taşıyacak bir isim.
1: Evet, kesinlikle. Evet. Starımız diyebiliriz. Aynen. Peki şimdi çeyrek finaldeki rakibimiz de belli oldu. Evet. Dün akşam itibariyle ve Kanada. Ve Kanada deyince Giovanni Guidetti. Kanada'yı tarihinde ilk kez Viyenel finallerine götürme başarısını gösterdi. Hı-hı. Aslında bunları yapmayı seven bir antrenör. Evet. Vakti zamanında Almanya, Hollanda bizim milli takımımızı da çalıştırmıştı. Sultanlar Ligi'nden tabii ki hepimiz çok iyi tanıyoruz. O kızları tanıyor, kızlar onu tanıyor diyeceğim. Evet. Yani karşı karşıya geldiğimizde neler olacak? Giovanni Guidetti bize ne gibi formüller bulabilir? Biz onun psikolojisini nasıl yenebiliriz diye.
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii 2 senedir galiba Giovanni evet. Kanada'da. Aslında bu sene biraz daha Van Rijk'ın da kadroya katılmasıyla. Geçen sene kadrosu biraz daha zayıftı ve hani istediği şeye gelemedi. Van Rijk tabii çok büyük bir güç onlar için ama bizde de çok büyük güçler var. Yani bunu... Bilmiyorum yani bizim psikolojimiz onu mu, onun psikolojisi bizi mi, yani ben işte bu tavuk mu yumurta hikayesine dönüyor. Yani biz çıkar oynarız, vurur gideriz diye düşünüyorum. Artık hani Giovanni evet tanıyor, herkes artık herkesi tanıyor. Yapacak bir şey yok, o Giovanni bizi ne kadar tanıyorsa biz de Giovanni'yi o kadar aynen. tanıyoruz. Bence kızlar gerekeni yapar.
1: Peki bu eşleşmeyi bekliyor muydun? Yani Kanada'yı?
0: Ben bekliyordum. Çünkü bizim böyledir ya hep. Hani hep böyle bir, nasıl diyeyim, hep bir hikaye yaratmak için bir kahramana, bir o hikayede olacak insanlara ihtiyaç vardır. Bize olabilecek ya Brezilya olacak ya hani bizim düşündüğünde bizim şey hikayemizde... voleybol serüvenimizde ya Brezilya olacak ya Kanada olacak. Yani bunlar bekliyordum ben Kanada'yı.
1: Evet, inşallah güzel bir hikaye evet, yazarız inşallah. Şimdi final etabında. Şimdi sosyal medyadan gelen sorularımız var. Çok güzel sorular gelmiş. Birinciyle başlıyorum. Sakatlıkları sebebiyle halen kadroya dahil olamayan Ebrar, Derya ve Avrupa Şampiyonası'nda bizlerle beraber olacak Kaptan Eda olsaydı farklı skorlar görür müydük Viyenel'de diye.
0: Tabii ki de yani hani evet bizim eksiklerimiz var. Yani zaten hani ilk hafta onlar olsa bile ilk hafta zaten bizim sistemimizde hani tırnak içinde as oyuncularımızı zaten götürmüyoruz. Hani burada ne olurdu? Bir tane daha fazla galibiyet. Yani Amerika'ya belki yenilmezdik. O da ne oluyor? İki ayakta da yani 4-4 yapmış oluyorsun. Aslında çok çok büyük bir fark olacağını ilk haftayı boş geçtiğimiz için böyle düşünüyorum yani.
1: Peki bir de Ebrar'ın yokluğu bizi nasıl etkiliyor diye sormuşlar.
0: Ya Ebrar'ın yokluğu bizi etkiliyor. Yani çünkü o sahadaki enerji...

0: enerjisi, sonuçta tamam şu anki dört numaralarımız çok iyi iş yapıyor ama hani o Abraham'ın verdiği enerji, sıkıştığımızda öldürdüğü toplar, yaptığı defanslar, attığı servisler hepsi bizi şey yapıyor. Ama merak ediyorum da yani acaba yetişebilecek mi? Çünkü ağır bir sakatlık geçiriyor. Tekrar geçmiş olsun diliyorum ona. Ama inşallah yetişir. Yani bir
1: Evet.
0: açıklama da olmadı galiba bildiğim kadarıyla hani son durumuyla ilgili.
1: Fizik tedavisi
0: Devam
1: devam
0: ediyor.
1: ediyor diye
0: Evet.
1: biliyoruz. İnşallah
0: Bakalım inşallah
1: yetişecek diyelim.
0: yetişir.
1: Peki Yaprak Erkek'le ilgili bir soru gelmiş ki ilk etapta bizi sırtlayan isimdi. O etabın MVP'si seçildi. Sonra Ankara'da da iyi bir performans ve en skorer ikinci oyuncumuz Yaprak.
0: Evet.
1: Japonya'da neden az oynadı diye bir soru gelmiş.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Birilerinin sürekli oynaması da hani doğru değil. Herkese biraz şans verilmesi lazım. Yani şimdi tamam burada dört tane aslında birbirine denk dört numaramız var. Aşağı yukarı hepsinin özellikleri aynı. Bunlara eşit şans vermek istedi Santarelli. Ama baktığın zaman hani Yaprak'ın öyle bir ben oynadım, ben oynamadım gibi bir şey yok. Ona görev verildiği her an o kadar güzel bir, iyi bir profesyonel ki ona görev verildiği her an elinden gelenin en iyisini yapıyor. Asla onu mesela ne suratını asık görebilirsin ne bir şey görebilirsin. Çok iyi bir profesyonel ve bana göre hani o da Türk voleybolunun en büyük kazanımlarından birisi.
1: Kesinlikle ben de aynen sana %100 katılıyorum. Eylül'le ilgili çok yazılma çizilme oldu sosyal medyada. Onu da libero formasıyla değil normal formayla kadroya dahil etti Santarelli. Ve defans da arkada servis karşılamada zaman zaman kullanıyor. Birinci yani bunda Ankara etabında da bu etapta da gördük. 4 numara smaçörleriyle değiştiriyor. Onunla ilgili bir soru gelmiş. Arka ortada biliyorsun defans yapmak için oyunu alıyor. Ve 5 numara defansına alışkın aslında Eylül. Sence bu değişiklik doğru mu? Ve zaman zaman da zorlandığını görüyoruz demişler.
0: Evet, yani evet zorlandığını ben de görüyorum. Ya şöyle bir şey var bizde galiba hani benim bu sadece kendi fikrim. Servis konusunda biraz bizim Vargas dışında serviste çok risk alan oyuncumuz yok. Öyle olunca rakip takımın hücumu daha rahat kuruluyor. Daha rahat kurulunca blok defans dengesini tutmak için bana göre Eylül'e o yüzden o formayı giydiriyor. Ama ben onu bu etaplardan birinde libero olmak olarak görmek isterdim. Orada ne yapacağını merak ediyordum. Bunu da hani yani takıma yardım etmek için her şeyi yapmalı zaten insan. Hani ben 6'ya alışkınım, 5'e alışkınım. Bunlar bir bana göre bir konuşma olmamalı. Sana o an ne görev veriliyorsa hani hatırlarsın yani ben bir top olmadım.
1: Çok iyi
0: Oynamak
1: hatırlıyorum.
0: evet yani oynamak için bana hani görev verilsin diye neredeyse hani top olarak sahaya kendimi atacaktım. O yüzden bence bu seçimleri kafadan silmeli ve hani bir top için, iki top için, bir defans için herkesin kendini hani o sahada canhıraş çalışması lazım bence. Eylül'de zorlanıyor ama bence toparlanması gerekiyor çünkü.
1: Evet, kesinlikle ona da ihtiyacımız
0: Evet,
1: var
0: var.
1: final
0: Herkese
1: etabı.
0: bir top, bir sayı, herkese ihtiyacımız var.
2: Demir Lady devam edecek. Reklam.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
6: Demir Lady devam ediyor.
7: Basit hata bence en önemlisi o. Ne kadar az hata yaparsak o kadar oyunumuz da yükselecek bence. Daha özgüvenli.
8: Peki hatanın önünde sence nasıl geçilir?
7: Yapmayarak.
8: Çok iyi.
7: Yani herkes çok iyi şeyler yapmak, kendini göstermek istiyor ama işte oyunun içinde kalmak önemli. Konsantrasyonu kaybetmemek gerekiyor. Hep konsantre olmak lazım. O konsantrasyonu kaybetmezsen hatan da otomatikman düşer.
8: Ağzına sağlık Nesli'cim.
7: Ay, teşekkür
8: sevgili
7: ederim.
8: Demir Lady'miz, ağzına sağlık.
7: Sağ ol.
8: Final etabı sonrasında da tekrar bir arada İnşallah. Olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
7: Ben teşekkür ederim.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
0: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Reklam.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu bir hafta temenni ediyorum. Birazdan yarış olacak. O yüzden biz yayına başladık. Onu söyleyelim. Yarış olduğu zaman da yarışa gideriz. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli yaklaşık bir 24 saat aradan sonra tekrar birlikteyiz. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bugün tabii çok fazla maç yok. İddia anlamında söylüyorum. Ama yarın Dünya Kupası'nda yarı finalin ilk mücadelesi olacak. Bakalım kim kazanacak bu maçı biraz konuşalım istiyorum. Çünkü yarın benim yayınım yok. Haliyle burada olmayacağım ve bugün biraz uzun uzun değerlendirelim istiyorum. Bu arada saat 9 itibariyle de Esport Radyo Spor ortak yayını olacak. Kupada bugün programı yine sizlerle olacak kıymetli dinleyiciler. Evet, yarı finalde yarın Fransa İspanya'yı ağırlıyor ya da Fransa İspanya mücadelesi olacak, ağırlıyor diye demeyelim. Bakalım kim yarı finale finale yükselecek. Gerçekten güzel bir eşleşme, güzel bir mücadele bizi bekliyor. İki takımın da önemli gol ayakları var. İki takım da şu ana kadar gelirken hani bilmiyorum kimine göre çok zorlandı, kimine göre zorlanmadığı olabilir. İspanya sadece bir gol yedi. Fransa'da Norveç'ten yemişti hatırlarsanız. Onlar da sadece bir gol yediler. Yani onların da sadece bir gol yediğini söyleyelim. Savunma anlamında iki takımın da önemli performans ortaya koyduğunu yine söylemekte fayda görüyorum. İspanya şöyle bir hatırlayalım. Kimleri yendi? İspanya, Yeşilburun Adaları'yla 0-0'lık beraberlik vardı. Sonrasında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti buraya gelirken. Yoldaki takımlara bir bakalım. Uruguay karşısında çok zorlandılar ama kazanmayı başardılar. Ve 7 puanla gruptan lider çıkmışlardı. Diyelim kısa bir yarış arası vereceğiz, sonra devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
3: Onun da bir bu kadar gerisinde. Bir numaralı King Kova'yı görüyorum. O da üçüncülükte ilerliyor. King Kova'nın bir bu kadar gerisinde 10 numaralı Secret Royal var. Secret Royal'dan da bir bu kadar geride 4 numaralı Black Fig. Black Fig'in de 2 bu kadar gerisinde 8 numaralı Asaltın var. Bu ikiliden de 3-4 bu kadar geride 3 numaralı Batı Mert. Batı Mert'in bir bu kadar gerisinde 6 numaralı Junior Jura. Onun 2 bu kadar gerisinde 5 numaralı Emin Amca. Grubun sonunda geç çıkan 7 numaralı Tyrexus var. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine girdi. 9 numaralı Gökberk liderliğini koruyor. 1 numaralı King Kova ikinciliğe geldi. 2 boy kadar geride 10 numaralı Secret Royal var. 3-4 boy kadar geride 8 numaralı Asaltın. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Keçikhan. Keçikhan'dan 3 boy kadar geride içeride Batı Mer dışında 4 numaralı Black Fig. 3-4 boy kadar geride 6 numaralı Junior Jura. 1 boy kadar geride 5 numaralı Demin Amca grubun yine sonunda 7 numaralı Tyrexus var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru ilerliyor. 9 numaralı Gökberk 3-4 boy kadar viraja yakın geliyor. Önde 7 numaralı, düzeltiyorum, dışarıdan 10 numaralı Secret Royal'da o yüklendi. Öndeki 9 numaralı Gökberk'i yakalamaya çalışıyor. 10 numaralı Secret Royal şimdi temposunu artırdı. 9 numaralı Gökberk kaçıyor. Fark 1,5 boy kadar. 10 numaralı Secret Royal geliyor. 9 numaralı Gökberk rakibine direniyor. 10 numaralı Secret Royal geliyor. 9 numaralı Gökberk rakibine direniyor. 10 numaralı Secret Royal ikincilikte. 9 numaralı Gökberk rakibine direniyor. 9 numaralı Gökberk koşuyor. Kazanıyor. 10 numaralı Secret Royal ikinci. 8 numaralı değerli yarışseverler Asaltın ve 3 numaralı Batı Mert üçüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. 5 numaralı Emin Amca da koşuyu 5. olarak tamamladı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları

0: Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor.
0: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programıyla ve ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Öncelikli olarak saat 9 itibariyle ara vereceğiz. Yaklaşık 1 saatlik bir yayınımız var. Kupa'da bugün programı E-Spor ve Radyo Spor ortak yayınıyla karşınızda olacak. Sonrasında yine saat 22'de bendeniz burada olacağım. Ama öncesinde tabii yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yayınımız var. Evet, İspanya'yı konuşuyorduk. Yeşil Blur'un adalarıyla 0-0'lık beraberlik var. Evet, sizce maç kaç biter? Skor tahminlerinizi yazın. Fransa-İspanya maçını kim kazanır ve skor tahmininiz varsa Radyo Spor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0538-052-1487'den mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sonrasında Suudi Arabistan karşısında 4-0'lık net bir galibiyet vardı ve Uruguay karşısında çok zorlanmasına rağmen yine aynı yorum yapayım. İspanya kazanmayı başarmıştı. 7 puanla gruptan lider çıktılar. Sonrasında yani son 32'de Avusturya karşısında bence belki de bu turnuvadaki Suudi Arabistan maçıyla birlikte en rahat galibiyetlerinden birini aldı söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Avusturya'nın hiç tehdidi yoktu. Hiç rahatsız edemediler. Sadece hani böyle savunma yapan bir Avusturya vardı. 3-0'lık net bir galibiyet vardı İspanya. Son 16'da İberia rekabetinde Portekiz karşısında üstün oynayan taraf tabii ki İspanya'ydı. Sonuna kadar zorladılar ama 90 artılarda Merino'nun golüyle yine galip gelmeyi başarmışlardı. İspanya buraya kadar aslında oyunu belli bir stabilite var. Yani çok iyi oynadığını söyleyemeyiz ama kötü olduğunu da söyleyemeyiz İspanya adına. En azından hücumda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir akıcılık ortaya koymaya çalışıyorlar. Derken Belçika maçına geldik. Çeyrek finalde de orada da Belçika karşısında 2-1 yine uzatmada kazanmayı başaran bir İspanya vardı. Özellikle Yamal'ın tabii ki yükselen formu bence önemli. Yavaş yavaş formu yükseliyor. Yamal İspanya adına çok çok önemli bir oyuncu. Yine Pedri'nin bence fena oyunu yok. Rodri gayet iyi. Yeni Real Madrid'i Kukureya sürekli bindiriyor. O kanatta oynayan Alex Buena fena bir performans ortaya koymadı şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki birçok yine yedek kulübesinde de kuzu var İspanya'nın ama şu ana kadarki görüntüsü İspanya'nın dediğim gibi hani belli bir şey vaat ediyor diyebiliriz. Tabii Fransa'ya da bir bakalım. Hani İspanya'yı övgüler yağdırmıyoruz belki. Hani şu andaki oyunuyla belki çok da övgüyü hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü kendi standartlarının altında bir oyun oynuyor İspanya. Daha iyisini yapabilen bir takım Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Elemelerde gördük. Dünya Kupası elemelerinde. Henüz oralarda değiller ama tabii artık yolun da sonuna doğru gidiyoruz. Bundan sonra yapabilirler mi? Gerçekten bilmiyorum. İyi bir teknik direktörleri var. Altyapıdan itibaren İspanya milli takımını çalıştıran ve bu oyuncu grubunun birçoğuyla altyapıda oynayan bir teknik direktörleri var. Önemli ve değerli buluyorum bunu tabii ki. Çünkü onun bilgisi, onun oyuncularla iletişimi çok çok önemli ve değerli diye yine düşünüyorum. Fransa'ya da bir bakalım. Fransa'da buraya kadar hani Fransa ile ilgili en büyük eleştiri demeyelim ama belki aklımızdaki soru işareti şu. Özür dilerim. Katılan var mı bilmiyorum. Yani çok fazla Avrupa takımıyla oynamadılar deniliyor. Ben de bunu zaman zaman söylüyorum. Hani test maçı çok yok gibi olmadı Fransa'nın. Senegal'i 3-1 mağlup etmeyi başardılar. Bu maçta ilk yarıda zorlanmışlardı. Irak karşısında 3-0'lık net bir galibiyet var. Burada daha rahatlardı. Ve Norveç karşısında da rotasyonlu bir Norveç kadrosu vardı. Sol beken hocamız hatırlarsanız ciddi bir rotasyon yapmıştı o mücadelede. 4-1'lik bir Fransa galibiyeti vardı. Biraz da Fransız oyuncuların reaksiyon gösterdiği bir mücadeleydi. Hani belki

Norveç'in rotasyon yapmasından mı kaynaklandı bilemiyorum ama maçın başında hemen çok böyle etkili, istekli, arzulu bir Fransa izlemiştik hatırlarsanız. Son 32'de İsveç karşılarına geldi. İsveç'i de yine rahat bir oyun sonrasında 3-0'lık bir galibiyette İsveç karşısında üst tura çıkmayı başardılar ve Paraguay karşısında eminim birçoğunuz izlemişsinizdir. Hani Fransa'nın oynamaya çalıştığı, Fransa'nın bir şeyler yapmaya çalıştığı, karşı tarafın tamamen Fransa'yı saha dışına çıkardığı bir mücadele izlemiştik ve Fransa da bu mücadelede yine de kazanmayı başarmıştı. 1-0'lık bir galibiyeti vardı diyelim. Şimdi buraya kadar tabii Fas karşısında da yine bence hiç zorlanmadıkları bir mücadeleydi. Hani Fas'tan çok şey bekledik. Acaba biraz zorlarlar mı? İyi bir mücadele olur mu? Acaba Fas bir sürpriz yapar mı falan derken hani Fransa herhalde şuraya kadar oynadı. En hani Paraguay maçını saymıyorum. Orada zaten tek taraflı bir şey vardı. Hani bir boks maçı gibi bir sürekli yumruk atıyorsunuz, düşmüyor, devrilmiyor, yıkılmayan bir Paraguay vardı. Zaman zaman da işte hani kuralların dışına çıkan bir Paraguay vardı. Oynatmamaya çalışan, oyun süresinden sürekli çalmaya çalışan, topun oyunda kalma süresini azaltmaya çalışan, Fransa'nın etkinliğini ortadan kaldırmaya çalışan, yine söylüyorum, kuralların dışına çıkan bir Paraguay takımı. Buna da ayak uyduran bir hakem topluluğu vardı. Buna rağmen yine de kazanmışlardı Fas karşısında ama tabii bu olmadı. Çok rahat bir galibiyet aldılar ya da rahat bir galibiyet aldılar. Çok zorlandıklarını düşünmüyorum. Buraya kadar hani şöyle baktığım zaman Fransa hani bana göre en zorlandığı maç herhalde Senegal maçı olabilir. İlk mücadelede, ilk yarıda pozisyon verdikleri bir maçtı hatırlarsanız. Son dakikalarda maç 3-1 olmuştu ama ilk yarıda aslında 1-0, 2-0 yenik durumda olabilirlerdi. Sonraki diğer maçlarda zorlanmadılar. Ta ki Paraguay maçına kadar. Orada da az önce bahsettiğim oradaki dinamikleri ve Fransa'yı zorlamıştı. Fas karşısında da yine rahat bir galibiyet almışlardı. Bu tarz bir oyunları yoktu. İyi bir oyunu vardı ve kazandı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Fransa'nın henüz böyle önüne çok böyle dişli bir takım çıkmadı. Bir Avrupa takımı yok İsveç haricinde. İsveç'in de Uluslar Ligi'ndeki görüntüsünü biliyorsunuz zaten kötü bir teknik direktörleri var. Biz de zaman zaman eleştirdik. Graham Potter hani nereden buldular, nasıl buldular bilmiyorum ama bir şekilde buldular. Hani belki de İsveç milli takımını ya da herhangi bir milli takımı yönetecek dünyadaki hani son 10 kişiden birisidir Graham Potter. Kusura bakmasın. Ama hiç kendisini başarılı bulmuyorum. Şu ana kadar beğendiğim bir teknik direktör olduğunu da düşünmüyorum. Daha önceki Chelsea performansı, West Ham performansı, Brighton performansı hani hangi performansı alıp da böyle elle tutulur bir başarı ortaya koydu derseniz ben çok bunu göremiyorum. Kendi adıma söylüyorum ama nihayetinde İsveç milli takımında. Şimdi bu iki takım karşı karşıya gelecek. Şimdi tabii bunu bir de şöyle bakmak lazım. Dün İsveç'te bir mücadele mi? Hayır pardon özür diliyorum. Teniste bir mücadele vardı biliyorsunuz. Ve Sinner'ın neden kazanması gerektiğini, kazanacağını sizlere anlatmaya çalışmıştım burada. Wimbledon şampiyonu yani Sinner'ın kazanacağını düşünüyordum. Bunun da sebebini dediğim gibi Zverev karşısında anlatmıştım. Bir şekilde şansı tutmuyor Zverev'in. En iyi döneminde bile yine Sinner kendisini öyle ya da böyle yeniyor. Yendi de ve dün de yine benzer bir mücadele olmuştu. İyi başlayan Sinner sonrasında kaybeden bir daha doğrusu iyi başlayan bir Sinner'ın rakibi sonrasında kaybetmişti. 3-1'lik bir kayıp vardı. Şimdi Fransa'nın da İspanya'ya şansı tutmuyor. Şimdi benim en büyük aslında buradaki teorim bu. Yani Fransa daha önceki yıllarda da çok çok iyi maçları vardı. İyi dönemleri vardı. Önemli performanslar ortaya koydu ama 2008'den bu tarafa oynanan 10 mücadelenin yanlış hatırlamıyorsam 7'sini İspanya, 2'sini Fransa ve 1'ini de bir maçta beraberlik vardı. İspanya'nın sahasında oynamıştı o mücadele ya da İspanya'da oynamıştı. İspanya'nın çok net bir üstünlüğü var. 2021'de İspanya 2-1 yenmişti Fransa. Bir de 2014'te yine Fransa'nın 1-0'lık galibiyeti var. Diğer maçların hepsinde net bir İspanya üstünlüğü var. Yani net derken işte galip gelmiş. 2-1, 2-1, 1-0, 2-0.

0: 5-4 gibi skorlar, daha çok 2-0'lar var, 2-1'ler var gibi skorlar var. Şimdi burada da yarın yine Fransa'nın hani hem bu talihini kırmak isteyeceğini düşünüyorum. Hem de kupanın favorilerinden birisi sonuçta İspanya. Yani İspanya'yı eleyen bence kupayı kazanabilir. Öyle bir görüntü var. Çok özgüvenli oynuyorlar. Yüksek bir teknik kapasiteye sahipler. Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Kazanma alışkanlıkları var. Zaten son Avrupa şampiyonu baktığınız zaman winner bir takım. Veya oyuncuları hep kazanan takımlarda, winner takımlarda oynuyorlar. Barcelona ve Real Madrid onlardan birisi. Haliyle İspanya'nın Fransa'ya çok ciddi bir zorluk çıkaracağını düşünüyorum. Kağıt üstünde Fransa daha favori gibi gözüküyor. Daha iyi bir kadrosu gözüküyor. İddia da böyle diyor. Fransa favori diyor ama 2'nin üzerinde bir oran vermiş Fransa'ya. İspanya'ya da yine hatır sayılır bir oran vermiş, onu söyleyeyim. Ama tabii zor bir maç. Yani bu maçta sonucu hani tahmin etmek gerçekten çok da kolay değil. Skor tahmininizi yazabilirsiniz 0538-052-1487'den. Ben dengeli bir mücadele bekliyorum. Yani iki takımın da kazanma ihtimalini görüyorum. Hani bir beraberlik çıkmamasını bekliyorum. Çünkü şöyle bir hatta açalım tekrar o mücadeleyi. Evet, güncel oranlarda iddia.com'da 2.13 Fransa oranı, beraberliğin oranı 2.96 ve maç sonu İspanya'nın kazanır oranı da 2.92. Yani İspanyollar ne yapıp ne edip bu maça mutlak surette tutunacaktır. Öyle düşünüyorum. Ve bir dinleyicimiz de yazmış. Şimdi onu da hemen şöyle bir ismini de söyleyeyim. Bakalım ismi var mı dinleyicimizin? Sevgili Hasan Bey Antalya'dan, ki ben de benzer bir düşünceliyim. İspanya'nın taktiksel açıdan Fransa'ya göre çok daha çeşitlik taşıdığını düşünüyorum. Ben de aynı düşünüyorum. Sevgili Hasan Bey de benzer bir düşünceye sahip. İspanya'nın daha iyi bir teknik direktörü var. Farklı oyunları oynayabilecek oyuncu yapısı olduğunu da düşünüyorum. Ve topa daha iyi hükmettiğini düşünüyorum. Yani topu rakibe vermediği bir senaryoda oyunu kilitleyebilir İspanya. Pas yaparaktan rakibi yorabilir. Böyle bir oyunda açıkçası bekliyorum. Yarın İspanya'nın, ben özür dilerim söylüyorum, yani Fransa'yı sevenlere, Mbappe'yi, Désiré Doué'yi, neyse artık kimi seviyorsanız Fransa'da bilmiyorum, Dembele'yi severlere hitaben söylemeyeyim ama hani üzüleceklerini düşünüyorum. Yarın İspanya'nın bir şekilde bu maçı kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi yarın ben olmayacağım ama en azından bir gün sonra tekrar burada konuşuruz. Güzel bir mücadele bizi bekliyor umarım. İyi bir futbol izleriz. Gollü bir maç izleriz. Ben gollü bir mücadele de bekliyorum. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Sevgili Ali Cemal 3-2 İspanya kazanır demiş. İspanya'nın kazanmasını bekliyorum demiş. Valla ben de gollü bir mücadele bekliyorum. Yani İspanya kaç sıfır kazanır? 2-1 mi? 3-1 mi? 3-2 mi? Bilmiyorum ama İspanya'nın bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Kazanırsa benim için sürpriz olmayacak. Bunu biraz aktarmaya çalıştım. Hem yıllara varan bir Fransa'ya karşı bir üstünlük, ki önemli bir üstünlük. Bu bir psikolojik avantaj, öyle bakmak lazım. Yani çok da kolay değil. 2008'den beri oynadığınız 10 maçın 7'sini kazanan bir takıma karşı oynuyorsunuz. Efendim işte hani olur, geçmişte olmuştur bunlar. Hani o dönemlerde de Fransa'nın çok önemli kadroları vardı. Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonu oldu, değil mi? Öyle bakmak lazım. O yüzden de hani öyle demeyin işte efendim, o zamanlarki Fransa ile şu andaki Fransa arasında dağlar kadar fark falan var demeyin. O zamanlarda Fransa'nın her zaman kadrosu güçlüydü. Çünkü yıllardır zaten hani kendi ülkesinde yetişen, belki aslen Fransız olmayan ama Fransa'yı tercih eden ya da o ülkede doğup büyüyen, o ülkenin futbol iklimini, eğitimini bir şekilde alan birçok devşirme oyuncuyla oynuyorlar. Yıllardır bu zaten böyle. Dediğim gibi hani bunu bir şey olarak görmeyin, bir bahane olarak sunmayın bence. Ona rağmen İspanya o dönemlerde de yine Fransa'ya ciddi bir üstünlük kurdu, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yarın da bakalım nasıl bir mücadele olacak, bilmiyorum. Tabii farklı düşünen dinleyicilerimiz olursa da fikirlerini yazabilirler. Benim buradaki tercihim Fransa kazanır. Maçta da en az 2 gol olur. Karşılıklı gol olur. Özür diliyorum. 3 gol olur. gibi isteyen karşılıklı gol var bahsini de yine deneyebilir. Bu da güzel bir bahis bu maç üzerinde. Ya da karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü bahsini de yine deneyebilir. Tabi yarın eğer Fransa elenirse, Mbappe de gol atamazsa ve diğer tarafta İspanya, düzeltiyorum, Arjantin İngiltere maçında eğer Messi atarsa, gol atarsa, Mbappe'nin de gol kralı olma umudu da yarın suya düşebilir. Ya da diğer tarafta eğer Harry Kane ya da Bellingham birkaç gol atarsa Arjantin'e, onların da gol kralı olma ihtimalleri yine var. Zor değil ama imkansız da değil. Daha doğrusu imkansız değil, zor ama imkansız değil. Yarın saat 22'de oynanacak bu mücadele sevgili dinleyiciler. İlginçtir, bu maçın hakemi de bugün açıklandı. Hemen şöyle bir bakalım, orada da sürpriz bir karar vardı. Yani çok beklediğimiz bir hakem değildi. En azından benim beklediğim bir hakem değildi ama buradaki herhalde dün bahsettiğim kıstastan yola çıkarak böyle bir atama yapıldı. Bir bu kıtanın dışından bir hakem verildi. Bir dakika, ismini de şimdi size söyleyeceğim. Yani sürpriz belki bu açıdan değerlendirebiliriz. Avrupa kıtası dışından bir hakem verildiği için tabii açabilirsek söyleyeceğiz ama. Evet, bu arada sevgili Yalçın abi, Marmara Park Taksi'den sevgili Yalçın abi İspanya kazanır demiş. O da benimle aynı fikirdi. Evet, hakemi söyleyemedim ama birazdan söylerim ya da yayının ikinci bölümünde söylerim diye düşünüyorum. Niye açamadım? Anlayamadım. Evet, şuradan dolayı açamadık. Peki, bir dakika. Söyleyip ondan sonra da yayını devredeceğim ama hemen şöyle bir bakıyorum. Hatırlayan varsa yazsın ya. Ben okudum ama gün içinde sonra ismi aklıma gelmiyor. Antalya'dan Hasan Bey, İspanya'nın ve Fransa'nın atanı iyi demiş. Valla iki takımın da atanı iyi ya. Öyle bakmak lazım. İki takımın da tutanı da iyi. İspanya'nın tutanı daha iyi diyebiliriz ama İspanya'nın takım savunması daha iyi diyebiliriz. Şu andaki görüntü bu. Ama tabii ki belli olmaz. Yarınki maçtaki dinamiklere bağlı olarak değişebilir. Çok kısa hemen bitiriyorum ama şöyle bir hakeme tekrar bir bakıyorum. Evet, Ivan Barton maçın hakemi sevgili dinleyiciler. El Salvador'dan diyelim. Esport, Radyo Spor ortak yayınıyla maça doğruyla sizi baş başa bırakıyorum.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda.

0: dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
3: Ne kaldı? Birbirinden keyifli maçları izledik. Birbirinden keyifli anlara tanıklık ettik. Artık dörtlü finaller başlıyor. Sürpriz olmadı diyebiliriz bir anlamda da. FIFA reytingi bakımından ilk 4 sıradaki takım yarı finale yükseldi. Sürprizler beklemiştik. Önemli açıklama.

0: Kupalarımız olmuştu ama açıkçası final dörtlüsüne çok önemli ve favori olan takımlar, doğal favori olan takımlar kaldı. Hep birlikte Fransa, İspanya, İngiltere, Arjantin maçlarını izleyeceğiz. Ben Erim Bereli, sevgili Orkun Çolakoğlu ve Cem İnal Odabaşı ile birlikte program boyunca sizlerle olacağız. Önce bir gazetemize bakalım. Günün manşetleri nelermiş hep birlikte ekranlara getirelim. 13 Temmuz 2026 yarı finaller başlıyor. Bugünü boş geçiyoruz ama yarın itibariyle heyecanı yaşamaya devam edeceğiz. Artık sayılı maçımız kaldı da diyebiliriz. İki dev karşı karşıya, Fransa-İspanya mücadelesi izleyeceğiz. Nefesler tutuldu. Tabii Arjantin-İngiltere maçı tarihsel süreci itibariyle daha çok ses getirse de eşleşme itibariyle Fransa-İspanya'da turnuvanın en ateşli maçlarından biri olacak. Dünyanın en büyüğü kim olacak? Aynı zamanda da uzun zamandır bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu dörtlü itibariyle de artık bir zayıf takım olmadığını da gönül rahatıyla söyleyebiliriz. Rövanşların maçı dedik. İngiltere-Arjantin mücadelesinden bahsediyoruz elbette. Tartışmalı geçen eşleşmeler 66, 86, 98 ve 2002'de yaşanmıştı ama en unutulmazı ise bir skordan bağımsız bir cümleyle Tanrı'nın eli olarak gündeme gelmişti. Diego Armando Maradona'nın o efsanevi karesi de manşette yer aldı diyerek hemen konuklarıma dönüyorum. Orkun abi, nasıl bir çeyrek final haftasıydı senin için? Yarı finalde de neler bekliyoruz?
1: Vallahi kupa zaten çok bence güzel bir kupa oldu. Çeyrek finaller de o doğrultuda gitti. Genel olarak en azından. Yine dramatik diyebileceğimiz olay akışları var. Bu şey çok tartışılıyor yani. İlk 4 sıra FIFA takımlarının doğal olarak hani favori olan takımların yarı finallerde karşı karşıya gelişi. Hı hı. Biraz zaten hani sonuçta FIFA'nın buna yönelik baştaki kurayı ayarlaması da vardı. Ama onlar da işi gördüler. Öyle söyleyebiliriz. Yani birincisi ilk olarak gruplarından birinci çıkarak zaten o adıma attılar. Ve yani bir taraftan da çok beklenen, hakikaten yani tarafsız izleyici gözünde de onların taraftarları zaten burada olmalarını bekler de şu anda en tatmin edici yarı final eşleşmelerine kavuşmuş durumdayız. Mesela evet, İngiltere-Arjantin'in tarihsel ağırlığı belki futbol anlamındaki tarihsel ağırlığı falan daha fazla geliyor ama diğer taraftan ki onların da arasında ciddi bir rekabet vardır. Fransa-İspanya'da şu iddia edilebilir ki son kaç diyelim 20 yılın falan en iyi milli takımları.
0: Tabii.
1: Ortalamaya bakarsan, başarılara bakarsan, oynadıkları milli takım düzeyinde, oynadıkları futbol düzeyinde, hatta bunun yanında yani yetiştirdikleri oyuncu miktarına bakarsan, sadece Avrupa'nın değil dünyanın aslında son 20 yılın genelinde en söz sahibi futbol ülkeleri. Ligleri falan ayrı bir konu yani. Dolayısıyla bu anlamda da çok çarpıcı. Ben hatta orayı biraz daha şey fikrine katılıyorum. Yani tabii ki bu işin garantisi yok. İngiltere, Arjantin de çok kuvvetli takımlar. Oradan da şampiyon çıkabilir ama Fransa, İspanya'yı kazanan şampiyon olur fikri bana da çok uzak gelmiyor.
0: Kesinlikle abi. Salı günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle saat 10'da. Yine aynı saat diliminde de ertesi gün İngiltere-Arjantin maçını izleyecek izleyenlerimiz. Cem, 2002'den bu yana yarı finalistleri derlemiştik. Birazdan da şimdi Ahmet ekranlara getirecek. Yani bütün turnuva sanki bu dört takımın yarı finallerde karşılaşması için yapılmış gibiydi. Diğer yarı final maçlarına baktığın zaman işte 2002'den bu yana gelişen tarihsel süreçte hani sürpriz olarak nitelendirebileceğin hep takımlar var ve turnuvaya başlarken seninle sürekli konuştuğumuz gibi sanki bu turnuvada da bir yarı finalist sürpriz takımlardan biri olur diye düşünmüştük ama yani siyasi ve hani politik bakacak olursak sürpriz olmadı diyebiliriz. Sen neler söylersin?
2: Ya öyle, aslında seninle de konuşmuştuk Kolombiya'ya biraz yazık oldu diye. Çünkü İsviçre'yi elemeyi başarsalardı Arjantin'e daha fazla güçlük çıkarabilecek bir takımdı Kolombiya. Ama İsviçre, yani yine İsviçre de uzatmalara götürdü, 10 kişi kaldı, direndi ama Kolombiya kadar, Kolombiya'nın yapabileceği potansiyel kadar zorlayamadı. O yüzden orada bir sürpriz çıkabilirdi ama evet, hep 2002'den bu yana bakıyoruz. Biz varız, Güney Kore var. Yine en yakın 2006 sanki bu Dünya Kupası'na, yani şey olarak, güç dengesi olarak öyle söyleyebiliriz. Hep bir Fas var, Hırvatistan var, yine dediğin gibi sürpriz. Yani güzel olurdu aslında. Özellikle örneğin güçlü bir takımı eleyerek gelen bir ülke olsaydık ki öyle olmak zorunda.

0: Zaten ilk 4 ülke kaldığı için yarı final ama olmadı. Yine de güzel böyle ilk 4 sıradaki en güçlü ülkeleri izlemek bence keyifli olacak. Biraz da şey açısından bakıyorum aslında. Hani FIFA ona göre ayarlamış gibi konuştuk. Evet öyle bir gerçek var ama sanki bu turnuvadan halkımız çok zevk alamıyor gibi geliyor bana. Neden? Hep bir komplo teorisi aranıyor. Hep bir işte Arjantin'e şöyle yapıldı.
1: Doğru.
0: İşte Fransa şöyle ittirildi. İspanya böyle oldu. Ya biraz da keyfini çıkarmak lazım. Bu kadar güçlü takımları, bu kadar önemli futbol ülkelerini izlediğimiz için keyif almamız gerekiyor bence.
1: Dediğin gibi Arjantin bazında bakacak olursak hakem kararları tartışılıyor. İşte Infantino'nun Messi'yi taşıdığına dair böyle yapay zeka videoları izledik. İngiltere'nin işte bu kablo muhabbeti. Fransa ile ilgili pek bir şey oldu mu hatırlamıyorum ama olursa...
2: O zaten Mbappe diktatörle gidiyor.
1: Aynen Mbappe diktatörlükle geliyor.
0: Fransa ona mahal vermedi pek yani.
1: Doğru.
0: O kadar güçlü performanslarla rahat rahat geldi ki pek tartışma yaratamadı yani.
1: Tabii yine günün en dikkat çeken olaylarından bir tanesi bir dress code açıklandı. Arjantin'in özel bir talebi vardı. Şu ana kadar hep klasik mavi formasını giydiler ama 86'ya vurgu yaparak koyu mavi deplasman olarak nitelendirebileceğimiz veya günümüzde alternatif olarak değerlendirebileceğimiz o koyu mavi formasıyla çıkma talepleri olmuş ve kabul de görmüş. İngiltere'yi beyaz, Arjantin'i ise aynı 86'daki formalar gibi koyu bir maviyle izleyeceğiz. Fransa klasik mavi ve İspanya'da beyaz olarak açıklanmış resmi duyuru olarak olduğu haberleri gelmişti. Tabii Fransa'yı da şurada ayırabilir. Şimdi notlarıma bakıyorum. 14, hani o sürekli mesafeler, kat edilen mesafeler açıklanmıştı ya, Fransa'yı da orada herhalde kayırıldığına dair söylentiler olmuştu. En az mesafe kat eden ülkelerden biri olmuş Fransa. Peki, o zaman Arjantin'le yavaş yavaş başlayalım abi. Bir yol haritası vardı. Arjantin her zaman o kurallar çekildiğinden bu yana, grupta karşılaştığı rakipler ve sonrasında mücadele ettiği takımlar anlamında epey eleştirilmişti, sınanmadığı söylenmişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Arjantin'in turnuva yolunu?
2: Ya şimdi bunun zor bir hani Dünya Kupası seviyesinde 32-16 çeyrek zor, çok zor olmadığı açık.
1: Tabii.
2: Ama Portekiz birinci çıksaydı grubundan.
1: Tabii,
2: denk beklenen edeyim. Şekilde yollarına çıkacaktı bir kere. Dolayısıyla çok fazla burada hani fazla da kurcalamamak ve Arjantin'e yol açılıyor gibi değerlendirmemek gerekiyor. Ama Arjantin'in zaten kendi başka problemleri var. Yani bunu Mısır Kars, hatta Yeşilburun maçından alarak bütün eleme turlarında, grup sonrasında sıkıntı yaşadı Arjantin. Zaten iki tanesini uzatmalarda alabildiler. Mısır maçını uzatmaya götüremeyebilirdi Arjantin. Yani uzatmaya gidiyor gibiydi, sonra kazandılar ama Mısır maçını normal sürede kaybetme riski çok zaten
1: aslında şiddetliydi. O turlarda acı çektiler yani. Kendi senaryolarını yazdılar da diyebiliriz abi dediğin gibi.
2: Öyle ve şu da var yani gerçekten hani iyi bir Portekiz, daha işleyen bir Portekiz bir şekilde yollarına çıkabilseydi Arjantin'in de, bu seneki Arjantin'in de ciddi sorunları var. Bunu turnuva başından beri görüyoruz. Bence 2022'deki şampiyonluğun biraz akıllarda karışıklığa sebep olduğu şöyle bir durum var. Arjantin kadrosu bütünüyle tabii ki kötü bir kadro değil. Tabii ki iyi bir kadro ve Messi'nin etrafında birleşmiş olmaları, buna kenetlenmiş, kendilerini adamış olmaları da ciddi bir duygusal boyut. Ama oyuncu olarak değerlendirirsek, özellikle de şimdi bu yarı finaldeki diğer takımlarla, İngiltere ile, Fransa ile, İspanya ile, bunların kadroları ile birlikte değerlendirildiğinde Messi dışı Arjantin takımı bana diğerlerinin yanında son derece sıradan geliyor.
1: Doğru.
2: Ve bunun limitlerini de bence yaşar oldular. Tabii ki orada yani Di Maria kaybı da göz ardı edilemez, belli oyuncuların yaşadığı formsuzluklar, bunlara da gelinebilir ama yani 22'de bence beklentilerin üzerine çıkan bir takım vardı. Dolayısıyla buradan sonra da hani ne kadar görece kolay bir yoldan gelmiş olurlarsa olsunlar, Arjantin için bir dünya şampiyonluğu sonrasında burada da yarı final görmek gayet başarılı. Yani onlar elbette daha fazlasını isteyecek.
0: Şu 11'lerde kafa kafaya seçim yapsak herhalde 11'de 8 civarı İngiltere çıkar mesela yani.
2: Öyle tabii. Yani geniş kadroya baktığında daha da dramatik hale geliyor. Yedek kulübelerine baktığında.
1: Evet, yine günün en dikkat çekici grafiği ekranlara geliyor. Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki hem aktif olarak dinlendiği anlar, hem deparları, hem işte koşuları yüzde olarak bölünmüş. %62.7 Messi yürümüş saha içinde. %24.7 durdu veya çok fazla hareket etmedi de diyebiliriz. %8.6 hafif tempo, %2.8 koşmaya başlıyor, %1 yüksek hızda koşu, %0.1 depar ama ardında bıraktı 8 gol ve tüm zamanların Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu.
0: Yani bu kupada çok gündem oldu ama Messi ne zaman zaten bundan farklı bir oyuncu oldu ki? Çok
2: evet.
0: Yani
1: güzel.
0: 2012'den bir kare canlandır gözünde, bir Barcelona maçı canlandır. Messi yine yürüyor yani.
2: Topla. Ya da biraz belki yani, arkaya ya da alabilirsin. Yani hani Guardiola hocaydı, işte rahmetli Villanova,
1: doğru.
2: Tito evet. Villanova vardı. Hı-hı. Ondan sonra 2016 gibi buna evrildi yavaş doğru. yavaş.
0: Yani evet hep öyleydi. O yüzden tabii yaşla beraber biraz daha oranlar artmış değişmiş olabilir ama Messi'nin tarzı bu. O yüzden takıma katkısı koşmaktan çok bağımsız bir katkı. Yine bu şekilde İngiltere'ye zorluk çıkaracaktır yani.
1: Yürüyerek. Bir de şey vardı ya hani Sergen Hoca'nın klasikleşmiş lafı, ben koşsam Barcelona'da oynardım. Yani Lionel Messi bir de koşsa ne olacak kim bilir yani, bu istatistikleri yani. Nereye çıkartacak. Tabii bir de şu konuşuluyor. Son dönemin en yaşlı Arjantin kadrosu. Fizik kalite olarak da diğer takımlara kıyasla biraz geride kaldılar. Bu anlamda da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü takımın ne oynadığını topun Messi'ye gelmediği denklemde anlayamıyorsunuz. Yaş konusunda eleştiriliyor. Orkun abinin dediği gibi Di Maria'nın eksilmesi, işte alttan bir başka destek verecek oyuncu çıkartılamaması. Biraz da Arjantin'in oyununun tam anlamıyla İngiltere'de sınanacağını söylüyor futbol otoriterleri. Cem, sen neler söylersin Arjantin'in fizik kalitesi anlamında?
0: Yani fizik kalitesi anlamında kötü bulmuyorum Arjantin'i ama konuştuğumuz gibi biraz kalite anlamında geçmiş yıllara göre, 2022'ye göre Di Maria gibi bir ismin olmaması etkiliyor. Alvarez'den bekleniyordu o katkı. Yavaş yavaş sonradan 11'e monte oldu zaten. Lautaro ile başladılar. Son maçta da İsviçre maçında da acayip bir gol attı Alvarez. Artık beklentileri yerine getirmiş oldu. Bu maçta da X faktör olacaktır diye düşünüyorum. 11'de başladığı takdirde Alvarez, ama ben şöyle söyleyeyim genel anlamda İngiltere'yi iki adım önde görüyorum. Şans olarak, final şansı olarak. Biraz da Arjantin'in test edileceği, hatta belki de %60 diyeyim eleneceği maç olabilir. Çünkü İngiltere ne kadar çok parlak gözükmese de genel anlamda çoğu şeyde Arjantin'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani.
1: Şimdi madalyonun diğer tarafına geçeceğim ama şunu da belirteyim. 2026 Dünya Kupası Arjantin golcüler Messi 8, Lautaro Martinez 2, Lisandro, McAllister, Lo Celso, Romero, Enzo, Julian Alvarez birer gol. Golcü dağılımında da ciddi bir farkı var Arjantin'in. Şimdi öteki tarafa geçiyorum. Sadece Bellingham ve Kane üzerinden yürüyen bir İngiltere milli takımı. Thomas Tuchel bir açıklama yapmıştı, eleştirmişti takımını, iyi değildik dedi ki bu anlamda katılıyorum, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ama cevap da Jude Bellingham'dan geldi. Yani böylesine starlara karşı oynamanın ne demek olduğunu Tuchel sanırım bilmiyor dedi. Biraz da takım karışık. Bu anlamda sadece Bellingham ve Kane üzerinden İngiltere'yi değerlendirmeye başlayalım. O yıldızlara zaten geleceğim. Abi neler söylersin?
2: Tuchel'in ben yani Tuchel açıklamayı yaparken tamamen böyle oyuncuları eleştiren tarzda bana göre en azından öyle yapmadı. Fakat detaylarda hatalar yaptıkları açık. O tarafından kendi adıma hatalı bulmuyorum. Yaptığı analizi, yaptığı yorumu isabetsiz bulmuyorum. Şimdi zaten İngiltere keskin bir oyun oynamış olsa maçın 2-0'a gelme ihtimali o kadar kuvvetli biçimde doğmaz. Yani Sörloth birazcık pası verebilse, belki görebilse o açıyı. Bilmiyorum, çok kilitlenmiş de olabilir. Maç 2-0'a gelecekti ve gerçekten İngiltere'nin ondan sonra çeviremeyeceği bir durum almış olabilirdi. Bu ne oluyor? Bu ki ilk yarıda şeye kadar, yani Jude Bellingham'ın golüne kadar İngiltere'nin ki Bellingham'ın golü de devre sonunda geldiğini düşünürsek İngiltere'nin oraya kadar bir tek Harry Kane'in frikiği vardı evet, diye hatırlıyorum. Abi. Eğer unuttuğum bir pozisyon yoksa.
1: Yani yok
2: hem hücumda etkisiz yani. Hem de rakibe pozisyon veren bir takım.
1: Aslında bir anda İbre Norveç'e kayıyor dediği
2: gibi. Evet, bu da demek ki Tuchel'in dediği gibi bir takım şeylerde yeterince keskin olmadıklarını, detaylarda hatalar yaptıklarını, üzerine çalışmaları gereken şeyler olduğunu ortaya koyuyor. ve şey, ya sonuçta bu Tuchel'in isteyeceği tarzda bir şey. Yani geçiyorsun, hala düzeltilecek şeyler var ama bir taraftan da yarı finale kadar gelmişsin. Bunu teknik adam gözünden baktın mı çok da problemli bir şey değil.
1: Doğru abi.
2: Analizini yapıp oyuncuları da bunu kabul ettirip ondan sonra gerekli aşamayı kaydediyorsan, gerekli aşamayı gösteriyorsan bu bir teknik adamın kabul edebileceği bir şey. Aha, İngiltere çok aksiyon dolu maçlar oynadı ama son iki şeye baktığında, hatta Kongo maçına da baktığında tabii ki tatmin edici değil. Doğru. Kongo maçında geriye düştü. Meksika maçında belki geriye düşmedi ama geriye düşmeyi hak etti. Doğru. Maçın ilk bölümünü ele alırsak. Ondan sonra iki tane anla çözdüler ve yani hatırlayalım, Jude Bellingham 2-0 yaptıktan sonra devre arasına kadar çok kısa bir süre olmasına rağmen Meksika maçı 2-2 yapabilirdi. Doğru. Bellingham'ın çizgiden çevirdiği top yine 2-2'ye gelmesine engelledi. İkinci yarıdaki olaylar zincirini de hatırlayabiliriz. Yani orada belki kırmızı kart sonrasında oyunun momentumu tamamen Meksika'ya dönecekken çok kısa bir süre sonra Edson Alvarez'in yaptığı hata, doğan penaltı yine iki fark ortaya çıkmasını sağlıyor vesaire vesaire. Ama yani İngiltere böyle her turda yumruğu masaya vurarak rakiplerini saf dışı bıraktı diyeceğimiz bir durum bence yok. O yüzden Tuchel'in açıklamaları, hani takım içerisinde yarattığı gerilim ayrı konu ama son derece normal.
1: Cem, Hırvatistan, Gana, Panama, Demokratik Kongo, Meksika, Norveç. Tuchel şimdilik işleri yoluna soktu gibi ama yani bu turnuva sonunda kalıcı olur mu merak ediyorum, eğer bu turda veda ederse İngiltere.
0: Ya bu turda veda ederse bence olmaz. Ama final görürse, finali kaybederse tabii devam edecektir. Özellikle yani Kongo maçında benim altını çizeceğim maç o olur. Kongo maçında İngiltere gerçekten tamam eleniyor dedim ben ya. Hani Kane öyle bir çıktı ki sahneye. Doğru. Tek başına aldı yani maçı. Diğer maçlarda yine biraz takım eforu var. Yine Meksika maçında da işte biraz şans faktörü de var ama Kongo maçı bence yani Tuchel'in işini bitiren maç olabilirdi. Onu bir şekilde Kane aldı. Sonra Bellingham çıktı. Meksika maçında işte bir önceki maçta, Norveç maçında iki gol attı. Biraz da yıldızların varlığı bunu etkiliyor bence. Tuchel için yani bu tur bence kader turu. Geçerse kalır, finalde kaybetse de, geçemezse yollar ayrılabilir. Orkun abi ne düşünüyor bilmiyorum ama.
2: Şey demiş ya Tuchel, hücumda zaten yapılması gereken planı yaptım. Harry Kane'le Bellingham'a bıraktım bir şey diyor.
1: Budur.
0: Ne yapabilirsin ki zaten?
1: Evet. Maksimum, yani. Evet budur yani. Peki bir anlamda da İngiltere'yi son dönemde Harry Kane dışında sırtlayan da bir gerçek var. Jude Bellingham öyle ki İngiltere milli takım tarihinde de starları birer birer geride bıraktı. Hatta Lineker'in gol rekoruna doğru da yaklaşıyor. Maçın oyuncusu ödüllerinde dahi Lionel Messi ile birlikte en çok konuştuğumuz isimlerden biri oldu. İlginç şekilde Real Madrid'in yıldızları fena performans göstermedi turnuvada, özellikle ön taraf. Hani evet. Vinicius'u gruplarda sayabiliriz. Öte yandan Jude Bellingham'ın kötü geçen sezonun ardından iyi bir çıkışını görüyoruz. Mbappe hakeza öyle gol krallığı yarışında var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kukureya. Evet doğru. Konate'yi falan da sayabiliriz abi. Yani
2: ya nasıl? Şöyle bir durum var tabii şimdi. Bu sabah ya da dün, bugün müydü? Real Madrid sezonu açtı.
1: Evet.
2: Dün olabilir. Karışıyor. Bugün galiba Barcelona açıyordu. Sezonu açtılar ama bu adamlar oynuyor. Yani en az 3 hafta
1: tatil olacak.
2: O oyuncuların çok bölümü gelmeyecek kampları. Mourinho kimle çalışacak?
1: Yani tam Mourinho tarzı bir start.
0: Bir tweet vardı onunla ilgili, gördünüz mü? İşte ya bu yıldızlar neymiş? Bellingham şöyle, Vinicius böyle, Mbappe. Aynı takımda oynasalar ne olurdu acaba? Bir tweet Real Madrid'de olay bambaşka bir yere gidiyor ama Mourinho bence onlardan faydalanır diye düşünüyorum. Onu artık cumartesi futboluna saklıyoruz gelecekte.
1: Peki Bellingham'ı nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu çıkışı kim bekliyordu, bekliyor muyduk veya ne kadar ekstra bir iş yaptığının farkında mı Bellingham?
2: Ya gol anlamında biraz şey gibi oldu tabii. Çok da fazla ceza sahası içine yani ona göre konumlandırıldığı Tuchel tarafından için kendi de sever zaten o dalışları yapmayı. Evet. Fazla oralarda dolaşması elbette bunu etkiliyor ama yine de herhalde genel beklentinin üzerine çıktı gol miktarı olarak. Bence kendi adına yani zaten hani milli takımla Dünya Kupası'na imza atmak çok kıymetli, bir oyuncuyu yükselten bir şey. Bellingham gibi bir kariyerde olsanız, Bellingham gibi yani genç yaşınızda çok şey başarmış bir oyuncu da olsanız o size başka bir eşik atlatıyor. Ama bu sezonun ardından yani 25-26 sezonunun ardından Bellingham'ın Dünya Kupası'nda bu cevabı vermesi kendi adına ayrıca kritik. Kesinlikle. Çünkü Real Madrid'de kendisinin de tartışıldığı, takımın başarısız olduğu ve performansının da beklentinin altında kaldığı bir sezonu geride bırakmıştı. Öyle bir yılın ardından, öyle bir sezonun ardından gelip Dünya Kupası'yla bu cevabı vermek çok kritik. Yani resmen şey diyorsunuz, problem bende değil.
1: Doğru. Kesinlikle. Çok doğru.
0: Yani Dortmund'da yaptıkları ortadaydı. Yani
1: tam da onu diyecektim. Dortmund Bellingham'ın biraz daha ceza sahası içindeki evet. hali gibi.
2: Ama şeyi de düşün yani, ilk Real Madrid sezonu da, tabii, iki sezon önce de böyleydi. Takımın abi. En golcü oyuncusu noktasına gelmişti. Bunları yapabiliyordu. Geçen sezonun da bir bölümünde yine yani pozisyonu biraz değişmesine rağmen yaptı. Ama özellikle bu yılın ardından bunu yapması çok değerli onun adına.
1: Kesinlikle. Esport, Esport Plus, Esport YouTube ve Radyo Spor'dan anlık canlı yayındayız. Soru ve görüşlerinizi bize Esport YouTube hesabından iletebilirsiniz. Maç hangi saatte diye sormuş Mecit Bey. Çarşamba akşamı 22'de.
2: Bundan sonra 22.
1: Aynen. İngiltere, Arjantin maçını soruyorsanız yine aynı saatte de yarın Fransa-İspanya mücadelesini izleyebileceksiniz. Yaşar Burak Bey diyeyim. Fransa-Arjantin finali izleriz demiş. Ve ilginç şekilde birazdan da oraya da geçeceğiz ama İngiltere-Fransa tarihte hiçbir final müsabakasının adı olmamış abi. Şöyle bir düşündük Cem'le de. Hakikaten yok. Sonra tabii ki bakmak durumunda kaldık. Hiçbir zaman karşı karşıya gelmemişler. Ben şimdiden tarihte bir ilk olarak Fransa-İngiltere finalini hayal ettiğimi söyleyeyim sizlere.
0: Yani kültürel anlamda da tarihsel anlamda da zaten ciddi bir rekabet var iki ülke arasında.
2: Maç derbisi.
0: Ki maç da 14 Temmuz'da Bastil gününde. Fransa için çok özel bir günde. Biraz da futbolcular bence yine Deschamps'da onun motivasyonuyla da oynayacaktır Fransa'yı. Hem tarihsel anlamda hem kültürel anlamda bir adım önde görüyorum o eşleşmede o yüzden.
1: Peki golcüleri konuşalım. Yani Harry Kane ve Lionel Messi'nin, tabi biraz daha Harry Kane arkada kalmış olabilir diğer golcülere göre ama bir gol krallığı yarışı gerçeği var. Daha önce iki futbolcu da bu turnuvada gol kralı oldu. Hatta armasını da taşıyor formasında. Sizce X faktörler bu oyuncular olur mu yoksa ekstra bir kahraman izler miyiz İngiltere-Arjantin yarı finalinde?
2: Valla X faktör deyince ben zaten direkt olarak şöyle düşünüyorum. Yani X faktör hani maçı Messi, Kane, işte Bellingham belirleyebilir ama onların belirlenmesi X faktörlük olmuyor bence. Doğru. Esas beklenmedik biraz daha ya da yan aktör olup dengeyi bozan oyuncuyu oraya oturtmak lazım.
1: Mesela Julian Alvarez son maç diyebilir miyiz? Oynamaz diye düşündük. Bir önceki maç performansıyla ama yani spektaküler bir gol.
2: Yani dolayısıyla bu hani olağan şüphelilerin biraz dışında bakmak gerekebilir. Mesela ben hep şeyi bekliyorum açıkçası. Henüz tam anlamıyla hatta yani hiç faktör olamadı İngilizler adına ama bir yerden bir Bukayo Saka imzası gelecek mi diye bekliyorum.
1: Hiç gelmedi evet lazım abi.
2: Arjantin'de artık şu beklentimle vedalaştım. Yani Giuliano Simeone gelecek ve Messi'nin ara topuna savunma arkasına koşu yani yapan oyuncu olacak. O galiba olmayacak.
1: Paz da aynı şekilde
2: çok da olmadı. Bir takım şeyleri zorlamanın alemi yok. Son maçta bence mesela İsviçre maçında maçı çözen Julian oldu uzatmada. Ya da işte tabii ki Embolo'nun kırmızı kartı çok kritik ama tabii. Ben McAllister'ın performansında o günün Arjantin adına önemli şeylerinden biri olarak gördüm. O tip bir hani McAllister'dı işte Enzo bunlar da olabilir. Bazen bir stoper belki Emiliano Martinez şu ana kadar öyle kahramanlaştığı bir kupa olur. Oynamadı ama işte duvar olur İngilizlerin karşısında Emiliano Martinez olabilir. Bütün bu oyuncular aday.
0: Ben ona ters taraftan bakıyorum bu arada. Bence Emiliano Martinez bu durumdayken Declan Rice belki X faktör olabilir. Yani
1: evet o da
0: uzaktan bir şutla.
2: Cem çok güzel söyledi. Yani sadece gol anlamında da bunu söylemeyelim zaten. Hani Declan Rice tabii ki olabilir. Bir önceki turda zaten hastalığı nedeniyle biraz onun dakikasını kısmaya karar vermiş. Sonra oyun da istediği gibi gitmeyince devre arasında şey yapıyor. O değişikliği yapıyor. Mesela Elliot Anderson.
1: Mesela. Bence çok iyi yaptı ama skor katkısı.
2: Çok iyi bir turnuva geçiriyor. Skor katkısı da illa yapması gerekmiyor ama hani Arjantin gibi bir orta saha merkeze karşı Elliot Anderson'ın işte Declan Rice'ın önemleri bir kat daha artıyor.
1: Doğru.
2: O ikinci top savaşı, genel pas dağıtımı Elliot Anderson oralarda çok kritik. Yine yani onu da X faktör olarak andığımız bir maçı da izleyebiliriz.
1: Ben de kendi X faktörümü Marcus Rashford'dan yana kullanıyorum. Artık zamanı geldi. Yani Gordon ne kadar bayılsam da sevsem de bir türlü bu turnuvada tutturamadık. Güzel mimler de yapmışlar ona. Gordon'la alakalı mutlaka görmüşsünüzdür.
2: Olsun, asistleri var ya.
1: Aynen. Yine iyi ama bir Marcus Rashford arıyorum, istiyorum ve bu maçta da görürüz diye düşünüyorum. Evet, yazanlar oluyor. User adlı kullanıcımız. Messi oynarsa Arjantin turu geçer demiş. Yine aynı şekilde Emiliano Martinez bu turnuvada baya kötü diye de eklemiş. Adnan Bey Enzo Fernandez olarak görüyor X Faktörü. Siz de yine görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Devam edeceğiz. Evet, sırada isterseniz yarı finalin bir diğer ayağı olan Fransa-İspanya mücadelesine geçelim. Kimilerine göre erken finallerden bir tanesi oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz iki takımın hücum anlamında, savunma anlamında pek çok yönden ortaya çıkarttığı çok iyi bir oyun, çok istikrarlı bir oyun var. Neler söylersiniz bu yarı final eşleşmesiyle alakalı?
2: Buyurun Cem Bey.
0: Evet, yani Fransa ile olan bağımdan ötürü sanırım ilk söz bana geldi gerçi. Okun abinin de belli bağı var ama. Yani ben şöyle bir maç öngörüyorum. Yani özetten gireceğim, en başından gireceğim olaya. 90 dakikada biteceğini düşünmediğim bir maç kesinlikle. Uzatmalara hatta seri penaltılara kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani Fransa'ya istediklerini yaptırmayacak bir takım İspanya. Ya tam birbirlerinin antidotları gibi diyebilirim artık bunun için. O yüzden çok biraz belki sıkıcı yer yer izlerken acı çektiğimiz.
1: Ya. Tam tersini istiyorduk.
0: Öyle istiyoruz. Yani takımlar kadro kaliteleri onu gösteriyor ama oyun anlamında bence zıtlıklar böyle bir tablo ortaya çıkabilir ve seri penaltılarla belki de sonuçlanacak bir eşleşme bekliyorum. Tabii ki Fransa'yı favori görüyorum ve finale çıkacağını düşünüyorum ama en zor maç Fransa için İspanya maçı olacaktır bence.
1: Abi Kolombiya ile birlikte kalesini en fazla gole kapatan takım olmuştu. Ama son maçta bir gol gördü kalesini İspanya. O duvar aşıldı Belçika maçıyla. Daha devamı gelir mi bilmiyorum. Onun için en iddialı maç Fransa rakip olarak. Sen nasıl değerlendirirsin hem Fransa'nın hücum gücünü hem de İspanya'nın savunma gücünü?
2: Valla devamı gelmezse çok şaşırırım. Şu bakımdan şimdi evet tabii ki etkileyiciydi İspanya'nın Belçika'ya kadar gol yememesi. Ama Belçika maçında mesela yedikleri gol de savunmadaki birçok çatlağı ortaya koyuyor. Eğer siz topu oraya getirebiliyorsunuz, getirebiliyorsanız. İspanya'nın zaten mahareti buna izin vermemesi.
1: Doğru.
2: Yani topla sen gol olma ihtimalinin çok yüksek olduğu alanlarda oynayamıyorsun İspanya'ya karşı genelde. Doğru. Ama işte getirebildiğinde orada böyle biraz atağa devam ettirip bir orta yapabildiğinde Belçika'nın yaptığı gibi.
1: Bir yan topla.
2: Kubarsi'nin yanından acayip bir kafacı olmayan bir oyuncu kafayı vurabiliyor. Tamam, uzundur ama öyle çok büyük hava hakimiyeti olan bir oyuncu değildir.
1: Değil abi.
2: Ya da işte Unai Simon o topu çıkaramayabiliyor. Yani De La Fuente'nin de kendi doğruları var. Ve Kubarsi'yi oynatıyor çünkü Kubarsi'yi sadece bir böyle tutucu stoper olarak görmüyor. Herhangi bir oyuncuyu zaten öyle görmüyor. Yani Kubarsi'nin takıma kattığı şey pas. Takıma kattığı yan şeyler, hatta daha öne çıkan şeyler onlar için. Gidip o sonrasında gol olan şutu atması. Kalecinin sektirdiği, Lamensu'nun sektirdiği şutu atması. İşte Simon'la ilgili bambaşka düşünceleri var. Ama İspanya kesinlikle aşılmayacak bir savunma değil. Karşılarında da şu anda dünyanın kesinlikle en formda hücum hattı var. Ben Cem'den farklı olarak şöyle düşünüyorum. Yani bunlar tabii biraz göreceli şeyler ama bence bir kere kesinlikle sıkıcı bir maç olmayacak. Ama şu algıyı etkileyebilir. Yani İspanya, Fransa. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi. Yani milli takımlar düzeyinde son yılların zaten en üst düzeye çıkan iki takımı. Dolayısıyla bir İspanya-Fransa maçından çok çok yüksek kalite bekleniyor. O yüksek kaliteyle birlikte muhtemelen birçok insanda bol gol, acayip sayıda pozisyon vesaire bekleniyor. Bunun olmama ihtimali var. Bir futbol maçı çok yüksek sayıda pozisyon ve gol olmadan da kaliteli olabilir. Mesela ben İspanya-Portekiz maçını yine büyük beklenti oluşturan bir maçın genel anlamda yani gayet buldum. Hiç sıkıcı falan bulmadım o maçı. Beklentiyle birlikte biraz kimilerince hayal kırıklığına dönüştüğünü düşünüyorum kendimce. Bu maçta da belki bir benzerini görebiliriz. Öyle delice bir tempo olmaz. Ne peki, İspanya buna müsaade eder ne hani Fransa da temkinli olacaktır. Ama futbol kalitesi olarak da çok yüksek seviye bekliyorum. Fransa favori açıkçası. Yani genel o yönde zaten nereye baksanız şeyi görebilirsiniz. Ama şu da var. İspanya hala bence şu ana kadar gösterdiğinin çok daha yukarısına çıkabilir.
1: Doğru.
2: Yani bu tabii ki 3 günde 4

0: duran. Benim de favorim Fransa. Fransa çünkü hali hazırda o performansa çıktı ve gösteriyor.
1: Doğru.
0: Bireysel olarak da çok daha formda yıldızları. Ama İspanya'nın da işte o takım ezberi, kulüp takımı gibi oynayabilen bir milli takım olması ve o alışkanlığa sahip olması beni İspanya'yı kolay kolay yabana atmama yönüne götürüyor.
1: Evet. Dünya Kupaları tabii çok önemli birliktelikleri de ekip işini de ortaya çıkartıyor. İşte 2002'de görmüştük, şimdi kıyas ekranlara gelecek. Öyle bir üçlüler kıyasladık ki kıyaslamaya zamanında korkar olduk ama Fransa'nın ön tarafı Mbappe'si, Olise'si, Dembele'si çok önemli bir rekora da imza atıyor. 2002 Dünya Kupası'nda Rivaldo, Ronaldo ve Ronaldinho'nun 19 gol katkısı rekorunu bir üst sıra çıkartıp 23 gol katkısına ulaştılar. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise, ki Olise'nin daha golü yok.
0: Evet.
1: Öyle de bir turnuva izliyoruz. Cem sen neler söylersin bu 6 adam hakkında, ama tabii Fransa parantezinde rica edeceğiz.
2: Ya zaten korkunç bir üçlü bu artık. Yani turnuva öncesinde de herkesin malumuydu ve beklentileri de hiç boşa çıkarmadılar. Bu üçlü, yani İspanya'nın önüşlüsüyle kıyaslarsan teknik anlamda çok büyük farklı öne çıkıyor zaten. Bu bir gerçek ama orta sahada da bambaşka bir durum var bana göre. Yani Pedri, Rodri, Olmo ve yani biraz Olise'yi hücuma bağlı, orta alana bağlı görmediğiniz takdirde Rabiot ile Kone'yi kıyaslarsan orada da acayip yine bir teknik fark var.
1: Doğru.
2: Yani bir tarafta Fransa'nın üçlüsü çok korkutucu gözükürken diğer tarafta İspanya'nın orta üçlüsü
1: öyle ki
2: çok daha üstün
1: Fabian
2: gözüküyor.
1: Fabian Ruiz geçen maç Pedri'yi kesti.
2: Tabii.
1: Ve skor katkısı verdi. Acayip yani, çok geniş bir rotasyon oldu bir anda merkez.
2: Evet, Pedri de çok eleştirildi ama Orkun abiye katılıyorum. Yani bu maçta mesela artık kendi bildiğimiz Barcelona'daki seviyesine çıkma ihtimali var ki çıktığı takdirde de çok ciddi problem yaratacaktır. O yüzden evet, yani hücum üçlüleri her zaman daha ön plandadır. Daha göz önündedir ki istatistikte de görüyoruz, 23 gol katkısı inanılmaz bir şey ama maçın kilidi biraz daha orta sahalarda olacak ve bu tarafta da İspanya önde. Yani o yüzden ben şunu söylüyorum, işte 90 dakikada bitmez, uzatmalara gideriz, penaltılara gideriz diyorum. Çünkü net bir tarafın üstün olduğunu söylemiyorsun. Bölge bölge, evet, hücum üçlüsü Fransa'nın daha iyi, orta sahada o daha iyi, savunma tartışılır, kale tartışılır ama çok dengeli bir eşleşme. Yani bakalım, çok Orkun abinin söylediği gibi yine kaliteli bir maç izleriz ama evet, kazanan geç belli olur gibi.
1: Tahminler de ekranlara geliyor. Opta'nın verilerine göre finale çıkması en yüksek olan takım şu an için Fransa gözüküyor eşleşmede. Zayıf bir takım olarak nitelendirilmiş. Mecit Bey de yazmış aynı şekilde. Fransa İspanya'ya geçer, Arjantin'de İngiltere'ye geçer. Finalde yine Arjantin kazanır. Her ne kadar gönlüm İspanya'dan yana olsa da bu dört takımın en zayıfı İspanya demiş ve ayrıca bizlere teşekkür etmiş sohbet kalitesi için. Biz de teşekkür ederiz. Programımızı izlediğiniz hem de yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyoruz Mecit Bey'e. Siz ne söylersiniz? Bu dörtlünün en zayıf halkası mıdır İspanya? Yani tabii biraz gönül rahatlığıyla söyleyemiyoruz çünkü o kadar süperstar var ki, yani uzay seviyesi takımlar. Haddimiz olmayarak en zayıf takım mıdır diyelim İspanya için?
0: Ben öyle demem. Ben yani de. Her fikre katılmakla birlikte sonuçta Avrupa şampiyonu, son Avrupa tabii şampiyonu. Ve şey yani oyun seviyelerini falan da hatırlıyoruz. Öyle evet, hasbelkader gelen bir Avrupa şampiyonluğu değil. Tabii. Çok net bir
1: çok hızlı bir takım. Aynen.
2: Yani en zayıf Arjantin diyebilirim ben takım olarak.
1: Fizik
2: olarak. Messi gerçeği var tabii ki ama
1: oranlarda
2: takım
1: da
2: olarak net şekilde Arjantin diyebilirim İspanya'nın aksine.
0: İspanya'da şu var, yani öyle değerlendirirsek bence en geriye bu dört takım arasında dördüncü sırayı yazabiliriz. Aktüel olarak şu an için taşıyıcı, sürükleyici yıldızlarının performansı üstünden bir değerlendirme yaparsak orada şimdi bir Yamal yazıyoruz haliyle ama Lamine Yamal iyi bir turnuva geçirmiyor.
1: Doğru abi.
0: Bilhassa ondan beklenenler ışığında. Bahsettiğimiz 24 şampiyonluğunun, Euro 24 şampiyonluğunun en kritik adamlarından biri Nico Williams şu anda ortada yok. Ve genel olarak da zaten diğer oyunculara da baktığımızda yani İspanya'nın çok o tip adamları yok.
1: Yok.
0: Yani Olmo'lar, Oyarzabal önemli bunlar da tabii ki ama bu tek başına bir şey ifade etmemekle birlikte İngiltere'nin, Arjantin'in işte Messi faktörü başta olmak üzere ya da Fransa'nın o hücum sürükleyen, taşıyan yıldızları çok farklı seviyedeler şu an için ama dediğim gibi onlar bir maçta bir golle değişir bu algı.
1: Cem, peki maçın uzatmalara gitme ihtimalinden bahsetmiştin. Giderse şayet şöyle bir adam yine 60-70'te oyuna girip maçı ve turu getirebilir.

0: İspanya'ya.
1: Yani Didier Deschamps herhalde kulübede bir şekilde tutmaya, bağlamaya falan çalışacaktır Merino'yu bu performansların ardından. Ya tabii ki artık yani normalde bana sorsaydın bu soruyu turnuva başında ya Merino ne alaka derdim yani tamam. İyi bir futbolcu ama hani bu turnuvada İspanya'nın yıldızı olur, turnuvaya damga vuran isim olur demezdim tabii ki ama bu yaptıklarından sonra her şeyi bekliyorum ben Merino'dan ki yani dediğin çok yüksek bir ihtimal bence uzatmalarda, sonlarda yine Merino sahneye çıkabilir. Ceza sahası koşullarıyla Fransa savunmasına problem yaratabilir. Tabii ki maçın oraya gitmesi lazım önce. Bakacağız.
2: Peki o zaman bir soluklanalım. Konuşmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'nda yarı finalleri açılışı Arjantin, İngiltere mücadelesiyle yapmıştık. Şimdi Fransa-İspanya konuşmaya devam ediyoruz. Bir araya gidelim. Aranın ardından sohbeti bize kaldığımız yerden devam edelim.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün devam edecek.
4: Reklam.

0: geldin.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Radyo Spor. Reklam.
0: Radyo Spor.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine
8: ait Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
9: Kupada bugün kaldığı yerden devam ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmelerini konuşmaya devam ediyoruz Orkun Çolakoğlu ve Cemil Oldabaşı ile birlikte. Bir yandan da Didier Döşan'ın son turnuvası olacağı konuşuluyor. Zinedine Zidane kapıda, her an gelebilir. Zaten anlaştığı yönde haberler gelmişti Cem. Neler söylersin Döşan'la son turnuvası mı Fransa'nın?
10: Ya sözleşmesi sona eriyor zaten. Yenilemeyecek Didier Döşan. Yani bana Zidane kararı ne kadar kağıt üzerinde iyi gözükse de, Zidane'ın başardıkları, Real Madrid'de yaptıkları iyi gözükse de, yani Deschamps'dan çok farklı bir profil. Onu söylemek istiyorum ve bir süredir tabii ki kulüp çalıştırmaktan uzak. O yüzden yani ben çok doğru bulmadım, yani ne kadar tartışmalı bir düşünce olsa da Didier Deschamps tarzında bir teknik direktörle devam edilebilir diye düşünüyorum. Daha çok uzun yıllar milli takıma odaklı kalacak. Yine İletişim konusunda, oyuncularla iletişim konusunda bu kadar ileri seviyede bir teknik adamla devam edilebilir diye düşünüyorum. Zidane tabii dedikodu hala sanırım. Tabii. Kesinleşmiş bir şey yok ama çok doğru bulmuyorum açıkçası.
9: Bir daha bir jenerasyon bitmiyor ki. Yani Fransa'da sürekli geliyor alttan işte. Evet. Şimdi yeni yeni starlar var. Şerki'nin oynamadığı bir turnuva. Yani Döşan kalsa da oyuncular gelip geçse sanki bir problem yaratmayacakmış gibi Orkun abi.
11: Ama bir hani sonuçta o da bildiğim kadarıyla zaten kararı vermişti artık. Çok da başarılı.

0: Başarılı oldu. Şimdi hani burada bir zaten favori durumunda bir şampiyonluk daha alsa iki tane Dünya Kupası almış olacak. Yani daha üstüne ne koyabilir zaten?
1: Doğru.
0: Bir tane de final var arada Dünya Kupası'nda yine. Doğru. Ben hani Cem'den farklı olarak şöyle düşünüyorum. Bu kadar başarılı bir teknik adamın ardından gelip kendini kabul ettirebilecek çok az insan var.
1: Doğru.
0: Çok az Fransız o listenin var. De başında evet. Zinedine Zidane var.
2: Evet, Fransız hoca kıtlığı var bu arada.
0: Artı Zidane, hani şunu anladık ki bir daha kulüp takımı çalıştırmaz demiyorum ama aman ben kulüp çalıştırayım diye bir anıp yakılma durumu da yok. Yani o şey keyfi yerinde milli takım çalışma temposuyla da aynı memnuniyetine devam eder gibi.
1: Doğru abi. Liste dedik tabii. Liste deyince bir de serbest kürsü yapayım. Atletik açıklamış 2026 Dünya Kupası'nın şu ana kadar en iyi 50 oyuncusu. Ben ilk onu sizler için okuyayım eğer uygun olmadığını düşündüğünüz veya bu listede ne işi var dediğiniz ya da değiştirmemiz gerek dediğiniz isimler varsa beraber konuşalım. 10 Laporte demişler. 9 Vinicius, 8 Eşref Hakimi, 7 Dembele, 6 Olise, 5 Haaland, 4 Harry Kane, 3 Jude Bellingham, 2 Kylian Mbappe, 1 Lionel Messi.
2: İtirazım yok gibi benim ya. Gayet güzel bir liste olmuş. Hani belki yerler değişir ama isim olarak bir itirazım
1: ona
2: yok.
1: Ona ben düşündüm bir adam bulamadım.
0: Ben yani. İlkesel olarak turnuva oyuncu sıralamasına yani bu tip bir power ranking'e karşıyım. Turnuva yani ne olur ben hani bir sezon ya da ne bileyim o günün en iyi futbolcuları ayrı bir konu da turnuva ya. Herkes farklı takımlarla oynuyor falan.
1: Doğru. Yani hiç ekleme yapamıyorum. Belki Saibari ilk ona girer mi? Hani başka bir isim
2: Hakimi
1: diye düşünüyorum.
2: Hakimi yerine Saibari olabilir.
1: Mesela. Doğru. Evet. Belki Vinicius da çok 9 fazla gelmiş olabilir. Tur performansını düşünecek olsak. Belki oraya Mikel Merino falan eklenebilir.
2: Ama Vinicius
1: yani.
2: Olmasa da Brezilya evet. Buraya da gelemezdi. Yani.
1: Evet. Son olarak final tahminlerinizi alıyorum. Fransa-İspanya.
0: Fransa.
2: Fransa penaltılarla. Menya'nın şov yaptığı seri penaltılar.
0: Fransa tahminim İspanya'da buradaki. yani İspanya geç.
1: Peki. İngiltere-Arjantin.
2: Yani İngiltere uzatmalarda 2-1.
0: Ben de. Öyle
1: aynen.
0: Bilebilir. Benzer.
1: Ben de İngiltere-Fransa finalini öngörüyorum, istiyorum, arzuluyorum. Dünyada ilk kez karşı karşıya gelmek istiyorum bu finalle. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Orkun Çolakoğlu ve Cem İnan Odabaşı bizlerleydi. Esport YouTube, Esport'ta ve Radyo Spor'da yayındaydık. Kupada bugün, yarın kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
4: Radyo Spor!
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programıyla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlarımıza Kupa'da bugün programı nedeniyle teşekkür ederiz. Güzel bir programdı. Biz de takip ettik. Her gün bu arada var. Mutlaka takip edin. Dünya Kupası'nda bilinmeyenleri ya da görülmeyenleri ya da güzel istatistikleri bir şekilde sizler için değerlendiriyor. Esport ve Espor ve Radyo Spor ortak yayınıyla. Bazen gündüz oluyor, bazen akşam oluyor ama mutlaka takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet, Fransa-İspanya mücadelesini biraz odağımıza aldık. Bunu biraz konuşacağız. Çünkü yarın bu mücadele ve yarın ben de yokum. Maç tahminlerinizi bekliyorum kıymetli dinleyiciler. 0-538-052-14-87 Radyo Spor WhatsApp hattı. Bakalım doğru skoru bilen dinleyicimiz çıkacak mı? Çarşamba günü bakacağım sonuçlara. Ya da tahminlere bakıyor olacağım. Mesajlarınızı ya da bu konudaki skor tahminlerinizi bekliyorum. Sevgili Seattle yazmış. Mehmet İstemi Bozyer'le yazmış. Peki sevgili Seattle'a Mehmet İstemi Bozyer'e selamlar, sevgiler. Bilmiyorum çalışıyorum ama şu anda bizi dinliyormuş, onu biliyorum. Evde mi işte mi? Ama mesaj göndermiş bize. Ne demiş? Temiz bir Dünya Kupası mı yoksa kirli mi? Bana göre hem 2022 hem de 2026 kirli demiş sevgili Mehmet. Sen de mi Arjantin'e karşısın sevgili Mehmet? Ya da neden böyle bir şey yazdın mesela? Hem 2022 hem 2026'yı neden beğenmiyorsun? Ve hani bu tezini nasıl destekleyeceksin? Lütfen yazarsan sevinirim. Eğer madem ortaya bir şey attıysan o zaman bunun bir neden ve sonucu olması gerekiyor. Bir nedene bağlı olman lazım bu tezini. Merak ediyorum. Ben de yazarsan sevinirim. Peki şöyle bakıyorum. Evet, az önce aralarındaki son 10 maça baktım ama eğer bakabilirsem daha fazla maça da bakmaya çalışacağım. Eksiklikler var mı ona da bir göz atmaya çalışıyorum. Yarınki bu mücadelede hangi takımdan kimler eksik? Muhtemel kadroya bir bakalım. Evet, farkı düşünen tabii dinleyicilerimiz de olacaktır. Fransa'nın kazanmasını bekleyen dinleyicilerimiz olacaktır. Bu da gayet normal. Evet, Ekitike Fransa'da olmayacak gibi gözüküyor. Çok da önemli bir eksiklik değil. Evet, Fransa'da yine Olise, Dembele, Désiré Doué ve Mbappé dörtlüsü. İspanya'da Yamal, Olmo, Alex Buena ve Oyarzabal dörtlüsü. Aslında Fransa'nın dörtlüsü tabii daha ürkütücü değil mi? Hani baktığınız zaman çok daha ürkütücü gözüküyor. Dembele, Désiré Doué, Olise ve Mbappé dörtlüsü gerçekten çok ürkütücü. Hani rüyanızda görseniz uyanmak isteyeceğiniz bir rüya olur bence. O kadar ürkütücü bir hücum attı. Ama mesela orta sahaya geldiği zaman açıkçası ben bu kadar iddialı yorum yapamıyorum. Tchouameni ya da Kone veya Rabiot ile oynayacak. İspanya'ya geçtiğimiz zaman Pedri ve Olmo çok daha beni tedirgin ediyor. Yani onlar çok daha iyi oyuncular bana sorarsanız. Çok daha üst düzey. Tchouameni'den de daha iyi oyuncular. Bakıyorum bu arada aralarındaki daha fazla maça. Bakıyorum, evet, 2006'da Fransa 3-1 yenmiş. 2001'de İspanya 2-1 yenmiş. 2000'de Fransa 2-1 yenmiş. Yani 2000 yılından itibaren Fransa'nın sadece 4 galibiyeti var. Gördüğüm kadarıyla 12 mücadele sonunda 4 galibiyet. 3 galibiyet oluyor değil mi? Evet, doğru, 3 galibiyet. Bir dakika, kaç maç demiştik? En son 2008, burayı sayarsak 11 maç sonunda. Böyle bakarsak 3 böyle 2 böyle 5. Evet, 12 maçta 5 galibiyet. 6 mı 7 mağlubiyet oluyor. 13 maçta bir de beraberliği var. Fransa'nın, yani 2000'li yıllarda Fransa biraz daha üstünmüş İspanya'ya karşı ya da 2000'li yılların başında. Sonrasında ciddi bir Fransa-İspanya hegemonyası olmuş. Önceki yıllarda da yine benzer bir Fransa üstünlüğü varmış. Yani 2000'li yıllardan önce, işte 90'lı yılların başında da yine Fransızlar İspanya'ya karşı ciddi bir üstünlük kurmuş gözüküyor. Ama 2000'li yılların ortalarından itibaren, yani 2008'den itibaren aralarında oynadıkları maçlarda çok büyük bir çoğunlukla mücadeleyi İspanya kazanıyor. Caner abi, iyi yayınlar. Dün Arjantin'in kullanmadığını, kollamadığını iddia ederek bol bol ironi yaptın demiş. Peki sana bir soru soracağım. Arjantin'in karşı karşıya geldiği rakiplerinin FIFA sıralamalarında çok gerilerde kalması imdal ateş demiş. Evet, bu Arjantin'in kollandığı anlamına mı geliyor? Bilmiyorum. Ben de az önce Fransa'yı değerlendirdim. Neredeyse hiçbir Avrupa, az çok az Avrupa takımıyla oynayarak buralara kadar geldi. O zaman İspanya'nın suçu ne? Neredeyse son 32'den itibaren tüm Avrupa takımlarıyla oynayarak buraya geldi. Yani Arjantin, bilmiyorum, oynadığı maçlara baktığımız zaman çok kullandığını düşünmüyorum ya. Yani gayet iyi futbol oynuyor. Gol de yiyor. Sonrasında maçlar çeviriyor. Bazılarını uzatmada çeviriyor. Hatta son 3 maçı da uzatmada çevirmeyi başardı. Hani kullanan takım maçları neden uzatmaya gidiyor? Bu da başka bir konu. Tabii ki sizin düşünceniz, yani sizin düşüncenizi değiştirmek istemiyorum. Böyle bir durumum da yok. Sizin fikrinize saygı duyuyorum ama ben kullandığını düşünmüyorum. Bu Dünya Kupası'na genel olarak zaten hakemler kötü. Bunu başka maçlarda da gördük. Az önce mesela Fransa'yı değerlendirirken, hani ben objektif yaklaşabiliyorum ama sizi bilmiyorum. Fransa'yı konuşurken Uruguay maçında Fransa'nın doğrandığını söyledim mesela. Siz bunu söyleyebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Arjantin'in kullandığını söylediğinize göre burada hani Fransa'nın da hakkını verirsiniz. Ama ben söylemeye çalışıyorum sevgili İndal Bey, Rusya'dan yazmış. Ben genel olarak hakem performanslarının kötü olduğunu düşünüyorum. Bu da hani bize sanki bir takım kullanıyor gibi geliyor. Ben aynı fikirde değilim. Bilmiyorum, yani ben öyle düşünüyorum en azından. Evet. Böyle düşünen var mı başka? Arjantin kullanıyor, kullanarak buraya kadar geldi diyenler var mı başka? Merak ediyorum. Dediğim gibi ben böyle düşünmüyorum açıkçası. Diyelim. Evet, şöyle bir mesaj gelmiş, ona bakıyorum. Sonrasında tekrar devam edeceğim. Evet, bu maçın skoru sizce kaç kaç biter ya da bu yarı final mücadelesinde kim kazanır ve finale sizce kim çıkar? Düşüncelerinizi Radyo Spor WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. 0538 052 1487. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyon

0: milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Bahse gireriz programı devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Evet, Greenwood'u bekliyoruz. Bakalım Fenerbahçe ne zaman açıklayacak Mason Greenwood'u. Şu anda da her yerde yazıldığı çizildiği için söylüyorum. Yine Beşiktaş Trossard'ı bakalım ne zaman getirecek. Onlar da bekliyor Beşiktaş taraftarı. Bugün menajerin bir açıklaması vardı. Ne kadar yalan doğru bilmiyorum ama henüz hani net bir karar verilmediği şeklinde. Bu tabii büyük bir hayal kırıklığı olur siyah beyazlı takım adına. Bakalım, merak ediyorum. Daha doğrusu taraftar adına çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Eğer gelmezse, son anda bir değişiklik olursa ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilir siyah beyazlı taraftarlar. Çünkü artık bu transfere herkes bitti gözüyle bakıyor diyelim. Tabii ki transfer bu, belli olmaz. Son dakikada bir başka bir takım devreye girer. Çok büyük paralar verir. Daha iyi bir proje ortaya koyar. Ve oyuncunun aklını çelebilir. Oluyor yani bunlar transferde son dakikalarda. Bu tarz şeyleri görüyoruz zaten. Ama hani dünkü görüntü sanki Beşiktaş'ın bu transferi bitirdiği şeklindeydi diyelim. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe Mason Greenwood'u bekliyor. İyi yayınlar. Yarı finale kalan 4 takım içerisinde oyun olarak en zayıf Arjantin bence. Olabilir, bak bu yoruma bir şey demiyorum. Hakemler tarafından kullanıp kullanmadıkları ayrı bir tartışma konusu ama diğer 3 takımdan ayrılıp kupayı alabilmeleri bana göre çok zor geliyor sevgili Bozkurt Bey. Mesela Bozkurt Bey bir tespitte bulunmuş, oyun anlamında Arjantin'in diğer takımların gerisinde olduğunu söylüyor. Maçlarını zorlanarak kazandığını söylüyor. Belki bize de bu hani hakemler Arjantin'i kolluyor böyle geliyor gibi düşünüyorum ben. Hani maçlarını daha net bitiremedikleri için belki böyle düşünmemize neden oluyor. Ama oyun olarak hani İngiltere'de hani bilmiyorum, bakacağız zaten ama Fransa ve İspanya'nın daha gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha Messi'ye bağlılık var. Biraz daha Messi'nin ayağına bakıyorlar Arjantin'in. Bence en büyük dezavantajları bu. Şöyle dezavantaj, şunu değerlendiriyorum. Yani Messi bir şey yaparsa sanki takım bir şey yapıyor. Messi eğer o gün çok kötüyse Arjantin'in ne yapacağını kestirmek gerçekten çok zor. Zaten oyundan almıyor teknik direktör. Alamaz da, çok zor. Çünkü gerçekten her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Oyun anlamında dediğim gibi İngiltere'yi kenara bırakıyorum. İngiltere de çok iyi oyun oynamıyor. Hani Arjantin'den çok da aşağı kalır yanı yok bana sorarsanız. Ama İspanya ve Fransa'nın gerisinde, oyun anlamında gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Organizasyon anlamında da, oyun çeşitliliği anlamında da bence Arjantin İspanya ve Fransa'nın daha gerisinde yine. Diğer iki takımın da çok daha fazla oyun çeşitliliği var. Hele İspanya'nın oyun çeşitliliği gerçekten çok fazla. Hani turnuvanın bence bu konudaki en iyi takım olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ya da en azından benim düşüncem bu şekilde diyebilirim. İngiltere'de de şöyle bir durum var. Çok fazla yıldız oyuncu var. Özellikle hücum bölgesinde birbirinden değerli yıldızlar var. Harry Kane'i bir kenara bırakıyorum ama kenar organizasyonu, yani kenar oyuncuları çok değerli. Yedekler de bir o kadar değerli. Hani en az Fransa kadar değerli oyuncuları var. Belki Fransa bir tık daha yukarıda olabilir. Ama Fransa'da da işte Dembele'yi çıkardığınız zaman sağ tarafa zorlanabiliyorsunuz. Olise'yi atıyorsunuz. Bu defa merkeze bir oyuncu atamıyorsunuz gibi, ya da merkezdeki o gücünüz azalıyor. Ama İngiltere

0: Kore'de sanki bu biraz daha birbirine yakın gibi. Madueke Sakai diğer tarafta Anthony Gordon ve Rashford mesela önemli silahlar bana sorarsanız. İşte Bellingham belki alternatifsiz olabilir ama oraya zaman zaman diğer oyuncuları da kaydırabilirsiniz. İngiltere'nin bu konuda eli biraz daha güçlü ama çok iyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Yani bu son mücadeleye kadar İngiltere'nin ki Meksika maçını da sayabiliriz. Biraz daha temposunun düşük olduğunu yine söyleyebiliriz. Meksika maçı ile beraber Bellingham Bey'in sorumlu kalması ile beraber biraz daha ivme kazandılar. Bakalım merak ediyorum ben de. Hani Arjantin şey maçında merak edeceğim. Ediyorum. İngiltere maçında merak ediyorum. Yani Messi, Alvarez'di, Martinez'di. Arjantin mi yoksa Kane'li, Rashford'lı, Saka'lı, Madueke'li, işte Bellingham'lı İngiltere mi? Sanki İngiltere böyle bir tık önde gibi gözüküyor. Rotasyondan dolayı bunu özellikle söylemek istiyorum. Kimsenin kollandığı yok. Sadece Arjantinler bizim hoşlanmadığımız bir durum diyor. Yani o da biraz münferit bir olay Hasan abi. Sen de biliyorsun hani bir toplumda bir kişinin yaptığı, 10 kişinin yaptığı bir münferit bir olay ki buna münferit özellikle söyleniyor. Münferit bir olay. Haliyle o toplumun tamamına bir şekilde adam, söylemeyen yani toplumun tamamının kötü olduğunu göstermez ya da öyle düşündüğünü göstermez. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Bir de yine söylüyorum yani ya sporla başka şeyleri karıştırmamak lazım. Burası bir organizasyon. Bunu yapanların da yanlış yaptığını düşünüyorum bu arada. Hani burası bir büyük bir organizasyon. Adı üstünde Dünya Kupası. Kim yaparsa yapsın, ne olursa olsun bir şekilde siyasetle sporun iç içe olmaması gerekiyor. Bu anlamda söylüyorum. Diyelim ve devam edelim. İspanya Fransa kupayı alır ne olursa olsun demiş sevgili Hasan abi. İyi yayınlar dilemiş. Radyo Spor'un en yakışıklısı sensin. Neden mi diyor. Diğer arkadaşların resmine baktım demiş. Abi Radyo Spor'un en yakışıklısı bensem. O zaman bu yakışıklı kelimesinin tam olarak karşılığı ne onu bilmiyorum. Yani Beckham'ı falan görüyoruz Dünya Kupası'nda. Ne bileyim eski futbolcuları görüyoruz. Radyo Spor'da da yakışıklı arkadaşlar var. Hani en yakışıklı ben olamam. Onu kabul etmiyorum. Bir kere hani kesinlikle kabul etmiyorum ama teşekkür ederim abi sağ olasın. Böyle bir düşüncen var madem. Çok teşekkürler. Ben Arjantin'in kullandığını düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Hakemler genel olarak başarısız. Genel olarak yönettikleri maçlarda tartışılacak kararlar veriyorlar. Kimse memnun değil hakemlerin görüntüsünden. İşte en son Norveç teknik direktörü Solbakken amcamız konuştu. Malum golde topun kabloya çarptığını ve bunun bir şekilde görülmesi gerektiğini söyledi. Önceki maçlarda Hırvatistan teknik direktörü hani varı avarı hakemi konuşmak istemiyorum dedim dedi. Rezalet de dedi ki orada bir teknik direktör değişikliği oldu. Teknik direktör değişikliği oldu yanlış anlamayın. Orada da bir yol ayrımına gidildi ve Bilic göreve geldi. Yani yıllardır Hırvatistan'ı bu elit seviyede tutan teknik direktör ile yollar ayrıldı. Değil mi? Oluyormuş. Bakın dünyanın sonu değil. Efendim milli takımımız bu dakikadan sonra biter falan kimse demiyor. Yapan yapıyor yani. Bir yeniliğe ihtiyaç var. Taze kana ihtiyaç var. Farklı bir bakış açısına ihtiyaç var. Yeni bir organizasyona ihtiyaç var. Diyen milli takımlar o değişimi göster. Biz niye değişimi direnç gösteriyoruz bilemedim ama genel olarak Avrupa'da, dünyada bu tarz reaksiyonları gördük, kararları gördük. Doğru da olduğunu düşünüyorum bu arada. Eğer ortada bir her ne olursa olsun şampiyon olamıyorsanız beklenti belki burası olabilir Hırvatistan için. Büyük bir beklenti. Olmasa bile Hırvatistan'ın üst tura çıkması, üst turda elenmesi bir başarısızlıksa ki bence başarısızlıktı bana sorarsanız. Neden? Çünkü artık bu son jenerasyonun bir orada da hakları yendi. Hatırlayın yenildikleri maçı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir teknik direktör değişikliği oldu. Slaven Bilic tekrar milli takımın teknik direktörü oldu. Yani yapan yapıyor. Kimse de bunu dünyanın sonu olarak görmüyor. Bir teknik direktör değişikliğini. Mesajım nereye gider bilmiyorum ama bu konudaki düşüncem bu. Ben hala da bundan sonra şu andaki bu takımlarda bile, yarı finale çıkan takımlarda bile işte Döşamp ayrılacak. Yine değişiklikler olabilir bundan sonraki bu maçlardan sonraki süreç içerisinde diyelim. Hakemler illa tartışılır ama Amerikalı oyuncunun ikinci kırmızı kartı iptali bence futbolun kalbine saplanmış bir hançer oldu demiş sevgili Bozkurt Bey. Evet işte yani bu da mesela çok ağır bir karardı. Verilmemesi gereken bir karardı. Doğru bir karar değildi. Hepimizin hayretler içinde karşıladığı bir karardı diyelim. Peki. Sevgili Hasan abi teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Beni yakışıklı bulduğun için teşekkür ederim ama böyle bir iddiam yok. Artık yaş 46-47. Artık bunu genç arkadaşlara yakışıklı burada arkadaşlarımız mesela Görkem Tezel çok yakışıklı bir kardeşimiz. Genç bir kardeş. Burak Alaca genç bir kardeşimiz. Bunlar genç kardeşlerimiz. Bunlar daha yakışıklılar. Kendilerine bakıyorlar. İmajları var. O yüzden onlar biraz daha kendilerine en azından o gözle bakabiliyorlar diyelim. Artık biz biraz daha yaş gereği haliyle bu tarz kavramları geride bıraktık sevgili Hasan abi diyelim. Evet tabii Dünya Kupası'nı biraz konuştuk. Bir de Perşembe günü o maça da şöyle bir bakalım. Arjantin İngiltere mücadelesi. Tabii orada da bakalım Messi için son turnuva mı olacak ya da bu turnuvanın son mücadelesi mi olacak ya da işte Kane ve Bellingham için İngiliz takımı için yani çok zor bir mücadele. Fiziksel mücadele hani şöyle düşünüyorum bu maçı nasıl okumak lazım? İngiltere, Arjantin savunma mı yapacak yoksa Arjantin her zamanki gibi yine kendi oyunu mu oynamaya çalışacak ki kendi oyunu oynamaya çalıştığı her maçta gol yedi Arjantin. Bu da çok büyük bir avantaj. Diğer tarafta Tuchel tam bir turnuva hocası. Özellikle bu kısa metrajlı maçlarda çok başarılı olan bir teknik direktör. Buraları iyi okuyan, taktik disipline önem veren bir teknik direktör. Daha önceki başarıları da herhalde önemli bir referans diye düşünüyorum. Bakalım kim kazanacak ama zor bir mücadele. Yani İspanya-Fransa maçını tahmin etmek daha kolay gibi gözüküyor. En azından iki takımın da birbirine gol atmasını bekleyebilirsiniz. Ama aynı şeyi ben Arjantin ve İngiltere maçında öngöremiyorum. Yani 0-0'da bitebilir mesela o maç. Uzatmaya gidebilir. Sevgili Bozel demiş ki Mehmet Seattle'dan hemen kırmızıya ekleme yapar. Messi'nin ayağına basması ona verilmeliydi diyor. Ya Messi'ye kırmızı kart vermek şimdi futbola karşı bir ihanettir sevgili Mehmet. Yapma etme yani Messi izlediğimiz için şanslı kuşaklarız öyle bakmak lazım. Aynı şekilde Ronaldo için de aynı şeyleri söylüyorum. O yüzden hani bu oyunculara da kırmızı kart göstermesinler mümkünse. Orada kırmızı kart görecek futbol oynamaya çalışmayan kasti olarak yıllarca birilerini yaralamaya çalışan, rakibin emeğine bile saygı duymayan futbolcular var. Dünya Kupası'nda da var. Gördük kasti hareketler yapanları. Onlara gösterseler daha iyi olur. Hani Messi de 40 yılda böyle bir şanssız bir pozisyon olsun ve hakem de onu hoşgörüyle karşılarsın. Karşılasın bir zahmet. Ben de böyle bir hoşgörü istiyorum senden. Sen daha 47'sin, gençsin. Ben 56 yaşındayım abi. Yani yapacak bir şey yok. Benim şu anda yaşım bu ama tabii hani ruhum herhalde 60 yaşında gibi gözüküyor. Gerçi Görkem'i gördükten sonra kendimi daha genç hissediyorum ama neyse kısa bir reklam arasına gidelim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların

0: Hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, şu anda bir son dakika bilgisi. Dün de aslında bahsetmiştik. Leandro Trossard Beşiktaş'ta 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Sevgili Bozyel demiş ki, Mehmet İstemi Bozyel, yapı var yapı demiş FIFA'da. Yani bu yapıyı bir türlü kurutamadık ya. Her yerde yapı var deniliyor. Fair play'e gelelim demiş. Verilmeliydi kırmızı kart. Ya sevgili Mehmet, yani şimdi seni üzmek istemiyorum. İyi bir Beşiktaş taraftarısın. İyi bir insansın. İyi bir dinleyicimizsin ama yani Messi'ye de kırmızı kart verilmesin bir zahmet ya. Yani adamın hayatında sarı kart bile neredeyse doğru düzgün yok yani. Olacak işte ya. Olmaz yani. Olmaz. Kesinlikle olmaz yani. Lütfen. Bu konuyu konuşmayalım bir daha lütfen. Evet, Beşiktaş bu arada Brezilya'da Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı listesine almış. Siyah beyazlar stoper isteniyor. Böyle bir hamlesi var. Yine bir transfer girişimi olacak. Bakalım siyah beyazlar. Transfer gündemi oldukça yoğun. İyi bir kadro kurmaya çalışıyor. Ve bu özellikle Midtjylland maçları sonrasında eğer devam edecekse Avrupa Ligi'nde alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Tabii elinde yabancı oyuncuları da var. 10 artı 4 kuralı çerçevesinde biliyorsunuz 23 yaş sınırı olmayan 10 iyi oyuncu bulundurmaya çalışıyor yabancı olarak. Bakalım yapacak mı? Yapabilecekler mi? Ne kadarını yapacaklar? Ne kadar iyi oyuncu alabilecekler? Ben de merakla bekliyorum. Beşiktaş taraftarı da bekliyor. Bunun için de işte savunma stopere de bir hamle yapmak istiyor siyah beyazlar. Daha önce de sanki yine Türkiye'de yazılmıştım. Messi olmasaydı turnuva çok zevksiz olurdu. Büyük oyuncuları hataları olabilir. Es geçmek lazım. Sana katılıyorum. Beşiktaş'a da hayırlı olsun. Trossard demiş sevgili Hasan abi. Evet, Hasan abiye katılıyorum harfen. Harfiyen katılıyorum ve teşekkür ederim düşüncesi için. Böyle yaklaştığı için. Abi, Galatasaray'ın yeni transferi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Saygılar sunuyorum. Hasan Bey yazmış. Bizden de sevgiler olsun. Yani genç oyuncu Galatasaray 10 artı 4 malum 23 yaş altı 4 oyuncu bulundurmak zorundasınız. İsminden, mevkisinden bağımsız olarak söylüyorum. Bir şekilde genç oyuncular almak zorundasınız. Federasyon sizi ya da şu andaki kural sizi buraya zorluyor. Maalesef bana göre. Haliyle bu tarz işte hem yatırım yapabileceğiniz hem zaman zaman rotasyona sokabileceğiniz oyuncular almak zorundasınız. Tabii takımınıza da fayda sağlayacak oyuncular olmak zorunda. Şimdi genç bir oyuncu, daha önce de oynadığı takımlarda da hani çok uzun süreler almadı ama fena değil. Ligimize fiziksel özellikle gücünden dolayı katkı sağlayabilir. Ama ben ana rotasyon oyuncusu olacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın transferinin. Dün de bahsetmiştim. Rotasyonda zaman zaman kullanılacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fizik yönü kuvvetli. Biraz daha bu ligin dinamiklerine de tabii alışıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Galatasaray biraz böyle oyunculara gitmek zorunda şu anda. Çünkü zaten kurala uyan değerli oyuncuları var. Yani 10 iyi oyuncusu var ya da o 10 oyuncuyu nokta atışı yapmak zorunda. Elindeki mevcutlar haricinde en iyilerini almak zorunda. Ya da direkt ilk 11'de oynayacak oyuncu bulmak zorunda. Onun haricinde de işte hani böyle fırsat transferlerine gitmesi gerekiyor. Leicester'den bahsediyorum tabii ki.

İstanbul'a geldi. Galatasaray sözleşme imzalayacak genç bir oyuncu. 2003 ve sonrası doğumlu olduğu için de 10 artı 4'e uyuyor. Yani transfer yapmak için transfer demiyorum. Fayda sağlayabilir ama ana rotasyonda olur mu? Hani birisini kesip oynar mı diye sorarsanız bence yok sevgili Hasan Beyciğim. Hemen şöyle bir bakalım. Mesajlar çok. Böyle oyuncular göreceğiz. Fenerbahçe'de var böyle oyuncular. O yüzden onlar biraz daha ana rotasyonu. Yani 10 oyuncu en iyilerden seçmeye çalışıyor. Beşiktaş tabii yabancı sayısı çok. Hani gidecekler haricinde yine bu o 10 oyuncu en maksimum seviyede iyi oyunculardan kurmaya çalışıyor. Galatasaray'da var yabancılar. Eğer göndermeyeceklerse yabancı ve iyi oyuncular 2003 öncesi doğumlu olan oyuncular var. Yani yetişmiş yetişkin ya da oyuncular var. Haliyle genç oyunculara biraz yatırım yapmak zorunda Galatasaray öyle gözüküyor. Tabii yaparken de takıma katkı sağlama durumu da önemli bence. İyi yayınlar abi, nasılsınız? John Duran gelişmesinde bilgin var mı? Bence olmayacak o transfer. Bana sorarsanız da olmamalı, öyle düşünüyorum. Yani John Duran denendi, görüldü. Galatasaray buraya başka bir takviye yapmalı. Net bir takviye yapmalı. Tabii Icardi'nin durumu da yakından takip etmek lazım. Çünkü Icardi eğer kalacaksa o zaman belki böyle bir transfer yapılabilir. Ya gerçekten şu 10 artı 4 kuralı çok zorluyor büyük kulüpleri. Hani bir an önce federasyon belki bu kararı tekrar bir gözden geçirmeli bence. Çünkü kulüplerimiz çok ciddi mali külfetin altına girecek. Yani yazık günah diyorum, başka da bir şey demiyorum. Ciddi zararlar edecekler. Yok parasına mecburen gönderecekler gibi durumlar var. Evet. Şöyle bakıyorum. Başka neler var? Devam ediyorum. Yani olur mu John Duran bilmiyorum ama şahsi fikrimi sorarsanız ben Galatasaray'ın daha sportif olarak takıma katkı sağlayacak isimlere gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yönetilemeyecek bir oyuncuyu bulundurmak belki uzun vadede takımın genel yapısına da zarar verebilir ki Galatasaray bu son 4 yılda bence burayı iyi yönetti. Yani kriz varsa da bu kriz çok gün ışığına çıkmadı. Bir şekilde kaldı evin içinde, dışarı çıkmadı. Yansıtmamaya çalıştılar. Ama hani John Duran burada problemli. Özellikle Fenerbahçe'de zaman zaman problemler olduğunu duyduk. Ve bu da Galatasaray'ın hazır iyi giden bir yapısına bence zarar verebilir. Daha iyisini buluyorlarsa bulup almalarında fayda var diye düşünüyorum. Trossard ve Trossard'ın menajeri açıklama yapmıştı. Kesinleşti mi? Öyle gözüküyor. Beşiktaş'ın Trossard'ı Çarşamba günü İstanbul'da ya da Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. O da iyi bir transfer ama yetmez. Yine söylüyorum. Hiçbir şekilde yetmez. Her şeyin bir iki vardır. Ronaldo kırmızı gördü sanırım. Ronaldo'nun kırmızı kart cezası ya da kart cezası bu turnuva öncesinde ertelendi sevgili Mehmet İstemi Bozcan. Bunu bir hatırlatayım. Yani Ronaldo'ya bu kadar torpil geçilmişken bu turnuvada oynasın diye lütfen rica ediyoruz. Cezası vardı Ronaldo'nun. Ki bence önemli, yani Ronaldo'nun burada olması da değerlidir. Yine söylüyorum. Ben Ronaldo hani hayranı birisi değilim ama Ronaldo'nun yaptıklarına yıllarca saygı duyan bir insanım ki hepimizin aslında böyle olması gerekiyor. Bunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Bunlar büyük isimler. Hani o cezanın ertelenmesini de çok yanlış bulmuyorum. Balogun'u tabii saymıyorum. Bu kategoriye koymuyorum. Yani o turnuvada kırmızı kart adamın aşil tendonunu kopardı. Ama Infantino Bey büyük bir nezaket gösterip kırmızı kartını affettiler. Hani bu başka bir konu zaten. Tartışılmaması gereken bir konu ama hani Ronaldo'nun turnuva öncesi cezasının bu turnuvada oynasın diye affedilmesi doğru bir karar. Çünkü hani son turnuvası zaten.
Oynasın yani. Ronaldo oynasa ne olacak? Oynamasa ne olacak? Ya da oynasa ne olacak? İzlesek ne olacak yani? Yıllardır dünya futboluna damga vuran oyuncular bunlar. Böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Sevgili Mehmet İstemi kızdırdık herhalde. Sinirlendirdik, küstürdük herhalde. İlla da çünkü Messi'ye kötü dememi bekliyor. Messi'nin kırmızı kart görmeliydi demesi dememi bekliyor ama dedirtemeyecek. Çünkü ben bir Messi hayranıyım yıllardır. Bu hayranlığım da devam edecek tabii ki. Evet, biz artık yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Yaklaşık bir 2 dakikam kaldı. Evet, şöyle bakıyorum. Bir dakika. Yavaş yavaş artık gideceğim. Çarşamba günü muhtemelen bazı transferlerde gelmiş olacak. İşte Trossard olabilir, Greenwood olabilir. Belki başka takımlarda başka transferler olabilir. O yüzden de muhtemelen bunları konuşabiliriz Çarşamba günü. Ama artık ve Dünya Kupası'nda finale çıkan ilk takımı da konuşuyor olacağız. Dediğim gibi İspanya tarafındayım. İspanya'nın tur atlayacağını düşünüyorum. İyi yayınlar. Biz gençlerimize değer vermeliyiz. Hep dışarıdan al al nereye kadar? Bir gün bu kulüpler batacak. Aykut Bey demiş. Ronaldo hayranıymış. Olabilir. Kulüpler battı zaten Aykut Bey de. Uzatmaları oynuyor kulüpler. Yoksa battı hepsinin. Dünya kadar borcu var. İşte taşınmaz gelirleriyle beraber, gayrimenkulleriyle beraber belki hani işte satsak borcumuz yok falan diyorlar ama hani aslında hepsinin dünya kadar borcu var. O yüzden iyi yönetildiklerini düşünmüyorum ya da geçmişte çok iyi yönetildiklerini düşünmüyorum. Şu anda da borç ödüyorlar. Yıllarca Bankalar Birliği'ne faiz ödediler. Şimdi benzer şeyler var. Şimdi tabii rekabet de çok üst düzey olmaya başladı artık. Herkes başarı elde etmek istiyor. Bunun için de para harcaması gerekiyor gibi durumlar var. Gençlerimize tabii ki önem vermeliyiz. Doğru ama bunun için de uzun süreli bir yatırım planı olması gerekiyor. Sevgili Aykut Bey, hazır siz demişken ben de 2 kelam edeyim. Sonra da ayrılayım huzurlarınızdan. Kısa vadeli planlamalarla olmaz. Aşağılara belki alt liglere kısıtlamalar getirebiliriz. Orada daha fazla yerli oyuncu oynatabiliriz. Bu yerli oyuncuları belli kriterlere tabi tutmalıyız. Örnek veriyorum. 38 yaşındaki bir oyuncu. Ha tamam, oynuyorsa oynasın tabii ama hani bir takımda 3 tane olmamalı mesela. 3. 2. ligde örnek veriyorum. Onun yerine genç oyuncuların biraz daha teşvik edildiği bir organizasyon yapılabilir. Özellikle alt liglerde yapılmalı ki yukarılara yerli oyuncular çıkarsa. Yani Süper Lig'de bir hani gençleştirme, işte genç oyunculara süre verilme kriteri eğer yapılamıyorsa bari alt liglere verilsin. Oradan birileri yukarıyı zorlasın. Daha fazla üretelim, yurt dışına gönderelim. Buradaki takımlarımız izlesin, iyi bir scouting ağı kursunlar, alsınlar, oynatsınlar. Bu olur mu kısmı bilmiyorum. Yıllardır konuşuyoruz. 7 yıldır ben konuşuyorum burada. Eminim benden önce de onlarca, yüzlerce yayıncı abimiz, üstadımız konuştu. Televizyonda da konuşanlar var. Hani çok umutlu muyum kısmı? Çok da değil. Çünkü kulüpler biraz günlük başarılarla gitmeye çalışıyorlar. Malum gidemediğiniz zaman işte ya başkan değişiyor ya teknik direktör değişiyor. Büyük problemler oluyor maalesef. Yani bu altyapıdaki gençlerimize önem verelim, çıkaralım, oynatalım kısmına özellikle 4 büyük özelinde çok katılamıyorum. Trabzonspor'u biraz ayrı ayırarak söyleyeyim bunu. Onlara haksızlık etmeyeyim ama orada da tabii son yıllarda çok çıkmamaya başladı biraz. Onlar da başarı endeksli olmaya başladılar gibi. Biz formanın sevdalılarıyız demiş. Ben ikisine de hayran değilim. Bence takım öncelikli. Peki sevgili Bozeri'de, Seydal'a da selamlar, sevgiler. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Çarşamba günü saat 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Benden sonra sevgili Görkem tekrar sizlerle birlikte olacak. Herkese, ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.

0: Bahse Gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor!
0: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: 30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikteyim. Şöyle bir bakalım, tabii gelişmelerden yine konuşacağız. Sizler de katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Transfer dönemiyle alakalı mesela Greenwood transferi gerçekleşmedi henüz. Resmiyete kavuşmadı ama ben bitti gözüyle bakmaya başladım. Yani aldığım duyumlar neticesinde ki iddialardan ibaret... Ben Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesinin artık an meselesi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Galatasaray'ın transferleri başladı. Genç oyunculara yöneldi öncelikli olarak Galatasaray takımı ki bence doğru olanı yapıyor. 10+4 yabancı kuralından kaynaklı bu tarz gelecek vadeden isimlere yönelmiş olmasının ben gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor'da yine hareketlilik var bildiğiniz gibi. Transferleri nasıl değerlendiriyor Radyo Spor dinleyicileri? Öncelikli olarak bunu sorayım ve hoş geldiniz diyelim bir kez daha Radyo Spor'a ve Uğur Böceği ile bahse gireriz yayınına. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Bir de sevgili Caner Aydaş. Caner abi az önce yayını biter bitmez sana bir şey sormam lazım dedi. Sana bir şey soracağım çok acil dedi. Ya bir tedirgin oldum. Bir tedirgin oldum. Ne oldu abi dedim. Çok önemli bir soruymuş gerçekten. Hani ben çıkamadım işin içinden, bunu sizlere soruyorum. Tabii ki muhteşem bir soru canım. Arjantin'le alakalı. B harfiyle başlayan 3 tane Arjantinli oyuncu ismi söyler misiniz bana? Ben çıkamadım işin içinden. Ha 2 tane geliyor da bir tane daha bulamadım ya. Bir tane bulamadım. Öyle bir soru geldi ki yani pas hakkımı kullanıyorum abi, joker hakkı yoksa dedim, öyle çıktım işin içinden.

Breidablik Feyklavik mücadelesine biraz odaklanmış gibi gözüküyor. İlk yarı 1,5 gol üstü. Yani gollü geçmesini bekliyorum ben bu karşılaşmanın, öyle söyleyeyim. Zaten canlı kuponlarımı Uğur Böceği WhatsApp hattı üzerinden tarafınıza iletiliyor. Yine benim az önce önerdiğim karşılaşmalardan biri. İzlanda Ligi Breidablik Feyklavik. İlk yarı değil ama ben maç geneli 3,5 gol üstüne yakın bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Bu mücadelenin ev sahibi Breidablik takımına baktığımızda ben çok kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Ha, genç oyunculardan oluşuyor tabii ki. Önemli isimlerden de oluşuyor. Benim takip ettiğim bazı oyunculardan bahsedeyim. Kadroda yer alan, ilk 11'de maça başlayan Gabriel Hallsson onlardan biri ki benim İzlanda Ligi dendiğinde aklıma ilk gelebilecek 3 oyuncudan biridir. Bu isim Gabriel Hallsson, ilk 11'de sahada yer bulan önemli oyunculardan biri. Onun dışında tabii ki David Ingvarsson, benim yine dikkatimi çeken potansiyeli yüksek oyunculardan biri. Amar Barkı olabilir. 3. sıraya da o oyuncuyu yazabilirim Breidablik cephesinde. Konuk ekipten kimi tanıyorsan dersen de bir oyuncu aklıma geliyor. Ha, ilk 11'de var mı yok mu ona da bakacağım şimdi de. Baxter benim aklıma gelen ilk isim Feykavik takımında. Zaman zaman önemli işlere imza attığını ben düşünüyorum. Hani daha önceki kariyerinde oynadığı karşılaşmalarda özellikle Stajnan takımı, 2 yıl öncesi Stajnan'da güzel işlere imza atan bir futbolcudan bahsediyoruz. Hele hele konuk ekip Keflavik takımından gelirse muhteşem olacak, onu söyleyeyim. Yoksa maçın favorisi zaten Breidablik takımı. Maçın favorisi ve çok da iyi başladıklarını ben düşünüyorum. Şöyle bir göz ucuyla karşılaşmanın istatistiklerine bakıyorum. Isı haritasını bir yandan takip etmeye çalışıyorum. Breidablik takımı daha fazla topa sahip olan takım şu an. İlk 15 dakika geride kalmışken maç geneli 3,5 gol üstü bekliyorum. Ama dediğim gibi ilk yarıdan gol çıkmazsa zor. Biraz işi zora sokmuş olacağız maalesef. İlk yarıdan gol önemli. İlk yarı 1,5 gol olmayalım o zaman. Şundan dolayı demiş dinleyicimiz. Sinirlenmiş bir yandan da ya. Mesajı yazarken ne oldu da acaba bir sinir haline büründü dinleyicim burada. Ne güzel. Sakin sakin yazıyormuş. Seni seviyorum abi. Peki devamında niye sinirlendiniz ya? Kendi kendine sinirlenen dinleyicilerimden biri. Peki hoş geldiniz. Şöyle bir bakalım. Hoş geldin Caner Bey kardeşim. Buradayım. Elimden geldiği sürece iyisindir. İzlanda Ligi bol gollü geçiyor demiş Bursa. Aykut Bey, Caner Bey. Caner Bey çıkmadı mı az önce ya? Acaba burada mı hala? Ona göre Arjantin'le alakalı eleştirilerde bulunacağım. Messi ile alakalı göndermelerde bulunacağım da dinleyicim hoş geldin Caner Bey deyince bir tedirgin olmadı değilim. Yani şöyle konuşurken bir sağıma soluma arkama baktım. Ne yalan söyleyeyim. Arjantin milli takımı bence dünya dördüncüsü olur. Yani bunu artık inat meselesi haline getirdim. Yoksa Arjantin'de bir alıp veremediğim yok da. Messi dünyanın en iyi futbolcusu falan değil. Ronaldoculara buradan selamımı gönderiyorum. Ben de Ronaldo'yu sevenlerden biriyim. Onun dışında tabii en çok skor katkısını kim sağladı Dünya Kupası'nda? Messi. O tartışmaya kapalı. Ama Messi gelsin bir de Portekiz milli takımında oynasın bakalım. Oynasın. Ronaldo da Arjantin'i ayarlayıp 3 tane oyuncuyu düşünüp bir de cevap vereyim. Batistuta, Banega diyorum ben. Aklıma ilk gelenler. Üçüncüyü de dinleyicilerimden şöyle bir torpil istedim. Bir ipucu versinler bana dedim. Üçüncüsü Gabriel Batistuta demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Mesajlar geliyor. Kimler bana kulak veriyor? Öncelikli olarak bu da önemli. Birazdan konumuza geçeceğiz ama dinleyicilerimizin şöyle bir yoğun katılımının gelmesi gerekiyor. Yoksa konu falan belirlemem bu akşam. Söyleyeyim. Bayağı mesaj geldi mi? Geldi. Ama bu bana yetmez. Alıştırdınız beni. Mesaj yağmuruna alıştım. Bu şu an yeri ıslatmayan kar yağışı gibi. Bunu kabul etmiyorum. Biraz daha gelmesi gerekiyor. Selamlar, kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. İnşallah iyisindir. Bir hal hatır sormak için yazdım sadece. Allah'a emanetsin demiş. Sevgili Eşref Bey, ben iyiyim. İyiyim. Sizler de umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Başkentimize de selamlarımı ileteyim. Ne kadar güzel ya. Kendimi bir dükkan işleten esnaf gibi hissettim. Sevgili Eşref Bey sayesinde. Abi yok ben bir şey almayacağım ya. Çay söyleyeyim yok. Çay da içmeyeceğim. Acelem var. Sana bir selam söyleyeyim dedim. Halini hatırını sorayım. Gidiyorum zaten.

der gibi bir mesaj olmuş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Breiðablik mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. Dakikalar 20'yi gösteriyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Diğer canlı karşılaşmalarımızda peki neler oluyor? Onlara da bir bakalım. Hazırlık karşılaşmaları. En çok dikkat çeken karşılaşmalar tabii ki Brentford Park Avenue mücadelesi. Sheffield'la karşılaşıyor bu takım ve 2-1 ev sahibi Brentford takımının üstünlüğü var. Yani o alışık olduğumuz Brentford'dan bahsetmiyorum. Bu başka bir Brentford. Brentford Park Avenue takımın adı. Solut takımı yine Pristana Bern'le karşılaşıyor. Burada da 2-2'lik bir eşitlik. Son olarak da Michel kendi evinde 2 gol birden buldu ilk 45 dakikada ama rakibi Alversus da 2 golle buna karşılık verdi. Yani adını söylemekte zorlandığımız takımların maçlarına bakıyorum. Gol yağmuru var. Enteresan. Şöyle bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Bu akşamın konusunu söyledim mi abi? Yeni açtım yayını demiş. Yok henüz paylaşmadım. Gollerle alakalı yorumlarınızı alacağım. Dünya futbol tarihiyle alakalı yine. Ne frikik ne ayak golü. Bu sefer bambaşka bir konu belirledim. Birazdan bunu da açıklayacağım. Şöyle mesajlarımı bitireyim. Sevgili İbrahim Bey bakalım neler diyor. Abi iyi yayınlar. Milas Şenkoy. Mahallesinden selamlar. Şenköy mahallesinden düzeltelim. Peki selamlarımızı iletelim sevgili İbrahim Bey'e. Bakalım. İzzet Şener Gabriel Batistuta demiş. Benega cevabını vermiş. Sergio Batista örneğini de vermiş ki vermeye devam ediyor. Basile, Babington, Arjantin milli takımında oynayan oyuncular bunlar peki. Bataglia diyen bir başka dinleyicimiz. Onun dışında Ankara'dan Murat Bey bu cevabı veriyor. Batistuta başka aklıma gelmedi diyen bir başka dinleyicimiz. Yani ben de öyle kaldım. 3 tane B harfiyle başlayan Arjantinli oyuncu. Batistuta olur mu dedim ve sonrasında aradan bir sıyrılma gayretinde bulundum. Şöyle bakalım Batistuta başka aklıma gelmiyor. Görkem abi üçüncüsü Boyanetta mı? Nasıl yazılıyor bilmiyorum ama River Plate'de oynuyordu. Trafik kazası yapmıştı diyor dinleyicim. Saygılar Oskay mesajı gönderiyor. Herhalde ismini yazarken de bir yanlışlık yaptınız bilmiyorum. Oskay ben demiş dinleyicim. İyi yayınlar Görkem Bey. 3 tane oyuncu saymış. Hatta 3-4, 5 tane oyuncu saymış ha. Tebrik ediyorum Eskişehir'den Özcan. Futbol gurmelerinin şu an kendileriyle yarıştığı bir yayında gibi hissediyorum kendimi. Muhteşem. Tüm dinleyicilerimi bu bilgilerinden ötürü tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş cevaplar geliyor. Almanya'dan selamlar Kamil Avcı ben demiş dinleyicim. Benden duymuş olmayın diyor da Caner Bey size yaş konusunda biraz sanki arkanızdan konuştu demiş. Görkem'i görünce kendimi genç hissediyorum dedi dinlediysen. Ben cevap vermiyorum. Bazen sessizlik en büyük cevaptır. Kendisine iletin bunu. Caner abiye de selamlarımı ileteyim. Şu an dinliyorsa. Zaten Cevizli Bağ'a kadar genelde dinliyor. Değil mi? Cevizli Bağ'da ne oluyorsa artık bilmiyorum. Yani Beylikdüzü'nde oturan bir insan Cevizli Bağ durağına geldiği zaman radyoyu kapatıyor. Film açıyor. Hah Cevizli Bağ tamamdır. Ben kapatıyorum radyoyu. Neden acaba bilmiyorum. Cevap da alamadım bu konuda. Merhaba Görkem Bey, ben Zafer demiş. Polonya'dan yazıyorum demiş. Aa çok güzel. Polonya'ya da bir selam göndermiş olayım. Hayatımda bir daha ne zaman bu fırsatı yakalayacağım ya. Polonya, dile kolay. Bir gün orada maçı izlemeyi isterim. Krakow maçını mesela. Tribünde ama. Televizyondan izleyince aynı keyfi pek alamıyorum. Stadyumda canlı canlı şöyle bir karşılaşmayı, 90 dakikayı izlemek isterim. Benim hayalimi dinleyicim yaşıyor. Zafer Bey selam olsun. Banega, Barusaga ve Burdisso cevaplarını yine göndermiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Yoğun katılımlar gelmeye devam ediyor. Sevgili Burak Bey buradayım abi. İyi yayınlar demiş. Antalya'dan yazıyor kendisi. Bu akşamın konusu. Hadi bahsedelim son 12-13 dakikam kaldı kısa bir araya gitmeden önce. Sizler de düşünün taşının bu sorunun cevabını bana pattı üzerinden. En iyi kafa gollerini konuşmak istiyorum. Yani konuşmadığımız bir gol bu kaldı. Kendi kalesine gol atan oyuncular, savunma oyuncularının attığı golleri konuştuk vesaire vesaire. Bir de bundan bahsedelim. Değil mi? Size göre futbol tarihinde

Aklınıza ilk gelen, unutamadığınız kafa golünü bana yazın. Avrupa futbolu değil, dünya futbolundan bahsediyorum. Ülkemizden de örnek verebilirsiniz ama biraz daha ufkumuzu geniş adımlara doğru yöneltelim. Gençler bizi dinliyorsa, onların izleyemediği golleri bir dinleyicim yazarsa ya da birden fazla dinleyicim yazarsa da daha sağlıklı ilerleriz diye düşünüyorum. Dünya futbol tarihinde unutamadığınız ya da unutamadığınız nedir ya? O da biraz tabii ki absürt oluyor, farkındayım. Düzelteyim hemen. Futbol tarihinde aklınıza ilk gelen kafa golünü bana WhatsApp üzerinden iletin bakalım. Hangi golleri hatırlıyor dinleyicilerim? Görkem abi, seni havuz başında gördük demiş dinleyicim de. Nerede acaba havuz başında? İmkanı yok ya. Seni seviyoruz demiş İstanbul'dan Hasan Bey. Yani havuz başında beni görmenize pek imkan yok. Çünkü benim gittiğim havuza dışarıdan giriş yok. Öyle söyleyeyim. Ki havuza da gitmiyorum ya. Birkaç sefer gittim. Hani havuzdan kastınız. Ya deniz deseydiniz bak burada anlardım ama havuz başında gördüyseniz birazcık yanılıyor olabilirsiniz. Hatta tamamen yanılıyor olabilirsiniz. Gördüğünüz yeri de yazın bakalım. İstanbul'dan Hasan Bey. Yazabilecek mi? Abi Messi'nin futboldan men edilmesi gerekiyor demiş dinleyicim. Uzaydan biri gelse oynatacaklar mı? Tabii ki hayır. Haksız rekabet oluyor demiş. Bilmiyorum. Ben de bunları Ronaldo için düşünüyorum açıkçası. Burada anlaşamadım dinleyicimle. Sevgili Murat Bey, her zaman olduğu gibi olmazsa olmazlarından biri. Yani gün programını, aslında tüm hayatındaki işlerini benim yayın saatime göre endeksliyor. Buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Haksızsam haksızsın diyebilir, yazabilir. Hiç sorun değil. Cristiano Ronaldo'nun 2019 yılında Juventus formasıyla Sampdoria'ya attığı golü unutamıyorum demiş mesela dinleyicimiz burada. Peki sevgili Murat Bey'e de selamlarımızı ileteyim. Cristiano Ronaldo'nun Juventus formasıyla Sampdoria'ya attığı gol deyince de aklıma Uğur Böceği geldi. Şimdi ne alaka demeyin. Çok uğurlu gelen bir goldü bana o gol. Ki açın izleyin. Muhteşem bir dakika aralığında geldi. Ben de şimdi kuponlarımı nereden paylaşıyorum? Hemen bu konumuza bir geçiş yapalım. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edin. Hepsine yer vermeye çalışacağım. İddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir daire çıkacak karşınıza. Bak bak, sağ üst köşeden bahsediyordum. Sola, aşağıya, ortaya bakma. Direkt tarif ediyorum ya. Sağ üst köşe. Gördün değil mi? Şimdi oraya bir tıkla. Tamam, tıkladın mı? İnternetin yavaş. Peki, kabul ediyorum. Hadi bekliyorum ama 10 dakikada bekleyemem. Lütfen biraz internetinizin çeken yere geçmesini rica ediyorum dinleyicilerimizden. Tamam, bekliyorum, bekliyorum. Bu kadar yeter. Şimdi o daireye tıklayın. Tıkladıktan sonra seçenekler çıkacak karşınıza. 4. sırada kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra açılan sayfada şayet kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız, bakın burada diğer bayideki emekçi dostlarımızı, kardeşlerimi, abilerimi üzecek bir durum yaşanmasını istemiyorum. Kuponlarımı görmek istiyorsanız diyorum dinleyicilerime, kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine tıklayın. Tıkladınız mı? Şimdi size ilçe seçin, il seçin gibi seçenekler çıkıyor. Değil mi? Karşınızda, doğru. Buraya kadar. Hiç onlara basmayın. Büyütece basın hemen sağ köşede. Onu da görüyorsunuzdur. Büyütece tıklayın ve arama çubuğu çıkacak ekranınıza. Oraya birleşik olarak 30-0-97 yazın. Birleşik olarak, tekrar söylüyorum, 30-0-97 birleşik olarak yazdığında ve Enter'a bastığında Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşına çıkıyor. Kayıtlı bayim ekle diyorsun Uğur Böceği'ni. Sonrasında yapman gereken bir şey kalıyor kuponlarımıza ulaşmak için. Ki kazandıran kuponlar. Şu an canlıdan bir kupon paylaşacağım. İlerleyen dakikalarda gece seansında her zaman olduğu gibi kazanacağını düşündüğüm bir maç var. Ha, bir bakın derim. Bir bakın derim. Sizi düşündüğümden bunu söylüyorum. Tüm samimiyetimle ifade edeyim. 0540-300-0097 0540-300-0097
bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının

kurumsal WhatsApp numarası efendim bu numara. Benimle alakası yok. Görkem diye mesaj atıyormuşsunuz geceleri. O numaraya ben bakmıyorum. O kurumsal bir numaradır ve Uğur Böceği Şans Oyunları firmasındaki sosyal medyayla uğraşan arkadaşlarımız gün boyu sizlere benim kuponlarımı iletiyor. Sizin sadece şu an mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Ve kuponlarım her gün, her saat, her dakika karşınıza çıkabilir. Ki kazandıran kuponlar olduğunu da düşünüyorum. Kesin gelecek diye de bir iddiam yok ama genelde geliyor. Bakın burada bir yanılgıya düşmeyin. Yani kendimi ön plana çıkarma gibi bir durumum yok. Kesin gelecek vesaire bir iddiam da söz konusu olamaz. Birazdan yine bu konuya değiniriz sizden sorular geldikçe. Kafanızda tabii ki bir soru işareti oluşursa da bana da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. 1993 takipçim oldu herhalde yanılmıyorsam ya. Bugün 2000'i geçeriz diye tahmin ediyorum. Sabah akşam bakıyorum takipçi sayım kaç olmuş, 2000 oldu mu diye bakıyorum. Ne varsa bu 2000 rakamında enteresan. Görkem Tezer Instagram hesabım. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Hani bir dinleyicim demişti ya, oradaki fotoğraflara baktım sitede. Bence en yakışıklı sensin Caner Aydaş. Diğerleri o kadar yakışıklı değilmiş diyen bir abimiz vardı. Gel bir de Instagram'dan fotoğraflarıma bak. Oradaki fotoğraf biraz eski. Yıllarıma ait olan fotoğraf. Gel bir de benim Instagram'daki fotoğraflarıma bak. Dinleyicime böyle bir göndermede bulunayım. Değil mi? Breidablik Keflavik mücadelesi 1-0 dakikalar 32'yi gösteriyor. Burada da söylediğimiz çıkmış aslında. Konuk ekipten bir gol gelirse çok güzel olacak dedim. İlk yarı 1,5 gol üstü için 25. dakikaya kadar o golün gelmesi gerekiyor dedik ki tam sınırda gelmiş. 24. dakikada Keflavik 1-0 öne geçti. Şimdi ilk yarı 1,5 gol üstünü bekliyoruz. Sevgili Kenan Bey için. Ben maç geneli zaten 3,5 gol üstünü önermiştim. Uğur Böceği Şans Oyunları'nın WhatsApp numarası üzerinden aramıza katılan bahis severlere iletildi bu kupon. Canlıdan kuponlar oluşturmaya devam ediyorum. Yayın sona erdikten sonra da yine bir kuponu sizlere iletiyor olacağım. Bunu da hatırlatayım. Ben sabaha kadar kupon paylaşıyorum ya. Bende uyku yok. Yani ben gece insanıyım, öyle ifade edeyim. Gece maçlarını takip etmekten de muhteşem bir keyif almaktayım. Bakalım şimdi dinleyicilerimizden neler gelmiş. Seni havuz başında gördük diyen dinleyicim. Instagram'dan gördüm abi demiş. Yani yine yanılıyorsunuz. Yani Instagram başında tamam denk gelmiş olabilirsiniz de. Gerçi doğru ya, neye itiraz ediyorum ki? Arada bir güneşlenmeye gidiyorum. Havuzu kullanmıyorum bu arada. Havuzu kullanmıyorum. Sadece güneşleniyorum. Şöyle 1 saat, 1,5 saat güneşlenip sonra tekrardan çıkıyorum yollara. Teşekkür ediyorum ama iyi takipçilerimden biriymiş. İyi yayınlar. Senin Dünya Kupası'nda favori takımın hangisidir? Kupayı kim alır sizce? İyi akşamlar demiş. Allah'a emanet olun diye de eklemiş dinleyicim. Ya favori kısmını geçelim. Artık tek maç eleme usulüne göre oynanacağı için bu maçların bir favorisinin ben olduğunu düşünmüyorum. Ha bakmayın. Yok Arjantin şu an diğer takımlara göre en formsuz takım, kötü oynuyor. Yok Fransa uçuyor kaçıyor gibi yorumlara aldanmayın derim. Çünkü daha önceki maçları izledik. Tek maç usulüne göre oynandığında ya, o gün oyuncuların form durumu çok önemli olacak. Bireysel yetenekler belki ön plana çıkacak. Ya, Fransa şimdiye kadar çok iyi oynuyor da tek maç, turnuva boyunca tek maç kötü bir futbol göreceğiz belki. O da yarı finalde denk gelecek karşımıza ve elenecek. Arjantin kupayı alacak belki, olamaz mı? Benim gönlümden geçeni söyleyeyim. Ben İngiltere'nin kazanmasını istiyorum. Uzun zamandır kazanamadıkları için İngiltere'nin kazanmasını istiyorum. Kim favori şu an derseniz de şu ana kadar Dünya Kupası'nda buraya kadar oynanılan bölümde Fransa milli takımı bence en iyi futbol oynayan, göze hoş gelen futbolu oynayan ülkeydi. Fransa'yı birinci sıraya yazabilirim ama şu anki performansına göre, dediğimiz gibi. Son 4 takım kalmış. Yarı final. Tek maç eleme usulüne göre oynanıyor karşılaşmalar. Hiç belli olmaz. Ya bununla alakalı tahminde bulunmak biraz yanıltıcı olabilir. Ne birazı? Bir hayli yanıltıcı olabilir. O toplara girmiyorum. Çünkü belki ağzımdan çıkacak olan bir kelimeyle dinleyicim uzun vadeli bir bahis seçeneğini oynamış olacak.
O yüzden

Kafa golü dendiğinde aklınıza ilk gelen o golü yazın dedim dinleyicilerime. Unutamadığınız, aklınıza ilk gelen ve mesajlar geliyor, şöyle bir bakalım. Hayırlı yayınlar abi, sevgili Mesut Bey. Teşekkür ediyorum. Fenomen Ronaldo'nun Barcelona'ya attığı uçan kafa golü 2002 sezonunda gelmişti ve onu unutamıyorum demiş. Güzel ki ben bunu kim yazacak diye düşünüyordum. Bak dinleyicim yazmış. İlla ki gelir diyordum. Van Persie'nin golü, uçan adam, uçan kafa golü. O da jeneriklik gollerden biriydi, doğru, kabul ediyorum. Böyle bir konu üzerinde hemen hemen birçok kişinin yazmasını beklediğim gollerden biriydi. Geçelim. Şöyle bakalım, Juliet'in 1988'deki Avrupa Şampiyonası'nda Sovyetlere attığı gol. Biraz daha eskiye gidersek futbol icat edilmemiş olacaktı, 1988. Biraz daha gidelim, 30'lara doğru gidelim. Hiç kimse hatırlamasın o golün nasıl atıldığını. Yok, şaka yapıyorum tabii. Dinleyicimiz beni biraz eskilere götürdüğü için de teşekkür ediyorum. Lugano'nun Sevilla'ya attığı gol resmen havada asılı kaldı. Eskişehir'den Özcan. Gerçekten öyleydi ki müthiş gollerden biriydi. Karşılaşmanın da önemli bir dakikasında gelen gollerden biriydi. Peki skorlarımıza tekrardan dönelim. Breidablik-Keflavik mücadelesi 1-0 Keflavik'in üstünlüğüyle devam ediyor. Karşılaşmada 36. dakikayı tamamlamak üzereyiz.

0: Zidane'ın attığı kafa golü bence en iyi gollerden biriydi. İyi yayınlar abi, seviliyorsun. Instagram'dan da istek gönderdim demiş. Teşekkür ederim. İsteklere birazdan bakarım. Yayına ara vereyim. Hatta ara değil, yayın sona erdikten sonra bakarım. Olur mu ya? Çünkü geliyor, oradan da bir bildirim falan geliyor. Bakamıyorum. Yayında telefon kullanmayı tercih etmiyorum. Zidane'ın golü Brezilya'ya 90'lı yıllarda atmıştı demiş dinleyicim. 1998 yılı olması gerekiyor. Dünya Kupası finalinde duran toplara harika yükselerek attığı ve ülkesine de kupayı getiren iki kafa golünü ben söyleyebilirim. Sevgili dinleyicime de teşekkür edeyim buradan. Serdal Adalı Trossard için Belçika'ya gidiyor bu arada. Sevgili Radyo Spor dinleyicilerine de bu son dakika haberini paylaşayım. Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Beşiktaş'ın tabii ki burada transfer etmek istediği önemli oyunculardan biri Trossard için Serdal Adalı Belçika'ya gidiyormuş. Yarın akşam 20.30'da İstanbul'da olması bekleniyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın. Önemli bir transfer. Ben beğendiğim isimlerden biri olduğunu söyleyeyim. Peki sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Aklınıza ilk gelen kafa golünü bana yazın bakalım. Hangi goller aklınıza geliyor? Güzel bir gol olsun. Böyle rastgele bir kafa golü değil. Lütfen jeneriklik bir kafa golünü yazsın dinleyicilerim. Dünya futbol tarihinde diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum. Birazdan birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor, sporun tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizde 23.01'i göstermekte. Aklınıza ilk gelen dünya futbol tarihinden bahsedecek olursak unutamadığınız kafa gollerini konuşuyoruz. Ve mesajlar da gelmiş. Bayağı bir kafa golünü yazan dinleyicilerimiz var. Benim aklımdan geçen, her zaman olduğu gibi tabii, onu yazan bir dinleyicim yok. Demek ki ben bu konuda dinleyicilerimden ayrılıyorum. Farklı noktada birleşiyoruz aslında, değil mi? Yok, benim aklımdan geçen o kafa golünü yazan dinleyicim. Henüz öyle bakıyorum. Bir yandan mesajları da kontrol ediyorum. Okuyamadığım mesajları yok. Herhangi bir dinleyicim yazmamış.

Abi başına gelen en enteresan şeyi ben de merak ediyorum demiş. Aa şimdi bu konu yani futbol dışıyla alakalı olur ama futbolun içinde kalmak istiyorum. Sporun içerisinde kalmak istiyorum. Madem böyle bir soru sordu sevgili Yaşar Bey. Hatta fotoğraf

tarafına baktığımda yaşı benden epey büyük olan dinleyicilerimizden biri ama göstermiyorsunuz. Tamam, göstermiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Kulaklık aldım ki büyük bir teknoloji mağazasından kulaklık aldım. Eve gittim. Kutuyu evde açayım dedim. Kulaklık çıkmadı içinden ya. Sadece kullanma kılavuzu vesaire vesaire. Öyle enteresan bir durum yaşamıştım. Sonra gidip bak bu böyle çıktı, içerisinde kulaklık yoktu demedim. Nasıl kanıtlayacağım şimdi, onunla mı uğraşacağım deyip üzüldüğüm anlardan biriydi. Şaşırdığım anlardan biriydi. Hadi internetten rastgele bir sayfadan versek siparişi anlayacağım. Anlayacağım da yok. Bildiğin teknoloji mağazasından aldım ya. Çok enteresan bir durumdu benim için. Peki mesajlara döneceğim. Şöyle bir skorları hatırlatayım. Brady Ablik 0, Keflavik 1. İlk 45 dakika 1-0'lık konuk ekip Keflavik'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Diğer karşılaşmalarımızda neler oluyor derseniz de Paraguay Ligi'nde yine önemli maçlardan biri. Independiente kendi sahasında Asunción'la karşılaşıyor. Hatta ben hadi bunu da dinleyicilerime değil de Uğur Böceği'ni takip eden dinleyicilerime şöyle canlı yayına özel bir kupon hazırlayayım ya, tek maç. Ki gelme ihtimali oldukça yüksek, bakın söyleyeyim. 0540-300-0097 numaralı WhatsApp hattına mesaj gönderen dinleyicilerimle oradaki arkadaşlarım paylaşacaklardır. Ama öncesinde iddia.com oyuncuysanız tabii ki, oradan oynuyorsanız da kayıtlı bayim bölümüne girip 30-0-97 yazıp kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları firması olarak eklemeniz gerekiyor. Aramıza katılmanız gerekiyor. Devamında da 0540-300-0097 numaralı WhatsApp hattına yayından geliyorum. Görkem'in şu an paylaştığı canlı yayın kuponunu görmek istiyorum demeniz yeterli. Dakikalar içerisinde kupon tarafınıza iletilmiş olacak ki benim evet takip ettiğim takımlardan biri. Paraguay Ligi zaten normal ligler başladığında, İngiltere Premier Ligi, Süper Lig başladığında bile ben Paraguay, Meksika, Arjantin, Brezilya, Serie A, Serie B gibi liglere bahis almayı seviyorum. O yüzden biraz da güveniyor muyum bu karşılaşmadaki seçimime? Evet, güveniyorum. Yine sizler bir bakın. Bir bakın ama tabii ki bir bakın. Ona göre tercihte bulunun. Ben söylüyorum diye kesin gelecek gibi bir algı oluşmasın dinleyicilerime. Bu uyarıda da bulunmuş olayım. Mesajlarımıza bakalım. Abi iyi yayınlar. Sence Beşiktaş ve Fenerbahçe yeni transferi Avrupa ön eleme maçlarında oynatabilirler mi? İyi yayınlar abi demiş. Yani transferler bir resmiyete kavuşsun. Ondan sonra bunu konuşuruz. Greenfoot'tan bahsediyorsunuz değil mi? Fenerbahçe takımının transferi olarak. Tabii ki transfer bugün yarın açıklandığı takdirde oynatabilir. Öncesinde bir transferin açıklanmasına bakalım. Yeni transferler gelebilir belki. Hiç aklınızda dahi olmayan, ya bu oyuncuyu nereden buldu bu takım diyebileceğiniz öyle çok yüksek maliyetli oyuncuların katılımları gerçekleşsin. Ondan sonrasına bakarız, konuşuruz. Yani daha uzun bir vaktimiz var bu transferle alakalı. Neredeydi benim maçım? Bir saniye, canlı yayında kupon oluşturuyorum şu an ya. Mesaj gönderdim diyen bir dinleyicim, kayıt oldum diyen bir dinleyicim. Telefon rakamına bakalım. Son iki rakamı 02 olan bir dinleyicim. Kayıt oldum, kuponunu bekliyorum demiş. Peki ki güzel bir tercih olacağını ben düşünüyorum. Takip ettiğim takımlar gelme potansiyelini yüksek görüyorum. Oran sizi cezbeder mi? Tabii o konuda bir şey söyleyemiyorum. Yani 1.77'lik bir oran ama bence gayet ideal. Tek maç üzerinden oynayacaksanız bunu canlıdan 1.77 bence biçilmiş kaftan ya. Müthiş bir oranı bulunuyor karşılaşmanın. Şu an 5. dakikasına girmek üzereyiz.

Peki kuponu da paylaştık an itibariyle. 0543 çift 097 numaralı WhatsApp hattına mesaj gönderenler bu kupona ulaşabilir. Tek maçlık bir kupon oluşturdum. Canlı yayına özel bunu hatırlatalım bir kez daha. Zidane'ın Brezilya'ya attığı kafa golü hala aklımda diyen bir dinleyicim sevgili Dilaver Bey. Bu mesajı gönderen Radyospor dinleyicisiymiş kendisi. Peki teşekkürlerimi iletiyorum buradan kendisine ve şöyle bir

bakalım. Hangi maçları önermiş bir başka dinleyicimiz? Independiente mücadelesi bence ilk yarı 1.5 gol üstü olacak abi. İyi yayınlar demiş. Peki umarım olur. Karşılaşmada 7. dakikadan çıkmak üzereyiz. Ben ilk yarı değil de 90 dakika geneline uygun kuponlar yapmaya çalışıyorum. İlk yarı biraz risk teşkil ediyor, ne yalan söyleyeyim. Kendim oynasam girerim, hadi öyle fantezi kuponları dediğimiz, hani öyle tabir ettiğimiz kuponlar oluşturabilirim. Ama burada dinleyicilerimize bir kupon önerisinde bulunuyorsam riski minimize etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Olmuyor öbür türlü. Yani yanıltmaktan keyif almıyorum, üzülüyorum sonra gelmeyince kuponlarım. Tabii ki bana güvenen dinleyicilerimi de bu konuda üzmemeye çalışıyorum yapmış olduğum tahminlerle birlikte. Karşılaşmaya kim daha hızlı başladı derseniz, Independiente takımı Asensio karşısında daha istekli bir görüntü sergiliyor şu an. İlk 8-9 dakika geride kalmışken ev sahibi Independiente 2 şut çekti. Bunlardan ikisi isabetli, %70'e %30'luk bir topla oynama oranına sahip ev sahibi takım. Konuk ekibin Asensio takımının henüz bir şut denemesi bulunmuyor ki sert bir futbol gördük konuk ekipten. İlk 9 dakika geride kalırken totalde 3 faul yaptıklarını gördüm. Böyle devam ederse karşılaşmanın sonunda kırmızı kart görmeleri de muhtemel. Hadi öyle de bir değerlendirmede bulunayım. Peki 3.5 dedik, siz goller kaçırmaya devam edin demiş bir başka dinleyicim. Tabii Independiente takımı çekmiş olduğu bu iki şuttan bir tanesi çok net gol pozisyonuydu. Hani onu da izlemeyen ve takip etmeyen bahis severlere hatırlatmak istedim. Bir diğer karşılaşmamızı hemen şöyle geçelim. Arber kendi evinde Reynir'le karşılaşıyor. İzlanda 3. ligi mücadelesi. Burada da ilk 45 dakika tamamlandı ve Reynir deplasmanda Arbaer önünde 2-0'lık avantajı yakaladı. Eurobasket U20 karşılaşmalarında neler oluyor derseniz de hemen şöyle kısaca bilgiler, skorlar aktarayım. Fransa U20 61, Almanya U20 49, 3. çeyreğin son ermesine 1.49 saniye gibi bir süre var. İtalya U20 43, Türkiye U20 30, maalesef gerideyiz. 3. çeyreğin tamamlanmasına da 9 dakika gibi bir süre var ama İtalya karşısında şu ana kadar pek bir varlık gösteremedik maalesef. 13 sayı gerideyiz. Grupta oynadığımız 2 karşılaşmada 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. Şu an karşılaştığımız rakibimize baktığımızda da grubun son sırasında yer alıyor. İtalya milli takımı 2 karşılaşmada da 2 mağlubiyet almıştı. Grubun lideri Fransa, grubun ikincisi Almanya karşısında da yine 14 sayılık bir avantajı yakaladı. Milli takımımız umarım buradan bir geri dönüşe imza atar diye ümit ediyorum. En azından sahada oynadığımız basketbol şu dakikaya kadar keyif vermemiş olsa da İtalya son çeyreklerde gardı biraz düşebiliyor. Çember altı savunmalarında biraz zorluk yaşayabiliyorlar. Üçüncü çeyreğin sonuna geldiğimizde şöyle 6-7 sayılık bir farka indirirsek şu an aradaki 13 sayılık farkı, ben son çeyrekte bir kıpırdanmanın olabileceğini düşünüyorum. Şu an 7.5 dakika kaldı 3. çeyreğin tamamlanmasına. 45-32 derken bir üçlük geldi. Güzel dakikada güzel bir isabet. 3 sayılık basket milli takımımızdan ve aradaki farkı da 10'a indirdik. 7 dakika 10 saniye kala 3. çeyreğin tamamlanmasına. Güzel bir basket oldu. Güzel bir dakikada geldi. Abi iyi yayınlar. Sizce İspanya ve Fransa maçı uzatmalara gider mi? Yarınki maça yorum yapar mısın? İyi yayınlar abi. Yani dediğim gibi tahminlerde bulunabilmek çok zor. Ama şöyle bir durum söz konusu, zaten analiz edeceğim ben bu gece yayından sonra. Hani uzatmalara gider. Evet gider derim. Şimdi afaki konuşurum. Yani 4 kişi 5 kişi bile oynasa, ya bak Görkem uzatmalara gider dedi, o zaman maç sonu 0 oynayayım ben, bu karşılaşmaya bir bahis alayım derse ben üzülürüm. Çünkü afaki yorumda bulunmaktan hoşlanmıyorum. Bahis konusunda özellikle. Yani bir bilgi olması gerekiyor, anekdot olması gerekiyor sizlere aktarabileceğim. Şu an bir yorum yapmak istemiyorum yarınki maçlara. Ama şunun sözünü vereyim. Gece zaten araştırmalarımı, daha önceki maçlarını, özetlerini, istatistiklerini tekrardan takip edeceğim. Hava durumuna

kadar bakacağım. Oyuncuların psikolojik durumlarına da bakıyorum bazen. Abartı gibi gelse de size ya bakıyorum sosyal medya hesaplarından neler paylaşıyor bu oyuncular. Evli mi? Evliyse ilişkileri ne boyutta, nasıl ilerliyor? Bunları da ben kontrol ediyorum magazin sitelerinden. Bunlar da önemli. Bunlar da önemli. Şimdi size belki komik gelebilir de önemli. Bir oyuncunun performansını etkileyen ana faktörlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Kişisel yaşantıları. Bunların hepsini analiz edip zaten yarın gün içerisinde Uğur Böceği sizlere WhatsApp üzerinden benim seçimimi ulaştırmış olacak. Sadece iddia.com'a kayıtlıysanız profilim sekmesine geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünde bayimi değiştir ve oraya 30-0097 Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Sonrasında da 0540-300-097 bu numaraya mesaj göndermen yeterli olacaktır. Bu hatırlatmayı yapalım ve şöyle bir bakalım dinleyicimizden neler gelmiş. Numaraya mesaj gönderdim diyen dinleyicim, peki teşekkür ediyorum. Yani bir iki gün takip et en azından, iddia.com'dan oynuyorsan bir şans ver. Ki emek veriyorum, bu konuda samimiyetimle söylüyorum, ciddi bir emek harcıyorum. Hani sizler kazandığında mutlu olan bir insanım. Kuponum geldiğinde benim kuponum tuttu diye değil, ha dinleyicilerim bana güvendi, oynadı bak oradaki takipçilerim diye mutlu oluyorum. Ki zaten bunun için bir analiz yapmaya çalışıyorum. Ama öncesinde mesaj göndermeden önce de lütfen sizler de kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunlarına çevirin. Yani bir şans verin derim ben. Onun dışında İtalya bence de son çeyrekte maçı bize verecek gibi. Şu an maçı izliyorum abi demiş dinleyicim sevgili Göksel Bey. İtalya U20 47, milli takımımız 37. Eurobasket U20 Grup A karşılaşması. 6.14 saniye kalmış 3. çeyreğin tamamlanmasına. 10 sayılık bir fark. Ya dediğim gibi şöyle 6-7 bareminde son çeyreğe gidersek çok güzel olacak. Tadından yenmez. Çünkü İtalya milli takımı daha önceki karşılaşmalarını da ben takip ettim. Kaybettikleri maçlara baktığımızda Fransa karşısında 67-53'lük bir mağlubiyetleri var. Oyunun son çeyreğinde tamamen oyun disiplininden uzaklaşan bir İtalya. Öncesine gidelim. Hadi Fransa çok güçlü diyelim. Almanya ile oynadıkları maçta yine başa baş geçmesini birçok kişinin beklediği karşılaşmaydı ama son çeyrekte yine savunma anlayışından tamamen kopan bir İtalya basketbol milli takımı vardı. Orada da 67-85'lik bir mağlubiyet söz konusu İtalya tarafında. Şimdi son şansları tabii bizim karşımızda bir reaksiyon göstermek zorundaydı İtalya milli takımı basketbolda ve onu görüyoruz. Bizim bir direnç gösterdiğimizi söylemek biraz güç. Hücumda da biraz sendeliyoruz sanki şu ana kadar. 37 sayı bulabildik. 3. çeyreğin ortasına geldik. Son 16 dakika var maçın tamamlanmasına. Şu ana kadar 37 sayıda kalan bir milli takımımız ki daha iyisini yapabilecek potansiyelinde ben olduğunu düşünüyorum. 49-37 İtalya U20 basketbol milli takımı Türkiye'miz karşısında üstün olan taraf ne yazık ki diyorum ve şöyle bir unutamadığınız kafa gollerini sorduk ya gelen mesajları eritelim. Okunmayı bekleyen birçok mesaj var.

Sevgili Hakan Yılmaz bir mesaj gönderdi. Onu arıyorum. Gözümden kaçan mesajlardan biri, bayağı da olmuş aslında. Kendisi dinlemeye devam ediyorsa özür diliyorum kendisinden. İyi yayınlar Görkem abi. Peki, buldum mesajı. İyi yayınlar dilemiş. Unutulmaz kafa golü dendiğinde benim aklıma 2014 Dünya Kupası'nda demiş Robin van Persie'nin İspanya'ya attığı uçan kafa golü geliyor. Adam adeta havada süzüldü. Unutmak mümkün mü diye de eklemiş. Böyle bir arabesk yorumda da bulunmuş dinleyicim. Sevgili Hakan Yılmaz'a teşekkürlerimi göndereyim. Kendisi taksi şoförü aynı zamanda. Selamlar Görkem, iyi nöbetler demiş. Nöbetler derken, yok nöbette değilim ya. Hadi nöbette olayım. İyi nöbetler. Peki, teşekkür ediyorum. Cristiano Ronaldo'nun Sampdoria ağlarına gönderdiği o kafa

golünü nasıl unuturuz? Sevgili Murat Bey de bu yorumda bulunmuştu zaten. Adam resmen havada asılı kaldı. Yer çekimine meydan okudu ya, demiş dinleyicim. Böyle anı yaşamış sanki dinleyicim. Peki, güzel. Drogba'nın Bayern Münih ağlarına son dakikada attığı bir kafa golü vardı. Chelsea'yi hayata döndüren kafa vuruşuydu. Tarihin de en büyüğüdür benim için. Galatasaraylıyım ve Drogba'yı canlı izlediğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Öyle Greenfoot'a falan benzemez Galatasaray'ın yıldız oyuncuları. Drogba'dan bahsediyoruz, demiş. Yine göndermeli mesajlardan biri. Hadi bakalım. Saatler 23.19'u gösterirken başladık böyle göndermeli mesajlara. Greenfoot'a bir göndermede bulundu. Burada Galatasaraylı bir dinleyicim. Yani bir Fenerbahçeli taraftardan da aynı şekilde cevap gelirse şöyle, siz bunu dinlemek zorunda kalırsınız. Bir 30 saniye bakın. Şu sesi ya. Evet, bunu dinlemek zorunda kalırsınız. Çünkü çantamda kaldı. Çekirdeğimi alacağım ve geleceğim. Sonra aranızdaki böyle diyalogları takip etmeye çalışacağım. Çok keyifli oluyor. Çok keyifli oluyor. En sevdiğim mesaj türlerinden biri. Kolay gelsin Görkem Bey. Unutulmayan hakem hataları gibi benzer soru sorulmuş muydu daha önce, demiş. Hayır, sorulmadı. Çünkü hakemleri konuşmaktan keyif almıyorum. Ki sahanın dışarısına çıkmaktan da hiç haz etmiyorum. Hatalar olur. Bugün sana olur, yarın bana olur ama illaki hatalar oluyor. Ya Şampiyonlar Ligi'nde ne hatalar oluyor? Premier Lig'de, İngiltere'de ne hatalar oluyor? Şimdi Süper Ligimizdeki hakem hatalarını konuşup canımızı sıkmaya gerek yok. Oluyor ama sadece bir takıma özel hatalar değil. Ben tarafsız yorumluyorum. Her takıma hatalar yapılıyor maalesef. Ya bir de alakasız noktalarda bazen hakemler iyice kaçırıyor, değil mi? Burada hatalı bir karar verdim. İkinci yarıda da şöyle bir hata karşı tarafa telafi edeyim düşüncesinde mi yapıyorlar bilmiyorum. Çok enteresan kararlar veriyorlar. O yüzden pek hakem konuşmayı sevmiyorum. Öyle de konuya girmem. Unutulmayan hakem hataları. Yok. Çok sayarız çünkü. Çok sayarız. Şöyle bir bakalım. 1986 Dünya Kupası çeyrek finali. Arjantin, İngiltere. Maradona'nın kafayla attığı gol, demiş dinleyicim. Canlı izlediniz mi peki sevgili Ömer Bey o karşılaşmayı? Onu da sorayım. Merhaba Tezer. İsmini vallahi unuttum, demiş dinleyicim. Kim yazmış bunu, göremiyorum ya. Sevgili Pekşen yazmış da adını çıkartamadım. Maradona'dan bugüne Arjantinliyiz. Ne mutlu bize, demiş. Ajda Pekka'nın müziği, Lionel Messi'nin de futbolu bırakacağına hiç ihtimal vermiyorum, diye de eklemiş. Kim göndermiş bu mesajı? Benim adımı unutan dinleyicim. Adını yazmış da göremiyorum. Uzak gözlüğümü takmam lazım. Ha, soyadınızı görüyorum, Pekşen. Peki, selamlarımı ileteyim. İsmini okuyamadığım dinleyicim. Sen benim ismimi unutursan ben de senin ismini göremiyorum şu an. Kusura bakmak yok. Peki. Curitin'in golünü söylemiş. Bu kafa golünü ben de hatırlıyorum ya. Final mücadelesiydi. Evet, oraya da değinmiş dinleyicim. Kaleciye kadar yazmış. Dasayev demiş. Kalecisine kadar hatırlıyor ya. Peki. Muhteşem futbol gurmelerinin olduğu bir pazartesi akşamı bana göre. Çok güzel cevaplar geliyor. Transferleri konuşmuştun ilk bölümde abi, demiş bir başka dinleyicim. Konuşmaya devam edeceksek de ben bir Beşiktaş taraftarı olarak bu sene Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünmüyorum. Çok geç kalınan transfer durumu söz konusu, demiş Galatasaray'da. Fenerbahçe Greenfoot'u getirirse bence Osimhen'i gölgede bırakacaktır. İyi yayınlar, seviliyorsun, demiş bir başka dinleyicim. Beşiktaş taraftarıymış kendisi. Tarafsız gözle yorumladı. Hani benim yapabileceğim bir şey yok. Ama Osimhen'i gölgede bırakır mı, bırakmaz. Hani onu bir kenara bırakayım. Sadece bu söylediğinizi ben bir kenara bırakırım. Şimdi tarafsız yorum yapacak olursak elimizi vicdanımıza götürmemiz gerekiyor. Yani Victor Osimhen'i gölgede bırakacak bir transfer değil ama Greenfoot transferi şaşırdığım, Süper Lig'e gelen şaşırdığım ikinci transfer olur şu an. Osimhen'in gelmesinden sonra. Ha, eskilere gittiğimizde tabii ki Haciler, Tafareller, Jardeller, Fenerbahçe'de önemli isimler yine hatırlayın, Anelkalar, Roberto Carlos'lar. Bunlar ayrı.
son yıllardan bahsediyorum ben. Yoksa Carlos'u tabii ki unutmadık. Ya da Hacı'yı unutmadık. Tafarel'i unutmadık. Anelka'yı unutmadık. Ama günümüze gelecek olursam Victor Osimhen'i gölgede bırakabilmek

çok iddialı bir kelime. Hani ben katılmıyorum dinleyicimizin bu görüşüne. Tarafsız yorumda bulundum. Ha, bazılarının bilmiyorum kırılacağı bir yorum mu oldu? Ya da taraflı yorum yaptığımı düşünen oldu mu bilmiyorum da. Victor Osimhen'i gölgede bırakmaz Greenwood transferi. Ha tabii ki çok büyük oyuncu. Şu an Avrupa'nın en formda oyuncularından biri, genç. Özellikle bunu kabul ediyorum. Ama Victor Osimhen başka bir seviyede Galatasaray'a transfer oldu. Doğru neyse onu savunmak gerektiğine inanıyorum. Eurobasket'te söylediğim gibi dakika artık 3. çeyrekte 2.45 var. İtalya 49, Türkiye 43. Aradaki farkı 6'ya indirdik. Güzel. Canlıdan denenebilir aslında ya. Canlıda açık mı bilmiyorum. Bir kontrol etsin bahis severler. Fazla telefonu kurcalamak istemiyorum canlı yayında. İtalya 49, Türkiye 43. Farkı 6'ya indirmeyi başardık. Zaten maçın son bölümünde gardı düşen bir takım demiştim İtalya'nın U20 basket takımı için.

Grubumuzdaki bir diğer karşılaşmada yine Eurobasket U20 grup aşaması mücadelesinde Fransa 85, Almanya 56. Fransa'nın çok iyi bir kadrosu var. Tabii bu skorlar gayet normal. Almanya karşısında da farka koşan bir Fransa milli takımı söz konusu. Diğer karşılaşmalar nasıl tamamlandı? Hemen oralara şöyle bir bakalım. Grup B mücadelesi Litvanya 112, Polonya 67, Sırbistan 89, Letonya 66, Belçika 54, Hırvatistan 67 ve son karşılaşmamız Yunanistan 67, İspanya 81. Grup D'de iki karşılaşma yine tamamlandı. Gün içerisinde oynandı bu mücadeleler. İsrail 87, Çekya 73, Slovenya 95, Romanya 51 olarak tamamlanmış Eurobasket'teki diğer karşılaşmalar. Futbola dönecek olursam da İzlanda 3. ligi karşılaşması devam ediyor. Dakikalar 50'yi göstermekte. Árbeiðr 0, Reynir 2. Mücadelede ikinci yarı az önce başladı. Independiente mücadelesinden gol haberini verebilirim ki zaten kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını eklediyseniz İddia.com'a giriş yaptıktan sonra ve 0543-0097 bu numaraya mesaj gönderdiyseniz bence kazanacak olan tahmini de yapmış olduk. Independiente 1, Asensión 0, dakikalar 26'yı gösteriyor. Paraguay Ligi'nde henüz geç kalınmadı çünkü yayından sonra da bir karşılaşmam olacak, onu da söyleyeyim. Breiðablik 0, Keflavik 1. Burada da 54. dakika oynanmakta. Maçın favorisi Breiðablik takımıydı ama şu ana kadar öyle bir geri dönüş sinyali verdi mi derseniz de ilk 15 dakikada bir baskısı vardı Breiðablik takımının. Sonrasında o baskı yerini Keflavik'in daha fazla orta sahada pas trafiğine dönüştü. Şu an işler biraz zor Breiðablik açısından. Erken bir golün gelmesi gerekiyor. 60'a 65'e kadar özellikle diyelim ve şöyle mesajlarınıza dönelim. Dünya futbol tarihinde kafa golü dendiğinde aklınıza gelen golleri yazın dedim bu akşamın konusu ve şöyle bakalım Bursa'dan bir dinleyicim ne yazmış. Merhaba Görkem abi. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda demiş Haris Teas Fransa'ya ve finalde Portekiz'e attığı kafa golleri Yunanistan'ı şampiyon yapmıştı. Çok can yakıcı ama kesinlikle unutulmaz kafa gollerimden birisidir demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum, ismini paylaşmamış, sadece Bursa'dan yazıyorum demiş, olur. Adana'dan selamlar Görkem kardeşim. Lionel Messi. Şampiyonlar Ligi finali 2009 yılına gidiyor buradaki dinleyicim. Manchester United karşısında Edwin van der Sar üzerinden aşırtarak attığı o kafa golü bence futbol tarihinin en estetik kafa golüdür. Boyuna posuna bakmadan nasıl da yükselmişti demiş Messi için böyle bir yorumda bulunmuş dinleyicim. Mesajları hızlı hızlı geçiyorum çünkü okunmayı bekleyen çok mesaj var. İlginize teşekkür edeyim. Sevgili Fatih Öztürk,

Samsun'dan yazan bir dinleyicim. Güzel. Samsun'dan selamlar, sevgiler. Sergio Ramos, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde attığı kafa golü bence tarihin akışını değiştirdi ve keyif olarak da en iyi kafa gollerinden biriydi. Real Madrid tarihinin bence en değerli golüdür. Aksini iddia eden bence futboldan anlamıyordur demiş dinleyicim. Peki az önceki Beşiktaşlı arkadaşa bir şeyler söylemek isterim demiş. Bir Galatasaray taraftarı olarak sana katılıyorum. Victor Osimhen'i bir kenara bırakın, Galatasaray'a gelen yıldızlara baksın önce bu arkadaşımız demiş. Göndermeli mesaj. Cevap verilebilir. Tabii ki bir dinleyicim cevap verebilir. Aradaki rekabet kızışıyor. Hem Fenerbahçeli dinleyicilerim hem Galatasaraylı dinleyicilerim karşılıklı atışmalara başladı. Güzel. Transferlerle alakalı göndermelerde bulunabilirsiniz. Ama belli bir kural içerisinde. Ha, argo kelime ya da birbirinizi kırabilecek düzeydeki mesajları okumuyorum. Lütfen öyle mesajlar göndermeyin. Az önce söyledin, duydun. Duydum. İsmin Görkem demiş dinleyicim. Peki aramıza hoş geldiniz. Yani bir yıldır beni dinleyen dinleyicim adımı unutmuş ya. Enteresan. Gerçi oluyor yaşlılık. Ben de sabah kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum. Öyle bir durum. Ayrıca Maradona'nın Tanrı'nın eliyle attığı golü ben de canlı izlemiştim Görkem. Ayrıca yayın saatlerin çok geç oluyor. Kışın bir televizyon programı söylemiş, yazında yine bir başka programın adını yazmış. O yüzden Radyo Spor'u bu saatte açamıyorum genellikle demiş. Vay be, bir televizyon programına beni değiştiniz yani. Peki Uğur Pekşen'e selamlarımı iletiyorum. Üzüldüm ama, üzüldüm. Anca reklam aralarında mı dinliyorsunuz beni?

Sevgili Hakan Kısmet ne diyor? 1988 yılında atılan golü örneklemiş. O golü Juliet değil, Van Basten atmıştı. Ayakla atıldı demiş. O dinleyicim ne yazarsa ben onu okuyorum, bilmiyorum. Ona göre kafa vuruşuyla gelmiş canım işte. Peki futbol gurbeleri devam ediyor. Breidablik mücadelesinde 56. dakika 1-0 Keflavik'in üstünlüğü devam ediyor. Ben 3.5 gol üstü bekliyorum. Ama şöyle erken bir golün gelmesi lazım. Breidablik baskılı. Hani belli ki golü gelecek ilerleyen dakikalarda ama 75'te beraberliği bulursa zor 3.5 gol üstü. Hani şöyle 65'e kadar bir 5-6 dakika 7 dakika içerisinde bir gol gelirse maçın seyri değişebilir diye düşünüyorum. İkinci yarıya Breidablik baskılı başladı. Eurobasket'te 3. çeyrek sonuçlandı. 53-45 İtalya millilerimiz karşısında son çeyreğe önde giriyor. 8 sayılık bir fark kapattı.

canlı yayın kuponu diye paylaşmıştık. Uğur Böceği şans oyunlarından takip eden, şu an mesaj gönderen herkese geleceğini düşündüğüm dediğim bir kupon vardı. ...1.77'lik de bir oran. Bence muhteşem. Tek maç üzerinde. Independiente Asunción mücadelesi ve benim tercihim karşılıklı gol vardı. Maç genelinde bir KG var, bekliyordum. İlk yarıdan geldi, güzel. Yine mesaj gönderen dinleyicilerim kazanmış oldu. Bak, böyle olunca mutlu oluyorum. Erkenden geldi. Çünkü takip ediyorum ben bu takımları. Daha önceki senelerde de izlediğim takımlar. Yine gece 01'de canlı karşılaşma var. Onu da merak ediyorsanız yine Uğur Böceği'ne bir mesaj gönderin. Yani kayıt olun hatta. O kadar kupon paylaşıyorum, o kadar emek veriyorum. Karşılığında da hani sizlerden tek bir ricam oluyor. Şimdi iddia.com'dan oynuyorsunuzdur zaten kral oran farkıyla. Sadece bayi değiştir bölümüne geliyorsunuz, kayıtlı bayim bölümüne. Oraya 30-0-97 ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu kadar. Ben de o kadar emek veriyorum. Sizlerden böyle ufak bir ricada da bulunayım. Tahminlerimi beğendiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın mı diyordu diğer arkadaşlar. Sosyal medyada bu işi yapmaya çalışanlar. Ben de böyle bir ricada bulunayım ki bir şey kaçırmadınız. Yani az önce kayıt olmayan dinleyicilerimiz belki 1.77'lik oranı kaçırdı. Erkenden gelen bir KG varı kaçırdı ama saatler gece 01'i gösterdiğinde de yine bir paylaşımım olacak. 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli. O karşılaşmaya da güveniyorum aynı zamanda. Konuyu yeni anladım Görkem. 1990 yılında Milan'ın Real Madrid'i 5-0 yendiği maçta Van Basten'in ceza sahası dışından attığı gol. Ama kafa golü olacak. İşte sevgili Uğur Bey. Hey gidi. Kafa golü olması gerekiyor. Tabii bir yandan televizyondan izliyorsunuz orada programları. Bir yandan reklam arasında beni takip ediyorsunuz. Acaba televizyonda reklam bitti mi bitmedi mi diye oraya bakıyorsunuz. Tabii kafa karışıyor haliyle. Konuyu yeni anladım demişsiniz de yok, henüz anlamamışsınız. Futbol tarihinde size göre en iyi kafa golünü soruyorum. Ceza sahası dışından atılan ayakla goller geçerli değil. Tabii öyle bir kuralımız var. İzmir'den Halil Kabakoğlu. 10 yaşındayken canlı izledim. 1988 yılı. Herkes de bu maçı izlemiş ya. Bu maçı izleyenler şu an Radyo Spor'da bana mesaj gönderiyor. Yani birçok kişi bu maçı örnek veriyor. Enteresan. Sovyetler Birliği Hollanda final maçı demiş dinleyicim. Rudun attığı gol, kafa golü çok güzel gitti. Göremedim bir daha topun nasıl ağlarla buluştuğunu demiş. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakalım. Tamam zaten seni dinliyorum. Kafa golü yazmamışım demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum ya, mesajınız çok karışık geliyor bana, okurken zorlanıyorum. Yaşlılığıma verin. Breidablik'in de golü geldi. Güzel dakikada geldi. Dakikalar 61'i gösteriyor ki 57-58. Dakikada beraberlik golünü bulmuş. Şimdi buradan da 2 gol bekliyoruz. Kalan bir 28-29 dakikalık zaman dilimi içerisinde. Ha, ben geleceğini düşünüyorum dediğim gibi. Bugün güzel gidiyoruz. Yani nazar değmesin. Bugün güzel gidiyoruz. Bunun devamı da gelecek. Bunun devamı da yayından sonra gelecek. Hatta şöyle bir sürpriz yapabilirim. Instagram'dan da Görkem Tezer hesabını şöyle bir bakın, takip ederseniz ki ilk 10 dinleyicim diyeyim, hadi takip edin. Oradan da bir kupon paylaşımı belki yaparım saatler 03-04'ü gösterdiğinde. Bir bakın, Instagram'dan bana da ulaşabilirsiniz. Hikaye bölümünden kupon paylaşmaya çalışırım. Tabii kayıt olduysanız iddia.com'da Uğur Böceği şans oyunlarına. Ondan sonra niye kupon göndermiyorsun demek yok. Beşiktaşlı arkadaş, az önce sana mesaj gönderen Beşiktaşlı olduğunu iddia eden arkadaş. Evet, çok tarafsız bir yorumda bulunmuş gerçekten. Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de yeneceğiz. Yine bu sene 5. kez şampiyon olacağız demiş dinleyicim. Sevgili Cem, değil mi? Doğru. Evet, sevgili Cem Bey, bu mesajı gönderen bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Yine bir başka Fenerbahçeli arkadaşımızın şöyle bir mesajına bakalım. Bir oyuncuyla şampiyonluk gelmez. İyi bir stoper daha almamız gerekiyor.

gerekiyor. Ayrıca kale konusunda da ciddi soru işaretlerim bulunuyor. Hiç kimse gaza gelmesin. Her sene böyle konuşuluyor ama finalde kötü bir oyun görüyoruz. Bu sene farklı olsun. Ederson'un yerine çok iyi bir kalecinin alınması gerekiyor demiş sevgili Yaşar Bey. Bu mesajı gönderiyor. Peki, teşekkür ederim sevgili Yaşar Bey'e. İyi yayınlar Görkem kardeşim demiş. Uzun bir mesaj. Bir saniye. Çok uzun mesaj. Fenerbahçe taraftarıyım. Benim hayatımda en şaşırdığım kafa golü. Yıllar yıllar öncesinde. Bizim Fenerbahçe'nin 1.80-1.85 boylarındaki 3 defans adamının arasından 1.68 boyuyla Galatasaray'ın bize tamam şimdi hatırladım bunu canım. Ama doğru, dinleyicim bunu nasıl unutamıyormuş. O da enteresan. Daha ne goller var Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı kafa golleri. En sevdiğim kafa golleri ise Alex'in birbirine çok benzeyen Galatasaray'a attığı 3 gol. Ve Şevşenko'nun Roma'ya attığı kafa golü. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş İstanbul'dan şair sevgili Ali Sürek. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Final maçında demiş 88 yılında Sovyetler Birliği'ne golü Van Basten ayakla attı. Milyonda milyon doğru bilgi, bana güven demiş dinleyicimiz. Ya bilmiyorum, dinleyicilerim ne yazarsa ben onları okuyorum. Diğer dinleyicim de tam tersi. Hayır diyor, kafa golüydü diyor. O da canlı izlediğini iddia ediyor. Bilmiyorum, aranızda anlaşın artık. 88 yılında ben yoktum. O yüzden konuya dahil olmak istemiyorum buradan. Breda Blik maçı kazanacak, buradan tüm dinleyicilerine söyleyebilirsin. Bana güvenin demiş dinleyicim. Breda Blik 1, Keflavik 1, dakikalar 66'yı gösteriyor. İzlanda Ligi mücadelesi. Şimdi milli takımımız neler yapıyor şöyle basketbolda? Farkı 5'e indirdik. Ya dediğim gibi son çeyreklerde İtalya'nın savunma gardı düşüyor. Ya biraz çemberi düşünürsek zorluk yaşatacağız İtalya'ya ki bizim kadromuzun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eurobasket U20 Grup A karşılaşması son çeyrek oynanıyor. 8.29 saniyelik bir süre kaldı. Farkı çift sayılara çıkardı İtalya bir ara 3. çeyreğin ortalarında. 13 sayıya çıkan bir fark şu an 5'e inmiş durumda ve İtalya mola almak zorunda kaldı. Benim dediğim olacak. Milli takımımız İtalya'yı mağlup edecek bu karşılaşmada. Dediydi dersiniz. Şuraya yazıyorum. Yazdım.

Numaranın sonunu tekrar söyler misin demiş Uğur Böceğin. Peki 0540 300 0097, o numaranın benimle bir alakası yok. Sadece şöyle, yok onu söyleyeyim. Oraya gönderdiğiniz mesajları ben görmüyorum. Sadece Görkem'in kuponunu istiyorum demeniz yeterli. Yani Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp numarası. Benimle bir alakası yok. Ben bakmıyorum mesajlara. Onu da belirtmiş olayım. Gecenin üçünde Görkem diye yazan arkadaşlarımız varmış aramızda. Bana geliyor geri bildirimler. Ben soruyorum gün içerisinde, ne oldu abi, kimler yazdı? Bana katıldım deyip de katılan var mı diye kontrollerini sağlıyorum. Vesaire vesaire. Yani peşindeyim bu işin. Öyle sadece kayıt oldum demeniz değil. Ben bakıyorum gerçekten kayıt oldunuz mu, olmadınız mı? İndependiente mücadelesi için teşekkür ediyorum demiş sevgili Burak Yalçın, mesajı gönderen dinleyicim. Tabii ki üyelerimizden biri aynı zamanda. Şayet takip ediyorsun. Yoksa nereden bilecek benim KG var dediğimi. Independiente 1, Asunción 1, Paraguay liginde 41. dakikaya girmiş bulunmaktayız. İlk yarıdan çok erken dakikadan bizim maç geneli yaptığımız tahmin başarılı oldu. Peki şöyle bakalım, unutamadığınız, size göre en iyi futbol tarihindeki kafa golünü soruyorum. Son bölümdeyiz, artık bir 15 dakikam kaldı. Yeni radyosunu açan dinleyicilerimiz de katılımlarını sağlayabilirler. Basketboldan sık sık bilgileri vermek zorundayım. Milli takımımız için önemli karşılaşmalardan biri. İtalya U20 54, milli takımımız 51. Farkı 3'e kadar indirdik. Güzel. 6.46 saniye var. Son çeyrek oynanmakta. Biz şu 6.46'lık bölümde öne geçeriz diye düşünüyorum. Biz çok daha iyi bir takımız. Bunu da 13 sayı gerideyken söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Öyle kolay kolay herkesin söyleyebileceği bir şey değil. Gerideyiz 13 sayı ve iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Yine turnuvayı zaman zaman takip ediyorum. U20 düzelteyim. Eurobasket'i. Basketbolu ben yıllar takip ettim. Abdi İpekçiler'de, Sinan Erdemler'de karşılaşmaları hiç kaçırmıyordum ya. O 2010'lu yıllar, 2008'li yıllarda ben Anadolu Efes'in hemen hemen birçok maçına gidiyordum. Daha sonra Obradovic döneminde Fenerbahçe'nin de maçlarına gittim. Ataşehir'de çok karşılaşma izledim ama Galatasaray, Anadolu Efes ve Beşiktaş kadar izlemedim. Şimdi yalan yok, kandırmaya da gerek yok. Çünkü Ataşehir benim bulunduğum yere çok uzak bir mesafede. Oraya gitmek ayrı benim için sorun, gelmesi ayrı bir sorun oluyor. Ha, önemli maçları izlemeye gittim Euroleague'de. Ama daha çok Sinan Erdem ve Abdi İpekçi spor salonunu ben tercih ettim. Şu anki yaşıma kadar en azından öyle söyleyeyim. Bray Dablik nereye kazanıyor demiş dinleyicimiz. Bilmiyorum nereye kazanıyor. Nasıl bir cevap vereyim buna şimdi? Ben kazanır demiyorum da golün geleceğini düşünüyorum. Ortaya goller alınabilir. 70. dakika. Maçta tempo yüksek. Yani izlemiyorsanız ya da bir yerden takip etmiyorsanız deneyebilirsiniz. Tercihinizi yapabilirsiniz diyelim. Şöyle diğer skorlarımıza bakalım. Independiente 1, Asunción 1, 43. dakika. Ben buradan alacağımı aldım. Dinleyicilerimiz de kazanmıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden kapatıyorum oradaki karşılaşmayı. Geçelim mesajlarımıza. Görkem abi kolay gelsin. Ne demiş? Oliver Bierhoff Euro 96 finalinde Çekya'ya attı. O altın kafa golü futbol tarihini değiştiren gollerden biridir. Bierhoff'un golünü söylüyor dinleyicim. Altın gol kuralının en unutulmaz anlarından biridir diyor da, hani en unutulmaz altın gollerden biri bence 2002 Dünya Kupası'nda İlhan Bansız'ın attığı goldür. Yani bu tartışmaya kapalı konulardan biri. Ha kafa ha ayak. Milli takımımızın attığı o Dünya Kupası'nda 2002 yılında İlhan Bansız'ın golü bence hepsinden çok ama çok daha güzeldi. Yusuf Karaca, selamlar Görkem kardeş. Peki böyle yazmış. Aynen böyle yazmış. Luis Suarez, Barcelona'dayken Paris Saint Germain ağlarına ceza sahası dışından attığı akıl dolu bir aşırtma kafa golü vardı. O gol benim favorim. O açılardan kafa vurmak her baba yiğidin harcı değil. Bu arada Ronaldo'culara da selamlarımı iletiyorum demiş. Dinleyicim peki sevgili Yusuf Karaca'ya selamlarımızı iletelim. Serkan Aslan yine İzmir'den yazan bir dinleyicim. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar Görkem Bey. Miroslav Klose'nin
Dünya Kupası tarihlerinde attığı taklalı kafa golleri bence en iyileri. Hepsini de yazmaya gerek yok. Zaten Almanya ve diğerleri diye ayrılır turnuvanın en iyi takımları demiş. Hani son yıllarda göremiyoruz Almanya'nın performansını da 2014 yılında Dünya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından gruplardan bile çıkamadı ya Almanya milli takımı. Şöyle bir çeyrek finale kalamadı. Ben de isterim. Yani Almanya milli takımı Dünya Kupası'nın renkli takımlarından biri. Daha önce başarı dendiğinde evet akıllara gelen ekiplerden biriydi. Son yıllarda ciddi bir sorun yaşıyorlar bence. İstenilen jenerasyonu yakalayamadılar. Bakın ilerleyen yıllarda belki diyelim. Şöyle skorumuzu tekrar hatırlatalım. Eurobasket Grup A karşılaşması İtalya U20 58 ve milli takımımız 58 oldu. Dediğim gelecek dedim burada da. Hala güveniyorum. Çünkü İtalya'yı bu turnuvada takip ettim. Diğer karşılaşmalarını izledim. Son çeyreklerde kötü bir savunma yapan takım 40 dakikayı çıkartamıyorlar. U20 olmasına rağmen ben 13 sayılık geride olmamıza rağmen kazanacağımızı düşünüyorum demiştim. Sebeplerini de açıkladım. Son çeyrekte biz fişi çekeriz dedim. Şu an 58-58 devam ediyor. İtalya bu arada yine boş döndü hücumdan. Hızlı çıkarsak tabii ki burada bir sayıyla dönebiliriz derken bir iki sayılık basket daha geldi. Karşılaşmanın sona ermesine 4 dakika kalmışken uzun bir aranın ardından Türkiye'miz, canımız, milli takımımız 60-58 öne geçen taraf Eurobasket U20 Grup A karşılaşması. İtalya 58, milli takımımız 60.

ısrarla söylüyorum. Van Basten'in Real Madrid'e attığı kafa golü. 16 yaşındaydım demiş dinleyicimiz. Peki İzmir'den Halil Kabakoğlu ne diyor? Hasan Şaş'ın Hacı'nın ortasında kalecinin üzerinden aşırtarak attığı gol ve kaleci Tafarel'e koşmuşlardı demiş dinleyicim. Peki hangi karşılaşma olduğunu da yazsaydı keşke. Daha önce bana boyoz fotoğrafı gönderen bir dinleyicim değil mi? Peki afiyet olsun, ne diyelim, gecenin bu zaman aralığında lütfen bana yemek fotoğrafı göndermeyin. Geçtiğimiz günlerde öğlen saatlerinde ne paylaştım hatırlıyorsunuz Instagram'dan. Yani bunlar hep sizin eseriniz. Bir ekmek kokoreç de yenmez canım. Ha yiyen var mıdır? Var ya, yedik işte, yapacak bir şey yok. Öğlen vakti. Spor yapalım diyoruz, yapıyoruz da 2 saat 3 saat geçtikten sonra tabii ki böyle rejim yapamıyorum maalesef. Sizlerden de mesajlar geliyor. Bir ekmek arası kokoreç nedir ya? Öğlen saatlerinde bu sıcakta yağlı yağlı. Bak kötülerken canım çekti. Yapmayın diyecektim. Bunu söylerken bile canım çekti. Olsa da yesek. Olsa da yesek. Son dakikalarımızı, son bölümü henüz mesaj göndermeyen dinleyicilerime ayırıyorum. Sizler konuya katılmak zorunda değilsiniz. Şu an ne işle meşgulsünüz? Bana nerelerden kulak veriyorsunuz? Sadece adınızı ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterli. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza belki söyleyemediklerinizi buradan söylemek istersiniz. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden son mesajlarınızı bekliyorum. Artık bir 6 dakikam kaldı, sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Skorlarımızda bir değişiklik var mı? Breidablik 1, Keflavik 1, dakikalar 74'ü gösteriyor. İtalya U20 58, Türkiye U20 60, 2 serbest atış kullanacak. Şimdi İtalya milli takımı, karşılaşmanın son ermesine de 3.43 saniye kalmış durumda.

Instagram'dan sana ulaşamıyorum abi. Bulamıyorum seni demi. Nasıl bulamıyorsunuz ya? Şu an nereden kulak veriyorsunuz bilmiyorum da. Zaten radyospor.com'a girseniz orada benim adımı soyadımı görürsünüz. Ya da yayın akışına girseniz yine gün içerisinde bu saat aralığında benim adıma ve soyadıma ulaşırsınız. Görkem Tezer. Yazmanız yeterli. Tezer. Yani L mi yazıyorsunuz sonuna bilmiyorum. Tezer. Yazmanız yeterli olacaktır. Instagram'dan gizli bir profilim var. Onu da söyleyeyim. Kapalı bir alanda gözlükle çekildiğim bir fotoğraf. Tabii tabii. En sevdiğim açılardan biri. En sevdiğim pozlardan biri. Kapalı alanda güneş gözlüğü takmaya bayılıyorum. Güneş de takmıyorum. O da ayrı bir konu. Soru ve görüşleriniz olursa yine kuponları takip etmek istiyorsanız da ben hikaye bölümünden zaman zaman paylaşıyorum. Ha, bu gece bir iki paylaşım yapacağım. Onu söyleyeyim. Yani şu an girip takip edebilirsiniz. Yayından sonra bakacağım gelen isteklere ve DM'den mesaj gönderdiğinizde de zaman zaman sizlere geri dönüş yapıyorum. Müsaitlik durumuna göre bu hatırlatmayı da yapayım. Peki kuponlarıma nasıl ulaşacaksınız? Hadi ondan da kısaca bahsedeyim ki kayıt oldum diyen dinleyicilerimi görüyorum. Teşekkür ederim hepsine. iddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarınızı hem oynayabilirsiniz hem de gün içerisinde canlı karşılaşmalar ya da kombinlerime ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'a girin. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan bir sekme. ATMT adınız ve soyadınızın baş harfleri. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra seçenekler çıkıyor karşınıza. Bilgilerim vesaire vesaire. Kayıtlı bayim bölümüne gelin. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da bayimi değiştir diyorsunuz. Şayet kuponlarıma ulaşmak isterseniz, aramıza katılmak isterseniz bunu yapıyorsunuz. Sonra il seçin, ilçe seçin gibi bir seçenek var. Ona tıklamayın. İşler karışıyor. Sonra bulamıyorsunuz. Büyütece basın. Hemen sağ köşede. Gördünüz mü? Peki. Büyütece basın ve arama çubuğuna şunu yazın. Birleşik olarak. 30-0-97 ya da rakamlarla aram yok diyorsan da Uğur Böceği şans oyunları yazman yeterli olacaktır. Enter'a bas. Kayıtlı bayim. Ekle de. Ve 0-540-300-0-97. Bu numaraya mesaj göndermen yeterli, yayından geliyorum demen yeterli.

olacaktır. Bunu da tüm dinleyicilerime hatırlatmış olayım. Çünkü sık sık soruyorsunuz. Hani nereden oynuyorum, numaranın sonu kaçtı vesaire, Instagram adresin neydi? Tüm bilgilere açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Bu arada profil fotoğrafın demiş, çok yakışıklı duruyorsun demiş dinleyicim. Doğru kişiye mi gönderdi mesajı bilmiyorum. Genç mi duruyorum, yaşlı mı duruyorum? Daha önce bunu tartışmıştık. İstek gönderen arkadaşlar yazsın bana yorum olarak. Yani profil fotoğrafımda genç mi duruyorum, yaşlı mı duruyorum bilmiyorum. Bunun kararını dinleyicilerim versin canım. Bence normal. Yani ne genç ne yaşlı. Şöyle bir bakalım mesajlara. Ne demiş sevgili Oskay? Ben abi, iyi yayınlar tekrardan. Şu anda İspanya fincandayım demiş. Almanya'ya yoldayım. Lojistikteyim demiş Görkem abi. Peki lojistiktesiniz ha? Şöyle bakalım, karanlık bir yolda. Aman dikkatli olun. Bu çok önemli. Hani yol esnasında seyir halindeyken bana mesaj göndermeyin. Dinleyicilerimden bunu istiyorum. Lütfen. Sizin canınızın sağlığı daha önemli. Trafik halinde, seyir halindeyken sadece dinleyin. Ha, müsaitlik bir anınız olur. Arabayla yolda olmazsınız. O direksiyon başında olmadığınız zaman bana mesajı gönderin. Ben burada olduğunuzu biliyorum. Kalben hissediyorum. Ondan yana bir sıkıntı yok. Sadece canınızı tehlikeye atmayın. Zaten yasak. Telefonla konuşmayın. Mesaj göndermeyin. Dikkatinizi tamamen yola verin. Yani Allah korusun. Bir saniyelik burada bir dikkatsizlik nelere mal olabilir? Sizi sevenlerin olduğunu unutmayın arkanızda. Lütfen seyir halindeyken bana mesaj göndermeyin. Peki bakalım Lucas Biglia. Merhaba Görkem abi. İyi yayınlar. Fransa Dünya Kupası'nı kazanır demiş. Bakalım göreceğiz. Mbappe gol kralı olur. Onu da göreceğiz. İndal Ateş. Rusya'dan yazan bir dinleyicim. Var mı arttıran? Polonya'dan geldi. Amerika'dan geldi. Rusya'dan geldi. Var mı? Başka ülkelerden şu an kulak veren bana. Yeni uyandım abi. Amerika'dan yazıyorum. İlk uyandığımda Radyo Spor'u açıyorum. Seni dinliyorum. Yüzümü dahi yıkamıyorum. Sen reklam arasına gitmeden önce. Diyen bir dinleyicim vardı. Oradan hatırladım peki. Ortalamanın üstünde gözüküyorsunuz demiş dinleyicim. Peki size bakayım. Siz nasıl gözüküyorsunuz? İşte ortalama diyebileceğimiz standart. Türk erkeği canım, ortalama. Yani ortalamanın üzeri desem şimdi yalan söylerim. Siz ortalama duruyorsunuz. Gibime geldi. Gibime geldi. Ha, bunların tabii ki geri dönüşü nasıl olacak? İmzasız forma olarak olacak. Onu da söyleyeyim. İsimsiz bir dinleyicim. Gerçi adını bulabilir miyim? Sevgili İsmail. Peki İsmail Bey'e de selamlarımı ileteyim. Bunlar imzasız forma olarak size geri dönmüş olacak. Breidablik 1, Keflavik 1, 83. dakika, Independiente 1, Asensión 2. Bu karşılaşmayla alakalı da yine canlı bir seçimim olabilir. Uğur Böceği'nden oynuyorsanız şayet kuponlarınızı, iddia.com'dan gerçekleştiriyorsanız birazdan bu seçimime ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Peki okumadığımız mesaj da yok herhalde değil mi? Yok peki. Teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerime. Mesaj gönderen, göndermeyen herkesin eline, yüreğine sağlık. İyi ki varsınız diyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: 30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
1: Radyo

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Demir Lady başlıyor.
7: Demir Lady'ye hoş geldik. Sevgili Demir Lady'miz de burada. Nesli'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: BNL'in grup etaplarını bitirdik. Final etabı öncesi Japonya'daki 3. etapta 4-3 ile kapadık. Ve Çin'deki finallere gitmeyi garantiledik. 1. sırada yer alan Amerika karşısında kazanmaya çok yaklaştık. Ama 3-2 mağlup olup 1 puan çıkarmayı başardık. Asya voleybolu bize hep ters geliyor dedik. Ama Japonya'yı da Tayland'ı da geçtik. Ve onlardan çıkardığımız puanlarla finale gidiyoruz. Bu 3. etaptaki performansımızı nasıl değerlendiririz?
9: Bana göre diğer etaplara göre aslında daha iyi başladığımızı düşünüyorum bu etaba. Yani Amerika mağlubiyeti, yani Amerika kazanmadı aslında bana göre. Biz kaybettik. Çok fazla hata yaptık. Hani bu hatalar düştüğü andaki, hani Amerika mağlubiyetinden sonra oynadığımız iki Asya voleybol takımı Tayland ve Japonya'ya bu kadar fazla hata yaparsak onları bizi rahatça yenebileceğini düşünebilirdik. Ama dediğin gibi tam tersine acayip iyi maçlar çıkardık ve hani finallere kalmayı bildik. Daha iyi olabilir miyiz? Olabiliriz ama bunun için zaten epeyce bir zamanımız var. Şimdi finallere oynamakta, yani finallere gitmek önemliydi bizim için. Ne kadar fazla maç yaparsak, ne kadar fazla o sahanın içinde kalırsak bizim için o kadar önemli bence.
7: Amerika Birleşik Devletleri maçında çok hata yaptık, evet, dedin ama 3. etapta hatalar bizi gerçekten acıttı diyebiliriz. Yani evet, sayı zor kazanıyoruz ama hatalarla sayı veriyor durumdayız.
9: Evet.
7: Ve hata oranımız da her geçen gün artarak devam etti. Bu, yani sayıyı kaybetmek, hatayla kaybetmek psikolojimizi ve performansımızı nasıl etkiliyor?
9: Ya tabii ki de çok kötü etkiliyor. Çünkü oynuyoruz. Hani biz bir sayı alırken gerçekten rakibi hataya zorluyoruz. En son rakibi pes ettiriyoruz. Ama biz hani o kadar basit bir hata yapıyoruz ki rakibin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bu tabii senin de dediğin gibi bizi üçüncü ayakta çok yordu. Ama biz bunları hani... Atıyorum Amerika maçında herkes bireysel hatada ikişer tane daha az hata yapsaydı biz o maçı 3-1 hatta 3-0 kazanabilirdik. Çünkü ciddi anlamda bana göre Amerika belki bu turnuvayı iyi oynamış olabilir ama bizim çok rahat yenebileceğimiz bir ekip.
7: Evet, kesinlikle ben de aynı düşünüyorum. Şimdi 3. etapta tabii sakatlıklar dedik bu milli takım sezonunu açarken. Sakatlıklar hep bizi çok üzdü. İşte Ebrar yok, Derya yok, Eda dinleniyor, Zehra'nın belindeki sakatlığı ve küçük sakatlıklar da ortaya çıkıyor. 3. etapta Zehra Güneş'in geri döndüğünü gördük. Ve VNL'in geneline baktığımızda 4 maçta, bu son etaptaki 4 maçta iyi bir performans sergiledi Zehra. Ve en iyi blok yapan ismimiz oldu 15 blokla. Zehra'nın performansını nasıl değerlendirirsin? Isındı diyebilir miyiz?
9: Yani direkt zaten ısınık başladı bence. Çünkü baktığında 64 gündür maç yapmıyordu. Evet, tabii ki antrenman yapılıyor ama hani antrenman bizde sabaha kadar antrenman yap, her türlü antrenmanı yap ama maçı oynamazsan o gelişimini göremiyorsun. Zehra da artık Bana göre geçen gün de doğum günüydü galiba. Evet. 27 yaşına girdi. Çok tecrübeli bir oyuncu artık. Hani hala biz genç görüyoruz onu ama bize göre tabii oldukça genç ama o sahadaki duruşu, zaten kulübünde yaptığı kaptanlık, bunların hepsini birleştirmiş ve hani hiç bırakmamış gibi, yani dün bırakmış, hani hiç maç yapmıyormuş gibi değildi. Gayet iyi bir performans çıkardı bence.
7: Evet, orta oyuncu ve tecrübeli, evet, orta oyuncu deyince tabii Sinecek'in de altını, evet, çizmek lazım ki, aynen, bu etapta parlayan isimlerden biri oldu ki hafif bir sakatlığı oldu ve, evet, bir maçta oynamadı.
9: Evet, yani.
7: Oynamamasına rağmen oynadığı 3 maçta da ikinci en skorer isim olarak adını altın harflerle skorerler listesine yazdırmayı başardı. Tecrübeli orta oyuncu olmak desem ne dersin?
9: Tecrübeli orta oyuncu yani oldukça zor, hani tecrübeli pasör gibi bir şey, sürekli tecrübelenmen gerekiyor, o tecrübe bitmiyor yani, her gün yeni bir şeyle karşı karşıyasın, challenge diyeyim sana, hani böyle sürekli seni zorlayan bir şeylerle. Ha, bunlara karşı gösterdiğin direnç bence seni nasıl diyeyim, tecrübeli yapıyor. O anlamda hani Jack'i de çok takdir ediyorum. O da çok uzun yıllardır aslında ülkemizde voleybol oynuyor. Ama son 2 yıldır milli takımda. Bence bu takıma çok iyi uyum sağladı. Ve zaten bunu hani performansından da görüyoruz. Çok korktuk sakatlandı diye. Bir de hani bir önce Carmen'in sakatlığında yaşadığımız, yani hani bir şey yok diyoruz. Ön çapraz, yani bu aslında bu etabın ve yani bu VNL'in en bir, sadece bizim için değil yani, bu kopan 3. veya 4. ön çapraz, yani çok ciddi bir ön çapraz furyası var, hani Allah korusun, çok yoğunluktan, dinlenememekten mi, belki takvimden dolayı, ama vallahi hepsine başarılar diliyorum. Oldukça zor yani bu kadar tempoyu kaldırabilmek, yani her gün üst üste maç yapmak çok zor.
7: Evet, gerçekten sizin döneminizde de daha, evet, bile zordu diyebilirim,
9: evet,
7: aslında.
9: Yani.
7: Çünkü her hafta oynuyordunuz.
9: Yani biz, evet, her hafta, yani bir oradayız bir oradayız. Ben hep şeye benzetirim, sirk gibi açıyorduk çadırımızı. Bir hafta buradayız gelin diye, ondan sonra oradan bir de hani gittiğimiz yerlerde işte bir hafta Sırbistan'dayız, oradan Çin'e, oradan dönüyoruz İtalya'ya. Atıyorum kaldım finallere, haydi tekrar Japonya'ya şeklinde, bayağı dünya turu gibi dünya oluyordu.
7: Aynen, dünya turuydu. Peki bir de smaçör rotasyonunu soracağım. Bu etapta daha çok Hande ve İlkin'i kullandığımızı gördük ve bu iki isim de aslında işte İlkin birinci etaptaki performansı sonrasında çok eleştirildi.

0: Hande aynı şekilde Ankara'da ilk oynadığı maç ardından çok eleştirdi. Sonrasında Çin maçında iyi bir performansla geri dönüş yaptı. Hem defansif anlamda katkı veriyorlar hem de skor anlamında bence ilk iki etaba göre bu etapta daha fazla katkı vermeye başladılar. Bu etapta aktif olarak o 4 numara rotasyonunu kullanabildiğimizi düşünüyor musun?
1: Yani bana göre şu an birazcık Santarelli'nin seçimleri olduğunu düşünüyorum. Yani işte ilkini oynattı, ondan sonra dinlendirdi. 2 hafta ilkin Yaprak belki oynadı. İşte Hande kendini toparladı. Çünkü baktığınızda hani bizim bir şu an bir sabit 4 numaraya, işte %100 oynayacak bir 4 numaraya değil, aslında neler yapabildiğini, 4 numaralarımızın neler yapabildiğini görmemiz gereken bir dönem. Burada da bana göre dengeli kullandı. Yani işte son maçta Saliha'yı da oynarken gördük. O yüzden iyi bir 4 numara rotasyonumuz var. Sakatlarımız var. Derya, Ebrar, onlar geri döndüğünde orası bayağı bir rekabet alanı. Yani orada bilmiyorum kim girecek kadroya. Orada da yani bu 3 etapta da 4 numaramız kendini bence gösterdi ve Santarelli'nin kafasında bir şeyler oluşmaya başladı diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bence bayrağı birbirlerine teslim ederek performans
1: devam edecek. Evet. Yani giren çıkanı aratmıyor bir kere. O çok sevindirici. Hani birisi o gün kötü istediği performansı vermeyebilir ama giren arkadaşımız kim olursa olsun derliyor, topluyor yani. Yani biz kenardan çok destek alıyoruz. Bu da önemli bence.
0: Şimdi kenardan destek demişken aslında takımın smaçörlerinin, hücumcularının performansını aslında takımın beyni pasörler belirliyor. Evet. Elif'le Cansu'yu da bir 4 numara rotasyonu dengesinde kullanabildiğini düşünüyor musun Santarelli?
1: Bence şu an Cansu'yu çok daha az kullanıyor ama Cansu'nun bence form grafiği yüzünden ve ben bunun şey olduğunu düşünüyorum. Yani Cansu'ya da zarar vermemek adına, çünkü sen de tanıyorsun Cansu'yu, çok mükemmeliyetçi bir karakter. Hani en iyisini yapmak istiyor ama şu an işte fitness'ı, yüklenmesi, koşturması derken henüz ayarlar oturmuş değil ve kendini yemesin diye bana göre Cansu'yu biraz daha böyle arkada tutup onun toparlanması için vakit veriyor. Çünkü hani dediğim gibi Cansu da aslında Zehra gibi. Cansu da maçı oynamasa bile girdiğinde tekrar oynayabilecek. O tecrübeye ulaştığı için bence Elif'e daha fazla şans veriyor ama bu final etabında ben Cansu'yu daha çok göreceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, daha böyle dengeli olarak
1: izleyeceğiz. Evet, daha dengeli olacağını düşünüyorum.
0: Peki şimdi sen tabii hani seni hepimiz demirleydiğimiz olarak ve pasör çaprazı nedirin karşılığı olarak tanıdığımız için hani Türk voleybolunun bu noktaya gelmesinde çok büyük bir emeğim var. Hem skorer anlamda hem de defansif anlamda. Şimdi Vargas'a dikkat çekeceğim. Vargas da ikinci etapla birlikte her maçta en skorer olarak, en skorerler listesine girmeyi başararak Amerika maçında da 35 sayı üretti. 62 pas almış durumda. Yani bu kadar pas alıp hücum etmesine rağmen defans anlamında da özellikle evet, Japonya ve Tayland maçında yerlerde süründüğünü ve inanılmaz toplar çıkardığını gördük. Evet. Vargas'ın performansı hakkında neler söylersin? Bir Neslihan oldu mu diyeyim?
1: Yani bir estağfurullah, biz Vargas'ın ayakkabıları olacağız herhalde bu gidişle.
0: Estağfurullah.
1: O kadar güzel bir performans sergiliyor. Yani dediğin gibi her alanda var. Bu ne demek oluyor? İşte fundamental, yani oyunu biliyor. O sadece kendini pasör çaprazı olarak hani bana top atılsın ben vurayım değil. Oyunu okuyabiliyor. Oyunun nereden ilerlediğini, nerede durması gerektiğini, nerede sıçraması gerektiğini biliyor. Bu da gerçekten bir nasıl diyeyim, standart donanımında mı geliyor? Ciddi anlamda çok böyle büyülü duruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani galiba doğru kelime bu, büyülü duruyor yani her yerde. Hücumda yani 25 sayı aldığı zaman falan hani o kadar bizi şımarttı ki beğenmiyoruz. Ay bugün çok şey yapamadı gibi böyle düşünüyoruz ama hani Vargas bana göre hani Türk voleybolunu çok daha yukarılara taşıyacak bir isim.
0: Evet, kesinlikle. Evet. Starımız diyebiliriz. Aynen. Peki şimdi çeyrek finaldeki rakibimiz de belli oldu. Evet. Dün akşam itibariyle ve Kanada. Ve Kanada deyince Giovanni Guidetti. Kanada'yı tarihinde ilk kez VNL finallerine götürme başarısını gösterdi. Hı-hı. Aslında bunları yapmayı seven bir antrenör. Vakti zamanında Almanya, Hollanda bizim milli takımımızı da çalıştırmıştı. Sultanlar Ligi'nden tabii ki hepimiz çok iyi tanıyoruz. O kızları tanıyor, kızlar onu tanıyor diyeceğim. Hı-hı. Yani karşı karşıya geldiğimizde neler olacak? Giovanni Guidetti bize ne gibi formüller bulabilir? Biz onun psikolojisini nasıl yenebiliriz diye.

0: Şöyle söyleyeyim, tabii 2 senedir galiba Giovanni evet. Kanada'da. Aslında bu sene biraz daha Van Rijck'ın da kadroya katılmasıyla, geçen sene kadrosu biraz daha zayıftı ve hani istediği şeye gelemedi. Van Rijck tabii çok büyük bir güç onlar için, ama bizde de çok büyük güçler var. Yani bunu bilmiyorum, yani bizim psikolojimiz onu mu, onun psikolojisi bizi mi, yani ben bu tavuk mu yumurta hikayesine dönüyor. Yani biz çıkar oynarız, vurur gideriz diye düşünüyorum. Artık hani Giovanni evet tanıyor, herkes artık herkesi tanıyor. Yapacak bir şey yok. O Giovanni bizi ne kadar tanıyorsa biz de Giovanni'yi o kadar aynen. tanıyoruz. Bence kızlar gerekeni yapar.
1: Peki bu eşleşmeyi bekliyor muydun? Yani
0: Kanada'yı? Ben bekliyordum. Çünkü bizim böyledir ya hep. Hani hep böyle bir, nasıl diyeyim, hep bir hikaye yaratmak için bir kahramana, bir o hikayede olacak insanlara ihtiyaç vardır. Ve bize olabilecek ya Brezilya olacak, ya hani bizim düşündüğünde bizim şey hikayemizde voleybol serüvenimizde ya Brezilya olacak ya Kanada olacak. Yani bunlar, bekliyordum ben Kanada'yı.
1: Evet, inşallah güzel bir hikaye
0: evet,
1: yazarız
0: inşallah.
1: Final etabında. Şimdi sosyal medyadan gelen sorularımız var. Çok güzel sorular gelmiş. Birinciyle başlıyorum. Sakatlıkları sebebiyle halen kadroya dahil olamayan Ebrar, Derya ve Avrupa Şampiyonası'nda bizlerle beraber olacak Kaptan Eda olsaydı farklı skorlar görür müydük Viyana'da diye.
0: Tabii ki de, yani hani evet bizim eksiklerimiz var. Yani zaten hani ilk hafta onlar olsa bile ilk hafta zaten bizim sistemimizde hani tırnak içinde as oyuncularımızı zaten götürmüyoruz. Hani burada ne olurdu? Bir tane daha fazla galibiyet, yani Amerika'ya belki yenilmezdik. O da ne oluyor? İki ayakta da yani 4'te 4 yapmış oluyorsun. Aslında çok çok büyük bir fark olacağını ilk haftayı boş geçtiğimiz için böyle düşünüyorum yani.
1: Peki bir de Ebrar'ın yokluğu bizi nasıl etkiliyor diye sormuşlar.
0: Ya Ebrar'ın yokluğu bizi etkiliyor. Yani çünkü o sahadaki enerjisi sonuçta, tamam şu anki 4 numaralarımız çok iyi iş yapıyor ama hani o Ebrar'ın verdiği enerji, sıkıştığımızda öldürdüğü toplar, yaptığı defanslar, attığı servisler hepsi bizi şey yapıyor. Merak ediyorum da yani acaba yetişebilecek mi? Çünkü ağır bir sakatlık geçiriyor. Tekrar geçmiş olsun diliyorum ona. Ama inşallah yetişir. Yani bir evet. açıklama da olmadı galiba bildiğim kadarıyla, hani son durumuyla ilgili.
1: Fizik tedavisi devam ediyor diye evet. biliyoruz. İnşallah yetişecek.
0: İnşallah yetişir.
1: Peki Yaprak Erkek'le ilgili bir soru gelmiş ki ilk etapta bizi sırtlayan isimdi. Evet. O etabın MVP'si seçildi. Sonra Ankara'da da iyi bir performans ve en skorer ikinci oyuncumuz Yaprak. Evet. Japonya'da neden az oynadı diye bir soru gelmiş.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var, birilerinin sürekli oynaması da hani doğru değil, herkese biraz şans verilmesi lazım. Yani şimdi tamam burada 4 tane aslında birbirine denk 4 numaramız var, aşağı yukarı hepsinin özellikleri aynı, bunlara eşit şans vermek istedi Santarelli. Ama baktığın zaman hani Yaprak'ın öyle bir ben oynadım ben oynamadım gibi bir şey yok, ona görev verildiği her an o kadar güzel bir, iyi bir profesyonel ki ona görev verildiği her an elinden gelenin en iyisini yapıyor. Asla onu mesela ne suratına asık görebilirsin ne bir şey görebilirsin. Çok iyi bir profesyonel ve bana göre hani o da Türk voleybolunun en büyük kazanımlarından birisi.
1: Kesinlikle, ben de aynen sana %100 katılıyorum. Eylül'le ilgili çok yazılma çizilme hı hı. oldu sosyal medyada. Onu da libero formasıyla değil normal formayla hı hı. kadroya dahil etti Santarelli. Ve defansta arkada servis karşılamada zaman zaman kullanıyor. Birinci yani bunda Ankara etabında da bu etapta da gördük. 4 numara smaçörleriyle değiştiriyor. Hı hı. Onunla ilgili bir soru gelmiş. Arka ortada biliyorsun defans yapmak için oyunu alıyor. Ve 5 numara defansına alışkın aslında Eylül. Hı hı. Sence bu değişiklik doğru mu ve zaman zaman da zorlandığını görüyoruz demişler.
0: Evet, yani evet zorlandığını ben de görüyorum. Ya yani şöyle bir şey var bizde galiba, hani benim bu sadece kendi fikrim, servis konusunda biraz bizim Vargas dışında serviste çok risk alan oyuncumuz yok. Öyle olunca rakip takımın hücumu daha rahat kuruluyor. Daha rahat kurulunca blok defans dengesini tutmak için bana göre Eylül'e o yüzden o formayı giydiriyor. Ama ben onu bu etaplardan birinde libero olmak olarak görmek isterdim. Orada ne yapıyor?

0: Canı merak ediyordum. Bunu da hani yani takıma yardım etmek için her şeyi yapmalı zaten insan. Hani ben 6'ya alışkınım, 5'e alışkınım. Bunlar bir bana göre bir konuşma olmamalı. Sana o an ne görev veriliyorsa hani hatırlarsın yani ben bir top olmadım.
1: Çok iyi
0: Oynamak,
1: hatırlıyorum.
0: evet yani oynamak için bana hani görev verilsin diye neredeyse hani top olarak sahaya kendimi atacaktım. O yüzden bence bu seçimleri kafadan silmeli ve yani bir top için, iki top için, bir defans için herkesin kendini hani o sahada canhıraş çalışması lazım bence. Eylül'de zorlanıyor ama bence toparlanması gerekiyor çünkü.
1: Evet, kesinlikle ona da ihtiyacımız
0: Evet,
1: var.
0: var. Herkese bir top, bir sayı, herkese ihtiyacımız var. Basit hata bence en önemlisi o. Ne kadar az hata yaparsak o kadar oyunumuz da yükselecek bence. Daha özgüvenli.
1: Peki hatanın önüne sence nasıl geçilir?
0: Yapmayarak.
1: Çok iyi.
0: Yani herkes çok iyi şeyler yapmak, kendini göstermek istiyor ama işte oyunun içinde kalmak önemli. Konsantrasyonu kaybetmemek gerekiyor. Hep konsantre olmak lazım. O konsantrasyonu kaybetmezsen hatan da otomatikman düşer.
1: Ağzına sağlık Neslicim.
0: Ay, teşekkür
1: Sevgili
0: ederim.
1: Demirleydiğimiz ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Final etabı sonrasında da tekrar bir arada
0: İnşallah.
1: olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Demirleydi sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de hafta sonundan biriken çok sayıda gelişme var. Hepsini konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bunlardan bahsedeceğiz. En son çeyrek finallerde Arjantin-İsviçre maçı oynandı. Normal süresi 1-1'lik eşitlikte bitti karşılaşmanın. Aslında İsviçre 1-0 geriye düştükten sonra beraberlik golünü bulmuş. Maçta da daha iyi oynuyor gözüken tarafken Embolo'nun ikinci sarıdan kırmızı kartıyla birlikte 10 kişi kalması onları etkiledi. Maç uzatmaya gitti ve uzatmada da Arjantin 112'de Alvarez'in olağanüstü golüyle maçı çözdü. 120+1'de Lautaro Martinez'in golüyle de fişi çekmeyi başardı. Kırmızı kart çok konuşuldu. İngiltere maçında da yine çok konuşulan pozisyonlar var. Hakem kararlarının gerçekten ön plana çıktığı bir maç, hatta gün oldu diyebiliriz. Dünya Kupası'nda o karardan da tabii ki bahsedeceğiz. Arjantin yarı finale çıktı bir kez daha ve Arjantin'in yarı finaldeki rakibi de İngiltere oldu. İngiltere'de Norveç karşısında ancak uzatmada kazanabildi. 36'da Schelderup'un olağanüstü golüyle Norveç 1-0 öne geçti. 45+2'de Bellingham karşılık verdi gole ve mücadele uzatmaya gitti. Uzatmada Bellingham'ın bir golü daha geldi 93'te. Ve İngiltere o golle birlikte adını yarı finale yazdırdı. Tabii bir pozisyon var, top golden önce örümcek kameraya çarptı mı çarpmadı mı? Çarptıysa tabii ki golün iptal olması gerekiyor. Çarpmadıysa ki herhangi bir şey tespit edilmediğini söylüyor FIFA yaptığı açıklamada. Gol nizami olarak geçerli sayılacak ama tabii ekrana gelen görüntülerde bir çarpma hissediliyor. Topun hızlı şekilde yere düştüğü gözüküyor. Ama ortada herhangi bir teknolojik kanıt da yok. Enteresan bir pozisyon oldu bu pozisyon. Norveç'in iptal edilen golü VAR'la birlikte o da çok tartışıldı. Dediğim gibi çok tartışmalı hakem kararları yaşandı karşılaşmada. Bunlara da bakacağız. Diğer bir çeyrek finalde de İspanya cuma akşamı Belçika'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bir kez daha Mikel Merino'nun çözdüğü bir maç oldu İspanya adına. Fabian Ruiz'e 1-0'a geçti İspanyollar ilk yarıda ama De Ketelare kafa vuruşuyla skoru dengeye getirdi. İspanya bu turnuvada ilk kez kalesinde gol gördü. İkinci yarıda Merino 86'da oyuna girdi ve 88'de bulduğu golle İspanya'yı bir kez daha bir üst tura taşımayı başardı ve İspanya'da yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Fransa İspanya, karşısında da Arjantin İngiltere. Aslında 2022'nin bir tekrarı yaşanabilir. Fransa ve eğer Arjantin yarı finalleri geçmeyi başarırlarsa bakalım nasıl bir eşleşme göreceğiz finalde. İlginç olan taraf bu yarı finale kalan 4 takımda kurallar çekildiğinde, grup aşaması için o kurallar çekildiğinde FIFA'nın sıralamasındaki ilk 4 takım olması. Halihazırda da ilk 4'teler ama yerleri değişti. Bu ilk 4 takım şu anda yarı finale çıkmış durumda. Bu da FIFA sıralamalarının oluşturulmaya başlandığı 90'lı yıllardan sonra ilk kez olmuş. İlk 4'teki takımın yarı finale çıktığı, biraz o tenisteki seri başı sistemi gibi bir sistem yapmış FIFA. Ben bunu kaçırmıştım o grup aşaması çekimlerinde. 1, 2, 3 ve 4. sıradaki takımların yarı finale kadar eşleşmemeleri, hatta 1 ile 2'nin de finalden önce eşleşmemeleri üzerine bir seri başı sistemi getirmiş FIFA. Dediğim gibi teniste bu var, yakından bilenler için. Bunu Dünya Kupası'na uyarlamış FIFA ve bu sayede de bu 4 takım yarı finalde eşleştiler. Tabii bunun şartı da bu takımların grup aşamasını lider bitirmesiydi. Lider de bitirdi hepsi ve o yüzden de şimdi yarı finalde eşleşmiş oldular. Yarın akşam başlayacak yarı final karşılaşmaları, onu söyleyeyim. Fransa İspanya
oynanacak önce saat 22'de. Çarşamba günü de yine aynı saatte 22'de İngiltere-Arjantin mücadelesi futbol severleri bekliyor. Peki Dünya Kupası'ndaki sonuçlar böyleydi. Hafta sonu spor dünyasında farklı branşlarda birçok karşılaşma oynandı. Mesela Filenin Sultanları biz Cuma sabahı da ABD maçını verdik. Milletler Ligi'nde 3-2 kaybettik. Cumartesi günü Japonya ile pazar günü de kapanışta Tayland'la karşı karşıya geldik. İki maçı da kazandık. Ve bu galibiyetlerle birlikte Milletler Ligi grup aşamasını 4. sırada tamamladık. Burada ilk 7 çeyrek final bileti alacaktı. Ev sahibi Çin 10. oldu. Onlar da 8. takım. Biz 4. olduğumuz için 5. Kanada ile eşleştik. Çeyrek finalde onlarla oynayacağız. Ki o maçlar da gelecek hafta başlayacak. Çarşamba günü bizim mücadelemiz 14.30'da gözüküyor. Sonrasında da ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle umarız turu geçersek yarı finalde karşı karşıya geleceğiz. Filenin Sultanları'na başarılar dileyelim. Mete Gazoz milli okçumuz, o da Okçuluk Dünya Kupası Klasik Yay erkekler finalinde Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz'u da yine tebrik ediyoruz aldığı sonuç için. Dün teniste Wimbledon'da erkeklerde final karşılaşması oynandı. Dünya bir numarası Yannick Sinner rakibi Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Wimbledon şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Setlerde 1-0 geriye düştü Sinner. 7-6 kaybetti ama ikinci seti 7-6 aldıktan sonra gerisini getirdi ve Alcaraz'ın olmadığı turnuvada bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Bu sezona gerçekten çok formda başladı. Yannick Sinner bir önceki turnuvada Roland Garros'ta sıkıntı yaşadı ama tekrar kendini toparlamış gözüküyor. Hafta sonu bir not da U19 Avrupa Şampiyonası'ndan vereyim. Orada da final maçı vardı. İspanyollar

0: Orada da turnuvayı domine etmeyi başardılar. Kalelerinde gol görmeden şampiyonluğa ulaştı İspanyollar. Finalde de Almanya'yı 2-0 mağlup ettiler ve şampiyonluğa ulaştılar. Ondan da böyle hızlıca bir bahsetmek istedim. Cuma günü Beşiktaş'ın hazırlık maçları vardı. İki hazırlık maçı yaptı siyah beyazlar 35'er dakikadan. İkincisinde Witsel Lotus'a 2-0 kaybetti Beşiktaş. İlkinde de Mattersburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı siyah beyazlar. Büyük ihtimalle salı veya çarşamba günü de Leandro Trossard'a kavuşacak Beşiktaş. Dün Beşiktaşlı muhabirler artık anlaşmanın çok büyük oranda tamamlandığını, Başkan Serdal Adalı'nın salı günü Belçika'ya giderek Trossard'la yüz yüze görüşeceğini ve Trossard'la birlikte de İstanbul'a geleceğini paylaştılar. Artık bitti gözüyle bakılan bir transfer oldu Beşiktaş için Leandro Trossard. Benzeri Mason Greenwood için geçerli. O da Fenerbahçe transferi için şu anda gün sayıyor. Bugün yarın bu transferin de artık resmi olarak açıklanması bekleniyor. Sadece son bir imza kalmış. Yapılan haberlere bakılırsa Manchester United'ın oyuncuyu geri almayacağına dair imzası eksik. United onu gönderdiği anda da transfer resmiyete kavuşacak. Roma Atletico artık devreden çıktı. Mason Greenwood da tamamen Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda. Bir diğer bitmek üzere olan transfer de Galatasaray'dan. Galatasaray'da orta sahaya Lezzi Ugochukwu'yu transfer ediyor. Onun da çok büyük ihtimalle bugün bir aksilik olması halinde de yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Bir satın alma opsiyonlu kiralık anlaşması olacak. Opsiyonda da en son konuşulan belli bir sayıda maç oynarsa devreye gireceği şeklindeydi. Bakalım Galatasaray detayları açıklar. Galatasaray'da yazın ilk transferini bu şekilde yapmak üzere. Bunlar en sıcak transfer gelişmeleriydi ama daha fazlası da var açıkçası haberlerde. Galatasaray'da Enciso gündemi. Artı 4 kontenjanından 2 santrfor yine Galatasaray'da gündemde. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimalinden bahsedilmiş. Beşiktaş'ta bir Oğuz Aydın gündemi hafta sonu konuşuldu. Bunlara da vaktimiz olursa programın ilerleyen bölümlerinde bakacağız. Ben özeti bu şekilde yaptım. 7-10 şarkı reklam aramız. Aradan sonra buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7-18 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası'ndaki maçlarla önce başlangıcı yapacağız. Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları. Pazar sabaha karşı itibariyle sona erdi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu, az önce bahsettim. Sondan başlayacağız. Ali abi ile yine birlikteyiz. Ali abi, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Arjantin-İsviçre mücadelesiydi. Çeyrek finallerdeki son karşılaşma. Arjantin turnuvanın favorilerinden birisi. Son şampiyon. Fakat grup aşamasından rahat şekilde çıktıktan sonra Arjantin eleme turlarında bir hayli zorlandı. Grup aşamasında Cezayir'i 3-0'la rahat geçmişti. Avusturya önünde 2-0'lık galibiyet. Ürdün maçı da 3-1 sona ermişti Arjantin için, ki Messi o maça yedek kulübesinde başlamıştı. Ama ne olduysa son 32 turuyla birlikte Arjantin zorlanmaya başladı. Yeşilburnu Adaları önünde mücadeleyi 90 dakikada bitiremedi Arjantin. Karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda öne geçse de tekrar beraberlik golü geldi. Sonra bir gol daha buldu Arjantin. Öyle son 16 turuna kaldı. Mısır önündeki karşılaşma Arjantin için daha da kötüydü. Yenik duruma düştü. 2 farklı geriye düştü. Ve 79'dan sonra bulduğu gollerle bu sefer mücadeleyi uzatmaya götürmeden kazanmayı başarmıştı Arjantin, ki uzatmaya gitmeye çok yakın bir karşılaşma olarak gözüküyordu aslında. Ama olmamıştı. İsviçre maçı da uzatmaya gitti. Arjantin uzatmaya giden ikinci maçı oldu bu Dünya Kupası'nda İsviçre önünde. Bu kez yine Yeşilburnu Adaları maçında olduğu gibi öne geçen bir Arjantin. Maçın henüz başında Messi'nin kornerinde Alexis Mac

0: İkinci sarı kartı gördü. İlginç bir pozisyon. Dünya Kupası'nın akılda kalacak anlarından biri oldu ve Parades'le mücadelesinde hakem Parades'e sert bir faal yaptığı gerekçesiyle Embolo'ya kart gösterdi. Fakat VAR devreye girdi. Pozisyonda herhangi bir faal olmadığını, Embolo'nun kendini yere attığını ve bu İngilizce tabirle mistaken identity kuralıyla beraber, yani yanlış kişiye gösterilen kartla beraber VAR uyardı ve o kartın Parades'e değil Embolo'ya gösterilmesi gerektiğine hükmedildi. Ve Embolo da ilginç şekilde hiç yoktan top kendisindeyken kırmızı kartı gördü. Belki bu kadar abartılı bir şey yapmasa Embolo, hakem hani faul düdüğünü çalacak, geçecek ve herhangi bir kart olmadığı için de VAR devreye girmeyecekti. Hani Embolo'ya ikinci sarı kartın verilmesi için VAR'ın devreye gireceği bir şey yoktu ortada, ama Embolo o faulü, olmayan faulü çok abarttığı için hakem de etkilendi büyük ihtimalle. Sarı kartı Parades'e gösterdi. Ve o şekilde de VAR devreye girmiş oldu. Kendi kendine yaktı açıkçası Embolo. Dün açıklamasını gördüm. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Hala ne olduğunu anlamış değilim demiş. Ama yani kuralın bu Dünya Kupası'nda bu şekilde uygulandığı belli. Bu konuda farklı görüşler de var. Ondan da bahsederiz belki, ama kural bu şekilde paylaşılmış Dünya Kupası öncesinde. O yüzden doğru gibi gözüküyor kırmızı kart. Kırmızı karttan sonra 90 dakika içerisinde Arjantin maçı çözemedi. Uzatmalara gitti. Uzatmalarda da ilk yarıda gol gelmedi, ama ikinci yarıda Alvarez'in ceza sahası dışından, sol çaprazdan vurduğu şut olağanüstü bir şuttu. Ve Arjantin o golle maçı penaltılara götürmeden çözdü. Sonda da bir kontrada Lautaro Martinez kaleciden seken topu ağlarla buluşturdu ve Arjantin 3-1 ile adını yarı finale yazdıran son takım olmayı başardı. Arjantin ilerliyor bir şekilde, ama ilerlerken de hiç güven vermiyor. Ne oynadığı oyunla ne savunmasıyla, ama bir şekilde de tekrar yarı finale çıkmayı başardılar. Şimdi karşılarında da İngiltere olacak. O maça da birazdan değiniriz Ali abi. Neler dersin sen maçla ilgili?
1: Yani Arjantin açısından çok büyük bir sürpriz yok. Arjantin'i turnuva öncesinde de değerlendirenler, işte turnuva sırasında herkes izledi, hepimiz izledik. Sahaya çıkan 11, sahaya çıkan 11'in dizilimi, bütün bunları düşündüğünde Arjantin açısından çok kolay bir turnuva olmayacağı belliydi. Öyle de gidiyor turnuva. Orada bir sürpriz yok bence. İsviçre karşısında da golü erken bulduktan sonra, hani bu Arjantin takımının çok fazla ön tarafta gözükmeyeceği, ön alanda baskı yapmayacağı, o da 3 aşağı 5 yukarı belliydi. O yüzden karşılaşmaya bence işte az önce senin anlattığın Embolo damga vurdu. Yani orada yaptığı hareketle belki İsviçre'yi yarı finalden etti. Çünkü 11-11 devam eden karşılaşma çok ortadaydı. Çok ortadaydı ve hani İsviçre o bölümde golü de bulmuş, biraz ivmeyi de kazanmıştı açıkçası. Ben izledim karşılaşmanın ikinci yarısını. Dolayısıyla zaten Embolo'yu turnuva başından beri gözüm tutmamıştı, biliyorsun, kaçırdığı gollerle. Ama yani orada da çok acemice bir hareket yaptı. Adeta Süper Lig'e göz kırptı. Yani Embolo orada yaptığı hareketle. Orada işte Granit Xhaka'nın bir başka İsviçreli oyuncu daha var. Onlar tabii biraz da faul yapan Parades olduğu için orada direkt tepki gösterdiler. Az önce sen de söyledin, yani Embolo da öyle bir şey yaptı ki, hareketler yaptı ki, hani zannedersin Parades çok sert bir faul yaptı. Ama işte kameraların bu kadar etkin kullanıldığı bir noktada zaten hiçbir şey olmadı. Ortadaydı. Bir de değişen kuralla beraber, yani nasıl bir takım intihar eder, nasıl bir oyuncu takımın kaderi üzerinde etkili olur, Embolo onu gösterdi açıkçası. O dakikadan sonra kolay değil tabi. Dünya Kupası çeyrek finalinde çok tecrübeli bir Arjantin takımına karşı bir kişi eksik oynamak. İsviçre bir şekilde 90 dakikayı tamamladı, ama açıkçası maçı izlerken ben de hani penaltılara gitmeden Arjantin bitirir diye düşündüm açıkçası. Öyle de oldu. İşte 2-1 ardından

0: da 3. golü de buldu Arjantin. Arjantin için turnuva böyle geçecek. İngiltere maçı da bundan çok farklı geçmeyecek açıkçası. Ama işte çok tecrübeliler. İnanmış bir takım. Bir şekilde golü de atıyorlar. Mesela onu da söyleyeyim. Daha önce o istatistiği vermiştim. Şimdi gene notlarım arasına aldım. Güncellendi çünkü. Dünya Kupası'nda 12 maçtır üst üste en az 2 gol atıyorlar. Ya bu çok acayip bir istatistik.
1: Burada ama 90 dakikada bir golde kaldılar bu turnuvada ilk kez. Uzatmada.
0: 120'ler de sayıyor. Penaltılara gitmediğini düşün. 120'leri de sayıyorlar çünkü o da maçın içinde olduğu için. Penaltıları saymıyorlar doğal olarak. Yani 12 maç üst üste en az 2 gol atmak Dünya Kupası'nda bazı şeyleri kolaylaştırıyor. Hani bu takım işte Messi dışında golü nereden bulacak, nasıl bulacak diye gerçekten düşünüyorsun. Ama işte Messi orta yapıyor. Çok kısa olan, çok kısa diyebileceğin McAllister bir çok güzel bir kafa vuruyor. Alvarez belki turnuva başından beri hayal kırıklığı olarak değerlendirebileceğin bir adam. O bir gol atıyor. İşte Romero kafayla gol atıyor. Ne bileyim Martinez atıyor. Yani bir sürü böyle bir şeyler çıkartıyorlar. Ama hani izlediğin zaman Fransa gibi güven veriyor mu? Hayır. İspanya gibi hani bir şekilde bu maçı çevirirler dedirtiyor mu? Hayır. Bence İngiltere de Arjantin gibi gidiyor. İngiltere'yi de Arjantin gibi söyleyebilirim. Ama hani İngiltere'nin elindeki kadronun Arjantin'in elindeki kadroya göre daha iyi oynama ihtimali var benim gözümde. Ama bakıyorsun şimdi yani Paredes, Enzo Fernandez, McAllister, Depoy. Hani nasıl olacak kanatlar? Kanatlarla bir alakası var mı? Yok. Yani kanat hücumuyla alakası yok. Ama Arjantin böyle bir takım. Hani bu sürpriz değil açıkçası. Dünya Kupası elemelerinde de, Güney Amerika elemelerinde de aldıkları skorlar genelde böyleydi. 1-0, 2-0, 2-1. Hep böyle sonuçlarla geldiler. En önemli özellikleri işte o özgüvene sahip olmaları bence. O inanmışlık. Onu görebiliyorsun Arjantin takımında. Fakat hani yarı finalden finale çıksalar, final tabii tek maç ama net şekilde Fransa ya da İspanya, oradan kim gelirse Arjantin önünde favori olacak. İngiltere maçı çok ortada Arjantin açısından, İngiltere açısından öyle. Yani orada herhalde anlar belirleyecek gibi gözüküyor. Artık o gün kim gününde olursa o belirleyecek gibi gözüküyor. Fakat nereden bakarsan bak, bence şu kadroyla, şu oyunla buraya kadar gelmeleri de takdire değer.
1: Messi bu karşılaşmada gol atamadı. 3 golden hiçbiri Messi'den gelmedi. İlk defa suskun geçirdi bir karşılaşmayı ama asisti yaptı ilk golde. Kornerde ve Dünya Kupalarındaki 10. asisti oldu Lionel Messi'nin. Maradona'nın rekorunu kırmıştı. Şimdi onu geliştiriyor ve ilginçtir. 10 asistin 10'u da farklı oyunculara karşı, farklı oyunculara yapmış Lionel Messi. İki aynı isme asist yapmıştı yok. Dünya Kupaları tarihinde böyle bir detay var karşılaşmadan çıkardığım notlarda. İkincisi Arjantin Dünya Kupaları tarihinde 13. kez bir maçı uzatmaya gitmiş ve bu 13. kez de 11. kez galip ayrılmayı başarmış. Sadece 2 kez elenmiş. Arjantin seri penaltı atışları dahil olmak üzere uzatmalar Arjantin'in sevdiği bir şey. Dünya Kupalarında 13'te 11 iyi bir oran diye düşünüyorum.
0: Müthiş bir oran ya. 13'te 11. Olağanüstü.
1: Evet. Ve diğer bir not, Lionel Messi de kariyerinde ilk kez İngiltere'ye karşı forma giyecekmiş. Arjantin aslında İngiltere ile 2005'te Messi'nin milli takıma başladığı dönemde oynamış. Fakat Messi'nin o ilk hazırlık maçında, ilk dakika içinde kırmızı kart gördüğü bir karşılaşma var. O maçtaki cezası sebebiyle sıradaki hazırlık maçı da İngiltere'ymiş. İngiltere maçında oynayamamış cezası yüzünden. O da Çarşamba günü ilk kez İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Bu iki takım Dünya Kupalarında daha önce çok oynadı. En çok akılda kalan tabii 86'daki karşılaşma, Maradona'nın Tanrı'nın eliyle attığı gol, slalom golü en çok akıllarda o kaldı. Ama 98'de de 2002'de de bu iki takım karşı karşıya gelmişler. Tabii geçmişi dolayısıyla siyasi tarafıyla da ilginç bir eşleşme olacak. Bakalım nasıl bir maç göreceğiz. Çarşamba saat 22'de o karşılaşmada oynanacak. Az önce bahsettik Embolo'nun gördüğü kart, ikinci sarı kart. Bu kural yeni geldi ve uygulamasıyla ilgili az önce de bahsettim farklı yorumlar var. İşte mistaken identity deniyor bu. İşte Hüseyin abinin tweetini de açtım. Yanlış kimlik değerlendirmesi. Normalde akla ilk gelen futbolda biliyorsunuz hani yanlış oyuncuya kart gösterildiğinde takım arkadaşı olarak düşünün. Hani biri faul yapar, 5 numara sen 6 numaraya sarı kart verirsin faulü o yaptı zannedip vardı uyarır. 6 değil 5 numara yaptı düzelt diye. Ama şimdi buradaki kartta ve bu turnuvada ABD maçında da olmuştu sanıyorum evet. Bir kez. Kart bir takımdan oyuncuya veriliyor ama o oyuncu değil diğerinin görmesi gerektiği paylaşılıyor. Kural bu şekilde uygulanıyormuş bu Dünya Kupası'nda. Öncesinde de hakemlere bu yönde bir eğitim verilmiş gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu da yanlış kimlik değerlendirmesi olarak tanımlanmış.
0: Yani kardeşim sen bir tane pozisyonu yanlış süzdün. Orada bir ikili mücadele oldu. Sen kartını kullandın ama yanlış kullandın. Ali'ye değil Mert'e gösterecektin. Aslında basit bir kural. Hı hı. Orada sonra o oyuncunun tabii cebinde sarı kartla oynamasını engelliyorsun. Öteki avantaj sağlıyor kendini. Çok büyük bir avantaj sağlıyor. Onu dengeliyorsun. Bence doğru bir kural. Yani ikili mücadele yanlış süzdüyse hakem ve kartı net şekilde yanlış gösterdiyse burada olduğu gibi bundan şikayet edecek bir şey yok. Yani burada oyuncu uyanık olacak. Yani Embolo sen söyledin az önce. İşte defalarca izledim hala ne olduğunu anlamıyorum diyor. Hani sanki bir hayalet tekme atmış gibi Embolo kendini atıyor. Orada yani Paredes'in hiçbir müdahalesi yok. Öyle olunca da sonuçlarına katlandılar.
1: Mesela artık yanlış ikinci sarı kartlara da müdahale ediliyor. Mesela hani Paredes ikinci sarı kartı görmüş olsa yine o şekilde de müdahale aynen edilebilirdi.
0: Öyle. Aynen öyle.
1: Ama Paredes'in galiba kartı yoktu o esnada.
0: Yoktu.
1: Bu şekilde bir müdahale oldu. Bu tartışılacak bir konu. Hüseyin abinin tweetinde de UEFA hakem kurulu bu uygulama yapmaz demiş. Çünkü FIFA ile UEFA da ayrışıyor bu tarz uygulamalar konusunda. O da enteresan bir maçta karar oldu.
0: Vallahi UEFA şimdi yapmaz 6 ay sonra yapar. Bir sene sonra yapar çünkü doğru bir uygulama. Yani bu uygulamanın öyle çok fazla tartışılacak bir tarafı yok. Biz seninle ikili mücadeleye giriyoruz. Kartı senin görmen lazım. Ben kartı niye görüyorum? Ve orada niye müdahale edilmiyor eğer görülüyorsa?
1: Bu ama kural olarak bence de güzel bir kural. Katılıyorum. Fakat şeyi anlamıyorum ben. Artık mesela var her şeye karışmaya başlıyor. Yani kullanım alanı da artıyor. Hı-hı. Şimdi eskiden böyle bir uygulama alanı yoktu. Bu sarı kartlık bir durum. Bu Embolo'nun bu arada ilk sarısı var diye de uygulanmadı bildiğim kadarıyla hayır, değil hayır, mi? Embolo'nun sarısı olmasaydı da bu sarı kart verilecekti Embolo'ya. Şimdi bizim en başta bildiğimiz var sadece kırmızı kartlarda devreye girecekti. Şimdi yeni ikinci sarı kartlar için de devreye girecek dendi. Şimdi bu kural ikinci sarı kart olmadan herhangi bir sarı kart da devreye girecek. Yani VAR'ın kullanım şeyi artıyor. Bu da bence bir tartışma konusu. Ben tam tersi olması gerektiğini düşünenlerdenim normalde. VAR'ın artık minimum devreye girmesi gerektiğini ama o da gittikçe daha fazla şeyde devreye girmeye başlıyor.
0: İlk çıktığı zaman seninle konuşmuştuk burada. Barış abiyle konuşmuştuk, dinleyicilerle konuşmuştuk. Bunun kaçınılmaz olduğunu söylemiştik ama hatırlarsan. Yani ilerleyen dönemde daha fazla işin içine gireceğini, daha fazla müdahil olacağı kaçınılmazdı. VAR'ın biraz oraya doğru gidiyor. Senin hani umduğundan diyelim.
1: İşte şimdi kornerler, yanlış kornerlere evet, karışıyor. Evet. İşte duran toplarda oyun başlamadan evet, faul olursa bilmem ne evet, ona karışmaya başladı. Hani her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Kural i̇şte uygulaması
0: burada
1: çıkıyor.
0: Burada nasıl, nereden baktığın önemli. Hani sen diyebilirsin ki bu işin tadını kaçırıyor. Ya da ne düşündüğünü bilmiyorum.
1: İşte ben fazla şeyin kontrol edilmesinin tat kaçırdığını düşünüyorum ama uygulama olarak da evet, güzel bir uygulama bir tarafta ama ben böyle her kararın en doğru verilmesi gerektiğini düşünen tarafta evet, değilim.
0: Ben biraz o taraftayım. Eğer imkanın varsa her kararı en doğru şekilde ver. Bunu çok net bir şekilde görüyorsan, tartışma açık değilse o zaman zaten VAR esas amacına hizmet ediyor diye düşünüyorum ben. Ama mesela işte geçen haftaki konu, o Martinez'in ayağına gelen konu. Mesela orada onun şiddetini ölçemediğimiz için o pozisyonda ben mesela onun çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Orada sana gösterdiği zaman evet görüntü

0: var. Ama oyuncuyu ne kadar etkiliyor, müdahale ne kadar sert, daha bunu bilmiyoruz. Fakat burada şimdi Embolo ve Paredes mücadelesinde herkes görüyor pozisyonun olmadığını, ortada bir şey olmadığını. Bunu ispatlayabiliyorsan bence karışabilirsin. Korneri ispatlıyorsan karışabilirsin.
1: Evet, burada ben de bir araya gireyim Ali abi. Doğru, burada net %100 şeyler var. Mesela dediğin gibi o penaltılarda, çekmelerde falan hani süzmen çok kolay değil vardan, ama burada net bir kanıt olduğu için karışması, evet, bir taraftan da mantıklı, kabul ediyorum.
0: Evet, yani orada adaleti sağlıyor. O yüzden bana okey. Ama daha da fazla göreceğiz. Yani şimdi o çipli top kullanımı, mesela az sonra konuşacağız İngiltere karşılaşmasında, bir tane yabancı gazeteci yapmış. O böyle aynı EKG gibi topa böyle dokundukça ritim veriyor o ekranda.
1: FIFA
0: Şöyle film
1: ile
0: paylaşmış
1: paylaşıyor.
0: oldu. Herhalde o da oradan aldı. Yani şimdi iş oraya kadar geldi. İşte Hırvatistan maçında saça dokunan top dedik. İş oraya kadar geldi. Bunu ispatlayabildiğin sürece hiçbir problem yok. Ama mesela İngiltere maçı şimdi nasıl oldu? Bizim gördüğümüzle şeyden gelen veriler arasında bir fark var.
1: Cüneyt Kaşeler'de gördüm galiba. Oyuncak kameranın görüntüsünü paylaşın. O anda top oraya gidiyor. Kamera sallandı mı mesela o anda? Tamam, şeyde herhangi bir dokunuş yok gözüküyor, o kalp atışı gibi verilen şeyde. Peki kameradan açıyı gösterdiniz mi diyor. Mesela kameraya değdi mi acaba?
0: Onu görmedik.
1: Onu paylaşmadılar.
0: Onu paylaşmadılar. Ha, bu arada şu da olabilir. Ne derler? O an çalışmamış da olabilir. Ha, eğer art niyet yoksa, hani böyle, çünkü işte orada bir şey oldu, ne derler, biz vermeyelim gibi bir art niyetleri yoksa, bazen oluyor çünkü böyle şeyler. Hani milyonda bir kere oldu ama gol çiziş teknolojisinin de kafasını karıştırdı, gördük. Seyrek de olsa olabiliyor. Onu bilemeyiz ama ne olacak? Mesela bugün acaba değdi mi değmedi diye tartıştığımız şeyler bundan 5 sene sonra zaten hiç problem olmadan direkt olarak futbolun içine gelmiş olacak ya, yani daha iyi teknolojilerle.
1: Ama mesela abi, bugün de bunun tartışılmıyor olması gerekmiyor mu? Şu an teknolojinin en üst noktasındayız. Ama hala tartışılıyor bu pozisyon. Mesela tartışmayı bitirmedi. Değil mi?
0: Tartışmayı bitirmedi de, yani dama kaç turnuvada kullanıldı bu çipli toplar?
1: Ali abi, fark eder mi şu an?
0: Eder canım tabii, niye
1: Neyi fark
0: etmesin
1: edecek?
0: şimdi?
1: Şu an güvenilmiyor mesela %100.
0: Şöyle düşün, eskiden VAR'la çizilen çizgileri düşün. Şimdi 3 boyutlu olarak görüyorsun. Anlatmaya çalıştığım o. Yani o yerinde durmuyor ki.
1: Peki bunu nasıl geliştireceksin daha fazla?
0: Daha
1: Değdi mi,
0: hassas
1: değmedi mi?
0: sensörler, daha fazla sensör, daha hassas sensör. Yani sen bundan 10 sene önce arabalardaki sensörlerle şimdiki arabalardaki teknolojiler aynı mı bir yere park ederken? O da gelişecek, daha fazla gelişecek. O zaman belki hiç şeyimiz kalmayacak. Bu olabilir diyorum ben.
1: Yok, olabilir ama hala mesela şeyi düşün. O saçına temas ettiğini tespit
0: Tamam.
1: etti. Burada gözün gördüğü net bir top böyle yere düşüyor. Bunun için çok olağanüstü teknolojiye de
0: İşte
1: ihtiyacı
0: zaten
1: yok.
0: tartışma oradan çıkıyor. Ama diyorum ki belki çalışmadı. Anlatabildim mi?
1: Olabilir
0: Hani
1: en fazla.
0: çünkü herkesin gördüğü bir şeyde, hani herkes baktık şimdi, tamam mı? Topun gidişi, düşüşü normal değil. Bunu
1: Oyuncuların da hareketlerini de
0: aynen,
1: anlıyorsun.
0: bunu sen gördün, ben gördüm. Herkes işaret etti değdiğini. Tamam, burada çok fazla zaten soru işareti yok. Eğer burada aşırı kötü niyetli değillerse, ben de bunu herkesin gözüne soka soka yapamayacaklarını düşünenlerdenim. Belki o anda çalışmadı. Belki o anda ya da o veri yeteri kadar gitmedi. Bir şey oldu. Öyle düşünüyorum ben. Ama bundan diyorum ki 5 sene sonra böyle hiçbir şey olmaz. Çipli toplarla alakalı olarak hiçbir tartışma olmaz. Çünkü hani zaten iş oraya doğru gidiyor. O gelişmeye devam edecek. Aynı işte yarı otomatik ofsayt sistemi gibi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.44 saatlerimiz Arjantin İsviçre maçını konuşuyorduk. Embolo'nun kırmızı kartı, oradan VAR uygulamaları, onlardan biraz bahsettik. Siz dinleyicilerimizden de yorumlar gelmiş. VAR sistemini insandan kurtarırsan diyor Ender Sarıca. Yapay zeka tüm verileri yüklersen ve bunu geliştirirsen, o zaman tüm hataların önüne geçmiş

0: olabilirsin diyor. Bu öyle. Ali abinin bahsettiği de doğru. Bu teknoloji 5 sene sonra daha da gelişecek de benim kastettiğim bu pozisyon özelinde 5 sene sonra da bu pozisyon olsa yine tartışılacak. Çünkü gözün gördüğüyle teknolojinin bize sunduğu arasında çok derin fark var. Mesela diğer o saç teline değmesi farklı ama buradaki yani insanlara geçmedi. En iyi teknoloji de olsa bundan 5 yıl sonraki teknoloji de bu pozisyon bence insanlara pek geçmezdi. Benim kastettiğim o, yoksa teknoloji her geçen gün gelişiyor. Dediği gibi offside teknolojisi gelişti. Şimdi çipli top geldi. O temaslar bile artık net şekilde takip edilebiliyor. Bu nereye kadar gidecek tabii ki teknoloji? Herhalde sonuna kadar gidecek. Mesela şu anda bu kuralı tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yanlış kornerlerde VAR devreye giriyor. Yani hakem korner verdi ama pozisyon aslında out. Out'a döndürülüyor pozisyon ama mesela yanlış out verdi, kornere dönmüyor şu anda. Herhalde böyle kademe kademe yıllar içerisinde mesela bu da devreye girecek diye düşünüyorum. Böyle farklı farklı artık her şeyin VAR tarafından karışabileceği, net olarak hani karışabileceği pozisyonlarsa eğer, hani korneri out'a çeviriyor, out'u da korneri çevirir yarın öbür gün. Yani bunun için de çok büyük bir mesaiye ihtiyacı yok. Ama işte bu futbolun güzelliği mi, iyiliği mi, kötülüğü mü tartışılır. Ben bir izleyici olarak, sonuçta bir yönetici değilim, bir futbolcu değilim, hakkım yenmiş yenmemiş benim için çok önemli değil. Benim hoşuma giden bir unsur değil. Ben futbolun o hatalarıyla güzel olduğunu düşünen taraftayım. O akıcılığı, bazen eski maçlara denk geliyorum. Dünya kupalarında ya da işte Şampiyonlar Ligi'nde fark etmez. Gol oluyor, oyuncular seviniyor mesela. Gönül rahatlığıyla seviniyorlar çünkü VAR uyarmıyor sonrasında. İşte şimdi biraz daha farklı ya, gol oluyor, insan bir seviniyor ama sonrasında kime oldu en son? Hırvatistan oldu mesela. O hayal kırıklığı. Hani o duygu geçişleri çok yoğun olabiliyor VAR'la birlikte. Onu yönetmek de bence kolay bir şey değil. Futbolcular ve hani o takıma gönül vermiş futbol severler için. Hani offside, offside en başta onu bilmek ya da golse gol onu bilmek daha az duygu geçişi anlamına geliyor. Daha yönetilebilir bir şey. Ama işte teknolojiyle birlikte takımların ve yöneticilerin de burada haklarının çok yendiğini düşünmesiyle beraber VAR artık hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği. Volkan Topuz, İsviçre'nin gördüğü kart yeni bir kural mı demiş. Uzun süre zaten konuştuk bu konuyu. Ankara'dan İbrahim, yayınlar, daha önce de söylediğim gibi Fransa İngiltere finaline doğru gidiyor ama kim alır daha çözemedim demiş. Vallahi kağıt üzerinde Fransa turnuvayı alır gibi gözüküyor ama herhalde İngiltere'nin Bellingham ve Kane'e güveniyor dinleyicimiz. Kafasına soru işareti yaratan kısım o. Turgay, bir başka mesaj. Fransa sonuç Dünya Kupası'nda oynaması gereken maksimum tüm maçları oynadı. Muhtemelen bu bir rekor olabilir demiş. Bu bir rekor değil bildiğim kadarıyla. Brezilya 94'te finale çıktı, kazandı. 98'de finale çıktı, kaybetti. 2002'de finale çıktı, kazandı. Onlar da 3 Dünya Kupası üst üste finale kadar çıktılar. Nereden biliyorum bunu? Cafu üst üste 3 Dünya Kupası finalinde oynayan tek oyuncuydu. Şimdi Mbappe o rekora ortak olabilir. Oradan hatırlıyorum bu istatistiği. Mehmet Ünlü ne demiş? Fransa-İspanya maçına Elif Salvadorlu Ivan Barton'u vermişler. Bu Dünya Kupası'nda performansı ve tarzıyla en çok ünlenen hakem o oldu diyebiliriz diyor. Kesinlikle doğru. Bizim Paraguay maçını da yönetmişti. En çok beğenilen de isim olmuştu Barton tarzıyla. Şimdi yarı finalle ödüllendirilmiş. Onunla ilgili şimdi haber bültenini de yazıyorum, saat 9'da okuyacağım. Araştırırken geçmişte onun da böyle çok tartışıldığı bazı maçlar olmuş. İşte Meksika-Honduras maçını vermişler. Uzatmayı 9 dakika göstermiş, 12 dakika oynatmış çok fazla bir şey yokken. İşte Meksika o artı 10'da golü atmış. Hakeme bayağı tepki göstermişler falan filan. Çok hani geçmişinde böyle tartışmalı şeyler de var ama tabii ki bu Dünya Kupası baz alındığında iyi bir performans gösterdi kesinlikle. Yiğit demiş ki kurala göre Parades kart almasaydı Embolo yine kırmızı alır mıydı? Hayır, almazdı. Burada Embolo'nun kırmızı görmesi için, ikinci sarıyı görmesi için Parades'in kart görmesi gerekiyordu. Az önce bahsettim, yani Parades orada düzelteyim. Embolo orada çok abartmasa faulü, hani faul deyip geçilecek bir pozisyon olsa hakem kartına başvurmayacak. Embolo da sağda kalacaktı ama Embolo'nun dezavantajı burada çok abartması ve hakemin o abartıyı görüp sarı kartına başvurma ihtiyacı hissetmesi oldu. Kendi kendi yaktı Embolo. En büyük bence pay sahibi onun pozisyonunda. Sonra hakemin tabii süzememesi bence ikinci sırada geliyor. Paredes'in zaten herhangi bir dahli yok pozisyonda. İddia için de önemli aslında demiş bu korner konusu. Evet, mesela şeyi de merak ediyorum. 6 dakika uzatma verildi. Mesela iddiada da oynuyorlar ya, 6 dakika minimum artı 6 oynanır. Hakem 6 vermesi yetiyor mu mesela tutması için? Çünkü tamam, bazı hakemler 5.50'de bitiriyor.
1: Şey,
0: 6 vermesi tabii yetiyor mu?
1: Uzatma süresi direkt olarak.
0: Oluyor ya bazen. Hakem erken
1: yani
0: 7 bitiriyor.
1: 7 dakika verdi, 9 dakika oynandı.
0: Sadece vermesi
1: tabii
0: tabelada gözüken.
1: Aynen öyle.
0: Şeyin önemi var burada. Bir şey de aklıma gelmişti, bir soru daha. Hüseyin abi dinliyordur. Dinliyor zaten, mesajı da atmış, cevaplayabilir de, onu da merak ediyorum. Bu turnuvada birkaç kez oldu. Penaltı, seri penaltı atışları bitti. Son gol atan oyuncu formayı çıkarıyor. Kartta görmüyor. Kural olarak maç bittiği için mesela son golle birlikte sonrasındaki forma çıkarması herhalde geçerli sayılmıyor mu?
1: Herhalde öyle oluyor.
0: Ben çünkü iki oyuncu da gördüm bu Dünya Kupası'nda ve yanılmıyorsam da kartta görmediler. Anlatabildim değil mi? Bitiyor maç, seri penaltı atışları. Oyuncu formasını çıkarıyor. Son penaltı atan oyuncu artık. O kart görüyor mu? Görmeli mi? Görmemeli mi? O kural ne? Onu merak etmiştim. Bulamadım onunla ilgili bir şey. Hüseyin abi dinliyor, yazarsa memnun olurum.
1: Normalde
0: bilen
1: maçların,
0: varsa yazarsa yine memnun
1: normalde
0: olurum.
1: Normalde maçların bitiş düdüğünden sonra hakem kart gösterebiliyor mu? Gösteriyor.
0: Göstereceğim diye göstermesin değil mi?
1: Burada da gösterebilir diye düşünüyorum ben.
0: Orada hani üzerine mi yatıyor bunun, yoksa işte
1: seri penaltılar diye herhalde. Orada ona özel bir şey olması lazım anladığım kadarıyla.
0: Ben çünkü iki pozisyonda görmediğini düşünüyorum. Hani baktım devamını, hakem diğer tarafa doğru gidiyordu. Bir kart falan göstermedi. İki maçta oldu. Sadece benim hatırladığım. Bu arada Hüseyin abiden şu mesaj da gelmiş. Çok güzel aslında. Cuma günü biz de ABD maçını burada izledik. Bazı kamera açılarının ne kadar yanıltıcı olduğunu da o maçta gördük diyor ya. Hande Balad'ın çok itiraz ettiği bir pozisyona. Bir açıdan temas var diye gördü hakemler. Biz itiraz ettik. Diğer açılar geldiğinde de temasın olmadığı ortaya çıkmıştı. O açılar her zaman tabii doğruyu göstermiyor. Tek bir açıyla değerlendirmek de doğru değil futbolda. Evet, mesajlara bakıyorum. Murat Sevin, o da futbol hatalarıyla güzel ama bizim gibi ülkelerde hep aynı takımların lehine hata olunca sence mantıklı mı demiş. Ben hani mantıksız demiyorum var hayatımızda. Ben sadece hoş değil diyorum. Hani mantıklı tabii ki böyle bir teknoloji varken ve kulüpler ve taraftarlar bu kadar kararlara itiraz ediyorken açık ve bariz bir hatayı engellemesi güzel bir şey. Buna hiçbir itirazım yok ama işte insanlar sadece ona da bakmıyorlar. Hani 10 kararın 8'inde çok büyük bir hata engelleniyorsa o geri kalan ikisi çok tartışıldığı için biz yine o ikisi üzerinden tartışıyoruz. Bu varın da çok kıymetini bildiğimizi düşünmüyorum ben genel olarak futbol kamuoyunda. Çünkü o artı 2'ler her zaman çok daha büyük tartışmayı beraberinde getiriyor. Maçlardan sonra futbolcular zaten forma çıkarıp değiştiriyorlar demiş Ömer Macit. Tamam, o doğru da burada sevinçten sonra normalde akan oyunda maç içinde kart gösteriyor ya hakemler. Bu da öyle bir şey. Oyuncunun forma değişimi üzerine çıkarması değil benim bahsettiğim. O yüzden merak ettim, gösterilmeli mi gösterilmemeli mi diye. Peki Arjantin-İsviçre maçı ile ilgili benim bakıyorum herhangi bir notum kalmadı. Maçla ilgili herhalde konuşacağımız her şeyi konuştuk. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da İngiltere-Norveç diğer bir çeyrek final mücadelesi. Bu da çok tartışıldı. Onunla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.58 saatlerimiz. Az önce sorduğum soruya hem Hüseyin abiden hem Genco abiden cevap geldi. Maç bitmiş sayılır demiş Hüseyin Özkök. Genco abi de benzer

0: şeyi söylemiş. O bence demiş. Maç bittiği için kart görünmüyor denmiş. Evet.
1: Ötekinde de maç bitmiyor mu? Zaten hakem düdüğü çaldıktan sonra kart göstermiyor mu? Normal maçlarda.
0: Gösterebiliyor işte itiraza falan geldiğinde,
1: Tamam.
0: kural dışı bir şey olduğunda
1: Hı.
0: geliyor. Bence de işte onu
1: Ötekinde de maç bitmiş oluyor zaten.
0: işte bana da öyle geliyor da bilmiyorum hani tam şeyi nedir, kural hakim olmadığım için bu işi daha iyi bilene sorduk ama Hüseyin abiden de öyle bir cevap geldi. Peki 7 ile 9 saatlerimiz, geçelim İngiltere Norveç karşılaşmasına. Cumartesi gecesi 12'de başladı İngiltere Norveç mücadelesi, bayağı da geçe kadar sürdü çünkü uzatmalara gitti karşılaşma. İngiltere karşılaşmada zorlandı, geriye düştü. Şelderup'un olağanüstü golü, o da bu turnuvada çok iz bıraktı diyemeyiz bundan önceki karşılaşmalarda. Genelde Nusa'yı tercih ediyordu, değil mi? Bu maç ilk kez Şeldrup'la başladı Norveç
1: Ama
0: ilk
1: bir önceki
0: 11'de.
1: maçta da iki asist. Brezilya maçı.
0: Hı.
1: O karşılaşmada oyunun gidişatını net şekilde değiştiren oyunculardan biriydi. Fakat burada hepinize sorayım. Orta mı yaptı, şut mu attı? Sanki
0: Valla
1: arka direkte Haaland'ı hedefledi gibi geldi
0: bana da
1: bana.
0: öyle geldi. Ama sonra tam tabii çok da analiz etmedim pozisyon tekrarını da, okuduğum biri tekrar tekrar izleyince kaleye şut çektiğini anlıyorum diye yazmış. Ama hani dediğim gibi ben müthiş analiz etmedim. Bana da ilk başta Haaland'ın koşusunu sanki gördü, ona orta yaptı diye düşündürttü. Ama vuruş gibi de duruyor yani, gidişine falan bakınca. Ortaysa da çok kötü bir orta gerçekten. Ama vuruşsa, ki vuruş olması da bence de düşük ihtimal. Yani ters ayağı bir de orada. Hani solak bir oyuncu değil. Oradan öyle şut çekmek çok futbolcunun hakkına gelmez. Gelirse bile bence daha çok solakların hakkına gelecek bir şey. Hani ters ayak olduğu için ayarı tutturamama ihtimali daha yüksek geliyor bana sorarsan.
1: Ben
0: Şerdur ne
1: hakkımı
0: durdu bilmiyorum da.
1: orta yapmaya çalıştığından yana kullanıyorum. Az önce tekrar izledim pozisyonu. Bence orta yapmaya çalışıyor.
0: Sordular mı bunu Şerdur'u acaba? Ben görmedim
1: Ha, ben de
0: mesela
1: görmedim. Bir şey okumadım.
0: açıklamasını.
1: Ama önemli değil. Çok güzel bir gol oldu sonuçta. Hani bazen oluyor bu futbolda. Belki bilerek vurdu. Belki orta yapmak istedi ama hakikaten güzel goldü.
0: Bu karşılaşmada ben hani bir değişiklik olacaksa mesela Sörloth'un oynamama ihtimalini daha yüksek görürdüm açıkçası. O çünkü aksıyor, ki bu maçta yine bir enstantanede bayağı bir yerden yere vurulmuş Sörloth, değil mi? 1-0 öndeyken Norveç bir 2'ye 1 yakalıyor. Top Sörloth'un ayağında, sağ çaprazda, içeride Haaland var. Fakat bir türlü pası Haaland'a atmıyor veya atamıyor. Çünkü karşısında da çok iyi bir savunma var orada. Hem pas açısını kapatıyor hem diğer tarafa gitmesini engelliyor. Arada bırakıyor Sörloth'u. Sörloth da kendi vurmayı deneyince top savunmadan yumuşuyor ve sanıyorum o pozisyon devamında İngiltere'de golü buluyor.
1: Evet,
0: 2-0
1: evet,
0: olabilecek
1: evet.
0: pozisyondan maç 1-1'e geliyor ve maç içinde çok tabii kırılma anı oldu. Bu da onlardan biri olarak değerlendirilmiş. Sörloth maçta da çok fazla kalamadı. 68'de yerine klasik bu turnuvada ezbere bir değişiklik Boba bıraktı.
1: Sörloth bayağı kötü bir turnuva geçirdi. Fakat burada tabii Sörloth'tan çok Sörloth'un oyuncu profili artı Norveç milli takımda oynadığı pozisyonu düşünmek gerekiyor.
0: Hoca daha çok suçlanabilir burada herhalde Sörloth'tan
1: Ben öyle
0: performansı
1: düşünüyorum
0: için.
1: açıkçası. Yani Sörloth direkt olarak Haaland'ın pozisyonda oynaması gereken bir oyuncu. Fakat burada tabii çok iyi bir futbolcu olduğu için, iyi sezonlar geçirdiği için Norveç milli takımında 11'de çıkıyor. Ama yani 11'de çıktığı noktada ben Sörloth'un geride kalan turnuvada iyi bırak maçın hareketini hatırlamıyorum neredeyse. Dolayısıyla bir faydası olmadı Norveç takımına. Belki biraz da onun hırsıyla o pozisyonda bir tane de ben gol atayım düşüncesi olmuş olabilir. Bayağı geride kaldı çünkü bu turnuvada. Ama ciddi bir pozisyon harcadı, doğru.
0: Hı. İngiltere geri dönmeyi başardı. Bellingham yine sahneye çıkan oyuncu oldu. O da bir santrfor gibi ceza sahası içinde hem koşular yapıyor, topsuz topla çok becerili işler yapıyor. Takımını kurtarıyor Jude Bellingham da. Burada da hem normal sürede golünü attı hem uzatmanın ilk bölümünde attığı golle İngiltere'yi tura taşıyan isim oldu. X faktörü oldu İngiltere'nin Bellingham.
1: Valla Bellingham olmasa İngiltere çoktan veda etmişti. Bir tek Harry Kane'in omuzuna yüklenmiş giden bir takım. Hani Saka devreye giremedi, Madueke devreye giremedi, Gordon devreye giremedi. Merkezde zaten Rice ve Anderson

0: hücum olarak çok geride kalan oyuncular. Beklerde problem var İngiltere'de. Zaten sağ bek sakatlık yüzünden bir türlü istenilen performansı veremedi mevki olarak. Sol taraf içinde çok ekstra bir katkı aldığını söyleyebilir misin İngiltere'nin? Hayır. Harry Kane'in o kadar ihtiyacı vardı ki, Tuchel'in o kadar ihtiyacı vardı ki böyle ikinci bir oyuncuya, ama Bellingham'da hani Real Madrid'de geçirdiği sezona göre olağanüstü bir Dünya Kupası oynuyor. Attığı ilk gol, yani tekrar izlemenizi öneririm, olağanüstü bir gol. Topu alışı, sürüşü, ondan sonra tam doğru yerde doğru yere müthiş bir şut çıkardı. İkinci golde takibi çok değerli, çok önemli. Orada turnuvanın iyilerinden neydi? Oyuna sonradan giren Arsunes miydi?
1: Arsunes.
0: Arsunes. O mesela oyuna sonradan girmesine rağmen pozisyonda uyuyor. Tam kalecinin hatası var tabii ki pozisyonda. Ciddi büyük bir hata. Ama ne olursa olsun savunma oyuncusu uyurken Bellingham onun arkasından gelip pozisyonunu değiştirip avantajlı hale gelip gol vuruşunu yapıyor. Yani iki gol de usta işi gol. Müthiş müthiş bir turnuva oynuyor. Ve hani Harry Kane'in devreye giremediği, Harry Kane'in iyi olmadığı, Harry Kane'in çözemediği karşılaşmalarda İngiltere'nin kurtarıcısı oldu. Vallahi ben çok hani neden Real Madrid oyuncusu, işte neden sezonda 20 gol atabiliyor, onu bir kez daha net şekilde ispat etti. Arda Güler açısından da gelecek sene rekabet biraz daha şey olacak, yani bu sene pek ortada yoktu Bellingham. Hani ne yaptığını çok anlamadık ama şu özgüvenle beraber işi bayağı zorlaştırdı bence Arda açısından.
1: Evet, Bernardo da takıma
0: Tabii o da
1: katıldı. O
0: geldi.
1: da işi Arda açısından bir nebze daha zorlaştıran bir
0: Kaç,
1: unsur.
0: 6 gol mü oldu Bellingham'ın? 5 ya da 6 gol oldu turnuvada. Bakayım.
1: Sen bak abi istiyorsan.
0: 6 gol oldu. Bir tane Hırvatistan'a attı. Bir tane Panama'ya attı. 2 tane Meksika'ya, 2 tane de Norveç'e. 6 gol ne demek?
1: Şu anda listeyi açıyorum. Mbappe, Messi 8, Haaland 7, Kane ve Bellingham 6'şar
0: Evet.
1: goldeler. Dembele de 5 gol. Gol krallığı yarışında 6 oyuncunun hala
0: Yani
1: şansı var.
0: santrafor ya da forvet olmayan en golcü oyuncu oldu turnuvada.
1: Evet, yani Dembele'yi de belki
0: O kanat forvet.
1: Bellingham gibi değerlendirebilirsin. İleride Mbappe oyunda Dembele biraz daha serbest. Ama hani merkez oyuncusu olarak dediğin gibi Bellingham. O da işte tam bir merkez gibi de oynamıyor. Bayağı ceza sahası içinde. Yani
0: Evet.
1: sürekli
0: Doğru.
1: oralarda.
0: Doğru. Ama yine de hani pozisyon olarak, öz pozisyon olarak bir şey değil. İleri uç oyuncusu değil.
1: Genelde listede evet mesela İsmail Asar kenar forvet, Quiñones kenar forvet, Vinicius öyle. Oyarzabal ileride oynuyor. Deniz Sundan var. Manzambi burada sıyrılıyor herhalde. Şey gibi,
0: Evet,
1: Bellingham gibi.
0: aynen.
1: Böyle de çok fazla oyuncu yok gerçekten. 10 numara gibi oynayıp gol krallığında olan oyuncu sayısı çok nadir. Hatta yok denecek kadar az. 2 oyuncu olabilir sadece yani. Burada 24 oyuncu var 3'er gole ulaşmış. Hepsi ya santrforda oynuyor ya kenar forvet oynayan isimler. Böyle merkez 10 numara vari bir oyuncu. Benim gördüğüm 2. Manzambi ve Jude Bellingham. Bellingham'da maç sonu Tuchel'in takımla ilgili, oyunla ilgili eleştirilerine verdiği cevap da enteresan. Tuchel iyi oynamadığımızı mı söylüyor demiş Bellingham. Belki de Haaland, Ødegaard, Musah ve Sørloth'a karşı bu şartlarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur. Karşılaşması kolay bir takım değil. Bu yüzden olumlu bir ortam yaratmaya çalıştığımızı düşünüyorum ve yarı finale giderken buna devam etmeliyiz
0: Evet, izledim ben röportajı.
1: diyor. Bellingham biraz gerginlik olmuş orada.
0: Gelişine vurdu valla.
1: Tuchel de hoca olarak zaten çok herhalde sevilen bir karakter değil.
0: Valla bilmiyorum ama
1: Genelde çok sevildiği
0: hani
1: söylenemez.
0: hocam biz neler yapıyoruz sen farkında değilsin galiba. Çok da karışma, çok da bir şeyler söyleme, yani şu ortamı bozma dedi. Daha ne diyebilir? Bir de hani kazandığım bir maç, mesela kaybettiğim bir maç olsa hani sinirler gergin, ondan sonra işte oyuncu üzgün, öyle söyleyebiliyorlar, ama bu kazandığım bir karşılaşma, hani mutluyken bunu söylemesi baya baya yürek de ister, cesaret de ister, ama yani belki de Tuel soyunma odasında söyleyeceği şeyleri basına karşı söylediği için böyle bir çıkış yapmış olabilir diye düşündüm Bellingham. Yani basına karşı, kamuoyuna karşı oyuncular çok iyi mücadele etti. İşte çok mutluyuz. Şöyle böyle yuvarlak laflarla geçiştirebilirdi. Ondan sonra gider eleştirisini oyunculara, hani bakın beyler turu geçtik ama şunları şunları düzeltmemiz lazım diyebilirdi. Belki oyuncunun beklentisi oydu. Şimdi oyuncu o kadar mücadele etmiş gerçekten de, yani mesela Arjantin zorlandı diyoruz. İngiltere çok daha fazla zorlandı Norveç karşısında. Hani bütün istatistikler de zaten onu gösteriyor. Maçı izleyenler de onu hissettiler. Şimdi öyle olduğu anda adam canını dişine takmış bir şekilde Norveç'i elemiş. Eledikten sonra da biz iyi değildik diye bir şey duyduğunda o demek ki tepkiyi verdi.
1: Burada bu bir taktik de olabilir Tuchel'in yaptığı. Bazı hocalar kamuoyu önünde böyle oyuncuları ya da takımı eleştirip bir motivasyon devşirmeyi de düşünüyor. Artık oyuncuların karakterine göre Bellingham buradan bir motivasyon belki devşirecek. Bu bilerek de yapılmış olabilir. Tuchel'in tarzı da bu olmuş olabilir. Hani bunu pek fazla düşünmeden kendi içindekini tutamamış da olabilir. Onu artık bilemiyorum. Ama bunu yapan teknik direktörler çok. Basın önünde kendi oyuncularını eleştiren bu bazen işte dediğim gibi motivasyon olarak da değerlendirilebiliyor. Maçtaki tartışmalı pozisyondan az önce aslında bahsettik. İngiltere'nin golü öncesi top kamera kablosundan çarptı mı çarpmadı mı, genel kanı çarptığı yönünde, ama FIFA o videoyla birlikte Hırvatistan maçında olduğu gibi gösterdi ve sensörde herhangi bir sıçrama sapma tespit edilmedi dedi. Ve bunu dedikten sonra da yani çok fazla yapacak bir şey yok. Sisteme güvenmek durumundayız. Sistemin çalışmama ihtimalinden Ali abi bahsetti. Genelde mesela VAR'da eğer sistem çalışmıyorsa mesela bu bildiriliyor.
0: Tabii.
1: Yani VAR çalışmıyor, bu 10 dakika işte VAR'dan yardım alınmadan maç yönetecek, hatta hakemler futbolculara gidiyor. Bunun çalışıp çalışmaması ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Hani çalışmıyor demedi FIFA. Çalışıyor dedi ve çalıştığı anda da sensörde herhangi bir sıçrama sapma tespit edilmemiş. Başka da bir açı, az önce hani Cüneyt Kaşeler'e atıfta bulundum. O da hani o örümcek kameradan da bir görüntü paylaşılsa acaba, hani oynadı mı böyle, sallandı mı kabloya çarptıktan sonra demiş. Onu da paylaşsalar iyi olurdu demiş. Olabilirdi. Çünkü bu hiç kimse ikna etmedi. Ama yapacak da bir şey yok. Maç artık geçti. ABD'nin başına gelmiş olsaydı belki bir ihtimal, bir ertelenme, bir iptal, bir şey olabilirdi. Ama Norveç'in başına geldiği için pek öyle bir şansı yok Norveç'in. Maç içinde bir golü de iptal oldu Norveç'in. Duran top Haaland'ın yaptığı faul. Hakem vermedi. Turpendi değil mi? Mücadelenin hakemi. Akan oyunda tespit etmedi ama VAR uyardı. Mesela VAR uyarmalı mıydı o pozisyonda?
0: Ne diyorsun itme pozisyonuna? Şiddetli mi?
1: Şiddetli gibi.
0: Yani oyuncu tabii bırakıyor kendini. O da var. Yani bunu unutmayalım. Şimdi Haaland gibi bir adam seni hafiften ittiğinde sen o güçle beraber düşebilirsin. Onu hissettiğin zaman da kendini bırakabilirsin. Kendini bıraktığın zaman o zaman zaten avantajını kaybediyorsun. Dolayısıyla VAR bunu gösterir. Ben öyle yorumladım açıkçası.
1: Yani sonuç olarak
0: Yani
1: doğru bir
0: işte
1: karar.
0: benim böyle şey olmuyor. Bana bunlar çok geçmiyor. Daha önceden de söyledim yani. Hani böyle bir itme var mı? Evet var. Ama yani sonuçta Haaland onu bana yapsa, ben savunma oyuncusu olsam ben de bırakabilirim kendimi o şekilde geriye. Doğru. Onu da gösterdiği zaman ne diyeceksin ki yani, ne kadar şiddetli ittiğini bilemiyorsun. Ama itiyor, itiyor, itiyor mu? İtiyor. Oralar işte, oraları anlamak çok zor. Yani oyun içerisinde yani oyuncu istese ayakta kalır mı? Asıl soru bu. Ya da başka bir taraftan yaklaşmak gerekirse, hani ben diyorum ya, istese ayakta kalır mı? Bence kalabilir. Anlatabildim. Dengesini belki biraz böyle şey yapar, tökezler ama düşmeyebilir
1: Kalabilir
0: oyuncu.
1: ama yine avantajını da kaybedebilir.
0: Onu da söyleyebilirsin ama diğer tarafta mesela ayakta kalmasına gerek var mı? Bir de o soru var.
1: Çünkü bak, ittirdi Haaland, ayakta kaldın ama avantajını
0: Evet.
1: kaybettin. Düşmediğin için VAR mesela bakmaz büyük ihtimalle
0: Evet.
1: ve gol olur.
0: Evet. Ama
1: Ama
0: işte bu var futbolda. Aynen az önce senin söylediğin gibi. Bu futbolun içinde olan bir şey. Yani çok garip değil futbolda. Yani ben
1: işte
0: sana omuz attım, senin şeyini bozdum, avantajını bozdum. Ondan sonra topu aldım. Bu var yani futbolun içerisinde. Çok garip değil futbolda. Fakat işte var olduğu noktada onu gösteriyor mu? Gösteriyor. Hakem de bakıyor. Tamam diyor. Bu yeterli, faul için yeterli. Değişir. Değerlendirmeye göre değişir.
1: tabii risk, mesela VAR başka bir hakem tarafından devre

0: de sokulmayabilirdi ve sen orada kendini
1: bırakmış
0: biraz daha
1: olurdun.
0: kolay yere bıraktığında kalmış olurdun. Böyle pozisyonlarda oluyor. Hani baskı geliyor oyuncu topla çıkarken mesela hemen kolay şekilde bırakıyor kendini. Çünkü hakemler ofans pozisyonlarda hemen faulü çalıyor. Ya çalmasa. Yani risk. Hepsi bir risk. Ama VAR döneminde o riski alıyor futbolcular.
1: Bu turnuva bence genel olarak yeni kurallarıyla beraber oyuncuların oyunun içinde kalma niyetini iyice arttırdı. Tabii ki bazı istisnalar oldu. Bunu da o istisnalardan bir tanesine örnek verebilirsin. Ama genel olarak bence o alanda çok başarılı oldu. Yani sakatlanan oyuncunun çıkmak istememesi, sakatlanan oyuncunun yerde yatıp sağlık görevlilerini çağırmaması. Mesela mutlaka o ses çıkacaktır turnuva bittiğinde. Acaba bu turnuvada sahaya giren sağlık görevlisiyle bir önceki turnuvada sahaya giren sağlık görevlisi ne kadar sayı olarak? Onu insan merak ediyor. Tabii ki daha fazla maç oynandı. Onun oranı yapılır ama
0: Maç başına.
1: Maç başına diye düşünmek gerekir. Ama ne olursa olsun bence o anlamda böyle mert bir turnuva oldu. İyi bir turnuva oldu. Arada istisnalar olsa da bu kurallar bence bayağı işe yaradı. Ama o pozisyonda tartışırsın. Yani Haaland şiddetli itti. Tabii ki faul. Bunu diyen olacaktır. İşte benim gibi futbola bakanlar da düşmeyebilir miydi? Düşmeyebilirdi. Olabilirdi yani orada. O da olabilirdi.
0: 8.15 saatlerimiz birkaç. Dinleyici mesajı okuyalım. Öyle reklam arasına gidelim. Dinleyicimiz ne demiş? Aydoğan Atmacı. Haaland'a yapılanlar bunların üçte biri demiş. Yani evet, benzeri Haaland'a çok yapılıyor. İtmeler, çekmeler ama bir de bir Premier Lig takımı, hani İngiltere'ye bu şeyin çalınması, genelde İngilizlerin çok duran toplarda faul oynadığını
1: doğru. Onlar
0: biliriz.
1: Onlar itiraz ederler genelde.
0: Evet. Ama bu sefer
1: faul yok diye.
0: Şimdi onlar faul diye itiraz ettiler ve gol de iptal edildi.
1: Bir tane yanlış penaltı kararı verdi hakem. Spence'in pozisyonunda.
0: Ona da VAR müdahale etti.
1: Onu da defalarca gördük ligde. Diğer karşılaşmalarda Spence kendi ayağını rakibin önüne koydu. Zaten onun
0: çelmeyi
1: da,
0: de o taktı yani.
1: Evet, onun da döneceği belliydi.
0: Mehmet Ünlü, bence Tuval'in İngilizcesi yetersiz, futbolcular yanlış anlıyor onu demiş. Bilemiyorum İngilizcesi nasıl Tuval'in.
1: Yani Tuval'in İngilizcesi o söylediklerini yanlış söyleyebilecek kadar kötü değil. Ya da yetersiz değil. Orada net şekilde iyi değildik diyor.
0: Batuhan Ergüven, Sörloth'la ilgili sanıyorum tespiti. Haaland'ın takım yıldızı olmasından rahatsız olmaya başlamış. Ben de varım pozisyonuydu ve hata yaptı demiş. Bir analiz ama ne kadar doğru bilmiyorum. Olabilir de, olmayabilir de. Net şut demiş Sheldon Rupinki. Solu güçlü değil ama tam oturdu top ayağına diyor. Muzaffer Yüksel o öyle tespit etmiş. Herkese günaydın. Öyle orta forveti öldürür diyor İzmir'den Onur, yetişmek için. Değil mi? Top direğe değil, biraz daha diğer tarafa gitse kendini parçalardı Haaland ama sıkıntı yaşayabilirdi. Evet, mesajlar bu şekilde. 8.17 saatlerimiz. Reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de İspanya-Belçika maçına hızlıca bir bakalım. Sonrasında yarı finalleri de biraz konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.21 saatlerimiz Dünya Kupası'nda çeyrek finalde oynanan karşılaşmaları konuşuyoruz. Hızlıca bir İspanya-Belçika maçından da bahsedelim. Cuma akşamı oynandı tabii, üzerinden çok vakit geçti de. Yine de bahsetmeden geçmeyelim, sabah sporunda değerlendirmedik çünkü. İspanya turnuvanın Fransa ile birlikte en büyük iki favorisinden biri olarak turnuvaya başladı ve turnuva içinde de özellikle kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti İspanyollar. Turları o kadar rahat geçebildikleri tabii söylenemez. Portekiz önünde de bir son dakika golü, Belçika önünde de yine son bölümde gelen gol. Tabii şundan da bahsetmek lazım. Şu ana kadar İspanya'nın karşı karşıya geldiği takımların FIFA Dünya Sıralamasındaki ortalaması yarı finale kalan takımlar arasındaki en
1: yükseği mi?
0: Yani

0: düşük aslında sayısal olarak. Ama en zorlusu yani.
1: Tamam. En iyi takımlarla İspanya oynadı yani.
0: Evet. En iyi takımlarla İspanya oynadı. O yüzden bu son iki karşılaşmada maçların son bölüme kalması, son bölüme çözülmesi çok anormal değil diyebilirsiniz. En kolay da bu arada Arjantin'in, takdir ederseniz ki sıralamadaki en yüksek, yani sayı olarak büyük takımlar Arjantin'in karşı karşıya geldiği takımlar. Arjantin'de enteresandır en çok zorlanan takım oldu.
1: Allah Allah.
0: Bu turlara geçerken.
1: Ne yaptık biz sana ya?
0: Bu tespitimi herhalde.
1: İsviçre şey mi? Kötü bir takım mı?
0: Yok, İsviçre iyilerden de Mısır'la Yeşilburun Adaları gruptaki işte Ürdün'ü falan düşününce Arjantin açık ara burada yarı finalistler arasında.
1: Ne yapalım yani?
0: En kolay takımlarla
1: Ronaldo olup Portekiz'de grubunu birinci sırada bitirseydi. O yüzden oldu. Normalde çeyrek finalde Arjantin'de Portekiz oynayacaktı.
0: Arjantin'de Portekiz oynayacaktı. Evet. Aynen. Arjantin'de şansı.
1: Tabii.
0: Burada yani bir şey değil, bir eleştiri yok zaten. Bir tespit. Yani böyle denk geldi Arjantin'e. Aynen, bazen, İspanya'da böyle denk geldi.
1: Bazen böyle olur. Sen Sabah Spor'un girişinde bahsettin. Hani turnuva yollarını FIFA ona göre ayarladı dedin. Ama ona göre ayarlaması için zaten bu ilk 4 sırada yer alan takımların hatasız geçmesi gerekiyordu.
0: Grupları lider bitirmesi gerekiyordu. Bitirdi hepsi de.
1: Lider bitirdikleri noktada çeyrek finalde zaten zorlu rakiplerle oynayacaklardı ama onun çeyrek final yolunda o rakip eğer oraya gelemediyse ya da birinci olamadıysa o zaman tabii turnuvanın yolu tamamen değişti.
0: Bu arada sadece çeyrek finalde de değil Ali abi, şimdi 12 grup vardı ya. Hı hı. 12 grup birincisi son 32 turunda tabii ki kolay takımlarla eşleştiler ama bu takımlardan bazıları son 6 turunda grup liderleriyle oynarken bazıları son 6 turunda da grup liderleriyle oynamadı. Mesela Fransa bu açıdan aslında şanslıydı. Mesela Paraguay ile oynadı son 16 turunda. Almanya ile oynaması gerekiyordu bir grup lideriyle. Ama Arjantin galiba orada çeyrek finalde ilk kez bir grup lideriyle oynadı. Yani bazı takımlar son 16 turunda grup lideriyle oynadı. Lider liderle. Bazı takımlar da çeyrek finalde lider liderle oynadı. Evet. Yani orada da kura açısından bir talihsizlik olabiliyor bazı takımlar için. Bu da bu formatın gereği. Eskiden hani 8 şey varken öyle bir şey yoktu, farklılık yoktu.
1: Daha yeni Bismillah 64 takımlı turnuvadan konuşmaya başlandı.
0: Evet, Infantino bahsetmiş. Nasıl, neden, nereden çıktı ben de görmedim ama.
1: Hoşuna gitti herhalde.
0: Belki yapacak yani 64 takımda kılıfını uyduracak. Başka bir haber daha var FIFA ile ilgili. Bu Balogun'un kartıyla ilgili, o da bayağı gündeme damga vurdu. Maçlardan sonra onları da konuşalım. İspanya Belçika'yı yendi. Yine Merino'nun çözdüğü bir karşılaşma oldu Portekiz maçında. Olduğu gibi 88'de girdikten 2 dakika sonra Merino golünü attı ve İspanya'ya turu getirdi. İspanya bu turnuvada ilk kez kalesinde gol gördü 41'de. Sağ kanattan gelişen organizasyonda De Ketelare boş kaldı. Kafa vuruşunu yaptı. Simon'u avladı ve Simon'un da 649 dakika boyunca gol yememe serisi sonlanmış oldu. Dünya Kupası tarihine geçti Unai Simon. Rekoru kırdı. Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil. Zaten 90 yılında Zenga kırmıştı. 90'dan sonra ilk kez böyle bir performans gördük ama bu da sonlanmış oldu. Ama İspanya beklendiği gibi turu geçti. Daha çok yine maça hükmeden taraf İspanya'ydı. Yani bir galip çıkacaksa herhalde İspanya'nın çıkması büyük oranda bekleniyordu.
1: Vallahi kestirmeden söyleyeyim, hayal kırıklığı yaratan bir karşılaşma oldu. Yani İspanya-Belçika mücadelesinde biraz daha iyi futbol herhalde herkes bekliyordu. Şimdi İspanya zor çözdü. Fakat maçın genelinde Belçika'nın hücum performansının da çok zayıf olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece 2 isabetli şut. Biri gol. Toplamda 5 gol girişimi sadece, ki Belçika en fazla gol girişimi yapan takımdı. Son 16 maçları sonrasında çeyrek finalde oynadılar. Yanlış söylemedim değil mi? Son 16 bittiğinde Belçika en fazla gol girişimi yapan takımdı. Ona rağmen sadece 0.35 gol beklentisi. Çok düşük. 2 isabetli şut, tekrar söylüyorum, ve 5 gol girişimiyle tamamlayabildi Belçika. Ve sağda Trossard var, Doku var, De Bruyne var. Ondan sonra De Ketelare var. Ona rağmen hücumda bayağı zorlandılar. İspanya'nın da işte biraz nasıl söyleyeyim? İngiltere, Arjantin, İspanya hepsinin farklı özellikleri var. Ama bence kesiştikleri nokta tempo sorunu yaşamaları. Tempoyu çok yükseltemedikleri için topa sahip oldukları bölümlerde de rakibi çözmekte zorlanıyorlar. İspanya takımında şimdi mesela gol silahı ya da golleri üretmesi, pozisyonları üretmesi beklenen oyuncu Lamine Yamal. Ama Lamine Yamal'ın bu turnuvada istenilen seviyede olmaması artı İspanya'nın hani Merino dışında kulübeden gelen bir skorer de bulamaması, üretememesi turnuva boyunca İspanya'yı hücumda oldukça zorluyor. İşte Oyarzabal evet belki ilk karşılaşmada kötüydü, ondan sonra ortaya çıktı. Ama o da zaten sürekli bir skorer değil. Yani her maçta skora katkı verecek işte Kane gibi, Haaland gibi, Mbappe gibi bir oyuncu değil. O biraz daha oluşturan, kuran bir oyuncu. Mesela bu karşılaşmada maç öncesinde söylemişlerdi. Dediler ki dur şimdi bu kez yanlış söylemeyeyim. Ruiz'in adını. Fabian Ruiz. Bak gene Brian Ruiz diyecektim.
0: İlk 11 çıktı.
1: İlk 11 Ruiz oynar dediler. Ben oynamaz dedim. Hani zaten iyi durumda değil. Öyle Pedri'yi kesmez. Çünkü tek zaten Pedri'yi kesebilir oynadığı noktada. Mesela onu oynatmasına rağmen gene İspanya. Çünkü hani Ruiz direkt olarak Pedri'ye göre daha gole yakın bir oyuncu. Onu söyleyebilirsin.
0: Olmayı da kesebilirdi. Daha turnuvaya Fabian Ruiz, Pedri, Rodi ile başladı. Olmaya da ekledi.
1: Yani Olmo'yu kesmez diye düşündüm ben. Direkt Pedri'yi şey yapar. Çünkü orada hani mesela Olmo'yu neden keser? Olmo'nun çok böyle kötü bir turnuva geçiriyor olması lazım. Mesela Pedri çok kötü bir turnuva geçiriyor mu? Hayır.
0: İyi bir turnuva da geçirmiyor.
1: İyi bir turnuva da geçirmiyor ama işte o orayı bence biraz daha hücuma yönelik bir alternatif yaptığı için yapması gerekirdi. O yüzden Pedri diye düşündüm. Kesmez dedim ben. Açıkçası zaten Rodi ile alakası yok. İşte Baena, Lamine Yamal hepsini düşündüğün zaman İspanya'nın da böyle bir sıkıntısı var. Ama İspanya'da işte Merino gibi direkt bu işleri yapabilen, gol sezisi yüksek, doğru zamanda doğru yerde olabilen bir oyuncuya sahip. Onun da hakikaten yani iki turda oyuna sonradan girip maçları bu şekilde çözmesi İspanya adına müthiş bir katkı oldu. Hani sen Bellingham için X faktör dedin. Hani Merino da direkt turnuvanın X faktörü oldu. Çünkü iki maçı da son dakikada çözdü adam. Oyuna girdikten sonra. Belçika cephesinde de tabii hani şöyle bir şanssızlık oldu. Mesela Onana'nın sakatlığıyla Tielemans'ın sakatlığı arasında Belçika'nın hücum organizasyonu, pas kalitesi olarak ciddi bir fark var. Yani Tielemans sakatlandığı zaman başka bir hikaye. Onun sakatlığı da şanssızlık oldu, ısınma sırasında sakatlanması. İşte Doku De Bruyne oynadı. Doku biraz top tutmayı başardı. Onu bence geçen karşılaşmalara göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz İspanya önünde. Fakat bireysel anlamda De Bruyne gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir turnuva geçirdi. Bu karşılaşmada da hayal kırıklığı yarattı. Trossard diğer karşılaşmalar kadar etkili değildi bu mücadelede. O biraz daha böyle hani sorumluluk alan, topu tutan, pas bağlantısı yapan görüntüsünü İspanya karşısında pek ortaya koyamadı. Öyle olunca Belçika'da evet dirençli gözüktü ama yani az önce sen ne dedin? İşte bir kazanan çıkarsa kesin o İspanya olacaktı. Yani maç uzatmaya gitse de büyük ihtimalle İspanya 30 dakika içerisinde bir gol bulup maçı penaltılara götürmeden kazanabilir diye düşünüyorum ben.
0: Sana ek olarak bir de Courtois'un sakatlanıp oyundan çıkması da maçın kaderini değiştirdi. Aslında maç sonu açıklamasında hani devam edebilirdim, belki uzun toplarda zorlanırdım diyor Courtois. Ama hoca böyle bir takdir gösterdi, beli çıkardı, Lammens aldı. Lammens de son golde hata yaptı. Bireysel bir hata, topu yani tutabileceği bir topu sektirdi. Merino'nun önüne düştü. Merino da gol attı. Courtois olsa o anda kalede büyük ihtimalle öyle bir hata
1: yapmayabilirdi tabii,
0: yapmazdı.
1: doğru.
0: Büyük ihtimalle tabii bilemeyiz futbol ama başka bir hata yapıp da gol yedirebilirdi. Ama hani o pozisyon üzerinde Courtois çok daha güven verirdi. Bir de kalecilerin tabii sonradan girmesi, maça ısınmaları onlar da kolay işler değil. Abdullah Avcı stoperler için söylüyordu. Genelde stoperleri değiştirmem maçında ısınmaları maça zor oluyor diye. Kaleci daha da zor ısınmak. Bir de anlık

0: Yani bir sakatlığı falan yoksa pek mantıklı bir tercih.
1: Mesela fizik olarak tükenmiş olsa dahi gene Haaland çıkmaz Norveç takımında. 2-1 geridesin ya, 10 dakika kalmış artık yani.
0: Penaltılarda götürebilirsin bu arada, bir gol
1: Tabii tabii
0: bulup.
1: tabii. Ya skandal bir karar bence. Hani Larsen risk alacaksan atlar seni Haaland'ın yanına. Tamam mı? İkisi ileride uzun vur. Ne bileyim, oradan bir şey bekle. Ya da Larsen fark yaratacağını düşünüyorsan gene tabii ki al. Ama orta sahadan eksil. Kanattan eksil. Anladın mı? Yani 50 tane şey yaparsın teknik direktör olarak. O dakikada Haaland'ı almak nedir ya?
0: E tabii sonrasında maçta dönmeyince haliyle çok eleştirilmiştir kendi basın
1: Bak
0: tarafından
1: yani şey de ne derler, döndürse de yanlış.
0: maçı da çevirebilirdi ama işte.
1: Hani anlatabildim mi? Mesela gitti Larsen oyuna soktu. Larsen gol atsa da yine o dakikada bence yanlış. O işi yapması. Haaland'ı alması.
0: Peki İspanya maçından bahsettik. Kaleci değişikliğinden de bahsettik. Tamam, o zaman bitti. İspanya Fransa ile eşleşti yarı finalde. İki takım yarın akşam karşı karşıya gelecekler. Çarşamba akşamı da İngiltere ile Arjantin mücadele edecek. Yol belli oldu. Az önce bahsettiğimiz gibi FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk dörtte yer alan takımlar, kura çekimi esnasında Kasım ayında ilk dörtte yer alan takımların tamamı şu anda yarı finale çıktılar. Bu da bu seri başı sistemi sayesinde oldu. Rastgele olmadı. FIFA bu Dünya Kupalarında ilk kez ilk dört takımın en erken yarı finalde eşleşebilmesi için, hatta ilk iki takımın en erken finalde eşleşebilmesi için bir seri başı sistemi getirmiş, tıpkı teniste olduğu gibi. Zaten kura çekimlerinde bu sistem var ama yarı finallerin böyle ilk dört arasında olması konusunda bir sistem daha önce yokmuş Dünya Kupalarında. Benim çok hakim olduğum bir konu değildi ama kaçırmışım da böyle bir sistem olduğunu Kasım ayında, ama duyurulmuş zaten. O dönemde bayağı tartışılmış. Biz burada konuşmadık. O yüzden de ilk dört takım şu anda yarı finalde mücadele ediyorlar. O esnada 1 ve 2 kim oluyor? Arjantin'le İspanya. O yüzden onlar da hani finalde eşleşebilmeleri için böyle bir sistem vardı. Sonra gerçi değişti 1 ve 2. Fransa 1'e çıktı herhalde. Ama o anki sıralamada Arjantin ve İspanya'nın finalde karşılaşabilmesi senaryosu vardı ve öyle bir finalde gerçekten şu
1: Hangi
0: an
1: finali
0: olabilir.
1: istiyorsun?
0: Arjantin istiyorum bir taraftan. Diğer taraftan da bu sefer İspanya ile bir final güzel olabilir.
1: İspanya
0: Arjantin-İspanya
1: Arjantin
0: finali. Fransa ile gördük zaten
1: mi?
0: yeteri kadar. Bir tane
1: Ben de
0: yeter.
1: Arjantinli olarak İspanya'nın finale gelmesini tercih ederim.
0: Ha, galibiyet yüzdesi şans olarak. Yani ben hikaye olarak bakıyorum. Messi hani İspanya'da seçebilirdi falan deniyor ya böyle. Barcelona'da genç
1: Hikaye
0: yaşta.
1: olarak ama şey daha güzel olmaz mı?
0: Mbappe ile bir karşılıklı rövanş. O da
1: Rövanş.
0: güzel bir hikaye de ben.
1: Çünkü efsanevi bir final oynamışlardı. Gerçekten efsaneviydi. Dünya Kupası finallerinin en güzellerinden, belki en güzeliydi. Bir Messi için son dans. Mbappe'nin üçüncü finali.
0: Ya bu hikaye de güzel bu arada. Büyük ihtimal daha çok bu hikayeyi isteyen olur da, ben Fransa'ya çok ısınamadığım için, İspanya'ya da bir sempatim olduğu için, Yamal'ı da çok sevdiğim için, Mbappe'yi de çok sevmediğim için bana o hikaye o kadar geçmiyor. Benim hikayem İspanya Arjantin.
1: İspanya
0: İngiltere'nin olduğu bir senaryo cezbetmiyor. İngiltere'nin finali çıkması.
1: İngiltere, evet, İngiltere tarafında pek bir şey yok.
0: Mesela Fransa İngiltere ya da İspanya İngiltere. Zaten Euro'da mı ikisi karşılaştı? Euro 2020'de.
1: Bir taraftan Messi varken tabii olmuyor iş yani. İstediğin kadar
0: Sen
1: gitsen de.
0: Kane'cisin.
1: Ne?
0: Kane'cisin.
1: Kane'ciyim, daha çok Messi'ciyim. Arjantinciyim. O yüzden Arjantin gelsin istiyorum ama mesela Arjantin-Fransa finali de istiyor muyum emin değilim.
0: Hikaye olarak istersin belki ama kazanma ihtimali olarak
1: Evet, kazanma
0: istemezsin.
1: ihtimali veya şey olabilir. Çok zor bir final olabilir yani Arjantin açısından. Mesela acaba diyorum Messi'nin hikayesi yarı finalde bitse de çok üzülmesek mi? Hani bir taraftan da var, rahat bir final mi izlesek?
0: Ama önce yarı final, diğer yarı final oynayacağın için belki İspanya çıkar. İspanya
1: İspanya
0: çıkarsa
1: çıkarsa o zaman çok isterim, bak doğru söylüyorsun.
0: Arjantin'in finale
1: Evet.
0: çıkmasını tercih
1: Arjantin'in finale
0: edebilirsin ama
1: çıkmasını isterim.
0: Fransa'nın finale çıktığı senaryoda maçı izleyeceğiz olsak yani o
1: Evet. Zor kararlar.
0: sıkıntılı olabilir. Ama güzel yani, İngiltere'de çıkarsa güzel bir final olur. En azından ad olarak güzel bir final olur. Şu an zaten dünyanın turnuva öncesinde de en favori gözüken 4 takımıydı. Bir de Brezilya vardı 5.
1: Tabii.
0: Oranlar

0: da ilk beş bu takımlardı yani. Dördü bu, beşinci de Brezilya'ydı. Onlardan dördü, kötü bir şey çıkmaz finalde ama en iyisi bana kalırsa bir Arjantin-İspanya finali diyelim. 8.38 saatlerimiz aramıza gidelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.41 saatlerimiz, Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk, maçlardan konuştuk. Bir noktada Ali abi Infantino'nun açıklamasından bahsetti. O da İsviçre'nin Blue Sport kanalına bir röportaj vermiş ve Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması turnuva sonrasında incelenecek diyor Infantino. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli diyor. Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz gelişmeye devam etmek için teşvikten yoksun kalırlar ifadesi var Infantino'nun. Tabii kamuoyuna paylaştığı gerekçe bu, ama perde arkasında genelde konuşulan şey şu: Infantino nasıl görevde kalabiliyor? Özellikle nasıl diyeyim, Afrika takımları ya da daha böyle güçlü olmayan federasyonların, ülkelerin takımlarına yaptığı jestlerle görevde kalıyor. Oradan da çünkü bir oy. UEFA'daki ülkelerden de birer oyu var, ama Afrika takımlarını, işte ne bileyim Orta Amerika takımlarını, ne bileyim Asya takımlarını böyle Dünya Kupalarına daha fazla kontenjan vererek oralara mavi boncuk dağıtıp işte olası bir sonraki seçimde oradan oyları toplayıp ve büyük ihtimal şeyleri de yapıyor. Ödülleri de arttırıyor bu tarz ülkelere verilen, ekonomik anlamda. Görevde kalma niyeti olduğu söyleniyor. Hani Infantino kamuoyunda işte uluslar diyor, daha fazla şans verin diyor vesaire. Güzel bu arada bu açıdan bakarsak, ama işin perde arkasında pek böyle olmadığı da düşünülüyor Infantino, ki ben de o taraftayım, diğer taraftayım. Infantino'nun derdi oradaki her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirmesi olduğunu ben pek zannetmiyorum. Bu ancak Sonsa'daki falan gündemidir Infantino'nun. Daha çok yani o koltuğa oturduktan sonra, o koltuğun imkanlarını yaşadıktan sonra, o koltuktan inmek gerçekten çok zor olsa gerek. O ayrıcalık, adam her maça şimdi özel jetiyle gidiyor. Her yerde şeyde, protokolde birinci sırada, çok önemli bir isim. Giderse ne olacak? Infantino'nun iyisi pek okunmayacak. Şu an Blatter ne yapıyor mesela? Ya da işte Platini, UEFA başkanı eski, ne yapıyor? Zor yani bu koltuklardan vazgeçmek. Kulüp başkanlıkları için de ben geçerli olduğunu, TFF başkanlığı için de, her koltuk için geçerli olduğunu düşünüyorum. Infantino'da da o izlenimi ediniyorum baktığımda.
1: Yani Infantino ya da bir başkası, asıl tartışılması gereken konulardan bir tanesi Avrupa Şampiyonası, Copa America, Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası. Buradaki takım sayısının arttırılması doğru mu, yanlış mı? Asıl bence düşünülmesi gereken nokta bu. Infantino'nun bunu senin söylediğin motivasyonla yapma ihtimali kuvvetli. FIFA'nın daha çok para kazanmak için bunu yapmaya çalışması yine bir motivasyon kaynağı olabilir. Bunlara hiçbir itirazım yok. Fakat hani orasını tam olarak bilemeyiz. Ya da bilsek de değiştirme imkanımız yok. Fakat diğeri tartışabileceğimiz bir durum. Bu gerçekten bir fayda sağlıyor mu? Yoksa boş bir iş mi? Takım sayısının arttırılması. Mesela burada ne düşünüyorsun?
0: Neye fayda sağlayacak?
1: Futbola fayda sağlıyor mu? O ülkelere fayda sağlıyor mu? Daha iyi bir Dünya Kupası, daha iyi bir Avrupa Şampiyonası yapıyor mu?
0: O ülkelere kesin ve fayda sağlıyor. Yani bugün Yeşilburun Adaları, ne bileyim kim başka o tarz ülkelerden kimler oynadı işte.
1: Özbekistan geldi.
0: İşte Özbekistan.
1: Bu sene ilk kez.
0: O ekstra kontenjanlar. Özbekistan belki değişmese de bazıları bizim saydığımız alacaktı. Şimdi onu tam bilmiyorum elemelerden nasıl geldi, ama bu tarz ülkelerin katılması o ülkelerde farklı bir hava yaratıyordur kesinlikle. Dünya Kupası sonuçta.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Dünya Kupası çok büyük bir motivasyon. Yani bu sezon işte biz ligi bitirdik. Ondan sonra en büyük heyecanımız neydi? Dünya Kupası'na gideceğiz. Dünya Kupası ne olur? İşte 24 sene

0: sonra gidiyoruz. Şöyle böyle bizde bile hani futbola dünyaları yatıran, futbolla yatıp kalkan bir ülke olarak bizde bile bizim bir Dünya Kupası'nda olmamız neleri değiştirdi öyle düşünün. İşte yapılan reklamları, yapılan anlaşmaları, her şeyi düşünün. Yarattığı ekonomiyi düşünün. Bunun çok büyük bir etkisi var. Şimdi bir ülke sürekli olarak Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarışıyor. Dünya Kupası elemelerinde yarışıyor ama Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı çok düşük. Ciddi bir motivasyonsuzluk bu. Her anlamda. Yani o kupaya katılamayacağını bile bile o yarışmaya girmek, ondan sonra onun hayalini kuramamak, o ciddi bir bence dezavantaj. Bu yarışmaya giren ülkeler içerisinde. Mesela ben Uluslar Ligi'nin o yüzden böyle bir kontenjan vermesini çok doğru bulmuştum. Bir havuç göstermesini çok doğru bulmuştum. Doğru. Açıkçası. Dolayısıyla ben seviyeyi çok fazla düşürmediği sürece bunun olabileceğini, olması gerektiğini düşünenlerdenim. Belki eskiye göre takım sayısı çok fazla arttı, formatlar karıştı, farkındayım. Turnuvalar uzadı, maç sayısı arttı, farkındayım. Ama herkesi bir araya getirme şeyinde, motivasyonunda, yani bütün dünyanın turnuvaya odaklanma, bütün Avrupa'nın, işte bütün Afrika'nın gerekirse turnuvaya odaklanma ihtimali olduğunda, o zaman bence olumlu bir durum bu. Artı mesela bu turnuvada Avrupa kontenjanını sadece bir kere bir sayı arttırıldı. Bir ülke arttırıldı. Mesela bu da olumluydu FIFA'nın yaptığı. Yani o kontenjanı gidip en güçlü konfederasyona vermediler. Onu dağıttılar. O yüzden farklı ülkeler geldi. Ya da farklı ülkelerin gelme yolu açıldı. Ben bunu olumlu karşılıyorum. O yüzden hani Infantino falan filan bilmem ama bunun ben genel olarak doğru olduğunu, iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bir öneriyle gelsem. Diyor ya sen de Infantino'da her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayali kurmasına izin verilmeli. Güzel. Elemelerde seri başı sistemini kaldıralım. Rastgele kura çekelim. İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya aynı gruba düşsün. San Marino, Cebel Tarık oldu ya, rastgele çekiyoruz. Malta, işte Faroe Adaları, bir takım daha aynı gruba düşsün, denk gelsin. Onlardan lider olan direkt olarak Dünya Kupası bileti alsın. Ve 32 takımla oynansın. Ve bu takımlarda hayal kurabilsin mesela. Buna ne dersiniz? Niye seri başı sistemi var elemelerde? Hatta elemelerde artık normalleşti. Bunu kimse tartışmıyor. Şimdi Dünya Kupası'nın kendisinde de bayağı bir seri başı sistemi var. İşte ilk dördün direkt yarı finale çıkarıldığı bir düzen var. Yani sürekli iyi takımların hani kollandığı veya desteklendiği bir düzen var. Bunu kaldıralım. Türkiye Kupası için konuşuyoruz ya mesela. İngiltere Federasyon Kupası'na örnek veriyoruz. Almanya Kupası'na örnek veriyoruz. Daha ilk turda Borussia Dortmund'da Bayern Münih eşleşebiliyor değil mi? Chelsea ile City eşleşebiliyor. Kimin sahasında oynayacağı da belli de değil. Bu sistem neye mesela burada düşünmüyor? Hem elemelerde hem kurallar çekildiğinde grup aşaması. Orada da mesela seri başı olmasın. Orada da mesela hadi elemelerde olsun diyeyim. Kura çekiminde olmasın. Orada da daha güçsüz takımların daha ilerleme şansı ortaya çıksın. Büyükler denk gelsin aynı grupta. Arjantin, Fransa, Brezilya, İngiltere. İki tanesi elensin. Diğer grupta da daha işte Yeşilburnu Adaları bilmem kim dört takım. Bir tanesi lider, bir tanesi ikinci çıksın. Buna ne dersiniz? Böyle hayali arttırsak o tarz ülkelerin nasıl olur?
0: Olmaz. Çünkü burada işin senin söylediğin noktada tam karşılığı ekonomik karşılığı.
1: Tam ekonomiyi bırak.
0: Ekonomiyi bırakamaz.
1: Yok şey olarak ütopik bir düzende. Tabii ki ben de böyle olmayacağını biliyorum. Artık gitgide katılaşıyor büyükler. Şampiyonlar Ligi'nde de Dünya Kupası'nda da gördüğünüz gibi ilk defa ilk dördün yarı finalde oynaması için bir düzen oldu. Bunun ben de farkındayım ama işte niyet buysa böyle de yapılabilir diyorum.
0: Ya da şöyle söyleyeyim sana, niyet o aynı zamanda ama o niyeti gerçekleştirirken diğerlerin olmadığı bir turnuva düşünmüyorlar. Yani herkes eşit ama bazıları daha eşit

0: durumuna biraz kayıyor bu iş. Çünkü eğer sen bir turnuvaya İspanya'yı, Fransa'yı, Almanya'yı aynı pakete koyup ikisini eleyerek sadece tekini getirirsen, o zaman turnuvanın çekiciliği de azalıyor doğal olarak.
1: O zaman Ali abi bizim Türkiye Kupası'yla yaptığımız eleştiriler de bir taraftan haksız. İşin
0: Bak, biri
1: ekonomisi.
0: Dünya Kupası, biri Dünya Kupası, biri Türkiye Kupası.
1: Tamam, kendi
0: Şimdi
1: ölçeğinde var.
0: sen kendi ölçeğinde,
1: Şampiyonlar Ligi de
0: bak,
1: yine seri başı yapıyor.
0: kendi ölçeğinde, sen kendi ölçeğinde, kendi ekonominde, Türkiye Kupası'nda Türkiye'deki futbolla gelişimle alakalı da düşünmen gerekiyor. Sadece reyting, sadece para, sadece insanlar izlesin diye değil. Ama şimdi Dünya Kupası boyutunda milyar dolarlık bir iş bu. Milyar dolar var. Türkiye Kupası'nda öyle bir para yok. O yüzden sen ondan bağımsız düşünebilirsin Türkiye Kupası'nı.
1: Ali abi o zaman bana Infantino'ya da sen diyeceksiniz ki her ulusun katılma hayali falan değil para diyeceksiniz. Ben burada eylemle söylem arasında bir farklılık
0: Yok.
1: seziyorum.
0: Farklılık sezmiyorsun.
1: Seziyorum.
0: Zaten sen ülke sayısını arttırdığın zaman o kontenjanı az önce söyledim Avrupa'ya çok vermedi. Bir tane verdi, bir tane arttırdı. En güçlü konfederasyon olmasına rağmen. Demek ki o kontenjanın büyük bölümü Afrika'ya, Güney Amerika'ya daha katılması zor olan şeylere geldi. O zaman o ülkelere bir fırsat veriyorsun. Ama o ülkelere fırsat vermen demek, yani ben o ülkelere fırsat verirken Fransa'yı nasıl işin dışında bırakırım diye bir şey düşünemez ki. Ya da Almanya, Fransa, İspanya'yı çarpıştırayım, ondan sonra oradan bir tanesi gelsin, diğeri gelmesin diyemez ki. İkisini beraber düşünmesi lazım. Yani seninki tek taraflı bir bakış açısı oluyor.
1: Ali abi ben
0: Anladın
1: diyorum
0: mı?
1: ki bu
0: Tek tarafa kanalize oluyorsun. Yani sen
1: peki
0: diyorsun ki tamamen öyle olsun. Tamamen öyle olmasına gerek yok.
1: ben
0: Yani
1: bu
0: bir taraftan kupanın cazibesini arttıracak, kupaya insanları çekecek takımları getirirken, diğer taraftan o kupaya gitme ihtimali olmayan takımları da getirerek kupayı renklendirebilirsin. Bunu yapabilirsin. Yani burada işin hem ekonomik tarafını da düşünüyorsun, hem diğer ülke tarafını da düşünüyorsun. O ülke gelerek bir motivasyon sağlıyor. O ülkenin daha fazla yaptığı maçta para kazandırıyor bir anlamda. Ama senin dediğin şey de, hadi hepiniz şey yapın, ne derler, girin birbirinize, 32 tane takım gelsin, hangisi gelirse. Şimdi hangisi gelirse dediğin noktada Dünya Kupası bu şekilde bir cazibe merkezi olmaz. Herkesi birbirine kırdırırsan. O zaman Dünya Kupası bu yani. İnsanlar 4 yılda bir bekliyor bunu. Şimdi
1: ben
0: İtalya gelmediği zaman ya keşke İtalya'da olsaydı diyorsun.
1: hala bunların hiçbirine itirazım yok.
0: E
1: Ben
0: tamam.
1: diyorum ki sen mesela şeyi nasıl ayırıyorsun? Dünya Kupası'nın ekonomisiyle Türkiye Kupası'nın ekonomisi. Tamam, Türkiye Kupası'nın ekonomisi milyar dolar değil
0: Evet.
1: ama kendi içinde yayıncı kuruluşunda oraya harcadığı para çok önemli bir para. Yayıncı kuruluş mesela niye o zaman ikinci turda Galatasaray'la Fenerbahçe'yi eşleştirip birinin elenmesini göze alsın? Gitsin onlar da Dünya Kupası'nda yaptığı gibi ilk dördün,
0: Ya
1: ligi ilk
0: almıyorlar
1: dörtte
0: zaten.
1: bitiren.
0: Sen neden farklı bir şey, farklı bir uygulama yok ki?
1: Ali abi biz ama bunu eleştiriyoruz ya.
0: Evet.
1: Burada o zaman eleştirecek bir şey yok diyorum ben de. Yapabilir yayıncı olarak kendi ekonomisi ölçeğinde büyük takımların Fransa, Arjantin, Brezilya örneğinde olduğu gibi mümkün olduğu kadar ilerlemesini isteyebilir bir federasyonda ekonomik anlamda düşünüyorsa bunu. Diğer kulüplere de bir havuç veriyor mu? Veriyor. Katılıyorlar Türkiye Kupası'na. Dünya Kupası'nda olduğu gibi. 128 takım mı katılıyor? Katılıyorlar mı? Katılıyorlar. Belli bir yere kadar geliyorlar mı? Geliyorlar. Ona da havuç gösterdin. Büyükleri de yarı finale kadar hani bir şekilde eşleştirmediğin noktada o da o zaman kendi içinde tutarlı bir şey. Biz
0: Yani
1: boşuna mı eleştiriyoruz mesela?
0: bence pek alakası yok bahsettiğimiz şeyle. Yani
1: Turnuva turnuva abi.
0: biri
1: Biri turnuva
0: yerel,
1: diğeri
0: bak,
1: turnuva.
0: biri yerel, biri global ve Dünya Kupası 4 senede bir yapılıyor bir kere.
1: Tamam.
0: 4 senede bir yapılan bir şeyle her sene yapılan bir yerel turnuvayı sen nasıl kıyaslayabilirsin?
1: Şampiyonlar Ligi'ne örnek vereyim o zaman. Tamam her sene Şampiyonlar Ligi yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de seri başı sistemi var. Elemelerden itibaren kura çekimlerinin artık seri başının çok bir anlamı da kalmadı ama önceki formatta orada da seri baş sistemi vardı. Yine hani daha güçlü olanın ilerlemesi için şey var değil mi? Bir statü vardı.
0: Evet.
1: Sonuçta birinci torba, ikinci torba, üç, dört. Birinci torbadan dört takım aynı torbada eşleşmiyordu. Birilerinin daha fazla ilerleyebilmesi için. O dersine yapılan bir turnuva. Hani burada 4 sene olmasıyla tek sene olması arasında ben çok dramatik bir fark göremiyorum. Ben mi bir
0: Olur
1: şey
0: mu canım,
1: kaçırıyorum?
0: yani 4 sene yaptığın şeyle her sene yapılan
1: Şampiyonlar
0: bir
1: Ligi'nde
0: şey.
1: örnek veriyorum sana.
0: Valla Şampiyonlar Ligi konusu da aslında yine direkt ekonomiyle alakalı. Ama Türkiye Kupası'nın zaten mevcut formatıyla, bizim istediğimiz formatıyla, şu anki formatı arasında da artık işte bu sene olursa olacak o iş. Bu sene olursa.
1: Seri başı sistemi kalkacak herhalde.
0: Bu sene olursa olacak o iş yani. Araya mı gidiyoruz?
1: Valla araya gideceğiz herhalde değil mi Yücel abi? Bir dakikamız var ama var mı ekleyeceğin son?
0: Aradan sonra
1: daha detaylı konuşuruz. 8.56.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.02 saatlerimiz, FIFA Başkanı Infantino'nun 48 takımdan 64 takıma çıkmayla alakalı dün bir İsviçre kanalına verdiği röportaj yine bayağı bir gündem oldu. Biz de onun üzerinden konuşurken...
1: Sence yaparlar mı?
0: Yaparlar canım, niye yapmasın? 32'den 48'e çıkaran 48'den 64'e çıkarır. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 32 takımlı şekilde ilk defa düzenleyen organizasyon 48'den 64'ü de yapar. Yani bence bir engel yok. FIFA takvimiymiş, maç takvimiymiş, futbolcuların yorgunluğuymuş. Bunların çok önemli olmadığı, futbolun gelişiminin de bence çok önemli olmadığı aşikar burada. Yani
1: futbolun gelişimine zaten bir şey yok. Futbolun gelişimiyle burada çok bir şey yok ama...
0: Yok diyor ya Infantino, o ülkelere de gelişim için bir havuç vermek lazım.
1: Yani getiriyor. Ülkeler için önemli.
0: Tamam, o zaman gelişim için işte.
1: Için ama hani diğer ülkeler için bir şey yok.
0: Esprisi her zaman yok. Katılanlar
1: evet,
0: için.
1: Aynen.
0: Ama diğer ülkelere bir takımlar için havuç vermekten bahsediyor Infantino'da.
1: O zaman gerçi bunu konuşmuşlardı. Bak şimdi sesli düşünürken bu üçüncüler yerine direkt ilk ikilerin çıkacağı bir format 64 takımla daha doğru olur diye, değil mi? Konuşuldu bu.
0: Hı hı. Konuşulmuştur.
1: Turnuva başlamadan önce ben bunu okudum.
0: Saçma çünkü 12 grup liderinin olması falan.
1: Ha, 12 grup lideri, o zaman ne olacak? 64 takım nasıl yapacaklar?
0: Dörder grup yaparsa 16 grup lideri olacak.
1: 16 grup olacak. 16 grup ikincisi olacak. 16 grup ikincisi.
0: Son 32 turunda en iyi üçüncüler yerine sadece ikincilerin olduğu, birincilerin
1: evet,
0: olduğu.
1: Evet, aynen. İşte tam olarak bunu söylediler işte. Yani üçüncülük olayı kalkacak ortadan. O peki daha mı iyi olur, daha mı kötü olur son maçlar için? Son maçlar için sıkıntılı
0: ama
1: olabilir.
0: Ama aynı. Dünya Kupası'nda daha önce de 2-2'ler çıkıyordu. 3-4 çıkamıyordu bundan önce.
1: Ama bu şeyde biraz son maçlarda bazıları tamamen formalite için oynandı.
0: Ama bu neden böyle oynandı? İkili averaj uygulandığı için. Genel averaj olsaydı, ki 64'e çıkarsa büyük ihtimal tekrar genel averaja
1: dönecekler.
0: O yüzden mesela bizim, örnek veriyorum, bir sonraki Dünya Kupası'nda ilk iki maçı böyle kaybetsek ABD maçına bir şansımız olarak çıkardık.
1: Bak fena değil. Ne diyorsunuz?
0: Abi fazla. Tabii fazla 64. Çok fazla. Maç sayısı da artacak.
1: Maç sayısı kaç tane artacak acaba?
0: Yani onu yine Hüseyin abi yazdı dün. Detaylı okumadım ama yani süre uzayacak. Turnuvanın takvim şeyi uzayacak zaten.
1: Zaten
0: bu
1: 5
0: da
1: haftaydı.
0: Evet. Yani olmaz değil, olur. Ya oldururlar, bir şey yok onda bence. Ama bizim için iyi mi, izleyenler için iyi mi? Bilemiyorum. Ben hani biraz statikocu biriyim. 32 takım. 32 takım hani çıkmış artık, ona alışmışız. Şampiyonlar Ligi'nde de öyleydi. Gerçi Şampiyonlar Ligi'nde yeni sistem biraz beğenildi gibi. Çok eskiyi arayan az. Dünya Kupası'nda şu an mesela Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı kadar benimsendiğini düşünmüyorum ben.
1: Dünya
0: gösterdikleriyle evet. Şampiyonlar Ligi daha çok iz bıraktı. Bilmiyorum, iki kere belki düzenlendiği için de olabilir. Dünya Kupası tek bir edisyon yaşanıyor şu anda. Ama Dünya Kupası, bilmiyorum, bu sistem çok...
1: Ben olabilir diye düşünüyorum ya. Yani 64 takım bana öyle çok geçmiyor değil. Hani işin ucunda dediğiniz gibi para da olsa, o da olsa, bu da olsa, oy kaygısı da olsa, bunlara kapıyı kapatmıyorum. İtirazım da yok. Ama ben daha başka ülkelerin de Dünya Kupası'na gelmesinin güzel olduğunu düşünüyorum yani. Sonuçta işte Yeşilburun Adaları geldi.

0: önemli işler yaptı, etki bıraktı. Bırakamayan takımlar kadar etki bıraktı. Güzel bir hikaye oldu. Dünya Kupaları zaten genelde böyle hikayeler üzerine. Yeşilburnu Adaları'nın kalkıp da Dünya Kupası'nı almasını zaten kimse beklemiyordu. Hı hı. Öyle bir şey yoktu ama ne oldu? İşte grubu geçti. Arjantin'le çok efsanevi bir maç oynadı.
1: 90 dakikada yenilmediler. Evet,
0: tamam işte. Yani bu güzel bir hikaye Yeşilburnu için. Ciddi bir motivasyon mu? Ciddi bir motivasyon. Orası kesin. Böyle şeyler olabilir. Yani Özbekistan'ın gelmesi, Dünya Kupası oynaması. Bence kötü bir şey diyemezsiniz. Dememek lazım genel olarak. Ha, kaliteyi tartışabilirsin. Kaliteyi düşürüyor mu? Süreyi uzatması, takvimi sıkışık olması. Bunlar doğru, haklı endişeler. Ama diğer taraftan da hani o ülkeler için bence çok büyük heyecan ya. Güzel bir şey yani.
1: Bir de hani bir şeyi değerli kılan, tamam 4 senede bir olması, ama o 4 senede bir olurken de maç sayıları hep belli bir kademedeydi. En azından benim jenerasyonumda 32 takım ideal gözüküyordu. Şimdi 64 takım. Hani orada da o Dünya Kupası'ndan alacağın hevesin de şeyini azaltıyor gibi, maç sayısının fazla olması bir taraftan. Hani daha az olan daha kıymetli ya. 32 takım bence belli bir eşikteydi. İdeal bir eşikti. 64 takım, turnuvanın bu kadar uzun süre oynanacak olması, bunların bence dezavantajı var.
0: Var.
1: Bu bakış açısından. Zaten her seçimde avantajı da var, dezavantajı da var. Yoksa avantaj kısmına senin hiçbir itirazın yok. Hani sana muhalefet olsun diye söylemiyorum bunları. Hani sen artılarını söyledin, eksileri de var. Yani o terazide hangisi ağır basıyorsa tabii insanlar onu isteyecek. Ben biraz daha hani 32 takım tarafındayım. 64 takım fazla geliyor bana açıkçası. O bütün artılarına rağmen ben 32 takımlı olmasını tercih ederdim. Ha 48 mi 64 mü dersen, şey olarak 64'ü tabii ki tercih ederim. İlk ikilerin direkt çıkması gibi bir durumdan dolayı, ama orada da maç sayısı artıyor. Yine artılı eksiler. Yani zor.
0: Ama bu kadar daha böyle Dünya Kupası devam ederken dile getirdiklerine göre bunu yapacaklar herhalde.
1: Bir an önce yapmaları lazım. 2028 ile birlikte herhalde eleme dönemi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra başlayacak. Ona göre statüyü belirlemesi
0: hemen
1: lazım.
0: Ona göre boşuna söylemedi. Yani durduk yere bir fikir değil. Yani biz böyle bazen seninle işte burada konuşurken laf lafı açıyor. İşte Türkiye Kupası şöyle olsun, Türkiye Kupası böyle olsun diye konuşuyoruz. Ya da şu şöyle, statü böyle, niye böyle diye konuşuyoruz da.
1: Evet.
0: Bu bilinçli bir çıkış Infantino tarafından.
1: Kesinlikle. Peki 2030 Dünya Kupası Fas, İspanya, Portekiz. Mesela lojistik açıdan 64 takım, 48 takım. Onları lojistik açıdan oteller, antrenman sahaları.
0: Vallahi işte onları kendileri düşünecekler.
1: Yani onların hepsi artık bundan sonra tek ülkenin mesela ev sahibi olacağı turnuvalarda olmaz.
0: Bize
1: büyük ihtimalle.
0: Bize bu kez yine çölde bir şey vermesinler. 2030 Dünya Kupası'nda çölde bir antrenman tesisi istemeyiz. Bir de 2 ya da 3 tane maç da şeyde oynanacak.
1: Güney
0: Amerika'da oynanacak. 100. yıl olduğu için,
1: evet.
0: Dünya Kupaları'nın 1930-2030 zaten galiba açılış şeyde Uruguay'da, değil mi?
1: Hı hı.
0: Öyle şeyler var. 2-3 tane karşılaşma da orada oynanacak. Dün bir şey okudum. Şimdi Amerika'da Dünya Kupası için işte hiç stat yapılmadı. Yeni bir stat yapılmadı. Amerikan futbolunun stadyumları dönüştürüldü. Şöyle diyorlar. Yani Amerika aynı anda 3 Dünya Kupası da yapabilirdi. Çünkü 30 tane NFL takımı var. Amerikan futbol takımı var. Onların 11 tanesinin sahası kullanılmış bu Dünya Kupası'nda. Ondan bahsediyorlar. İşte statların zaten çoğu çok beğenildi insanlar tarafından. Belki sosyal medyada siz de fark etmişsinizdir, işte böyle Avrupalı taraftarlar stada girdiği zaman inanamıyorlar stadın içindeki imkanlara. Yok havalandırması, o şu bu, dışarısı yanıyor. İşte stat 20-22 dereceye ayarlanmış, ekranlar, içerideki yeme içme oturma düzenleri. Ama böyle kaç tane ülke var? Yani böyle kaç tane ülkeyi söyleyebilirsin iş 64 takıma geldiği noktada? Çünkü bugün Almanya ve İngiltere, hani stadyum, ulaşım, gelişmişlik, konaklama açısından
1: zemin.
0: Efendim?
1: Zeminlerin kalitesi.

0: zeminlerin kalitesi açısından belki İspanya'yı da bu ülkelere ekleyebilirsin, ayırabilirsin. Hadi Fransa'yı da ekle, ayırabilirsin. Ama 64 takımın hepsine aynı seviyede, onların bile çok zorlanacağını düşünüyorum ben. Aynı şekilde tesis imkanı vermek. Artı bir de tabii oynanacak stadyumlar. Hani Amerika çok ayrı, onları ayırıyorsun. Ama diğer ülkelerin çoğu problem yaşar. O yüzden iş senin dediğine geliyor. Yani birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı, böyle biraz da o havanın pek yaşanamayacağı Dünya Kupaları. Yani burada işte gidenlerle konuşuyorum ben arada. Yani şehirlerin çoğunda Dünya Kupası yapılıyor mu yapılmıyor mu pek öyle bir atmosfer, bir hava yok. Ama tek şeyde olduğunda, tek ülkede olduğunda o şehir gerçekten Dünya Kupası havasını yaşıyor. Mesela Engin Çetin Katar'a da gitti. Katar 2022'de bir günde 3 tane maça gitti Engin Çetin.
1: Çok yakın çünkü
0: Bir
1: standlar.
0: günde 3 tane maç izledi. Düşünebiliyor musun?
1: Özel jeti de yok Infantino gibi değil mi?
0: Aynen, özel jeti de yok. Güzel söyledin. Ama 3 tane maç izledi. Hatta bana şöyle dedi: Çok zorlasam 4. maça da giderdim de çok zorlamadım artık dedi. Yani 3 tane maçtan sonra 4. maç bana da çok şey geliyor diye. Şimdi bir öyle bir durum var. Bir tanesinde de ülkenin doğusuyla batısı arasında 3 saat fark olan bir ülke var. Ama işte imkanlar. Biri zaten anormal bir yatırım yaptı Dünya Kupası'nı alabilmek için. Neler neler. Şimdi o yüzden de 64 takıma çıktığında bayağı zor bir şey olacak. Organizasyon olacak.
1: 2030 Güney Amerika'da maç var dedin. Kuzey Afrika'da, Fas'ta maç var. Avrupa ayağında 3 farklı kıtada
0: Evet.
1: Dünya Kupası maçı oynanacak. Bu açıdan da tarihe geçecek bir Dünya Kupası olacak. Peki 9-13, az önce reklamda önceki konuyla ilgili ekleyecek bir şeyin vardı sanki reklama gitmeden.
0: Yani
1: Onu
0: onunla
1: kapatalım.
0: alakalı olarak bence işin işte yerel bazlı olması, her sene olması ve federasyonun kendi açısından da bakıyor olması önemli. Yani yerel bir kupada, yerel olarak düzenlediğim bir kupada seri başı sistemi yapabilirsin. Hani seri başı sistemi yapmak belki artık günümüz futbolunda çok garipsenmeyebilir. Fakat bizde hani seri başı çarpı 8 gibi bir sistem olması zaten burada çok fazla konuşuldu. Bizde hani sürekli gruplardan çıkıyorlar, gene gruplardan çıkıyorlar, gene bir tur daha atlıyorlar, gene seri başı. Biz bunları konuştuk. Ama farz et Almanya kupası gibi bir şey yaptın, sistem yaptın. O işte yerel bazda kupadaki şeyi, rekabeti ve adaleti daha normalleştiriyor. O zaman doğru sistem o. Çünkü yerel bazda ülkenin futbolunun gelişmesi lazım. Yani Dünya Kupası işte az önce konuştuk. Artık böyle hani dünyadaki futbolun gelişiminden çok dünyadaki futbolun ekonomisiyle alakalı bir şey. Ama Türkiye Kupası bence tam olarak ekonomiyle alakalı değil. Yani Türkiye Kupası'nın ekonomik bazlı göz önüne alamazsın yarattığı değer itibariyle. Çünkü bu kupayı daha Aziz Yıldırım başkanken, yani en az 8 sene önce söylediğini düşünürsen, hani Türkiye Kupası'na katılmanın takıma yarar değil zarar getirdiğini ekonomik olarak söylemişti Aziz Yıldırım. Hatırlıyorsun değil mi? Hani şimdi Dünya Kupası'na gittiğin zaman merhaba diyorsun, 15 milyon dolar veriyorlar sana. Yani arada ekonomik olarak kıyaslayamayacağın bir şey var. O yüzden Dünya Kupası'ndaki ekonomi tarafını büyükleri onlardan ayırarak bence çok değerlendiremezsin. Yani burası Dünya Kupası %100 adil olsun, şey olsun, hepsi yarışsın. O biraz şey olur günümüz gerçeklerinde, hayalcilik olur. Ama Türkiye Kupası'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun asli görevi Türkiye'deki futbolu geliştirmek olduğu için Türkiye'deki o takımlar mücadele ettiğinde orayı daha adil bir hale getirmeyi düşünebilir. Kupa ekonomi yaratamadığı için. Ya da istenilen ekonomiyi yaratamadığı için. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
1: Peki şuradan baksak Ali abi. Üçüncülük ekibisin. Şimdi kim olsun? Kırklareli Spor'sun. Türkiye Kupası'nda mücadele ediyorsun. Hani iki maçta elenmiyorsun da yarı finale kadar geldin o sene. Mesela bu Kırklareli Spor'un gelişimi için nasıl bir öneme sahip?
0: Şöyle bir
1: Türkiye
0: öneme
1: Kupası'nda
0: sahip.
1: oynayan bir üçüncülük takımı
0: Bir
1: varsayalım.
0: kere
1: Amatör takım ya da.
0: adın duyuluyor. bütün oyuncuların kamuoyunda ön plana çıkıyor. Şehir ilgi çekmiş oluyor. Oraya işte maç yapmaya yarı final çıktıysan bir büyük ya da belki iki büyük takım gitmiş oluyor. Orada bir şey yaratıyorsun işte. Ne derler? Bir coşku yaratıyorsun, bir futbol sevgisi yaratıyorsun, bir futbola ilgi yaratıyorsun. Bütün olay onunla alakalı. Zaten Türkiye Kupası'nda. O yüzden ben söyledim yani. Mesela herhangi bir Anadolu takımının o kupayı kazanabileceğine dair bir umut vermen gerekiyor. Ya da kupada ilerleyebileceğine dair. Şimdi bizdeki seri başı sistemini öyle bir hani kast sistemi gibi yaptılar ki adamlar diyor ki yani burada hiçbir şey olmaz. Daha Türkiye Kupası'nda adam mesela ligde bir şeyi yok. Hani alt lig takımı ama kendi liginde düşme derdi yok. Çıkma derdi yok ama o kadar inanmıyor ki Türkiye Kupası'na gidebileceğine. Bir Anadolu takımı yedekleriyle mücadele ediyor. Bu bence kabul edilemez. Çünkü hani biliyor ki orada gidemeyecek. O katı seri başı sistemi yüzünden. Eleştiri ona. Ama diğer tarafta o sistem olmasa o belki gidecek. Biraz daha motive olacak kupayı kazanmak için. İşte bu da bence çok ciddi bir fark Türk futbolu için. Her anlamda. Yani oyuncu içinde, teknik direktör içinde, şehir içinde, hatta bence yayıncı içinde. Yayıncı içinde daha iyi. Yani çünkü sen zorlayarak bir şey yapmaya çalıştığın zaman pek olmuyor. Onu biraz daha serbest bıraksalar. Bak tam olarak da bıraksınlar demiyorum. Hani tam olarak da %100 bıraksınlar illa orada değilim. Ama bu kadar da olmaması gerekir. Artık yani her turda da büyük takımlar seri başı olacak. Bu saçma. İşte bu sene ne yapacaklar? Ona bilmiyorum. Şeyi seri başına bakmadık biz tam olarak. Şu an bilgim yok.
1: Açıklanmamış da olabilir aslında.
0: Seri başı sistemini. Dolayısıyla bence ikisi arasında ciddi bir fark var. Yani Dünya Kupası'yla hani diyorum ya Türkiye Kupası'nın yarattığı ekonomi, takımlara gösterdiği havuç, niyet çok önemli. Yani Türkiye Kupası bugün örnek veriyorum kazanan takıma çok ciddi bir şey verir. Ödül verir. Öyle bir kupadır. O zaman zaten takımların çoğunun bakış açısı da değişir kupaya. Ama öyle bir şey yok. Getirisi yok. Hatta işte zararı var. Devam ettikçe masraf yazıyorsun. Oradan bir şey getirmiyor sana. Diğer tarafta dedik ya kast sistemi gibi seri başı sistemi var. Oradan da bir şey görmüyor. Yani o zaman sen niye oynayasın ki o kupada? Hani ne olacak mesela oynadığın zaman? Öyle olduğu zaman da işte ortaya tamamen yedeklerle oynayan, hiç kupayı kazanmayı hayal etmeyen takımlarla dolu bir kupa çıkıyor. Bu hatta hani ben alt lig takımlarını örnek verdim. Süper Lig'deki çoğu takım için de geçerli. Yani Süper Lig'de de orta sıralarda yer alsalar dahi Türkiye Kupası maçlarında rotasyonu tercih ediyorlar.
1: Peki bir araya gidelim o zaman. Bu konuyu da noktalandırdık. Ben Twitter'da bu konuya devam ederim büyük ihtimalle. Bununla ilgili bir araştırma yapıyorum. Bu seri başı sistemidir. Dünya Kupası'dır. Güzel bir konu. Bugün de bilerek açtım bu vesileyle ki farklı fikirlerde duyayım. Araştırırken çünkü her zaman karşıma çıkmıyor. Sizlerden de WhatsApp üzerinden mesajlar geldi. Onları da bir kısmını okudum, bir kısmını okuyacağım. Sonra ortaya bir şey çıkaracağım yine Twitter'dan. Diyelim araya gidelim. Aradan sonra buradayız yine.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 62.744 dolardan işlem görmekte. Yeni haftaya aslında 64.000'in üzerinde başlamıştı Bitcoin ama yeni başlangıçta pek fiyat o kademeye tutunamadı. Biraz düşüş gösterdi, 63.000 altına sarktı. TL olarak da 2.945.232'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.24 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda maç yok. Yarın yarı final karşılaşmaları başlayacak Fransa-İspanya mücadelesiyle. Bugün iddianın öne çıkardığı tek maç saat 20'de İsveç'teki Jurgarden-Halmstad mücadelesi. Onun haricinde 4 maç yarından var öne çıkardığı iddia.com'un.
2: Fransa 2.13, İspanya 2.92.
0: Evet.
2: Fransa'ya 2.13 verilmişken dener misin?
0: Yani güzel bir oran. Denenebilir tabii ki. Neden olmasın?
2: 2.5 gol üstü 1.73. 2.5 gol altı 1.75. Orada kararsız kalmışlar.
0: Evet. Yakın. 1-1 bitebilir maç. Evet. 2-0 bitebilir. Bir tarafa kırılabilir. 1.55
2: gol var verilmiş. O da biraz daha 1-1 düşünülerek herhalde. 2.13 Fransa, 2.92 İspanya.
0: İngiltere-Arjantin maçında oranlar daha da yakın. 2.36 İngiltere, 2.75 Arjantin burada da. Ve Fransa-İspanya maçına göre tabii daha az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü oranı burada 2.13. Karşılıklı gol varın oranı da 1.79. Fransa-İspanya maçında şimdiden o ekstra bahisler açılmış. Özel güzel kısmında da şimdiden çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Çünkü çok fazla seçenek var gerçekten. Vakit alıyor. Bugün onlara bakılabilir. Basketbolda eğer oynamak istiyorsanız NBA'de yaz ligi karşılaşmaları için oranlar açık. Bu gece de mesela New York Knicks, Detroit Pistons ve gece yarısından sonra da öne çıkan 4 maç daha var. 5 NBA karşılaşması. Onlara da bahisler yapılabilir.
1: ...356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.26 saatlerimiz bu saate kadar Dünya Kupası konuştuk. Yeter mi artık? Aslında bir haberim daha var ama.
1: Ne haberin ne?
0: Balogun'un ertelenen cezası sadece tek bir kişinin inisiyatifiyle alınmış.
1: Aa.
0: Kurulda kaç kişi demişlerdi? Martin Ziegler, The Times'ta haberini yaptı. 18 mi kişi var? Tekrar bakayım ya. 18 kişi var FIFA Disiplin Komitesi'nde. Fakat bu kararın alınmasını sağlayan kişi Başkan Birleşik Arap Emirlikli Muhammed Al Kamali. Diğer hiçbir üyeye danışılmamış bu kararla alakalı olarak. Martin Ziegler'in The Times'ta yaptığı habere göre.
1: Çok iyi habermiş.
0: Tek bir kişi kararı vermiş Disiplin Komitesi'nde. 18 isim var. Başkan tek başına bu kararı aldı diyor.
1: Başkanın öyle bir yetkisi var demek ki. Onu yapabiliyor.
0: Demek ki.
1: Yani, çok iyiymiş ama. Nasıl bir tezgah olduğunun da net göstergesi.
0: Yani zaten belliydi neyin ne olduğu da. Bu da onu destekleyen
1: bari
0: bir haber.
1: Yalandan 3 kişiye falan sorsaydınız ya. Başkan artı 4 kişinin verdiği kararla falan deseydiniz yani.
0: Buna da bir kılıf uydurulabilir. FIFA belki gün içinde açıklama yapar. Vakit yoktu, şöyleydi, hızlı karar alınması gerekiyordu. Eminim yani böyle bir şey çıkar gün içinde FIFA'da.
1: Çok güzel habermiş, çok iyi habermiş ama.
0: Haberi tıklayınca tabii şeye giremiyorum. Paralı üyelik vardı Times'ta. Ama tweet'i böyle paylaşmış, her yerde de gündem oldu. Onu da söyleyeyim. Dünya Kupası'ndan elimdeki son haber buydu. Peki geçelim Dünya Kupası'ndan. Kulüp takımlarına valla hafta sonu bayağı hareketli geçti takımlarda. Özellikle işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Trabzon'da pek bir hareket yok herhalde. Trabzon'la ilgili not almamışım hafta sonundan. Ama Beşiktaş'ta mesela Trossard transferi artık bitti gözüyle bakılıyor. Dün anlaşmaların büyük ölçüde tamamlandı. Salı günü Başkan Serdal Dağ'ın Belçika'ya geçerek Trossard'la görüşeceği ve oyuncuyla geri döneceği söylendi. Trossard'da Dünya Kupası'ndan sonra Belçika'ya dönmüş. Havalimanında da bazı Beşiktaş taraftarlarla da fotoğraf çekilmiş kendisi. Taraftarlar orada da yalnız bırakmamış. Eminim zaten sosyal medyada büyük bir pres yapılıyordur Trossard'a. Zaten olay bitmiş. 3 artı 1 yıllık bir sözleşme paylaşılan bu muhabirler tarafından. O artı 1 yıllık sözleşmenin o kısmında da maç sayısına bağlı olarak sözleşmenin uzayacağı söyleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bir imza parası yok. 8 milyon euronun altında net maaşı var ve başarı bonusları var sözleşmesinde oyuncunun. Anlaşma detayları böyle denmiş.
1: Evet, yani Trossard'la ilgili zaten burada konuştuk. Artık sen de söylüyorsun, Beşiktaşlı muhabirler de yazıyor bitmek üzere diye. Çok pahalı bir paket Trossard. Bayağı pahalı bir transfer. Her anlamıyla yani Beşiktaş'ın verdiği bonservis, oyuncunun yıllık sözleşmesi. Ama diğer tarafta Beşiktaş'ın sağ içerisinde böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani Trossard'la alakalı olarak belki en kritik nokta sorumluluk almak isteyen bir oyuncu olması, sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu olması. Çünkü Beşiktaş'ta işler kötü gittiğinde kafasını öne eğen oyuncu sayısı çok fazla. Trossard öyle bir oyuncu değil. Beşiktaşlı oyuncular uzun süredir diyeyim sağ içi liderini arıyor bu takım. Mesela Rafa Silva Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu, en iyi oyuncusu olarak gözükürken dahi bir sağ içi lideri değildi Rafa Silva. O yüzden de bu profil Beşiktaş'ın aradığı profil. Bunun yanında bir kanat oyuncusu olarak özellikleri, gol sayısı, asist sayısı, kalitesi, oyun kurma özelliği, bağlantı özelliği de yine son derece önemli. Neticede Beşiktaş Belçika milli takımın 10 numarasını transfer etti. Arsenal'ın geçen sene ya artık göndersek mi dediği noktada sezona damga vuran oyunculardan bir tanesini almış oldu. Geçen hafta dile getirdim. Geçen hafta çok fazla konuşulduğunda baktım şöyle bir yabancı işte taraftarlar, basın ne diyor diye. Yani herkesin söylediği, Arsenal çok önemli bir oyuncu kaybetti. Ama Arsenal için de çok mantıklı bu şey, yapılan hamle. Çünkü Arsenal'ın aldığı rakam 24 milyon euro civarında. İşte oyuncu oynadığı süre, verdiği performans, kontratının son senesine girmesi, Beşiktaş'ın 20 milyon euro yakın bir teklif vermesiyle beraber bunu son derece mantıklı buluyorlar, ama bir taraftan da üzülüyorlar. Yani benim burada az önce söylediklerimi Arsenal taraftarı da söylüyor. Diyor ki saha içi bir liderini kaybetti. Sorumluluk alan bir oyuncuyu kaybetti. Önemli bir oyuncuyu kaybetti diyorlar. Eğer burada herhangi bir şey olmazsa, bir problem yaşamazsa, yani Beşiktaş için çok iyi bir transfer olarak gözüküyor. İhtiyacı olan bir transfer olarak gözüküyor. Ama işin diğer tarafı, tekrar söylüyorum, çok pahalı. Çok çok pahalı bir transfer.
0: Bir başka pahalı transfer Mason Greenwood. Şimdi sıcağı sıcağına bir haber var Greenwood transferinde de. Sercan Hamzoğlu paylaşmış. Fenerbahçeli yönetici, futboldan sorumlu isim Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'i taşıyan özel uçak Marsilya'ya hareket etmiş. Zaten hafta sonu bu transferin artık bittiği de paylaşıldı muhabirler tarafından. Onunla ilgili yine Sercan Hamzoğlu'nun paylaştığı, oyuncuyla sözleşme ve maaş imzaları atıldı. Bonservis konusunda anlaşma sağlandı. Satış için gereken 3 kulüp imzası da tamamlandı. Şu anda sadece United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair prosedür geriye atacağı son imza bekleniyor. En geç o da pazartesi, salı günü atılıp Fenerbahçe'ye gönderilecek demişti hafta sonu. Bugün yöneticiler maaşı hareket ettiklerine göre o imzanın da eli kulağında. Yani Greenwood transferinde de Fenerbahçe mutlu sona ulaşmış gözüküyor. Roma ve Atletico Madrid de bu transferde yarıştı Fenerbahçe. Roma devreden daha önce çekildi. Atletico'nun son bir hamle yaptığı söylendi ama yeterli olmadı. Greenwood'un Fenerbahçe'de oynama niyetini genel kulüplere bildirdiği ve anlaşmanın bu sayede tamamlandığı söylendi. Greenwood da herhalde bugün yarın resmi olarak Fenerbahçe tarafından açıklanacak. İki yıldız transfer benzer günlerde takıma katılacak gibi gözüküyor. Peki Galatasaray'da durum nedir? Galatasaraylılar da merak ediyorlar takımlarındaki transfer durumunu. Galatasaray'da da bir hareketlilik var ama Greenwood ve Trossard kadar taraftarı heyecanlandıracak bir isim değil. Ugo Çukwu transferi Galatasaray'da bitti. Bu oyuncunun da satın alma opsiyonunu şeklinde kiralanacağı bilgisi var. Toplamda opsiyonu böyle 30 milyon euroya tekabül ediyor herhalde. Belli bir maç sayısını oynarsa geçerli olacağı söyleniyor. Ugo Çukwu'nun da bugün, en kötü yarın İstanbul'da olması ve Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor. Galatasaray'da ilk transferini orta saha yapmış olacak bu şekilde. Ama Galatasaray'ın tabii transferi bunda sınırlı kalmayacak. 10 numara arayışı en başından beri devam ediyor. Can Uzun, Okan Burun en çok istediği isim. Sky Almanya hafta sonu bir haber yaptı. Frankfurt'un bonservis talebi 60 milyon euroyu buluyor dedi. Can'ın da Galatasaray'a veya Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığını duyurdu Sky Almanya haberinde. Galatasaray'ın vereceği rakamlar da 30-35 milyon eurolar civarıydı en son konuşulan. Arada çok büyük fark var. O yüzden bu transferin kısa vadede bitmesi kolay gözükmüyor eğer Galatasaray Frankfurt'un talebine yaklaşmazsa. O yüzden bu zaman alacak. İkinci santrfor konusunda Duran en yakın isim gözükürken Duran'da da bir problem çıktı. Al-Nassr'ın bir bonservis talebi olduğu ve Galatasaray'ın da burada farklı alternatiflere yöneldiği söylendi. Farklı alternatiflerden biri Matvey Ponomarenko, Dinamo Kievli genç oyuncu. Diğer isim de yine Yağız'da gördüm, Mitchell'in forması giyen Frank Kulino. Genç, o artı dörtlük rotasyon için düşünülen adaylar. Osimhen'in alternatif olarak şu anda Galatasaray'ın gündeminde. 10 numara transferi için de en büyük aday Can Uzun diyorum ama Galatasaray orada farklı kollardan ilerliyor. Sportsel'de Safa Kaan Öztürk, Paraguaylı Enciso'nun Galatasaray'ın listesinde olduğunu, hatta Galatasaray'ın bu transferde büyük mesafe kat ettiğini ve anlaşma noktasına geldiğini duyurdu. Herhalde burada Can Uzun'da oluşabilecek problemleri hesaba katarak Galatasaray Enciso transferinde de belli bir mesafe kat etti. Ve Can Uzun'da artık olmaz diye düşündüğü anda Enciso'ya da imzayı attıracak. Enciso'nun yaşına da bir bakayım, ona bakmayı es geçmişim. Enciso'da 2004 doğumlu bir oyuncu. Bu da evet. Bu oyuncu da o zaman mantıklı Galatasaray için. Artı 4'e yazabileceği bir isim. Ve tecrübe olarak da aslında yaşına göre tecrübesi de yüksek bir oyuncu Enciso'nun. Milli takım tecrübesi de var. Artık Dünya Kupası apoleti de var üzerinde. Galatasaray için fena bir takviye olmaz gibi gözüküyor. Enciso Dünya Kupası'nda iz bırakan oyunculardan bir tanesi oldu. Bizim maçında en çok öne çıkan oyuncusuydu. Brighton'ın normalde oyuncusuyken sene başında onlar Strasbourg'a sattılar. 9,5 milyon euroya. Strasbourg'da da bu sezon 27 maçta 3 gol 6 asistlik bir performansı var oyuncunun. Bakalım bu transferde iş nereye gidecek.
1: Ama hani Enciso'yu Paraguay'da sadece kontrol oyununda gördük. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani Galatasaray'ın oyun anlayışıyla Paraguay'ın oyun anlayışı ya da Strasbourg'un oyun anlayışı bir değil. Hatta Brighton'ın oyun anlayışı da bir değil. En önemli detay bu.
0: Peki Enciso'ya baktığında bireysel olarak takımlarının oyun anlayışından bağımsız, bireysel olarak sence nasıl bir oyuncu?
1: Bireysel olarak çok iyi bir oyuncu.
0: Yok yani kapanan savunmalar açabilecek mi, yoksa kontrada mı daha
1: etkili? Onu tam bilmiyorum. Onu tam bilmiyorum yani. Brighton'da maçlarını izledim ama öyle mesela müthiş kapalı savunmayı açmaya çalışırken oynadığı bir karşılaşmayı hatırlamıyorum. Hani o gözle izlemediğim için oraya bence en kritik nokta bu. Bizim büyük takımlar hatta stoperlerini daha iyi seçerken buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hani bir oyuncu hareketli bir oyuncu, geniş alanda iyi bir oyuncu, zaten bunlar hepsi iyi oyuncular. Ama oyuncu profili de çok önemli. Yani iyi oyuncu olması yetmiyor bizde. Dolayısıyla mesela Napoli'den gelen bir Mertens'le Brighton'dan gelen bir 10 numara ya da Strasbourg'dan gelen bir 10 numara arasında bir anlayış olarak fark oluyor. Bir de profil de eğer ona uymuyorsa o zaman zorlanabilir bu tarz oyuncular. Ona bence çok dikkat etmek gerekir. Herhalde dikkat etmişlerdir diye düşünüyorum ona.
0: Hani ben de gidip Enciso'yu çok detaylı şey yapmadım, takımlarını izlemedim ama benim izlediğim maçlarda gördüğüm dar alan becerisi yüksek
1: var,
0: bir
1: var.
0: Oyuncu.
1: İyi oyuncu zaten.
0: Hani yetenekli bir oyuncu. O yüzden çok da sırıtmaz gibi geliyor kağıt üzerinde ama kağıt üzerinde bu ilk ayda mesela çok mantıklı bir transferdi bence ama olmadı. Bakalım Enciso'da gelirse nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz diyelim. Üç büyüklerden haberleri böyle hızlıca verdim. Araya gideceğim. Aradan sonra da daha haberler var transferle ilgili. Onlarla devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.44 saatlerimiz Beşiktaş Trossard transferinde, Fenerbahçe Greenwood transferinde, Galatasaray'da Ugo Çukwu transferinde mutlu sona çok çok yakın. Gün içerisinde 3 takımdan da transferlerle ilgili resmi açıklamalar, sosyal medya paylaşımları gelebilir. Peki bunların haricinde neler var? Benim en çok dikkatimi çeken Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istemesi haberi oldu. A Spor kaynaklı ben gördüm. Oyuncunun menajeri de dün Avusturya'da Fenerbahçe'li yetkililerle görüşmüş. Oğuz'la ilgili kararı İsmail Kartal'ın vereceği söylenmiş haberde. Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planından da bahsediliyor ki son hazırlık maçında da Oğuz Aydın o şekilde değerlendirildi sağ bekte. Sonra çıkan haberlerde Oğuz'un ayrılmaya sıcak bakmadığı da söylendi. Ama tabii haberler ne derece güvenilir onu bilemiyorum. Fakat Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu ben anlıyorum burada. Ki çok daha normal bir ilgi olmadığını düşünüyorum. Oğuz rotasyonda Fenerbahçe'de ön tarafta en azından bayağı gerilerde kalmıştı son dönem performansıyla. Beşiktaş'ın sağ tarafta Raşit'i gönderip bir transfer yapması bekleniyor. Bunu da bir yerli oyuncuyla yapabilirse Beşiktaş'ın da çok mantıklı. Cengiz'den o katkı gelmediği için Cengiz'e bir daha gidilmedi. Gidirebilecek.
1: Cengiz olmadı. Elinizde başka kim var? Yani. Mantığıyla mı ilerliyor Beşiktaş?
0: İşte. Yok tabii. Sen güzel latife yaptın. Ama şu an piyasada sağ kanat yerli olarak düşünüldüğünde ve çok da pahalı olmazsa herhalde almaya çalışsa belki kiralar bile Beşiktaş. Makul bir opsiyon Beşiktaş'ın.
1: Ya evet, makul bir opsiyon. Fakat işte makul bir opsiyon olması Beşiktaş'ın sorunlarını çözecek mi ya da Beşiktaş'a katkı verecek mi? Bunu da düşünmek gerekiyor. Yoksa kağıt üzerinde teorik olarak 10 üzerinden 10. Çünkü Raşitsa'dan verim alamıyorsun. Yabancı kontenjanını kaplıyor. Oraya bir tane as oyuncu alacaksın ya da Çerni orada kalacak. Onun yedeğinin yerli olması lazım. Yerli havuzda kim var? Sonuçta milli takımın oyuncusunu alıyorsun. 10 numara 5 yıldız. Fakat bir de performans alman lazım. O konuda şüphelerim var. Hı hı. O konuda şüphelerim var. Yani Oğuz'a sıra geldiğinde Oğuz senin takımını taşır mı? Aynı seviyede tutar mı? Katkı verir mi? Emin değilim. O yüzden mesela ben gitmezdim.
0: Peki ne yapardın?
1: Yabancı düşünürdüm. Gene. 23 yaş altı bir yabancı düşünürdüm oraya.
0: Yani bu tabii akla gelen ilk şey ama orada da herhalde düşündüğün noktada çift haneli bonservisleri de düşünmen gerekiyor ekonomik anlamda. Yani Beşiktaş da sol kanada bayağı yatırım yapıyor. Anladığımız kadarıyla santrfora da o yatırımı yapacak. Kaleye zaten belli bir yatırım yaptı. Sol beke yaptı. Sağ kanada da hani parası varsa dediğin gibi olması daha mantıklı belki. Daha az riskli Oğuz'a göre. Ama yoksa da biraz da mecburiyetten bu ekonomik şartlarda Oğuz ya da evet. Türevi benzeri oyuncuya gitmek.
1: İşin ekonomik tarafı da var, doğru söylüyorsun. Belki orada bir kiralama, işte Galatasaray'ın şu an yapmaya çalıştığı gibi o 23'te sonrasında bir satın alma opsiyonu, hatta zaten o daha mantıklı. Yani özellikle genç bir oyuncu alırken oyuncuyu tam olarak görmeden, alışıp alışmadığını, performans vermeyeceğini bilmeden direkt olarak o rakamları çift haneye vermek yerine opsiyonlamak, eğer opsiyon

0: Oğuz Aydın'ın Oğuz Aydın'a sıra geldiğinde Beşiktaş'ta o etkiyi gösterebileceğinden emin değilim. Emin olmadım, oyuncuya da gitmem diye düşünüyorum. Yapma daha iyi mesela bu tarz transferleri. Mesela oyuncunun motivasyonu ne olacak Beşiktaş'a geldiğinde? Yani Cengiz de mesela motive geldi. Bayağı motive geldi Cengiz. 5 maç sürdü Cengiz'in motivasyonu Beşiktaş'ta. O kadar. Sürmedi yani, yapamadı. Olmadı. E ne oldu şimdi? Cengiz'den Beşiktaş 2-3 tane gol katkısı aldı. Aa, olur mu falan işte, bak Sergen Yalçın haklı çıkmış dendi. Ama Cengiz ismi gündeme geldiğinde ben burada söylediklerimi hatırlıyorum yani. Olmayacağı belliydi. 3 aşağı 5 yukarı Cengiz'in son dönem performansıyla. E olmadı da. Oğuz Aydın'ı Cengiz'den tabii ki ayırırım. Cengiz kadar motivasyonu düşük bir oyuncu değil. Ama asıl olan Beşiktaş için, Beşiktaş şampiyon olmayı düşünüyorsa sıra geldiğinde katkı verecek oyuncuya ihtiyacı var. Seni aynı seviyede tutacak oyuncuya ihtiyacı var. Kenardan girdiğinde skor katkısı verecek, gol katkısı verecek oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Eğer bunu sağlayamıyorsa az önce söylediklerim bence hiçbir anlamı olmuyor. Yani kağıt üzerinde çok iyi. Çok iyi. Ama bir soru işareti varsa dahi bu tarz oyunculara gitmemek lazım. Bende de var, fazlasıyla var.
1: Şimdi kafamda bazı parçalar birleşti. Ne kadar doğru bilemiyorum ama Oğuz Hollanda doğumlu bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Orkun Hollanda doğumlu bir oyuncu. Yanlış bilmiyorsam fena da anlaşmıyorlar milli takımda. Salih Özcan transferine de biraz Orkun atfedildi. Acaba Oğuz transferinde de Orkun'un bir önerisi
0: Olabilir.
1: olmuş olabilir mi? Şu an vallahi aklıma geldi.
0: Olabilir,
1: Konuştuysa da ben
0: olabilir.
1: kaçırmışımdır. Ama öyle bir şey düşündüm.
0: Yani
1: Salih'le
0: işte
1: de çünkü o bağlantı var.
0: geçen gün de söyledim galiba, Cuma günüydü. Yani Önder Özen söyledi, Orkun'un etrafında bir takım oluşturmak istiyoruz dedi. Orkun'un Beşiktaş'taki ağırlığı net şu an. Bir numaralı yerli ve açık ara bir numaralı yerli. Onun mutlaka söylediklerine ya da isteklerine Beşiktaş belli ölçüde uymaya, yapmaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Bu senin söylediğin, kurduğun mantık da çok uzak bir mantık değil.
1: Dün Kaya Temel A Spor'da demiş ki Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi. Rakamsal boyutlarda farklılık var ama oyuncunun menajeri bugün İstanbul'a gelmişti. Yüzle görüşme olabilir diyor Muhammed. Salah'ın da hala yeni takımı belli olmadı. Normalde onun çoktan Suudi Arabistan'a imza atması değil mi? Bekleniyordu gideceği takım. Avrupa'da kalmayacağı varsayılıyordu ama orada herhangi bir imza yok. Acaba bir ihtimal var mı hala Salah konusunda Beşiktaş için?
0: Ya az
1: Enteresan olur.
0: önce sen söyledin hani
1: Ekonomik.
0: Beşiktaş şimdi Oğuz'a gitme sebebi ne? Daha çok ekonomik. Eğer ekonomi anlamında Beşiktaş'ın böyle bir zorluğu varsa, çünkü daha santraforunu getirmedi Beşiktaş. Daha takımda eksikler var. Öyle olduğu noktada Salah'a gidersen sadece maaş bütçesi olarak bile seni inanılmaz zorlayacak bir oyuncu yani. Salah herhalde 12'den 15'ten aşağısını istemez diye tahmin ediyorum ben. O yüzden de bence pek mümkün değil.
1: Evet, böyle haberi yapan Galatasaray muhabiri, onu söyleyeyim.
0: Hı-hı.
1: Beşiktaşlı muhabirlerden bir Salah haberi görmedim. Ama ilk şeyi nasıl diyeyim, ilk neyi o attı? Kaya Temel attı.
0: Taşı mı?
1: İlk taşı o attı. Bakalım devamı gelecek mi? Ersin Destanoğlu, o da Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Sözleşme inlemedi. Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Cezire'ye transferi resmi olarak duyuruldu. O da değişik bir tercih yaptı. Bakalım Birleşik Arap Emirlikleri'nde nasıl gelişecek
0: Yani kötü bir
1: futbol
0: tercih
1: kariyeri?
0: yaptı. Belki iyi bir kontrat almıştır ama hani Birleşik Arap Emirlikleri, yani bari Suudi Ligi'ne gitseydin hani, en kötü. O da değil. Suudi Ligi de değil. Zaten Suudi Ligi'nin seviyesi tartışılırken Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek demek biraz erken vazgeçmek anlamına geliyor. Yani ben Ersin'in gitmesini desteklemiştim ama ben mesela Avrupa'da orta seviyede bir takıma gider diye düşünüyordum. Biraz Berke gibi o mücadeleyi verir diye düşünüyordum ama direkt El Cezire'ye imza attığın zaman, yani o zaman bazı şeyleri geri plana atmışsın anlamına geliyor.
1: Dün Oscar'ın John Obi Mikel'e verdiği röportajdan bazı enstantaneler paylaşıldı. İlk teklifi aldığında Oscar Çin'den, maaşı gördüğünde 2 gün uyuyamamış. Eşi de yarın Chelsea formasıyla oynarken bacağın kırılabilir diyerek bana destek oldu. Herhalde maça çıkmamış. O yüzden kabul ettim diyor. John Obi Mikel de

0: olmuş. Çin'de 8 yılda 150 milyon sterlin kazandığın doğru mu? Cevabı şöyle vermiş Oscar. Maaşımın tamamını ayrı bir hesaba yatırdım ve tek bir kez bile dokunmadım. Ailemle birlikte sadece maç primleriyle geçindik. Çünkü onlar bile zaten devasa miktarlardaydı, diyor Oscar. 8 yılda kazandığı 150 milyon sterlin dokunmamış. Sadece primlerle hayatını ve etrafındaki yakınlarının, kalabalık bir aileyiz diyor röportajının bir kısmında, onu idame ettirebilmiş dediğine göre. Oscar Çin'de kazandığı para, tabii ki Ersin o kadar kazanmayacak da aklıma geldi. Bazen o kazanılan paralar da cezbediyor insanları, o
1: Tabii
0: transferler
1: zaten
0: de.
1: onun için cezbettiği belli.
0: Ersin için de benzer şey.
1: Ama onu gene yapabilirdi o tercihi. Hani 2 sene Avrupa'da oynayıp gene o tercihi yapabilirdi.
0: Tabii genç.
1: Ersin'in yaşı genç çünkü. O
0: Tabii
1: yüzden
0: için
1: söyledim
0: genç.
1: ben.
0: 25 yaşında Ersin Destanoğlu.
1: Çünkü tersi biraz daha zor. Yani Avrupa'dan El Cezire'ye her türlü gider de El Cezire'den Avrupa'ya geri dönmesi çok kolay olmaz. Yani El Cezire'den dönerse Türkiye'de bir Anadolu takımına döner gibi gözüküyor.
0: Belki El Cezire'den Al Nasır'a doğru.
1: Ha ya,
0: Hani ya da
1: yani.
0: oradaki Neom'a falan. Hadi
1: Ha
0: büyükler
1: bunu
0: olmasın.
1: tabii şunu da karıştırmasın insanlar. Yani burada ben Ersin'in tercihini ekonomik olarak yorumlamıyorum.
0: Sportif
1: Sportif
0: anlamda.
1: olarak söylüyorum.
0: Yoksa
1: Yoksa onun hayatı, onun kazanacağı
0: kendi bize
1: para.
0: iş tabii.
1: Hiç oraya hiçbir şey diyemem. Ama ben normalde hani gider Berke gibi o şeyini ne derler? Hani böyle stresten arındığı bir ortamda, biraz daha oyuna konsantre olduğu bir ortamda daha iyi işler çıkartır. Kariyerini daha yukarı basamağa taşıyabilir diye düşünüyordum ben Ersin açısından. Daha bu kadar genç yaşta olduğu için.
0: Bir de milli takıma şimdi seçilmişti.
1: Evet.
0: Geniş kadroda o ihtimali de biraz azaltıyor bu tercihle. Diyelim programı bitirelim. 9:55 saatlerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah biliyorsunuz gündemle ilgili dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşı okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Amili kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde geriye düştüğü maçta Tayland'ı 3-1 yenerek grup aşamasında aşamasını galibiyetle tamamlamıştı. Rakibimiz Kanada oldu biliyorsunuz. Çin'in Macau Özel İdare Bölgesi'nde 22-23 Temmuz Tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı eğer yenerse ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. 18 yaş altı kadın milli takımı Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası da Avrupa ikincisi oldu. Grup etabını 7-7 yaparak lider tamamlayan milliler yarı finalde Macaristan'a da 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 mağlup olmak olan Ay Yıldızlar turnuvayı 2. sırada tamamladı. Milli okçumuz Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Ve tabii ki transfer haberine gireceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcisi Al Cezire Beşiktaş Saray'ın Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Hafta sonu oynanan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını biliyorsunuz. Kapsamında Polonya ekibi Pogon'la karşı karşıya geldi. Bu maçı 4-0 kazandı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan Çok önemli transfer haberleri var. Ugoçu diye okunuyor değil mi? Ugoçu. Bu Galatasaray'ın yeni Leslie diyelim biz ona da. Öbür kısmını öğrenmeye çalışacağız. Leonardo Trossard'da biliyorsunuz Beşiktaş'ın son transferi İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş. Hepsinin detayına birazdan gireceğiz. Günaydın. Alo.
5: Alo Aydın Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
5: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Daha önce görüşmüştük sizde.
1: Evet, isim?
5: İsmail Adam.
1: İsmail Bey, hoş geldiniz.
5: Az başkan takdimini yapmıştık.
1: Biliyorum sesten biliyorum. İsmail Bey, hoş geldiniz.
5: Evet, hoş buldum. Şey diyeceğim ben, bu Greyfurt geliyor mu acaba?
1: Yani evet. Gelen bilgiler her şeyin olumlu gittiği, anlaşmanın sağlandığı, bugün en geç de yarın kampta olacağı yönünde.
5: Sizce ihtiyaç mıydı Fenerbahçe?
1: İhtiyaç tabii ki.
5: Yani, değil mi? Tabii. Bence de. Tabii. Şu anda Cengiz ve mesela İrfan Can Kahveci geri geldi ama bir de orta saha benim düşüncem yani bu Fred giderse eğer benim bir iyi bir 8 numaraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Kante olsun, Gendüzü olsun, İsmail Yüksek olsun, bunların hepsi 6 numara özelliğinde futbolcular. Hani oraya box to box bir 8 numara olsa takım süper olur.
1: Fred giderse İsmail olma ihtimali yüksek tabii ki, doğru söylüyorsun.
5: Tabii, çünkü İsmail Kartal'ın oyun düzeni biliyorsunuz bastı bak öyle yani. Aynen. İleride pres yapan yani hücum oynayan bir sistem olduğu için
1: bastı bastı tane, diyorsun yani. Bastı,
5: tabii
1: bastı.
5: Yani öyle bir tane futbolcumuz var ya, ileri geri giden ayağı iyi Tilemans gibi mesela. Tilemans çok uygun bir futbolcu bizim için. Hı-hı. Hollanda'da. Hı-hı. Öyle bir futbolcu lazım. Bir de forvete ben
1: bir takviye yapılması lazım. Doğru. Çalışmalar devam ediyor. Var. Bak.
5: Sizin bir isminiz var mı bildiğiniz?
1: Şu anda duyduğum herhangi bir isim yok. Bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Mason Greenwood 5 büyük ligde evet, skora en çok katkı yapan kanat oyuncusu diye geçiyor. Yani Lamine Yamal işte 4. sırada, Luis Diaz 2. sırada, Olise 1. sırada. Mason 45 maçta, şimdi önümde açtım ona bakıyordum, 26 gol 11 asist, toplamda skora katkısı 37. Gol olarak da skora katkısı olan bir futbolcu.
5: Gerçekten
1: yani en iyi en çok skor katkısı alan 5 büyük ligde oynayan 4. sırada olan bir oyuncu Mason Greenwood.
5: 5 büyük ligde bunu yapıyorsa Aygün Bey Türkiye'de neler yapmaz yani.
1: Abi göreceğiz. Bence. Yapacak değil mı? Yaptırmayacaklar mı? Yaptırmazlar mı?
5: İnşallah yapar yani, bence yapacak gibi. Peki. Çünkü daha çok genç, bir de ayağını çok hakim yani, içeri girip şutları da çok iyi.
1: Evet, doğru.
5: Bence bu işimizi tamamlayacak diye düşünüyorum. Bir de ben şey diyeceğim Aygün Bey, bu mesela Hakan, Mert Hakan'la sözleşme imzalanmasını ne diyorsunuz acaba?
1: Vallahi işte zaten o biliyorsun önümüzdeki sene Nisan'a kadar zaten biliyorsun onun cezası, onunla ilgili itirazlar yapıldı. Ondan dolayı da yani şey anlamında asgari ücret üzerinden bir sözleşme yapıldı. Ama ben bununla ilgili yorumumu zaten hep yaptım. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye en ufak bir katkısı olmayan bir futbolcu. Ben
5: aynen.
1: Yapılmaması gerekirdi diye düşünenler. Bu benim kendi görüşüm tabii ki.
5: Hı-hı. Son sorum da şu olsun. Kalecilerde bir bilgi var mı?
1: Ederson'da bir görüşme yapacak Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Eğer ikna ederse ve karşılıklı anlaşırlarsa kalacak. Olma takdirde bir yabancı kaleci gelme ihtimali var. Ama isim yok şu anda.
5: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygı bizden. Evet, evet bunu okuyalım hemen. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Geçen yıl santrafora 80 milyon, kaleci 36, sağ beki 35 milyon ödeyen, limit hesabı yapmayan 40 milyonluk bir kanat oyuncusunun limit için bangır bangır bağıran o gazeteciyle ilgili yazmış Yaşar Bey. Katılıyorum ben de. Ona bu hafta cevap vereceğim zaten YouTube'dan.
6: Ankara Taş Hocan Ali Aygün abi demiş. Günaydın Greenwood diyebilir miyiz artık demiş. Diyebiliriz kardeşim. Alo günaydın. Günaydın. Alo.
5: Alo günaydın.
6: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
5: Ben İstanbul'dan arıyorum abi. Adım Samet.
6: Samet hoş
5: merhaba,
6: geldin.
5: Nasılsın abi?
6: Sağ ol, sen nasılsın? Samet hoş geldin.
5: Teşekkür ederim abi, ben de çok iyiyim.
6: Sağ
5: biraz
6: abi.
5: Trafiklerin de azalmasına daha da iyi olacağız inşallah.
6: Azalmadı mı ya artık? Okullar kapandı, her şey. Millet tatile kaçmaya başladı. Yavaş
5: ya
6: yavaş.
5: Bu iş, birazcık daha varım abi.
6: Hadi inşallah diyelim.
5: İnşallah abi. Ya ben bu şeyle ilgili aradım abi sizi de. Bu pasörlük uygulaması kalkacak diye bir ara bir...
6: Yok, kalkmıyor.
5: Söylemde bulundular. Artı pasörlük ücretli 1500 lira civarında bir şey oldu herhalde. Uçuk bir rakama geldi.
6: Bir daha bakalım ona tekrar. Ona biraz kafaya taktık zaten, biliyorsun. Hadi dinliyorum seni.
5: Buna biraz şeyde bulunmak, sistemde bulunmak istedim abi. Bir de sonuna mesela arkada, arkadaşlarım mesela şey arıyor mesela. Kombine falan alıyor, bulamıyoruz. Ben bu pasörlük uygulamasında farklı şeylerin döndüğünü düşünmeye başladım artık. Telegram gibi gruplarda mesela grup kurulmuş mesela. İşte Fenerbahçe kombinesidir, Galatasaray kombinesidir. Bu tarz satışların yapıldığını düşünüyorum. Bunun da pasörlüğün kendi elemanlarının yaptığını düşünüyorum. İnsanlar bu konuda mağdur oluyor. Yetkililerin bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorum artık yani.
6: Tamam, buradan sesini duyurdun zaten. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
5: Çok teşekkür ederim. Abi, bu konuda ben de değerli yorumlarını bekliyorum.
6: Abi ben pasolyeyi zaten kafaya takan bir insanım. Çok teşekkürler, kendine çok iyi bak. Bunu açıklayayım, ondan sonra istesen reklama gidelim. Şimdi pasolyek geldiği zaman ne dediler? Her statta 200 kamera olacak. İnsanlar göz bebeğinden itibaren tanınacak. İşte sahaya bir şey atan anında tespit edilecek. Hemen çıkartılacak, cezayı kullanacak dendi. Biz buna güvendik. Şimdi pasolik ücretlerine bakıyorum. 2026 pasolik e-bile sistem kart ve yıllık vize ücretlerine kulüplere göre değişmekte olup demiş. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın logolu kartlar 1200 TL. Trabzonspor 750 TL. Göztepe, Kocaeli 600 TL. Diğer kulüpler 350 500 TL arası değişmektedir diyor. Arkadaş. Şimdi statta hadi diyelim ki bir tane, hadi Fenerbahçe stadından bir örnek verelim. Açık türbin 12 bine yakın kişi orada maç izliyor. Kale arkaları diyelim yani, açık türbinin kale arkasından adamlar maç izliyor. Kale arkasından atıyorum 50 kişilik 100 kişilik bir grup, hadi tasvip etmiyoruz, küfür ediyor. Abi sen 12 bin kişiye ceza uyguluyorsun ya. Orada etmeyen kişilerin ne günahı var? Adam bir yandan 1200 lira sana para verecek. Bu insanları tespit et diye. Sen onları tespit edemeyeceksin. Ondan sonra blok kapatmaya gireceksin. E ne oldu? Zaten 17-18 tane adam almış olduğu kombinele maç deplasmana gidemedi. İç maçta 17-18 en fazla 20 maç. Bunlara da veriyorsun ceza. Hakikaten yani. Bence pasolikle ilgili kulüpler birine bir top atacağım ama kulüpler birliği de yani yemin ediyorum. Çay kahveden başka bir şey yapmadıklarından dolayı. Sevgili Ertuğrul Doğan Başkanım, hakikaten seviyorum kendisini. Ya şu işe bir mutlak surette eğilin Sayın Başkan ya. Bu pasolik hakikaten taraftar açısından kanayan bir yara haline gelmeye başladı. Hiçbir katkısı yok pasolik'in. Hiçbir katkısı yok. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Greenwood'la ilgili çok fazla sorular geliyor. WhatsApp'tan da bakıyorum. Şimdi Aygün Bey, Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Greenwood transferde Kante transferine döndü. Alınıp alınmadığını bilinmiyor. Gelecekti, geldiydi. Her gün değişik bir haber veriyor. Yönetim taraftara bilgi vermiyor. Artık bir an önce transferin bitirmesi lazım. Çünkü transferleri 15 günde bitireceğiz, şampiyon olacağız diyerek geldiler. Bir de Oğuz Aydın'ın Beşiktaş transferine karşıyım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Beşiktaş transferiyle ilgili herhangi bir şey yok. Onu ne söyleyeyim. Böyle bir düşünce de yok. İki kulüp açısından geçen hafta sonu baktım, iki başkanı bir araya getirdiler. Pazarlık yaptılar. Hafta sonu ben de böyle kahvemi yudumlarken bu haberleri okudum ama böyle bir şey yok. Oğuz Aydın Fenerbahçe'de kalacak. Ama tabii oynamak istiyor, onu da söyleyelim. Geçen sene biliyorsunuz oynayamadığından dolayı hatta Sayın Fatih Tekin ile Trabzonspor'la ciddi anlamda görüşmeler yapmıştı ama son anda o transfer olmadı. Oynamak istiyor. Fire futbolcu oynamak istedi, o da oynamak istiyor ama Oğuz Aydın kısmı kesinlikle şu an itibariyle, ya yarın olur bilmem ama şu dakika itibariyle, yani bugün 13 Temmuz Pazartesi saat 10-15 itibariyle yalan. Ama yarın ne olur bilemem. Günaydın.
7: Günaydın Aygün abi.
6: Kimle görüşüyoruz?
7: Müdavimi Serdar ben.
6: Nasılsın? Serdar hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın?
7: İyiyim abi ben de ya. Şimdi az önce pasolikte kanaya yarama bastınız da abi, bir bağlanmak istedim.
6: İyi yaptın kardeşim. 1200 liraymış bu rakam, doğru söyledim değil mi? İnternet öyle yazıyordu.
7: Evet abi, çok güzel bir düzen kurulmuş şimdi Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe özelinde bakıyorum olaya. 1200 lira adam başı biz Pasolig'e para ödeyeceğiz. Kaç bin kişinin alacağını sen düşün abi. Hani taraftarı ne olarak görmeye başlayalım?
6: Pasolig olmayan biliyorsun şey de alamıyor biliyorsun. Bilet de alamıyor. Doğru mu?
7: Bilet alamıyor. Hiçbir şey yapamıyor abi maçlarla alakalı yani.
6: Yani herkesin... Ya benim bizim evde de yemin ediyorum iki tane Pasolig var duruyor evde. Hanımla kızımın Pasolig kartları var. Hani ben yarın bir maç falan olur diye duruyor evde abi. Yani maça evet. da gittikleri yok. Dediğin doğru. Yani baktığın zaman benim hanede 3 kişiyiz. İkisinde Pasolig var. Her haneye çarptığın zaman yani ciddi bir... Nereden baksan herhalde bir 40-50 milyon kişi de vardır Pasolig.
7: Tabii kesinlikle abi.
6: Ciddi bir rakam abi bu.
7: Evet.
6: Yücelsin'de yani kaç kişi de var? Yücelerde de 2 mi dedi 3 mü dedi?
7: 2 tane kişi. Oğlum var bir de ben 3.
6: Evet abi. Bak sen 3. Ben 2, 5. Yücel 2, 7. Bir anda 3 işte 7 tane
7: çıktı. Burada 7 kişi saydın abi hemen 30 saniye.
6: 30 saniye biledir. 10 saniye de saydım valla.
7: Aynen.
6: 30-35 milyon en az 30-35 milyon kişide Pasolig kartı var.
7: Bir de ben şey mantığını anlamıyorum abi. Buradan Pasolig'den direkt bizim Fenerium'a geçeyim.
6: Geç.
7: Yeni sezon formaları satışa çıktı 5900 liradan. Hı hı. Ya şimdi benim oğlumun bedeni S beden. Ben İki iş taşıyor şimdi. Bana kullanılan kumaşla ona kullanılan kumaş yarı kadar. Abi aynı fiyat ya. Ben bunu anlam veremiyorum. Neden?
6: O zaman sen bebek kıyafeti hiç almamışsın kardeşim.
7: Abi yok bebek kıyafeti almıyorsun. Ya. Abi ama yani bak aklım almıyor. İnsanların da aklı almıyorlar Aygün abi yani. Şimdi ben
6: sen beni dedin inan, anladın mı?
7: Sen anladım abi ve inan hani oğlum forma diyor. Ya büyüğüne diyorum ki ya ikimiz ortaklaşa bir forma alalım küçüğüne. Hani üçümüzü almak hayal oldu artık yani.
6: Bir tane büyük al. XX aç. İkisinden iki tane small çıkartırsın. 6 bin lira içer. İki tane small çıkart.
7: Abi bak mantıklı sen.
6: Götür terziye. Yemin ediyorum 3 tane bile yapalımlar terziler biliyorsun.
7: Abi yani. Ya kurban olayım. Ben buradan bizim yöneticiler zaten seni mutlaka dinliyorlar. Ben
6: mutlaka
7: biliyorum.
6: Değil dinliyorlar hepsi.
7: Allah aşkına hani bizi de düşünerekten atıyorum yılda 200 bin formayı bu fiyattan satacağına yap 3 bin liradan da fiş 500 bin tane sat ya.
6: Tamam. Peki.
7: Kendine çok iyi bak abi.
6: Sağ ol, görüşmek üzere. Şu bu çocuk kıyafetleri de çok enteresan abi. Yani kendine bir tişört alıyorsun. Şimdi bir marka var. Hakikaten çok da iyi bir marka. Güzel de ürünleri var. İşte gidiyorsun 200-300 liraya hakikaten böyle güzel gömlekler falan alıyorsun. 300 lira 500 lira gömlek alıyorsun. O markanın çocuk bölümüne geçiyorsun abi, tamam mı? Şimdi çocuk bölümüne geçiyorsun, gömlek 500 lira gömlek alıyorsun, çocuk bölümüne geçiyorsun. Abi ufacık çocuk tişörtü 300-400 liradan başlıyor ya, aynı mantık abi. Bir gömlek alıp terziye götür. Günaydın da diyemedim, günaydın. Alo.
8: Alo, günaydın.
6: Günaydın.
8: Aygün Bey, yayınını dinliyorum, Adana'dan arıyorum sizi.
6: Kimle görüşüyoruz?
8: Serdar ben.
6: Buyurun Serdar Bey.
8: Ben biraz daha geriye gidip şu milli takımla ilgili bir
6: tabii ki.
8: Kafamdaki soru
6: işaretini En sevdiğim kısım söyleyin.
8: Şimdi malum siyaset illaki sporun içerisinde biliyorsunuz.
6: Spor sokak siyaseti ama. Bak bir şey sana söyleyeyim mi? Özür dilerim. Buyurun. Maalesef spor siyaseti işin içine soktu. Vergimi ödeyemiyorum destek ol. Stadımı yapamıyorum yardımcı ol. Doğru mu? Para doğru, ödeyemiyorum. Aynen. Yani siyaseti maalesef spor soktu. Şimdi spor siyasetten şikayetçi oldu. Buyurun söz sizde.
8: Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe Kante futbolcuyu transfer etti.
6: Evet.
8: Devletimiz bu işin içerisine girdi.
6: Doğru.
8: Şimdi, normaldi. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım ama olması gayet normaldi. Milli takımımızın kamp yeriyle ilgili bayağı bir tartışma yaşandı.
6: Doğru.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın da malum Amerika Başkanı ile arası bu gayet iyi. Bu konu hakkında bir talebi olabilir miydi federasyonun?
6: Hayır, şunu ricası
8: olabilir miydi?
6: Hayır. Diyorlar ki Arizona diyorlar. Ama değişiklik yapmak istersen o hakkı veriyor sana zaten Amerika. Demiş ki yani 1,5-2 milyon dolar ödersen farklı bir yerde kamp yaparsın demiş zaten Amerika. Bizimkiler Arizona'ya 10 kişilik ekip götürdüler çöl sıcağında adamlar. Çöl sıcağını görmene rağmen burada kamp yapılır dediler ve gelindi. Başka ülkeler farklı yerlere biraz daha para ödeyerek farklı yerlere geçtiler. Bizimkiler yapmadı bunu. Ha İbrahim Bey diyebilirdi. Ya Sayın Cumhurbaşkanım Trump'lar aranız iyi. Ya 2 milyon dolar istiyorlar. Konuşsanız belki de Sayın Cumhurbaşkanı diyebilirse bedava da başka yere geçilebilirdi. Anladın mı demek istediğimi? Ama böyle bir istek de bulunmadı federasyon. Onu söylemeye çalışıyorum. Amerika'sı yani... o şansı verdi. Dedi ki Arizona, ama dedi farklı bir yer istiyorsan, farklı yerler de var. Bir rakam ödersin, orada devam edersin kampa dedi. Bizimkiler bunu yapmadı. Bizimkiler sadece ne yaptı? İnfluencerlar götürdü. Neye yaradıysa o influencerlar. Onların ceplerindeki paralar da kaldı. Bir sürü masraflarını influencerlar yaptılar. Yediler, işler döndüler influencerlar. Doğru mu?
8: Doğru. Yani o zaman şöyle de söyleyeyim.
6: Federasyon hatası o. Söyleyeyim.
8: Federasyonun zaten hatası. Yani bizim federasyon 1,5-2 milyon dolar veremeyecek mi federasyon mu?
6: Demek değil. Demek ki
8: yani insanlar da fazla aldı
6: olur. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey, isim neydi? Çok üzüldüm, unuttum.
8: Serdar.
6: Serdar Bey. 14 milyon euro futbolculara şey verildi. Serdar 16 milyon pardon 14 oradan geldi. İki de bunlar cebinden koymuşlar. Cepten de federasyon. 16 milyon euro futbolculara prim dağıtıldı. Bunun 2 milyonla kamp yeri değiştirilemez miydi Serdar Bey? Değiştirilirdi. Doğru mu?
8: Doğru.
6: Daha ne diyelim?
8: Yazık. Yani gerçekten yazık. Üzülüyorum.
6: 38 derecede antrenman yapıyorsun. 20 derecede maç oynuyorsun. Ya yani inanır gibi değil ya.
8: Yani bir de başarısızlığın faturasını bir türlü kimseye kesmedi. Aa. Yani bütün federasyonu, bütün Dünya Kupası takımlarının hocaları, yani başkanları, federasyonları gitti. Etti, maalesef bizden bir kimse şey olmadı. O da bizim aybımız olsun, ne diyelim. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Biz başarılıydık ya Amerika'da. Amerika'yı yendik abi. Unutmayın. 1000 zafere bedel bir galibiyet elde ettik dedi Montella. O da bizden biri oldu yemin ediyorum ha. Tam böyle gazcı. Yemin ederim öyle güzel gazlar veriyor ki. 1000 galibiyete bedel zafer elde ettik. Amerika'yı yendik dedi böyle. Konuşacağız da işte. Çıkıyorlar konuşuyor. Gene bak bu milli takım girdim öyle. Şekerim çıkıyor abi bu milli takım. Benim şekerim çıkardı. Bir de o villa kısmı, para mara falan. Hakikaten enteresan. Günaydın. Günaydın.
9: Günaydın Aygün abi.
6: Kime görüşüyoruz?
9: Ankara'dan Murat abi.
6: Murat hoş geldin.
9: Hoş bulduk abi. Pasolik deyince ben de aramak istedim.
6: İyi yaptın kardeşim, söyle.
9: Abi Ankara'da oturuyoruz biz. Ben ve iki tane çocuğum var.
6: Allah bağışlasın.
9: Allah razı olsun abi. Bu sene Galatasaray Pasolik alalım diye düşündük.
6: 1200 lira.
9: Maçlara gelelim dedik. Abi söylemesek bir senede iki sefer gelebiliriz. 3 kişi aldığımız zaman 3600 lira. Bunu hesapladığımız zaman yol parasıydı, maç biletiydi dediğimiz zaman bize büyük bir külfiyet oluşturuyor.
6: Ve hiçbir katkısı olmayan bir Pasolik'e para veriyorsun.
9: Aynen öyle abi. Hiç bana bir katkısı yok bunun yani.
6: Cüzdanlarda taşıyorsun o Pasolik. Cüzdanlarda da bir şey, kimliklerin içine koyuyorsun tabii.
9: Aynen abi. Gerekse onu saklamak zorundayız bir de yani.
6: Bir de orada yer işgal ediyor. O da yer işgal ediyor.
9: Yani şimdi ben bunu almak istesem abi, yani bu sene çocuklarıma da söz verdim gideceğiz maçlara diye bir şekilde. Ha büyük sükseli maçlara gitme şansımız kalmıyor zaten, bilet de kalmıyor.
6: Evet.
9: Yani dedim bir iyi kötü maçlara gideriz ama bu sene de herhalde hayal olacak bize maç izlemek. Buradan yöneticilerimiz dinliyorsa eğer, hangi takım taraftar olduğumuz önemli değil. Yani yazık, günah bu yüzden alınan paraları yani.
6: Burada Kulüpler Birliği'nin devreye girmesi lazım.
9: Aynen abi şey. Dinliyorlarsa eğer yani gerçekten bir kulak versinler. Yazık, günah yani.
6: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sabahları ben çoğu yöneticilerle konuşuyorum. Valla arabada seni dinliyoruz dediklerinden dolayı tekrar onları iletiyorum. Yani şu kulüpler
9: birine
6: şu konuyu ele alın ya, gerçekten.
9: İnşallah abi. Dediğim gibi abi, biz buradan gelmemiz yani zaten büyük bir külfiyet. 3 kişilik bir pasolik aldığımız zaman 3600 TL yapıyor. Bizim için az para değil abi.
6: Doğru söylüyorsun, doğru. Peki.
9: Az para değil abi. Doğru. Teşekkür ederim.
6: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
9: Sağ ol.
6: İyi yayınlar Aygün Bey. Alanya Spor'u Ümit transfer hakkında bilginiz var mı demiş. Nida Yüksel yazmış. Yok. Gerçekten yok. Bir anda böyle şeyden sonra sessizlik oldu yok deyince. Çok güzel bak, Mustafa Demirka'dan gelmiş. Aygün abicim yayınlar. FIFA Başkanı Infantino açıklama yaptı biliyorsun. Bir dahaki Dünya Kupası'na 64 takım çıkarmayı düşünüyorlarmış. Adam bizim için elinden geleni yapıyor. Biz 64 takım değil 164 takım da çıkarsa bir saçmalık yapar eleniriz Mustafa Demirka'ya demiş. Sonuna kadar katılıyorum kardeşim. Alo, günaydın.
10: Günaydın Aygün abi. Nasılsın abi? İyi yayınlar.
6: İyi misin? Senaryocu. İyi mi sevgili kardeşim?
10: Teşekkür ederim abi. Senaryocu soy ismi Ulucalı abi. Kesin iş bulurum bu sefer.
6: Ne oldu soy ismi?
10: O ismim Ulucalı oldu. Kesin iş bulurum diyorum.
6: Tamam. Dinliyoruz seni kardeşim.
10: Aygün abi. Şimdi kısa değinimle konuşacağım. Loca kapatma yok değil mi abi?
6: Bu şey değil loca ki abi. Kapatma... Bir restoran veya şey değil ki. Gittiğin bir mekan değil ki kapatacaksın locayı. Niye kapatmaya kalktın?
10: Hayır, locayı alıyorsun ya. Locayı kapatma. Ya şeyi kapatıyorlar ya. Tribünü.
6: Loca kapatma yok.
10: Ha, o zaman şunu mu diyor abi? 300 bin lira ver. Bir maça küfür etmez serbest. Ya, Loca kaç para abi? Bilmem mi bazıları?
6: O her yerde farklı rakamlar. Bilemem şimdi yani.
10: Tamam 50 bin olsun. 50 bin olsun. 50 bin olsun. Tamam bizim
6: 50
10: için
6: 50 bin. 50 bine loca varsa hemen gidelim alalım. Ne 50 bini?
10: İşte yoktur. Ben de 300 bin diye biliyorum o yüzden.
6: Eurolar üzerinde satılıyor localar. 150 bin, 200 bin eurolardan başlıyor. Uğur.
10: İşte 300 bin. Biz o parayı ver, küfür etmez serbest.
6: Küfürü tasvip etmediğimizi söyleyelim. Küfürü tasvip etmediğimizi söyleyelim. Maçlarda
10: tamam, küfür etmez Tamam bir kişinin metni küfürü 1000 kişi çekiyor ya Aydın abi blok olarak. Onu söylüyorum. 1200 kişi çekiyor yani.
6: Ne demek istediğini çok iyi anladım Uğur. Anladım ne demek istediğini. Bizi dinleyen de çok iyi anladım.
10: Anlıyorum abi çok kötü bir şey yani. Bir kişi küfür ediyor 1200 kişi şey yapıyor abi.
6: Söylüyorsun.
10: Blok kapatır.